0: duyduk. Efendim hep beraber belirleyeceğiz adayımızı. Demokrasi içerisinde belirleyeceğiz. Birlik içerisinde belirleyeceğiz falan falan falan falan anlattı. En son uymayan Sayın Akşener ben istemiyorum deyince iyi siz kalkın o zaman masadan biz kalanlarla belirleriz dedi.
1: Kendi söylemedi ama hep o değil mi başkaları tercih ederse aday olur dedi. Kendi dile getirmedi ama.
0: Evet. Zaten Kemal Bey'e sorsanız Kemal Bey hiçbir zaman hiçbir yere aday değil. Hep aday gösterildi. Ben istemedim. Delege arkadaşlar beni aday gösterdiler. Ben işte. Cumhurbaşkanı aday değildim. Masa beni aday gösterdi falan diyen bir şeye sahip yani böyle bir yapıya sahip ama Kemal Bey'in bilip bilmediğini yine ayrı bir yere koyacağım ama Kemal Bey'in hazırlandığı bariz belliydi. Ben paylaşımda yaptım, kayıtlarda var. Kemal Bey'i ben yanında Gamze Akkuş İlgezdi ve Gürsel Tekin'le beraber İbrahim Tatlıses Allah şifa versin hastanede ziyaret ettiğinde dedim ki Kemal Bey sahalara çıkmaya başladı yani. Çünkü o saate kadar biz Kemal Bey'i hiç ne parkta, sokakta, hiçbir yerde görmedik ya.
1: Park, sokak demişken bu arada Özgür Özel'in dünkü esnaf ziyareti de sanki biraz biz çıkıyoruz. Öyle bir cümlesi var hatta. Biraz da onu paylaşırız. Ama önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir ilaveniz varsa
2: biliyor
1: buyurun.
2: Biliyor mu kelimesiyle ilgili şöyle bilgi vereyim. Biz biliyor muydu, yani biliyordu dersek aslında mevcut krizin üzerine örteriz. Burada iktidara da yakın göstermiş oluruz. Burada bu mantıktan uzak durmak lazım. Bu mevcut hukukinin olmadığı siyasi bir söyleme dönüşür. O yüzden Kemal Bey bunu bilmiyordu. Fakat bunu bilenler vardı. Silivri biliyordu. Özgür Özel biliyordu.
3: Bakın Silivri'nin bildiğini Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bilmiyor?
2: Cumhuriyet Halk Partisi.
3: Silivri biliyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi arasında Silivri biliyor ama Kemal
2: biliyor. Biliyordulardı ya. Bakın.
1: Ama
2: herkes şunu
1: nasıl,
2: biliyordu.
1: O zaman
2: bakın bu butlan kararının çıkacağı aslında 2 yıl öncesinden belliydi.
3: Tamam,
2: çünkü insanlar müzikolün önünde para aldığını, verdiğini, delegeler...
1: oradan yola çıkarak
2: tabii ki bunları diyorsun.
3: Bu çıkarımı
2: somut
3: olarak yapıyor ama Kemal Bey yapmıyor.
2: Ya ben konuşayım lütfen. Şimdi burada somut olarak baktığımız zaman para aldım, verdim diyen...
1: Murat Bey diyor ki ya, hile karıştırdıkları için bunun tamam, geleceğini tahmin ediyorlar. Onun çıkış noktası o. Yani yargı kararını bilmek
2: bunun somut olarak bakın 400 delegenin şaibe altında olduğu bir gerçek. 163 tanesi yargıda yargılandığını görürüz. 44 tanesi tutuklu. 193 tanesi ise delegeliği iptal edilmiş. Askıya alınmıştır İstanbul'da. 20 tanesi istifa etmiştir. Şimdi burada somut kanıtların olduğunu görüyoruz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel Genel Başkanlığı'nda bu butlanı bildikleri için son 4 ay içerisinde yani 2026'nın Ocak ayından Mayıs ayına kadar baktığımız zaman tam 1 milyar 800 milyon parayı hesaplardan çekildiği ve faturalara yatırıldığı yani ciddi anlamda ödeme yapıldığını görüyoruz. Yani butlan kararının geleceğini
3: açıklamıyor.
2: Bunu, 1 yıl 2 yıl öncesinden bilenler Ocak ayında gelen bu parayı da son 3-4 ayına yayarak 1 milyar 800 milyon civarındaki bu parayı da partide boşalttıklarını görüyoruz.
1: İddia, ve belki böyle bir iddia var diyelim.
3: Evet. Şikayetçi olsun.
1: Yine de dikkat
3: merkez,
1: edelim Murat Bey.
0: Sayıştay zaten bakacak.
3: Ya hayır, genel merkez desin ki şikayetçi bak bu kadar basit bu kadar basit bir olayı bile çünkü doğru değil. Bakın net söylüyorum doğru. Doğru olsaydı, eğer bu doğru olsaydı 1 milyar 800 milyon para söylesin. Çıksaydı Kemal Bey şimdiye kadar ya, çarşaf ya, yayınlamıştı
2: peki,
3: zaten.
2: Bakın Cumhuriyet Halk Partisi
3: şeyler üzerine,
2: CHP Genel Merkezi'nden bunu bekliyorsunuz bakın, ya.
3: Murat Bey elinizde ya, belgeniz
2: buraya
3: varsa
2: teslim
3: çıkartın.
2: Edenler çıkıp ki, zaman, bir şey söylesin.
3: Zaman,
2: Can Bey.
3: O zaman
2: ya bunu çıksın diğer taraf söylesin. Biz böyle teslim ettik desinler.
3: Bakın o da sizin Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddiası.
2: Ben somut konuşuyorum.
3: Hangi gazetecilere 755 milyon TL para dağıtılmış değil mi? Siz partinizin milletvekili
4: söylüyor. Valla Özgür Bey'in ekibindeki bir isim dün akşam bana dedi ki 1 milyar lira CHP'de para bıraktık dedi. Evet, 1 evet. milyar lirayı bıraktık dedi. Açıklasınlar dedi.
0: Ya burada kimin
4: dedi.
0: Ne söylediğinden ziyade ama hayır, bunlar zaten belgesi, var mı? Belgesi kayıt,
3: aynen faturası vardır.
1: Yani, yani konulabilir istenirse belgelendirilebilir.
0: Bir partiden kasayı açıp içeriye girip ben de parayı bir tomarla çıkamazsınız.
3: Ben de buna
0: yani.
3: İtiraz
0: bir
3: ediyorum zaten.
4: Harcaması vardır. Harcaması yani. Varsa kağıtta yazıyordur
3: bunu,
4: hepsi.
3: Bunu partinin kasası boşaltılsa
2: yani bu butlanın Kemal geleceğini çıkıp açıklasa aslında somut olarak onlar
3: evet,
2: biliyordu. Yani ben
3: da
2: burada bakın daha farklı bir şey.
0: Ya
2: butlanın geleceğini Özgür Özel biliyordu. Partideki parayı dışarıya çıkarmıştır. Yani bu onun bildiğini gösteriyor. Yani, bu, yani o gazeteci arkadaşın
3: ya belgesi
2: bu
3: yoksa
2: sorusu
3: bunu böyle söylemek
2: manidardır.
3: Çok doğru değil.

0: isim ve rakamlarla olunca evet. Ben her konuda hep diyorum, iddia olarak dile getirelim. Belgesi bizim yoksa, yayıncılık sorumluluğumuz gereği.
1: Partinin parasını kimse yeme noktasında kimse yiyemez.
2: Madem özür dilerim hocam. Madem para vardı. Bir dakika, kasada para varsa neden vitosunu bir belediyeye yaptırıyor? Baktığınız zaman
1: her yıl partilere devlet tarafından
3: hazine yardımı
1: yapılır.
0: Evet.
1: Ve bu yardım, hazine yardımı didik didik edilir. Öyle ben istediğim gibi parayı alırım, kullanırım. Öyle bir dünya yok.
3: Müftüoğlu artı bir milletvekili de çıktı dedi ki 755 milyon lira gazetecilere para dağıtıldı dedi. Bak 755 milyon lira.
2: Gazeteciler
3: televizyonlar vesaire gazeteciler de var.
0: Şimdi bu şuna da yol açıyor. Yani, burada sizler de gazetecisiniz. Ben ister istemez Aytun şunu söyleyeyim. Hatırla bir danışız
4: altında
0: gazetecinin yazıcı yaşıcı olmadığı varsayılmaz. Çok yanlış ithamlara yol açıyor.
3: Tabii.
0: Çok çirkin ithamlara da yol açıyor. Çünkü insanlar bu cümleleri sonra
1: katılıyorum size. Bir dakika. Şimdi
0: ki orada gazeteciler
1: isim vermeden çoğul kullanılıyor. Gerçekten hani alın teriyle, hakkıyla, emeğiyle gazetecilik yapan meslektaşlarımız
0: da... Yeri gelince 3 kuruşa çok dar şartlarda hayatını sürdüren, emek veren onca gazeteci var.
1: Gazetecileri zannetmesinler ki böyle para içinde yüzüyorlar.
0: Ondan bunu herkesten para alıyorlar gibi.
1: Öyle bir dünya yok. Öyle gazeteci de yok. Ha olanlar da biz men edelim gazeteciler olarak.
4: İşte onu doğru. Diyoruz. Açıklasınlar.
1: Biz men edelim.
4: Şimdi biz Kılıçdaroğlu eleştiriyoruz.
0: Genel
1: genelleme yapıyorlar. Evet. Adeta çuvalın içine atar gibi bütün gazetecileri çuvalın içine atıyorlar.
2: Bir şey söylemek istiyorum.
1: Bunu hep beraber reddedelim, tenzih edelim.
0: Tabii.
1: Ve bu konuda böyle konuşan, hani çoğul bir anlayışla konuşan her kimse de en azından bir daha tekrarlanmaması açısından, bu tür konuşmalar yapmaması açısından kendilerine güveniyorlarsa, ellerinde belge varsa belgeyi ortaya çıkarsınlar. Şu şahıs şu kadar para aldı.
4: Biz de eleştirelim.
1: Ama ben yine altını çizerek söylüyorum. Partilerdeki hazine yardımıyla ilgili olarak bir kuruş dahi böyle ona buna verme ihtimalleri sıfırdır. Çünkü tamamen denetleniyor. Bu denetimden geçiyor. Yani çocuk oyuncağı değil. Devletin denetiminden geçiyor.
0: Peki. Bu arada
2: ben bir şey ekleyeyim.
0: Çok kısa ne olur. Şu çağrısını vekillere söylediğini
2: bölündü
0: okuyamadım.
2: Bölündü ama benim hep konuşmalarım ama şunu ifade etmek isterim. 1 milyar para bırakıp gittiler deniyor ya.
0: Evet.
2: Peki Özgür Özel kendi makam aracının yaptıramaz mıydı partinin parasıyla? Bunu yapmıyor. Götürüyor Uşak Belediye Başkanı'na arabasının dekorasyonunu yaptırıyor ve 8 milyon para harcıyor. Nerenin parası bu? Uşak Belediyesi için devletin verdiği parayla tamam, arabasını deformasyon yapıyor. Şimdi burada demek istediğim kasada para kalmadığı için orayı daha tasarruflu toplamak için bu şekilde parçalayarak belediyelere bunları ödettirmişlerdir.
0: Peki ben şu an CHP'deki duruma geri gelmek istiyorum. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillere yazdığı mektupta burada var. Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelik ile hareket etmemiz gerek. Bu süreçte temel amacım partimizin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmaktır. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ihtiyacımız var. Dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir. Bu bir kısmı. Elbette. Nasıl karşılık şimdi, buldu bu mektup bu, CHP bu vekilleri arasında?
3: Bu mektupla bu Gönül Sözcü TV'deki kurduğu bir cümleyi birleştirmek istiyorum.
0: Tabii, lütfen.
3: Milletvekilleri bu partinin tarihinde hiçbir milletvekili kapıya gelip alınmamazlık edilmemiştir diyor Sayın Kılıçdaroğlu.
0: Ne diyor bir daha söyle.
3: Hiçbir milletvekili kapıya gelip alınmamazlık edilmemiştir. Hani
1: parti genel merkezinden çevrilmemiştir demek istiyor.
3: Çevrilmemiştir ve orada halk da gelse çay içer, su içer karşılanır demiştir. Şimdi şunu iyi görmek lazım. O gün 3 vekil, 5 vekilin arkasında 400 kişi vardı. Şimdi o kişiler de oraya doğru giriyordu. Şimdi sen eğer yani gerçekten...
2: Toplam 70-80 kişi vardi orada.
0: Hangi günü vallahi, diyorsun?
3: 80 Aykut? Kişi olsun tamam mı? Olur Murat Bey. Aykut? Her şeyi yani mesela hep Kılıçdaroğlu'nu savunmak için yapmayalım. Biz gazeteci olarak Gördüğümüz 80 kişi.
2: Ya o ekranda kişi. Dahi 400
3: ekranda
2: kişi
3: da ama 300-400 kişi gözüküyordu. 80 kişi.
2: Milli sporcuya da neler söylediler biliyorsunuz.
3: Cumhuriyet Halk Partisi binasına girildiği gün.
1: Olaylar tamam. Çıktığı
3: gün yani. O gün evet. 3 milletvekili gider, görüşmesini yapar. Yani 3 milletvekili orada bir de kol kola girip girildi ya oraya. Evet. Yani bir şey görüntüsüyle. Ya gerek yok ki. Sen Cumhuriyet Halk Partisi'sin zaten. Kapıyı çalmak bile. Ben geldim içeri giriyorum 3 milletvekili. Doğru. Görüşmeye geliyorum dersin. Yani şimdi
2: gelmeden önce görüntüleri aradılar ama. Biz geldik, işte geliyoruz, sonrasında da geldik diye iki tane telefon görüşmesi var.
3: Ya o gece, o gün çok gece trafik sürdü. Telefon trafiği gece yarılarına kadar sürdü. Yani kimse bir iki taraf için de geçerli. Bu kimse bir birlik ve bir beraberlik görüntüsü zaten vermek istemedi. İşin özü bu. Hani iki taraf birbirini düşman olarak değerlendiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki sıkıntı bu.
5: Aytunç Bey, ama orada şöyle bir haksızlık yapmayalım. Ben katılıyorum. Belki o arkadaki kalabalık olmasaydı oradaki agresyon o seviyeye ulaşmayacaktı.
3: Tabii.
5: Ama bu parti Zoom toplantılarını gördü. Bu parti Zoom toplantılarını gördüğü iklimde genel başkan yine Kemal Bey'di. Kimse ne kapıdan çevrildi, ne görevden alındı, ne disipline verildi, ne bir şey yapıldı. Şu, partiye gelmeden önce telefon açıldığını burada stüdyodaki herkes biliyor. Peki oraya giden 4 milletvekili, 4 isimdi yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. 4 milletvekili yanlarında kendileriyle beraber yürüyen insanlar olmasaydı linç edilmeyeceklerinin garantisini bugün kimse verebiliyor mu stüdyolarda? Yani oradaki tahrik
3: o kadar da değil artık.
5: Ya taş atıldı yahu.
0: Kimin linç edilmesi dediniz sonrasında, pardon?
3: Sonrasında senin partine polis zoruyla girilsin bakalım sen ne yapıyorsun? Senin partine Aytunç girsinler. Abi, Allah aşkına
5: saat,
3: girsinler.
5: O saatte polis yoktu ya.
3: Hayır ben. Ondan sonra bir taraf değilim bak. Bakışı tamam, sor. Ama burada Kılıçdaroğlu'nun avukatı İçişleri'ne yazı yazdı. Müdahale edin dedi.
5: Öğleden sonra yani.
3: Ama yazdı. Ama neden yazmayacaksın abi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini savunuyorsan yazma.
5: Sen geçen hafta milletvekiline görevlendirme yazmışsın. Gitmişsin demişsin ki falanca ilde Cumhuriyet Halk Partisi adına sana görevlendirme veriyorum. Aynı milletvekili genel merkeze girmeye çalışıyor. En ağır hakaretlerle karşılaşıyor. Kapıda.
4: Şimdi peki o milletvekillerine nasıl müdahale söz konusu Kemal Bey?
5: Yanındakiler de bugün AK Parti'de değil ki. Hayır, bir tanesi milli sporcu, diğerleri Cumhuriyet Halk Partili'yle. Şundan bahsediyorum. Tasvip etmiyorum. Keşke onlar da başka bir dille gitselerdi. Cenab-ı müsaade et. Keşke onlar da başka bir dille gitselerdi. Bence siyasi tarihimiz açısından bir genel merkeze, bu Cumhuriyet Halk Partisi olur, bu Demokrat Parti, başka bir parti olur. Bir genel merkeze polis eşliğinde girilmesi başka platformlarda da söylüyorum. Şimdi de rahat rahat söylüyorum.
3: Doğru değil.
5: Siyasi tarihimiz açısından iyi bir iz olmadı yani.
3: Tabii tabii.
5: Tamam. Ama
0: peki bu mektup nasıl karşılık buldu? Taha Bey, yani şu an CHP'deki denge açısından biraz oraya gelirsek. Şimdi orada böyle çok daha büyük bir bölünme vardı. Daha sonraki günlerde Güven Park'taki destek grup toplantısında dendi ki 98 vekil Özgür Özel'in yanında işte kaç vekil Kemal Kılıçdaroğlu, 3 aşağı 5 yukarı söylüyorum. O günden bu yana gelişmelere bakıp da pozisyon değiştiren insanlar var mı sizce?
5: Elbette yani Aytunç
0: biraz daha onun için takip ediyor
5: ama. Genel merkeze, sizin, efendim ben size açıktan destek vermekten.
0: Bu mektup mesela onlarda bir karşılık buluyor mu Kılıçdaroğlu?
5: Şöyle, oluyor. Ben bir cümleyle tamamlayayım. Oluyor, kesinlikle oluyor. Genel merkeze şu anda tebrik telefonu açanlar, bugün mesela şimdi bu yayın sonrasında işte Kemal Bey'e efendim çok itidalli konuştunuz, bizim böyle kuşatıcılığa ihtiyacımız var, telefonlar açılacak.
3: Muhakkak.
5: Ama bu bir şey, bir bilek güreşi. Bu bilek güreşindeki etraftaki halka da o bileğin ne tarafa doğru büküleceğini izleyerek bir pozisyon alacaktır.
0: Sizce psikolojik savaş yaşanıyor şu an. Daha büktü şu anda.
5: Şöyle, her geçen zaman Özgür Bey'in aleyhine işliyor. Her geçen zaman doğru. Kemal Bey'in lehine işliyor. Kemal Bey serin kanlı bir tutum izliyor. Yine o noktaya döneceğim. Mesela geçtiğimiz günlerde il başkanları gitti. Dilekçesini verdiler genel merkeze. Ne bir taş atıldı, ne bir küfür işitildi. Kapı açıldı. Buyurun gelin.
1: Ama Kemal arkasından da bir kitle gelmedi. Orada da 4 kişi gittiler değil mi?
0: Şimdi orada tam dediğiniz yere geleceğim ben. İnsan yani parti içinde siyasetçilerin bazen tercihlerinde ve pozisyonlarında başka etkenler de oluyor. O partinin üyesi olmak, yıllarca orada emek vermek, biraz beklemek, görmek. Ama seçmen çok daha hemen refleks gösteriyor. Yani seçmen oradaki...
5: Ama zaten buna göre pozisyon almazsınız. Yani karar vericiler bu anlamda serin kanlıdır. Yani hani taç giyen baş uslanır sözü buradan geliyor.
0: Yani halk o biriktirişini seçmen acaba kimi nasıl görüyor? Hatta ben,
5: halk kendi isteyebilir, halk asalım keselim diyebilir. Lider zaten o durumlarda

0: Bir duralım, bir düşünelim. Bir senin kanla hareket edelim diyendir peki. Zaten.
1: KJ'de yazıyor ya, CHP'de rüzgar kimden yana? Aslında evet. İyi Parti'den diye söylemek lazım. Çünkü Özgür
2: kimden?
1: Özel...
2: İyi Parti'den.
1: İyi Parti'den. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi tabanından ciddi bir destek alamıyor Özgür Özel. Belli bir kitleden. Yani CHP'ye oy veren 2023'te oy verenlerin 1/3'ünün desteği var. Ama İyi Parti'ye oy verenlerin ise %65'inin desteği var. Böyle bir zıt bir durum var.
2: Bir dakika.
1: Bakıyorsunuz...
2: İyi Parti'ye destek veren seçmenin %65'i Özel'e mi destek veriyor?
1: Aynen. Yani ileriki durumda İyi Parti zaten bunu gördü bayramlaşma sürecinde.
3: Pardon Murat Bey,
1: sürecinde.
3: CHP tabanı şu anda Özgür Bey'in... destek vermiyor mu diyorsunuz?
1: Bir daha söyleyeyim.
3: CHP tabanı Özgür Özel'e destek vermiyor.
1: 1/3 veriyor destek.
3: Kaçı?
2: 1/3.
3: Üçte biri.
4: Çok az bir oran.
1: Şimdi bu 1/3 CHP'den geliyor ama
2: ya çok güzel bir yere getirdiniz. Hakikaten kamuoyu araştırmacısınız. Burada az önce dediniz ya, varsa o görüntüler verebiliriz. Özgür Özel birkaç biz il gezeceğiz dedi. İşte
1: yanında
2: Ankara'da Haldeydi sanıyorum esnasında. Bugün
1: Bekar
2: Denizli'deydi.
1: Var.
2: Çok da çevresini kuşatan insanlardan olumlu tepki aldı orada. Hatta duyalım.
1: Mesela o görüntüde o bir adamın
2: saniye,
1: orada olması
2: Murat
1: bile
2: Bey,
1: yanlış.
2: Arkadaşlarım görüntü getirdi.
1: Mesela rasyonel.
5: Yo ne kızacağım sana?
1: Davranmıyor.
5: Kızarmayayım mı?
6: Çok seviyorum ya.
5: Elin öpeyim.
6: Çok sağ ol oğlum.
5: Sağ ol. İyiyim, sen nasılsın? Nasıl gidiyor?
6: İyi şükür.
5: Kendiniz mi?
2: Şu Ankara, sonra Denizli. Özgür Özel diyor ki biz diyor işte halkın arasına CHP'nin halkın arasına karışan seçilmiş bir genel başkanı var. Yani seçilmiş genel başkanım ben, hala mazbatan var diyor zaten Özel tarafı. Kemal Kılıçdaroğlu nasıl karşılık alır 1/3'ü destekliyorsa? Sizce bu pazara gitse Kemal Kılıçdaroğlu nasıl destek alır seçimde?
4: Veya niye gitmiyor?
2: Belki gidecektir şu
4: yani
2: an gitmiyor.
4: Niye gitmedi bugüne
2: yani
4: kadar?
2: Niye gitmediği madem değil de giderse nasıl bir şey alır, tepki alır sizce?
1: Ya bu aslında bunu konuşmak, bir tane de örnek verdim ya, aslında sorunun krizin üzerine örtmektir. Burada toplumun şu an duygusal hareketliliğini oluşturan bir yapı var. Yani Özgür Özel aslında sokağa oynuyor. Yani evin içindeki kavgayı önce sokağa çıkardı. Sokaktan sonra mahalleye çıkardı.
4: Almış, seçmenden alacak.
1: Ya bana sordular. Ben hep konuşurken bölüyorsunuz ki devam
4: ama
1: etmeyin
4: öyle
1: diye.
4: Öyle bir şey diyorsunuz toplumu ki seçmene gidiyor. Kime gitsin
1: ben
4: adam?
1: Ben aydınlatayım toplumu.
4: Adam kime gitsin?
1: O zaman siz...
4: Mecliste mi dolaşsın? Adam seçmenine gidiyor. Oyu kimden alacak? Uzaydan almayacağına göre bu seçmenden alacak.
2: Cevap verebilirsiniz siz de Murat Bey. Karşılıklı evet. Bugün herkes tutuyor
4: yani,
2: da o yüzden böyle bir
4: adam.
2: Söyleşi
4: adam
2: karşılıklı
1: seçmenin
4: elinden
1: Özgür
4: almış.
1: Özel,
4: başkanına elinden
1: bir
4: almış.
1: Evin içinde CHP'nin evinde aslında sorunu çıkartan kişi. Ve bu buradaki kavgayı sokağa çıkardı. Mahalleye çıkardı. Şehre çıkardı. Türkiye'de sokaklara yaymak istedi. İşte Manisa'ya gitmesi, Anıtkabir'i istismar etmesi... Yani Cumhuriyet tarihinde herhalde ilk defa bu gerçekleşti. Yetmedi, Amerika'ya Türkiye'yi şikayet etti. Ve bu şikayeti ederken Doğu Akdeniz'in güvenliğini vereceğini, Karadeniz'in güvenliğini teslim edeceği anlamına gelen mesajlar verdi. Bu kabul edilemez. Yani Türkiye'de herhalde gerek İngiltere'ye ve Amerika'ya tek şikayet eden Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ilk ve tek olduğunu görüyoruz. Şimdi böyle bir süreçte bunları görmezden gelirsek, Sayın Kılıçdaroğlu'nun partiye yeniden geliş olarak okumamamız lazım. Kemal Bey genel başkan adayı olmayacak. 2023 seçimlerinde çıkan kurultaydaki şaibenin ortadan kalkması adına tedbir verilen kararla aslında Özgür Özel yine grup başkanı. Yine onun arkadaşları grup başkan vekilleri.
2: Evet.
1: Ve bu kişiler 2008'den itibaren partiye Kemal Bey'in desteğiyle aslında içeride daha da ilerleyip büyümüşlerdir. Madem Kemal Bey AK Parti'nin destekçisi ya da Erdoğan'ın adamıysa niye bu adamları alacak ki partiye? Almaz. Sayın Kemal Bey son 15 yılda sağ cenahla köprüleri kurmak istemiştir. Tadilat etmek istemiştir. O cenahla kucaklaşmak istemiştir. Ekmelettin adayı göstermiştir. Bunlar aslında Taner Erdem Bey kamuoyu araştırmacısı, ben de yanında uzun yıllar çalıştım. Çok da değerli, rahmetli oldu. Taner Erdem Bey şunu derdi. CHP bölünmeden iktidar olamaz. Şimdi CHP bölünecek mi? Bu bölünme belki de iki kardeş parti de ortaya çıkabilir. Ama ortak davaları, ortak incinmişliklerde tekrar toparlanması lazım. Çünkü
2: peki,
1: icracı bir yapıda ülkenin temel sorunlarına odaklanmak lazım. Kemal Bey o dönemde sağ cenahla mütedeyyin, muhafazakar, seçmenle bir gönül bağı kurdu. Kemal Bey sadece CHP tabanında bir

0: karşılığı yoktu. Farklı kesimlerle, Kürtlerle, mütedeyin seçmenlerle de kucaklaştığını görürüz. O yüzden Kemal Bey'i sadece CHP tabanında, işte Bağdat Caddesi'nde yürürken görmedik. Adalet yürüyüşü bu toplumun adaletini savunmak için
1: Peki,
0: ortaya
1: Kemal
0: koydu.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklamalar var. Onu araya gireyim. Ayrıca sizin CHP seçmeninin %2'si Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Şey, 1/3'si, 1/3'ü Özel'i destekliyor yorumunuza da. Ölçüm yaptınız sanıyorum.
0: Evet.
1: Ona da konuklarımın yorumunu alırım. Kemal Kılıçdaroğlu demiş ki şimdiki röportajında, paranın dağıtıldığı, iradenin satın alındığı 38. kurultayla ilgili bir şeyim yok. Ben gidip şikayet etmedim ki diyor. Herkes bu davayı ben açmışım gibi kamuoyuna deklare ediyor. Yok öyle bir şey. Kurultayı parayla satın alıyorsan bu bir milli güvenlik sorunudur. Arınmayı bunun için söylüyorum diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ben kurultay davasının tarafı değilim. Bir ilgim yok diye tekrarlamış. Burada ifade verenler değişimciler, mahkemeyi kastediyor. Parayı dağıttım diyenler onlar, gezenler onlar. Sonucunda beni göreve davet etmelerinin nedeni bu demiş. Yine bu konudaki soruları yanıtlarken.
2: Haklı.
1: Efendim?
2: Haklı. Yani doğru yani. Lütfü,
0: somut kanıtlar Lütfü var Bey, bununla ilgili.
2: Lütfü Savaş değişimciydi yani baktığınız zaman. Gidip suç duyurusunda bulunan o Bursa İl Başkanı'nın açıklamasıyla suç duyurusu beraberinde geldi. Burada hani yüklenecek bir şey yok. Mahkeme ortada. Kemal Bey o zaman da çıktı, açıklama yaptı, video çekti. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine kimse zarar vermesin dedi yani.
1: Demiş ki genel başkanlığım süreci içinde hiçbir delegeye telefon açıp bana oy verin demedim. Bunu dediğiniz andan itibaren genel başkanlık yapamazsınız. Delege özgür iradesiyle oy kullanır demiş Kemal Kılıçdaroğlu. Öncesinde neyi konuşuyorduk? Hem parti içi dengeleri hem seçmenin yaklaşımını. Mehmet Bey size burada söz vereyim. Seçmen sizce nasıl takip ediyor? Murat Bey'in verilerindeki ile örtüşüyor mu sizin gözlemleriniz?
3: Ya ben katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Yani ortada bir gerçek var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı her ne kadar yargı kararıyla geldi, tanınması gerekiyor mu? Gerekiyor. Tartışmazsız. Sayın Özgür Özel'in tanınmama gibi bir lüksü yok. Aynı zamanda Sayın Özgür Özel her ne kadar siyaset yapmaya çalışsa da Cumhuriyet Halk Partisi içinde ayrı bir şey çekse de kendisini grup başkanı seçtirerek ya da seçilerek zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanıdığını ifade etmiş oldu. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da Sayın Özgür Özel'i grup başkanı diye hayırlı olsun ifadesini kullanmıştı.
1: Evet.
3: Ama sahadaki yani o kavga yani ilk günkü kavgayla beraber şu an devam eden gerilim tabanda ciddi anlamda sorun teşkil ediyor. Ben komşularım var mesela, iyi CHP'lidirler. Buraya geldiğimde de izliyorlar. İzlerken hatta şunu da söylediler. Ya işte sen Özgür Özel'i biraz destekler misin şeklinde. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde birinin tarafı değilim. Yani, ortada iki tarafa da eşit mesafede doğruları söylemeye çalışan, doğru bilgi vermek için gayret gösteren biriyim. Ama şu bir gerçek, evet Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün itibariyle tabanda bir tepki var. Ya bunlar işte...
0: Özgür Özel'e tepki var mı?
3: Bir saniye.
0: Özgür Özel'e tepki yok. Kemal Bey burada mağdur olan...
3: Ya bir dakika kardeşim
0: seçimi
3: ya.
0: Seçimi baltalanan Allah. Bir isim yani baktığınız
3: bir dakika
0: zaman.
3: Ben konuşuyorum. Size ben müdahale ettim mi?
0: Yani...
3: Hayır müdahale ettim mi size?
0: Ama öyle bir kelime söyledim.
3: Müdahale ettim mi? Siz niye bana müdahale ettiniz?
1: Kendi gözlemini aktarıyor Mehmet Bey.
0: Aydınlatıyorum.
3: Ya beni aydınlatma. Siz kendinizi aydınlatın ya. Ben aydınlanmaya ihtiyacım yok. Ben kendimi aydın olarak gördüğüm için burada konuşuyorum. Siz beni niye aydınlatacaksınız? Görmüyor muyuz biz?
0: Burada Özgür Özel mi?
3: Neler olup bittiğini. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na evet bir tepki var ama... Bu tepkinin ölçüsüne baktığımız zaman, hani tepkiyle birlikte kitle olarak düşündüğümüz zaman Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında Özgür Özel gibi bir kitle yok. Yani yarı yarıya bir kitle yok iki taraf için diyorum. Ama bu zaman içinde bu kitleler değişebilir mi? Tartışmasız değişir. Taha'ya katılıyorum. Az önce ifade ettiği zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine işliyor. Ve Sayın Özgür Özel'in aleyhine işliyor.
1: Peki sizce bu bir kopuşa doğru gidiyor mu? Yeni bir partiye çok konuşuyoruz.
3: Şimdi, bugün Sayın Özgür...

0: Özgür Özel'in sabah yaptığı bir gazeteciye yaptığı bir açıklama vardı. Ona baktım ben. Hı hı. Orada Sayın Özgür Özel'in sanki biraz daha yumuşadığını, yumuşama mesajı verdiğini görmüş olduk. Bilmiyorum Aytunç da takip etti, katılır mı bilmiyorum ama.
1: Aytunç da bazı kulis bilgileri de var, hatta ona Özgür soracağım ben.
2: Özgür Özel ve arkadaşlarının aslında kafalarında Cumhuriyet Halk Partisi'nden hemen kopalım, ayrılalım, gidelim, bu parti bitmiştir gibi bir ruh hali yok aslında.
0: Evet.
2: Ama...

0: yapıyorlar ve onun üzerinden de yeni parti sürecinin olduğunu söylüyorlar. Ama esas olarak hani tırnak içinde bir baba ocağını terk etmek yıllardır ya kolay mücadele kolay şey, verdikleri partiden
1: yani
0: ayrılmak.
1: Bir partiyi terk etmek kolay bir şey değil yani. Kurulu bir düzeniniz var, bir gövde var, bir yapı var.
2: Bir de yıllarca çalışmışsınız, parçası olmuşsunuz.
1: Ya meşru ya da gayrimeşru onu tartışmıyorum. Genel başkanlık yaptınız. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da kabul etti bunu, doğru mu? Genel başkanlık yaptı diyor. Şimdi uzun yıllar grup başkan vekilliği yaptı, milletvekilliği yaptı. Dolayısıyla şimdi Sayın Özgür Özel'i partinin dışına attığınızda bir kitlenin tamamen kopacağını, çünkü Sayın Özgür Özel artık kendini bir ölçüde genel başkanlık noktasında ispat etti. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kitleyi peşimden sürükledim diyor. İşte yerel seçimlere girdim, orada mesela tırnak içinde söyleyeyim. Sayın Özgür Özel tamamen kendi ve arkadaşlarına bu başarıyı yüklüyor ama Kemal Kılıçdaroğlu'na orada da haksızlık yapılıyor. Çünkü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurduğu ittifak itibarıyla gerçekten önemli bir başarıydı o. Sonrasında elde edilen bir sonuç var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Burada göz ardı edildi mi Sayın Özgür Özel ve arkadaşları tarafından? Göz ardı edildi. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan haksızlıkları bir kenara koyuyorum. Ama bugün geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin korunması gerekirken hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hem Sayın Özgür Özel ve arkadaşları tarafından eğer el birliğiyle hani bir sağduyu hakimiyetinin dışına çıkarak hala restleşmeyle, hala sen güçlüsün ben güçlüyüm mantığıyla hareket etmekten ziyade daha makul bir noktada buluşmak, tamam biz ayrıştık ama biz işte mahkeme kararıyla, butlan kararıyla ben genel başkan oldum. Şunları görevden alacağım. Özgür Özel'i görevden alacağım. Şimdi bugün mesela meclise kaç vekille alakalı fezleke gitti? Evet. Yani 12 civarında.
2: 14 olsa gitti 12 evet. Vekille ilgili.
1: Şimdi dokunulmazlıkların kaldırmasıyla ilgili fezleke gitti.
2: Şimdi ona geleceğiz.
1: Hayır, şunun için söylüyorum.
2: Evet.
1: Burada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu fezlekelerle ilgili ne mesaj verecek mesela? Bu arkadaşlara ilgili dokunulmazlıkların kaldırmasıyla ilgili
0: kaldırın diyor.
2: Bakalım bu akşam sorulursa belki program sırasında.
1: Şu an söyledi mi o?
2: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Hayır, şu an Kemal Bey söyledi mi o?
0: Söyledi.
1: Mesela bu önemli mesela.
0: Kaldırın dedi. Benimle ilgili böyle bir iddiası dedi. Ben dokunulmazlığımın kaldırılması için dedi başvururum dedi. Gazeteci arkadaşımız da sordu. Aynı şeyi Selahattin Demirtaş için de yaptınız. Tutuklandı dedi. Pişman mısınız diye sordu. Bir şey demedi ona.
1: Şimdi bu önemli.
2: O da siyaseten en çok Kemal Kılıçdaroğlu'na getirilen eleştirilerden, konuşulan konulardan biri.
0: Ya burada ama şöyle
2: var. Ama Özgür Özel'in kaldırılmalıdır.
1: Ben sana vereceğim de şunu söyleyeyim Serap Hanım. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kaldırın dediğiniz zaman şu anki gerilimli atmosferde bak görüyor musun Kemal Kılıçdaroğlu bunları şeyin önüne atıyor.
0: Yargın. Yani
1: yargının önüne atıyor. Parçalasınlar diye önüne atıyor.
2: Yanlış cevap.
1: Algısı oluşabilir.
0: Hayır Özgür Bey bunu söylüyor zaten. Diyor ki bizim arkadaşlarımızı, 9 arkadaşımızı ihraç ediyorsun ve yargının önüne atıyorsun diyor. Şimdi burada da dokunulmazlıklar kalktı. Kalktı. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki biraz önce AKP yargısı diyor bunu yapıyor diyor. Bak kendisiyle çeliştiği bir cümle var. Biraz önce kurmuş bunu bir 3-4 dakika önce. AKP evet. Yargısı bunu yapıyor diyor. Şimdi AKP yargısı bunu yapıyorsa
1: o zaman
0: dokunulmazlığı kalkarsa Özgür Özel. Yani. Özgür Özel ilk defa dedi ki tutuklanabilirim dedi.
1: Hayır ben böyle bir ifade AKP yargısı. Kardeşim yargı bağımsız. Şimdi siz butlan kararıyla her iki taraf için diyeceğim. Butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı oluyorsunuz. Buna yargı kararı diyorsunuz.
3: Evet.
1: İnanıyorsunuz. Bu adil yargıdır. Hiç bağlantısız, bağımsız bir yargının kararıdır. Ama başka sizin işinize gelmeyen bir karar olduğu zaman da bu iktidar yargısıdır, bu şu yargıdır, bu yargıdır. Böyle bir yaklaşım olmaz.
4: Veya daha önce bölge mahkemesi konusunda kararı verince o zaman
1: Ankara'da hakimler var dediler.
4: Hakimler varmış oluyor.
1: Sonra işte Ankara'da yargı yok, hakim yok, savcı yok diyorsun.
4: Ya da daha da ilerisi.
0: Ya Sayın Cumhurbaşkanı
4: ya da ilerisi işi temize götürüyorsun.
0: O da dedi.
3: O da var.
2: Şimdi,
0: Sayın Cumhurbaşkanı da dedi.
1: Demek ayrı bir mesele.
0: Neyse o da onlar da diyor işte.
1: Ay ama şu an tanımadıkları

0: da söylüyorlar.
1: Tamam, Cumhurbaşkanı tanımıyorum diyor mu? Mahkemesi kararına uymuyor diyor.
2: Siyasetle yargı ilişkisi hep böyle oldu. Her dönem oldu.
1: Her dönemde
2: iktidar, yaşanıyor. İktidar da beğenmediği yargı kararlarını eleştirdi. Bunu bir siyasi malzeme haline getirdi. Bu çok normal. Ama bugün itibariyle şu anlaşılamaz bir şey. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki ben arınacağım. Arınmak için de mahkeme bana bu fırsatı verdi. Tamam, burada hiç
1: itiraz etmiyorum. Çok özür dilerim. Cümlesini söyleyeyim bari.
3: Çok iyi olur.
1: AKP'nin kontrolündeki yargı işi garantilemek için sadece CHP'li belediyelere operasyon yapıyor.
3: Diyor Kılıçdaroğlu.
1: Evet.
3: Özgür Özel'den yani bazı farklı cümleleri de Özgür Özel'in cümlelerinin aynısı
2: şey
3: gibi.
2: Ne farklı söylüyor Özgür Özel'den?
1: Az önce de söyledim. Benim iddiam arınma ile ilgili iddiam kirli ilişkilerin içine girenleri partiden ayırmaktır. Ama AKP'nin kontrolündeki yargı. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi yanlıştır diyor. Tutuklu tutuksuz yargılanmalıdır diyor.
3: Peki.
0: Güzel ya bence yapayım. Cumhuriyet Halk Partisi önce kendini resetlemeli.
1: Veli Ağbaba bakın, üzerinden.
0: Ne olursa yürüyor. Olsun hangi taraf olursa almış. Olsun
4: şimdi Kemal Bey'in
1: 250 bin dolar.
4: Bakın Kemal Bey'de çelişki var diye okuyoruz ama öyle değil. Kemal Bey'in rahatsız olduğu dönemi hatırlayalım. Uşak Belediye Başkanı, Antalya Belediye Başkanı bunların daha partiye geri dönüşü olmadan öncesinde ne söylüyordu? Partiden ayrılmaları gerektiğini, istifa etmeleri gerektiğini, Bolu Belediye Başkanı gibi bunları söylüyordu. Hiçbir zaman şu anki tutuklu belediye başkanlarının tamamıyla ilgili öyle bir şey
3: ama
4: söylemedi.
3: Murat Bey, şimdi hatırlayın genel bakın, merkeze geldiğinde bakın, o ilk konuşmayı yaptığında Kemal Kılıçdaroğlu...
4: Cezaevinde ziyaret ettiği belediye başkanları var.
3: Doğru.
4: Biz burada şimdi Kemal Bey'e haksızlık
3: arınma
4: yapmayalım.
3: İfadesiyle,
4: Kemal Bey arınmak istediğini...
3: Konuşunca
4: ahlaki,
3: başka bir hayır, tavır görüldü.
4: Bakın ayırmak gerekiyor. Ahlaki değerlerden ve partinin değerlerinden aykırı davranan kişilerin bir şekilde hesap vermesini istiyor. Gerek yargıda gerek parti içerisinde. Ama bakın hatırlayalım. Bir İstanbul'da bir belediye başkanı hastaydı. Bununla ilgili cezaevinde bununla ilgili ailesiyle temas kurdu, görüştü. Bu tür mağdur olan belediye başkanlarının bir kısmını ziyaret etti. Yargıyı eleştirdi. Biz şimdi bunu ya AKP yargısı dedi diyerek üzerini örtmeye çalışmayalım. Kemal Bey burada rahatsız olduğu bazı belediye başkanları var. Hepimiz biliyoruz Uşak gibi, Antalya gibi, Bolu gibi. Mesela birkaç tane daha farklı işte Manavgat Belediye Başkanı. Şimdi Manavgat Belediye Başkanı'nı ne yapması lazım? Yargıya vermesin mi Kemal Bey? Özgür Özel vermemesi mi gerekiyor? Direnmesi mi gerekiyor? Yani baktığınız zaman.
1: Yok suçüstü var orada ya.
4: Ya tamam işte bakın genelleyemezsiniz.
1: Öbür tarafta suçüstü yok. Daha bütün, yargılama bakın, sürüyor. Bak burada suçüstü var. Suçüstü de ver tabii ki.
4: Bunları söylüyor Kemal Bey. Diyor ki somut diyor.
5: Ama öyle
4: diyor.
5: Olmadı.
4: Somut olan
5: ama öyle olmadı
3: sonra
5: yani.
3: Ne olmadı? Ve sonrasında
1: Manavgat ihraç etmedi mi?
5: Hayır, Manavgat Belediye Başkanı
3: şimdi bakın Kemal Bey farklı bir açıklama yaptı.
4: Kemal Bey belediye yani başkanlarının şunu bitireyim özür dilerim Taha Bey hemen 30 saniye. Kemal Bey belediye başkanları yargı önüne atıyor ya da iktidar yapıyor bunu demiyor. Kemal Bey sapla samanı ayırıyor. Burada mesela adamın mesela ismini ifade ederken karıştırıyorum ama Cemil Tugay daha belediye başkanı yapılmadan öncesinde söylüyor. Diyor ki bu gelirse diyor iddiası
3: aday
4: yolsuzluk yapar diyor. Beşli çeteyle hareket ediyor diyor. Yapmayın diyor. Geliyorsunuz günün sonunda yapıyor. Peki. Şimdi Kemal Bey'in belediye başkanlarıyla ilgili çok hassasiyeti var. Çünkü onlarla büyüyeceğini biliyor. Son bir dipnot. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi 2024'teki yerel seçimlerde ülke nüfusunun %64'ünü yönetiyordu. Büyük bir başarı elde etti. Şimdi ise bugün itibariyle %44'e gerilemiştir. Bunun sorumlusu kim? Baktığınız zaman 25 belediye başkanı Özgür Özel'in döneminde tutuklandığını görürüz. Yaklaşık 25 tane yakın belediye başkanı AK Parti'ye geçmiştir. 200'e yakın meclis üyesi AK Parti'ye geçmiştir. AK ve bunların tamamını Özgür Özel kendi belirlemiştir. Özgür Özel'in
2: kim aday gösterdi?
4: Bu belediye başkanları giderlerin tamamı Özgür Özel'in belirlediği belediye başkanlarıdır. Bir tanesi hariç Aydın.
2: Kemal Bey'in adayı olduğu için dedi Özlem Çerçoğlu'nu aday gösterdi.
4: Bir tane onu da söylüyorum ben
2: Afyon,
4: size.
2: Afyon yine öyle. Yapmayın Allah aşkına şimdi.
4: Ya bakın bir
2: yani bizim de hafızamızla oynamayın tamam ya, siz hadi
4: 25 tane belediye başkanı geçti.
2: Hadi yani tamam seçmenizi söyleyin o zaman. Bizim de hafızamızla oynamayın yani Özlem Çerçoğlu'nu

0: seçim yapın. Yani. Bir tane örnek veriyorum ben zaten. Aydın'ı örnek veriyorum. Aydın'ı da
1: Uşak Belediye Başkanı'nın
0: aslında gideceği yerde yaptı. İzmir Büyükşehir.
1: Şimdi havlulu havlulu diye milletin ya, tamam. Kim milletvekili yaptı üçlere?
0: Aydın neden
1: kim
0: istifa etti?
1: Kim üçlere milletvekili yaptı?
0: Aydın'a.
1: Kim? Özgür Özel mi yaptı?
0: Bakın Özlem Çerçioğlu açık ve net
1: kim belediye başkanı
0: diyor ki,
1: gösterdi?
0: Bana diyor yolsuzluk
2: herkes
0: yapmamı ısrar ettiler diyor.
1: Herkes hata.
0: Arazi satışlarını istediler diyor. İmar planını değiştirmek istediğini söylüyor. Kadına örgüt ciddi anlamda genel merkez baskı yapmış ve bunu ortaya koymuş.
1: Muhittin Böceği kim belediye başkanı gösterdi?
0: İşte tek
1: bak,
0: tek
1: Muhittin
0: Böceği
1: kim belediye başkanı yaptı?
0: Bakın Aydın Büyükşehir'i sordun. Aydın Büyükşehir.
1: Zeydan Karaları kim yaptı?
0: Türkiye'nin en başarılı
1: Muhittin
0: belediye başkanı
1: kim yaptı?
0: Seçilmişti.
2: Ben söyleyeyim mi?
1: Özlem Çerçioğlu'nu kim yaptı? Bak sırayla sayıyorum.
0: Gerek Murat farklı kesimlerden.
1: Özkan Yalın'ı kim yaptı?
0: Yani
1: müsaadeniz olursa.
2: Evet kim yaptı? Hep beraber cevabını verelim. Sarayın adamı yaptı.
1: Kemal Kılıçdaroğlu yaptı.
2: Şimdi yani saray adamı ama Can abi bir karar vermeniz gerekiyor. Şimdi, Kemal Bey eğer sarayın adamıysa bütün bu örgütü de Kemal Bey organize etti yani. Hayır bir yerde bir karar vermeniz gerekiyor.
3: Ya bu laflar çok kolay. Sarayın adamı demek bunu demek olmaz. Siyaset öyle bir şey değil. Olmaz.
0: Abi bak
2: burada şöyle bir sorun var. Burada şöyle bir sorun var. Kemal Bey'in o aklanın gelin ben partiye arındıracağım cümlesini şöyle yorumluyor bir taraf. Efendim bütün arkadaşlarımızı yargının önüne itiyor. Ben kendisine bir alan açmaya çalışıyor. Şimdi Uşak skandalı patlamadan bir yıl önce Uşak il örgütü gitti. Genel merkeze dosyayı sundu. Dediler ki böyle bir pislik var bunu temizleyin.
3: Doğru. Tamam. Doğru.
2: Sonuç ne oldu? Uşak il örgütü düştü. İstifa etmek zorunda kaldı.
3: Doğru. Tamam.
2: Şimdi ama bir şey söyleyeceğim.
0: Ne kadar süre sonra istifa etmek
2: evet,
0: zorunda
2: ya,
0: kaldı?
2: Kemal beklediler,
0: Bey buna tepki verdi.
2: Beklediler.
0: Kemal
2: şimdi,
0: Bey bu tür olaylara tepki verdi.
2: Şimdi bizim burada konuştuklarımızı Manavgat Belediyesi'ne baklava kutusu içerisinde o dolarlar çıkmasaydı.
1: Ben diyorum ki Özkan Yalın
2: ya, bir şey söyleyeceğim.
1: Sokan
2: bir müsaade edersen abi.
1: Şu, partiye sokan kim Özkan?
2: Manavgat Belediyesi'ne.
1: Onu da söyle de.
2: Ya bir müsaade Özgür buyurun yahu. Bu stüdyoda böyle söz almak ne kadar zormuş.
4: Vallahi böyle eğer herkesi bir arada bulmak kolay olmuyor. Bu da bir ortak sohbet yaratıyor. Benim en sevdiğim kesin, çok soru sormadan biraz sizi baş başa bırakıyorum.
2: Ben bir cümlemi tamamlayayım.
4: Tamam.
2: Şu Manavgat Belediyesi'nde o baklava kutusu içerisinde o dolarlar bulunmamış olsaydı biz bu stüdyolarda az önce de Aytunç abinin de ifade ettiği gibi suçüstü var kardeşimi duymayacaktık. Ne duyacaktık?
3: Ama havlu da olmasaydı öyle olacaktı.
2: Havlu da olmasaydı duymayacaktık. Veya o görüntünün mesela sızması çok eleştirildi. Niye yayınlanıyor canım? Eğer o görüntü bir şekilde sızmamış olsaydı biz şunu dinliyor olacaktık. Ya Özkan Bey'e kumpas kurulmuş canım. Hanımefendi evet onun belediyesine ama çalışıyor olabilir. Belki bak, yan odadaydı. Siz nereden biliyorsunuz aynı odada olduğunu?
3: Görüntüler sızmamalı öyle görüntü.
2: Hayır Tunç abi bak ben farklı bir şeyden bahsediyorum. Anladım. Ama Manavgat Belediyesi'ndeki 32 saatlik görüntü ne oldu? Kumpas yani, görüntüsü oldu. Bak bir şey söyleyeceğim. Manavgat Belediye Başkanı ihraç edilmedi bu partiden. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın ihraç edilmediği genel merkez eleştirdikten sonra ortaya çıktı. Başka bir şeye gideyim. Daha erken bir mevzuya gideyim. Beykoz Belediyesi Belediye Başkanı görevden alındı. Değil mi? Tutuklandı.
3: Alaaddin Köseler evet.
2: Ben ihale dokümanlarını inceledim. Bizzat inceledim. Yani uydurmuyorum bunu. Aynı akaryakıt tankeriyle pişmaniye taşınmış, lokum taşınmış, kuş üzümü taşınmış, hediyelik oyuncak taşınmış. Ama o tanker Beykoz il sınırlarından bile geçmemiş, milyon lira ihale verilmiş. Şimdi bunun için de mi suçüstü yapılması gerekiyordu? Veya Beykoz Belediye Başkanı bütün bunlar fahş olduktan sonra bile partiden niye ihraç edilmiyor? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın kendi adının İngilizce versiyonuyla beraber yatı ortaya çıkıyor ve bu MASAK raporlarına giriyor. Bu da eğer partiden ihraç edilmiyorsa günün sonunda Kemal Bey ben bu partiyi arındıracağım dediği zaman bence akıllara bu örnekler gelmesi gerekiyor yani. Çünkü bizim bu stüdyolarda konuştuğumuz iddianamelerde geçen veya geçmeyenden Allah aşkına ya, Uşak'ta olanları ilk defa yani Uşak'takiler ilk defa mı duydu? Yo herkes biliyordu bunu yani. Herkes biliyordu ve susuyordu. Şunu da düşünmememiz gerekiyor. Kemal Bey eski bir genel başkan olarak evet köşesine çekildi. Bir ofiste çalışma yapıyor. Ne çalışıyor? Kemal Bey'e her yerden ve
4: bu
2: herkesle ilgili
4: geliyordu
2: bilgi geliyordu.
4: Muhtemelen.
2: Kemal Bey de bu bilgileri bir süzgeçten geçirmiş ki birileri hakkında bazı düşüncelere sahip olmuş. Ve bu düşünceler sonucunda diyor ki bugüne kadar partiden atılması gereken bu isimler Beykoz'udur, efendime söyleyeyim, Manavgat'ıdır, Antalya'sıdır,
1: İstanbul'udur.

0: her kimse ben bunlarla ilgili bugüne kadar atılmayan bu adımları atacağım diyor yani. Bunun da ötesinde bu işi...
1: Aynısını söylüyoruz.
0: Bu yani. İşi dejenere şey etmek şimdi, bence niye siyasete bir katkısı
1: niye atmıyor
0: yok.
1: Mesela bugüne kadar niye atmadı? Bak gel kaç gün oldu?
0: Ha bak Kemal Bey'i de eleştireyim. Kemal Bey'i de eleştireyim Can abi. Senin de şey gönlün olsun. Mesela bütün
1: yok,
0: bunları
1: gönlün
0: söylerken...
1: Olması meselesi değil. Ben şunu soruyorum
0: bütün
1: sadece.
0: Bunları söylerken genel merkezde Battal İlgezi ile beraber gitmesi bana bir tuhaf geldi yani. Ya,
1: neyse oralara bak oraları tartışmıyoruz bile. Bak çok net bir şey soruyorum. Bir aydır değil mi? Genel başkanlık yapıyor. Bir aydır Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartışıyoruz. Kim ihraç edilecek? Bir aydır şu mu gidecek bu mu? Elinde yetki var. İl başkanları görevden almaya başlamadı.
0: Ama Kemal Bey çok serin kanlı.
1: Bir dakika.
0: Komisyon kuracak, raporlar çıkacak.
1: Yok yok o serin kanlılık falan
0: günün
1: değil.
0: Günün sonunda ya, ihraç eden hikaye. Kemal
1: şimdi
0: Bey
1: bak,
0: olmayacak.
1: O hikaye bak. O
0: günün
1: hikaye,
0: sonunda ihraç
1: hikaye,
0: eden komisyon
2: neyi,
0: olacak.
2: Neyi hesap ediyor sence o zaman? Yani hızlanalım diye.
3: Zamana
2: yayacak.
3: Zaman.
1: Neyi
3: zaman.
1: Hayır,
3: zaman.
1: Hesap edebilirsiniz ülkede, o hikayeyi? Bak,
0: ya ben niye inanayım abi?
3: İhraç etse dahi. İhraç edilen.
0: Kemal Bey'in taktiği bu.
1: Senin şahsına söylemiyorum.
3: Usulsüzlük geri dönem.
1: Burada kimsenin şahsına söylemiyorum. Siz buna inanabilirsiniz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu şunu yapıyor, tartıştırıyor. Aynı biraz önce Aytunç Hanım'ın dediği gibi.
2: Yani neyi
1: atıyor,
2: görmek istiyor,
1: atıyor,
2: ne yapıyor? Ölçüyor mu?
1: Yardımın önüne de atacak.
0: E tamam her akıl siyaseti.
4: Ya şimdi, şöyle bak İmamoğlu'nu gelir gelmez atsın. Büyük tepki çekeceğini biliyor.
0: Biliyor tabii ki de.
4: Ama Özgür Bey'e Özgür Bey'le ilgili fezleke geldi. Hadi bakalım kurultay iadesini delegeleri sakatladı diye geldi. Evet. Öyle değil mi? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara'ya yetkisizlik kararı yollamadı mı?
0: O zaman Kemal Bey yapmış olmayacak işte.
4: Ne?
0: Kemal Bey yapmış olmayacak. Kemal Bey atmış olmayacak.
1: Kim atmış olacak?
0: Komisyon
3: genel başkan.
0: Yapmış olacak canım.
3: Hayır genel başkan o ama. Komisyonu
1: genel
3: kim kurulur?
1: Komisyon da olsa genel başkan. Sonuçta burada genel yani başkan. Genel başkan.
4: Kemal Bey. Eğer AKP'nin kontrolündeki yargı diyorsan, bak bunu kendin böyle diyorsan, bu ifadeyi kullanıyorsan, onların hazırladığı döküman, belge, fezlekelere... Ben inanmıyorum kardeşim der. Çünkü AKP'nin kontrolündeki yargı diyorsan diyorum. Hı hı. Bunu ifadeyi kullanmışsın. Eğer bunun altını çiziyorsan o fezlekeleri ben görmüyorum. Ben araştırırım. Bu arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'dir,
0: tamam,
4: benim
0: Halk
4: kardeşlerimdir.
0: Zaten hep derim. Böyle bir tutum var. Cumhuriyet Halk Partisi bir şeyi çıkartsın bize, bize bir kılavuz çıkartsın, adalet kılavuzu. Biz o kılavuza göre kim... objektif kim yandaş
1: ama sen onu
0: kim hırsız,
1: ama sen diyorsun
0: kim,
1: ki Kılıçdaroğlu bu adaleti sağlayacak yani. Diyorsun ama
0: efendim
1: sen diyorsun ki Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu adaleti sağlayacak diyorsun.
0: Hayır ben demiyorum canım.
1: Ya sen derken
0: hayır, Kemal Bey bunu
1: arınma,
0: anlatmaya çalışıyor. Kemal Bey diyor ki
2: iddiası o diyorsun.
0: Yani Kemal Bey diyor ki manavgatı şimdiye bu. Kadar atman gerekiyordu diyor.
2: Peki,
0: ben atacağım
2: diyor. Yani. Şöyle bir durum var ya da
1: canım. İmamoğlu da atması gerekiyordu.
0: Atması gerekiyor tabii canım.
1: Çünkü delegeye para dağıtan Ekrem İmamoğlu.
0: Evet.
1: Özgür Özel de atması gerekiyor.
0: Ama onun yerine ne yaptılar?
1: Çünkü delegeye para dağıtılarak Özgür Özel genel başkanlık yaptı.
0: Onu bilmiyorum.
1: Bir dakika. Şimdi neden en başta atılması gereken isimleri atmıyorsun da bu tartışmayı Cumhuriyet Halk Partisi'nde şuraya getiriyorsun? Biz aslında birlik beraberlik istiyoruz. Ama Özgür Özel bu birlik beraberliği istemiyor.
2: Çünkü seçim
1: ayrılmak
0: tam
1: istiyor.
0: Olarak
1: bu hikaye,
0: çünkü,
1: bu hikaye, çünkü... bak bu tam bu hikaye, bu hikayeyi Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki dar kesim inanabilir. Ben inanmam.
2: Seçmen var.
1: Seçmen de inanmıyor.
2: Şimdi bu siyaset bir siyasi parti.
1: Seçmen de inanmıyor.
2: İzin verirsen şunu da paylaşayım da biraz oralara da geçelim. Şimdi eğer yani daha önce de konuştuk bunu. Eğer bu kurultayın ardından bir seçim yapılmamış olsaydı ve bütün bu mahkeme süreçleri yaşanmış, bu mutlak kararı çıkmış olsa belki seçmen biraz daha bakacaktı partide neler oluyor diye. Ama yeni gelenler seçime girdiler, seçimden insanlardan bir başarılı sonuçla oy aldılar. O insanların şu an tepkisi dahil oldu buna. Çünkü evet. İnsanlar seçimlerinin sonucunda dediler ki ama biz onlardan memnunduk. Yani öncekine kıyasla bu yeni gelen yönetimi tercih ettik. Şimdi orada seçmen iradesi devreye giriyor.
0: İşte
2: o yüzden de siyasetçiler
0: ama.
2: De seçmene karşı da şu an Özgür Özel'in omzunda da seçmenin kendisinden beklentisi var elbette. Kemal Kılıçdaroğlu da atacağı adımlarda elbette seçmenden nasıl bir reaksiyon alacağını ölçerek de sadece parti içi efendim? Dengelerle değil evet. Sahadan nasıl bir tepki alacağını ölçerek de
3: yani
2: mutlaka
3: tabanın
2: bu
3: sesini
2: adımları
3: de
2: atıyor.
3: Her iki tarafta tabanın sesini dinlemeli.
0: Ama şu bence
2: siyasetçiler her zaman elbette tabanını seçiyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde tabanın sesi dinlenmiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının sesini dinleyen yok yukarıda. Sadece kendi aralarında ki
2: şu an bir büyük bir kaos.

0: Güç kavgası.
1: Evet. Zaman kelle istiyor. Ama bence şu kolaycılığa gitmemek lazım. Belki Murat Bey'in yanında bunu hani bu analizi yapmak benim profesyonel alanım değil ama bir gazeteci olarak şunu söyleyemem yani. Efendim Kemal Bey gitti, partinin oyları fırladı. Hayır canım, böyle bir şey yok yani.
2: Yok.
1: Evet. Yani böyle bir şey yok yani. 2019'u örgütleyen, 2023'e doğru altılı masayı kuran Kemal Bey'in siyasi oyunu olmasaydı 2024 yılında böyle bir sonuç alınır mıydı? Hani bir kişi gitti her şey düzeldi deniliyor ya. Bu çok kolaycı bir yaklaşım. Ama şu da bir gerçek. Özgür Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en yüksek bu anlamda temsil oranına ulaşarak yerel yönetimlerde çok ciddi bir başarı elde etti.
3: Bu arada Kemal
1: ama
3: Kılıçdaroğlu...
1: Kemal Bey gitti de böyle oldu kolaycılığına indirgemek bence çok...
0: 2019'da Kemal Bey partinin oyunu yerel seçimlerde %32 yapmıştı. Özgür Özel de 37'ye çıkardı. Yani aslında artış 5 puan.
1: Bu bir başarıdır. Bu bir başarıdır ama, Kemal Bey gitti diye kolaycılığı bence doğru değil yani.
0: Yani çok, siz çok farklı şey kesimlere, seçmenlere yavaş yavaş dokunarak büyüyebilirsiniz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi...
0: İşte İstanbul, ya, Ankara şey diyeceğim, gibi yerler...
2: Tamam da...
0: Bey,
2: 31 Mart bak, arkadaşlar
3: şey unutuyorsunuz.
1: Aldığı oy sayısı mı arttı? AK Parti'nin aldığı oy sayısı.
2: Ya şunu unutuyorsunuz ama 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinden sonraki
1: efendim
2: 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra iktidara gelmeyi hedefleyen ve bu seçimin son seçim olduğuna inandırılan muhalif kitlenin yaşadığı travma ve bundan sonra ben sandığa gitmeyeceğim duygusu oluşmamış mıydı? Oluşmuştu.
1: Oluşmuştu tabii canım.
2: Tamam yani.
3: Oradan da insanlar burada, tekrar sandığa
2: Sayın Kılıçdaroğlu ile devam etseydi uygu, bence şöyle. Bana göre istifa çağrıları yanlıştı. Daha sakin yürütülebilirdi o işler.
1: Evet.
2: O ayrı bir tartışma konusu.
1: Kesinlikle katılıyorum. Ama sürpriz ne oldu? Sandığa gitmeyen muhalif kitle değil, AK Parti kitlesi oldu.
2: Yani.
3: Ya yerel seçimde mi?
1: Yerel seçimde
3: tabii
1: ki.
3: Hayır, zaten şöyle. AK Parti seçmeni kendince bir
1: tam tersi bekleniyor.
2: Ya ben sana şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi sakince oturup kenarda beklesin. Adalet Kalkınma Partisi oylarını kendi kendine eritir.
1: Kesinlikle.
2: Yani. Bak, kendi kendine eritir.
1: Evet, seçimleri bunun kesinlikle çok ciddi bir örneği
2: oluyor. Gerçeklik. Bu bir gerçeklik.
3: Orada derdik işte ekonomik böyle bir ekonomide yani,
2: bak tartış taraf.
3: İnsanlar burada gösterdi.
2: Bir dakika, biz burada tartışmıyoruz.
1: Muhalefetin 2024 seçimlerinde hiçbir şey yapmasına gerek yok.
4: Ya şu anda bile öyle bak.
2: Biz şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartıştığımız için bu. Ama sokağa, çarşıya, pazara indiğin zaman Özgür Özel'e sadece Özgür Özel olduğu için kimse sahip çıkmıyor. Bir sokakta AKP'ye tepki olduğu için de sahip çıkılma
1: yok,
2: durumu var.
1: Yok, o tepki de yok. Yani, hayır. Altı belde de seçim oldu. Ya nerede şimdi, kardeşim bu tepki ya?
2: Ya şimdi nerede ya? Şu dağınık
1: Anadolu'da
2: görüntü
1: yok.
2: Olmasın. Bak şu dağınık görüntü olmasın.
1: İzmir'de millet isyan ediyor.
2: Ekonomik anlamda bu sorunları çözemeyen Adalet ve Kalkınma Partisi bir daha iktidar olamaz. Bak bu bir gerçeklik.
1: İşte seçmen de muhalefetin çözebileceğine inanmıyor.
5: Aytunç, durum şimdi bu. Muhalefet kendiyle uğraştığı zaman seçmen ne diyecek?
2: Ya güven vermiyor, tamam bir şey demiyoruz.
3: Demek ki
2: güven
3: vermiyor.
2: Şey bu benim iyi yönetildiğim anlamına gelmiyor ama. Bu benim iyi yönetildiğim anlamına gelmiyor. Yani.
5: Ayrı bir mesele.
2: Ben sokaktaki alım gücüne bakıyorum. Hani, tamam, ben işte tamam dış politikada bir takım şeyler var, olumlu savunma sanayinde şeyler, bunları söylüyoruz zaten ama esasa bakalım.
5: Hayır, bunu Cumhuriyet Halk Partisi göremiyorsa bu benim kabahatim mi?
2: Değil
5: Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mı, Devlet Bahçeli'nin kabahati mi?
4: Zaten o eleştiriyi yapıyoruz. Değil. Diyoruz ki yani hiç sesinizi çıkartmayın.
5: Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetenlerin kabahati kardeşim.
4: Bu oyunda alacaksınız iktidar çünkü ekonomik anlamda kötü.
5: Siz demek ki boşuna devleti yönetmek için iktidar olacağız diye boşuna didinmeyin. İktidar olsanız da durum ortada, birbirinizi yiyorsunuz, iktidar olsanız kimi yiyeceksiniz belli değil diye bakmaz mı?
1: Doğru yani. Bakalım. Kavgalı eve kız verilmez.
2: Ya zaten 2023 yani seçimlerinde de masada yaşanan büyük sorunlardan kaynaklı bir güvensizlik oluşmadı mı?
1: Kesinlikle. İyi ki de olmamış yani baktığınız zaman. Bütün bu krizin ortasında...
5: Buna Cumhuriyet Halk Partileri söylüyor aynı zamanda.
1: Bütün bu krizin ortasında Meral Hanım onu mu diyecek? Temel Karamollaoğlu koalisyondan mı çekilecek? Kemal Bey'in altını İmamoğlu mu oyacak? Mansur Yavaş aradan mı çıkacak? Erken seçime
3: Cumhuriyet
1: gidip
3: Halk
1: Cumhurbaşkanı yardımcısı aday mı olacak?
3: Bunları dinleyecektik yani. Seçmen konsolidasyonunda yıllardır elbette iki karşı cephe gibi bir durum var. Ana Muhalefet Partisi ve İktidar Partisi. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi bölündüğünde bu nasıl bir etki yaratır AK Parti politikalarında? Seçmeni konsolide etmek için çünkü siyasetin kurallarından biri elbette. Yani elbette birçok parti var ama daha karşı karşıya bir
1: AK Parti mi ne yapar?
3: AK Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi siyasi söylemlerinde her zaman karşısında eleştirdiği bir hedef siyaseten.
2: O dört evet. belediye başkanının ismini söyleyeyim
3: bir blok de halde ana muhalefet partisinin bölünmesi.
2: Hangisi? Kılıçdaroğlu'nun dört belediye başkanı dedi ya. Çok özür dilerim ya. Kılıçdaroğlu dört belediye başkanını istemedim demiş ya.
3: Evet, onları mı söyleyeceksin?
2: Cemil Tugay'ı söylemişlerdi. Evet. Rıza Akpolat'ı zaten biliniyordu. Kartal Belediye Başkanı. Kartal Belediye Başkanı ve Ahmet Aras, Muğla Belediye Başkanı.
3: Ha şey değilmiş yani, evet, Rıza Sulat değilmiş.
4: Eski Bodrum Belediye Başkanı.
2: Eski Bodrum onu Belediye da, Başkanı. Dört isim buymuş.
4: Kartal Belediye Başkanı. O ya, da, hayır, o da şöyle şey, Beşiktaş'la şey beraber hareket ediyordu.
5: Bolu Belediye Başkanı yok muydu? Allah Allah.
4: Kartal.
3: Evet, ilginç.
4: Kartal
0: Kemal Bey'e yakın isimler.
3: Bu arada davayla ilgili de demiş ki butlan kararı siyasi mi bilmiyorum. Yani hem yargı kararlarında siyasetin etkisi üzerine az önce söylediğin cümleleri var. Butlan kararı ile ilgili de butlan kararı siyasi mi bilmiyorum. Bu kararı bakana değil hakime sorun demiş. Ve Yargıtay'a gidecek, ne karar verilecek bilmiyoruz. Kararlıyım. Partiyi arındıracağım. CHP'nin tarihinde böyle bir şey yok. CHP'nin ahlaki üstünlüğü tartışılamaz. Korumak zorundayız demiş.
1: CHP iş adalete hayranım ya. Yani çok işinize gelmediği zaman sarayın yargısı, işinize geliyorsa bilmiyorum, detayına vakıf değilim. İşinize geliyorsa Ankara'da savcılar da yargıçlar da varmış. Hepsini İlerle kutluyoruz falan.
2: Ya bu
1: diyorlar.
2: Şöyle bir ben şey biliyor musun? Can Dündar'la Erdem Gül'le ilgili Anayasa Mahkemesi karar verdi. Sayın Erdoğan dedi ki saygı duymuyorum, uymuyorum dedi. Yani o da böyle baktı olaya. İşte daha öncesinde de aynı şekilde Moğoltay döneminde de farklı bir yargı ki, süreci olmuştu.
1: Yanlış bir karar dönem siyaset bu daha hakim olabiliyor. Bugün firari olması
4: hadi onu geçtik. Can Atalay yanlış karardı yani. Bak halkın seçtiği milletvekili hala hapishanede. Ki Anayasa Mahkemesi kararı var. Bak halkın seçtiği milletvekili ne olursa olsun. Beğenmeyebilirsiniz. Aynı ideolojik görüşte olmayabilirsiniz. İtiraz edebilirsiniz. Ama halk oy vermiş ve seçilmiş. Ve Anayasa Mahkemesi de demiş ki burada itiraz etmiş. Hayır, çıkartmak zorundasınız ve gidip mecliste yeminle edip milletvekili olmak zorunda demiş. Şimdi bu kararı uygulamak zorundasınız. Yargı herkes için yargı. Dediğin katılıyorum sana. Evet.
1: Katılıyorum canım.
4: Cumhuriyet Halk Partisi açısından da bunu kabul etmek zorundasın. Özgür Özel bunu kabul etmek zorunda. Bu mahkeme kararını ona göre hareket edecek. Beğenmiyorsan ayrılırsın partiden. Yeni parti kurarsın ve siyasi yoluna devam edersin. Ama Kemal Kılıçdaroğlu için de aynı. Yani Ekrem İmamoğlu ile ilgili iddiada bulunuyorsun, partiden ihraç edeceğim diyorsun ama diğer taraftan da bu AKP yargısı diyorsun. Böyle bir şey olmaz. O yüzden Cumhurbaşkanı da AK Parti'de yargıya itiraz ediyor. Siyasi tavır olarak bir siyaset malzemesi olarak kullanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi de yapıyor bunu. Bu Türkiye'de ilk defa yapılmıyor.
3: Doğru. Buyurun.
0: Şimdi Özgür Özel Bey'in ekrandaki açıklamasını incelediğimde şunu görüyoruz. Özgür Özel aslında hakikatten kaçtığını görüyoruz.
3: Madem onu yorumlayacaksınız, deminden beri onu bir seslendireyim istiyordum. İzleyicimiz tabii. Şimdi ekran başında çok okuyamayabilir uzaktan da. Cumhurbaşkanı adayıyım desem diyor Özgür Özel. Ne güzel Ekrem'i sattın, Mansur Başkan'ı dışladın, kendine bir hayal kurdun derler. O zaman CHP nasıl bölünür? Ekrem Başkan oradan küser, Mansur Başkan buradan alınır. Biz paramparça oluruz. Ben bu oyunu bozmak için bir kere kendimi Cumhurbaşkanlığı adaylığı denkleminin dışına çıkardım ifadesi bu. Hı hı. Siz de diyorsunuz ki buradan yola çıkarak buyurun.
0: Evet, burada aslında hakikatten kaçtığını görürüz. Yani gerçekle sahte arasındaki sınırı tamamen kaldırmaya yönelik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında 63 yıldır iktidara açlığı olan büyük bir toplum var. Onların evlatları var, çocukları, torunları var.
3: Evet.
0: Onları duygusal bir sahneye çıkardığını görüyoruz. Yani ben iktidar olmak istiyorum diyor. Aslında Kemal Bey de iktidar yapmak istedi. Kendisinin aday gösterildi ve bu süreç aslında hançerlendiğini gördük. Mesela ben birkaç yayında da ifade ettim. CHP içerisinde çok önemli bir isim GAP projesini vermedi Kemal Bey'e. Yani seçim GAP projesini hazırlamıştı Gökhan Günaydın Bey ve bunu teslim etmedi ve vermedi. Ben de sorduğumda bizim dönemimiz daha var, 10 yılımız var dedi hatta. Yani baktığınız zaman Kemal Bey de bunu bizzat biliyor ve ona da bir kırgınlığı vardır. Şimdi baktığımız zaman...
5: Hangi GAP projesi?
0: Almanlara sundukları değil.
4: İhraç edildiği ortaya çıktı.
0: Hı hı. Yani de... baktığımız zaman şöyle bir süreci yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu temel sorunu gören bir CHP'li kitle var. %74'ü. Diyor ki bu bir sorun diyor. Yani kongre süreçleri ve şaibeli olan kurultayın yolsuzluklarla iddialarını bildiğini biliyor Özgür Özel Bey. Fakat Özgür Özel diyor ki, evet diyor, bu böyle bir sorunumuz var. Bu burada dursun diyor. Ama diyor biz diyor iktidar olacağız diyor. Bizi böyle engellemek istiyorlar diyerek aslında duygusal bir manipülasyona itiyor. Yani mevcut sorunu yok sayarak, meşruiyetini ilan etmeden iktidara yürümek istiyor. Aslında bu ileride güven
3: nasıl
0: sorunu da
3: oluşacak. Nasıl meşruiyetini ilan edebilirdi Özgür Özel?
0: Burada aslında Kemal Bey'le konuştuğumda, arınma çağrısından sonra telefonla konuştuğumda bana şunu söyledi. Dedi ki neden karşı çıkıyorlar? Hangi kelimeme, hangi cümleme neden karşı çıkıyorlar? Bu arınma hikayesine dedi. Baktığımız zaman aslında buradaki çağrıya Özgür Özel Bey karşılık verebilirdi. Butlandan önceki bir çağrıdan bahsediyoruz son videoda. Aynı çağrıyı Kasım-Aralık ayında 2025'te de yapmıştı ve buna tepki vermişlerdi. Yani arınma isteğinden kaçıyorlardı. Ama bu sorun var. CHP seçmeninin %74'ü bunu kabul ediyor. Fakat burada gerçek sorundan uzaklaşarak aslında iktidar olma arzusunu göstererek, işte Sayın Erdoğan'la Kemal Bey'i yan yana getirerek aslında bir itibar suikastine uğratıldığını görüyoruz. Temeldeki sorundan uzaklaşan, hakikatten uzaklaşan dediğim bu. Özgür Peki. Özel yine bugünkü açıklaması aslında baktığında işte ben diyor, kendisini de seçilemeyecek isim olarak bence telaffuz ediyor. Ben diyor Cumhurbaşkanı adayım desem diyor farklı bir süreç olacak diyor.
3: Benden daha çok isteyenler var demek olarak algılıyorum ben bunu.
0: Ben mesela Özgür Bey'in de olduğu bir ortamda Kemal Bey daha Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmeden Kemal Bey'e sunum yaparken Özgür Bey de gördü bunları. %56-58 bandında Mansur Yavaş vardı. %53 civarında Ekrem İmamoğlu vardı. Kendisi Kemal Bey de %48 civarındaydı. Daha adaylık ilan edilmeden öncesinde. Bunları en çok isteyen, ağlayan, alkışlayan en başta Özgür Özel Bey geldi. Ama sonrasında
3: kimi
0: baktığımız zaman...
3: Kimi alkışladı Özgür Özel bu tabloda? %56 için, Mansur Yavaş, %53 İmamoğlu, %48 Kılıçdaroğlu sunumu buradaki, yaptınız. Özgür evet. Özel kimi en çok alkışladı dediniz?
0: Kemal Bey'i alkışlıyordu. Yani
3: onun aday oradaki, olmasını istiyordu.
0: Onun olmasını istedi ve bunu meclis grup toplantısında da ağlayarak sergiledi. Şimdi bu kişiyi
4: peki,
0: aslında şunu ekleyeyim ben. Devam edeyim
4: Kemal
0: de özür dilerim.
3: Kemal Bey Cumhurbaşkanı
0: Kemal
3: adayı.
0: Kemal
3: Bey ne dedi? Doğru. Kemal Bey 56-53 48.
0: Bu seçimden bir 3 ay öncesindeydi. Sadece benim anket baz alınmıyordu. Farklı firmalar da baz alındı.
3: Hayır, ama sizin
0: ortalama da alınıyordu.
3: Ne dedi mesela? Niye 48'im ben diye
0: çok,
3: sordum.
0: Ve Mansur Yavaş'ın da aday olmasını istiyordu.
3: Kim?
0: Yani Kemal Bey istiyordu ve bu yönde de bir hazırlık vardı o dönemde. Ama bir anda denge değiştirildi. Kemal Bey'e yönlendirildi.
4: Hayır, size o...
0: Gayet
5: o sorunda ne dedi?
0: Ya ben anlatıyorum.
5: Ben devam itiraz edeyim.
0: Gayet Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adayı göstermek ve Zoom toplantılarını bir an önce başlatmaktı.
4: Tamam.
0: Kemal Bey Cumhurbaşkanı orayı adayı böyle ilan edildi.
3: Ama Zoom toplantıları ben, değişim için yapıldı. Ben zaten aday için... olabilecekse niye Zoom toplantısı yapmak için Kemal Kılıçdaroğlu aday göstersin?
0: Yani orada hayır. Bir... Anlatayım detayını. Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı gösterildi. Ardından Zoom toplantılarını hızlandırdılar. Çünkü Kemal Bey'i Cumhurbaşkanı adayı ilan edip seçimi kaybettirmek ve partiyi
3: ama
0: ele geçirmekte.
3: Ama şunu demeye çalışıyorum. Kendileri zaten aday olabilecekse en
0: bu
3: baştan.
0: Bu talimat
5: hayır, o
0: tarihselciler
5: toplantıları var mıydı ya?
0: Vardı.
4: Yoktu.
0: Cumhurbaşkanlığı sürecinde
4: seçimden
0: başlayan.
4: Seçimden sonra oldu.
0: Daha öncesinde
4: ya.
0: Var. O sizin
4: tamam.
0: Gördüğünüz son
4: peki,
0: Zoom toplantısıydı.
4: Peki şunu merak ediyorum. Size
0: ben soru devam
4: soru
0: edeyim.
4: Soru soruyorum size.
0: Bitirin
4: soru
0: de.
3: Bir soru sorsun. Gerçekten
0: bitirin,
3: anlattığınız
0: bitirin,
3: ilgi çekici. O yüzden anlayın.
4: Evet şaşırdık yani.
0: Cümleyi
4: şimdi Kemal Bey de bu durumu biliyor.
0: Ya devam
4: siz
0: edin bitireyim sorun tamam, sonrasında söyleyelim.
4: Ne dediyse onu merak ediyorum.
0: Devam edin bitireyim sonradan soruyalım. Bölmeyelim. Şimdi buradaki mevzu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yaşanan durum bir... Kemal Bey'in yeniden geri dönüşü olarak okumamamız lazım. Burada bir kongre sürecinin baltalandığını, sakatlandığını,
3: bunları
0: delegeleri
3: zaten,
0: satın alındığını görüyoruz.
3: Yani süreci
0: bu
3: biliyoruz.
0: Süreç,
3: ya o dediğiniz şeyden yaptığınız analizi duymak
0: bu
3: istiyorum.
0: Bu süreç
3: Murat Bey,
0: aslında küreselcilerin dediğimiz o emperyalizmin yapısının aslında Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden Türkiye'de iktidara gelmek istemiştir. Ve bunun da bununla ilgili çok somut kanıtların olduğunu görüyoruz. Belki önümüzdeki süreçte yargı bunu daha somut olarak hepimize göstermiş olacaktır. Buradaki temel mesele küreselcilerle Türk milliyetçilerinin çekişmesidir.
3: Bakın ben sizi yanlış mı anlıyorum? Şu nedenle soruyorum. Diyorsunuz ki Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu daha öndeydi. Onlar aday olabilirler. Öyle de bir eğilim vardı. Ama onlar Kemal Kılıçdaroğlu'na aday gösterip Zoom toplantıları yaptılar Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı. Şimdi Kemal zaten Bey... kendileri aday olabiliyorsa neden? Ben yanlış mı anladım? Hatalıysa benim aktardığım şey, onu tabii ki düzeltebilirsiniz ama oradaki sıralama

0: Eğer onlar daha ilerideyse ve Kemal Kılıçdaroğlu da onlara aday gösterebilecekse neden o zaman
1: Kemal Bey'in bir iktisatçı, bir ekonomist birini de Cumhurbaşkanı adayı göstermek istiyordu. Bununla da ilgili istişareler yapılıyordu.
0: Başka isimler de
1: vardı. Ve aynı zamanda Mansur Yavaş'ın tüm anketlerde birinci çıktığını hepimiz şahitiz. Halen de öyle. Mesela madem böyleydi, neden Ekrem Bey'i aday gösterdi Özgür Özel Bey? Mesela anketler konusunda en uzman kişidir. En eski CHP içerisinde de en fazla anket yaptıran kişinin en başında gelen bir isimdir Özgür Özel. Madem böyle, neden Özgür Özel Bey Mansur Yavaş'ı şu an aday göstermiyor? Tıpkı geçmişte Kemal Bey'e nasıl aday gösterdilerse, Mansur Yavaş gösterilmediyse bunun katkısı Özgür Özel Bey de vardır. Kemal Bey'in
0: yani
1: Cumhurbaşkanı
0: siz
1: adayı gösterilmesiyle.
0: Amaç
1: Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adayı göstermek ve seçimi kaybettirmek ve partideki kongre süreciyle partiyi ele geçirmekti.
0: Tamam. Evet.
1: Bu somut olarak gerçekleştirmiştir.
2: Tamam. Bu doğru değil.
3: Tamam, yok.
1: Nasıl ben, doğru değil?
3: Ben, siz doğru tamam
1: parti
3: doğru kabul
1: delegeleri
3: edelim,
1: satın
3: soru
1: aldığını
3: soracağım.
1: Düşünmüyor musunuz?
3: Bir soru soracağım ya.
2: Kemal Bey'in adaylıktan hiçbir zaman vazgeçmediğini, ne Mansur Yavaş'ı ne Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterme gibi bir düşüncesi olmadığını bizzat biliyorum ben.
1: Yok.
2: Birebir biliyorum.
1: Vardı.
2: Ya kendisi ve zaten söyledi. Meral Akşener'le niye kavga etti? Meral Akşener dedi ki Mansur Yavaş'la İmamoğlu olacak dedi. Olamaz dedi. Kalkacak kalk o zaman masadan dedi. Kalk masadan dedi. Ya Ocak ayında bir anket şirketi gitti. Anket şirketine araştırma yapıldı. 2 Şubat'ta verilen bilgi şu. Şu soruyu sorun dediler. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı olursa kazanabilir miyiz? Bu anket
1: Yüksel
2: üzerinden
1: Tekin
2: çalışma
1: Bey
2: yapın
1: de
2: dediler.
1: Ifade
2: Allah aşkına ben biz de biliyoruz.
1: Bir yayında da
2: yani, bu kadar da değil yani.
4: Kulisten anlatıyorsunuz. Ben size ortaya söylenilen kamuoyuna mal olmuş bir söz söyleyeyim. Kemal Bey'e, Mansur Bey'in de, Ekrem Bey'in de adaylığı sorulduğunda siz hep ikiniz de kulislerden bildiriyorsunuz. Biz dışarıdan izleyenler olarak Kemal Bey şunu söyledi. Belediye başkanları görevlerine devam edecek.
2: Evet. Aday olmayacaklar dedi.
0: Ben de o dönemde röportajlar yaptım. Her zaman bunları da sordum.
1: Bu
0: hiçbir zaman dedi ki ben
1: bakın,
0: karar vermeyeceğim.
1: Benim
0: kim
1: bu ifade
0: olacağına.
1: Ettiğim evet. Seçim adayları ilan edilmeden 3 ay öncesindeydi.
2: Tamam.
1: Yani o dönemde onları esas eleyenler kendi kendileriydi. Yani bunun altını çizmek isterim. Yani Özgür Özel Bey eğer Ekrem İmamoğlu'nu ya da Mansur Yavaş'ı istiyor olmuş olsaydı bir duruş sergileyebilirdi.
0: Kazanacak aday ifadesi de zaten bu anketlerin ortaya çıkardığı
1: bir şey.
0: Sayın
1: Akşener'in
0: seçim
1: unsurları
0: kazanacak aday diye de
2: partiden bahsediyoruz. Bir parti Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı var ve genel başkanı diyor ki o partiye de hakim bir genel başkandan bahsediyoruz 15 yıllık 13 yıllık ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım diyor. Grup başkan vekili itiraz edebilir mi? Erdoğan ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım dediğinde grup başkanı, grup başkan vekili, Bahçeli ben aday olacağım dedi diyebilir mi?
1: Başkanı.
2: Öyledir bu iş ya. O kadar
1: peki,
2: da değil yapmayın ya.
1: Çıkıyor grup başkanı.
0: Şimdi
1: neden karşı
2: hayır hayır. Neyse ya. Cumhurbaşkanı tamam. Cumhurbaşkanı örneğini vermeyelim. Tamam.
4: Suyu misal olmaz.
2: Tamam. Bu programda Cumhurbaşkanı'nı konuşmuyoruz.
1: Peki.
2: Ama ya mesele o değil ya. Şimdi Özgür Özel ağlıyor çünkü Kılıçdaroğlu gerçekten seviyor. Ha bunu biliyoruz zaten. Bu ilişki ağları var zaten
1: Bey,
2: olumlu anlamda.
1: Peki aynı
2: burada
1: kişi
2: bir
1: yine
2: yok.
1: Grup başkanı neden şimdi genel başkana karşı çıkıyor? Madem
3: ben
1: o zaman çıkamazdı diyorsunuz. Şimdi niye karşı
3: merak
1: çıkıyor?
3: Niye?
0: Bir sorusu var canım. Reklama gideceğim.
3: Çünkü
0: hemen onu duyalım.
3: O
0: öyle.
3: Reklamdan sonra.
0: Hayır,
3: reklamdan
0: sonra.
5: Kemal Bey,
0: ne? Reklamdan sonra.
5: Kemal Bey size
0: sonra.
5: Ne söyledi?
3: Evet ben onu soracağım.
5: Konuştuğunuzda.
0: Bu arada hem onu soracağız
3: yarım
0: Murat Gezici. Hem Aytun Erkin de bazı kulis bilgileri var diyebiliyorum. Özgür Özel.
2: Yani Özgür Özel şunu söylüyor yakın çevresine. Bir cümle söyleyeyim. %60 oy alacağımı görsem aday olurum diyor. Biliyor bunu. Biliyorum ben. Yani bilerek söylüyorum ama bunu açarız. Yani
4: Özgür Bey de o konuda çok serin kanlı davranıyor.
2: Evet,
4: onu da
2: yani öyle bir şey yok
4: şey
2: yani.
4: Yani.
2: Ya şu anda kazanabilecek şu tek aday var ellerinde. Tek aday var kazanabilecek.
4: Yok, Mansur Yavaş.
2: Mansur Yavaş bunun başka bir şey yok ki.
4: Başka bir
2: alternatif yok şu anda. Hani en geniş mutabakat CHP'nin o anaomburgu olduğu en geniş mutabakatta Mansur Yavaş'ın kazanma ihtimali yüksek. Yani kazanma ihtimali yüksek Erdoğan karşısında.
1: Neden?
2: Ama bunu görürüz.
1: Özgür Özel'i değil de neden Ekrem İmamoğlu'nu tercih etti?
3: Ya bugün itibariyle diyoruz.
1: Neden
2: bugün,
1: onu
2: bugün itibariyle o dönemde de Özgür Bey Ekrem Bey'le gidipti. Tamam.
1: Her öyle zaman ki Mansur Yavaş anketlerde öndeydi. Madem Özgür Özel bu kadar samimiydi neden Ekrem İmamoğlu'nu seçti, tercih etti? Mansur Yavaş'ı tercih etmedi.
0: Siyaseten belki daha yakındır. Bir
1: çünkü
0: yol arkadaşı.

0: gibidir. Çünkü bilemiyorum tabii ama.
1: Onunla bu ülke daha rahat yönetileceğini bildikleri için diyelim.
0: Peki biraz daha açarız bu konuyu. Ya, bir reklam arası geldi. Aranın ardından Can Özçelik'in sorusunu duyacağız.
2: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: yaşama yol verin.
1: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
2: Olaylar ve görüşler devam ediyor. Reklama gitmeden Can Özçelik'in Murat Gezici'ye bir sorusu vardı. Çünkü Murat Gezici 2023 seçimleri öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı anketle ilgili bir sunum yaptığını söyledi. Onun üzerinden takip eden izleyicilerimiz görmüştür. Çok uzatmayayım. Nedir
3: evet,
2: sorumda?
3: Şöyle Mansur Yavaş birinci, Ekrem İmamoğlu ikinci ve Kılıçdaroğlu üçüncü çıktı. Siz bu sunumu yaptınız. Yaptıktan sonra kendisinin üçüncü çıkmasına ilişkin ne söyledi?
4: Evet. Bölmeyeceksiniz ama. Yok. Anlaştık. Tamam.
2: Ama o toplantı. Çok uzatmayacaksınız.
5: Ama tartışma ortamı bölünür. Tamam. Soru evet. Sorulur, cevap şimdi, verilir.
4: Kemal Bey hem partide hem de Maltepe'deki ofiste sunum yaptık. Özgür Özel Bey de bu tür elinde buna benzer raporlar vardı. Yine Özgür Özel'in de elinde birinci Mansur Yavaş %56-58 bandında. Ekrem İmamoğlu %53 civarında. Kemal Bey de 49 civarında çıktığı görülüyordu. Ve Kemal Bey net bir şekilde şunu ifade etti. Birçok kamuoyu araştırma sonuçları bu yönde Murat dedi. Yani bu kelimeyi net olarak ifade etti. Bu Kemal Bey aday gösterilmeden 3,5 ay önceydi. Fakat Mansur Yavaş'la ilgili şöyle bir durum vardı. Mansur Yavaş'ın oy oranları 58'lerde fakat gönülsüz bir şekilde oy veren seçmen var. Yani aşağı doğru ivme vardı. Ekrem İmamoğlu'nda ise bu 52, 53... 57'ye kadar da çıkabilirdi. Aslında en güçlü adaylardan birisi İmamoğlu'ydu. Bu doğru yani. Kemal Bey de bunu biliyor. Hı hı. Fakat o dönemde gerek Özgür Özel başta olmak üzere yalansa söylesin mesela. En çok Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyen Özgür Özel'di. Tamam. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler de aslında Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyordu. Günün sonunda baktığımız zaman Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı ilan edildi. Fakat gerek Ankara gerek İstanbul Kemal Bey'in yanında tam anlamıyla durmadı. Farklı yerlerde farklı söylemler geliştirdiler. Yani bütünlüğü bozuldu.
2: Kemal Bey hançerlendi.
4: Yani Cumhurbaşkanı
2: bütün mitinglerdeydiler, hatta eleştirildiler, işte siz belediyelerinizin başında durun, niye mitinglerdesiniz
4: işte
2: her yerde?
4: İşte bu yanlıştı. Onların görünmemesi gerekiyordu. Yani orada mesela hatırlayalım, Karadeniz'de taşlandılar. Yani orada polisle de çatışmaya girdiler. Bu toplumu ürkütür. Ondan sonra farklı söylemler geliştirenler oldu. O yüzden lidere zarar verecek söylemler geliştirdi.
2: Ben ama araya bir şey soracağım. Bölmeyi dediniz ama az önce reklam öncesinde dediniz ki başka isimlere de bakıyordu Kemal Kılıçdaroğlu o ankette.
3: Kime bakıyordu? Şunu söyledi. Dedi ki Mansur Yavaş birinciydi, en güçlü oydu, şimdi İmamoğlu dediniz.
2: Potansiyel ankete, bakın, açısından yükseliş
4: siz anketi sadece oran ben, olarak düşünmeyin. Evet, gönülden, bakın, gönülden oy verme kavramı vardı ve bunu çoğaltır. Ahmet verir gönülden, o başkasını ikna eder. Diğerleri kehren oy verir, kararsız kalır. Kararsızları da dağıtırsınız. Ama Ekrem İmamoğlu gerçekten de topu alıp yani daha ileriye taşıyabilecek bir liderdi. Fakat Kemal Bey mesela baktığımız zaman aslında ona yine de her zaman sahip çıkmıştır. Buradaki temel sorun Kemal Bey Cumhurbaşkanı mesela geçen sizinle de bir yayındayken Yüksel evet. Tekin Bey bir isim söyledi. Siz de evet, o olmaz evet. dediniz. İsim unuttum evet, ben evet. özür dilerim.
3: Bir iş adamıyla ben şey, o ismi, Kibar Holding'in eski yöneticisi.
6: Taner Bey.
4: Evet. Mesela o da anketlerde soruldu. Mesela

0: Onda da mesela toplumda...
1: Kendiyle ilgili böyle. Peki Kemal Kılıçdaroğlu, demek ki bu iki arkadaşımız da kazanıyor. Bana göre daha çok oy alıyorlar. Onları mı aday göstersek diye çevresine hiç sordu mu?
0: Kemal Bey bunları söylediğinde onlar ise, yani başta Özgür Özel Bey, efendim ne gerek var? Biz Cumhurbaşkanı seçeceğiz. İcracı bir yapıda değil, sembolik olacak. Bakanlar Kurulu olacak. Buradan kararlar alınacak. Yani yasama,
1: çünkü
0: yargı
1: parlamenter
0: gibi
1: sisteme geçeceğimizi düşünüyordu. Parlamenter sembolik, sistemin başbakanı olacağı mı düşünüldü? Örneğin yani seçim kazanılırsa.
2: Yani genel başkana siz sembolik olacak mısınız dediler.
1: Hayır,
2: Cumhurbaşkanlığı
1: söylemişti.
2: Bir dakika,
1: masada.
2: Bir şey var. Bir genel başkana, yanındaki genel başkan yardımcıları zaten siz sembolik olacaksınız diyemez yani.
1: Hayır, böyle şunu diyorum canım. Altılı masada parlamenter sisteme geçiş vaadi vardı.
2: Tamam.
1: O nedenle
2: buna itiraz etmiyorum.
1: Bir de o masada Cumhurbaşkanlığı
2: hükümet sistemi var zaten mevcutta. Ki onun için referandum gerekiyor.
0: O masada, altılı masadaki bazı isimler de, yani çoğunluğu aslında ne İmamoğlu'nu ne de Mansur Yavaş'ı istemiyorlardı.
2: Kim
0: neden? Çünkü onlar diyordu ki eğer ki Mansur gelirse ya da Ekrem gelirse bizim mevcut siyasi partilerimizin büyümesini engeller. Yani aslında ortak olarak, ortak noktalarda, ortak yaralarda, ortak incinmişlikler etrafında Kemal Bey'in etrafında toplanmaya gittiler.
2: Kim ne dediğini bilmiyormuş bu altılı masada.
0: Ben şunu ifade ediyorum, bakın bir Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmeden 3 ay önceki durum var. O masada da daha sonrasında diğer isimlerde Ekrem Bey'i de istememiştir, Mansur Yavaş'ı da istememiştir. Çünkü onlar gelirse bizim siyasi partilerimiz büyümez, küçülür diye aslında stratejik olarak Kemal Bey'i onlar da desteklemiştir. Gayi aslında Kemal Bey'i Cumhurbaşkanı adayı yapmak isteyen, ya cidden isteyen bir kitle
1: diğer
0: vardı.
1: Sonradan katılan partileri vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını tercih ettiler. İmamoğlu ve Yavaş'a karşı
3: değil. Altılı masa, altılı masayı kuran
1: ama söylediğinde başka
3: Kılıçdaroğlu.
1: Bir
3: altılı masayı kuran Kılıçdaroğlu.
4: Evet.
3: Kemal Bey bu aslında masa sadece
1: peki,
3: Kemal Bey ile Meral Hanım'dan oluşuyor.
1: Bu kararı, evet, bu kararı destekleyen partiye altılı masaya ne kadar oy getirdi?
3: Bak bu masa
0: Serap Hanım. Serap Hanım.
1: Bu nedenle söylüyorum. Böyle bir etki yapıyorsunuz aday üzerinde ne kadar oy getirdi?
0: %48,5 civarında bir oy getirdi.
5: Serap Hanım bak Cumhuriyet Halk Partisi'nin
0: oy potansiyeli
5: altılı masayı kuran ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Soruya cevap vereyim diye Serap Hanım bir şey sordu ama hocam.
5: Kurdu? Meral Akşener'le.
3: İki, Meral Akşener.
5: Diğer siyasi partiler sonrasından eklenmiş.
1: Meral Hanım, benim sorduğum bak, burada sonradan eklenen partiler seçimde ne kadar oy getirdi?
3: Şimdi bak gerçekten kopmayalım. Meral Akşener o masanın büyümesini istemedi.
4: Evet.
3: Büyümesini istemedi.
1: Bunu hatırlayarak sordum zaten.
3: Tabii istemedi. Şimdi çok net bir şekilde koydu. Ve bu masa daha kurulmadan 1,5 yıl önce, iki parti heyetleri karşılıklı oturdular 4'er kişi. Sayın Meral Akşener dedi ki bu iki isimle ilgili, Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş ile ilgili bir kafanızda bir plan varsa biz bunu destekleriz dedi.
4: Evet.
3: O zaman da ve Sayın Kılıçdaroğlu o zaman da yok dedi. Daha 1,5 yıl önceden bahsediyoruz. Ve sonraki süreçte Sayın Kılıçdaroğlu
4: oldu bitti,
3: kendi yedim kazanacağını düşünerek anketlere de baktırarak. Şimdi Sayın Murat Gezici'nin yaptığı anketlerde belki %48 çıkıyordu ama başka yerden gelen anketlerde %55 de çıktı mesela. Veya öyle cümleler kuruldu ki Coca-Cola kutusu koysak kazanacak durumdayız.
1: Evet.
3: Hani pet şişesi koysak kazanacak durumdayız. Ne bileyim kolayı dedim bir de pet şişesini de ekledim yani. Evet. Ha şimdi bu böyle bir ruh haliyle Sayın Kılıçdaroğlu da ben kazanacağım dedi ve buna inandı.
4: Ve
3: Sayın Akşener'i masadan kalkın o zaman dedi.
4: Evet.
3: Şimdi Meral Akşener kazanacak aday vurgusu yapmadı mı?
1: Peki bugüne gelirsek bütün
0: bunlar oldu. Cevap vermek
3: şimdi
0: dediniz ya bana sordunuz aslında ama
1: ne kadar oy getirdiler? Ama bir cümleyle ne olur? Artık bakın, az vaktimiz kaldı.
0: Meral Akşener Hanım'ın partisi, İyi Parti çok kıymetliydi o dönemde. Yine kıymetli. Sayın Akşener'in o masada oturması kıymetliydi. Oraya büyük bir güç verdi.
1: Çok uzun
0: ve
1: bir analiz
0: burada,
1: edeyim Murat Bey ne olur.
0: Farklı kesimlerden,
1: bir oy
0: altılı masadaki altı isimde aslında ideolojileri çok farklıydı. Bunların ortak noktalarda toplayan aslında Kemal Bey'di. Kemal Bey belki %48,5 civarında bir oy aldı ama toplumda muhalefetin lideri olarak onu görmeye başlamışlardı.
1: Anladım. Böyle
0: ortak
1: bir etki
0: atıl hareket ediyordu. Yani burada değerler, etik kurallar üzerinde ilerleyen bir yapı vardı. Fakat seçime 20 gün kala Kemal Bey'e saldırılar başladı. İşte Seczade'yi sererek üzerine çıkarttılar. Alevili'ni tartıştılar.
4: Hayır, öyle olmadı canım. Kendisi bastı. Murat Bey
0: yani
4: lütfen rica ediyorum ya.
0: Yani orada kumpas kurdu.

0: Kemal Bey
1: kimse
0: de bunu biliyor.
1: Kimlerin yani. Kumpas Kemal kurduğunu. Bey onun seccadı olduğunu anlayamadı.
0: Zoom toplantılarıyla, seccadelerle kaybettirildi.
2: Peki evet. Şimdi.
1: Ben de bir cümle ekleyeyim. Ekleyin. Ve memleketi Allah korut.
2: Şimdi yani. Kemal Kılıçdaroğlu yine bu akşam Sözcü TV röportajında kimsenin bir şeyden vazgeçtiği yok. Eylül'de kurultay yapsak mahkeme iptal etmeyecek mi? Niye partiyi bu kadar yoralım demiş. Bizim Cumhurbaşkanı adayımızı yetkili organ belirler. Mahkeme sürecinde bir şey çıkmazsa İmamoğlu da bir başkası da aday adayı olabilir demiş. ve en kısa sürede partiyi kurultaya götüreceğim ama mahkemenin Yargıtay aşaması tedbir kararı var. Parti elbette çalışacak, tedbir kararı kalkıncaya kadar çalışacağım demiş. Şimdi burada
3: Yargıtay
2: çok konuştuğumuz ismi soruyorum. Efendim?
3: Tedbir kararı kalkmadı, Yargıtay karar vermedi ilk 1,5 yıl.
2: Vermedi. Böyle devam
4: kurultay
2: edecek.
4: Yapmayacak.
3: Kurultay yapmayacak o zaman.
1: Yapmayacak.
4: Evet. Yapmayacağım diyor zaten.
2: Ama zaten öyle bir tutum oldu. Baştan hep söylendi
3: ya
2: yani.
3: Sayın Kılıçdaroğlu'nun ben kurultay yapma gibi bir düşüncesi olduğunu düşünmüyorum.
1: Yok zaten. Biliyoruz yakın zaten çevresine yani. 4 yıl yani buradayım.
3: Çevresinden de biliyorum.
4: 4 yıl.
1: 4.
3: Kendisinden de biliyorum.
2: Neden 4 yıl?
4: Seçimi de atlatacak yani.
1: Tabii canım. Ama şöyle bir olay
4: aday
1: var.
4: Aday olacak mı?
3: Yok.
1: Yok. Kemal Bey aday olmuyor.
4: Hayır çevresine ne diyor? Kemal ciddi Bey, soruyorum ben bir daha merak ettiğim için olma, soruyorum.
1: Muharrem Bey gibi bir ismi aday yapabilir. Bir daha o ateşten gömleği giymez. Çünkü 14. yenilgi anlamına gelir. Ama
4: ama belli de olmaz.
1: Kemal Bey öyle 6 ay sonra kalkacağı bir koltuk için bu kadar taşıyamıyordur herhalde yani. Çünkü
4: değil mi? Evet.
1: Bir de şöyle bir olay var. Kalkacağım dese bile. Şimdi 2028 seçimine gidiyoruz. Hadi oldu erkene çekilme ihtimali 20. var. Kim bu hengamda kongre yapabilir? Ben söyleyeyim yani kongre önümüzdeki sonbahara kadar yapıldı. Yapılmadı.
2: Kalır.
1: Bugün hadi kurultay istiyoruz, hadi kurultay istiyoruz diyenlere deyin ki tamam kurultaya gidiyoruz. İşte 2027'nin ilk çeyreğinde gidelim. Onlar der ki ya nereye gidiyorsunuz arkadaş? Bir oturun oturduğunuz yerde derler. Çünkü artık seçim satım hali gelmiştir.
2: Şimdi peki, seçim satım hali gelmişse ya, gelmek istediğim konuya geleyim. Çünkü programın neredeyse son yarım saati. Burada bir kopuş olur mu diye konuşuyoruz. Yeni bir parti olur olmaz. Ama burada Mansur Yavaş'ın ne yapacağı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı.
3: Dün merak ediyor.
2: Sen geçen hafta
3: Özgür
2: yazdın.
3: Özgür Bey'e çok yakın bir isimle sohbet ettim ben.
2: Özgür Özel'e.
3: Evet, Özgür Özel'e çok yakın bir
2: peki
3: isimle. Şu cümleleri kurdu. Özgür Bey'in kafasındaki yol haritası eğer parti içindeki bütün hepsi tamamlanır ve bütün her şey tüketildikten sonra olmuyorsa yeni bir parti olacak. Ama evet, bu yeni partiyle birlikte bir Türkiye İttifakı, o Türkiye İttifakı üzerinden de en geniş mutabakatla Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi olacak. En geniş mutabakatla. Yani bu
2: bir,
3: en geniş mutabakat.
2: Yine bir muhalefet ittifakı çerçevesi üzerinde.
3: Türkiye
2: üzerinden
3: İttifakı olarak koyuyorlar
2: Türkiye
3: bunu.
2: İttifakı.
3: 31 Mart'ta nasıl Türkiye İttifakı demişlerdi.
2: Dendi, evet.
3: Yine İYİ Parti'nin zaferi. DEM yönetimini katmıyorlar buraya ama Kürt oylarından bahsediyorlar.
0: Yani
3: DEM
0: yönetimi olarak CHP de bu ittifakın evet içinde aynen olacak mı? CHP de bu ittifakın içinde olacak mı?
3: Şimdi şöyle CHP'nin tabanının yani mesela şimdi Kılıçdaroğlu'na %12-13'lük destek var diyelim. Veya %10'luk önemli değil. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Bu zaman içinde çıkacak.
1: Bu Mansur Bey için intihar
3: ama
1: olur bu arada.
3: Bu
1: siyasi bir intihar olur yani.
4: Şu anda çıkarsa
2: aday olmasın.
1: Evet evet tabii canım.
3: Hayır hayır şu
2: aday
3: anda demiyorum sanki ben. Şu an bir şey söylemiyorum. Kafasındaki yol haritası ileriye dönük.
1: İleriye dönük de olsa yine siyasi intihar olur. Ya aritmetik ortada. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ülkede %52,5 oyu var.
3: Evet.
1: Yani 2014'te de bu böyleydi. 18'de de böyle. 2023'te tepki oyları. Sonra o tepki oyları 2024'de ertelendi. Millet dedi ki tamam şimdilik vize veriyorum. Ben hesabını bir yıl sonra soracağım dedi. Sandığa gitmeyerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunu patlattı. Siz bu konjektürde 48'in üzerine 2 puan, 2,5 puan koymanız gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni dışarıda bırakacaksınız.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ni dışarıda bırakmıyorsun. Buradaki formülde Cumhuriyet Halk Partisi tabanı
4: mecburen gelecek.
3: Taban şimdi bak söyleyeyim, sen şimdi şöyle bir şey diyorsun.
1: Şu cümleyi bitireyim. Mansur Bey'in böyle bir adayla yeşil ışık yakacağı inancında
3: şimdi
1: değilim ben.
3: Şimdi bunları göreceğiz tabii ki. Ya yani bilmiyoruz şu anda. Biz bir projeden kafadaki işte yol haritası böyle olur, böyle olmalıdır diye bir tartışma yürütüyorlar. Ama
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ni belediye başkanı olarak tabii olamaz başlarken zaten cevabını verdim sorunun saçma bir soru olacaktı ama dediğini yine de izleyiciye özetleyeyim. Bir partiden kopuş olur, yeni bir parti kurulursa Özgür Özel genel başkanlığında seçime giderken muhalefet bloğundaki partilerin en geniş mutabakatıyla uzlaşılırsa bizim adayımız Mansur Yavaş olur diyor Özgür Özel.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı da buna oy verir diyor.
2: Yani CHP,
3: çünkü bu taban gökten inmedi ki, bu taban Erdoğan karşıtı. Bu taban zaten muhalif yani. Şimdi ama Sayın Erdoğan Kılıçdaroğlu geldi diye, hayır Erdoğan karşı derken ki. Muhalif diyorum, muhalif. Ama Cumhuriyet Halk Partisi tabanından bahsediyoruz biz.
4: Peki CHP
2: yani aday, Mansur Yavaş'a aday diyor kendine diye başka niye oy verdi?
5: Mansur Yavaş'ın Erdoğan karşıtlığıyla iktidara gelme isteği, arzusu yok. Ve son 3 gündür baktığınızda çok rasyonel davranıyor Mansur Yavaş. Ve davranış biçimi çok kıymetli. Neden? Kim haklı ya da kim haksızız kavramından uzaklaştığı görülüyor. Londra'dayken attığı bir tweet var. Kıymetli ama çok uzun. Herkese mavi boncuk
2: dağıttı. Biraz diğer konuklarıma da adil söz vereyim Murat Bey. O yüzden size çok söz hakkı verdim.
5: Şimdi ise daha dengeli gidiyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmayı tercih edeceğini, çünkü CHP'nin desteğini almadan iktidar olamayacağını biliyor. Peki. O yüzden böyle bir dönemde taraf seçeceğini de sanmıyorum.
2: Tamam, bir cümlenizi buradan bana bırakırsanız Mehmet Müftüoğlu'na söz vermek istiyorum. Sizce Mansur Yavaş CHP'de mi kalır? Ondan daha çok merak ettiğim konu Aytun Çerkin'in söylediği şey. Böyle bir muhalefet bloğunun ortak adayı olur mu sizce? Oraya mı doğru gidiyor?
0: Ortak aday olur mu sorusunun cevabı tabii ki olabilir. Neden olmasın? Çünkü ben Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da Özgür Özel'in adayı olmaktan ziyade eğer net olarak karar verirse, ben bugün itibariyle Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı gibi benim aldığım bilgiye arkasında duruyorum. Şu an için tartışmanın tamamen dışında kalmayı tercih ediyorum.
3: Doğru, doğru.
0: Siyaseti Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapıp bırakacağını da söylüyor. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nde
4: belediye başkanlığından sonra bırakacak.
0: Belediye başkanlığını hakkıyla yapacağını da ifade ediyor. Burada söylemiştim onları. Ama seçim zamanı geldiğinde konjonktür neyi gerektirir? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayan Mansur Yavaş, şunu söyleyelim. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni kurulan Özgür Özel'in kurulacak olan Özgür Özel'in partisi arasında hala bir restleşme, bir sürtüşme, bir taban kayması, olursa yine Mansur Yavaş her iki kesimin de adayı olabilecek mi?
2: Ona eskiden kullanılan tabirle bir partiyi, tek başına bir partiyi temsil etmeyen bir çatı adayı mı denir bu durumda?
0: Bağımsızdan aday olur, partiler Mansur Yavaş'ı destekler şeklinde.
2: Örneğin Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, doğru hatırlıyorsam mesela, evet, CHP'nin adayı olursa Mansur Yavaş, biz o ittifakta yer almayız demişti diye hatırlıyorum.
4: Ama
2: değil mi?
4: Erbakan
3: ikinci tura kalırsa bu iş demişti, Mansur Yavaş'ı destekleriz dedi.
0: Yani şimdi şöyle bir şey var. Serap Hanım, şöyle bir şey var. Bakıyoruz siyasi partilerin genel başkanı ya da siyasi partilerden yapılan açıklamalar konjonktüre göre değişiyor.
2: Evet, doğru.
0: Yani bir ay önce yaptığı açıklamalarla bir ay sonra yaptığı açıklamalar arasında inanılmaz derecede uçurumlar var. Bu da şunu gösteriyor ki hani seçmen kararsız diyoruz ya, seçmen kararsız. Aslında seçmen kararlıdır. Kararsız olan siyasetçiler de siyaset yapanlar. Siyaset yapanlar nerede duracaklarını karar veremiyorlar. Asıl sorun burada. Eğer ki diğer siyasi partilerde, şimdi bakıyoruz bugünlerde neler konuşuluyor? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı'nda yer alabilir mi?
2: Doğru, o da konuşuluyor.
0: Konuşuluyor yani. Şimdi yok, bu kadar mutlak mutlanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı oldu. 2,5 yıldır siyasetten uzak olan Kemal Kılıçdaroğlu siyaseti yapmayı çok istiyordu. Kendisine haksızlık yapıldığını düşünüyordu. Şimdi mahkeme yoluyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı oldu.
2: Veriyor musunuz buna? Yarın öbür gün seçim 2020'de olur. Kemal Kılıçdaroğlu, yani böyle bir bölünme olur ve CHP genel başkanı olarak seçime giderken orada
0: bir şey
2: devam
0: daha
2: ederse
0: söyleyeyim.
2: Cumhur İttifakı'yla bir seçim işbirliği yapar mı?
0: Olabilir. Yani olmaz diye bir şey yok. Bir şey daha söyleyeyim. Belki de yeni bir tartışma konusu olacak ama
4: olabilir.
0: Şimdi seçim tartışmaları olmuştu değil mi?
6: Mehmet Uçum seçim takvim verdi. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli destekledi. Saati saatine aynı.

0: aynı diye ifade etti.
1: Evet.
0: Ve neticede 360 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın aday olabilmesi için.
1: Evet.
0: Şimdi 360'ı bulması için meclis Kemal Bey destek verecek mi? Ya da Özgür Bey destek verecek mi? Bu tartışmalar, bu pazarlıklar yarın öbür gün için diyorum. Hı hı. Olmama ihtimali var mı?
2: Bence destek vermezler.
1: Siyasette olur tabii
0: Siyasette
1: ki.
0: Siyasette olur.
2: Bence
0: olur.
2: Destek

0: beğenin beğenmeyin. Ekrem İmamoğlu.
1: Peki DEM Parti Mansur Yavaş'a
2: ya, orasında DEM değil. Oraya onu bir defa
1: DEM Parti Mansur Yavaş'a destek verir mi?
3: DEM Parti yönetimiyle tabanını ayıralım.
0: Evet.
3: Hele batıdaki oylarını daha da ayıralım.
2: Şam, yani batıda bir şey söyleyeyim size. Şimdi mesela Sayın Sezgin Tanrıkulu MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bilmesi için.
1: Evet.
2: Şimdi 360'ı bulması için meclis Kemal Bey destek verecek mi? Ya da Özgür Bey destek verecek mi? Bu tartışmalar, bu pazarlıklar yarın öbür gün için diyorum.
1: Hı hı.
2: Olmama ihtimali var mı?
0: Bence destek verdi.
1: Siyasette
0: zaten
1: olur tabii.
2: Siyasette
1: ki
2: olur.
0: Bence
2: olur.
0: Destek, hepsi destek verir.
4: Belki yani dolayısıyla destek
0: ama şöyle verilir. Destek versin ama muhalefetin adayları açısından da orada bir sonuçta en güçlü adaylardan biri beğenin beğenmeyin. Ekrem İmamoğlu.
1: Peki DEM Parti Mansur Yavaş'a
2: ya, orasında
1: DEM
2: değil. Oraya onu bir defa
1: DEM Parti Mansur Yavaş'a destek verir mi?
3: DEM Parti yönetimiyle tabanını ayıralım.
0: Evet.
3: Hele batıdaki oylarını daha da ayıralım.
2: Şam, yani batıda bakın, bir şey söyleyeyim oylarını size. Şimdi mesela Sayın Sezgin Tanrıkulu MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Çok evet, samimi bir görüntü.
1: Kol kola da hatta evet.
2: Şimdi bu aslında verdi. Bu siyasi bir mesaj değildir bu. Yanlış anlaşılmasın. Bu tamamen Türkiye'nin terörsüzleştirilmesi, terörsüz Türkiye'nin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve Türkiye'de kardeşliğin güçlü bir şekilde tesis edilmesinin bir görüntüsü aslında. Bir mesajı. Şimdi bu mesaj parlamentoya da yansır mı? Yani önümüzdeki seçimlerde parlamentoya bu tür mesajlar yansıyacaktır mutlaka. Yani doğru, terörsüz Türkiye'yi yok sayarak siz parlamentonun aritmetik yapısını göz ardı edemezsiniz.
1: Peki
2: terörsüz
1: Özgür
2: Türkiye
1: Özel'in
2: birlikte düşünmek zorundasınız.
1: Bir kopuşu yani o senaryoyu konuşuyoruz ya, aslında şu ana kadar da mutlak kararından önce de Cumhuriyet Halk Partisi terörsüz Türkiye sürecine katkı sağladı, karşı durmadı.
2: Doğru.
1: Yani böyle bir bölünmede farklı siyasetlerle
2: yok, ihtimal vermiyorum ben.
0: Evet.
2: Yani terörsüz Türkiye konusunda ne Sayın Özgür Özel ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun farklı bir duruş sergileyeceklerini evet, düşünmüyorum. Çünkü
1: yani
2: bu artık
3: iki parti bölünse bile iki yapıda belki Mansur Yavaş'ı destekler adaylıklarında ortaklaşırlar belki.
2: Bu terörsüz evet, Türkiye partiler üstü yani partilerin artık üstünde düşünülmesi gereken, tasarlanması, hesaplanması gereken bir durum olduğu için bunu ifade ediyorum.
3: Geçen çarşambadan bu yana Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan arasında artık söz düellosu başladı. Bunu da görelim.
2: Dün mesela
1: nasıl olduğunu söyle bize.
3: Sayın Kılıçdaroğlu sosyal medyada dış
2: dün mesela tweet attı.
3: Çarşamba akşamı.
2: Evet. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı cevap verdi.
3: Bugün Sayın Cumhurbaşkanı cevap verdi. Şimdi bu şekilde yani ben seninle müzakere etmem, mücadele ederim vurgusunu yapmaya çalışacak Sayın Kılıçdaroğlu. Hı hı. Yani ben muhalefetim diyecek, evet, beşi çeteler diyecek, 128 milyar dolar falan filan bunların hepsini
1: benim
3: tekrar...
1: Benim durduğum yer değişmedi.
3: Değişmedi diyecek yani.
0: Siyasetten de Özgür Özel'i çok özür dilerim. Özgür Özel'i artık devre dışı bırakarak ben Kemal Kılıçdaroğlu ana muhalefet partisi lideri diyerek bir de siyaseten de...
4: Çıkış yapmış oldu.
3: Çıkış yapmış oldu. Evet. Şey yapıyor. Ama burada şöyle bir durum var yani... Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı gökten inen bile inmeyecek. Kılıçdaroğlu'nda bir bölümü kaldığı zaman bile. O taban sonuçta muhalif taban. Ve bu iktidarın değişmesini isteyen taban. Kemal Bey'den ayrılacak veya CHP'den ayrılacak kadrolar da ona oy verecek kitle de zaten muhalif. İyi evet, Parti, Zafer Partisi, diğer partiler de onlar da muhalif. Yani bu sistemin değişmesini isteyen veya Erdoğan'ın yeni bir isim gelmesini isteyenler. O yüzden bir mutabakata varılma ihtimali var. Yani bu Sayın Kılıçdaroğlu ama, gidip Aytun, de nasıl bir aday çıkaracak
4: hayır, şöyle bir şey
3: mesela
4: söyleyeyim.
3: Çıkardı diyelim bir isim çıkarttı. Hani niye seçilecek adayı veya seçilme ihtimali olan bir adayı desteklemesinde kendi adayını dayatsın yine?
2: Aytunç'a bir mesela soru. Şimdi Sayın Özgür Özel parti kurdu ayrıldı.
3: Hı hı.
2: İYİ Parti ile işte Ümit Özdağ'la hareket edecek. Şimdi her ikisi de Cumhur İttifakı'na destek vermiyor.
3: Evet.
2: Şimdi Sayın Özgür Özel burada nerede birleşecek, nerede ayrışacak?
3: Ya burada şöyle, bazı genel politikalarda ayrışmalar olacak. Çünkü partiler bunlar. Terörsüz Türkiye konusunda ayrı düşünülebilir. şu olabilir, bu olabilir. Farklılıklar var tabii.

0: Ama sonuçta bir ortak altılı masada dediğimiz örnekte her parti birbiriyle uyuyor muydu Allah aşkınıza? Saadet Partisi ile CHP'yi bir yere...
1: Parti seçmeniyle DEM Parti politikası ayrışıyor dedin ya. Yani Mansur Yavaş'a DEM destek verir dedin. O cümlen yarım kaldı.
0: Tabii şundan dolayı. DEM yönetimi sonuçta baktığımız zaman bugün Öcalan üzerinden yürüyen bir çizgi var. Bir terörist Türkiye var ve bunu uygulamak zorundalar. Ve bunlar da kabul ediyorlar. Ama DEM'e oy veren kitlenin önemli bir kesimi bu 25 yıllık pratikte memnun değil. Ve onlar da bu toplumun insanı. Ve onlar da bir muhaliflik
1: çünkü DEM
0: şeyindeler.
1: Seçmeni Mansur Yavaş'a oy vermez diyenler de var.
0: Yok
1: sen
0: ya öyle bir şey değil. Mansur Yavaş, ya Ekrem İmamoğlu ölçümlere göre Ekrem İmamoğlu'na daha çok destek verebilirler ama Mansur Yavaş'a da yine bir destek var.
1: Anketlerde ya da Mansur Yavaş'ta belki Cumhur İttifakı'ndan da oy alabilecek. Yani
0: hayır, zaten mesele o zaten. Yüzde hani biraz önce Kaan'ın dediği denklem var. %52,5 Sayın Erdoğan'ın elinde diyor değil mi? Burayı değiştirecek model o milliyetçi muhafazakar çizgiden oy alabilecek bir isimden bahsediyoruz. Yani biz şimdi tamam çok DEM oylarını çok önemsiyoruz ama
2: mümkün olan muhafazakar... Çok mümkün olabilecek
3: mümkün
2: bir durum değil.
3: Neden? Ben bir örnek vereyim. Bakın Aytuç Bey'in söylediğini 2023'te kurulsaydı olabilirdi. Fakat şu an mesela bir tane diyoruz ki Türk seçmeninde dış güçlere karşı ülkenizi en iyi kim savunur diye sorduğumuzda Sayın Erdoğan %62 ile çıkıyor. Ama aldığı oy kimi cumhurbaşkanı olarak adayı olarak kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz diyoruz. %42-44 bandında Sayın Erdoğan çıkıyor. Blok. Yani fire vermiyor. %11 civarında Mansur Yavaş. %10-11 civarında Ekrem İmamoğlu. %10 Özgür Özel. %7 civarında Kemal Bey çıkıyor. Şimdi burada neyi dikkat çekiyorum? Mansur Yavaş %30 çıkmıyor ya da %20 çıkmıyor. Açık uçlu soruda bir bütünlük şeklinde ona destek vermediği görülüyor toplumun. Yani bir muhalefet bir yerde toplanmıyor. Ama şunu diyorsak bir kişi etrafında toplanır Erdoğan karşıtlığı ya da Erdoğan gitsin diye oy verme. Bu 2023'te olabilirdi. Ama şu an seçmen... Bakın etrafta yaşanan milli güvenlik sorunu olan birçok konunun içerisinde Türkiye. Suriye'yle sorun yaşıyor, Doğu Akdeniz'de sorun yaşıyor,
4: ve bu
3: İran'la ilgili sorun yaşıyor.
4: Değil.
3: Ve bunlara da çözüm üretecek, icracı politikalar ortaya koyacak bir arayış var. Türkiye'de
1: yani bugün Mansur Yavaş 2023 öncesi gibi.
2: En iyi dış politika, Türkiye'de dış politika konusunda
4: söylüyor işte.
2: Cumhuriyet Halk Partisi de takdir ederken siz kalktınız.
3: Bu
2: dış,
3: mümkün
2: dış politikada diyor sorunlar var. Cumhuriyet Halk Partisi çözecek bunu.
3: 2023'te buna inanç vardı diyorum ben. Şu
1: bu arada,
3: an bu inanç yok. CHP
1: bu arada,
3: seçmeninde de yok.
1: Sizin az önce Türkiye, söylediğiniz bu yeni seçim ellemede kim destek verir diye ortada, evet. Az önce konuştuğumuz Özgür Özel'in onunla ilgili bir cümlesi var. Hiçbir konuda kimse oyumuzu cebinde görmesin. Hele hele seçimlere 3 hafta kala gelin oy verin Erdoğan'ı yeniden aday yapalım demesinler diye bir açıklama yapmış. Bu arada ben sana da...
2: Ama 3 hafta önce diyor.
1: Evet, yani, daha önce
5: söyledim. Evet, daha önce söyledim diyor.
1: Ama bugün söyledim. Ama yani
2: şöyle, kimse 3 hafta öncesinde gelmesin.
1: 16 Nisan üzerinde zannediyorum.
2: 3 ay öncesinde de olabilir.
1: 5
2: ay öncesinde de olabilir.
1: Onu kastediyor zannediyorum. Bu ben Sayın Uç'un açıklaması üzerine sanıyorum. Evet. Çünkü Nisan 2028 dediği
2: için. 3 hafta olmaz da 3 ay önce ya, olabilir.
1: Tartışma... Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'a kırgın mı? Öyle miymiş?
0: Yok.
5: Şöyle, şimdi geçen bu tartışmayı Murat Bey'le de başka bir televizyon kanalında konuşurken dedi ki kim söyledi dedi. Yani isim söylemeyeceğim ama yeni atanan bir danışmanla sohbet ediyorum. Ve Kemal Bey'e de yakın yani Kemal Bey'in atadığı bir danışman. Ve sordum. Dedim ki Mansur Bey'in Güven Park'a gitmesi, Özgür Özel'in yanında durmasına Sayın Kemal Bey ne diyor dedim. Dedi ki kırgın ve üzgün. Şimdi onun ifadesi o. Tabii onu bağlıyor. O, evet. Kemal Bey açısından bir şey demiyorum.
0: Kemal Bey'in en yakındaki isim Bülent Kuşoğlu'dur. Bülent Kuşoğlu Mansur Yavaş'ın 40 yıllık arkadaşıdır. Hı hı. Ve her gün görüşürler. Hiç öyle şeyleri yoktu. Hayır, ben... Yani bu kırgınlık, yani bir ufak bir hani ya gitmeseydi olurdu ya Güven Park'a.
1: Arada bir küslük değil olabilir. Ama böyle gönül koyma gibi.
0: Gönülden bir şey koyma, tavır koyma bilmem ne falan olmaz. Siyasette zaten öyle bir şey yok.
2: Deniz Hanım'ın yani bir ifadesi olmuş.
1: O zaman nasıl, o Mansur zaman Bey'le Mansur Yavaş aday olsa mesela Türkiye İttifakı gibi bir blokta, Kemal Kılıçdaroğlu nasıl...
0: Şimdi Kemal Bey'in ben bugünkü Sözcü TV'de yaptığı yayınları bir bölümünü daha okudum. Birincisi biz diyor güçlendirilmiş parlamenter sistemin arkasındayız. Bu meclisin tekrar işlevsel olması lazım. Erdoğan'ın anayasa değişikliğine oy vermeyiz. Aday olmasına oy vermeyiz. Gerekçesi neymiş bunun aday olması için?
3: Parlamenter diyor. Sisteme
0: şimdi bunların hepsini net bir şekilde
5: oranında gibi. Aynı şeyleri söylüyor yani. Ha,
0: o 2023'teki.
2: Demek ki bir sen Kemal Kılıçdaroğlu bir ilerleme kaydede etmemiş yani şu ana kadar.
0: Tamam.
2: Yani
0: 2,5 yıldır ilerleme kaydedememiş. Güzel artık yani o da kurtulur yani. İktidar cenahından destek gelmez. Mutlu bir şekilde artık o da bir eleştiri görmeye başlar iktidar cenahından. Bugüne kadar hep iktidara yakın ya kalemler destekledi ya.
2: Hayır iç
0: o
2: tartışma,
0: diyorum.
2: Hayır iç tartışma yaşamayalım. İç tartışmadan çıkalım diye iktidarla CHP arasındaki ya, tartışmayı alevlendirmeye çalışıyor. Olur.
0: Bu parti Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi ya.
1: Değişmedi ya,
0: ana muhalefet partisinden bahsediyoruz. Bazı politikalarda ortaklaşılır ama genel politikalarda baktığında da der ki ya ben senin muhalif, ben iktidara gelmek istiyorum diyecek, öyle değil mi?
1: Bu arada Kılıçdaroğlu başla ilgili yorumunu duymadık sanki. Burada siz de çok katılmadınız. Siz ne diyorsunuz bir muhalefet ittifakına Mansur Yavaş'ın aday olması mümkün mü? Hangi partiler ortaklaşabilir?
4: Valla bütün partiler ortaklaşabilir. Mansur Yavaş bu anlamda suskunluğuyla ve sakinliğiyle bir cazibe merkezi oluşturuyor. Fakat ben önceki yarıda da söylediğim gibi Mansur Bey'in şu parçalı, şu kavgalı iklimi içerisinde çok risk alan bir profil çizmediği için şu güne kadarki politik duruşunda baktığınız zaman 2014 yılında seçimleri kaybetti. İlk işi Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmek oldu. İlk iş. Sonra 2019'a giderken yeniden üye oldu ve kazanabileceği bir ortamı gördükten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne adaylığını koydu ve kazandı. 2023 seçimlerine giderken, şimdi benden daha iyi belki Meral Hanım'ın kanadından istihbaratlar alınmıştır. Fakat benim de çok iyi kaynaklardan bildiğim bazı veriler var ki Meral Hanım, Mansur Bey sen yürü ben senin arkandayım diyerek risk almasını istedi. Çünkü siyaset bir risk sanatıdır efendim. Sayın Cumhurbaşkanı o kefenle yola çıktık sözünü öyle edebiyat olsun diye söylemiyor yani. 2001 yılında şimdi 25. yılına gidiyor AK Parti. Bunca yıldır ülkeyi yöneten bu kadrolarla beraber çok büyük bir risk alarak yola çıktı. Mansur Bey'in bu parçalı yapı içerisinde insanların 2023 seçimlerine şöyle bir bakıp ya memleketi Allah korusun dediği bu parçalı yapının üzerine bir birleştiricilik ihdas etmek ki mesela Mansur Bey'in Cumhurbaşkanı adayı olmasını evet belki tabandan belki bir destek bulabilir ama mesela Ekrem Bey tarafından aynı şekilde destek alır mı? Soru işareti yani. Dolayısıyla ben bu riske gireceği görüşünde
5: Mansur
4: değilim.
5: Mansur Bey için mi Ekrem Bey destek verir?
1: Sanki evet. Onunla ilgili veririm dedi. Böyle bir açıklaması abi,
4: ama burada yani ben bu benim görüşüm. Hayır, hayır. Senin görüşün olabilir.
5: Ben bilgi olarak söylüyorum. Tamam. O yüzden diyorum.
1: Bir yazı yazısında bir değil, röportajda söylemişti.
5: Söylemişti.
4: Ben aynı görüşte değilim açıkçası. Bölgemiz çok ciddi belirsizlikler içerisinde ve bu belirsizlikler şu an için bir ateşkesle yatışmış olsa bile bugünden yarına çözülebilecek bir krizin içerisinde değiliz. Tüm bu sarmalın içerisinde mış gibi yapan dün altılı masanın bir kopyasını biz mutabakat sağladık diyerek benzemezleri bir araya getirdiğiniz bir iklimde millete yeniden satmaya çalışıyor olabilirsiniz. Fakat bu millet 2024'te kestiği faturanın cezasını yayının ilk partında bir tartışma konusu oldu İstanbul ulaşımı. Maalesef üzücü bir kaza haberi aldık. Bostancı'da metro rayından çıkmış, yolundan çıkmış. 2 aydır bakımdaydı, becerememişler. Gene olmamış. Millet olarak ödüyoruz efendim. Her gün benim 1,5 saatim yollarda geçiyor. Ankara bugün, daha geçtiğimiz hafta sel aldı. İzmir'de kokudan geçilmiyor, vahşi depolama yapılıyor. Bu kısır döngü içerisinde ben muhalif kitlede evet bir birikmişlik görüyorum. iktidara karşı da bir kızgınlık görüyorum ama şu soruyu da artık duymaya başlıyorum yani. Ya arkadaşım tamam biz sizi seçtik de artık biraz belediyecilik mi yapsanız, biraz yönetim mi yapsanız? O yüzden bu kadar belirsizliğin arasında Mansur Bey'in ben adaylığını açıkçası beklemiyorum. Mansur Bey'in de böyle bir şeyi kabul edeceği görüşünde değilim. Milletin de tercihinin daha önce kendisinin krizlerden çıkartmış ve eksiğiyle fazlasıyla zaman zaman fatura kesebildiği, zaman zaman hesap sorabildiği Sayın Cumhurbaşkanı'ndan yana kullanacağı bir siyasi iklime gittiğimizi düşünüyorum. 2023 seçimleri Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasi kariyerinde galiba...
1: Rakibi o zaman kim olabilir başka?
4: Ya bir şey söyleyeyim.
0: Yeni aktörler.
4: Millet şeyin muhalif camianın adayının kim olduğuyla bence kimse ilgilenmiyor. Bakın. Yani Eren Erdem'di o dönem bu açıklamayı yapan. Kutu kolayı koysak %55 oy alıyoruz sorusunun karşılığı neydi biliyor musunuz? Kimse adaya oy vermiyor ya. Ya artık bu, şunu bu bir itiraf edelim.
1: Bu
4: insanlara,
1: yalnız,
4: insanlara çok
1: bu
4: özür dilerim.
1: Bu konuda milyonlarca insan var. Bundan da şikayetçi
4: hayır,
1: olan,
4: muhalif
1: olan.
4: Hayır bunu ben söylemiyorum. Bunu ben söylemiyorum. Bunu araştırmalar söylüyor. Murat Bey de bilmiyorum teyit eder mi etmez mi? İnsanları yıllarca şuna ikna ettiler. Bizden bir politika falan bir şey beklemeyin arkadaşım. Biz ekonomiyi şöyle mi kaldıracağız? Dış politikayı böyle mi? Altılı masada bile yoktu ki. Kemal Bey bütün özelleştirmelere el koyacağız diyordu. Ali Babacan elimizdekileri de satacağız diyordu. Kimsenin bir politika üretelim, Türkiye'yi şuraya taşıyalım, şöyle bir vizyon geliştirelim derdi yok. Şu dert var.
5: Satacak ne kalmış?
4: Erdoğan'ı indireceğiz. Erdoğan'ı indireceğiz derdi var yani. Dolayısıyla bu dertle beraber Serap Hanım siz de aday olabilirsiniz, ben de aday olabilirim. Kemal Bey çok muazzam bir liderlik sergilediği için mi %48 oy aldı? Hayır canım ya. Kemal Bey diğer bütün adayları eleyerek bir masa kurabildiği için %48 oy aldı yani. Dolayısıyla aynı organizasyonu sonuçta yine aldı. Yaparsanız...
5: Sonuçta %48'lik bir blok
4: alabileceğiniz... Tamam demokrasi tam olarak budur yani.
1: Seçmen
4: ama şunu söylüyorum.
1: Ama
5: bu denge şöyle bir şey değil.
4: Bunu söylüyorum.
1: Muhalif politika, seçmen... Şimdi bu söylediğiniz
5: Erdoğan,
1: cümle başka bir şey. Muhalif seçmen hiç önemsemiyor
5: şey
1: mu
5: yani.
1: Adayın kim olduğunu?
5: Ama işte bu ya bu doğru hayır. Değil işte. Bu doğru değil. Ben önemsiyorum. Ben de seçmenim. Niye önemsiyorum?
1: Mesela ben bir seçmen
4: röportajı... Gerçekten önemsedim mi Can abi?
5: Önemsiyorum tabii ki. Niye
4: sen gerçekten altılı masanın şu coğrafyada...
5: İtiraz ettim. Dedim ki böyle bir adaylık, böyle bir sistem olmaz.
0: Ekmel
5: dedim. Sandığa gitme. Evet, sandığa gitmedim. İtiraz ettim ve gitmedim.
4: Ama bunu insanlara yaptım. Bunu sattılar ya. Yani.
5: Veya...
0: Ben aşk olsun Can ya. Yani.
5: Gitmedim sandığa.
3: Keşke Cumhurbaşkanlığında mı?
5: Evet.
3: Kemal Bey'e oy vermediniz.
5: Vermedim.
3: Seçilmesin
1: diye. Ekmelettin insan olduğu için.
5: 2014'te de vermedim.
3: Şey benim anlatmak istediğim tamam. Bu. Yani Kemal
5: ya, Bey'in... Ama
1: bazen insanlar işte ilk defa az önce konuştuğumuz gibi tüm partilerin seçmeni bazen durur vermez,
5: bazen
1: verir.
5: Çok ben de
3: ama
5: şey
3: Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığı seçmen. Adaylığı çok enteresan.
1: Bazen,
3: yani bir
1: bazen
3: çok
1: o partiye bazen diğerine
3: verir. Tez araştırması olması gerekir.
5: Hayır ya yani.
3: Ben şöyle söyleyeyim bir de.
1: Bir muhalif seçmen, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş bir muhalif seçmenin röportajını hatırlıyorum. Beyefendi demişti ki o röportajda. Biz yani adayımıza inandığımız için değil yani. Şimdi adayına inanarak koşa koşa oy vermek var. Bir de bir görev gibi oy vermek var. Tam cümlesi bu
4: işte
1: olmayabilir. Sayın Cumhurbaşkanı'na oy verenler istekle gidip oy veriyorlar. Evet. Biz buradan kaybediyoruz diye bir hem bir serzeniş, mutsuzca bir eleştiri.
4: Kemal
1: bir
4: Bey demedi mi
5: tıpış tıpış
4: gidip oy vermek
1: ben de o yüzden bunları sorguluyor elbette.
4: Yani hashtagler yapıldı. Tatava yapma bazı
1: hashtaglerde. Ya da gerçekten ben bir nevi... siyasi görüşüm nedeniyle mecburen mi bu kişiye oy veriyorum yoksa gerçekten bir hayranlıkla, bir beğeniyle, gönülden oy vererek
3: mi bunu
1: soruyor? Elbette bütün seçmenler soruyorlar.
3: Serap Hanım, Mansur Yavaş şu an anketlerde %58 çıkıyor, doğru. Fakat gönülden oy veren seçmen yok. Yani bu ileriki süreçte aşağı ivmeye doğru inecektir. O yüzden muhalefetteki liderler bunun farkında. Aslında toplum yeni bir aktör istiyor. Muhalefetin yeni bir aktöre ihtiyacı var. Mesela Sayın Erdoğan'la Mansur Yavaş'ın yarıştığında seçmen şuna bakacak. Birincisi dış ülkelerle temsiliyette kim saygınlığı daha da artıracak? Bunu değerlendirecek. Yanı başımızdaki komşularla mücadeleyi kim yapacak? Buna bakacak. O yüzden çok ciddi sarsılmalar yaşayacaktı. Milliyetçiliği, muhafazakarlığı, Atatürkçülüğü ne kadar birçok tartışmaya
1: çıkacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu cümlesini de paylaşayım sizle. Diyor ki ben kendi kendime aday olacak değilim. Samimi düşüncemi söyleyeyim. Partiyi arındırdıktan sonra ben oturmak, dinlenmek istiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Eşimle, çocuklarımla huzur içinde yaşamak istiyorum
5: demiş. Aday olacağım demiş. Bakın bir daha okur musunuz? Bir daha okuyun. Bir daha okuyun. Aday olacağım ya demiş.
1: Bu cümlesinde...
0: Evet, hayır, aday olacağım önceki cümlesi demiş. Kendi şu zaten. Ben hiç kendim gösterilmedim. Ben gösterildim. Ben adaylığa talip
5: yani
0: olmadım
5: bu,
0: diyor.
5: Bu kadar basit. Ben adayım diyor.
4: Böyle
5: bu kadar basit.
4: Kılıçdaroğlu olacak.
5: Gerçekten bir daha
1: okuyun. Evet, ben kendi kendime aday olacak değilim. Samimi
4: ben
1: düşüncemi
4: söyleyeyim.
1: Ben kendi
4: kendime aday olacak değilimden sonrasını okumaya gerek yok.
5: Okumaya gerek yok. Çünkü ben adayım diyor. Beni partim aday gösterecek. Ben hem genel başkan adayı olacağım tekrar, hem de cumhurbaşkanı adayı olacağım.
4: Ben cumhurbaşkanı
5: diyor.
4: Adayı olacağını düşünmüyorum
5: bakın,
4: ama genel başkan
5: bakın,
4: adayı
5: bakın
4: olacak.
5: Net. Partim, milletim bunu istiyor diyecek. Bu kadar net.
1: Sen
5: bunu,
1: ne diyorsun?
5: Bunun söylemesi bu.
1: Olacak mı? Ya bu o demek mi?
0: Ya sonuçta şöyle.
4: Aday olursa yine oy vermezsiniz.
0: Mahalle, ilçe, il delegeleri belirlendikten sonra, kendilerine yakın isimler belirlendikten sonra partiyi güvenli limana getireceğim diyor ve kurultayda aday kendisine yakın bir ismi çıkarır ve delegeler de onu seçer diye hesap yapıyor diye düşünüyorum ben. Ama diğer taraftan o
1: arada,
0: oy veren...
1: Sizi doğrulayan bir devam cümlesi var. Adaylık bir kişinin iradesiyle olmaz. Size destek veriyorlarsa, size aday gösteriyorlarsa aday olursunuz.
5: Tamam
1: demiş.
5: Aynı şey işte.
0: Yani
5: beni destekledi.
0: Ama şöyle, ben Kemal Bey'in gerçekten yani yaş itibariyle eşinin sağlık sorunlarıyla ilgili yani belli bir süre sonra bu süreç geçtikten sonra çünkü o 3 yıllık pratikte Sayın Kılıçdaroğlu siyaseti bir kenara bırakalım bir kinlenme ve bir rövanşist duygusu da var. Ne kadar sakin, serin kanlı duran bir isim olsa bile içeride yaşadığı başka bir dünyası da var onun. Ve o dünyanın bu arınmayı yapmak istiyor.
1: Ama hançerlendiğim işte metaforun... bütün o ilçeler, iller o süreç işletilirken de seçim gelecek.
4: Evet.
0: Evet.
1: Seçim yani zaten o yüzden
4: gelecek,
1: böyle.
4: Seçim gelecek.
5: Listeleri belirleyecek.
0: Yani şöyle bir pozisyonda tarihe geçmek isteyeceğini zannetmiyorum. Erdoğan'a bir daha seçim kazandırmış bir genel başkan, bir CHP lideri olarak seçim...
4: Niye canım 13 defa kazandırdı, 14 defa kazandırdı.
0: Bu son, bu gelen 2023 travması. 13 ya, ya bu 13'ü şey yaptınız evet. Ya. Neyse. Yani baktığınız zaman 3 kere de Ekrem İmamoğlu siyasi... İstanbul'da Erdoğan'ı yendi. Yani o da
4: Erdoğan
0: bir gerçeklik. Yani,
4: işte.
0: Kimi yendi? Allah aşkına top tüfekle geldiniz.
5: Yani
0: bütün 15 bakanlarla,
5: 15 bakanla geldi buraya.
0: Ya
5: yani.
0: Allah aşkına.
5: 15
2: siz de altılı masayla geldiniz.
4: Canım.
2: 7 düvet geçtiniz. Ama iki partiyi yenemediniz.
0: Bak ben şunu söyleyeyim.
4: Bir şey söyleyeceğim. Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı kimdi 2020
5: seçiminde? Hangi bakan
4: bak,
5: bir belediye başkanının önüne harita açıp ben her şeyi
4: yapacağım. Bak Can abi. Bak, hiç bence hiç çevirmeyelim.
5: Hiç çevirmeyelim.
4: 6 kişi birleştiniz. Yanınıza 2 tane de Cumhurbaşkanı yardımcısı aldınız. Bir tarafına Mansur Yavaş vardı. Ya hepimiz izledik ya. Kolları sıvadılar. Sayın Cumhurbaşkanım. Beraber yöneteceğiz. Beraber kazanacağız. Ben size bir şey söyleyeyim mi kazanıyoruz. Erdoğan
5: eze
4: yendi abi.
0: Bir şey diyeceğim.
4: Abi
0: Erdoğan Bahçeli'nin desteği olmasaydı kazanamazdı.
4: Ama şu.
0: Bir dakika bunu unutmayın. Erdoğan MHP'nin desteği çekilsin kaybeder.
4: Bu memleket
0: bakalım.
4: Çekilmiyor ki abi.
0: Abi bir dakika hayır yani. Hayır, diyorsun ya altılı masa böyle oldu diye. Orada da öyle bir ittifak var.
4: Abi.
0: Hüdapar'ı da girdi. BBP'si de girdi. Öyle değil mi? Yeniden Refah Partisi Erbakan girdi. Erbakan. Bak Fatih Erbakan o dönem
5: Sinan
0: çekilmeseydi %2-2,5'tan bahsediyoruz.
5: Sinan
0: yapmayın bunları. Siz de biliyorsunuz.
5: Çekildi.
0: Yapmayın ya o kadar da değil.
5: Yani evet,
0: Sayın Bahçeli ile olan koalisyon
4: ittifakıyla ilgili. Eğer senin bahsettiğin hesapları yapıyor olsaydı Zafer Partisi'ne verirdi İçişleri Bakanlığı'nı. Hiç de bunlara girmezdi.
5: Ya
4: karıştırdığınız şey şu. Sayın Cumhurbaşkanı 39 milletvekilini dağıtarak masa kurmuyor. Ya anlayamıyorsunuz ya. Siz çok iyi biliyorsunuz. 25 yıldır kurduğunuz her türlü plana karşı eze eze kazanan Cumhurbaşkanı bilmiyor. Siz çok iyi biliyorsunuz. 2024 yılında yani vatandaş mesajını yerel yönetimler aracılığıyla veriyor ya.
5: Zafer Partisi'nin adayını kim aldı? Kim aldı? Zafer Partisi'nin adayını kim aldı?
0: Kim destekli olarak?
2: Serip Hanım.
5: Kim aldı ya?
4: Hayır, Zafer Partisi'nin kurumsal açıklaması ortada.
2: İfade edebilir mi?
5: Biraz anlıyorsun ya. O ittifak oldu. Bu ittifaklar yapıldı. Erbakan'la görüşmüyordu. Niye gitti görüştü Erbakan'la Sayın Cumhurbaşkanı? %2 oyu varsa, %1,5 oyu varsa, buna ihtiyacı yoksa niye Erbakan'la gitti görüştü?
2: Ya Hüdapar'la görüştü.
5: Niye Hüdapar'la görüştü?
2: Ya,
5: neden Sinan Oğan'ı
2: bir oya bile ihtiyacı var ya.
5: Neden ihtiyacı ya
2: sonuçta
5: yoksa
2: ikinci tura kaldı.
5: İhtiyacı var.
4: İyi de tartışma bu değil ki.
5: Ya biz de bunu
4: tartışma
5: söylüyoruz.
4: Bu değil
5: aynı
4: ki.
5: Aynı şeyi söylüyoruz.
2: Hayır mesele o değil ama.
5: İhtiyaç var.
4: Hayır. Tartışma bu değil ama ya.
2: Hayır bir dakika bir dakika.
4: Hayır tartışma bu değil.
5: Tartışma bu.
2: Hayır.
5: Tamam emin.
1: Son iki dakika abi de Murat Bey'e son söz vereceğim.
2: İBB'den evet. Başladı.
5: Daha dedi ki.
2: İstanbul'da.
5: Daha dedi ki.
2: Bir dakika.
5: %52 kilo

0: ne Mehmet Bey, ne dediğini...
1: Tartışma İstanbul seçimleri üzerinden geldi. Evet. Erdoğan'la yarıştılar diye.
2: Yarıştı, evet.
1: Burada birleştiniz yine olmadı diye.
3: Evet.
1: Şimdi ben de dedim ki siz de Millet İttifakı diye 6-7 kişi birleştiniz.
4: Bir şey uydurdular.
1: Yani 7 düvel birleştiniz. Tamam. İki partiyi yenemediniz dedim.
3: Tamam.
1: Tamam mı?
2: Doğru, yenemediler. Tamam. O da bir
3: genel seçimlerinde bir aday çıktı, paramparça etti.
1: Bir arkadaşım da
4: etmedi.
1: Millet İttifakı'na destek veriyordu o gece.
3: Ya ne yaptı?
1: Sabaha kadar uyuyamamış. Ankara'da, ertesi günü hastalandı.
3: Bak Ankara'da %30
1: sırf o şeyden dolayı hastalandı. Doktorlar eve doktoru götürdüm.
0: Aslında 2023 genel
1: diyor. Ya neyiniz vardı ki? Neyim yok ki diyor. 7 düvel birleştik yine de diyor. Cumhur İttifakı'nı yenemedik dedi.
3: Tamam, doğru.
0: Evet, şundan not düşelim ama Sayın Cumhurbaşkanı'na insanlar Cumhurbaşkanı seçerek oy verdiler ama partisine de bir uyarı notu düştüler 2020'de.
4: Her zaman ama.
0: Evet.
4: Doğru.
0: AK Parti'nin aslında en yüksek
4: oy aldığı dönemde de Sayın Cumhurbaşkanı arasında makas farkı
0: evet,
4: vardı.
0: Ama yine de hala var. Aslında seçmenden bir
1: Serap Hanım hala var.
3: Bir cümle bak, hala bir şey
1: var. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la partisi arasında nerede baksanız %10'luk fark var.
4: Evet.
3: Bak benim itiraz ettiğim ama ya. Benim itiraz ettiğim
0: nokta bazen daha kapanıyor, blok, bazen daha
1: yok, açılıyor. Hiç kapandığını zannetmiyorum ben.
3: Bir şey yok.
1: Şey olarak
0: tam örtüşmüyor ama şey demeye çalışıyorum. Bir makas varsa makas, bazen daha
1: makas açılıyor. %10 evet. ve 15'i açılıyor evet. ama o kapanma oluyor. Çünkü bu da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hakikaten
4: her partinin onayı alıyor.
1: Karizmatik duruşu var. Hani böyle bir babacan yaklaşımı var. AK alıyor
3: Parti,
1: yani.
3: AK Parti'den evet. daha çok oyu var.
1: AK Parti'den daha çok oyu
0: peki,
1: var.
0: Onu kabul
3: etmiyoruz zaten.
0: Murat Bey'e sözü vereceğim. Kemal Kılıçdaroğlu demiş ki Ankara'yı kim aldı? İstanbul'u kim aldı? Mersin'i, Adana'yı kim aldı? İlk kez AKP tek başına hükümet kuramadı ya. 7 Haziran 2015'i hatırlatmış, verdiği röportajda. Siz kurultayla ilgili ne dediniz?
5: Evet, Sayın Kılıçdaroğlu Sözcü TV'de Yargıtay'daki başvuru çekilirse olağan kurultay en fazla 4-5 aya yaparız diye
0: Özgür
5: bir açıklama yapıyor.
0: Özgür bunu teklif ettiğini söylemişti bir röportajında. Biz evet. başvurumuzu çekelim, kesinleşsin bu karar, hemen kurultaya gidelim ama bundan olumlu yanıt alamadığını söylemişti. Şimdi buna bir cevap mı yani bu?
5: Aslında bunu Kemal Bey daha önceden de söyledi. Fakat Özgür Özel Bey son 4 gündür daha rasyonel davrandığını görüyoruz. Daha öncesinde daha duygusal, sokağa yönelik hamleler yapıyordu. Şimdi daha sükunetli, daha literatüre uygun, kitaba uygun davrandığını görürüz. Yüksek ihtimal bu süreçte inşa edilecek. Gökhan Günaydın'ın da geri çekilmesi de bunlardan bir tanesi.
0: Siz buradan bir orta yol kurultay olacak mı diye mi
5: algıladınız? Ben yüksek ihtimal Ekim ayında bir kurultayı yaşayacağız.
0: Peki.
5: Ekim ayına hedefliyorlar. Takvim bu şekilde. Özgür Özel'e de bu bilgi verildi. Gökhan Günaydın'ın geri çekilmesinde de en büyük etkenlerden bir tanesi bu.
0: Diyorsunuz. Tabii. Ha, enteresan. Ekim'de bir kurultay olabilir diyor Murat Bey. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması üzerine. Sizlere görüşlerinizi sormam için ne yazık ki vakit kalmadı. Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben bu arada milli takıma başarılar diliyorum. Yarın sabah.
0: Evet. Milli başarılar dileyelim.
1: Ben de hem milli takıma hem de yarın öğrencilerimiz evet. sınava girecek.
0: Çok iyi
1: hepsine
0: söyledim.
1: Başarılar diliyorum.
2: Fenerbahçe baskette şampiyon oldu. Sayın Aziz Yıldırım'ın gelmedi ilk şampiyonluğu.
3: Herkesi tebrik, onu da tebrik ediyoruz.
1: Yalnız orada benim sevdiğim biri vardı. Onu yönetime almadığı
2: olsun,
1: için
2: yapacak bir şey.
1: Eleştiriyorum.
2: Anladım.
0: Mehmet Bey. Şimdi öğrencilere başarılar dileyelim. Zihin açıklığı dileyelim. Çok uğraştılar. Onlara hayal kırıklığına uğratmayacak sonuçlar gelsin. İyi geçsin sınavları. Milli takımımıza
4: uykusuz
0: da...
4: Uykusuz kaldığımıza da değsin ya.
0: Evet, başarılar diliyoruz. Evet yani...
4: Vurdukları gol olsun. Vurdukları onların yanındayız.
0: Evet inşallah.
1: Dualarımız,
0: büyük destek var. İnşallah onların da motivasyonu yüksek olur. Çok teşekkür ediyorum tüm konuklarıma. Bir reklam arası.
6: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza. Farkında mıyız? Biyolojik çeşitliliğin bizim için ne kadar önemli olduğunun farkında mıyız? Biyolojik çeşitlilik dediğimiz dünyadaki yaşam çeşitliliğidir. İklimimizdir, şifamızdır, gıdamızdır, mirasımızdır. Bir ekosistemde tüm canlılar birbirine bağlıdır. Tek bir canlıyı bile yitirdiğimizde ekosistem işlevini ve üretkenliğini yitirmeye başlıyor.

0: başlar. Çeşitlilik ne kadar fazlaysa ekosistemler de o kadar güçlü olur. Biyolojik çeşitliliğin öneminin farkına varalım ve doğa ile uyumlu yaşayalım. Tema Vakfı.
1: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
2: Olaylar ve görüşleri burada artık noktalıyoruz. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 23, Kocaeli yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 28, Muğla yağmurlu 26 derece. Akdeniz'de de hava yağmurlu, Antalya 28, Adana 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Artvin yağmurlu 32 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 24, Kayseri yağmurlu 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 24, Erzincan 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Mardin güneşli 28 derece.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle bir kez daha sizlerleyiz. A milli takım yaklaşık 2 saat sonra D grubundaki kader maçında Paraguay ile karşılaşacak. Maçın oynanacağı San Francisco'da heyecan dorukta. İlk maçtaki yenilgiye rağmen futbolcularda da moraller yüksek. Maç öncesindeki son duruma bakacağız. HT Spor ekibinden Uğur Yapıcı orada. Emre, maç öncesinde taraftarlarımızın büyük bir destek yürüyüşü düzenlendi. Şimdi son durum nasıl? Stattaki atmosferi bizlerle paylaşır mısın?
1: Ahmet Arı, çok teşekkür ederim. Kameraman arkadaşım Özgür Özcan'la beraber takibe devam ediyoruz. Dakikalar önce de resmi 11'ler netleşti. En son size bağlantı yapmıştık ve muhtemel 11'lerimiz aynı şekilde doğrulandı. A milli futbol takımımızda kalemizde Uğurcan Çakır eldivenleri taşıyacak. Savunmada sağ bekte Mert, sol bekte Ferdi Kadıoğlu, stoper ikilisinde Melih Demiral ve Abdülkerim Bardakçı. Orta sahada İsmail, kaptan Hakan Çalhanoğlu ve 10 numara pozisyonunda Arda Güler. Kanatlarda sağ tarafta Yunus Akgün, sol ön bölgede Kenan Yıldız ve forvette de Kerem Aktürkoğlu şeklinde Vincenzo Montella daha önce de ifade ettiğimiz gibi tercihlerini kullandı. Paraguay milli takımındaysa kalede Orlando Gil, savunmada Juan Caceres, Gustavo Gomez, Omar Alderete ve Junior Alonso, orta sahada Diego Gomez, Andres Cubas, Matias Galarza ve Miguel Almiron oynarken forvette ise Julio Enciso ile Isidro Pitta şeklinde bir 11 ile sahaya çıkacak. Arkamda görmüş olduğunuz stadyum Levi's Stadyumu, bir diğer adıyla San Francisco Körfez Bölgesi Stadyumu ve biz de aslında tam da olay merkezinin içerisinden İstanbul'a, Türkiye'ye uzanıyoruz. Çünkü bir saat sonra artık o mutlak 3 puana ihtiyacımız olduğu maça başlangıcı yapacağız. Rakibimiz Paraguay, karşılaşmayı El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek ve an itibarıyla burada gerçekten çok sıcak, çok da güzel bir atmosfer var. Dünya Kupası'nın heyecanı Türk milli takımının ateşiyle birleşince harika görüntülerde ortaya çıkıyor. Dakikalar önce bir Türk yürüyüşü düzenlendi Ahmet Arı. Biz de tabii ki takibe devam ettik. Normalde Vancouver'da 5000'i aşkın taraftar söz konusuydu. Kanada'da biraz bu sekansları yaşamıştık. Ancak bugünkü tabloda Santa Clara

0: arada bu sayının daha da fazla olduğunu, daha da yükseldiğini net bir şekilde gördük ve yaklaşık 8-9 bin dolaylarında A Milli Futbol takımımızı desteklemek için gelen taraftarlar vardı. Sadece Türkler değil, yabancılar da yine söz konusuydu. Oldukça sıcak görüntüleri geride bıraktık ve şüphesiz bunların tek bir amacı var. A Milli Futbol takımımıza bir parça da olsa motivasyon sağlayabilmek ve şimdi o dev karşılaşmaya sadece bir saatlik bir zaman kaldı. Levis Stadyumu dünyanın 2014 yılında açıldığı zaman dünyanın en teknolojik stadyumu konumundaydı. Çünkü burası Silikon Vadisi'nin içerisinde bir yer. San Jose ve Santa Clara Silikon Vadisi'nin içerisinde bir yer ve burası da teknolojinin birleştiği stadyumlardan bir tanesi. Umarım bugün teknoloji ve buranın ruhu Türk milli takımının yanında olur ve 3 puanla sahadan ayrılarak gruptan çıkma iddiamızı sürdürebiliriz diyerekten sözlerimi noktalayayım. Bir sorunuz varsa onları da cevaplamaya hazırım.
1: Uğur, teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyorum. Biz diğer gelişmelerle devam edelim. 2,5 milyon aday hayalini kurduğu üniversiteye girmek için bugün yükseköğretim kurumları sınavında ter dökecek. Sınav evrakları tırlara yüklendi. Bu arada A Milli Futbol takımının Paraguay'la karşılaşacağı maç öncesinde sınav nedeniyle sokaklara ve meydanlara dev ekran kurulmayacak. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy da sınav nedeniyle sessiz olunması uyarısında bulundu.
2: 81 il ve Kuzey Kıbrıs dahil olmak üzere 255 sınav merkezinde yapacağımız YKS 2026 sınavımıza ilişkin sınav evrakları taşıyan 531 aracımız yola çıkıyor. Bu araçlarımız elektromekanik kilitlerle kilitlenmekte ve araç takip cihazlarıyla izlenmektedirler.
3: Üniversite sınavı için hazırlıklar tamamlandı. Sınav evrakları tırlara yüklendi.
2: İlgili sınavın olacağı günün gece yarısı saat 2-3 civarlarında Ankara merkezinden vereceğimiz talimatlarla elektromekanik kilitler açılacaklar ve ilgili sınav evrakları sınav içi kuryelere iletilip oradan sınav binasına ulaştırılacaktır.
3: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS kapsamındaki hazırlıkların detaylarını paylaştı. Sınav öncesi tavsiyelerde bulundu.
2: Sınava gelmeden önce muhakkak sınav merkezlerini, sınav binalarını kontrol etmelerini tavsiye ediyorum. Sınava lütfen vaktinde gelsinler. Hatta mümkünse sınavdan en az yarım saat önce sınav binası çevresinde olsunlar. Ola ki bir aksilik olması durumunda bu aksiliği telafi edecek zamanları olsun.
3: A Milli Futbol takımı Dünya Kupası grup maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. ÖSYM Başkanı Ersoy'un yüksek ses konusunda da uyarısı vardı.
2: Sınav ortamının sessiz bir şekilde olmasını rica ediyoruz. Milli maç var o gün. İnşallah milli takımımız galip gelecek. Ama bu galip gelmenin sevincini hepimiz sessiz bir şekilde yaşayalım. 2,5 milyon adayımızın emeklerini boşa çıkartmayalım.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi imzasıyla 81 il valiliğine yazı gönderildi. Sınava girecek öğrencilerin olumsuz etkilenmemesi ve trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla sokaklara ve meydanlara dev ekran kurulmayacak.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına verdiği röportajda Çin Devlet Başkanı Xi'den övgüyle bahsetti. Xi'yi Hollywood yıldızlarına benzeten Trump, İran dini lideri Hamaney'in ise cesur biri olduğunu söyledi.
4: And I sadly hurt the other Ayatollah.
5: İran dini lideri Müçteba Hamaney'i yaraladığı için üzgün olduğunu söyledi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping için çok sağlam bir duruşu var dedi. ABD Başkanı Donald Trump bu kez siyasi söylemleriyle değil, liderler hakkındaki röportajıyla gündeme geldi. Trump, Axios'tan Mark Caputo'nun sorularını yanıtladı. İran'la ABD arasında varılan mutabakat zaptının İran'ın koşulsuz teslimiyeti anlamına geldiğini ifade etti. İranlıların çok zeki, aynı zamanda çok tehlikeli olduğunu söyleyen Trump, İran'ın öldürülen eski dini lideri Ali Hamaney hakkındaysa onu öldürdüm ifadelerini kullandı.
4: And I sadly hurt the other Ayatollah. Who I will tell you, I did not meet him, I did not speak to him, but people were speaking of. But he's got a certain braveness because he's badly injured.
5: Trump'a İran'dan sonra sırada Küba var sözleri de hatırlatıldı. Küba'ya saldırı ihtimali soruldu. ABD Başkanı kaçamak cevap verdi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu işaret etti.
4: It's a flexible line, but you know, Marco is involved very much. Marco's doing a great job, by the way. All my people are doing a very good job.
5: Trump'ın övgüyle bahsettiği diğer isim Çin Devlet Başkanı Xi oldu.
4: If you were going to make a movie about either one of them, you wouldn't be able to find the man in Hollywood. I'm telling you, as an example, the look of Xi's got a great look, but he's you know, he's tall, he's 6'2", he's got a great stature, he's got great confidence, and he's smart.
5: Trump, Fransa'da düzenlenen G7 zirvesinde liderlere söylediği "Patron benim" çıkışına da açıklık getirdi.
4: Looked at him. I said, "I'm the boss, and you remember." And you know that was done as a joke. This thing got carried all over the world. I can't believe it. I was just being cute, funny. I wasn't trying to be the boss.
5: ABD Başkanı Trump, G7 zirve marşında toplantıya bir saat geç kalmış ve yerine geçerken "Patron benim" demişti.
1: ABD Başkanı Trump, ülkesinin İsrail ile ilişkilerini değerlendirdi. Donald Trump olmasaydı İsrail yerle bir olmuştu dedi. İran'la mutabakata İsrail'den gelen tepkilere ise ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance yanıt verdi. Trump, İsrail'e sempati duyan son lider diyen Vance, İsrailli bakanlara "her sorunu öldürerek çözemezsiniz" sözleriyle tepki gösterdi.
3: Washington, İsrail'e destek vermekten vaz mı geçiyor? İran'la savaşı durduran mutabakat ABD-İsrail ilişkilerinde krize yol açtı. ABD Başkanı Trump, Axios haber sitesine verdiği röportajda "Donald Trump olmasaydı İsrail yerle bir olmuştu" ifadelerini kullandı. Netanyahu için biraz aklını başına alması gerekiyor diyen Trump, İsrail'i Lübnan'a saldırmaktan alıkoyup koymayacağı sorusuna "evet yapacağım, bana çok saygıları var ve dediğimi yaparlar" yanıtını verdi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği basın briefinginde İsrail kabinesine hedef aldı. İran'la varılan mutabakattan dolayı ABD'ye tepki gösteren İsrailli bakanlara seslendi.
6: Netanyahu kabinesinden bazı kişilerin anlaşmaya ve Başkan Trump'a saldırdıklarını görüyoruz. Birincisi, Donald Trump şu anda tüm dünyada İsrail ulusuna sempati duyan tek devlet başkanıdır. Eğer ben İsrail kabinesinde olsaydım, tüm dünyada geriye kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım.
3: Vance bu sözlerle de yetinmedi. ABD'den İsrail'e gönderilen silahları hatırlattı.
6: Son 3 ayda vatanınızı koruyan savunma silahlarının 2/3'ü Amerikan elleriyle üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi.
7: Is not Donald J. Trump.
3: ABD Başkan Yardımcısı tepkisini New York Times gazetesine verdiği mülakatta da sürdürdü.
8: What is your exact proposal?
6: Gerçekten öneriniz ne? 9 milyonluk bir ülkesiniz. Karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız.
3: ABD Başkan Yardımcısının açıklamalarına Netanyahu yönetiminden aynı sertlikte karşılık geldi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir ise Vance'in bu sözlerine "önerim 21. yüzyılın nazileriyle başa çıkmak, tıpkı ABD'nin 20. yüzyılın nazileriyle başa çıktığı gibi" yanıtını verdi. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de açık açık işgali savundu. Savaşın, İsrail'in sınırlarının genişletildiğinin ilan edildiği bir siyasi deklarasyonla sona ermesi gerektiğini belirtti. Lübnan topraklarının ilhakını savundu. Gazze'nin harabe halinde kalacağını söyledi.
1: ABD-İran arasındaki mutabakatın ardından Lübnan'da da ateşkes duyuruldu. İsrail ve Hizbullah yetkilileri ateşkes kararı aldıklarını açıkladı. Ancak İsrail, Lübnan'ın güneyindeki işgalini sürdürmekte ısrarcı.
9: İsrail ile Hizbullah ateşkeste anlaştı. Ancak İsrail ordusu yeni saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Amerikan NBC'ye İsrail'le Cuma günü erken saatlerde görüştüğünü ve Hizbullah'la ateşkes konusunda anlaşmaya varmalarını istediğini açıkladı. "Bazen sakinleşmek ve aklını kullanmak gerekiyor" dedi. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Amerikalı yetkili de gün içinde İsrail'le Hizbullah'ın ateşkes üzerinde anlaştığını duyurdu. Anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri ve Katarlı müzakereciler tarafından İran'ın desteğiyle şekillendirildiğini açıkladı. Reuters'a konuşan iki Hizbullah kaynağı da ateşkes kararının kendilerine ulaşmasının hemen ardından anlaşmaya uyduklarını bildirdi. Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, ülkemizi korumaya kararlıyız. İsrail topraklarımızın son karışından da çekilecekleri. Reuters'a konuşan İsrail yetkilisi,

0: birlikte ateşkese rağmen ordunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini ileri sürdü. Herhangi bir saldırı durumunda karşılık verilecekleri. İsrail ordu sözcüsü Defrin, kendilerine ateşkes hakkında henüz bir talimat gelmediğini iddia etti. Genelkurmay Başkanlığı'nın talimatlarına göre hareket etmeye devam edeceklerini söyledi. Gece yarısından itibaren Lübnan'a 150'den fazla saldırı düzenlendiğini belirtti. Hizbullah'la ateşkesin duyurulmasının ardından da Lübnan'ın güneyindeki saldırılar devam etti. İran'dan saldırılara kınama gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, saldırıların ciddi sonuçlar doğuracağını vurguladı. İsrail'in saldırılarından Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan sorumlu olduğunu söyledi. Lübnan'la İsrail arasında 17 Nisan'da ateşkes yürürlüğe girmiş, tarafların büyükelçileri 4 kere Washington'da bir araya gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bir sonraki görüşmelerin 23-25 Haziran tarihlerinde yapılacağını duyurdu.
1: Avrupa Birliği liderleri iki günlük zirvede bir araya geldi. Gündemlerinde Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeler vardı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Costa, Moskova'ya doğrudan mesaj iletilmesi gerektiğini vurguladı.
0: Avrupa Birliği liderleri Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Zirvenin ardından basın toplantıları düzenlendi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ortak basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı hakkında açıklamalar yaptı. Costa, Rusya ile diplomatik kanal açılması talimatı verdiğini onayladı. Moskova'ya doğrudan kendi mesajlarını iletebilmesi için bunun gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği'nin savaşta arabulucu olmayı düşünmediğini belirtti.
2: Ukrayna'nın yerine geçmek istemiyoruz. Çünkü yalnızca devlet başkanı Zelenski'nin Ukrayna adına müzakere etme meşruiyeti vardır.
0: Von der Leyen de Costa'nın sözlerine destek verdi. Rusya er ya da geç müzakere masasına oturacak dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile yakın çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti. İsrail'in bölgedeki saldırılarına da değinen Von der Leyen, İsrail'in Lübnan egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini söyledi. İsrail'e bir eleştiri de Almanya Başbakanı Friedrich Merz'den geldi. Merz, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim yerleri inşa ederek gerginliği daha da artırdığını söyledi. Öte yandan zirvede gündeme gelen İsrail'e yönelik ticari yaptırım önerilerini ise Almanya adına reddettiğini açıkladı. İki gün süren zirvede liderler Çin'le ticari ilişkiler ve birliğin gelecek dönem bütçesi konularını da tartıştı. Çin'le ticaret açığına karşı yeni mekanizmalar hazırlama kararı aldı. Üye ülkelerin yeni bütçenin genel mimarisi üzerinde anlaşmaya vardı.
1: Ukrayna dronları Moskova'nın kalbindeki enerji tesislerini hedef alıyor. NATO ile Rusya arasındaki gerilim her geçen gün daha da tırmanıyor. Tam da bu ortamda Moskova'dan sert bir uyarı geldi. Moskova, Rusya'ya yönelik herhangi bir saldırıya verilecek karşılık yıkıcı olacak dedi.
3: Rusya'dan NATO'ya çok sert bir uyarı geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, NATO ülkelerinden gelebilecek herhangi bir saldırıya verilecek karşılığın yıkıcı olacağını açıkladı. Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, NATO'nun Rusya'ya saldırma olasılığını değerlendirdi. Sözcü, herhangi bir NATO üyesinin Rus topraklarına yönelik saldırgan bir eylemde bulunması halinde, bu çılgın macerayı başlatanlara vereceğimiz yanıtın yıkıcı olacağından kimse şüphe duymasın dedi. Rusya sadece NATO'yu değil Avrupa Birliği'ni de hedef aldı. Zaharova, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletmesine sert karşılık vereceklerini belirterek Moskova'nın yeni misilleme adımlarını hazırlandığı mesajını verdi. Bölgesel diplomasiye de değinen Zaharova, ABD ile İran arasındaki mutabakat kapsamında yakın zamanda bir anlaşmaya varılmasını umduğunu dile getirdi. Hazar bölgesindeki işbirliğine dikkat çeken sözcü, İran, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan'ın güvenliği artıracak ortak adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı. Zaharova, Hazar denizindeki güvenlik ve seyri sefer serbestisinin korunmasının büyük önem taşıdığını belirtirken, aynı hassasiyetin Karadeniz ve Azak denizi için de geçerli olduğunun altını çizdi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı Arnavutköy metro hattı açılışında konuştu. Erdoğan, ana muhalefete yüklendi. Siz zor konularla uğraşmayın diyen Erdoğan, kavgalarınızı ayıracak vaktimiz yok. Becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin dedi.
4: Siz kimin hain, kimin işbirlikçi, kimin proje olduğunu tartışırken biz zorlu müzakere masalarında Türkiye'nin hak ve hukukunu savunduk. Bizim sizin bitmez tükenmez kavgalarınızı ayıracak vaktimiz yok.
0: Ana muhalefeti eleştirdi. Sözü CHP'nin iptal edilen kurultayına getirdi.
4: En iyisi siz bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı Arnavutköy metro hattı açılışında konuştu. Erdoğan, dış politika ile ilgili eleştirilere tepki gösterdi.
4: Bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla, ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. Bir defa Türkiye, bölgesel krizlerin mezesi değil, işte en son İran Savaşı'nda olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. İkincisi, dış politika şov alanı değil.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'yi en kısa sürede kurultaya götüreceğini söyledi. Yargıtay'daki başvuru çekilirse, olağan kurultayı en fazla 4-5 aya yaparız dedi.
0: Olağanüstü değil, olağan dedi. Mahkemenin kararını işaret etti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki kurultay için ilk kez tarih verdi.
2: Kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Ama mahkemenin Yargıtay aşaması, tedbir kararı var. Olağanüstü kurultay değil, olağan kurultay yapılacak. Yargıtay'daki başvuru çekilirse, olağan kurultayı en fazla 4-5 aya yaparız. Eski delegelerle yapamayız. Mahkeme, şaibe var diye iptal etmiş, siz gidip o eski delegelerle kurultay yapın diyorsunuz. Bundan da bir mutlak butlan kararı çıkar.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü Televizyonu'nda CHP'deki kurultay tartışmalarına dair net mesajlar verdi. Kurultayda aday olup olmayacağına dair parti aranınca dinlenmek istiyorum dedi.
2: Ben hiçbir kurultayda aday olmadım. Adaylık bir kişinin iradesiyle olmaz. Ben kendi kendime aday olacak değilim. Partiyi arındırdıktan sonra oturmak, dinlenmek istiyorum.
0: Kılıçdaroğlu mutlak butlan davasını kendisinin açmadığını söyledi.
2: Paranın dağıtıldığı, iradenin satın alındığı 38. kurultayla ilgili bir şeyim yok. Ben gidip şikayet etmedim ki. Herkes bu davayı ben açmışım gibi kamuoyuna deklare ediyor. Yok öyle bir şey. Kurultay davasının tarafı değilim. İlgim yok. Kurultayı parayla satın alıyorsan bu bir milli güvenlik sorunudur.
5: Mesele de değildir. Bu mesele...
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Denizli'ye gitti. Halk buluşmasına katılan Özel, bize bina değil siz lazımsınız dedi.
6: Türkiye'de nasıl yerel seçimlerde birinci parti olduysak, nasıl 30 yıl sonra Denizli'yi aldıysak, yapılan ilk seçimlerde de Türkiye'yi kazanacağız. Bizi yolumuzdan hiç kimse çeviremez.
0: Kahvehanede halkla buluştu, destek istedi. Pazara gitti, esnafı ve vatandaşı dinledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Denizli'de halkla buluştu.
6: Bize bina değil, bize yürek lazım, bize yol lazım, yoldaş lazım, sizler lazımsınız.
0: Bayramyeri Meydanı'nda konuşan Özgür Özel, bizi yenemezler, durduramazlar dedi.
6: Asla geri durmayacağız, sizi mahcup etmeyeceğiz, sizi kimse... Benimle yürümeye var mısınız?
0: Özel, CHP'ye operasyon yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
6: Cumhurbaşkanı

0: çalışanlar, onun iktidar yürüyüşünü kesmeye çalışanlar, emeklinin, asgari ücretlinin, esnafın, KOBİ'nin, çiftçinin ve Türkiye'deki tüm gençlerin gelecek umutlarını hedef almışlardır. Buna izin vermeyeceğiz.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifasıyla başlayan tartışma sürüyor. Bazı meclis üyeleri de istifa etti. Bu arada CHP İzmir İl Başkanlığı'nda da gerginlik yaşandı.
2: İl başkanı görevden alındı. Yerine yenisi atandı. Tepki gösterip istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ardından peş peşe istifa haberleri geldi. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönüşüyle birlikte görevden alındı. Yerine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü getirildi. İl yönetiminin değişmesine tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partiden istifa etti ve yola bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.
3: Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin içinde bulunduğu...
2: Cemil Tugay'ın istifasının ardından Başkan Vekili Levent Yıldır da CHP'den istifa etti. Belediye meclisinden de 6 CHP'li partiden ayrılma kararı aldı. İl başkanlığında ise eski ve yeni başkanın destekçileri arasında tansiyon yükseldi. Yeni başkan Utku Gümrükçü'ye çiçek vermek için binaya gelen partililerle nöbet tutan Çağatay Güç ve destekçileri karşı karşıya geldi. Gerginlik Gümrükçü'ye destek verenlerin binadan çıkarılmasıyla sona erdi.
1: Mecliste yoklama tartışması yaşandı. Genel kurulda bulunmayan bazı milletvekilleri adına yoklama pusulası verildiği iddia edildi. Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan, muhalefetin itirazı üzerine pusulaları tek tek okudu. Toplantı yeter sayısı sağlanamadığı için birleşim kapandı.
4: Sayın Murat Cahit Cangı. Yok. Sayın Emin Şimşek. Yok.
5: Meclis Genel Kurulu'nda yoklama tartışması yaşandı. Muhalefet verilen yoklama pusulalarına itiraz etti. Pusula veren isimler tek tek okundu.
4: Yusuf Ziya Aldatmaz. Yok. Atay Uslu. Yok.
5: Suudi Arabistan'la yenilenebilir enerji santrali projelerine ilişkin anlaşma genel kurulda onaylandığı sırada İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan'ın yanına gitti. Yoklama için pusula veren 79 milletvekilinin isminin tek tek okunmasını talep etti.
4: Sayın milletvekilleri, pusula kontrolü yapacağız. İsmail Erdem burada mı? Yok, değil mi? Yok arkadaşlar.
5: Pusulaların kontrolü sırasında milletvekilleri divanın etrafında toplandı.
6: Sayın Başkanım.
4: Sayın milletvekilleri bakın Sayın iki dakika içerisinde milletvekili buradan ayrılamaz. Sayın Başkanım. Bir grup başkan vekilinin böyle bir talebi varsa ben bunu yerine getirmek zorundayım.
6: 79 tane pusula. Olur mu böyle şey? Başkanım lütfen okumaya devam edin. İstirham ediyorum.
4: Sayın Bayram Şen Ocak burada mı? Yok. Sayın Mehmet Ali Çelebi. Yok.
5: Yapılan kontrollerde pusula veren bazı AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin salonda bulunmadığı belirlendi. Bunun üzerine toplantı yeter sayısı sağlanamadı. Birleşime ara verildi. Aranın ardından yapılan yeni yoklamada da yeter sayıya ulaşılamayınca genel kurul kapandı.
4: Salı günü saat 15'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
1: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin işten çıkarttığı bir kişi, ikisinin müteahhit olduğu ortaya çıktı. Elleri ve ayakları bağlı olarak bulunan Erhan Karaal, "Kurtulduğuma inanamıyorum." dedi.
5: Evinin önünden zorla otomobile bindirildi, böyle kaçırıldı. İstanbul polisi adım adım iz sürdü. Kaçırılan genel müdür yardımcısı atıl durumdaki bir depo alanında bulundu.
7: Çok ağır bir darp.

0: kalmış. Yoğun bakımda şu anda.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, çarşamba akşamı evinin önünden kaçırıldı. Eşinin ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Çevredeki kamera görüntüleri incelemeye alındı. Karaal'ın telefon sinyali de takip edildi.
0: Eşim kapının önünde ailesinin, çocuklarının, komşularının gözü önünde karga tulumba bir şekilde kaçırılarak götürüldü.
1: Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldıktan hemen sonra eşi Aysel Karaal'ı yurt dışı numarasından bir kişi aradı. Telefon hattının ucundaki kişi, sizde para olduğunu biliyoruz, bize para göndereceksiniz diyerek tehdit etti.
0: Eşinizle sizi görüştüreyim dediler, o kadar yani görüşemedik biz. Çünkü arayacaklardı, aramadılar.
1: Polis Erhan Karaal'ın daha önce işten çıkardığı eski bir çalışan ve iki müteahhitle husumetinin bulunduğunu belirledi. İddiaya göre eski çalışanla iki müteahhidin arası iyiydi. Yere batan sarnıcının Kültür Bakanlığı'na devredilmesinin ardından iki müteahhidin ihale alamadığı, Erhan Karaal'a bu nedenle baskı yaptığı ileri sürüldü. Bu gelişme üzerine müteahhitler ve eski çalışan gözaltına alındı. Şüpheliler olayla bağlantılı olmadıklarını iddia etti. Polis bu sırada iz sürmeye devam etti. Şüpheliler olay yerine iki otomobille gelmişti. Yüzlerce saatlik kamera görüntüsünü inceleyen polis, Kocaeli, Yalova ve İstanbul'da tespit edilen

0: Bazı adrese baskın yaptı.
1: Erhan Karaal kaçırıldıktan yaklaşık 35 saat sonra hemen arkamda bulunan bu altın durumdaki fabrikada bulundu. Şüpheliler bu noktaya kadar yaklaşık 6-7 defa adres değiştirmişti. Polis ekipleri geldiğinde ise Erhan Karaal'ın sağlık durumu çok da iyi değildi. Kaçıran şüpheliler tarafından dövüldüğü iddia edildi.
0: Elleri ve ayakları bağlı bulunan Karaal kurtarıldı. Başında bekleyen şüpheliyle birlikte 5 kişi yakalandı.
2: Çok şaşkın olduğunu, neden bunu yaşadığını, kendisiyle ilgili hiçbir sorunun olmadığını, halen daha bir anlam veremediğini ama yetkili mercilerin bunu araştırıp sonuçlandıracağını bir şekilde ayrıntılarıyla bize döneceklerini söyledi.
0: Kurtarılan Erhan Karaal polislere beni zorla kaçırdılar, kurtulduğuma inanamıyorum. Para istediler, siz gelmeseydiniz beni öldüreceklerdi dedi. Şüpheliler ona sürekli para nerede diye sormuştu. 8 şüpheli sorgulanırken genel müdür yardımcısının da hastanede tedavisi sürüyor.
2: Parayla ilgili hiçbir şey duymadım ben, bilmiyorum.
3: Hakimler ve Savcılar Kurulu müfettişini bıçakla yaralayan sanık Berat Çingay, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Berat Çingay'la avukatlar katıldı. Çingay amacının öldürmek olmadığını söyledi, beraatını talep etti. Beyanların ardından mahkeme kararını açıkladı. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'a FETÖ tuzağı kuruldu. Kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldı. Milyonlarca lira ve kilolarca altını kaptırdı. Olayla ilgili iki şüpheli tutuklandı.
0: Kendisini polis olarak tanıttı. Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı dolandırdı. Para ve değerli eşyalarını aldı. Şüpheli İstanbul'da yakalandı. Dolandırıcılık olayı 14 Haziran'da yaşandı. Kocamaz'ın telefonu çaldı. Arayan kişi kendisini Mersin Terörle Mücadele Müdürü olarak tanıttı. FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonda Kocamaz'ın isminin yer aldığını söyledi. Kocamaz'dan para ve değerli eşyalarını kendilerine teslim etmesini istedi. Kocamaz yaklaşık 10 kilogram altın ve ziynet eşyasıyla 68 bin dolar ve 1900 avroyu ise Başkent Üniversitesi girişinde elden verdi. Ancak Kocamaz daha sonra durumdan şüphelendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne olayı bildirdi.
4: 14 Haziran'da kendini Mersin TEM Müdürü olarak tanıtan şahıs beni aradı. Mersin'de yakalanan şüphelilerden bana ait kimlik çıktığını, bu kimliklerde başkalarının fotoğrafı olduğunu, bu şahısların FETÖ üyesi olup yurt dışından para getirdiğini söylediler. Operasyon yürüttüklerini, şüphelileri yakalamak için plan yaptıklarını söyleyerek hesaba para göndermemi istediler. Ayrıca örgüt üyelerinde daha önce yakalanan altınlarla benim evimde bulunan altınların örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmek için laboratuvarda inceleme yapacaklarını söyleyerek altınlarımı teslim etmeye ikna ettiler.
0: Soruşturma başlatan ekipler şüpheliyi İstanbul'da bir takside altın ve paralarla yakaladı. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında iki kişi tutuklandı.
5: Ve oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu yılın sonunda Karadeniz'deki doğalgaz üretimimiz yıllık 7,5 milyar metreküp düzeyine ulaşacak.
6: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 7. Türk-Alman Enerji Forumu'nda konuştu. Türkiye'nin enerji altyapısındaki yol haritasını anlattı.
5: Önümüzdeki dönemde odaklanacağımız 3 temel unsur, altyapımızın esnekliğinin artırılması, sistemlerimizin dijitalleşmesi ve ekonomilerimizin karbonsuz bir şekilde büyümesi olacak. Günümüz dünyasında bu üç unsurdan herhangi birini bir diğeri uğruna feda edilebilir olarak görmüyoruz.
6: Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesine ilişkin de bilgi verdi.
5: Yenilenebilir enerji, Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık %65'ini oluşturmakta. Bu kapasiteyle yenilenebilir enerjide Türkiye, Avrupa'da 5. dünyanın ise 11. ülkesi konumuna gelmiş durumda.
3: ABD ile İran arasındaki savaşı bitiren mutabakatın imzalanmasından sonra Brent petroldeki düşüşle birlikte benzinin litre fiyatına 99 kuruş indirim yapıldı. Uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarında yaşanan değişimle kur hareketlerine bağlı olarak akaryakıt rafineri çıkış fiyatlarında yeni bir düzenlemeye gidildi. Yapılan indirimin ardından benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 62 lira, Ankara'da 60 lira.

0: 63 lira, İzmir'de 63,32 lira seviyesine geriledi. Mayıs ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlara 2,6 trilyon lira ödeme yapıldı. Kartlarla yapılan ödemeler geçen yılın aynı ayına göre %32 arttı. Kredi kartı sayısı 149 milyona çıkarken internetten yapılan kartlı ödeme tutarı 740,4 milyar liraya ulaştı.
1: Kartlı ödemelerin tutarı Mayıs'ta 2,6 trilyon liraya aştı. Geçen yıla göre kartlı ödemelerde %32 artış oldu. Bankalar Arası Kart Merkezi Mayıs ayına ilişkin verileri yayımladı. 1,9 milyar kartla 2 trilyon 633 milyar 600 milyon lira ödeme yapıldı. Verilere göre kartlı ödemelerin 2 trilyon 212 milyar 900 milyon lirası kredi kartıyla yapıldı. Bu rakam banka kartlarında 412,8 milyar, ön ödemeli kartlarda ise 7,9 milyar liraya ulaştı. Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 149 milyon, banka kartı sayısı 216,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı ise 99,1 milyon adet oldu. Geçen yılın Mayıs ayıyla kıyaslandığında kredi kartı adedinde %11'lik, banka kartında ise %2'lik artış yaşandı. Geçen ay internetten yapılan kartlı ödeme tutarı yıllık %19 artarak 740,4 milyar liraya ulaştı. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre %50 artarak 961,8 milyar lira oldu.
0: Geçen gün ekranlarınıza getirmiştik. İstanbul'da trafik çilesinden kurtulmak isteyenler neredeyse gün doğmadan yola çıkıyor ve iş yerine erken gidip araçlarında uyuyordu. Öznur Karslı Çetiner ve Fatih Mehmet Coşkun'un gündeme taşıdığı o konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Erdoğan trafik yüzünden araçlarını yatakhaneye çeviren İstanbullu kardeşlerimizi rahatlatacağız dedi.
2: Günaydın. Uyandırdım, kusura bakmayın. İstanbulluların bulduğu bir çözüm mü?
3: Evet.
2: Günaydın.
3: Günaydın.
2: Arabada uyuyanları bulabilmek için sabah çok erken yola çıktık. 5.30-6 gibi yollardaydık.
4: Trafik çilesi ya da uykusuz kalmak. Bu ikilemde kalan İstanbullular çileden kurtulmak için sabah gün doğmadan yola çıkıyor. Ara sokaklarda araçlarında uyuyor.
5: İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız.
4: Habertürk'ün gündeme getirdiği konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi.
5: İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. Bunun da en büyük faydasını işte geç kalmamak için arabalarında uyuyan, araçlarını hafta içi yatakhaneye çeviren İstanbullu kardeşlerimiz görecek.
4: İstanbul'un trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden Levent ve Maslak'ta ara sokaklar sabah erken saatlerde araçlarında uyuyanlarla doluyor.
2: Plazada mı çalışıyorsunuz? İstanbul trafiği artık sabah uykusundan bile feragat ettiriyor.
6: Sıçın başım çok dağındı.
2: Kaçta geldiniz?
6: 5.30 gibi. Saat 8'de de iş başı.
2: Anadolu yakasında ya da Avrupa yakasının en uzak noktalarında yaşayıp plazalar bölgesinde çalışan insanlar sabah çok erken saatlerde çalıştıkları bölgelere gelip kalan uykularını araçların içinde tamamlıyorlar.
6: Bahçeliler tarafında oturduğum için erken geliyorum buraya, yatıyorum, ondan sonra işe gidiyorum.
2: Var mı çocuk falan?
6: Evet, çocuğum var.
2: Zor olmuyor mu böyle?
6: Oluyor ama ne yapayım?
4: Arnavutköy Halkalı metrosunun açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Habertürk'ün haberine atıfta bulundu. Eziyete dönmüş trafiği rahatlatacağız dedi.
5: İstanbul ihmale gelmez. İstanbul beceriksizliği, vizyonsuzluğu kaldırmaz diyoruz. Trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.
0: İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, İstanbul'un kronik taksi sorunu ile ilgili konuştu. Hedefimiz dijitalleşme diyen Dalcı, bir kez daha Singapur modeli taksicilik sistemini işaret etti. Sistemin test edildiğini söyledi.
3: Her şeyin dijitalleşmesi lazım. Teknolojinin artık nirvana'ya ulaştığı çok hızlı bir dönemdeyiz. Biz taksi olarak da bu tempoya ayak uydurmak zorundayız.
1: Sistem dijitalleşecek dedi. İstanbul için en iyi çözümün Singapur modeli olduğunu söyledi.
3: Ben diyorum ki sistemi biz komple ameliyat etmemiz lazım.
1: Taksi bulamayan yolcular, uzak mesafe deyip müşteri kabul etmeyen taksiciler, dolandırılan turistler. İstanbul'da yıllardır konuşulan ama bir türlü çözülemeyen taksi sorunu sona erecek mi? Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı'ya göre bunun tek bir yolu var.
3: İstanbul'da tek bir şikayet kalmayana dek yeni sistemi kurgulayıp hayata geçireceğiz. İşini iyi yapan sistemde kalacak. Müşteriye kaba davranan, müşteriden haksız işte ekstra ücretler talep eden ya da müşteriden kredi kartı olsun farklı şekilde tahsilatlar yapanlar anında sistemden atılacak.
1: Dalcı, turistleri dolandırıp kısa mesafede yüksek ücret alan taksi şoförleriyle ilgili de bu kişiler taksicilik yapmamalı dedi.
3: Bu kötü taksici değil. Kabahatler kanununa göre işlem değil yani bu. Bu adli vaka, bunun böyle değerlendirilmesi lazım. Biz statta şeyi bekliyoruz, konser bekliyoruz. Aman dağılsın, hiç problem yaşanmadan bu iş çözülsün.
0: İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 134 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
7: Benim de tabii hassas burnuyla tespit ettiği Zula.
4: Tır dorsesine gizli bölme yaptılar. Onlarca kilo uyuşturucu zulaladılar. Polisin takibiyle yakayı ele verdiler.
7: İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak sokak sokak, cadde cadde İstanbul'da uyuşturucu mücadelede kararlıyız.
4: İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tır dorsesinde uyuşturucu taşındığı bilgisi aldı. Operasyon düzenlendi. Tır durduruldu. Gizli bölmelere saklanan uyuşturucu paketleri ele geçirildi.
7: Narkotik köpeğimiz Leydi'nin de tabii hassas burnuyla tespit ettiği Zula ortaya çıkarıldı. Yaklaşık 203 paket uyuşturucu ele geçirildi.
4: Polis İstanbul ve Tekirdağ'da da iki depoya baskın yaptı. Operasyonlarda 134 kilo 50 gram uyuşturucu maddeye el kondu. İki şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
0: İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamına alınan bir binada söküm çalışması vardı. İşçilerin doğalgaz borusunu kestiği sırada patlama oldu. İşçiler ölümle burun buruna geldi.
8: Büyük bir patlama sesi gelince ben inşaattan asansör düştü sandım.
1: Kimi asansör düştü sandı, kimi de bomba patladığını düşündü. Söküm çalışmasındaki patlama 3 işçiyi hastanelik etti. İstanbul Güngören'de eski bir binada kentsel dönüşüm nedeniyle söküm işlemi yapılıyordu. İşçiler binadaki doğalgaz borularını kesmeye başladı. Bu sırada borunun içinde kalan gaz şiddetli patlamaya neden oldu.
8: Kardeşlerimle konuşuyordum. Büyük bir patlama sesi gelince ben inşaattan asansör düştü sandım. Meğersem doğalgaz patlamış.
1: İşçiler ve çevredekiler panik yaşadı. Patlama nedeniyle 3 işçi hafif şekilde yaralandı. İhbarlı olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı işçilere ilk müdahale ambulansla yapıldı. İşçiler daha sonra hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sokağa şerit çekerek geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: İstanbul'da Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı güzergahında sefer yapan M4 metro hattında tren raydan çıktı. Tünelden çıkmak isteyen yolcular uzun kuyruklar oluşturdu. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
4: Tren en yoğun saatte raydan çıktı. Yüzlerce kişi metroyu yaya olarak terk etti. Görüntüler İstanbul'dan. Kadıköy, Sabiha Gökçen Havalimanı güzergahında sefer yapan M4 metro hattında tren Bostancı mevkiinde raydan çıktı. İş çıkışı saatine denk gelen kaza nedeniyle metro yoğundu. Yolcular kendi imkanlarıyla aracı tahliye etti. Yüzlerce kişi metro hattından çıkmak için yürümek zorunda kaldı. Bazı yolcular o anları cep telefonuyla görüntüledi. Kaza nedeniyle metro hattının diğer duraklarında da yoğunluk vardı. Tren önünde bekleyen yolcular tepki gösterdi. Olayda yaralanan olmazken olay yerine ekipler sevk edildi. Arızanın nedenine dair bir açıklama yapılmadı.
0: Kütahya'da bir binanın inşaat çalışmaları esnasında iskele çöktü. Kazada iki işçi hayatını kaybetti. Bölücek mahallesinde yapımı devam eden bir inşaatta makara iskelenin üzerine devrildi ve iskelede çökme meydana geldi. Dört işçi yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. Yaralanan işçiler ambulanslarla şehir hastanesine kaldırıldı. 71 yaşındaki Hamit Sarı ve 58 yaşındaki Süleyman Türkoğlu doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaralanan iki işçinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazada yaşanan ihmallere dair soruşturma başlatıldı. Iğdır'da yaşayan 11 yaşındaki Berat Irmak 30 Nisan'da av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Üstelik katil zanlısı da iddiaya göre 14 yaşında bir çocuk. Kriminal raporun soruşturma dosyasına girmesiyle çocuk şüpheli tutuklandı. Peki çocuk çocuğu neden öldürür? Acılı aile Habertürk'ten Emine Derya'ya konuştu.
9: Henüz 11 yaşındaydı. Bu kez akran kurbanı Berat Irmak oldu. Peki bu bir kaza mıydı yoksa cinayet mi?
10: Benim Berat'ım çok küçüktü ama hayalleri büyüktü. Çok çalışkan bir öğrenciydi. Bir katil geldi, hayalı aldı, hem bizden hem ondan aldı.
11: 30 Nisan denildiği zaman bizim için en karanlık gece diyebilirim. 30 Nisan'dan sonra zaten gözümüze hiç uyku girmedi.
9: Iğdır'da yaşayan 11 yaşındaki Berat Irmak 30 Nisan günü arkadaşlarıyla oyun oynamak için dışarı çıktı. 14 yaşındaki H.A.'nın evinin önünde buluştular.
11: Yalvarırcasına benim evime gelin diyor. Çünkü kafasında dediğim gibi bir karakteri baz almış, cinayetini gerçekleştirecek.
9: Evden babasının av tüfeğiyle çıkan şüpheli elindeki silahı ateşledi. İddiaya göre Berat'ı doğrudan hedef alıp vurdu.
11: İçeriye giriyor, silahı bırakıyor, tekrar dışarı çıkıyor. Ben onu öldürdüm. Görgü tanığına da söylüyor. Orada da diyor ki 14 yaşında ilk cinayetimi gerçekleştirdim diyor.
12: Şüpheli ilk beyanda aslında silahın açık halde getirildiği ve kapatılırken patladığını beyan etmişti. Ve bunun üzerine dosya taksirle öldürmeye neden olmadan soruşturma yürütülüyordu.
9: Ancak soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dosyaya giren kriminal rapor soruşturmanın seyrini değiştirdi.
12: Şüphelinin vermiş olduğu ilk beyanlar çürütüldü. Raporda aslında silahın kapatılarak değil tetiğe basılarak ateş aldığı anlaşıldı.
9: Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı H.A. hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan 14 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Berat 3 çocuklu bir ailenin en küçük evladıydı. Hayalleri ve gelecek planları vardı ancak hepsi yarım kaldı. Şimdi Berat'ın ailesi Berat için adalet arayışlarını sürdürüyor. Ailenin endişesi katil zanlısının çocuk yaşta olduğu için cezada indirim yapılması.
11: Bu katil zanlısının elini kolunu sallayarak aramızda gezme ihtimalini düşündüğümüzde bile bizim ciğerimiz paramparça oluyor.
10: En ağır şekilde ceza almasını istiyorum. Çünkü toplumda gezmesini istemiyorum.
11: Yalnız kalmaktan korktuğu için
0: Dijital dünya her geçen gün büyüyor ancak riskleri de beraberinde getiriyor. İngiltere, Fransa ve Avustralya'nın ardından Birleşik Arap Emirlikleri de çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlıyor.
1: Birleşik Arap Emirlikleri çocukların sosyal medya kullanımına yönelik radikal bir adım attı. Yeni düzenlemeyle 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya hesabı açması ve bu platformları kullanması yasaklandı. Birleşik Arap Emirlikleri Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen kararla ülkede sosyal medya kullanımı için asgari yaş sınırı 15 olarak belirlendi. Düzenleme sadece yeni hesap açılmasını değil, halihazırda kullanılan hesapları ve platformların tüm özelliklerine erişimi de kapsıyor. Baye Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Rashid El Maktoum, kararın çocukların dijital ortamda daha güvenli şartlarda büyümesini amaçladığını söyledi. El Maktoum, hızla değişen teknolojik dünyaya uyum sağlarken çocukların korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Yeni yasada dikkat çeken en önemli detay, ebeveyn izni de yasağın aşılması için yeterli olmayacak. Yani 15 yaşın altındaki çocuklar ailelerinin onayı bulunsa bile sosyal medya platformlarına erişemeyecek. Bayi'nin bu adımı dünya genelinde güçlenen dijital koruma dalgasının son halkası oldu. çocukların sosyal medya kullanımına yönelik ilk adımı Avustralya atmış, 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimini sınırlayan düzenlemeyi geçtiğimiz yıl yürürlüğe koymuştu. Fransa'da 15 yaş altına sosyal medya sınırı getirilmesine yönelik

0: yasal düzenleme süreci devam ederken, İngiltere'de 16 yaş altına yönelik benzer kısıtlamaları gelecek yıldan itibaren uygulamaya hazırlandığını duyurmuştu. Aynı düzenleme kapsamında Mayıs ayında Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yasayla 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımı tamamen yasaklanmıştı. Yasayla birlikte platformlara yaş doğrulama ve ebeveyn kontrol mekanizmaları kurma zorunluluğu da getirilmişti.
1: ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard görevinin son gününde bu zamana kadar hiç görülmemiş belgeleri paylaştı. İddiasına göre belgeler Çin'de yürütülen koronavirüs araştırmalarını ABD'nin fonladığını gösteriyor.
0: Pandemiye neden olan Wuhan'daki laboratuvarı ABD fonladı dedi. Belgeleri gözler önüne serdi. Çarpıcı açıklamalar ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünden istifa eden Tulsi Gabbard'dan geldi. Gabbard görevinin son gününde gerçeği bilme zamanı diyerek daha önce hiç görülmemiş belgeleri paylaştı. ABD'nin eski Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci'nin Çin'deki Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde yürütülen koronavirüs araştırmalarını ABD vergi mükelleflerinin parasıyla finanse ettiğini söyledi.
2: Daha önce hiç görünmemiş belgeleri yayımlıyorum. Bu belgeler Fauci'nin eylemleri hakkındaki gerçeği, virüsün laboratuvar sızıntısı kökenlerini, ölçülemeyecek kadar büyük zarara ve sayısız can kaybına yol açan bu tehlikeli araştırmaya yönelik ABD fonlamasını yönlendirmedeki rolünü nasıl gizlemeye çalıştığını açıkça ortaya koyuyor.
0: Gabbard, Fauci'nin büyük ilaç şirketleriyle bağlantılı trilyonlarca dolar değerindeki aşı araştırmalarını finanse ettiğini ve ülkenin pandemiyle ilgili baş danışmanı haline geldiğini hatırlattı. Güçlü konumunun onu koruduğunu öne sürdü. Fauci'yi istihbaratı manipüle etmek, kongreye yalan söylemek ve laboratuvar sızıntısı ihtimalini kasıtlı olarak gizlemekle suçladı.
2: Mesela birinin ihbarcı olarak başvurduktan sadece birkaç gün sonra işine son verildi. Laboratuvar sızıntısı hipotezini savunanlara ise yöneticileri tarafından hangi analistlerin terfi edeceği ve hangilerinin edilmeyeceğinin liderlik tarafından belirleneceği hatırlatıldı. Mesaj açıktı. Ya uyum sağlayın ya da cezalandırılın.
0: Gabbard'ın yayımladığı belgeler Fauci'nin Wuhan'daki koronavirüs araştırmalarına ABD fonu sağladığı iddialarını desteklese de COVID-19'un kesin olarak laboratuvardan çıktığına dair kesinleşmiş bir bulgu sunmuyor. Gabbard geçen ay görevden ayrılacağını açıklamış ve kararını eşinin sağlık durumuyla gerekçelendirmişti.
1: Yazın gelmesiyle güneş koruyuculara ve bronzlaştırmayı artıran güneş yağlarına talep çok. Ama sezonun başlamasıyla artan bu talep merdiven altı üretimi de hızlandırdı. Sahte ürünlerin satışı ise online pazarda çok yaygın. Kansere kadar götürebilen sahte ürünleri sorgulamak için birkaç ipucu var. Bakalım.
3: Üzerinde yanıltıcı ifadeler, sunblock, tam koruma, tüm gün koruma veya %100 koruma gibi ifadelerin bulunması yasak. Bunları içeriyorsa yönetmeliklere uymadığı anlamına gelir.
4: Buraya getirilenle Kore'de üretilen farklıdır. Orada bile sahtecilik var aslında. Dikkat etmek gerekiyor.
5: İçeriği tam okunmayan ürünler olabilir. Bandrolü doğru olmayabilir. Ne katıldığı belli olmadığı için çok ciddi reaksiyonlar da görülebilir.
6: Bronzlaşmayı sevenler ya da güneşten korunmak isteyenler, tatil sezonunun başlamasıyla reklamı da satışı da artan krem ve koruyucularla ilgili bu hatırlatmalara kulak vermeli. Küçük ipuçlarıyla cildinizi güneşin zararlı etkisinden olduğu gibi sahteciliğin etkisinden de koruyabilirsiniz.
7: Peki internetten alınan güneş koruyucu ürünleri ne kadar gerçek? Ürünün orijinal olup olmadığını anlamanın bir yolu var mı? Bunu anlamanın ilk yolu paketin üzerinde içindekiler kısmında yazan ifadeyi görmekten geçiyor.
4: Elimde iyi bir markanın, dermakozmetik ürün bir markanın güneş koruyucusu var. İçinde ilk baktığımda çinko oksit dediğimiz mineral filtre bulunuyor. Bu hani bunun Evet, içindekiler kısmında bu bunun iyi bir güneş kremi olduğunu göstermektedir.
6: Yani bu ifade ürünün içinde güneş ışınlarının zararlı etkilerini filtreleyen bir madde olduğunu söylüyor. İdeal güneş kreminin içindekiler kısmında kimyasal

0: yerine mineral filtre yazması önemli. Peki ürünün dış yüzeyinde neler olmalı?
1: Güneş kremleri üzerine göre SPF 30 ibaresi önemli. En az bu kadar olması bizim için aslında özellikle şiddetli güneşten bile oldukça koruyucu. Hem ultraviyole A hem ultraviyole B filtresi içermesi gerekiyor. Ultraviyole A derinin derin katmanlarını korur. Ultraviyole B ise yanıktan korur.
2: Açık bir kutu resmi var. Orada kaç ay gideceğine dair onlar tabii üzerinde yazmak zorunda.
0: Üründe bu özellikler yoksa dikkat.
2: Sahte güneş kremleri etkisizlik yapabileceği gibi aynı zamanda direkt alerjik kontak dermatit dediğimiz yanık, yara tablolarına, kızarıklık, şişme, kabarcıklı döküntüler yapabilir. Deri kanserleri dahi gelişebilir.
0: Krem ve koruyucuları barkod numarası girerek Sağlık Bakanlığı ürün takip sisteminden de sorgulayabilirsiniz.
3: Dünya Kupası'ndaki Arjantin-Cezayir maçında hat-trick yapan Lionel Messi'nin gözyaşları maçın en dokunaklı anı olmuştu. Messi'nin gözyaşlarının sebebinin babasının hastalığı olduğu anlaşıldı. Detaylara bakacağız. Sonrasında kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
4: Messi, Cezayir karşılaşmasında attığı 3 golle Dünya Kupası'nda bir kez daha ön plana çıktı. Ama ağlarla buluşturduğu ilk golden sonra gözyaşlarına boğulması yaptığı hat-trick'ten daha çok konuşuldu. Karşılaşma sonrası gözyaşlarının sebebi sorulan Arjantinli yıldız, "Bu futbolla tamamen alakasız bir durumdu. Çok zor günler geçirdim," demiş ama ayrıntı vermemişti. 38 yaşındaki efsane oyuncunun bu duygusal anlarının arkasındaki gerçek, ailesi tarafından yapılan resmi açıklamayla gün yüzüne çıktı. Açıklamada yıldız futbolcunun babası Jorge Messi'nin bir sağlık problemi yaşadığı belirtilerek, şu anda kendisi tıbbi gözetim altında olup, içinde bulunduğu durum çerçevesinde iyileşmekte ve olumlu bir gelişme göstermektedir ifadelerine yer verildi.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 23, Kocaeli yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 28, Muğla yağmurlu 26 derece. Akdeniz'de de hava yağmurlu, Antalya 28, Adana 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Artvin yağmurlu 32 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 24, Kayseri yağmurlu 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 24, Erzincan 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Mardin güneşli 28 derece.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

0: Yeniden merhaba. Saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. A millilerin kritik maçına artık saniyeler kaldı. Paraguay maçı şu sıralarda başlamak üzere. Heyecan sadece San Francisco'da değil, Türkiye'de de zirveye çıkmış durumda. Yüzlerce futbolsever ay yıldızlılara destek için bir araya geldi. Kaan Uçar da o noktalardan birinde bizi bekliyor. Heyecanı ve atmosferi Kaan'dan dinleyeceğiz. Kaan, söz sende.
1: Sizinle söylediğiniz gibi sadece heyecan Amerika'da değil tüm Türkiye'de de o şekilde heyecan en üst seviyede. Biz de Özgür Balaban'la birlikte biliyorsunuz dev ekranlar kuruldu bütün Türkiye'de. O noktalardan birindeyiz. Yedikule'deyiz. Özgür Balaban kameraman arkadaşımla birlikte istiyoruz ki buradaki heyecanı, buradaki tutkuyu, buradaki mutluluğu sizlere aktaralım. Sabahın erken saatlerine rağmen görüyorsunuz binlerce kişi buraya akın etti. Arnavutköy'den gelen vardı, Başakşehir'den gelen vardı. Arnavutköy'den gelen kişi dedim ki kaçta kalktınız? Dedi ki hiç uyumadım ki 3.30'da yola çıktım ve buraya geldim dedi. Görüyorsunuz binlerce kişi şu anda burada. Birazdan maç başlayacak. Birkaç dakika sonra Türkiye-Paraguay maçı başlayacak ve buradaki heyecan daha da artıyor. Şunu belirteyim, Türkiye ilk defa Paraguay'la resmi bir maç oynayacak. Daha önce 1995 yılında oynamıştık ve hazırlık maçı oynamıştık ve o maç 0-0 bitmişti. Ancak Türkiye-Paraguay şu an ilk olarak resmi maçına çıkacak. Tabii ki parola, tabii ki hedef, tabii ki umut, galibiyet. Skorları sordum burada. 3-1 diyen vardı, 2-1 diyen vardı. Golleri genellikle Arda, Kenan ve Abdülkerim'den, Merih'ten bekliyorlar genelde buradakiler ve onlara sordum. Dedim ki hani bu saatte başka bir şey olsa kalkar mıydınız? Dediler ki bu saatte başka bir şey olsa herhalde uyanıp buraya gelmezdik dediler. Biraz daha sizleri gezdirmeye devam edelim. Tabii kadroyu da sayayım. Son olarak kalede Uğurcan Çakır, sağ bekten Mert Müldür, Merih Abdülkerim ikilisi stoper tandeminde. Sol bekte efendi. Şu an maç başladı. Görüyorsunuz alkışlarla başladı. İşte bu alkışlar az önce milli takım seremoniye çıktığında da oluşmuştu ve şu an herkes tabii pür dikkat ekrana kesildi. Tabii masaları, çayları görüyorsunuz. Sabahın çok erken saat olduğu için herkes evde hazırlayıp kahvaltılığıyla birlikte ya da dışarıdan bir şeyler alıp buraya gelmiş ve bu heyecanı bu şekilde yaşıyorlar. Görüyorsunuz masalar var, çaylar kuruluyor. Şu anda yüzlerdeki mutlulukta görüyorsunuz. Herkes çok heyecanlı, çok umutlu ve çok mutlu. Herkes diyor ki biz Paraguay'ı yeneriz. Avustralya mağlubiyetini telafi ederiz. Milli takıma, bizim çocuklara güveniyoruz diyorlar. Buradaki konuştuğumuz şimdi kişiler, tabii şu an pür dikkat herkes ekrana kilitlenmiş durumda. Görüyorsunuz maç da başladı zaten. Hakan, sizleri biraz daha gezdirmeye devam edelim. Burada erken Kenan, olmasına rağmen çok büyük bir kalabalık var. Hala gelenler de var. Kameraman arkadaşım Kenan Özgür Balaban'dan rica edeyim sizlere göstersin. Hala gelenler de var. İlk 11'i sayayım hemen. İlk 11'i de sayayım hemen. Kalede Uğurcan Çakır, sağ bekte Mert Müldür. Bu arada bir gol yedik galiba. Erken gelen bir gol ancak sağlık olsun. Maç 90 dakika. İlk dakikada daha maçın ama golü kalemizde gördük ancak. Maç 90 dakika. Daha çok erken. Maç 90 dakika dediğim gibi ve çevirebileceğimizi, kazanabileceğimizi herkes inanıyor. Son olarak kadroyu da söyleyeyim. Kalede Uğurcan Çakır, sağ bekte Mert, Merih, Abdülkerim tandemi, Ferdi Kadıoğlu sol bekte, Hakan, İsmail orta saha tandeminde, önlerinde Arda var. Sağ kanatta Uğuz, sol kanatta Kenan. Hücumda ise Kerem Aktürkoğlu maça ilk 11'de başladı. Tabii talihsiz bir gol. Ancak sağlık olsun maç 90 dakika. Moral bozmamak lazım. Tabii buradaki herkes de şu anda yüzü düştü ilk dakika erken gelen golden dolayı. Ancak yine de morali bozmamak lazım. Maç 90 dakika. Bundan sonra bir maçımız daha var. Ancak bu maç için tabii ki de hedef galibiyet, hedef tabii ki de 3 puan ve grupta puan almak. 24 yıl sonra elbette milli takım Dünya Kupası'na katılmaya kazandı ve Dünya Kupası'nda burada sorduğumda dediler ki 20 yaşındaydım 2002'de, bugün evlendim, çocuğum oldu ve bir hayat kurdum. Şu an milli takım yine Dünya Kupası'nda. Umarız o zamanki yaşadığımız heyecanı, mutluluğu, o zamanki gururu şu anda da yaşıyoruz, ancak o zamanki yaşadığımız üçüncülüğü umarız tekrardan yaşarız diyorlar. Herkesin tabii ki hedefi en azından yarı final, çeyrek final ve herkes şunu söylüyor, umarım kupayı alırız diyorlar. Biz de Özgür Balaban'la

0: birlikte maçın sonu galibiyet, yolun sonu kup olsun deyip sözü size bırakalım.
1: Ediyor, kolaylıklar diliyorum. Bizler de diğer gelişmelerle devam edelim. Yaklaşık 2,5 milyon öğrenci saatler sonra yüksek öğretim kurumları sınavında ter dökecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sınava girecek gençlere başarı dileklerini iletti. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi. Cumhurbaşkanı mesajında sınavınız nasıl geçerse geçsin unutmayın. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz, yarınlarımızın teminatısınız, ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz ifadelerini kullandı.

0: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin işten çıkarttığı bir kişi, ikisinin de müteahhit olduğu ortaya çıktı. Elleri ve ayakları bağlı olarak bulunan Erhan Karaal, "Kurtulduğuma inanamıyorum," dedi.
1: Evinin önünden zorla otomobile bindirildi, böyle kaçırıldı. İstanbul polisi adım adım iz sürdü. Kaçırılan genel müdür yardımcısı atıl durumdaki bir depo alanında bulundu.
2: Çok ağır bir darp almış. Yoğun bakımda şu anda.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, çarşamba akşamı evinin önünden kaçırıldı. Eşinin ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Çevredeki kamera görüntüleri incelemeye alındı. Karaal'ın telefon sinyali de takip edildi.
2: Eşim kapının önünde ailesinin, çocuklarının, komşularının gözü önünde karga tulumba bir şekilde kaçırılarak götürüldü.
1: Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldıktan hemen sonra eşi Aysel Karaal'ı yurt dışı numarasından bir kişi aradı. Telefon hattının ucundaki kişi, "Sizde para olduğunu biliyoruz, bize para göndereceksiniz," diyerek tehdit etti.
2: Eşinizle sizi görüştüreyim dediler, o kadar. Yani görüşemedik biz. Çünkü arayacaklardı, aramadılar.
1: Polis Erhan Karaal'ın daha önce işten çıkardığı eski bir çalışan ve iki müteahhitle husumetinin bulunduğunu belirledi. İddiaya göre eski çalışanla iki müteahhidin arası iyiydi. Yere batan sarnıcının Kültür Bakanlığı'na devredilmesinin ardından iki müteahhidin ihale alamadığı, Erhan Karaal'a bu nedenle baskı yaptığı ileri sürüldü. Bu gelişme üzerine müteahhitler ve eski çalışan gözaltına alındı. Şüpheliler olayla bağlantılı olmadıklarını iddia etti. Polis bu sırada iz sürmeye devam etti. Şüpheliler olay yerine iki otomobille gelmişti. Yüzlerce saatlik kamera görüntüsünü inceleyen polis, Kocaeli, Yalova ve İstanbul'da tespit edilen 20'den fazla adrese baskın yaptı.
3: Erhan Karaal kaçırıldıktan yaklaşık 35 saat sonra hemen arkamda bulunan bu atıl durumdaki fabrikada bulundu. Şüpheliler bu noktaya kadar yaklaşık 6-7 defa adres değiştirmişti. Polis ekipleri geldiğinde ise Erhan Karaal'ın sağlık durumu çok da iyi değildi. Kaçıran şüpheliler tarafından dövüldüğü iddia edildi.
1: Elleri ve ayakları bağlı bulunan Karaal kurtarıldı. Başında bekleyen şüpheliyle birlikte 5 kişi yakalandı.
2: Çok şaşkın olduğunu, neden bunu yaşadığını, kendisiyle ilgili hiçbir sorunun olmadığını, halen daha bir anlam veremediğini ama yetkili mercilerin bunu araştırıp sonuçlandıracağını, bir şekilde ayrıntılarıyla bize döneceklerini söyledi.
1: Kurtarılan Erhan Karaal polislere, "Beni zorla kaçırdılar, kurtulduğuma inanamıyorum. Para istediler, siz gelmeseydiniz beni öldüreceklerdi," dedi. Şüpheliler ona sürekli para nerede diye sormuştu. 8 şüpheli sorgulanırken genel müdür yardımcısının da hastanede tedavisi sürüyor.
2: Parayla ilgili hiçbir şey duymadım, ben bilmiyorum.
0: 35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili yeni bir iddia gündemde. Vefatından kısa süre önce gittiği Tayland'da maymun ısırdığı iddia edildi. Detaylara haberimizden bakalım.
4: Ay aşkım benim ya. Çok adaletlidir biliyor musun?
5: Genç yaşta hayata veda etti. Çıktığı seyahatte maymun tarafından ısırıldığı ortaya çıktı. Oyuncu Ece İrtem'in ölümüne bu ısırık mı neden oldu? Bu sorunun cevabı otopside aranacak. Kızılcık Şerbeti dizisinin Işıl olarak tanınıyordu. 35. doğum gününü kutladı. Ardından İstanbul Kadıköy'deki evinde 15 Haziran günü rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.
4: Bak o aç gözlerini üstüme başıma dikme. Geldim oturdum karşına, ne derdin varsa söyle, sonra defol git hayatımdan.
5: Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, oyuncunun Tayland gezisi sırasında bir maymun tarafından ısırıldığını ve sol kolunda 3 yara izi bulunduğunu belirtti. Maymun ısırığının sepsis dahil ölümcül sonuçları olabileceğini belirterek otopside bu konunun değerlendirilmesi için savcılığa dilekçe verdi. Genç oyuncunun kesin ölüm nedeni otopsiyle netleşecek.
0: Hatay'da bir kişi silahla bastığı konteyner kentte dehşet saçtı. Kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısı ve babasını silahla katletti. Olay Defne ilçesindeki konteyner kentte yaşandı. İddiaya göre Ü.Ç. ile 6 ay önce nişanlandığı Lamia Azazi arasında sorunlar yaşanıyordu. Azazi'nin yaşadığı konteynere giden zanlı ayrılık aşamasına geldiği nişanlısı ve babası Yusuf Azazi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ü.Ç. silahla baba ve kızını ateş açtı. 30 yaşındaki Lamia ile 65 yaşındaki babası olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından kaçan Ü.Ç. kısa sürede yakalandı. Saldırgan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu resmi ziyaret için gittiği Suriye Sağlık Bakanlığı'nda mutabakat zaptı imza töreninde konuştu. Sağlıkta elimizden geldiğince Suriye hükümetine ve insanlarına yardım edeceğiz dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Suriye'yi ziyaret etti. Türkiye ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliğine olanak sağlayan anlaşmaya imza attı. Bakan Memişoğlu Şam Kalp Cerrahisi Hastanesi'nde heyetler arası ikili görüşme gerçekleştirdi.
6: Türkiye olarak sağlık sistemimizin, hastanelerimizin benzerini Şam'ın bu hastanesine gerçekleştirdik. Bundan sonraki Suriye'deki sağlık gelişimiyle ilgili Sayın Sağlık Bakanımızın yönetiminde buna benzer bir sağlık sistemi kurulmasıyla ilgili elimizden gelen desteği vereceğimize söz veriyoruz.
0: Sağlık Bakanlığı'nda Suriyeli mevkidaşı Musab Nizal El Ali ile bir araya geldi. Toplantının ardından işbirliği anlaşması imzalandı. Kemal Memişoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada Türkiye ile Suriye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlenerek devam edeceğini belirtti. Sağlıkta elimizden geldiğince Sayın Bakanımıza, Suriye hükümetine ve halkına destek olacağız dedi.
6: Böyle tarihi mekanda da iyi niyetimizi göstererek bu mutabakata imzaladık. Hayırlı olsun milletimize, Suriye'ye.
0: Havelsan Paris'te düzenlenen savunma sanayi fuarında Belçikalı Euromec ile işbirliği mutabakatı imzaladı. Anlaşmanın hedefi iki şirket arasında ortak fırsatların değerlendirilmesi.
1: Savunma teknolojisinde Belçika ile işbirliği adım atıldı. Havelsan Belçikalı savunma sanayi şirketi Euromec ile anlaşma imzaladı. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Euro Satori Fuarı'na Havelsan da katıldı. Fuardaki Havelsan standında Euromec ile teknoloji işbirliğini kapsayan mutabakat zaptı imzalandı. İmza töreninde Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar'la Belçika Savunma Bakanı Frank'ın ve beraberindeki resmi heyet yer aldı. Mutabakat zaptıyla iki şirket arasında simülasyon ve eğitim sistemleriyle savunma teknolojileri alanlarındaki ortak fırsatlar değerlendirilecek. Ayrıca birlikte çalışılabilirlik, görev yönetimi ve çok alanlı operasyonlarda çözüm üretme ihtiyaçlarının karşılanması da hedefler arasında yer alıyor. Havelsan, fuarda yapay zeka ve otonom sistemleri alanındaki çalışmaları hakkında da sunum yaptı. Bu kapsamda karmaşık operasyonel ortamların daha etkin yönetilmesine katkı sunmak ve yeni nesil çok alanlı harekat çözümlerini geliştirme amacıyla işbirliklerinin devam edeceği öğrenildi.
0: Kahramanmaraş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda Edebiyat Şehri ünvanına sahip ilk şehir oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uluslararası tanıtım programına katıldı. Ersoy, 62 şehir arasına giren Kahramanmaraş, böylesi özel ve zengin bir kültür bahçesinin parçası oldu dedi.
7: Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u hitaplarını gerçekleştirmek üzere Türkiye teşriflerini arz ediyor.
8: Eshab-ı Keyf Külliyesi UNESCO Dünya Miras Keçi Listesi'ne kayıtlı olan Kahramanmaraş, edebiyat alanında Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olarak 2025 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Arasına kabul edilmiştir.
1: Kahramanmaraş bir ilke imza attı. Türkiye'den UNESCO listesine giren ilk edebiyat şehri oldu.
8: Dünyada Barcelona ve Manchester'dan Bağdat ve Süleymaniye'ye, Edinburgh ve Prag'dan Taif, Tanca ve Vonya'ya 62 edebiyat şehri olduğunu, Kahramanmaraş'ın böylesi özel ve zengin bir kültür bahçesinin parçası olduğunu vurgulamak isterim.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO listesine giren Kahramanmaraş için düzenlenen uluslararası tanıtım programında konuştu.
8: UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, zanaat, halk sanatları, tasarım, film, gastronomi, edebiyat, medya sanatları ve müzik alanlarında şehir kabulü yapıyor. Halihazırda 408 şehir, BOA dahil ve Türkiye'miz Kahramanmaraş ile birlikte toplam 9 şehriyle BOA'da yerini almış durumda.
1: Bakan Ersoy, kentin turizm potansiyelini artırmak için çalışmaların sürdüğünü de belirtti.
8: Kahramanmaraş'a gelecek misafirlere bu toprakların zenginliğini en görkemli şekilde göstermek istiyoruz. Bu doğrultuda Direkli ve Keçe Mağaraları, Domuztepe Höyü, Karahöyük, Hamzatepe, Yassıhöyük ile Germanika Antik Kenti kazı çalışmaları ile bu toprakların medeniyet mirasını gün yüzüne çıkarmanın çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz.
0: Haber bülteninde bu saati noktalayalım. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Tülay Şimşek'in hazırladığı 28 yıldır ekran klasiği olan Airport'tan merhaba. Havacılık sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan IATA'nın 82. Genel Kurulu Rio de Janeiro'da gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerini bir araya getiren zirveye yakıt maliyetleri, sürdürülebilirlik hedefleri ve jeopolitik riskler damga vurdu. Türkiye'nin de güçlü şekilde temsil edildiği toplantılarda başka hangi başlıklar öne çıktı? Airport'un uçuş rotasında eşsiz plajları, yemyeşil koyları, hareketli gece hayatı ve büyüleyici gün batımlarıyla Akdeniz'in en gözde adalarından biri olan Ibiza var. Programımızın konuğu Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Profesör Doktor Murat Şeker. IATA'dan yolcu güvenliğine yönelik yeni kampanya. Hayat kurtarın, çanta değil. Uçaklarda kullanılan sürdürülebilir havacılık yakıtı üretiminde artış beklentisi. Airport başlıyor.

0: Rekor yolcu sayılarına rağmen hava yollarının karlılığı geriliyor. Uçak teslimatlarındaki gecikmeler devam ediyor. Sürdürülebilir havacılık yakıtının maliyeti sektörün önündeki en büyük engellerden biri olmaya devam ediyor. Dünya havacılık sektörünün en önemli buluşması bu yıl Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirildi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA'nın 82. Genel Kurulu'nda sektörün geleceği masaya yatırıldı. Airport'un yerinde takip ettiği etkinlikte 2025 yılında yaklaşık 45 milyar dolar net kar elde eden havacılık sektörünün 2026'da 23 milyar dolara gerilemesi bekleniyor.
1: Havacılık sektörünün kalbi bu defa Brezilya'da Rio'da attı. IATA'nın 82. Genel Kurulu'nda küresel havacılık liderleri buluştu. Havacılık sektörünün baş

0: Yakıt krizi, kapanan hava sahaları, özellikle 18 bin adet birikmiş uçak siparişinin bir türlü teslim edilememesi, motor sorunu gibi ciddi anlamda krizde boşlukları anlatıldı.
1: Türkiye'den önemli isimlerin katılım gösterdiği IATA Genel Kurulu'nda şu noktalar ön plana çıktı. Yolcu artıyor, karlılık düşüyor. Jet A yakıt fiyatlarının artması şirketleri düşündürüyor. Tedarik zinciri krizi devam ediyor. Uçak üreticileri teslimat sorunlarını iyileştiremiyor. Sürdürülebilir havacılık yakıtına çözüm henüz bulunmuş değil. Hava sahası kısıtlamaları ve jeopolitik riskler devam ediyor. IATA'nın 82. Yıllık Genel Kurulu ve Hava Taşımacılığı Zirvesi sektörü Rio de Janeiro'da bir araya getirdi. LATAM Hava Yolları Grubu ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları üst düzey katılım sağladı. Türk Hava Yolları'nı Profesör Doktor Murat Şeker'le Ahmet Olmuştur temsil etti. Pegasus Hava Yolları adına ise Mehmet Nane ile Güliz Öztürk Genel Kurul'a katıldı.
2: Her zamanki gibi burada müspet ve pozitif bir şekilde ayrılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla alakalı da yoğun bir şekilde özellikle kapasiteyi nasıl yönetebiliriz, ilgili bölgedeki kriz bölgesindeki kapasiteyi nasıl yönetebiliriz noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Krizin başından bugüne özellikle %5'e tekabül eden o bölgedeki kapasitemizi hızlı bir şekilde var olan diğer dar gövde menzilindeki örneğin Kazakistan, örneğin Mısır ve benzeri birçok noktaya kaydırarak özellikle gelir noktasında ve karlılık noktasındaki bütçe hedeflerimizi tutturma noktasında gayret sarf ettik. Buna mukabil olarak da uzak doğu hatlarımızda oluşan ilave talebi karşılamak için özellikle var olan diğer uzun uçuşlarımızdan hızlı bir şekilde elbette yolcumuzu üzmeyecek şekilde vaktiyle bazı kapasitelerimizi uzak doğuya yönlendirdik. Buna mukabil olarak tedbirlerimizi aldık.
1: Etkinliğe Türkiye'den katılan şirketlerden biri de yeni nesil havayolu ve seyahat yazılım çözümleri sunan Hitit oldu.
3: 82. IATA AGM'de olmak hem buradaki mevcut bizim partner havayollarımızı hem de diğer eski tanıdığımız havayolları ile görüşüp bir karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak açısından çok faydalı olacak. Sonuçta
0: bir yönüyle karşı tarafa geçtiniz.
3: Evet, karşı tarafa geçtim ama teknolojiyi öğrenmek de çok heyecanlı. Çok dinamik ve havacılıkta da şunu söyleyebilirim. Son 3-5 yıldır zaten en çok konuşulan iki başlık var. Bir tanesi digital transformation, öbürü de customer experience yani müşteri deneyimi.
1: Genel kurul sonucunda IATA'nın yeni yönetimi de belli oldu. LATAM Havayolları Grubu CEO'su Roberto Alvo, IATA'nın 84. Yönetim Kurulu Başkanı olurken Profesör Doktor Murat Şeker de IATA'nın yeni yönetim kuruluna seçildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak göreve getirilen Mehmet Nane'nin 2027 itibarıyla IATA Yönetim Kurulu Başkanı olacağı açıklandı. Böylece Nane IATA'da iki kez Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak İlk kişi olacak. IATA'ya göre hava yollarının 2026 yılında toplam net kar marjının %2 olacağı tahmin ediliyor. Bu daha önce tahmin edilen %3,9'un yaklaşık yarısı. Taşınan yolcu başına net kar 2025'teki 9,10 doların yaklaşık yarısına denk gelen 4,5 dolara düşecek. Taşınan yolcu başına net karın 2025'teki 9,10 doların yaklaşık yarısına denk gelen 4,5 dolara düşmesi bekleniyor. Toplam sektör gelirlerinin ise 2026'da 1 trilyon 165 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Bu 2025'e göre %9,4 artış anlamına geliyor. Gelişmeler yolcu doluluk oranının rekor seviyelere ulaşmaya devam edeceğini ve hava yollarının yıl boyunca tüm koltukların %84'ünü dolduracağını gösteriyor. Bu rakamlar geçen yıla göre iyileşme anlamına geliyor. Ayrıca yolcu sayısının da %2,4 artarak 2026'da 5,1 milyara ulaşması bekleniyor. Kargo hacminde ise %0,2 artış olması tahmin ediliyor.
4: Bu seferki IATA konferansı tam ortada daki krizin ardından ve petrol, yakıt fiyatlarının artmasının üzerine geliyor. birçok havayolunun çok olumsuz

0: etkilendiği bir dönem. Maliyetlerin arttığı, uçuş iptallerinin yoğun olduğu bir dönem denk geldi. Ama Air Astana Group açısından baktığımız zaman biz Orta Doğu'da gerçekleşen saldırılardan sonra oradaki kapasitemizi alıp hızlı bir şekilde coğrafi pozisyonumuzun da verdiği avantajla büyük bir kısmını doğuya, yani Asya'ya, evet, kaydırdık. Asya'ya kaydırdık büyük bir kısmını. Bu Güneydoğu Asya bunun içerisinde var, Kore var ama özellikle de Çin var.
1: Etkinlik kapsamında gerçekleşen CEO panelinde havacılık sektörünün karşı karşıya olduğu temel küresel sorunlar ve fırsatlar ele alındı. Moderatörlüğünü Richard Kest'in yaptığı panele Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk'ün yanı sıra Luis Rodriguez, John Corfiatis ve Adrian Neuhauser katıldı.
2: Burada sizin kadın CEO olarak hayatta da bu tecrübelerinizden faydalanan veyahut da kadın çalışma oranını artırma yönünde hem ülkemizde hem de küresel ölçekte size bu konuda bir danışan oluyor mu hayatadan?
3: Danışma şeklinde değil ama şöyle yapıyoruz. Zaten bir inisiyatif vardı biliyorsunuz, imzalanmış. Şimdi o inisiyatif yenilenebilir mi vesaire, o değerlendiriliyor. İşte o 25 by 2025 inisiyatif %25'e ulaşmaktı. Hakikaten yüksek, yani üst düzeyde kadın oranı düşük bizim sektörde. Aslında toplamda çalışan oranı diye baktığınızda daha sağlıklı bir duruma gidiyor ama ilerleme çok yavaş. Yani amacımız burada ilerlemeyi hızlandırmak.
1: Etkinlik kapsamında Hayata Çeşitlilik ve Kapsayıcılık ödüllerinin kazananları da açıklandı. İlham veren rol model ödülünü Rania Alturki kazandı. Fiona Omondi başarılı kişi seçilirken Çeşitlilik ve Kapsayıcılık ekibi ödülü LATAM Hava Yolları grubuna verildi. Genel kurulda iki büyük uçak üreticisi Boeing ve Airbus da akşam verdikleri resepsiyonlarda katılımcıları bir araya getirdiler.

Ayata'nın 83 yıllık genel kurulu 30 Mayıs-1 Haziran 2027 tarihleri arasında Çin'in Tianmen kentinde düzenlenecek. Etkinliğe Çinli taşıyıcı Tianmen Airlines ev sahipliği yapacak.

Akdeniz'in en büyüleyici adalarından biri. Sadece gece hayatıyla değil, türkuaz koyları, saklı plajları ve gün batımı manzaralarıyla öne çıkan bir destinasyon. Airport bu hafta sizi İspanya'nın özgür ruhlar adası Ibiza'yı keşfe çıkarıyor. Dünyanın en gözde turizm bölgelerinden Ibiza'da keyifli bir keşfe var mısınız? Ibiza seyahatimiz Corendon Hava Yolları'nın davetlisi olarak Amsterdam aktarmalı gerçekleşen yolculuğumuz Ibiza Havalimanı'na teker koymamızla sona eriyor. Ibiza 2025 yılında 3,7 milyon turist ağırladı. İspanya'nın 17 özerk bölgesinden biri olan Balear Adaları'nı Mallorca, Minorca, Cabrera ve Formentera ile birlikte oluşturan 5 büyük adanın üçüncüsü. Adı Arapçadan gelen Ibiza'ya yerel halk ve Katalanlarsa Eivissa diyor. Adadaki beyaz evlerden dolayı Beyaz Ada olarak da anılıyor. Kilometre uzunluğunda ve 25

Kişinin yaşadığı adada Ibiza, Santa Eulalia del Rui ve San Antonio de Portmanyo olmak üzere popüler 3 şehir yer alıyor. En yoğun ziyaretçi dönemini Haziran-Eylül ayları arasında yaşayan Ibiza'da keşfedilecek noktaları sizin için derledik. Ibiza, M.Ö. 654 yılında Finikeliler tarafından kuruldu. Efsanevi güzelliğiyle mitolojide de kendine yer edinerek kültürel mirasını geçmişten günümüze kadar taşıdı. Daltvila, yani eski şehir, Ibiza'nın üst kısmında surlar içinde yer alıyor. Bölgeye farklı kapılardan giriş yapılabiliyor. Şehre kulesiyle dikkat çeken Santa Maria Katedrali'nin yanındaki kapıdan giriş yapıyoruz. Daltvila'daki turumuza başlamadan önce Ibiza şehrini ve Akdeniz'i tepeden seyrediyoruz. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Daltvila'da Fenikelilerden Romalılara, Araplardan Katalanlara kadar birçok medeniyetin izlerini görmek mümkün. Arnavut kaldırımlı daracık sokakları, müzeleri, çiçeklerle bezeli evleri ve geniş surlarıyla Daltvila bizi kendine hayran bırakıyor. Özenle korunmuş beyaz boyalı evleriyle Ibiza'nın tamamına hakim tepeden manzaraya doymak mümkün değil. Ayrıca Daltvila'nın küçük olduğu kadar şirin kafelerinde vakit geçirmek ve hediyelik eşya almak şehrin olmazsa olmazlarından.

Şehrin en dikkat çekici yapılarından biri olan Santa Maria Katedrali ise yüksek konumuyla Ibiza silüetinin simgesi haline gelmiş durumda. Bir ibadethaneden çok kale görünümüyle öne çıkan katedral kulesiyle ünlü. Barok stilde inşa edilen katedral 13. yüzyıldan kalma. Yüzlerce yıl önce şehir İslam egemenliği altındayken cami olarak da kullanılan bu muhteşem yapı daha sonra 1235 yılında şehrin fethinin ardından yeniden modellenerek katedrale dönüşmüş. Sadece pazar günleri açık olan katedralin içindeki renkli süslemelerse görülmeye değer. Santa Maria Katedrali'nin hemen yanında yer alan Medina Yabisa, müze ve bilgilendirme alanı olarak hizmet veriyor. Müzenin içinde İslamiyet döneminden kalma eserler de sergileniyor. Müzede ayrıca Ibiza şehrinin geçmişine dair video gösterimi de gerçekleştiriliyor. Ibiza kuşkusuz deniz, kum, güneş demek. Adada birbirinden güzel ünlü plaj ve koylar yer alıyor. Upuzun plajlar arasında en ünlüsü Bora Bora. Türkuaz denizi, altın renkli kumları ve gün batımındaki enerjik atmosferi sayesinde Bora Bora, Ibiza ruhunu en yoğun hissettiren sahil noktalarından biri olarak görülüyor. Özellikle yaz aylarında Avrupa'nın dört bir yanından gelen ziyaretçiler burada sabaha kadar eğleniyor. Ayrıca Salines ve Sant'Antoni plajları da mutlaka görülmesi gereken yerlerde. Koyları ise bize ülkemizin Ege kıyılarını hatırlatıyor. Adanın birçok farklı noktası yer alan koylarda denizin keyfini çıkarmanın yanı sıra güneşin batışı da insana ayrı bir huzur veriyor.

İbiza denince deniz ve kültür turizminin yanı sıra renkli gece hayatı da ilk tercih edilen aktiviteler arasında. Akşam olunca ışıl ışıl sokaklar kalabalıktan adeta iğne atsanız yere düşmeyecek hale geliyor. Gündüz keşfettiğimiz İbiza şehrinin gecesini de görmek için ara sokaklarda ve Dalt Villa'da kısa bir tura çıkıyoruz.

Beyaz Ada Ibiza gece yarısına yaklaştıkça bambaşka bir havaya bürünüyor. Çünkü Ibiza'yı dünya çapında marka yapan etkinliklerin başında hiç şüphesiz Nisan ayında başlayıp Eylül sonuna kadar devam eden çılgın partiler geliyor. Dünyaca ünlü DJ'leri yine dünyaca ünlü gece kulüplerinde bir araya getiren Ibiza, misafirlerini deniz, kum, güneş, kültür ve tarihten sonra eğlenceye de doyurarak

uğurluyor. Hippie hareketi 60'lı yıllarda ortaya çıktı. Avrupa'da sorun yaşayan hippiler Ibiza'ya gelerek burada koloni kurdular. Halen adanın bazı kesimlerinde yerleşik hippie kolonileri mevcut. Hippie market ise adanın en önemli turistik aktiviteleri arasında üst sıralarda. Hippie market haftanın her günü adanın farklı yerlerinde kuruluyor. Geleneksel açık hava pazarı formatında. İçinde takılardan ev eşyalarına, giysiden ayakkabıya her türlü hediyelik eşya bulma şansınız var. Güney Amerika, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerden ağırlıklı ürünler bulunuyor. İlgiden dolayı yürümekte zorlandığımız pazardaki satıcıların büyük bir kısmını adada yaşayan hippiler oluşturuyor. Cova de Canmarsa mağarası Ibiza'da turistlerin ilgi gösterdiği noktalardan biri. Puerto de San Miguel'de bulunan mağara binlerce yıllık bir geçmişe sahip. 20. yüzyılın başlarında kaçakçılar tarafından keşfedilen mağarada sarkıt ve dikitler ziyaretçileri büyülüyor. Yeraltı mağarası çok büyük değil ancak insan kendini adeta bir gölge oyununda hissediyor. Yaklaşık 30 dakika süren mağara turumuz su ve ışıkla yapılan özel bir gösteriyle sonlanıyor. Aslında buradaki su eskiden sürekli akıyormuş ancak mağaranın içindeki su kurumuş. Bunun üzerine mağaraya suni olarak su verilmeye başlanmış. Böylece doğal şelale sadece özel durumlarda oluşturulmaya başlanmış. Ibiza'nın sadece eğlence ve plajlardan ibaret olmadığını gösteren Cova de Canmarsa, doğa ve keşif tutkunları için adanın mutlaka görülmesi gereken noktalarından biri kabul ediliyor. Özellikle mağaranın çıkış noktasından görülen Akdeniz manzarası, ziyaretçilerin en çok fotoğraf çektiği yerler arasında bulunuyor. Adanın güneybatı sahilinde bulunan Esvedra iki adacıktan oluşuyor. Üzerinde herhangi bir yerleşim alanı bulunmuyor. En yüksek yeri 413 metre olan adacıkta sadece koyunlar yaşıyor. Yerel halk doğal ortamda beslenen koyunları yılın belli aylarında avlayıp besin olarak tüketiyormuş. Caladort sahili açıklarında yer alan Esvedra, Homeros'un ünlü destanı Odisea'da da kendine yer buluyor. Yeryüzünde gerçekleşen sismik dalgalar sonucunda oluşan adacık mistik ve gizemli olarak görülüyor. Yerel halk arasında Esvedra çevresinde elektronik cihazların zaman zaman çalışmadığına dair efsaneler anlatılıyor. Ibiza'daki bir başka durağımızsa Esvedra'nın ters yönünde bulunan Atlantis oluyor. Deniz kıyısında yer alan Atlantis'e yaya olarak sadece Torre de Savinar'dan iniliyor. Biz de buraya kadar gelmişken deniz kıyısına inmeye karar veriyoruz. Birkaç farklı alternatifi bulunan yol oldukça zorlu. Yamacın dik, yolun kumluk ve taşlık olmasının inişi bir hayli zorlaştırdığını hatırlatalım. Atlantis bölgesinde 500 yıl öncesine kadar yerleşim olduğu belirtiliyor. Ibiza'nın yerlileri tarafından şehri çevreleyen kale duvarlarının inşasında kullanılan taşların üretildiği taş ocağının burada olduğu rivayet ediliyor. O dönemden kalma ilginç kaya oluşumları özellikle oyulmuş hissiyatı veriyor. Daha küçük olan taşları üst üste koyarak taştan kaleler inşa etmekse ziyaretçilerin en büyük eğlencelerinden. Saldırılar ve doğal şartlar nedeniyle burada yaşayanların adanın farklı bölgelerine göç etmiş olması, buranın kayıp şehir Atlantis olarak adlandırılmasına neden olmuş. Atlantis'in bizi büyüleyen kısmı küçük koyu ve denizin güneşle dansı oluyor. Atlantis'e gidecek olanlara karanlık çökmeden dönmeleri tavsiye ediliyor. Ibiza adası yemek için çok farklı alternatifler sunuyor. Burada aç kalmanız imkansız dersek abartmış olmayız. Ada mutfağında ağırlıklı olarak İspanyol ve Katalan yemekleri tercih ediliyor.

Ayrıca et ve deniz ürünleri de oldukça revaçta. Ibiza'da ayrıca dünya mutfağının farklı alternatifleri de yok değil. Örneğin uzak doğu lezzetleri sunan restoranlar da mevcut. Yemek yerken özgün ambiyansın sunulduğu mekanlarda uzak doğu mutfağının tadına bakabilirsiniz. Doğanın sakinliğiyle enerjik yaşam tarzını kusursuz şekilde harmanlayan Ibiza'daki yolculuğumuz sona eriyor. Yeni rotalarda buluşmak üzere.

0: Airport'ta merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker'le birlikteyiz. Murat Bey merhaba.
1: Merhabalar.
0: Öncelikle hayırlı olsun diyelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Yaklaşık 2 ay mı oldu?
1: Evet.
0: Görev süreniz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla THY'de eskisiniz.
1: Evet.
0: Bu görevde yenisiniz. Çok ilginç bir döneme geldi sizin göreviniz.
1: Evet.
0: Körfez'de kriz, yakıt fiyatlarının çok yukarı gitmesi, zaten Rusya-Ukrayna krizi sebebiyle hava sahalarının kapanması gibi sorunlar vardı. Üzerine de başka sorunlar eklenince yeni dönemi havacılık için nasıl görüyoruz?
1: Teşekkür ederim Güntay Bey, güzel dilekleriniz için. Gerçekten de zorlayıcı bir dönemin daha başındayız. Şubat'ın sonuyla başlayan savaşla beraber bizim yaklaşık 720 dolar civarlarında planladığımız bütçemizi aldığımız jet yakıt maliyeti 1600-1800 dolarlara kadar çıktı. Şimdi şu sıralarda 1200-1300 dolarlar seviyesinde. Yani bu tabii bizim gibi bütün hava yollarını da network, düşük maliyetli hava yolu ayırt etmeden çok ciddi manada olumsuz etkileyen bir süreç. Maliyetlerimiz ortalamada toplam yakıt maliyetlerimiz %100'e yakın artış gösterdi bu dönemde. Önümüze baktığımızda ama fırsatların olabileceğine inanıyoruz. Bu maliyetleri doğru yönetmeyi başarırsak 2026 yılı kesinlikle çok zorlu geçecek. Ama böyle krizleri biz de havacılıkta çok gördü. Uzun soluklu bakıldığı zaman böyle krizler çok geldi geçti. Biz 2027'yi planlamaya alacağımız aksiyonların da olumsuz etkilerinin çok uzun süreli olmamasına gayret ederekten geleceği planlamaya çalışıyoruz.
0: Bir de sektörün kendi içinde sıkıntılar var. Özellikle COVID sonrası uçak teslimatlarında olan gecikmeler, evet, motor sorunları. Bunlar da sizi zorlayan...
1: Kesinlikle. Yani gecikmeler kaynaklı işte mesela bu sene, böyle bir sene 2026 yılında bizim gelmesi gereken uçaklarımızda çok ciddi ötelemeler oldu. Bir süredir zaten devam eden ötelemeler vardı. Hem Boeing tarafında hem Airbus tarafında. Bu sene toplamda 8 tane uçak finanse ettik. Bir önceki sene 25'ten fazla uçak finanse etmiştik. Bunlar bu ötelemelerin bir tezahürü. Ondan sonra da gelecek belirli yıllara çok ciddi birikmeler oluyor olacak. Üzerine bir de tabii bir süredir devam eden motor aksaklıkları nedeniyle Pratt & Whitney motorlarındaki aksaklığın giderilmiş olup ama bakım süreçlerinin uzaması nedeniyle hala yerde olan uçaklarımız var. Şu anda yaklaşık 35 civarında uçağımız yerde. Onları da hizmete sunamıyoruz. Bunun getirdiği bir hem maliyet var hem uçak tipinde, ekiplerde verimsizlik doğuruyor bu. Bu zorluklarla mücadele ettiğimiz bir dönem içerisindeyiz.
0: Şimdi Türk Hava Yolları dışarıdan bakıldığında devasa bir grup. Yani çalışan sayısı 100 bin üzerinde, 15'in üzerinde şirket var.
1: Evet.
0: Siz de finans kökenlisiniz. Az önce de finansın özellikle altını çizdiniz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yeni dönemde THY'nin yönetim tarzında bu büyüklüğe baktığımızda bir revizyon, bir yeni atılım söz konusu olacak mı?
1: Yani büyük resmi aslında bu soru çok sık geliyor. Türk Hava Yolları'nın stratejisini oluşturan ekipler bizleriz zaten. Ben Mali Genel Müdür Yardımcısı rolümle, Genel Müdür olan Ahmet Olmuştur Bey arkadaşımız da Ticari Genel Müdür Yardımcısı rolüyle Türk Hava Yolları'nın 2033 stratejisini bizler, diğer genel müdür yardımcısı arkadaşlarımızın başkanlığında, yönetim kurulumuzun desteğiyle bizler oluşturmuştuk. Ne değişecek diye sorarsanız, konjektür olarak, yani bu işte uçakların gecikiyor olması, istediğimiz kadar kapasite, AKK diye ölçümlediğimiz kapasite sunamayacak olmamızın getirdiği bir takım zorluklar var. Bunları bertaraf edebilmek için biz gelir ve ciro, yani ciro büyütmekten ziyade karlılığımıza daha çok katkı artırmak sağlayacak işte projeleri önemsiyor olacağız gelecek dönemde. Ne demek istiyorum? Mesela ortaklığımız çok ciddi bir dijital transformasyon sürecinden geçiyor. Hem ürünlerimizde gelir tarafında ve gider tarafında dijital ürünleri, süreç iyileştirecek ürünleri daha çok kullanıyoruz. Bunlar direkt kâr etki eden hususlar. İşte yolcuda ek gelir dediğimiz bir takım kalemleri veya yeni ürünlerimizi, işte Turkish Holidays gibi, yeni iştirak olarak ayırdığımız ürünler TKP gibi, Kargodaki kapıdan kapıya kargo sevkiyatı yaptığımız Vaydek ürünümüz, şirketimiz gibi ürünleri daha çok önem veriyor olacağız. Bizim aklıma gelmişken bizim loyalty programımız. Bunların daha çok önem veriyor olacağız. Bunların dip toplamdaki karımıza daha çok katkı vermesini sağlayacağımız bir süreç bize olacak.
0: Dijitalleşmeyle birlikte havacılıkta hem verimlilik arttı hem de hava yollarının hizmet alanları, yan gelirleri çoğaldı.
1: Evet.
0: Şimdi buna bir de yapay zeka ekleniyor. Bu tarafta neler yapmayı planlıyorsunuz?
1: Ya orada hem gelir tarafında hem gider tarafında önemli projeler var. Mesela gelir yönetimi çok kompleks bir operasyon. Hele de bizim gibi 133 ülkeye, işte 305 uluslararası noktaya, 1300-1500 arasında değişen günlük frekansa, operasyona oluşan bir operasyonu düşündüğünüzde gelir yönetimi gerçekten çok kompleks bir işlem. Burada biz oldukça yapay zeka ürünlerinden destek alıyoruz. Rotaların optimizasyonu, gelirin optimizasyonu, operasyon optimizasyonu gibi optimizasyon gerektiren alanlarda biz ekseriyetle yapay zeka destekli ürünleri kullanıyoruz. Dijital transformasyon tabii ki sadece bu değil. Müşterimize dokunan çok önemli bir kısmı var bunun. Çağrı merkezlerimizde botlarla verdiğimiz cevaplama yöntemlerini geliştirmemiz, müşteriye olan yakınlığımızı arttıracak ürünlere yatırım yapmamız da bizim bu dijital dönüşüm yolculuğumuzda önemli aldığımız anımlar. Biz dijital dönüşümü bir stratejik hedef olarak tek başına görmüyoruz. Bu bizim aslında büyümemizin içselleştirdiğimiz, her tarafına dokunan, kimi yerde gelir arttırıcı, yani ilave koltuk seçimi gibi ürünlerde de biz dijital transformasyon ürünlerini kullanıyoruz. Öbür taraftan muhasebenin merkezileşmesi, yüz binlerce farklı dildeki dokümanın okunup muhasebe sistemlerimize entegre edilmesi de bir dönüşüm ürünü. Bunların hepsini kullandığımız bir dönüşüm sürecinde olduğumuzu düşünüyoruz.
0: Şimdi Türk Hava Yolları bir yandan en uzağa uçmak için atılımlar yapmıştı. Airbus 350-1000
1: evet.
0: Ultra uzun menzilli uçak için adım atmıştınız. Bir yandan da en yakını da kapsama stratejiniz var bölgesel
1: evet.
0: olarak.
1: Evet.
0: Yani en uzak ve en, dolayısıyla açık bir şey kalmıyor. Buradaki stratejinizde özellikle uzun uçuşlarla ilgili bir gelişme var mı uçak teslimine yönelik?
1: Bizim tabii o ultra uzun dediğiniz mesafeler en uzun Avustralya için düşündüğümiz bir uçak tipi bu. Ve özel konfigürasyonlu olacak şekilde planlamıştık bunları. Normal 350 uçaklarında kabaca 46 yanlış hatırlamıyorsam civarında geniş gövde business kabini varken Avustralya için planladığımız uçaklarda 66 tane business koltuk olacak. Çünkü 17 saatten fazla uçacak o uçak, havada kalacak. Bu uçakları işte 2027 ya da 28 diye hatırlıyorum şu anda. 2028
0: onda da biraz gecikme var.
1: Var çünkü, ne yazık ki 2028 yılında filomuza, 27 ya da 28 yılında filomuza gelecek diye bekliyoruz.
0: Yeni hatlar olacak mı bu uçaklarla? Mesela Yeni Zelanda, başka yerler.
1: Yeni Zelanda olabilir. Şu anda olmaz diyemem, olacak da diyemem. Yeni Zelanda'yı biz bir denedik, bir baktık. Yani bir inceledik orayı. Tabii oraya uygun uçak sayısında ve yeterli talep olup olmadığını görmek lazım. Ama Avustralya'da eğer bu ürünlerimiz iyi getiri elde edebilirsek, birinci aşamada bakacağımız husus buralardaki frekansı arttırmak. Sydney ve Melbourne. Ondan sonra başka alternatif şehirlere de bakılabilir.
0: Çünkü Güney Amerika'da da
1: var. Doğru.
0: Yerleriniz
1: yani
0: var.
1: Amerika'da da işte mesela içinde şu anda bulunduğumuz şehir potansiyel değerlendirilebilecek bir şehir. Lima, Peru'da değerlendirilecek evet. bir şehir. Brezilya içerisinde ve Güney Amerika'da, Meksika'dan
0: Santiago'dur,
1: aşağı doğru.
0: Arjantin'dir.
1: Işte, aynen bağlayarak başladığımız uçuşlar var. Buralarda da frekans ve yeni destinasyon, yeni noktalar arttırmayı planlayabiliriz.
0: Bölgesel uçak uzun süredir gündeminizde.
1: Evet.
0: Hem Embraer hem de işte Bombardier'i satın alan Airbus'ta, Airbus 220 olarak şimdi piyasada olan uçakla ilgili çalışmalarınız var. Birincisi bu bölgesel uçağı Türk Hava Yolları çatısı altında mı değerlendirmek istiyorsunuz? Yoksa Anadolu Jet mi?
1: Anadolu Jet için şu aşamada düşünmedik. Bu proje bir süredir gündemimizde olan bir projeydi. Verilmiş bir kararımız tabii ki yok, henüz yok. Ama fizibilite çalışmasını tekrar gündeme aldık. Biz bu uçak tiplerinin tekrar fizibilitesini alıp çalışacağız. Çalışıyoruz şu anda. Ondan sonra da eğer network'ümüze uygun yerler, destinasyonları, maliyet getiri hesaplarını yaptıktan sonra değerlendirebileceğimiz bir ürün tipi. Yani filomuzda bizim 540'a yakın uçak var. Geniş gövde, dar gövde, Airbus, Boeing her tipten uçağı en uygun olduğu yerde kullanıyoruz. Bölgesel uçaklar için de uygun destinasyonlar, uygun bir fizibilite, yatırımın geri dönüşünü makul sürelerde geri dönüşecek bir yatırım olarak görebilirsek değerlendirebiliriz.
0: Bir yandan da temininde güçlük çekilen personel diye tanımlayacağımız havacılık için gerekli olan personeli temin etmekte de dünya sıkıntı yaşıyor.
1: Evet.
0: Türk Hava Yolları galiba diğerlerine göre biraz daha avantajlı gibi.
1: Kesinlikle, yani bizim özellikle bir kere tabii ülkemizde genç nüfus gayet hatır sayılır büyüklükte. Ve pilot okulumuz, işte TAFA'mız, pilot adaylarını yetiştirdiğimiz okulumuzun da bizim şu anda senede ortalama 350'ye yakın pilot yetiştirebilme kapasitesi var. 3-4 farklı yerde teknik eğitimleri yapabiliyoruz Türkiye'mizde. Ve bu kapasitemizde şu anda devam eden yatırımlarımız var TAFA'da. Eğitim öğrenci sayısını da arttırmaya çalışıyoruz. 500'e çıkabilecek bir kapasite var.
0: İnsan kaynağı konusunda
1: bir sıkıntı görmüyoruz.
0: Asya ve Hindistan veyahut da Uzak Doğu TİA'nın en güçlenmesi gereken yerler olarak dikkat çekiyor. Oralara yönelik bir adım söz konusu mu?
1: Ya bu ülkelerin hepsini tabii biraz ki kapasite arttırmak için çok bizim isteğimiz var. Bakın Çin'e bu frekans artışını yapabilmek için 10 yıldır çabalıyor şirketimiz. Ama Çin'e olan frekans sayısının 21'den 49'a gerçekleşmesinin izinleri geçen sene alınabildi. Evet. İşte hakeza Japonya'da, Singapur'da, Malezya, Endonezya, Pakistan, bu ülkeler, Hindistan, bu ülkelerin hepsinde kapasite arttırmak için çabalarımız aralıksız devam ediyor. Mümkün olan yerler oldu bu sene. Singapur'da frekans arttırdık, Japonya'da ilave bir frekans arttırdık. Çin dediğim gibi 49'a çıkardık. Kapasite imkan bulduğumuz ölçüde, geniş gövde uçaklarımız da geldiği ölçüde buralarda büyümeye devam edeceğiz.
0: Son sorum Murat Bey. İşin başına geldiğinize göre sizin önümüzdeki 5 yıl veyahut da 10 yıl için planladığınız, olmasını istediğiniz, hedeflediğiniz bir şey var mı?
1: Yani ilk sorunuzda söylediğim gibi aslında bu strateji oluşturan ekibin önemli bir parçasıydım zaten. O yüzden hedefleri koyarken de bu değerlendirmeleri paylaşmıştık. Şimdi hem gerek dünyanın bizi getirdiği konum, havacılık olarak söylüyorum. İşte uçak tedarikindeki gecikmeler, gelişmelere bakıldığı zaman önceliklerimizde tekrar bir değerlendirme yapacağız. Zaten bu bizim planımızda vardı. Şu anda 2023'te duyurduğumuz stratejinin 3. yılını bitirmiş oluyoruz. Bir stratejinin tekrar değerlendirilmesi gerekiyordu. Onu bu sene umut ediyoruz ki sene sonuna kadar tamamlarsak bu sorduğunuz soruya daha böyle oturaklı bir şekilde cevap vermek bir sonraki görüşmede nasip olabilir.
0: Biraz daha sabredin diyorsun.
1: Biraz daha sabredin.
0: Fotoğrafı
1: lazım.
0: Göreyim diyorsun.
1: Evet.
0: Teşekkür ediyorum Murat Bey.
1: Rica ederim.
0: Başarılar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
2: YKS Maratonu başlıyor. Sınavın hemen ardından en sıcak değerlendirmeler. Sınavda hangi kriterler belirleyici olacak? Eğitimci Adil Kurt değerlendiriyor. Tercih süreci, kariyer planlama ve tüm soruları eğitimci Ebru Unutmazer yanıtlıyor. Görkem İldaş'la yolun başındayken. Bugün saat 16.15'te Habertürk'te.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA, uçak tahliyelerinde yolcuların kabin bagajlarını almaya çalışmasının ölümcül sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek Hayat Kurtarın Çanta Değil kampanyasını başlattı. Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı EASA ve ABD Federal Havacılık İdaresi'nin destek verdiği kampanya özel olarak hazırlanan bir filmle tanıtıldı. IATA'ya göre tahliye sırasında bagaj alınması, koridorların tıkanmasına, tahliye kaydıraklarının zarar görmesine ve diğer yolcuların yaralanmasına neden olabiliyor. Kurum, acil durumlarda yolcuların tüm eşyalarını geride bırakarak uçağı en kısa sürede terk etmeleri gerektiğini vurguluyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA, küresel sürdürülebilir havacılık yakıtı SAF üretiminin 2026 yılında yaklaşık 2,4 milyon tona ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Ancak bu miktar toplam havacılık yakıtı tüketiminin yalnızca %0,8'ine karşılık geliyor. IATA, SAF kullanımının havayollarına bu yıl yaklaşık 4,3 milyar dolar ek maliyet getireceğini belirtiyor. Kuruluş, SAF üretiminin hızla artırılabilmesi için 4 başlıkta ortak hareket çağrısı yaptı. Yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, yakıt altyapısına açık erişim sağlanması, politika desteğinin güçlendirilmesi ve ticari olarak uygulanabilir fiyatlarla küresel bir SAF pazarının oluşturulması.

dijital dünya. Çocuklarımız için sonsuz bir keşif alanı. Ancak bu dünya onlar için yeterince güvenli değil. Çocuklarımız yeni sosyal medya düzenlemesiyle daha güvende. Sosyal medyada ve oyun platformlarında çocuklarımızı koruyan güçlü adımlar atıyoruz. Güvenli dijital dünya ile daha güçlü bir geleceğe ilerlemeleri için çalışıyoruz. Çocuklar güvende, geleceğimiz güvende.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 23, Kocaeli yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 28, Muğla yağmurlu 26 derece. Akdeniz'de de hava yağmurlu, Antalya 28, Adana 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Artvin yağmurlu 32 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 24, Kayseri yağmurlu 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 24, Erzincan 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Mardin güneşli 28 derece.

0: Günaydın. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmelerle yeniden sizlerleyiz. Milli maç için Yedikule Hisarı'nda izleme noktasında son duruma bakacağız. Ekip arkadaşımız Kaan Uçar bizleri o noktada bekliyor. Başın maçındaki heyecanlı bekleyiş yerini biraz karamsarlığa bıraktı doğal olarak. Devre arasında sohbet edebildi mi Kaan orada vatandaşlarımızla birlikte? Bunu soralım. Kaan, oradaki atmosfer nasıl? Senden dinleyelim.
1: İstanbul'da binlerce kişi tabii sabah saatlerinden itibaren bu noktaya da geldi. Şunu söyleyeyim, önce sorunuza cevap vereyim. Konuştuğumuz kişiler diyor ki yapacak bir şey yok. Bu erken gelen gol moralleri bozdu ama 45. dakikada 45 artı 1'de bir kırmızı kart gördü Paraguaylı oyuncu. O yüzden eksik kaldılar ve şu an biraz da aslında umut var, hala umut devam ediyor. Maç bitmiş değil. Önümüzde bir 45 dakika daha var. Biz de Özgür Balaban'la birlikte Fatih'teyiz. Sizlere biraz bu etrafı gezdirelim. Tabii Dünya Kupası heyecanı geçti. Geçtiğimiz hafta başlamıştı. Avusturya maçımız vardı. 2-0 kaybettik ancak turnuvaya hala devam ediyoruz. Grup aşamasında bugün ikinci maçı oynuyoruz. İlk yarı 1-0'lık 1-0 geri düştük. Erken bulduğumuz golle ancak yine de hala umut devam ediyor. Hala umut var. Maç 90 dakika. Önümüzde bir 45 dakika daha var ve rakip 10 kişi kaldı. Yani bir kişi kırmızı kart gördü 45 artı 1'de. Hala umut devam ediyor. Onu söyleyelim. Tabii binlerce kişi sabahın erken saatlerine rağmen İstanbul'un birçok noktasından bu noktaya geldi. Arnavutköy'den gelen vardı. 3.30'da yola çıkmış. O şekilde Fatih'e gelmiş. Özgür Balaban'dan rica edeyim. Gösterelim size biraz daha etrafı. Siz de görüyorsunuz, herkesin önünde Türk bayrağı var. Ellerinde Türk bayrağı var. Herkes heyecanlı, umutlu. Tabii erken gelen gol moral bozsa da yine umudumuz hala, umutlar hala var. Umutlar hala diri. Özgür Balaban sizlere görüntüleri aktarıyor. Bu alanı, buradaki durumu sizlere gösteriyor Özgür Balaban, kameraman arkadaşım. Tabii şunu söyleyeyim. Umarız tabii ki bunlara gerek kalmaz ancak yeni ligi halinde gruptan çıkma ihtimalimiz çok düşüyor. Beraberlik halinde tabii son maça kalıyor ihtimaller ancak umarız bunları konuşmamıza gerek kalmaz. Umarız 3 puanla ayrılır milli takım. 90 dakika bitiş düdüğü çaldığında kazanan milli takım olur umarız elbette ki. Bu maçta tabii parola galibiyet ancak ilk erken gelen gol, ilk dakikada gelen gol elbette ki planları bozmuştur. Buradaki heyecan da biraz daha umutsuzluğa, karamsarlığa bırakmıştı ancak ilerleyen süreçte baskılı oyun biraz daha buradakileri de mutlu etti. Baskılı oynuyoruz, atak yapıyoruz. Buradaki vatandaşlar da elbette ki bütün Türkiye'de olduğu gibi umutlandı, gururlandı ve umudu arttı. Rakibin 45 artı 1'de 10 kişi kalmasıyla da ikinci yarıyı farklı bir oyunla çıkacağımızı bekliyor buradaki vatandaşlarla konuştuğumuzda. Tabii herkesin aklındaki şey 2002'de en son milli takım Dünya Kupası'na gitmişti ve orada üçüncülük yaşamıştık. Özgür Balaban'a rica edelim, buradan biraz daha arkaya doğru geçelim. Üçüncü olmuştuk 2002 yılında ve o zamanki konuştuğum insanlar şu anda diyorlar ki biz 2002'de 15 yaşındaydık, 20 yaşındaydık. Şu an evlendik, barklandık, bir hayat kurduk ve bir evladımız var artık. Bu çocuklarımız da bunları yaşasın istiyoruz diyorlar elbette ki. Beklenti yüksek çünkü herkes de kaliteli bir kadro, mutlu bir atmosfer var şu an burada ve bütün Türkiye'de elbette ki. O yüzden de maç 90 dakika. Şu an geride olsak da, 1-0 geride olsak da maç 90 dakika. Umut hala var. Rakip de 10 kişi kaldı. 45 artı 1'de gördük kırmızı kartı ancak yine de hala umut var diyor buradaki konuştuğumuz kişiler. Tabii şunu da söyleyeyim, bugün yüksek öğretim kurumları sınavı var, bu sebeple aslında meydan, birçok meydanda bu şekilde toplanmalar, bu şekilde maç izlemeler olmuyor. Ancak bizim bulunduğumuz noktanın çevresinde herhangi bir şekilde bir okul yok, onu da belirtelim öncelikle, o detayı da verelim. Tabii şunu da söyleyeyim, binlerce kişi var ve aslında heyecan had safhada, hala da öyle. Umarız az önce dediğim gibi bu ihtimallere gerek kalmaz, bu maçtan milli takım 3 puanla ayrılır ve son maça işleri son maça bırakmazlar. Bugün haftaya Amerika Birleşik Devletleri'yle son maçımızı oynayacağız. Buradaki herkesin tabii ki de beklentisi galibiyet. Milli takımın beklentisi galibiyet. Yolun sonu kupa, maçın sonu galibiyet olsun.
0: Kaan, teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyorum. Diğer gelişmelerle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Halkalı Arnavutköy metro hattı açılışında konuştu. Erdoğan ana muhalefete yüklendi. Siz zor konularla uğraşmayın diyen Erdoğan, kavgalarınızı ayıracak vaktimiz yok, becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin dedi.
2: Siz kimin hain, kimin işbirlikçi, kimin proje olduğunu tartışırken biz zorlu müzakere masalarında Türkiye'nin hak ve hukukunu savunduk. Bizim sizin bitmez tükenmez kavgalarınızı ayıracak vaktimiz yok.
3: Ana muhalefeti eleştirdi. Sözü CHP'nin iptal edilen kurultayına getirdi.
2: En iyisi siz bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı Arnavutköy metro hattı açılışında konuştu. Erdoğan, dış politika ile ilgili eleştirilere tepki gösterdi.
2: Bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla, ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. Bir defa Türkiye, bölgesel krizlerin mezesi değil. İşte en son İran Savaşı'nda olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. İkincisi dış politika şov alanı değil.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu CHP'yi en kısa sürede kurultaya götüreceğini söyledi. Yargıtay'daki başvuru çekilirse olağan kurultayı en fazla 4-5 aya yaparız dedi.
3: Olağanüstü değil, olağan dedi. Mahkemenin kararını işaret etti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki kurultay için ilk kez tarih verdi.
4: Kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Ama mahkemenin Yargıtay aşaması, tedbir kararı var. Olağanüstü kurultay değil, olağan kurultay yapılacak. Yargıtay'daki başvuru çekilirse, olağan kurultayı en fazla 4-5 aya yaparız. Eski delegelerle yapamayız. Mahkeme şaibe var diye iptal etmiş, siz gidip o eski delegelerle kurultay yapın diyorsunuz. Bundan da bir mutlak butlan kararı çıkar.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü Televizyonu'nda CHP'deki kurultay tartışmalarına dair net mesajlar verdi. Kurultayda aday olup olmayacağına dair parti aranınca dinlenmek istiyorum dedi.
4: Ben hiçbir kurultayda aday olmadım. Adaylık bir kişinin iradesiyle olmaz. Ben kendi kendime aday olacak değilim. Partiyi arındırdıktan sonra oturmak, dinlenmek istiyorum.
3: Kılıçdaroğlu mutlak butlan davasını kendisinin açmadığını söyledi.
4: Paranın dağıtıldığı, iradenin satın alındığı 38. kurultayla ilgili bir şeyim yok. Ben gidip şikayet etmedim ki. Herkes bu davayı ben açmışım gibi kamuoyuna deklare ediyor. Yok öyle bir şey. Kurultay davasının tarafı değilim. İlgim yok. Kurultayı parayla satın alıyorsan bu bir milli güvenlik sorunudur.
5: Mesele de değildir. Bu
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Denizli'ye gitti. Halk buluşmasına katılan Özel, bize bina değil siz lazımsınız dedi.
6: Türkiye'de nasıl yerel seçimlerde birinci parti olduysak, nasıl 30 yıl sonra Denizli'yi aldıysak, yapılan ilk seçimlerde de Türkiye'yi kazanacağız. Bizi yolumuzdan hiç kimse çeviremez.
3: Kahvehanede halkla buluştu, destek istedi. Pazara gitti, esnafı ve vatandaşı dinledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Denizli'de halkla buluştu.
7: Bize bina değil, bize yürek lazım, bize yol lazım, yoldaş lazım, sizler lazımsınız.
3: Bayramyeri Meydanı'nda konuşan Özgür Özel, bizi yenemezler, durduramazlar dedi.
7: Asla geri durmayacağız, sizi mahcup etmeyeceğiz, sizi kimse... Benimle yürümeye var mısınız?
3: Özel, CHP'ye operasyon yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'ne operasyon yapanlar, onun iktidar yürüyüşünü kesmeye çalışanlar, emeklinin, asgari ücretlinin, esnafın, KOBİ'nin, çiftçinin ve Türkiye'deki tüm gençlerin gelecek umutlarını hedef almışlardır. Buna izin vermeyeceğiz.
0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifasıyla başlayan tartışma sürüyor. Bazı meclis üyeleri de istifa etti. Bu arada CHP İzmir İl Başkanlığı'nda da gerginlik yaşandı.
3: İl başkanı görevden alındı. Yerine yenisi atandı. Tepki gösterip istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ardından peş peşe istifa haberleri geldi. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönüşüyle birlikte görevden alındı. Yerine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü getirildi. İl yönetiminin değişmesine tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, partiden istifa etti ve yola bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.
8: Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin içinde bulunduğu...
3: Cemil Tugay'ın istifasının ardından Başkan Vekili Levent Yıldır da CHP'den istifa etti. Belediye meclisinden de 6 CHP'li partiden ayrılma kararı aldı. İl başkanlığında ise eski ve yeni başkanın destekçileri arasında tansiyon yükseldi. Yeni başkan Utku Gümrükçü'ye çiçek vermek için binaya gelen partililerle nöbet tutan Çağatay Güç ve destekçileri karşı karşıya geldi. Gerginlik Gümrükçü'ye destek verenlerin binadan çıkarılmasıyla sona erdi.
0: Adalar Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda belediye başkanı Ali Ercan, Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde 47 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. 41 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler rüşvet karşılığı imar izni olmayan yerlere basit onarım adı altında büyük tadilatlar yaptırmakla ve rüşvet karşılığı işletmelere ruhsat vermekle suçlanıyor. Gözaltına alınanlar arasında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Belediye Başkan Yardımcıları da bulunuyor. Bayramın sevincini Yine bir yolsuzluk operasyonu bu kez Mersin'in Silifke Belediyesi'ne düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve bazı çalışanlar gözaltında. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma CHP'li Silifke Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve Başkan Yardımcısının da aralarında olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, belediye binası ve şüphelilerin evlerinde arama yaptı. Suçlamalar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma. Şüpheliler festival ve doğrudan temin yöntemiyle yapılan ihalelerde yolsuzlukla suçlanıyor. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP'li adalar ve Silifke belediyelerine yönelik operasyonla ilgili açıklama yaptı. Adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz dedi. Sarı sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Operasyonların istisnasız biçimde Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri hedef aldığını belirtti. CHP sözcüsü, yargı süreçlerinin kamu vicdanını zedelemeyecek şekilde hukukun evrensel ilkeleri doğrultusunda ve masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Tüm gerçeklerin ortaya çıkması adına sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin işten çıkarttığı bir kişi, ikisinin de müteahhit olduğu ortaya çıktı. Elleri ve ayakları bağlı olarak bulunan Erhan Karaal, "Kurtulduğuma inanamıyorum." dedi.
9: Evinin önünden zorla otomobile bindirildi, böyle kaçırıldı. İstanbul polisi adım adım iz sürdü. Kaçırılan genel müdür yardımcısı atıl durumdaki bir depo alanında bulundu.
10: Çok ağır bir darp almış. Yoğun bakımda şu anda.
9: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, çarşamba akşamı

0: evinin önünden kaçırıldı. Eşinin ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Çevredeki kamera görüntüleri incelemeye alındı. Kara alan telefon sinyali de takip edildi.
1: Eşim kapının önünde ailesinin, çocuklarının, komşularının gözü önünde karga tulumba bir şekilde kaçırılarak götürüldü.
0: Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldıktan hemen sonra eşi Aysel Karaal'ı yurt dışı numarasından bir kişi aradı. Telefon hattının ucundaki kişi, sizde para olduğunu biliyoruz, bize para göndereceksiniz diyerek tehdit etti.
1: Eşinizle sizi görüştüreyim dediler, o kadar yani görüşemedik biz. Çünkü arayacaklardı, aramadılar.
0: Polis Erhan Karaal'ın daha önce işten çıkardığı eski bir çalışan ve iki müteahhitle husumetinin bulunduğunu belirledi. İddiaya göre eski çalışanla iki müteahhidin arası iyiydi. Yerebatan Sarnıcı'nın Kültür Bakanlığı'na devredilmesinin ardından iki müteahhidin ihale alamadığı, Erhan Karaal'a bu nedenle baskı yaptığı ileri sürüldü. Bu gelişme üzerine müteahhitler ve eski çalışan gözaltına alındı. Şüpheliler olayla bağlantılı olmadıklarını iddia etti. Polis bu sırada iz sürmeye devam etti. Şüpheliler olay yerine iki otomobille gelmişti. Yüzlerce saatlik kamera görüntüsünü inceleyen polis, Kocaeli, Yalova ve İstanbul'da tespit edilen 20'den fazla adrese baskın yaptı.
2: Erhan Karaal kaçırıldıktan yaklaşık 35 saat sonra hemen arkamda bulunan bu altın durumdaki fabrikada bulundu. Şüpheliler bu noktaya kadar yaklaşık 6-7 defa adres değiştirmişti. Polis ekipleri geldiğinde ise Erhan Karaal'ın sağlık durumu çok da iyi değildi. Kaçıran şüpheliler tarafından dövüldüğü iddia edildi.
0: Elleri ve ayakları bağlı bulunan Karaal kurtarıldı. Başında bekleyen şüpheliyle birlikte 5 kişi yakalandı.
1: Çok şaşkın olduğunu, neden bunu yaşadığını, kendisiyle ilgili hiçbir sorunun olmadığını, halen daha bir anlam veremediğini ama yetkili mercilerin bunu araştırıp sonuçlandıracağını bir şekilde ayrıntılarıyla bize döneceklerini söyledi.
0: Kurtarılan Erhan Karaal polislere beni zorla kaçırdılar, kurtulduğuma inanamıyorum, para istediler, siz gelmeseydiniz beni öldüreceklerdi dedi. Şüpheliler ona sürekli para nerede diye sormuştu. 8 şüpheli sorgulanırken genel müdür yardımcısının da hastanede tedavisi sürüyor.
1: Parayla ilgili hiçbir şey duymadım ben, bilmiyorum.
3: ABD Başkanı Donald Trump yeni başkanlık uçağının tanıtımında Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Trump yeni Air Force One uçağının tanıtımında eski uçakla son seyahatini G7 zirvesinden dönüşünde yaptığını söyledi. Yeni uçağıyla yapacağı ziyaretlere değinen Trump, Türkiye'ye gideceğim dedi. ABD Başkanı yıl içinde tekrar Çin'e ziyaret düzenleyeceğini de söyledi. 36. NATO zirvesi Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek. Zirve, ittifakın geleceği hakkında önemli görüşmelere de ev sahipliği yapacak. ABD ile savaşı durduran mutabakat sonrası gözler İran'daki altyapı tesislerine çevrildi. Saldırılarda zarar gören petrokimya tesislerinin yaklaşık %90'ı yeniden üretim için düğmeye bastı. Savaş boyunca gemi trafiğinin durma noktasında olduğu Hürmüz Boğazı'nda da normalleşme başladı. ABD Başkanı Trump 700 gemi Boğaz'dan geçiyor dedi.
4: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mutabakat sağlandı. Bölgede hayat normale dönmeye başlarken İran savaşta zarar gören tesislerinde yeniden üretime başladı. Savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakatın imzalanmasıyla gözler İran'daki tesislere çevrildi. İran basınına göre saldırılarda zarar gören petrokimya tesislerinin yaklaşık %90'ı yeniden üretime başladı. Bazı tesislerin kapasitelerinin üzerinde üretim yaptığı ifade edildi. Önceliğin üretim altyapısının yeniden tasarlanması, teknolojik kapasitenin artırılması, dayanıklılığın güçlendirilmesi ve teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması olduğu belirtildi. Savaş boyunca gemi trafiğinin durma noktasında olduğu Hürmüz Boğazı'nda da normalleşme başladı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukasının kaldırıldığını duyurdu. Ancak Amerikan askeri unsurlarının bölgede bir süre daha görev yapmayı sürdüreceği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Hürmüz Boğazı'ndan yaklaşık 700 gemi geçiyor açıklamasını yaptı. İran'ın 60 gün içinde anlaşma yapması gerektiğini belirten Trump, aksi takdirde onları memnun etmeyecek şeyler yapacağız dedi. İran'sa Boğaz'dan geçiş yapacak gemiler için yeni prosedürleri açıkladı. Gemilerden 60 gün boyunca herhangi bir ücret alınmayacağı belirtildi. Boğaz'dan geçmek isteyen gemilerin başvurularını en az 48 saat önceden yapması gerektiği, resmi olmayan kanallar üzerinden iletilen taleplerin değerlendirmeye alınmayacağı kaydedildi. Savaşın taraflara faturası da belli olmaya başladı. Wall Street Journal'a göre Pentagon, İran'da savaş ve diğer giderler için Kongre'den 80 milyar dolar ek bütçe talep etti. Haberde Kongre'nin yeni bütçe yasası çıkarmaması halinde silahlı kuvvetlerin bu yaz operasyonlarını finanse edecek bütçeden yoksun kalabileceği belirtildi. Bütçenin bir bölümünün gemi operasyonları, personel maaşları ve mühimmat gibi kalemlere ayrılacağı kaydedildi. Pentagon, Mayıs ayı ortasında İran savaşının maliyetini 29 milyar dolar olarak tahmin etmişti.
3: ABD Başkan Yardımcısı G.D. Vance, İsrail'e karşı eleştirilerini sürdürdü. İsrail'in ABD siyasetini etkilemeye çalıştığını söyledi. Vance, katıldığı bir podcast yayınında Tel Aviv yönetimini hedef aldı. ABD liderleri bir gündemi takip ederken bunun ABD'nin mi yoksa başka bir ülkenin çıkarları için mi olduğuna dikkat etmeli dedi. İsrail'in ürettiği politikalarla ABD siyasetini etkilemeye çalıştığını iddia etti. Washington'un çıkarlarıyla ülkesinin çıkarlarının aynı doğrultuda olmadığını ifade eden Vance, Trump'ın Netanyahu ile bazı anlaşmazlıklar yaşadığını vurguladı. Vance, İran'la varılan mutabakatın İran'a fayda sağladığı yönünde yapılan eleştirilere katılmadığını belirterek, Tahran yönetiminde ABD ile iyi ilişkiler kurmak isteyenlerin olduğunun altını çizdi. ABD-İran arasındaki mutabakatın ardından Lübnan'da da ateşkes duyuruldu. İsrail ve Hizbullah yetkilileri ateşkes kararı aldıklarını açıkladı. Ancak İsrail, Lübnan'ın güneyindeki işgalini sürdürmekte ısrarcı.
4: İsrail ile Hizbullah ateşkeste anlaştı. Ancak İsrail ordusu yeni saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Amerikan NBC'ye İsrail'le Cuma günü erken saatlerde görüştüğünü ve Hizbullah'la ateşkes konusunda anlaşmaya varmalarını istediğini açıkladı. Bazen sakinleşmek ve aklını kullanmak gerekiyor dedi. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Amerikalı yetkili de gün içinde İsrail'le Hizbullah'ın ateşkes üzerinde anlaştığını duyurdu. Anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri ve Katarlı müzakereciler tarafından İran'ın desteğiyle şekillendirildiğini açıkladı. Reuters'a konuşan iki Hizbullah kaynağı da ateşkes kararının kendilerine ulaşmasının hemen ardından anlaşmaya uyduklarını bildirdi. Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, ülkemizi korumaya kararlıyız. İsrail topraklarımızın son karışından da çekilecek dedi. Reuters'a konuşan İsrail yetkili ise ateşkese rağmen ordunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini ileri sürdü. Herhangi bir saldırı durumunda karşılık verilecek dedi. İsrail ordu sözcüsü Defrin, kendilerine ateşkes hakkında henüz bir talimat gelmediğini iddia etti. Genelkurmay başkanlığının talimatlarına göre hareket etmeye devam edeceklerini söyledi. Gece yarısından itibaren Lübnan'a 150'den fazla saldırı düzenlendiğini belirtti. Hizbullah'la ateşkesin duyurulmasının ardından da Lübnan'ın güneyindeki saldırılar devam etti. İran'dan saldırılara kınama gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, saldırıların ciddi sonuçlar doğuracağını vurguladı. İsrail'in saldırılarından Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan sorumlu olduğunu söyledi. Lübnan'la İsrail arasında 17 Nisan'da ateşkes yürürlüğe girmiş, tarafların büyükelçileri 4 kere Washington'da bir araya gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bir sonraki görüşmelerin 23-25 Haziran tarihlerinde yapılacağını duyurdu.
3: ABD Başkanı Trump'la İtalya Başbakanı Meloni'nin arası bir kez daha bozuldu. Trump'ın G7 zirvesinde Meloni'nin fotoğraf çektirmek için kendisine yalvardığını söylemesi İtalya Başbakanı'nı öfkelendirdi. İtalya Dışişleri Bakanı da ABD'ye yapacağı ziyareti iptal etti.
5: Che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti.
4: Ben asla yalvarmam dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın söylediklerini yalanladı. İtalya Başbakanı Meloni'nin Trump'la arası bir kez daha açıldı. Meloni ve Trump, Fransa'da düzenlenen G7 zirvesinde sohbet ederken görüntülenmiş, ikilinin yakın halleri barıştıkları yönünde yorumlanmıştı. İtalyan basınına konuşan Trump, Meloni zirvede

0: benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı dedi. Zirvede Meloni ile konuşarak ona iyilik yaptığını iddia etti. Ancak Trump'ın açıklamalarına Meloni'nin yanıtı sert oldu.
1: Tu que certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti.
0: Meloni'nin bu sert çıkışının ardından İtalya hükümeti de duruma sessiz kalmadı. Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Trump'ın sözlerini tüm İtalya'ya bir hakaret olarak nitelendirdi. Tartışmanın ardından Tajani, 21-22 Haziran'da yapacağı Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini de iptal etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran Savaşı'nın başlamasının ardından Papa ile Trump arasında yaşanan polemiğe Meloni de dahil olmuş, İtalya Başbakanı'nın Papa'nın yanında yer alması üzerine Trump da Meloni'yi sert bir şekilde eleştirmişti.
2: ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard görevinin son gününde bu zamana kadar hiç görülmemiş belgeleri paylaştı. İddiasına göre belgeler Çin'de yürütülen koronavirüs araştırmalarını ABD'nin fonladığını gösteriyor.
3: Pandemiye neden olan Wuhan'daki laboratuvarı ABD fonladı dedi. Belgeleri gözler önüne serdi. Çarpıcı açıklamalar ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nden istifa eden Tulsi Gabbard'dan geldi. Gabbard görevinin son gününde gerçeği bilme zamanı diyerek daha önce hiç görülmemiş belgeleri paylaştı. ABD'nin eski Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci'nin Çin'deki Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde yürütülen koronavirüs araştırmalarını ABD vergi mükelleflerinin parasıyla finanse ettiğini söyledi.
4: Daha önce hiç görünmemiş belgeleri yayımlıyorum. Bu belgeler Fauci'nin eylemleri hakkındaki gerçeği, virüsün laboratuvar sızıntısı kökenlerini, ölçülemeyecek kadar büyük zarara ve sayısız can kaybına yol açan bu tehlikeli araştırmaya yönelik ABD fonlamasını yönlendirmedeki rolünü nasıl gizlemeye çalıştığını açıkça ortaya koyuyor.
3: Gabbard, Fauci'nin büyük ilaç şirketleriyle bağlantılı trilyonlarca dolar değerindeki aşı araştırmalarını finanse ettiğini ve ülkenin pandemiyle ilgili baş danışmanı haline geldiğini hatırlattı. Güçlü konumunun onu koruduğunu öne sürdü. Fauci'yi istihbaratı manipüle etmek, kongreye yalan söylemek ve laboratuvar sızıntısı ihtimalini kasıtlı olarak gizlemekle suçladı.
4: Mesela birinin ihbarcı olarak başvurduktan sadece birkaç gün sonra işine son verildi. Laboratuvar sızıntısı hipotezini savunanlara ise yöneticileri tarafından hangi analistlerin terfi edeceği ve hangilerinin edilmeyeceğinin liderlik tarafından belirleneceği hatırlatıldı. Mesaj açıktı. Ya uyum sağlayın ya da cezalandırılın.
3: Gabbard'ın yayımladığı belgeler Fauci'nin Wuhan'daki koronavirüs araştırmalarına ABD fonu sağladığı iddialarını desteklese de COVID-19'un kesin olarak laboratuvardan çıktığına dair kesinleşmiş bir bulgu sunmuyor. Gabbard geçen ay görevden ayrılacağını açıklamış ve kararını eşinin sağlık durumuyla gerekçelendirmişti.
2: Geçen gün ekranlarınıza getirmiştik. İstanbul'da trafik çilesinden kurtulmak isteyenler neredeyse gün doğmadan yola çıkıyor ve iş yerine erken gidip araçlarında uyuyordu. Öznur Karslı Çetiner ve Fatih Mehmet Coşkun'un gündeme taşıdığı o konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Erdoğan, trafik yüzünden araçlarını yatakhaneye çeviren İstanbullu kardeşlerimizi rahatlatacağız dedi.
5: Günaydın. Uyandırdım, kusura bakmayın. İstanbulluların bulduğu bir çözüm mü?
6: Evet.
5: Günaydın.
6: Günaydın.
5: Arabada uyuyanları bulabilmek için sabah çok erken yola çıktık. 5:30-6 gibi yollardaydık.
0: Trafik çilesi ya da uykusuz kalmak. Bu ikilemde kalan İstanbullular çileden kurtulmak için sabah gün doğmadan yola çıkıyor. Ara sokaklarda araçlarında uyuyor.
7: İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız.
0: Habertürk'ün gündeme getirdiği konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi.
7: İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. Bunun da en büyük faydasını işte geç kalmamak için arabalarında uyuyan araçlarını hafta içi yatakhaneye çeviren İstanbullu kardeşlerimiz görecek.
0: İstanbul'un trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden Levent ve Maslak'ta ara sokaklar sabah erken saatlerde araçlarında uyuyanlarla doluyor.
5: Plazada mı çalışıyorsunuz? İstanbul trafiği artık sabah uykusundan bile feragat ettiriyor.
6: Saçım başım çok tanrı.
5: Kaçta geldiniz?
8: 5:30 gibi. Saat 8'de de iş başı.
5: Anadolu yakasında ya da Avrupa yakasının en uzak noktalarında yaşayıp plazalar bölgesinde çalışan insanlar sabah çok

0: Sonra işe gidiyorum.
1: Var mı çocuk falan?
0: Evet, çocuğum var.
1: Zor olmuyor mu böyle?
0: Oluyor ama ne yapayım?
2: Arnavutköy Halkalı metrosunun açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Habertürk'ün haberine atıfta bulundu. Eziyete dönmüş trafiği rahatlatacağız dedi.
3: İstanbul ihmale gelmez. İstanbul beceriksizliği, vizyonsuzluğu kaldırmaz diyoruz. Trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.
4: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kayseri'de Erciyes Zirvesi açılış oturumunda konuştu. Kurum, İzmit Körfezi'nden çıkartılan dip çamurunun döküldüğü yerle ilgili yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Siz dönün bir aynaya bakın dedi.
5: Neymiş efendim? Biz doğayı kirletiyormuşuz. Ya siz dönün bir aynaya bakın. Yönettiğiniz şehirlerde verdiğiniz taahhütleri uygulamaya çevirdiniz mi?
6: Ağır metalli dip çamuru dere yatağına dökülüyor iddialarına yanıt verdi, eleştirilere tepki gösterdi.
5: Efendim bu çamurları gidip doğayı, oradaki karakteri, oradaki biyolojik çeşitliliği yok ediyorlar diye başka yere döktüğümüz topraklarla ilgili eleştirmeye çalışıyorlar. Bir, ya bu topraklar zararlı değil. Eğer siz bilime inanıyorsanız açın. Bilmiyorsanız hocalarımıza, bilim insanlarımıza bir sorun.
6: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kayseri'de Erciyes Zirvesi'nde konuştu. Bakan Kurum, İzmit Körfezi'nin temizlenmesi ve çıkarılan dip çamuruyla ilgili açıklamalara yanıt verdi.
5: Döktüğümüz yer eski bir taş ocağı. Taş ocağında rehabilitasyon yapıyoruz. Orayı Orman Bakanlığımızla, yine bakanlığımız ekipleriyle her yerde olduğu gibi rehabilitasyonu yapıyoruz. Neymiş efendim? Biz doğayı kirletiyormuşuz.
6: Murat Kurum, İzmit Körfezi'nden toplamda 2,4 milyon metreküp dip çamurunun temizlendiğini hatırlattı.
5: Siz iç çekişmelerinizden, koltuk kavgalarınızdan fırsat bulup milletin yaralarına merhem olmadınız. Olamıyorsunuz.
4: İstanbul'da Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı güzergahında sefer yapan M4 metro hattında tren raydan çıktı. Tünelden çıkmak isteyen yolcular uzun kuyruklar oluşturdu. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
2: Tren en yoğun saatte raydan çıktı. Yüzlerce kişi metroyu yaya olarak terk etti. Görüntüler İstanbul'dan. Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı güzergahında sefer yapan M4 metro hattında tren Bostancı mevkiinde raydan çıktı. İş çıkışı saatine denk gelen kaza nedeniyle metro yoğundu. Yolcular kendi imkanlarıyla aracı tahliye etti. Yüzlerce kişi metro hattından çıkmak için yürümek zorunda kaldı. Bazı yolcular o anları cep telefonuyla görüntüledi. Kaza nedeniyle metro hattının diğer duraklarında da yoğunluk vardı. Tren önünde bekleyen yolcular tepki gösterdi. Olayda yaralanan olmazken olay yerine ekipler sevk edildi. Arızanın nedenine dair bir açıklama yapılmadı.
4: Kütahya'da bir binanın inşaat çalışmaları esnasında iskele çöktü. Kazada iki işçi hayatını kaybetti. Bölücek Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta makara iskelenin üzerine devrildi ve iskelede çökme meydana geldi. 4 işçi yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. Yaralanan işçiler ambulanslarla şehir hastanesine kaldırıldı. 71 yaşındaki Hamit Sarı ve 58 yaşındaki Süleyman Türkoğlu doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaralanan iki işçinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazada yaşanan ihmallere dair de soruşturma başlatıldı. Yine silahlı saldırı, yine motosikletli saldırganlar. Adres bu kez İstanbul Eyüp Sultan. Motosikletli saldırganlar bir otoparka hedef aldı.
6: İki motosikletle geldiler. Otoparka ateş açıp kaçtılar. Yeni nesil çetelerin kullandığı motosikletli saldırganlar yine iş başındaydı. Olay İstanbul Eyüp Sultan'da gece saat 23 sıralarında meydana geldi. İki otomobile gelen 4 şüpheli Yeşilpınar Merkez Camii'nin altındaki özel otoparka silahla peş peşe ateş açtı. Saldırıda bir kişi yaralandı.

0: Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yerde çok sayıda boş kovan bulundu. Deliller tek tek toplandı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye alan polis ekipleri kaçan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
1: Hatay'da bir kişi silahla bastığı konteyner kentte dehşet saçtı. Kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısı ve babasını silahla katletti. Olay Defne ilçesindeki konteyner kentte yaşandı. İddiaya göre Ü.Ç. ile 6 ay önce nişanlandığı Lamia Azazi arasında sorunlar yaşanıyordu. Azazi'nin yaşadığı konteynere giden zanlı ayrılık aşamasına geldiği nişanlısı ve babası Yusuf Azazi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ü.Ç. silahla baba ve kızını ateşe açtı. 30 yaşındaki Lamia ile 65 yaşındaki babası olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından kaçan Ü.Ç. kısa sürede yakalandı, saldırgan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ankara'da facianın eşiğinden dönüldüğü, kapısı açık bir kamyonetin yokuş aşağı gittiğini gören bir fırıncı, sürücü koltuğuna atlayarak aracı durdurmayı başardı. Günün kahramanı ilan edilen adamın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Sürücüsü olmayan bir kamyonetin yokuş aşağı gittiğini gördü. Hiç düşünmeden kamyonete atladı, frene bastı, faciayı önledi. Olay Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşandı. Bir kişi kamyonetini yol kenarında bıraktı. İddiaya göre el frenini de çekmedi. Kamyonet kapısı açık şekilde yokuş aşağı gitmeye başladı.
2: Aracın el freni çekili değildi. Viteste bırakmış, büyük bir ihtimal vitesten attı. O attığı için de otomatikmen ağırlık arkada olduğu için geri kaçtı.
0: O esnada fırıncı Mesut Bakıcı da bir dükkana ekmek vermiş, teslim aldığı parayı sayıyordu.
2: Ekmek dağıtıcıyım, şoförüm. Bakkala girdim, ekmeğimi bıraktım. Dışarı çıktım. O anda bir kamyonun üstümüze geldiğini gördüm. Ve kapısı açıktı. Araya girmeye tereddüt ettim.
0: Kamyonetin üzerine geldiğini fark eden bakıcı hiç düşünmeden sürücü koltuğuna atladı, aracı durdurdu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Büyük faciayı da önledik. Ama öbür araçları, başka şeyleri engellemek amaçlı kendi canımı riske atarak arabayı durdurmayı başardım. Günün kahramanı olarak çok mutluyum.
3: Vallahi senin gibi insanlara ihtiyacımız var.
1: İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'a FETÖ tuzağı kuruldu. Kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldı. Milyonlarca lira ve kilolarca altını kaptırdığı olayla ilgili iki şüpheli tutuklandı.
0: Kendisini polis olarak tanıttı. Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı dolandırdı. Para ve değerli eşyalarını aldı. Şüpheli İstanbul'da yakalandı. Dolandırıcılık olayı 14 Haziran'da yaşandı. Kocamaz'ın telefonu çaldı. Arayan kişi kendisini Mersin Terörle Mücadele Müdürü olarak tanıttı. FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonda Kocamaz'ın isminin yer aldığını söyledi. Kocamaz'dan para ve değerli eşyalarını kendilerine teslim etmesini istedi. Kocamaz yaklaşık 10 kilogram altın ve ziynet eşyasıyla 68 bin dolar ve 1900 avroyu ise Başkent Üniversitesi girişinde elden verdi. Ancak Kocamaz daha sonra durumdan şüphelendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne olayı bildirdi.
4: 14 Haziran'da kendini Mersin TEM Müdürü olarak tanıtan şahıs beni aradı. Mersin'de yakalanan şüphelilerden bana ait kimlik çıktığını, bu kimliklerde başkalarının fotoğrafı olduğunu, bu şahısların FETÖ üyesi olup yurt dışından para getirdiğini söylediler. Operasyon yürüttüklerini, şüphelileri yakalamak için plan yaptıklarını söyleyerek hesaba para göndermemi istediler. Ayrıca örgüt üyelerinde daha önce yakalanan altınlarla benim evimde bulunan altınların örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmek için laboratuvarda inceleme yapacaklarını söyleyerek altınlarımı teslim etmeye ikna ettiler.
0: Soruşturma başlatan ekipler şüpheliyi İstanbul'da bir takside altın ve paralarla yakaladı. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında iki kişi tutuklandı.
1: Hakimler ve Savcılar Kurulu müfettişini bıçakla yaralayan sanık Berat Çingay, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Berat Çingay ile avukatları katıldı. Çingay amacının öldürmek olmadığını söyledi, beraatını talep etti. Beyanların ardından mahkeme kararını açıkladı. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. NATO zirvesine sayılı günler kaldı. Zirve öncesinde Ankara'da hazırlıklar sürüyor. Liderlerin kullanacağı güzergahlarda çevre düzenlemeleri yapılırken Esenboğa yolunda güvenlik önlemleri arttırılıyor.
5: NATO zirvesi için hazırlıklar yapılıyor. Kentte çevre düzenlemesi için çalışmalar hız kesmeden sürüyor. 36. NATO zirvesi Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da başkentte düzenlenecek. Zirve öncesi liderlerin ve protokolün kullanacağı güzergahlar mercek altında. Ankara'ya ilk adımın atılacağı protokol yolunda çalışmalar başladı.
6: Burası havalimanını şehir merkezine bağlayan yol, ekipler bu yol üzerinde yaya güvenliği için de bir çalışma yapıyor. Buraya demir korkuluk yerleştiriliyor ve bu şekilde de vatandaşın karşıya geçmesi engellenecek ve ilerideki bu üst geçidin kullanımı teşvik edilecek.
5: Yol üzerindeki bazı noktalara da plakalar yerleştirildi. Önümüzdeki günlerde giydirmeler yapılacak. Güzergah boyunca bazı dış cephelerde de bakım çalışması var.
6: Zirve öncesinde yol üstündeki binaların estetik görülmesi için de bir çalışma var. Ekipler evlerin dış cephesini ücretsiz bir şekilde boyuyor.
5: Beştepe etrafında ise yol kenarları çiçeklerle donatılıyor.
6: Zirvenin önemli adreslerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne uzanan güzergahlarda belediye ekipleri peyzaj çalışması yapıyor. Yol ortasındaki yeşil alanlar çiçeklerle süsleniyor.
5: Kent genelindeki çalışmalar ay sonuna kadar tamamlanacak.
1: İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda bugün düzenlenecek törenle birlikte Türk savunma sanayinde bir ilk yaşanacak. TCG Akhisar Korveti Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Böylece Türkiye ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye gemi ihraç etmiş olacak. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.
0: Türk savunma sanayinde bir ilk yaşanacak. NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi teslim edilecek. TCG Akhisar, Kontramiral Roman adıyla Romanya donanmasında görev yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gemi teslim ve hizmete giriş töreni yapılacak. Törende yapımı tamamlanan TCG Akhisar Korveti Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Böylece Türkiye tarihinde ilk kez hem NATO hem Avrupa Birliği üyesi olan bir ülkeye gemi ihraç etmiş olacak. Törende bir geminin teslimi daha yapılacak. TCG Akhisar'ın ikiz gemisi olarak adlandırılan TCG Koçhisar Korveti de Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine katılacak. TCG Akhisar'ın Romanya'ya tedariğini kapsayan anlaşma geçen yılın Aralık ayında imzalandı. 99,5 metre uzunluğundaki gemi 4,5 deniz mili menzile sahip. Ayrıca 21 güne kadar görev süresi bulunan TCG Akhisar, helikopter ve insansız hava aracı konuşlandırma kabiliyeti de sunuyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne katılacak TCG Koçhisar ise istihbarat, gözetleme ve keşif, arama kurtarmayla deniz özel harekat görevlerini yerine getirmek üzere geliştirildi. Açık deniz karakol gemisi olarak öne çıkan bu platform ayrıca deniz hava harekatı, kara bombardıman, amfibi harekatta destek gibi savunma görevlerinde de kullanılabilecek.
1: İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, İstanbul'un kronik taksi sorunu ile ilgili konuştu. Hedefimiz dijitalleşme diyen Dalcı, bir kez daha Singapur modeli taksicilik sistemini işaret etti. Sistemin test edildiğini söyledi.
7: Her şeyin dijitalleşmesi lazım. Teknolojinin artık nirvana'ya ulaştığı çok hızlı bir dönemdeyiz. Biz taksi olarak da bu tempoya ayak uydurmak zorundayız.
0: Sistem dijitalleşecek dedi. İstanbul için en iyi çözümün Singapur modeli olduğunu söyledi.
7: Ben diyorum ki sistemi biz komple ameliyat etmemiz lazım.
0: Taksi bulamayan yolcular, uzak mesafe deyip müşteri kabul etmeyen taksiciler, dolandırılan turistler. İstanbul'da yıllardır konuşulan ama bir türlü çözülemeyen taksi sorunu sona erecek mi? Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı'ya göre bunun tek bir yolu var.
7: İstanbul'da tek bir şikayet kalmayana dek yeni sistemi kurgulayıp hayata geçireceğiz. İşini iyi yapan sistemde kalacak. Müşteriye kaba davranan, müşteriden haksız ekstra ücretler talep eden ya da müşteriden kredi kartı olsun, paketçiydi, tahsilatlar yapanlar anında sistemden atılacak.
0: Dalcı, turistleri dolandırıp kısa mesafede yüksek ücret alan taksi şoförleriyle ilgili de bu kişiler taksicilik yapmamalı dedi.
7: Bu kötü taksici değil. Kabahatler kanununa göre işlem değil yani bu. Bu adli vaka, bunun böyle değerlendirilmesi lazım. Biz statta şeyi bekliyoruz, konser bekliyoruz. Aman dağılsın, hiç problem yaşanmadan bu iş çözülsün.
1: Mayıs ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla 2,6 trilyon lira ödeme yapıldı. Kartlarla yapılan ödemeler geçen yılın aynı ayına göre %32 arttı. Kredi kartı sayısı 149 milyona çıkarken internetten yapılan kartlı ödeme tutarı 740,4 milyar liraya ulaştı.
0: Kartlı ödemelerin tutarı Mayıs'ta 2,6 trilyon liraya aştı. Geçen yıla göre kartlı ödemelerde %32 artış oldu. Bankalar Arası Kart Merkezi Mayıs ayına ilişkin verileri yayımladı. 1,9 milyar kartla 2 trilyon 633 milyar 600 milyon lira ödeme yapıldı. Verilere göre kartlı ödemelerin 2 trilyon 212 milyar 900 milyon lirası kredi kartıyla yapıldı. Bu rakam banka kartlarında 412,8 milyar, ön ödemeli kartlarda ise 7,9 milyar liraya ulaştı. Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 149 milyon, banka kartı sayısı 216,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı ise 99,1 milyon adet oldu. Geçen yılın Mayıs ayıyla kıyaslandığında kredi kartı adedinde %11'lik, banka kartında ise %2'lik artış yaşandı. Geçen ay internetten yapılan kartlı ödeme tutarı yıllık %19 artarak 740,4 milyar liraya ulaştı. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre %50 artarak 961,8 milyar lira oldu.
1: Dijital dünya her geçen gün büyüyor ancak riskleri de beraberinde getiriyor. İngiltere, Fransa ve Avustralya'nın ardından Birleşik Arap Emirlikleri de çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlıyor.
0: Birleşik Arap Emirlikleri çocukların sosyal medya kullanımına yönelik radikal bir adım attı. Yeni düzenlemeyle 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya hesabı açması ve bu platformları kullanması yasaklandı. Birleşik Arap Emirlikleri Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen kararla ülkede sosyal medya kullanımı için asgari yaş sınırı 15 olarak belirlendi. Düzenleme sadece yeni hesap açılmasını değil, halihazırda kullanılan hesapları ve platformların tüm özelliklerine erişimi de kapsıyor. Baye Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Rashid El Maktoum, kararın çocukların dijital ortamda daha güvenli şartlarda büyümesini amaçladığını söyledi. El Maktoum, hızla değişen teknolojik dünyaya uyum sağlarken çocukların korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Yeni yasada dikkat çeken en önemli detay, ebeveyn izni de yasağın aşılması için yeterli olmayacak. Yani 15 yaşın altındaki çocuklar ailelerinin onayı bulunsa bile sosyal medya platformlarına erişemeyecek. Bayi'nin bu adımı, dünya genelinde güçlenen dijital koruma dalgasının son halkası oldu. Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik ilk adımı Avustralya atmış, 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimini sınırlayan düzenlemeyi geçtiğimiz yıl yürürlüğe koymuştu. Fransa'da 15 yaş altına sosyal medya sınırı getirilmesine yönelik yasal düzenleme süreci devam ederken, İngiltere'de 16 yaş altına yönelik benzer kısıtlamaları gelecek yıldan itibaren uygulamaya hazırlandığını duyurmuştu. Aynı düzenleme kapsamında Mayıs ayında Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yasayla 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımı tamamen yasaklanmıştı. Yasayla birlikte platformlara yaş doğrulama ve ebeveyn kontrol mekanizmaları kurma zorunluluğu da getirilmişti.
1: Haber bülteninde kapanışı haftanın kültür sanat ajandası ile yapalım. Bizden hemen sonra yayınımız burası hafta sonuyla devam edecek ve Kübra Nur Uslu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

Viyana Senfoni Orkestrası Türkiye'ye geliyor. 125. yıl coşkusunu iki gece boyunca müzikseverlerle paylaşacak olan orkestra...

Programın ilk gününde piyanist Beatrice Rana'yı, ikinci gününde ise violenselci Kian Soltani'yi ağırlayacak. Etkinlik 23-24 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda. Harbiye'de yaz konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Rock'n'Roll'un efsanevi ismi Chris Isaak, Epiphone 10. yıl konserleri serisi kapsamında 20 Haziran'da hayranlarıyla buluşuyor.

Sol müziğin güçlü sesi Imani, bir kadının özgürlük arayışı ve yeniden doğuş temasını merkeze alan albümü Woman Deserve Rage, Avrupa turnesi kapsamında 25 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde konser veriyor.

Alternatif müziğin güçlü sesi Tom Odell, Blind Fest kapsamında İstanbul'a geliyor. Another Love şarkısıyla popülerliği artan sanatçı, festivalin açılış konserini yapacak. Konser 23 Haziran'da Life Park'ta gerçekleşiyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve Kültür Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali programında müzede Pado Gecesi düzenleniyor. Pado'nun kasırgası olarak anılan Sara Correa, 25 Haziran'da İstanbul Arkeoloji Müzeleri Bahçesi'nde sahne alacak. Molière'in ünlü eseri Cimri Oyunu, Tansu Biçer'in yorumu ve Serkan Keskin'in çok konuşulan Harpagon performansıyla 25 Haziran'da seyirciyle buluşuyor. 10 sezondur sahnelenen ve 17. yüzyılda yaşamış Fransız komedi yazarı Molière tarafından yazılan ünlü eser, insanların iç ve dış yapısına odaklanıyor. Tiyatro, fişekhane ana sahnede. Yedinci Mardin Bienali 20 ülkeden 42 sanatçıyla kadim şehrin tamamını çağdaş sanatla buluşturuyor. Küratörlüğünü Çelenk Bafra'nın yaptığı Bienal gökzemin temasıyla şehre yayılıyor. 21 Haziran'da son bulacak program Dara Antik Kenti ve Zindanı, Deryu Zafaran Manastırı ve Kızıltepe Ateş Beyler Hamamı gibi tarihi merkezlerde yer alıyor. Ahıska Türkleri Kayıp Sürgünün İzinde sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Dışişleri Bakanlığı ve Dünya Ahıskalılar Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan serginin küratörlüğünü Beste Gürsü yapıyor. Seçkide Ahıska Türkleri sürgün tanımı, 20. yüzyıl Rus coğrafyası, Stalin dönemi sürgünleri, fotoğrafları ve haritaları sunuluyor. Sergi 27 Haziran'a kadar AKM Galeri'de ziyarete açık. İstanbul'un kültürel mirasıyla çağdaş sanatı bir araya getiren Kültür Atları Festivali 20-21 Haziran'da İş Vapur'da düzenleniyor. Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez küratörlüğünde hazırlanan festivalde atölyeler, söyleşiler, münazaralar ve okuma tiyatrosu gibi birçok etkinlik yer alıyor.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 23, Kocaeli yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 28, Muğla yağmurlu 26 derece.

0: Akdeniz'de de hava yağmurlu, Antalya 28, Adana 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Artvin yağmurlu 32 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 24, Kayseri yağmurlu 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 24, Erzincan 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Mardin güneşli 28 derece.
1: Lezzet, tarih ve insan aynı sofrada buluşuyor. Adnan Şahin, Ege'nin incisi Ayvalık'ta. Zeytinyağlıları, Keşkülü, Ayvalık tostu ve Taş sokakları. Adnan Şahin'le halkın lezzetleri. Bugün saat 12.15'te Habertürk'te.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Herkese günaydın efendim. Bugün 20 Haziran Cumartesi. Ben Kübra Nur Uslu. Burası hafta sonu başlıyor. An itibarıyla da Paraguay maçı, Türkiye-Paraguay maçı da devam ediyor. Şu sıralarda uzatmalar oynanıyor. 7 dakika uzatma verdi hakem ve artık uzatma anındayız. Ne yazık ki 1-0'da gerideyiz. Gelin bir bakalım bu coşku acaba. Coşku elbette umudumuz buydu. Kaan Uçar'a soracaktık nasıl takip ediliyor diye. Ne yazık ki derin bir sessizlik var şu sıralarda meydanlarda. Söz Kaan Uçar'da.
1: Evet, sizin de söylediğiniz gibi aslında çok coşkulu başladık sabahın ilk saatlerine itibaren, ancak erken gelen gol buradaki moralleri de bozdu, planları da bozdu şüphesiz ki. Biz de Özgür Balaban'la birlikte Fatih'teyiz, Yedikule'deyiz. Tabii Dünya Kupası heyecanı devam ediyor şu anda. İstanbul'un birçok noktasından binlerce kişi şu anda görüyorsunuz sabahın ilk saatlerinde, hatta gün doğmadan buraya gelmişlerdi. Arnavutköy'den gelen var, Başakşehir'den gelen var. Binlerce kişi şu anda maçı takip ediyor. Erken gelen, tabii erken yediğimiz gol biraz daha bizi umutsuzlaştırdı, ancak 45'te Paraguay 10 kişi kalmıştı. İkinci devreye tabii 11 kişi olarak bir kişi fazla başladık. Rakip 10 kişi kaldığı için, ancak ataklar olsa da burada hareketlemeler, heyecanlar yükselse de şu an maçın bitimine 4 dakikalık kısa bir süre var. Tabii ki umut her zaman var. Umut hiçbir zaman bitmez, ancak biraz daha umudun azaldığını aktarabiliriz sizlere. Çünkü görüyorsunuz insanlar da pür dikkat, nefeslerini tuttu şu anda. Maçı takip ediyorlar ki elbette bir maç daha var. Amerika Birleşik Devletleri maçımız var. Milli takımın maçı var. Bir sonraki maç Amerika Birleşik Devletleri'yle, ancak grubun son maçı o. Ancak bu maçı kaybettiğimiz takdirde Dünya Kupası umudumuz bitmiş olacak. Berabere kalırsak en iyi ihtimal, şu anda tabii 3 dakikalık bir süre kaldı. En iyi ihtimal berabere kalırsak da işler son maça kalacak. Son maçı kazanmamız gerekecek. Tabii Şunu da söyleyelim. Bugün YKS sınavı var. O yüzden aslında meydanlardaki ekranların birçoğu bugün hizmet vermedi vatandaşlara. Bugün insanlar her ekranın başında maçını izlemedi. Meydanlardaki ekranlardan bahsediyorum. Ancak şu an bizim bulunduğumuz noktada çevremizde herhangi bir okul yok. Onu da belirtelim. Hani o hassasiyette o detayı da söyleyelim. Gezdirmeye devam edelim. Özgür Balaban, kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Göstermeye devam edelim. Tabii görüyorsunuz gözlerdeki o heyecan, o umut, o böyle dikkatle maçı seyretme anını sizler de görüyorsunuz tabii. Çok kısa bir süre kaldı. 3 dakikadan az bir süre kaldı. Tabii en son 2002 yılında biz Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştık ve o zaman 3. olmuştuk. Ben o zaman 1 yaşındaydım. Burada konuştuğumuz kişilerde diyorlar ki o zaman ben 20 yaşındaydım, 15 yaşındaydım. Şu an evlendik, barklandık, hayat kurduk ve bizim o çocukluktaki, gençlikteki yaşadığımız heyecanı şimdi çocuklarımızın yaşamasını istiyoruz diyorlar. O sebeple de aslında sabahın çok erken saatinde olmasına rağmen maçlar, vatandaşlar aileleriyle, arkadaşlarıyla, çocuklarıyla bu noktaya gelip onlara bu heyecanı yaşatmak istiyorlar. Tabii maçın heyecanı hala daha devam ediyor. Hala daha 2 dakikalık bir süre kaldı. Hala maçın heyecanı devam ediyor. Ancak vatandaşlar tabii görüyorsunuz ayağa kalkmalar da var. Ayakta izlemeler de başladı. Pozisyonlar oldukça, heyecanlar tabii artıyor. Onu da belirtelim. Biz atak yaptıkça, milli takım atak yaptıkça, top Arda'ya gelince, Kenan'a gelince, burada bütün Türkiye'de olduğu gibi elbette ki top bizim ayağımızdayken burada heyecan artıyor. Şunu söyleyeyim, Paraguay ile Türkiye'nin arasındaki ilk resmi maç bu. Biz milli takım 1995 yılında Paraguay ile hazırlık maçı yapmıştı. O maçta 0-0 bitmişti. Fatih Terim yönetimindeki maç 0-0 bitmişti 1995'te. Bugün Paraguay ve Türkiye arasındaki ilk resmi maç. Onu da belirtelim. O detayı da belirtelim. Tabii oyun içinde değişiklikler oldu. Heyecanlar arttı. Oyuncu değişiklikleri oldu. Rakip kırmızı kart gördü. Her oyuna giren farklı bir enerji katmaya çalıştı ve her oyuna giren kişi burada da alkışlandı. Tahmin ediyorum bütün Türkiye'de de alkışlanmıştır. Burada her oyuna giren alkışlandı. Baskıyı biz burada konuştuğumuzda aslında vatandaşlar diyor ki ya maçı biz oynadık. Bir nebze de gerçekten de öyle oldu. Daha çok atak yapan, topun daha çok sahip olduğu taraf elbette

0: 8-8'lik ama tabii ki bu tarz sporlar skor bazlı sporlar. Skoru bulamazsanız maalesef istediğiniz sonucu elde edemiyorsunuz. Bu işte şu an mesela bir atak oldu ve şu an herkes görüyorsunuz. Bir heyecan. Herkes diken üstünde maçı takip ediyor. Elbette ki destek var, alkış var. Özellikle hem maç hem milli takım seremoniye çıktığında özellikle alkış oldu burada. İstiklal Marşı'nda elbette ki herkes burada saygı duruşunda bulundu. Yani aslında buradaki şunu söylemeye çalışıyorum. Buradaki insanlar, buradaki binlerce kişi aslında bir nebze türbünde. Öyle, o şekilde bir heyecan var ki bu Türkiye'nin geleneği de vardır. O şekilde düşünüyorum. Çünkü daha önce Euro 2024'te de benzer bir şey yaşadık. Aslında meydanlarda, evlerde maçı izleyen, milli takımın olduğu yerde maçı izleyen her Türk bir nebze tribündeki gibi destek veriyor. Tribündeki gibi aynı heyecanı, aynı mutluluğu, aynı sevinci, kaybedince de aynı hüznü de yaşıyor. Yani aslında bir takım, tabii bir takım sporu, ancak izleyicilerde taraftar olduğumuz için aynı şekilde reaksiyon veriyoruz. Aynı şekilde üzülüyoruz, aynı şekilde seviniyoruz. Onu da belirteyim. Son ataklar bunlarda bu arada. En iyi ihtimal tabii ki beraberlik olacak bizim açımızdan, Türkiye açısından, ki eğer bir birlik bir beraberlikle bitirirse milli takım maçı, son umutlar son maça kalacak. Biraz daha sizlere arka tarafları da gösterelim. Özgür Balaban'dan rica edeyim. Görüyorsunuz herkes kamp sandalyesiyle gelmiş, kahvaltısıyla gelmiş, evinde bir şeyler hazırlayıp gelmişler. Sabahın çünkü çok erken saatiydi. Yani buraya saat 3.30-4'te bile gelenler varmış, konuştuğumuz kişiler öyle söylüyor. Arnavutköy'den gelenler var, Başakşehir'den gelenler var. Aslında uzak noktalardan bahsediyorum. Ancak sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, hatta gün doğmadan da buraya gelen vatandaşlar, maçı seyretmek için burada olan vatandaşlar oldu. Tabii bu Türkiye'nin birçok noktasında da böyledir. Şunu da tekrardan belirteyim. Bugün yüksek öğretim kurumları sınavı olduğu için, halk tabiri tabii üniversite sınavı olarak biliniyor, ancak YKS, yani yüksek öğretim kurumları sınavı var. O yüzden birçok meydanda dev ekranlarda bugün maç izlenmedi. Ancak bizim bulunduğumuz bölgede şu anda böyle bir çevremizde okul olmadığı için şu an tabii yine bir pozisyon oldu ve herkes tabii görüyorsunuz heyecanla pozisyonu, maçı takip ediyor. Ve şu an maçın son düdüğü çaldı. Türk milli takımı geçtiğimiz hafta Avustralya'ya 2-0 mağlup olmuştu. Az önce de Paraguay'a 1-0 mağlup olduk. Rakip 10 kişi kalmıştı ilk 45 dakikada, 45'in sonlarında. İkinci yarıya bir kişi fazla başlamıştık. Ancak yine de bu yakaladığımız pozisyonlar, oyunun baskılı oyun yine de maalesef galibiyeti getirmedi. Türk milli takımı Paraguay'a kaybederek Dünya Kupası'na veda etti denilebilir. Çünkü artık bir ihtimal kalmadı. Amerika Birleşik Devletleri dün Avustralya'yı yendi. 6 puana çıktı. Avustralya 3 puanda. Şu an bizi yenen Paraguay da şu an 3 puanda. Ancak biz grupta şu anda henüz puan alamadık. O sebeple de elbette ki Dünya Kupası'na ilerleme, aslında çok büyük umutlarımız vardı. Çok büyük yeteneklerimiz var. Hala daha var. Muhtemelen birazdan konuşacağımız kişiler de canları sağ olsun diyecekler. Bir dahaki sefere daha iyi oluruz diyecekler. Çünkü milli takımda ki ilk Dünya Kupası'ydı. Bu jenerasyonun ilk Dünya Kupası'ydı. O sebeple buradaki herkes aslında hani siniri bekleniyor ama öyle bir sinir durumu yok. Herkes sevgili, şefkatli karşılıyor milli takımı. Sağlık olsun. Biz de Özgür Balaban'la buradan sizlere son gelişmeleri, son durumu, son duyguları aktardık.
1: Efendim, Kaan Uçar Yedikulehisar'ından aktardı. Ne yazık ki olmadı. 1-0 yenildik Paraguay'a. İsteriz ki değerlendirelim. Neden olmadı? Bundan sonra ne olacak? Bu maç nasıl geçti? Bu nefes kesen maçı değerlendirelim. Konuğumuz olacak birazdan bizimle birlikte. Gazeteci Cem Dizdar bizimle. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
2: Günaydın.
1: Günaydın. Neden olmadı Cem Bey?
2: Ya futbol böyle bir oyun. Bazen siz yapamıyorsunuz. Bu maçlarda, son iki maçta da hani hiçbir şey yapmadılar demeyeyim ama çok çok az şey yaparak bizi geçti iki rakipte. Evet. Yani futbolda işte ilk dakikada bir şut gol oluyor. Devamında onlar çok az şey yapıyorlar. Siz bütün gayretinizi gösteriyorsunuz. Olmuyor. Yani maalesef böyle bir oyun bu. Yani ama doğruları da var oyunun. Yani oyunun en büyük doğrusu tempo.
1: Evet. Efendim, milliler Dünya Kupası'na veda etti. Cem Dizdar'la konuşacağız. Ne yazık ki son

0: 10 dakika bilgisi olarak bu bilgiyi sizinle paylaşıyoruz. Oldukça üzgünüz. 1-0 yenildik Paraguay'a. Çok iyi oynadık. Maçın momentumu yine aslında bizdeydi. Çok aktiftik, sahada aktiftik. Fakat özellikle ilk dakikada yediğimiz gol aslında tüm dengeleri değiştirdi. 1-0 geriye düştük. İlk dakikada yediğimiz Paraguay'dan yediğimiz bu golle birlikte. Ardından çok defa kaleyi zorladık. Mert Müldür'ün mesela direkten dönen pozisyonu çok akıllarda kalacak bir pozisyon olacak. Yine çok defa özellikle maçın son dakikalarında da son 20 dakikasında defalarca kaleyi zorladık. Her hamlede aslında ayaklandık. İşte bu kez gol olacak dedik ama ne yazık ki olmadı. İşte o ilk dakikada maçın ilk dakikasında yediğimiz gol bütün dengeleri alt üst etti ve Paraguay'a 1-0 yenildik. Hatta 10 kişi kaldı rakip. Yani o da aslında bizi umutlandırdı. Dolayısıyla ikinci yarıda daha istekli, daha güçlü başladık. 10 kişilik rakibe karşı oynadık. Fakat biraz önce Cem Dizdar'ın da söylediği gibi aslında işte bazen olmuyor. Futbol böyle bir oyun. Ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Bazen o top direğe de takılıyor, işte kaleye de girmiyor. Bugün de tam öyle bir gündü. Elbette pek çok kişi sabahın erken saatlerinde uyandı, milli takıma destek vermek için bu maçı izledi. Bugün YKS sınavı olduğu için, aslında meydanlara kurulmadı bu kez ekranlar. Çünkü rahatsızlık vermemek gerekir çocuklara diye, ama biraz önce izlediğiniz gibi korunaklı alanlarda da maç izlendi. Mesela Yedikule Hisarı'nda olduğu gibi. Cem Bey'le tam da niye olmadığı konuşuyorduk. Buyurunuz efendim.
1: Evet, şimdi bu az önce de gördüğünüz gibi teknik arızaların olduğu bir dijital çağda yaşıyoruz. Futbolda da bu tür teknik arızalar oluyor. Bazı şeyleri fazladan yapmanız gerekiyor. Mesela tempo, hız, oyuncuların birbirini bulması, ama daha da önemlisi savunma oynayabilmek. Yani özellikle ilk maçta ciddi savunma sorunları vardı milli takımımızın. Bu savunma sorunları da aslında bildik bir şeydi. Peki savunmanızı çözemiyorsanız hücumunuzu artırmanız gerekiyordu. Hücumu da artıramadık. Temposu çok düşük kaldı. Evet, bir rakiplere göre yetenekli oyuncular küresel düzeyde bizim takımımızda, ama ülkede derin olarak inanıldığı gibi futbol sadece yetenekle oynanmıyor, bir kolektifle oynanıyor. Yeteneklilerin birbirleriyle uyum içinde davranmasıyla oynanıyor. Daha çok şut atarak, daha fazla orta yaparak, bu da oyunun seçeneklerinden biri, ama yetenekler, bu daha çok yeteneksiz takımların, daha az yeteneği olan takımların başvurması gereken çözümlerken, biz maalesef rakiplerin bizi oynatmaya zorladıkları oyunlara mahkum bir tarzda oynadık iki karşılaşmayı da. Bu sadece milli takıma özgü bir şey değil. Bizim kulüp takımlarımızla uluslararası yarışmada 3 aşağıda 5 yukarı buna benzer hüsranlı sonuçlar yaşıyorlar. Yani bu aslında bir neden değil, neresinden baksanız ülke oyununun sonucunu gösteriyor. Evet. Yani biraz kendimizi kaftanın ötesinde görüyoruz, biraz kendi durumumuzu fazla mübalağa ediyoruz. Görünüyor ki yani kolektif davranmadan, birbirine bağlı oynamadan bu oyun oynanamıyor. En başta söylediğim şey, yayın kesilmeden önce, yani rakipler neredeyse, hani hiçbir şey demeyeyim, tekrarlıyorum, çok az şey yaparak bizi bu turnuvanın dışına ittiler ve kendileri yollarına devam ettiler. Şimdi büyük ihtimalle bu maçta da Paraguay takımı bizim ilk maçtaki handikaplarımızı gördü. Çözüm üretemememizi bir kez de onlar sağladı.
0: Neydi o handikaplar Cem Bey? Yani ilk maçta
1: işte bizi kenarlara
0: ittiler. Biz şu an aynı hataları mı yaptık? İlk maçta da aynı hata yaptık, ikincide de aynı hataları mı yaptık?
1: Ya bu bir hata demeyelim de biz buna, çözüm üretememe diyelim. Yani ülke çünkü şimdi bir suçlu arayacak.
0: Evet.
1: Yani hemen hemen bunu Montella'ya bağlayacaklar, bazı oyunculara bağlayacaklar, bazı oyuncu tercihlerine bağlayacaklar, ama ne yazık ki hiç kimse bunu kendine bağlamayacak. Yani bu ülkede oyun doğru tartışılamadığı için bence oyuncular da, bazı oyuncular da konuyu doğru kavrayamamışlar. Yani maç içinde doğru tercihler yapamamışlar. Maçın en sonunda bir orta yaptık. Örneğin Denizgül'e topu indirmeye çalışıyoruz. Denizgül savunmanın içinde kayıp, yani o topa buluşması, o topla bir şeyler üretmesi imkansız olan pozisyonları yapıyoruz. Bu biraz ülke oyununun ezberlere kurban gittiğini gösteriyor. Demek ki belki de bir turnuva takımı olabilmek, bir Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası takımı olabilmek için buralarda çok zaman geçirmek, daha çok oynamak,

0: daha çok tekrar etmek gerekiyor. Bu bir hata değil. Belki çözüm üretememek. Yani ben genellikle suçlu aramaktan daha fazla sorun aramayı, sorun bulmayı ve onu çözmeyi önerenlerden biriyimdir. Ülke en kolayından suçlu arar. Der ki bunu şu yapamadı. Diğeri gelir
1: Şimdi
0: o da yapamaz.
1: mesela bakıyorum, hakikaten Montella'ya pek çok kişi eleştiriyor şu
0: Öyle.
1: sıralarda. Çünkü mesela forvetten dolayı eleştiren çok var. Yani işte biz niye çift forvet oynamadık? Niye önde sadece Kerem Aktürkoğlu kaldı? Sonrasında niye geç değişti gibi mesela yorumlar görüyorum. Ne dersiniz bu yorumlara?
0: Evet, şimdi o yorumları yapan arkadaşlara sorsanız, Türkiye'deki yabancı sayısı 10 artı 4, bunu beğeniyor musunuz? Hayır, beğenmiyorum. 11 en az yabancı sahada olsun, 7-8 oyuncumuz da yabancı olsun der. Şimdi ülkede olmayan bir şey istiyorlar. Yani forvetin yok. Yani forvetten kastım, forvetin var ama santforun yok. Santforunu yurt dışından küçücük, gencecik bir çocuğu buldun getirdin. Yok yani. Olmayan bir şey talep edilmez. Yani malzeme yok, oyuncu malzemesi yok.
1: Yani
0: Çünkü
1: Kerem'den başka
0: yıllardır bu
1: seçeneği yok muydu orada Montella'nın?
0: yok yani yok, ülkede de yok. Var mı yani, sor arkadaşlara, işte bir anket yapın. Ya kim oynardı deyin onun yerine, bulamayacaklar. Buldukları Enes Ünal'dı, çocuk oynarken beğenmiyorlardı. Takımın kaptanı Hakan Ünsal'ı, Hakan Çalhanoğlu'ydu, yıllarca beğenmedi bu ülke. Şimdi ülke sonuçta kendine dair bir sorun bulmuyor. Düşünme biçimlerine, davranma biçimlerine, koordinasyon biçimlerine dair bir sonuç bulmuyor. Sonucu alamadığında bu andan itibaren televizyonlarda, YouTube kanallarında öfkeli birçok eski sporcular, teknik direktörler olmak üzere tanıdık,
1: Bir
0: bildik.
1: sorumlu
0: Benim de
1: arıyor.
0: Sizin de rahatlıkla kurabileceğiniz cümleleri kuracaklar, öfkelenecekler ve bu kolay satın alınacak ama işimize bundan sonraki turnuvada da yaramayacak. Yani burada olan biten şey ülkenin aslında sonucuydu maalesef.
1: Biraz önce hani şunu vurguladık ya, ya bizim oyuncularımız çok iyi diye. Hakikaten hepsi o kadar iyi takımlarda oynuyorlar ki, düşününce. Belki bilmiyorum, Paraguay'la da kıyaslayınca mesela öyle. Şimdi çok iyi oyuncular bir araya gelip oynayamıyorsa eğer, bu durumda sorumlu teknik direktördür gibi bir çıkarım yapıyor zannediyorum insanlar.
0: Yanlış yapıyorlar. Çünkü cümleyi aslında güzel kurdunuz. Dediniz ki bizim oyuncularımız çok iyi takımda oynuyor. Oradaki mesele takım. Yani teknik direktör bu kadar az zaman geçirdiği, bu kadar sağdan soldan farklı oyun modellerinden, farklı ekollerden devşirdiği oyuncularla sadece yetenek oyunu oynamaya kalkınca işte bu sonuçlar oluyor. Şimdi ilk maçında izledik. Japonya takımının oyuncularının çoğu Avrupa'nın orta alt düzey ya da orta düzey takımlarında oynuyor. Ama kolektif bilinç o kadar yüksek ki, toplumsal kolektif bilinç. Ve dayanışma kültürü o meselede hemen kendini belli ediyor. Doğru davranıyorlar. Oyunun bizden istediklerini, onlardan istediği doğruları yapıyorlar. Biz şimdi sürekli oyuncuyu değiştirelim. Gördük yani, ikinci devre Can Uzun'la Deniz Gül'ü oyuna atıyorsun. Çocukların bu kolektif içinde yapabilecekleri zaten sınırlı. Ancak o kadar beceriye bel bağlayan modeller içerisinde eğitilmiş ki zihinler, bir yetenekli gelir bizi kurtarır diye varsayıyoruz. Maalesef olmuyor ve yani bu bizim için değil. Hani bir kaleciye takılan İspanya için de böyle oldu. Bir kaleciye takılan Uruguay için de böyle oldu. İlk maçta biz de Avustralya kalecisine takıldık. Hani bu maç için onu söyleyemeyeceğim ama bence bu maçtaki oyun ilk maça göre daha geri buldum ben bizim milli takımın oyununu. Çözüm üretilebilir miydi? Denediler. Yani oyuncuları değiştirerek denedi. Ama formatı değiştiremedik. Çünkü formatı biraz da rakibin anlayışı belirliyor. Yani ilk maçtan iyi malzeme çektikleri için, bizim neleri yapamayacağımızı daha kolay öğrendikleri için yine bizi aynı duruma
1: Ama
0: zorladılar.
1: işte
0: Şut
1: biz de ilk
0: attık.
1: maçta bunu gördüysek ikinci maçta aynı şeyleri yapmamamız gerekmez miydi? Bu biraz göz göre göre olmuyor mu?
0: Şimdi biraz müzikle ilgilenenler bilir bu işi, müzikle biraz ilgiliyseniz. Çalabileceğiniz işler vardır,
1: Elimizden
0: yapabileceğiniz işler
1: gelen bu.
0: vardır. Yani bizim elimizden bundan daha ötesi gelmiyormuş demek ki. Yani bazı durumu kabul edersek, yapamayacaklarımızı kabul edersek ve onun üzerine çalışırsak yaparız. Şimdi ülke ne yazık ki her şeyi çalışmadan elde edeceğini varsaydığı için Ve bunu Arda Güler'in, Hakan Çalhanoğlu'nun, Kenan Yıldız'ın ayağına bıraktığı, onlara bağladığı için örneğin Arda Güler neredeyse iki maçta hani ortalıkta görünmeyen bir Real Madrid

0: oyuncusu. Yani bu,
1: bu arada onunla ilgili biraz, de yanlış yerde oynadı eleştirileri çok vardı ilk maçta.
0: Bu maçta da doğru yerde oynadı. Hmm. Yani ilk maçtaki yerinde oynamadı. Ama olmuyor işte. Yani bu ülkedeki düşünme biçimlerinin sorununu anlatıyor. Hmm. Artık modern oyunda, günün oyununda, çağcıl oyunda oyuncunun yeri yok. Hmm. Yapabilecekleri ve bir kolektif içinde yapabilecekleri var. Hmm. Kenarda oynamadı, ortada oynadı. Yine olmadı.
1: Yani bu arada yine görünledi. Duran çünkü, toplarda da çok etkili. Çok özür dilerim, sizi kesmeyeyim. Buyurun efendim.
0: Rica ederim. Yani Duran'da da etkili olamadık. Çünkü rakipler kendilerini bize karşı iyi savundular. Alanlarını iyi savundular. Birbirlerinden kopmadan oynadılar. Yani bunun bize öğrettiği şey şu olmalı. Futbol artık savunma yapmadan oynanabilen bir oyun değil. Dolayısıyla savunma yapan takımlara karşı çözümlerinizin içinde o savunmayı gevşetecek tempoya, hıza, pas gücüne, ritme ihtiyacınız var. Hı hı. Yani hani yine müzikten örnek verelim. Bazen eğlenmek için hani hüzünlü parçalar da çok güzel oluyor. Orta tempo parçalar da güzel oluyor ama işte bizim özellikle uzun süredir Trakya'da yaşıyorum. 9-8 çok eğlenceli bir ritimde. Hı. O ritme ihtiyacın var. Hı. Şimdi o ritme yapman için fiziksel yeterliğe ihtiyacın var. O ritmi uygulayacak oyunculara ihtiyacın var. Yani bir orkestrasyona ihtiyacımız vardı.
1: O uyuma ihtiyacı
0: maalesef
1: vardı.
0: Olmadı.
1: Peki bu noktada baskı unsuru. Hani hep şöyle denir ya, Türkler biraz daha duygusaldır. Üzerlerinde çok baskı vardı çocukların. Türkiye'de çünkü böyle coşkulu yıllar sonra artık Dünya Kupası'na gidiyoruz. Üzerlerinde böyle bir baskı vardı. Acaba bu onları etkiledi mi sorusu gündeme gelir. Tabii bunu sorarken aklıma şu da geliyor. Bunlar çok iyi takımlarda oynayan oyuncular aslında. Ya bu baskıya da alışık olmaları gerekir herhalde ama milli takım forması olunca daha mı başka oluyor bir oyuncunun psikolojisi?
0: Şimdi geçenlerde bu haftalık Oksijen gazetesinde Ümit Davala'nın uzun bir yazısını okudum. Onun bir eki vardı Dünya Kupası ekinde. Hani bir futbolcu olarak benden konulara daha iyi anladım. Ya maç başladığında o etki ortadan kalkıyor. Onlar maç önündeki etkiler. Yani o mental etki maç başladığı anda çalıştığını uygulamaya geçmekle oluyor. Hı. Tamam, yani böyle bir etki olduğu aşikar. Yani bir ülke kendi çocuklarını yıpratma konusunda muazzam antrenman yapıyor. Yani her hafta sonu maçlardan sonra o beceremedi, bu yapamadı, şunun yüzünden diye bir fevkalade zihinsel antrenmanı var ülkemiz. Fakat maç başladıktan sonra ben bu mental etkinin o kadar da oyuncular üzerinde yüksek şeyi yani negatifi olduğunu kendi adıma düşünmüyorum. Konuştuğum futbolcular, teknik adamlar da öyle. Yani belki maç içinde biraz öfkeleniyorlar, belki baskı altında kalıyorlar ama oyun öyle bir şey ki top yuvarlanınca bir çocuk hevesiyle oynamaya başlıyorsunuz. O oynadığınız şeyde ancak bildiğinizi icra edebilirsiniz. Yani kabul edelim ki biz bu kadarını biliyoruz. Şimdi bir gerçeği atladık. Ve unuttuk da yani biz Dünya Kupası'na gelirken kazandığımız son iki maç, Romanya ve Kosova maçlarında da bundan daha farklı bir oyun oynamadık. İki tane 1-0, 1.5 pozisyonla kazanılmış maçlardı onlar. Yani kendi durumumuzu muazzam abarttık. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmiş bir ülke için sorumlu aramak yerine sorun aramak. Bu sorunlar nerede ve bunu birlikte nasıl çözeriz düşünmek bu dakikadan sonra bence önceliğimiz bu olmalı. Yoksa yani Montella gider işte ne bileyim ülkede tanıdık bir teknik direktör gelir. Hani bir takım hemen zihnimizde ezberlediğimiz isimler var. Birini getirirsin 3 aşağı 5 yukarı 3. maçta onunla ilgili o takım ve oyuncular ve teknik direktörle onu tercih eden federasyonla ilgili geçmişte yaşadığımız tartışmaların maalesef bir benzerini yaşarız. Yani sorunu tespit edemediğimiz için çözümü sadece birilerini değiştirmekte buluyoruz. Bu da bizi geciktiriyor. Çok zaman kaybettik bu modern oyunda. Bir yetenekli oyunculara fazla bel bağlıyoruz. Onlar da olsun zaten, olsunlar ama yetmediğini de anlamak gerekiyor.
1: Şu ilk golü yediğimiz dakika, yani 1-0 olduğunda niye biz o golü yedik sizce? Ya o gol hakikaten tüm dengeleri değiştirdi mi? Ondan sonra mı biraz daha moraller bozuldu? Ne dersiniz?
0: Ya çok zor sorular Kübra Nur Hanım. Gerçekten çok zor sorular. Biz mi yedik, onlar mı attı? Şimdi futbolun dili de öyle tehlikeli bir dil ki. Evet. Yani sürekli biz yedik diyoruz. Bir türlü rakip attı ya da rakip kurtardı diyemiyoruz. Doğru. Biz atamadık diyoruz.
1: Ya da topu biz ayağımızdan kaçırdık da rakip aldı diyoruz mesela
0: maalesef
1: o sırada.
0: Maalesef yani dünyayı hep kendimiz kendi etrafımızda dönen bir küre olarak düşünüyoruz. Halbuki biz dönen kürenin üzerinde

0: Güneş'in etrafında davranan bir gezegende yaşıyoruz. Haliyle her şeyi kendimizden açıkladığımız için bir kere bu rakipleri yok saymak, onların yapabilecekleri, futboldaki rastlantı ve zorunluluk, hani Jack Mono kitabından alalım, başlığını alalım kitabın adı. Bazı rastlantılar, bazı zorunluluklar işleri çıkmaza sokuyor. Yani aslında bu maç rakibin bizi yenebileceği bir maç değil futbol ölçeğinde. Bence bir önceki maçta öyle değildi. Ama yeniyorlar. Yani bizim birkaç handikapımız. Top doğru yere gidiyor, rakip doğru yere vuruyor. Kalecin kurtaramayacak durumda oluyor. Sen topu uygunsuz bir yerde kaybediyorsun. Bunlar birbirlerine bağlı şeyler. Hayat gibi. Yani kimse bir kazanın nerede olacağını bildiği işe gitmez. Yani bu Gabriel Garcia Marquez'in kırmızı pazartesini yaşamıyoruz. Futbol böyle bir şey değil. Evet. Vuruyor ve atıyor yani golü. Sen ona nasıl çözüm üreteceksin? Bizim hızımızın düşüklüğü, ülke oyununun hızının düşüklüğü. Yani ben yaptığım tüm programlarda sık sık bizim ülke liginin, yani daha çok izlediğimiz süper ve alt liglerde, ben daha çok süper lig izliyorum, hız ve tempo çok düşük. Bu oyun bu haliyle izlenmiyor. Bu haliyle izlenemediği için oynanamıyor. Oynanamadığı için oyuncu da geliştiremiyor. Oyuncu geliştiremediği için biz parayı bastırıp sürekli yurt dışından gelişmiş oyuncu alıyoruz. Onlardan bir tanesi de bugün Paraguay'da, önceki gün Avustralya'da gelip topa vuruyor. Oradaki ikinci golle, yani Avustralya maçının ikinci golüyle bu maçın birinci golü, hani zorlarsanız birbirinin karbon kopyası diyebilirsiniz. Ya vuruyorlar ve atıyorlar. Evet. Sen vuruyorsun, bir kere direkten dönüyorsun. Efendim rakibe çarpıyorsun, çok deniyorsun ama yeterince çalışmadığın, doğru yerde topa vurmadığın, oyunun senden istediklerini yapamadığın, yapmaman gerekenleri fazla yaptığın, sabırsız olduğun, hemen gol atmak istediğin, yani bu dakikada hemen ilk saniye gol atalım. O pozisyonu 3 kez tekrar etsem belki rakip alan açacak ki pas oyununun, yani modası onun geçti artık, kullanılmıyor pek. Barcelona altyapısından geliştirilmiş tiki-taka adı veren oyunun aslında bir sabır oyunu olduğunu, oyuncuları saha içerisinde geliştiren pas ve topla ilişkinin geliştirildiği bir oyun olduğunu imal ettik. Dikine oyun, basit oyun, kısadan oyun diye işler söylenip durdu. Evet. Bu da neye neden oldu? İşte bu tip maçlara. Onlar vuruyorlar, gol atıyorlar. Sen vuruyorsun, atamıyorsun maalesef. Evet. Yani hayat böyle bir yer. Evet. Bazen bunlara katlanmayı da bilmek gerekiyor.
1: Efendim ama yani,
0: öğrenmek işin esası.
1: Evet, şimdi izlerken belki tanımlayamıyordum ben ama sizin sayenizde mesela o sabırsızlık gözümün önünde canlandı. Çok hissettiğimiz bir şeydi, ya da hızın
0: düşüklüğü. Hayatın çoğu alanında böyleyiz.
1: Aynen öyle, kesinlikle. O da yine çok hissedilen bir şeydi hakikaten. Bu topla oynama, oyalanma mesela, o da geldi siz söylerken aklıma. Fatih Terim'in geçtiğimiz hafta bir açıklaması vardı. Topla oynamak gerekir, oyalanmak oynamak değildir diye. Belki bu da biraz hızla mı alakalı bir şey? Yani topu çok çevirmek, evet, momentumun bizde olması yeterli bir şey değildir.
0: Evet, yani hayır, toplu oynamak gerekiyor. Bizim de böyle, bizde içi boş lakırdılar var. Topu rakibe vererek oynadı denir. Böyle bulamazlar oradaki doğru tanımı, doğru kavramı. Rakibe top vererek oynanmaz. Öyle bir antrenman yapamaz bir takım yani. Rakibe topu atarak oynamak istemezsiniz. Rakibin toplu oynamasına, tıpkı bu iki takımın bize karşı yaptığı gibi, toplu oynamasına izin verirsiniz. Onlar bizim toplu oynamamıza izin verdi. Şimdi top bizde. Yani Johan Cruyff'un söylediğini tekrar edersek, şeylerin aforizmalarını. Top sendeyse gol yemezsin. Ki evet, gol attıklarında top onlardaydı. Şut atmazsan gol olmaz. Yani evet, kaleye inmezsen gol olmaz. Şimdi biz bu şutu doğru anlamadık. Şut atmak uzaktan vurmak anlamında değil. Yani çizginin, boş kaleye vurulan topun da adı şut.
1: Evet.
0: İş topu boş kaleye götürebilecek bir oyun olgunluğu, evet, organizasyon sağlamak. O da topla oynadığında bunu bir kolektif beceriye çevirmek. Maalesef biz bireysel beceriler üzerinde fazla titizlendiğimiz, oralara sıkışıp kaldığımız için kolektif meseleleri fazlasıyla ihmal ediyoruz. Oyun, peki, aslında çok basit bir oyun.
1: Evet.
0: Topu birbirimiz arasında gezdireceğiz ve rakip kaleye götüreceğiz. Evet. Bu basitliği anlamadığımız için maalesef fazlasıyla yeteneğe bel bağlı oynamak zorunda kalıyoruz. O da böyle olumsuz sonuçlar doğuruyor zaman zaman.
1: Pekala efendim, çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için.
0: Cem Bizler. Üzüldük ama bir şeyler öğrendik diye düşünelim.
1: Umarız efendim, çok teşekkür ediyoruz, sağ olun.

0: Efendim haberlerle devam edelim. Biraz önce Cem Bey'in söylediği gibi üzüldük ama elbette bundan da öğreneceğimiz şeyler vardır. Şöyle ki savaş gündemiyle devam edeceğiz. ABD ile savaşı durduran mutabakat sonrası gözler İran'daki altyapı tesislerine çevrildi. Saldırılarda zarar gören petrokimya tesislerinin yaklaşık %90'ı yeniden üretim için düğmeye bastı. Savaş boyunca gemi trafiğinin durma noktasında olduğu Hürmüz Boğazı'nda da normalleşme başladı. Amerikan Başkanı Trump da 700 gemi Boğaz'dan geçiyor dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mutabakat sağlandı. Bölgede hayat normale dönmeye başlarken İran savaşta zarar gören tesislerinde yeniden üretime başladı. Savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakatın imzalanmasıyla gözler İran'daki tesislere çevrildi. İran basınına göre saldırılarda zarar gören petrokimya tesislerinin yaklaşık %90'ı

0: olması, dayanıklılığın güçlendirilmesi ve teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması olduğu belirtildi. Savaş boyunca gemi trafiğinin durma noktasında olduğu Hürmüz Boğazı'nda da normalleşme başladı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukasının kaldırıldığını duyurdu. Ancak Amerikan askeri unsurlarının bölgede bir süre daha görev yapmayı sürdüreceği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Hürmüz Boğazı'ndan yaklaşık 700 gemi geçiyor açıklamasını yaptı. İran'ın 60 gün içinde anlaşma yapması gerektiğini belirten Trump, aksi takdirde onları memnun etmeyecek şeyler yapacağız dedi. İran ise Boğaz'dan geçiş yapacak gemiler için yeni prosedürleri açıkladı. Gemilerden 60 gün boyunca herhangi bir ücret alınmayacağı belirtildi. Boğaz'dan geçmek isteyen gemilerin başvurularını en az 48 saat önceden yapması gerektiği, resmi olmayan kanallar üzerinden iletilen taleplerin değerlendirmeye alınmayacağı kaydedildi. Savaşın taraflara faturası da belli olmaya başladı. Wall Street Journal'a göre Pentagon, İran'la savaş ve diğer giderler için Kongre'den 80 milyar dolar ek bütçe talep etti. Haberde Kongre'nin yeni bütçe yasası çıkarmaması halinde silahlı kuvvetlerin bu yaz operasyonlarını finanse edecek bütçeden yoksun kalabileceği belirtildi. Bütçenin bir bölümünün gemi operasyonları, personel maaşları ve mühimmat gibi kalemlere ayrılacağı kaydedildi. Pentagon, Mayıs ayı ortasında İran savaşının maliyetini 29 milyar dolar olarak tahmin etmişti.
1: Efendim, çekişmeli boşanma. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında yaşananları en iyi tanımlayan benzetme buydu hakikaten. Dün New York Times gazetesinde yer aldı ve İran'la ilgili yaşanan bu sorunları New York Times gazetesi sanki bir çekişmeli boşanma yaşıyor Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail diye aktardı. İşte tam da bu ifadeyi Hürriyet gazetesi de manşetine taşımış. Çünkü hatırlayalım, Trump neler söylemişti aslında Netanyahu'ya. Netanyahu için ben olmasaydım eğer İsrail yerle bir olurdu demişti mesela Trump. Netanyahu'ya deli misin dediğini yine doğrulamıştı Trump. Netanyahu aklını başına almalı demişti. Hakikaten karşılıklı olarak çok ağır sözler birbirlerine söylemişlerdi. Ve yine J.D. Vance bu hafta, J.D. Vance'ın açıklamaları da çok konuşuldu. O da çünkü direkt İsrailli bakanları hedef aldı ve dedi ki her sorunu öldürerek çözemezsiniz. Dolayısıyla tüm bu yaşananları çekişmeli boşanmaya benzetiyor New York Times gazetesi de, Hürriyet gazetesi de işte efendim bu ifadeleri manşetine taşımış. Şimdi ABD-İran arasındaki mutabakatın ardından da Lübnan'da ateşkes duyuruldu. İsrail ve Hizbullah yetkilileri ateşkes kararı aldıklarını açıkladı. Ancak İsrail, Lübnan'ın güneyindeki işgalini sürdürmekte ısrarcı.
0: İsrail ile Hizbullah ateşkeste anlaştı. Ancak İsrail ordusu yeni saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Amerikan NBC'ye İsrail'le Cuma günü erken saatlerde görüştüğünü ve Hizbullah'la ateşkes konusunda anlaşmaya varmalarını istediğini açıkladı. Bazen sakinleşmek ve aklını kullanmak gerekiyor dedi. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Amerikalı yetkili de gün içinde İsrail'le Hizbullah'ın ateşkes üzerinde anlaştığını duyurdu. Anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri ve Katarlı müzakereciler tarafından İran'ın desteğiyle şekillendirildiğini açıkladı. Reuters'a konuşan iki Hizbullah kaynağı da ateşkes kararının kendilerine ulaşmasının hemen ardından anlaşmaya uyduklarını bildirdi. Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, ülkemizi korumaya kararlıyız. İsrail topraklarımızın son karışından da çekilecek dedi. Reuters'a konuşan İsrail yetkili ise ateşkese rağmen ordunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini ileri sürdü. Herhangi bir saldırı durumunda karşılık verilecek dedi. İsrail ordu sözcüsü Defrin, kendilerine ateşkes hakkında henüz bir talimat gelmediğini iddia etti. Genelkurmay Başkanlığı'nın talimatlarına göre hareket etmeye devam edeceklerini söyledi. Gece yarısından itibaren Lübnan'a 150'den fazla saldırı düzenlendiğini belirtti. Hizbullah'la ateşkesin duyurulmasının ardından da Lübnan'ın güneyindeki saldırılar devam etti. İran'dan saldırılara kınama gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, saldırıların ciddi sonuçlar doğuracağını vurguladı. İsrail'in saldırılarından Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan sorumlu olduğunu söyledi. Lübnan'la İsrail arasında 17 Nisan'da ateşkes yürürlüğe girmiş, tarafların büyükelçileri 4 kere Washington'da

0: bir araya gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bir sonraki görüşmelerin 23-25 Haziran tarihlerinde yapılacağını duyurdu.
1: Efendim izledik, Amerika Birleşik Devletleri ile İran anlaştı ama İsrail bundan memnun değil. Özellikle de Lübnan'daki işgalinden vazgeçmiyor. Trump eğer ABD ve benim başkanlığım olmasaydı İsrail diye bir yer kalmazdı diyor. Amerika'nın İsrail Büyükelçisi ise İsrail olmasa ABD olmazdı diyor. Hangisi doğru? İsrail neden Lübnan'dan vazgeçmiyor? Arkasında vaat edilmiş topraklar saplantısı mı var? Diner tarihçisi Profesör Doktor Zafer Duygu'ya soracağız. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz hocam, sağolunuz. Hocam ABD mi İsrail sayesinde var oldu, İsrail mi ABD sayesinde?
2: Evet, tabii karşılıklı bir ilişki ağı söz konusu. Batı dünyasının aslında Siyonist ideolojinin ortaya çıkışından ve İsrail adı altında bir siyasi yapıya kavuşmasından itibaren meseleyi ele alırsak, genel olarak aslında Batı dünyasının biliyorsunuz yani mesela 1917'de İngiltere'nin Lord Balfour Deklarasyonu'nu biliyoruz. İşte yakın dönemde belki 3-4 tane başlık sayabiliriz. İsrail'in Amerika'daki lobisini, varlığını tanımlayabilecek. Dolayısıyla evet, bir taraftan Amerika şu anda olmasa yani İsrail'in mevcut haliyle Orta Doğu'da bir güç merkezi olarak var olması çok söz konusu olamaz. Ama öte tarafta şunu da ifade etmek gerekir ki İsrail'in, belki sonra sorarsanız belki biraz daha detaylara girerim, Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli sebeplerle çok güçlü bir lobisi var.
1: Evet. Bu arada göreceli olarak aslında o lobinin gücü azalsa da, çünkü Trump'ın, biz bunun ağzından duymuştuk, Trump demişti ki ya bundan 20 yıl önce öyle güçlüydük İsrail lobisi kongrede, şimdi o gücü azaldı demişti. Hakikaten o gücünün, etkinliğinin azaldığını görsek de hala aslında o lobi gücünü, kuvvetini koruyor. Şimdi biraz önce aslında Lübnan'dan bahsettik. İsrail görünen o ki Lübnan'ı bırakmıyor yani. Arkasında teolojik bir neden var mı? Bu vaat edilmiş topraklar olarak mı görüyor mesela Lübnan'ı?
2: Kesinlikle öyle, haklısınız. Lübnan coğrafyası İsrail açısından hem tarihsel hem teolojik açıdan çok önemlidir. Bunu birkaç başlık altında belki değerlendirmek mümkün. Bakın aslında bugün Orta Doğu'yu yani yaşanan siyasi gelişmelerin, yaşanan askeri gelişmelerin, belki jeopolitik, jeostratejik gelişmelerin arkasında aslında çok geniş çaplı ve derinlikli bir teopolitik olduğunu biz çok zamandır anlatıyoruz. Çok zamandır söylüyoruz. Lübnan coğrafyasında şüphesiz bunun merkezinde yer alan bir coğrafya. Biliyorsunuz her şeyden önce şuradan başlamak ya da şunu ifade etmek gerekir. Bir vaat edilmiş toprak, bir arz-ı mevhut meselesi İsrail'in ya da Yahudi inancının ve İsrail, Siyonist politikaların zeminini teşkil ediyor. Peki bu coğrafya aşağı yukarı nereye tekabül ediyor? Evet, Tanah metinlerine baktığınızda Tevrat da dahil olmak üzere İsrailoğullarına vaat edilmiş bir coğrafyanın varlığını görüyorsunuz. Yani Tanah metinlerinde, Yahudi kutsal yazılarında böyle bir coğrafya var. Fakat bu coğrafyanın sınırları değişken, farklı farklı kayıtlarda farklı farklı sınırların çizildiğini görüyorsunuz. Üstelik antik çağda bahsi geçen bazı yerleşim birimlerinin bugün tam olarak nereye tekabül ettiğini bilemediğimiz için bu sınırların aslında tartışmalı olduğunu söyleyebiliriz. Ama ben dilerseniz yani çok net bir akıllarda kalacak bir fotoğraf ortaya koymak istiyorum. Özellikle de İsrail Şahak üzerinden bunu yapmak istiyorum. İsrail Şahak 2001 yılında ölmüş bir İsrailli entelektüel. Hatta bir Holocaust survivor, yani bu Almanların İkinci Dünya Savaşı sırasındaki o soykırımından da kurtulmuş bir Yahudi. En nihayetinde bakın onun verdiği bir sınır var. Özellikle dikkatinize sunmak istiyorum. Diyor ki İsrail Devleti'nin kutsal kitapça belirlenmiş sınırlarının hangi bölgeleri kapsayacağı konusunda farklı versiyonlar yaygındır. Bunlar arasında en geniş sınırları içereni aşağıdaki bölgeleri kapsamaktadır diyor. Güneyde tüm Sina Yarımadası ile Kahire'nin kuzeyinden itibaren tüm Kuzey Mısır, doğuda tüm Ürdün ile Suudi Arabistan'ın büyük bölümü, tüm kuvvet ve güneş

0: Fırat Havzası ile birlikte Irak'ın bir bölümü. Özellikle Kübra Nurhan'ın bizim açımızdan önemli, burayı özellikle dinleyelim. Kuzeyde tüm Lübnan ve Suriye ile Van Gölü'ne kadar Türkiye topraklarının güney bölümü, batıda ise Kıbrıs. Bakın bu İsrailli bir entelektüelin vermiş olduğu bir sınır. Yani şu anda diyor haham otoritelerinin ve Siyonist ideolojinin ve Büyük İsrail projesi kapsamında ülkeye bağlamayı düşündükleri coğrafi sahalar buraya, bu coğrafyalara tekabül ediyor diyorlar. Lübnan bunun tam merkezi. Üstelik Lübnan'ın ekstra şöyle bir özelliği var. İsrailoğulları Hazreti Musa'dan sonra tam tabi tarih vermemiz mümkün değil ama milattan önce 13. yüzyıl olabilir, 12. yüzyıl olabilir. Yeşu'nun önderliğinde Tanah metinlerinin anlatımına göre, yani Yahudi kutsal yazılarına göre Kenan diyarını, yani bugünkü Filistin merkezli o coğrafyayı ele geçirdiler. Bunun sonrasında bir kura çekimiyle birlikte Yeşu 12 kabileye, yani Yakub'un, yani İsrail'in 12 oğlunun soyundan gelenlere bu coğrafyayı pay etti. Evet. Dolayısıyla İsrailoğulları diyorlar ki Aşer'in soyu, ki Yakub'un 8. oğludur, Lübnan coğrafyasında yerleşti diye inanıyorlar.
1: Hocam bu Lübnan'ın hepsini mi kapsıyor? Şimdi mesela arkadaşımız Litani takıntısı nereye dayanıyor diye editör arkadaşımız Kerem bir başlık attı. Çünkü şöyle bir baktık, yani kimler neler söylüyor diye. Müsaadenizle onu da hemen seyircilerimiz için aktarayım. Az önce de ekrana getirdik. Mesela İsrail Maliye Bakanı Smotrich demişti ki Litani Nehri İsrail'in yeni sınırı olmalı. Ki hatırlayalım, o dönemde Litani Nehri'ndeki köprüleri yıktılar. İki yaka arasındaki aslında bağlantıyı kopardılar, yani Lübnan'da. Sonra İsrail Miras Bakanı Eliyahu'nun bir açıklaması var. Lübnan'daki Litani Nehri'ne ulaşmalı ve oradaki her şeyi yerle bir etmeliyiz. Artık oyunun kuralları kalmadı dedi. İsrail Savunma Bakanı Katz tüm baskılara rağmen İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesine karşıyız dedi. Yine İsrail Başbakanı Netanyahu da İsrail'in güvenlik ihtiyaçları gerektirdiği sürece Lübnan'dan çekilmeyeceğiz dedi. Şimdi bakanların hepsinin özel bir vurgusu var. Yine Netanyahu da dahil olmak üzere. Biz Lübnan'ı bırakmıyoruz. Ve buna ek olarak da bir Litani Nehri sınır olsun ifadesi var. Ki bu arada Litani'yi geçtiğini de biliyoruz biz ordunun. Yani ilk günlerde o sınırı kabul etmişlerdi, ardından oraya bile geçtiler. Sizin biraz önce bahsettiğiniz bu teolojik olarak aslında o vaat edilmiş topraklar denilen yer Lübnan'ın tamamı mı? Litani Nehri sınırı mı? Biraz bize onu tarifler misiniz?
0: Tabii. Şimdi aslında çok güzel bir yerde girdiniz ve güzel tarif ettiniz, güzel betimlediniz. Şimdi aslında vaat edilmiş toprak dediğimiz, arz-ı mevhut dediğimiz, yani eğer meseleye teolojik noktadan bakacaksak, Tanah metinlerinde verilen sınırlar özelinde konuşacaksak, Lübnan'ın tamamı kesin olarak vaat edilmiş toprakların sınırlarının içerisinde kalıyor. Hatta dediğim gibi Suriye ve Türkiye'nin de Van Gölü'ne kadarki kısmını şu anda konuşulan, üzerinde konuşulan haham otoritelerinin konuştukları kısımlar. Fakat meselenin burada, yani Litani üzerinden şeyi açmanız isabetli oldu. Meselenin burada tabii ki birkaç boyutu var. Bunlardan bir tanesi aslında benim altını çizdiğim bu vaat edilmiş toprağı, yani teopolitik mesele. Şimdi
1: yani bunlar sadece kendi açılarından güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için Lübnan'a ihtiyacımız var değil, öyle değil mi? Alt metinde aslında bir teolojik sebep var. Bunu mu anlayalım?
0: Evet, evet. Hatta bana sorarsanız esas sebep teolojiktir. Diğerlerinin tamamı buna meşruiyet temin etmek için ileri getirilen, yani işte bu Siyonizmi birazdan çok kısaca izah etmeye çalışacağım. Çünkü Litani Nehri'nin ön plana çıkartılmasının sebebi bu. Şimdi birincisi teopolitik nedir? Efendim Tanah metinlerine bakın, yasanın tekrarına, yaratılış kitabına falan, orada gördüğümüz şey Lübnan coğrafyasından, Lübnan dağlarından sık sık bahsediyor, Fırat Nehri'ne kadar. Yani Lübnan bir kere buradan baktığınızda Yahudilere göre vaat edilmiş topraklar. Bir, iki, Aşer'in soyuna zaten miras olarak bırakılmış, Yakub'un 8. oğlunun soyuna. Sonradan bu Asurlular M.Ö. 722'de Kuzey İsrail Krallığı'nı yıktıklarında elden, yani kayboldu bu kabile. Fakat hala bakın adeta kutsal metinleri bir tapu senedi gibi okuma temayülü var şu anda Siyonizm'de. Birincisi bu, yani teopolit. İkincisi meselenin belki jeoekonomik boyutu. İşte su Siyonizmi diye tabir edilen literatürde Litani Nehri meselesi. Suyun

0: Orta Doğu içerisinde çok önemli bir mefhum olduğu, bir varoluş, varoluşsal bir mesele olduğunu ve İsrail'in de biz henüz kuruluşundan itibaren Siyonizmi belki denilebilecek bir doktrin geliştirdiğini biliyoruz. Lübnan'ın su kaynaklarının hayati görüldüğünü biliyoruz. İşte bu Akdeniz'e dökülen Litani Nehri, hı hı, bölgenin biliyorsunuz en zengin su kaynaklarından bir tanesi ve İsrail'in daha henüz kuruluşu aşamasında, hı hı, Ben Gurion'un falan açıkça söyledikleri, sahip olmayı her zaman arzuladığı, hiç değilse orta vadede, belki kısa ve orta vadede kuzey sınırı olarak belirlemek istediği, ki 1978'de, 1982'de İsrail o bölgede, o coğrafyada işgallerde bulunmuştu. Litani operasyonları yaptı ve bugün de aslında baktığınızda o coğrafyayı insansızlaştırma ve bir tam, belki bir tampon bölge, belki yeniden İsrailli yerleşimcilerin yerleşimini açma, işgalcilerin diyelim gibi bir düşünceleri var.
1: Hocam bunu aynen açık açık da söylemişlerdi, dediğiniz gibi yani tampon bölge ifadesini de, hatta hatırlayın dahiye için mesela şu ifade kullanıldı: Gazze gibi dahiyeyi de yerle bir edeceğiz. Yani orada bir Gazze vurgusu da vardı, Gazze'ye benzetme Lübnan'daki o noktayla ilgili. Hocam süremizi de dikkatli kullanalım isterim. Siz biraz önce hani şu vurguyu yaptınız ya, Van Gölü'ne kadar diye. Şimdi son zamanlarda artık şu konuşuluyor, yani İsrail'in bundan sonraki hedefi Suriye mi? Peki sonra Türkiye mi? Yani günün birinde Türkiye ile İsrail karşı karşıya gelir mi? Artık bu sorular soruluyor malumunuz. Ne dersiniz? Yani bu saplantı nedeniyle böyle bir hedefleri olabilir mi İsrail'in?
0: Şimdi aslında böyle bir hedefi olabilir ve böyle bir hedefi var. Yani bunu artık bugün, ya bu aslında yeni bilinen bir şey değil. Evet. Yani dinler tarihiyle biraz ilgilenen herkes İsrail'in kıyametçi senaryosunun ne olduğunu biliyor. İsrail'in demeyeyim burada, Yahudiliğin diyelim. Doğru. Çünkü bir mesiyanik beklenti var. Mesiyanik beklentiyle paralel olarak dünyanın sonunu hazırlayacak bir takım gelişmelerin hayata geçirilmesi, vücuda getirilmesi esas bence İsrail açısından. Tabii ki
1: nedir burada... hocam o kıyametçi senaryo? Hani herkes bilir aslında dediniz ama mesela bilmeyen seyircilerimiz için de açıklarsak.
0: Evet, yani şöyle, Yahudiler bir Mesih beklentisi içerisindeler ve o Mesih'in Yahudileri yeryüzünün egemenleri kılacağı, Yahudi olmayanların da 6 ayrı kategori halinde hizmetçi olacakları, yani Yahudilere hizmetçi olacakları şeklinde bir tasavvur var. Bu özellikle Tanah'taki bir takım işte Hezekiel gibi, Daniel gibi bir takım metinlerden hareketle ve özellikle sonraki Yahudi literatüründen hareketle ki... Musa bin Meymun'un iman ilkeleri içerisinde 6. sıradadır yani Mesih'e iman. Ne olacak peki? Mesih gelecek, yani yeryüzünün egemenleri olarak, Yahudilerin kralı olarak gelip Yahudileri yeryüzünün egemenleri kılacak, biliyorsunuz. Bunun bir de Hristiyan Siyonizm ayağı var, yani dispensasyonalist evangelistler. Onlar da bugün Amerika'da işte Trump'ın etrafını çevrelemiş olan gürültü. Tabii çok uzatmak istemiyorum ama şunu istiyorlar: bu Mesih'in gelişini hızlandırmak. Bunun için de bir takım düşünceleri var. İşte bütün Yahudilerin tırnak içinde vaat edilmiş topraklarda toplanması, efendim İsrail devletinin kurulması, Büyük İsrail'in gerçekleşmesi, tapınağın üçüncü kez, Süleyman Tapınağı'nın en son milattan sonra 70'te Titus tarafından yıkılmış olan o tapınağın üçüncü defa yeniden inşası ve bununla bağlantılı işte efendim ahit sandığının bulunmasından tutun da vesaire vesaire, belki Kayıp 10 kabilenin ortaya çıkması falan, pek çok şey. Ve bunların ortaya çıkması için de dünyanın son döneminde yaşanması gereken bir takım felaket senaryoları üzerinde duruyor. İşte büyük savaşlar, mesela Hristiyanlar buna Armagedon diyor. Yahudiler buna Gog Magog Savaşı diyorlar. Mesela böyle bir savaş, efendim Orta Doğu'da nüfusun çok büyük ölçüde kırılması, kıtlıklarla dolu süreçler vesaire vesaire. Yani bir felaket senaryosu. Şimdi Kübra Nur Hanım, buradan baktığınız zaman önemli olan nokta şu, şunu anlamak lazım. İsrail'in istediği barış değil, İsrail'in istediği tam tersi. Kaosun derinleşmesi, felaketlerin daha da büyümesi, ölümlerin, katliamların, soykırımların daha da artması. Çünkü bu gibi gelişmelerin Mesih'in gelişini hızlandıracağı şeklinde bir tasavvurları var. Özellikle bugün bakın İsrail'de siyaset mekanizması içerisinde de evet, sağ iktidarlarda, evet onların da kendi içlerinde fraksiyonlar var.

0: Şimdi bir taraftan aslında belki siyasi ideolojiyi çok fazla ön plana çıkartan Netanyahu'nun da dahil olduğu bazı akımlar söyleyebilirsiniz ki dini söylemi meşrulaştırma kılıfı olarak kullanıyorlar. Ama bir taraftan da Ben Gibir gibi. Yani o gerçekten de bu şeye inanmış ve Büyük İsrail projesinin ne pahasına olursa olsun hemen hayata geçirilmesi, hemen kurulması ve bunun için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini savunan çok daha böyle biraz daha dini anlamda sert
1: Evet.
0: söyleme sahip insanlar
1: O halde
0: var.
1: hocam, bu felaket senaryosunu gerçekleştirmek için mi işte Suriye'de yeni bir cephe açmaya ya da daha sonrasında mesela Türkiye'ye hedef almaya ihtiyaçları var? Bunu bununla mı bağlıyoruz aslında?
0: Tabii ki. Şimdi bakın özellikle bu Lübnan'la
1: Son bir
0: ilgili
1: dakikamız kalmış hocam bu arada. Çok özür dilerim. Belki o manada da sözlerinizi toparlarsanız çok güzel
0: belki
1: olur.
0: toparlayalım. Şimdi tabii ki Amerika'nın anlaşmış olması, yani 14 maddelik anlaşmaya baktığınızda aslında Filistin'le Gazze ile ilgili bir hüküm yok. Ama dikkat ederseniz Lübnan'la ilgili, Lübnan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesiyle ilgili hükümler İsrail'in çok da hoşuna gitmeyecek ve biz zaten münferit davranacağız onları demeye sevk eden bir yol açtı. Ve dolayısıyla Trump'la Netanyahu arasında şu anda hafif bir ayrılık baş gösterdi. Ama haklı olarak belirttiğiniz gibi şu anda zaten belki şöyle bakmak lazım. İsrail zaten Suriye'de şu an. Biz bunu biliyoruz. Güneyinde önemli bir coğrafya üzerinde varlıkları söz konusu. Ve ilerleyen süreçte, yani bu ne kadar ileri bilmiyorum. Belki kısa vade, belki orta vade, belki uzun vade. Eninde sonunda Türkiye ile İsrail'in karşı karşıya gelmesinin ben naçizane kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Ama bunun gerçekleşeceği coğrafya olması hasebiyle Suriye'nin önemli olduğu kanaatindeyim. Suriye'yi bu açıdan ele almak lazım diye düşünüyorum. Çünkü İsrail'in Siyonist politikadan vazgeçmesi, bu vaat edilmiş toprak Büyük İsrail projesinden vazgeçmesi söz konusu bile olamaz. Bu belki çok uzun uzun üzerinde konuşulacak ama teopolitiğin bütün kılcal damarlarına kadar girip de açmamız gereken bir tartışma. Burada artık daha fazla bu konuyu uzatma şansım yok ama Türkiye her şeyin farkında. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. İnşallah ilerleyen süreç daha güzel gelişmelere gebe olsun. Öyle iyi niyet şeyinde bulunalım yani.
1: İnşallah hocam. Bu arada hakikaten Türkiye her şeyin farkında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı konuşmada mesela çok sert bir biçimde hadi buyurun deyip meydan okudu aslında İsrail'in yaptıklarına karşı da. Dolayısıyla da sıklıkla da konuşuluyor bu mesele. Görünen o ki. Fakat bir manada aslında bu İran Savaşı'nda İsrail'in de gayet yenilebilir olduğunu da, yenilmezdi ya hani o zihnimizdeki İsrail, ona hiçbir şey olmazdı ya, olduğunu da görmüş olduk. Belki böyle devam edecektir yine. Çok teşekkür ederiz efendim kıymetli katkılarınız için. Profesör Doktor Zafer Duygu Dinler, tarihçisi bu dilimde bizimle birlikteydi. Kapatıyor muyuz arkadaşlar? Peki, şimdi devam edeceğiz efendim birazdan. Efendim bahtınız açık olsun çocuklar diyoruz. Çünkü malumunuz yaklaşık 2,5 milyon aday geleceklerini şekillendirecek mesleklerini seçmek için bugün ve yarın yüksek öğretim kurumları sınavında ter dökecek. ÖSYM'nin düzenlediği YKS'nin ilk oturumu olan temel yeterlilik testi bugün 10.15'te başlayacak. İkinci oturum olan alan yeterlilik testi de yarın aynı saatte. Yabancı dil testi ise aynı gün 15.30'da yapılacak. Sınavın en genç adayı 16, en yaşlı adayı ise 87 yaşında. Sınav sonuçları ise efendim 20 Temmuz'da açıklanacak. Bizler de bir kez daha bahtınız açık olsun çocuklar diyelim. Tam da şu sıralarda okul önlerinde çocuklar toplanmaya başlamıştır. Veliler için de zor bir zaman. Onların da heyecanını birazdan yine ekranlarınıza yansıtacağız. Şimdi efendim devam edelim başka bir haberle. Şöyle ki, iklim değişikliği, su yönetimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma gibi Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren kritik başlıklar 1. Erciyes Zirvesi'nde Kayseri'de masaya yatırıldı. Büyük Sanat Vakfı'nın organizasyonunda ve Erciyes Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 1. Erciyes Zirvesi'ne Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Doktor Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç ve Türkiye'nin farklı üniversite

Üyelerinden akademisyenler, uzmanlar ve sektör temsilcileri katıldı. Zirvede iklim değişikliğinin etkileri, su yönetimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma konuları ele alındı. Sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışıldı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Haber Türk ekranlarından tekrar merhaba. Herkese günaydın. Mutlu sabahlar efendim. Bugün 20 Haziran Cumartesi. Burası hafta sonu devam ediyor. Ben Kübra Nurus'un saatlerimiz artık 9'a geliyor. Şimdi ne yazık ki efendim üzücü bir sabahtayız. Çünkü A Milli takımın 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası macerası kısa sürdü. A Yıldızlılar gruptaki ikinci maçında Paraguay'a

0: 1-0 yenilerek elendi. 24 yılın ardından büyük bir umut ve heyecanla katıldığımız Dünya Kupası maceramız kısa sürdü. Ay Yıldızlılar D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi ve bitime bir maç kala grup sonuncusu olmayı garantileyerek Dünya Kupası'na veda etti. Milli takım çıktığı iki maçta 62 şut çekmesine rağmen gol kaydedemedi. İlk galibiyetini alan ve puanını 3'e çıkaran Paraguay'a galibiyeti getiren golü ikinci dakikada Galarza kaydetti. 2026 Dünya Kupası'ndan elenen ilk iki takım Haiti ve Türkiye oldu. Türkiye'nin D grubundaki rakipleri Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya 3. maç öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. Türkiye A milli takımı son maçı ABD ile 26 Haziran Cuma günü oynayacak. Milyonlarca öğrenci bugün hayatının en kritik sınavlarından birinde. YKS heyecanı yaşanıyor bugün. Üniversite sınavında ilk oturum saat 10'da başlayacak. Son notları Habertürk muhabiri Dilara Civelek'ten alacağız. Söz sende Dilara.
1: Evet Kübra Nuruslu, ben de kameraman arkadaşım Selman Bektaş'la birlikte tarihi İstanbul Üniversitesi'nin önündeyiz. Burada hafif yoğunlaşmalar başladı, yoğunluk başladı. Selman Bektaş da ekranlarınıza getiriyor. Bugün 2,5 milyona yakın öğrenci üniversite sınavında ter dökecek. Şu anda da yavaş yavaş girişler başlamaya başladı. Yani yavaş yavaş kontroller yapılıyor, güvenlik görevlileriyle konuşmalar yapılıyor. Sınav saat 10.15'te başlayacak ancak ondan sonra içeri girişler yasak olacak. Her yılda ekranlara gelir sınava geç kalmış öğrencilerin üzüntüsünü her yıl ekranlarınıza getiririz. Bugün temel yeterlilik testi uygulanacak. 2 ayaktan hatta 3 ayaktan oluşuyor üniversite sınavı. Temel yeterlilik testi, alan yeterlilik testi de yarın uygulanacak ve yarın dil üstünden kariyer yapmak, akademik bir başarı elde etmek isteyen öğrenciler de dil sınavına yarın girecekler. Bugün temel yeterlilik testi uygulanıyor. 120 sorudan oluşacak. 40 soru Türkçe, 40 soru matematik ve 20'şer soru olmak üzere de sosyal bilimler ve fen bilimlerinden öğrenciler sınava tabi tutulacak. Bugün 9 ve 10. sınıflardaki öğrendikleri, lise hayatları boyunca 9 ve 10. sınıflardaki öğrendikleri konulardan temel bir testte tutulacak öğrenciler. Sınav süresi 165 dakika olacak. İlk saat 10'dan itibaren girişler yasak. Öğrenciler 10'dan itibaren giriş yapamadıkları için de son 15 dakikada da çıkış yapamayacaklar sınavdan. 165 dakika demiştik. Saat tam 1'de sınav bitecek. Son 15 dakikada da çıkışlar yasak. Öğrenciler bugün temel yeterlilik sınavında ter dökecek saat 10.15 itibariyle. Burada da yoğun bir kalabalık var. Aileler de çok heyecanlı. Hatta öğrencilerden daha çok aileler heyecanlı. Bizden şu an aktaracaklarımız bu kadar. YKS maratonunu takip etmeye devam edeceğiz.
0: Dilara Civelek o noktadan şimdi bize aktardı. Arkasında da epey bir kalabalık görüyorum. Hala girişler devam ediyor öyle değil mi alana? Dilara geç kalana rastlamadım. Bir saatlik bir vakit var öyle değil mi şu an?
1: Hala girişler devam ediyor. Aslında girişler daha yeni başladı diyebiliriz. Sınav 10.15'te 10 itibariyle içeri girişler kapanacak. Yani ondan sonra geç kalanlardan söz etmemiz mümkün. Öğrenciler ellerinde sınava giriş belgeleri ve kimlik belgeleriyle birlikte sınava yavaş yavaş giriş yapmaya başladılar. Şundan da bahsetmiş olalım. Bugün olumsuz bir durum yaşanmasına karşılık olarak kimliğini kaybetmiş veya bulamayan, anlık olarak kaybetmiş olan öğrenciler için de nüfus müdürlükleri bugün görev başında olacak. Öğrencilere, ailelere yardımcı olmak için. Şu an geç kalanlar söz konusu değil. Ondan sonra daha bunu söylememiz mümkün olacak. Saat 10'da girişler kapanacak. Öğrenciler şu an okullarına, sınava giriş noktalarına ulaşmak için çabalıyorlar diyelim.
0: Daha bulunduğu konumu anlatmanı rica edecektim. Çünkü önemli bir yapının önündesiniz. Öyle değil mi Dilara? Onun da notunu düşmek ister misin?
1: Evet, İstanbul Üniversitesi'nin önündeyiz. İstanbul Üniversitesi'nin tarihi kudretli kapısının önündeyiz. Birçok öğrenci bugün burada sınava girecek. Yani normal bir lisede sınava girmekten ziyade burada birçok fakülte binası bulunduğu için öğrenci yoğunluğu daha fazla. Öğrenciler hukuk fakültesine, siyasal bilimler fakültesinde sınavlara girecek. Öğrenci yoğunluğu daha fazla ve aynı zamanda merkezi olarak da İstanbul Üniversitesi hem tramvay hem metro hattına birleşim noktasında olduğu için öğrenciler de buraya ulaşımı daha kolay oluyor. Aileler de yavaş yavaş gelmeye başladı. Tarihi kapının önünde heyecanlı bekleyiş. YKS

0: maratonun ilk ayağı başlamak üzere diyelim.
1: Pekala efendim, Dilara Civelek İstanbul Üniversitesi önünden aktardığı itibariyle girişler yapılıyor okullara. Başarılar diliyoruz tüm öğrencilere. Allah zihin açıklığı versin. Umarız bekledikleri gibi geçer. Bekledikleri, umdukları yerlere de yerleşirler, okullara yerleşirler efendim. Biz devam edelim. Şimdi sıradaki haberimizle. Şöyle ki efendim, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Halkalı Arnavutköy metro hattı açılışında konuştu. Erdoğan ana muhalefete yüklendi. Siz zor konularla uğraşmayın diyen Erdoğan, kavgalarınıza ayıracak vaktimiz yok, becerebiliyorlarsa önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin dedi.
2: Siz kimin hain, kimin işbirlikçi, kimin proje olduğunu tartışırken biz zorlu müzakere masalarında Türkiye'nin hak ve hukukunu savunduk. Bizim sizin bitmez tükenmez kavgalarınıza ayıracak vaktimiz yok.
3: Ana muhalefeti eleştirdi. Sözü CHP'nin iptal edilen kurultayına getirdi.
2: En iyisi siz bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı Arnavutköy metro hattı açılışında konuştu. Erdoğan, dış politika ile ilgili eleştirilere tepki gösterdi.
2: Bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla, ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. Bir defa Türkiye, bölgesel krizlerin mezesi değil, işte en son İran Savaşı'nda olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. İkincisi, dış politika şov alanı değil.
1: Ve gazetelerle devam edelim efendim. Gördüğünüz gibi geldi gazetelerimize. Hürriyet'le başlayalım. Az önce de aktarmıştık Hürriyet'in manşetini, çekişmeli boşanma diye. Efendim, New York Times gazetesinde dün böyle bir başlık yer aldı. Aslında bu Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında yaşanan sorunları İran anlaşmasından dolayı sanki bir çekişmeli boşanmaya benzetti. Hürriyet gazetesi de bu ifadeyi manşetine taşıyor. Yine J.D. Vance'in çok sert sözleri vardı İsrail'li bakanlara yönelik. Ona da yer veriyor gazete. Çünkü J.D. Vance, 9 milyonluk ülkesiniz ve her sorunu öldürerek çözemezsiniz ifadelerini kullanmıştı. Geçelim Milliyet'e. Milliyet'in manşetinde kaçırmada altın şüphe ifadesi var. Efendim, hakikaten hayretlere düşüren bir olay yaşamıştık. Hatırlayacaksınız, İBB Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı. Yani karga tulumu alıp götürmüşlerdi ve kaçırıldıktan 32 saat sonra kurtarıldı. Karaal'ın kaçırılmasının İBB soruşturmasında gündeme gelen bir döviz bürosundaki sahipsiz altın ve paralarla bağlantılı olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor. Dikkat çekici bir iddia. Milliyet gazetesi de bunu manşetine taşımış. Kararla devam ediyoruz. İsrail bölgesi başlığı var. Lübnan'da tekrar saldırarak barış sürecini kilitleyen Netanyahu, ABD'nin tepkisiyle geri adım attı ama saldırılar durmadı. Güya efendim an itibariyle Lübnan'da da bir ateşkes var. Hizbullah'la anlaşıldı denildi dün. Fakat buna rağmen yine saldırılar sürdü. Dolayısıyla tüm bu barış sürecinde bilhassa Lübnan'da İsrail'in gölgesi sürüyor. Devam edelim Sabah gazetesi ile. Sabah gazetesi yine dün Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışında bulunmuştu. En hızlı ve en uzun metro artık halkın hizmetinde manşetini atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine o noktada yaptığı açıklamada da İstanbul'u hak ettiği yatırımlarla buluşturmaya devam edeceğiz ifadelerini kullanmıştı. Artık Halkalı'dan İstanbul Havalimanı metroyla 30 dakika ifadesi yer alıyor. Yine 69 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz. İşte haritasını da Sabah gazetesi o hattın paylaşmış. Aslında en hızlı ve en uzun metro hattı İstanbul'da artık. Şimdi devam edelim Cumhuriyet gazetesi ile. Efendim, Cumhuriyet gazetesi de Özgür Özel'in ifadelerini manşete taşıyor. Özel, kimse baba ocağını bırakmasın diyerek mücadele vurgusu yaptı. Pusula halk dedi, Denizli'de halkla buluştu ve o buluşmadan bir fotoğrafı da Cumhuriyet gazetesi paylaşıyor. Yine altta da butlan CHP'siyle olmaz ifadeleri var. Hatırlayacaksınız.

0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa etti. Bağımsız olarak belediye başkanlığını an itibariyle sürdürüyor. Dolayısıyla onun ifadesine yer verilmiş Butlan CHP'si ile olmaz yönünde de bir açıklama yapmıştı. Ve Türkiye Gazetesi'ndeyiz. Türkiye Gazetesi de dünkü açılışıyla manşetine taşıyor. İstanbul'u demir ağlarla örüyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu ifadelere yer verilmiş ve son olarak yine foto maç diyelim. Aslan'dan Fernandez atağı, Galatasaray'ın bu konuda aslında girişimlerinin olduğu, Fernandez için girişimlerinin olduğu vurgulanıyor. Fenerbahçe'de ise Malang Sar için girişimlerde bulunuluyor diyor foto maçta. Şimdi efendim şöyle bir gazetelere baktık yine. Seçtiğimiz gazete haberlerini burası hafta sonu boyunca sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Gelin şimdi siyasetin gündemiyle devam edelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin milletvekillerine mektup gönderdi. Partimizin kurulları, tüzüğü ve grup iç yönetmeliği sadece olağan zamanların mevzuatı değil, olağanüstü koşullarda da parti disiplinimizi koruyor dedi. Kılıçdaroğlu üslup uyarısı da yaptı.
1: Zorlu ve hassas bir dönemden geçildiğini vurguladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin milletvekillerine mektup gönderdi. Kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz birliktelikle hareket etmemiz gerekir dedi.
2: Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekir. Partimizin kurulları, tüzüğü ve grup iç yönetmeliği sadece olağan zamanların mevzuatı değil, olağanüstü koşullarda da parti disiplinimizi koruyan ve bizlere rehberlik eden ortak sözleşmemizdir. Taşıdığımız her türlü unvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları partimizin ilgili metinlerinde net bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kurumsal çerçeve bizim ortak hukukumuzdur. Bu süreçte temel amacım sizlerin meclisteki güçlü iradesi ve emeğini koruyarak partimizin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmaktır.
1: Kılıçdaroğlu, hiçbir kırılganlığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur dedi.
2: 10 milyonlarca yurttaşımız partimizin temsil ettiği değerlere inanmakta, çocuklarını Cumhuriyet'in aydınlık geleceğine emanet etmek istemekte, bu topraklarda insanca ve hakça bir düzenin özlemiyle yaşamaktadır. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte, kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir.
0: Adalar Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda belediye başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul merkezi 4 ilde 47 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. 41 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler rüşvet karşılığı imar izni olmayan yerlere basit onarım adı altında büyük tadilatlar yaptırmakla ve rüşvet karşılığı işletmelere ruhsat vermekle suçlanıyor. Gözaltına alınanlar arasında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve belediye başkan yardımcıları da bulunuyor. Efendim bu konuyla ilgili CHP sözcüsü Müslim Sarı'dan da bir açıklama var. Adalar ve Silifke belediyelerine yönelik operasyonla ilgili açıklama yaptı. Adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz dedi. Sarı sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Operasyonların istisnasız biçimde Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri hedef aldığını belirtti. CHP sözcüsü yargı süreçlerinin kamu vicdanını zedelemeyecek şekilde hukukun evrensel ilkeleri doğrultusunda ve masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Tüm gerçeklerin ortaya çıkması adına sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Efendim mecliste yoklama tartışması yaşandı yine. Genel kurulda bulunmayan bazı milletvekilleri adına yoklama pusulası verildiği iddia edildi. Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan da muhalefetin itirazı üzerine pusulaları tek tek okudu. Toplantı yeter sayısı sağlanamadığı için birleşim kapandı.
3: Sayın Murat Cahit Cangı. Yok. Ben bu konuda bir iş başkası üç defa resmi yazıyor.
4: Sayın Emin Şimşek.
3: İstirham ediyorum. İstirham
4: ediyorum. Yok.
1: Meclis Genel Kurulu'nda yoklama tartışması yaşandı. Muhalefet verilen yoklama pusulalarına itiraz

0: itiraz etti. Pusula veren isimler tek tek okundu.
1: Yusuf Ziya aldatmaz. Yok. Atay Uslu yok.
0: Suudi Arabistan'la yenilenebilir enerji santrali projelerine ilişkin anlaşma genel kurulda onaylandığı sırada İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan'ın yanına gitti. Yoklama için pusula veren 79 milletvekilinin isminin tek tek okunmasını talep etti.
1: Sayın milletvekilleri, pusula kontrolü yapacağız. İsmail Erdem burada mı?
2: Yara veriyor.
1: Yok, değil mi? Yok arkadaşlar.
0: Pusulaların kontrolü sırasında milletvekilleri divanın etrafında toplandı.
3: Sayın Başkanım,
1: sayın milletvekilleri, bakın sayın iki dakika içerisinde milletvekili buradan ayrılamaz.
3: Sayın Başkanım,
1: bir grup başkan vekilinin böyle bir talebi varsa ben bunu yerine getirmek zorundayım.
3: 79 tane pusula, olur mu böyle şey? Başkanım lütfen okumaya devam edin, istirham ediyorum.
1: Sayın Bayram Şen Ocak burada mı?
3: Sayın Başkanım,
1: sayın Mehmet Ali Çelebi. Yok.
0: Yapılan kontrollerde pusula veren bazı AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin salonda bulunmadığı belirlendi. Bunun üzerine toplantı yeter sayısı sağlanamadı. Birleşime ara verildi. Aranın ardından yapılan yeni yoklamada da yeter sayıya ulaşılamayınca genel kurul kapandı.
1: Salı günü saat 15'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
4: Efendim yine acı bir olay paylaşacağız sizinle. Benzer olayları ne yazık ki çokça paylaştık bu yıl. Iğdır'da yaşayan 11 yaşındaki Berat Irmak. 30 Nisan'da av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Üstelik katil zanlısı da iddiaya göre 14 yaşında bir çocuk. Kriminal raporun soruşturma dosyasına girmesiyle çocuk şüpheli tutuklandı. Peki çocuk çocuğu neden öldürür? Acılı aile Habertürk'ten Emine Derya'ya konuştu.
5: Henüz 11 yaşındaydı. Bu kez akran kurbanı Berat Irmak oldu. Peki bu bir kaza mıydı yoksa cinayet mi?
6: Benim Berat'ım çok küçüktü ama hayalleri büyüktü. Çok çalışkan bir öğrenciydi. Bir katil geldi, hayalı aldı. Hem bizden hem ondan aldı.
7: 30 Nisan denildiği zaman bizim için en karanlık gece diyebilirim. 30 Nisan'dan sonra zaten gözümüze hiç uyku girmedi.
5: Iğdır'da yaşayan 11 yaşındaki Berat Irmak, 30 Nisan günü arkadaşlarıyla oyun oynamak için dışarı çıktı. 14 yaşındaki H.A.'nın evinin önünde buluştular.
7: Yalvarırcasına benim evime gelin diyor. Çünkü kafasında dediğim gibi bir karakteri baz almış, cinayetini gerçekleştirecek.
5: Evden babasının av tüfeğiyle çıkan şüpheli elindeki silahı ateşledi. İddiaya göre Berat'ı doğrudan hedef alıp vurdu.
7: İçeriye giriyor, silahı bırakıyor, tekrar dışarı çıkıyor. Ben onu öldürdüm. Görgü tanığına da söylüyor. Orada da diyor ki 14 yaşında ilk cinayetimi gerçekleştirdim diyor.
8: Şüpheli ilk beyanında aslında silahın açık halde getirildiği ve kapatılırken patladığını beyan etmişti. Ve bunun üzerine dosya taksirle öldürmeye neden olmadan soruşturma yürütülüyordu.
5: Ancak soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dosyaya giren kriminal rapor soruşturmanın seyrini değiştirdi.
8: Şüphelinin vermiş olduğu ilk beyanlar çürütüldü. Raporda aslında silahın kapatılarak değil tetiğe basılarak ateş aldığı anlaşıldı.
5: Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı H.A. hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan 14 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Berat 3 çocuklu bir ailenin en küçük evladıydı. Hayalleri ve gelecek planları vardı ancak hepsi yarım kaldı. Şimdi Berat'ın ailesi Berat için adalet arayışlarını sürdürüyor. Ailenin endişesi katil zanlısının çocuk yaşta olduğu için cezada indirim yapılması.
7: Bu katil zanlısının elini kolunu sallayarak aramızda gezme ihtimalini düşündüğümüzde bile bizim ciğerimiz paramparça oluyor.
6: En ağır şekilde ceza almasını istiyorum. Çünkü toplumda gezmesini istemiyorum.
7: Yalnız kalmaktan korktuğu için mecbur.
4: Ve yine silahlı saldırı, yine motosikletli saldırganlar efendim sıradaki haberimizde var. Adres bu kez İstanbul Eyüp Sultan. Motosikletli saldırganlar bir otoparkı hedef aldı bu kez. Gelin sonrasında neler yaşandı bir izleyelim.
0: İki motosikletle geldiler otopark.

0: ateş açıp kaçtılar. Yeni nesil çetelerin kullandığı motosikletli saldırganlar yine iş başındaydı. Olay İstanbul Eyüpsultan'da gece saat 23 sıralarında meydana geldi. İki otomobile gelen 4 şüpheli Yeşilpınar Merkez Camii'nin altındaki özel otoparka silahla peş peşe ateş açtı. Saldırıda bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yerde çok sayıda boş kovan bulundu. Deliller tek tek toplandı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye alan polis ekipleri kaçan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
1: Ve yine bir akran zorbalığı haberi paylaşacağız sizinle. Hatırlayın, daha önce paylaştığımız haberlerde akran zorbalığı nedeniyle felç olan çocuklar vardı. Günlerce hastanede kalan çocuklar vardı. Bu kez Adana'da bir grup genç arkadaşlarını aydınlatma direğine bağlayıp eziyet etti. Yetmedi. Yine buna da ne yazık ki sıkça rastlıyoruz. Bir de bunları marifetmiş gibi cep telefonu kamerasına kaydetti. Olay Seyhan ilçesinde yaşandı. Bir grup genç arkadaşlarını aydınlatma direğine streç filmle bağladı. Ardından başına yumurta attı. Üzerine de sıvı yağ ve un döktü. Gençler bu anları da cep telefonlarıyla kaydetti. Akran zorbalığı da bir mahalle sakininin cep telefonundan işte böyle kaydedildi. O çocuğun nasıl direğe bağlayıp ona zorbalık uyguladıkları ve bir yandan da o anları telefonla kamerayla kaydedip bunu da işte marifetmiş gibi paylaştıklarını görüyoruz ne yazık ki. Ekranlarınızda o görüntüler. Akşam gazetesinden bir haber paylaşacağız. Ortaokulda ahlaksızlığa soruşturma başlığı yer alıyor. Sarıyer'deki Özel Açı Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmeni Burak Ü cinsiyet değiştirdi. Veliler tepki gösterince okul cinsel kimlik gelişimi semineri düzenledi. Milli Eğitim Bakanlığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı. Akşam gazetesi de bu haberi okuyucularıyla paylaşıyor. Efendim az önce aktarmıştık, İstanbul yeni bir metro hattı daha kazandı. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının Arnavutköy Halkalı kesimi artık hizmete girdi. Peki metro hattının güzergahı ne? Seyahat süresi ne kadar kısalacak? Gelin bir detaylarına bakalım.
2: Havalimanı metrosunda yeni istasyonlar devreye girdi. Halkalı'dan Arnavutköy'e uzanan hat açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan test sürüşüne katıldı.
3: 31 Temmuz'a kadar ücretsiz. Hayırlı olsun.
4: Dünyada da bu kadar uzunlukta gerçekten sayılı hat var.
2: Metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesiminin hizmete açılmasıyla seyahat süreleri de kısaldı.
5: Yeni açılan hatla beraber Halkalı İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya, Halkalı Gayrettepe arası ise 57 dakikaya indi.
4: 1,5 milyon bir nüfusa hitap edecek burası ve bulunduğumuz Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na 30 dakikada gitme imkanımız olacak.
5: Bu hattın açılmasıyla beraber metroda tamamen sürücüsüz sisteme geçildi. Metrolar Aselsan tarafından üretilen yerli sinyalizasyon sistemiyle donatıldı. Farkı ne? Normalde saatte 80 kilometre hızla seyrediyordu. Yeni sistemle beraber metronun hızı saatte 120 kilometre hıza çıkıyor.
4: Türkiye'de sürücüsüz, yerli ve milli olarak üretilmiş araçlardır. Teknolojide kat ettiğimiz seviye bütün ulaşım sistemlerinde de hayata geçiriyoruz.
2: Peki hatta kaç istasyon var?
4: Şu 5 tane istasyonu inşallah bugün hizmete açarak, yani neler var? Halkalı Sıdat, Olimpiyatköy, Kayaşehir, İbn Haldun Üniversitesi ve Arnavutköy Hastanesi'nin olduğu yerdeki istasyonlarımızı da devreye almış olacağız.
1: Efendim Yeni Şafak gazetesinden bir haber paylaşacağız. Boğaz geçiş ücretine %15 zam geldi. Detayları şöyle. Çanakkale ve İstanbul boğazlarından ton başına 5,83 dolar olan gemi geçiş ücreti gelecek ay %15 zamlanacak ve 6,70 dolara çıkacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da geçişlerden 254 milyon dolar gelir beklendiğini söyledi. Hayırlı olsun vatana millete diyelim efendim. Bu sayede gelirimiz artacak işte. İşte şimdi devam edelim sıradaki haberimizle. Malum 35 yaşında hayatını kaybetti.

0: Kaybeden oyuncu Ece Ertem'in ölüm nedeniyle ilgili yeni bir iddia gündemde. Hatırlayacaksınız, daha önce kalp krizinden şüphelenilmişti ama vefatından kısa süre önce gittiği Tayland'da maymun ısırdığı iddia edildi Ece Ertem'i. Detayları haberimizde.
1: Ay aşkım benim ya, çok adaletlidir biliyor musun?
2: Genç yaşta hayata veda etti. Çıktığı seyahatte maymun tarafından ısırıldığı ortaya çıktı. Oyuncu Ece İrtem'in ölümüne bu ısırık mı neden oldu? Bu sorunun cevabı otopside aranacak. Kızılcık Şerbeti dizisinin Işıl'ı olarak tanınıyordu. 35. doğum gününü kutladı. Ardından İstanbul Kadıköy'deki evinde 15 Haziran günü rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.
1: Bak o aç gözlerini üstüme başıma dikme. Geldim oturdum karşına, ne derdin varsa söyle, sonra defol git hayatımdan.
2: Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, oyuncunun Tayland gezisi sırasında bir maymun tarafından ısırıldığını ve sol kolunda 3 yara izi bulunduğunu belirtti. Maymun ısırığının sepsis dahil ölümcül sonuçları olabileceğini belirterek otopside bu konunun değerlendirilmesi için savcılığa dilekçe verdi. Genç oyuncunun kesin ölüm nedeni otopsiyle netleşecek.
0: Efendim işte kesin ölüm nedenini otopsi sonucu göreceğiz ama Ece İrtem'in özellikle hayatını kaybetmesinin ardından genç yaşta kalp krizi ölümleri neden bu kadar arttı sorusu gündeme geldi. Çünkü her zaman böyle 20'li 30'lu yaşlarda vakalar görülüyor muydu? Yoksa artık kalp rahatsızlıklarında başka bir faza mı geçildi? Ne yapmalı? Kalbi nasıl korumalı? Kıymetli bir konuğumuz var. Kardiyolog Profesör Doktor Şükrü Akyüz'e soracağız. Hoş geldiniz hocam yanımıza. Hocam hakikaten son dönemde mi bu 25-30'lu yaşlarda kalp krizi vakaları arttı? Sayılar bize neler söylüyor?
3: Aslında bunun iki cevabı var. Tablo gerçekten değişiyor. Gençlere doğru bir kayma var. Ancak yine de hala günümüzde yaşlılarda 50 yaşından sonra diyelim daha yaygın görüldüğünü açık ara söylemek zorundayız. Ama diyelim ki 80'li yıllarda bir kardiyoloğa 35 yaşında birisi kalp krizi geçirdi deseniz şaşırırken, hatta benim meslek hayatıma başladığım 2003 yılında bile şaşırırken, şu anda çok şaşırmamaya başladık. Gerçekten böyle bir gözlemimiz var. Ancak medyanın, internetin, televizyonun varlığı da algıda seçicilik gereği bizlerin bunun farkında olmamızı sağladığında göz ardı etmeyelim. Yani aslında evimizde bir Amerikan yayını var. 2016'ya kadar, 2000 yılından 2016 yılına kadar 20'li yaşlardan sonra gençlerde her sene %2'lik bir artış var. Bu gerçek bir istatistik. Peki bunun nedenleri neler? En önemli nedenlerinden birisi modern yaşamın getirdiği kronik stres. Ama bu tek başına yetmiyor. Altta sizin bir genetik yatkınlığınızın olması gerekiyor. Çünkü insanlar genellikle bu genetik mi yoksa başka bir şey mi bana bunu yaptı diye sorarken, aslında çoğu hastalıkta olduğu gibi her şey bir kombinasyon. Evet. Siz muhtemelen genetik nedenli bir sorununuz var. Yani o silaha sahipsiniz. Uzun yıllar süren bir kötü yaşam tarzıyla içine kurşunu dolduruyorsunuz. Araya giren bir stres faktörü, enfeksiyon veya başka bir tetikleyici faktörle tetiğe gerçekten basıyorsunuz. Ve biz aslında ani kardiyak ölüm dediğimiz şeyin ani olmasına rağmen aslında yıllar süren bir önceliğin olduğunu unutuyoruz.
0: Hocam biraz detaylandıralım isterim bu konuyu. Hakikaten tetikleyici unsurlar nelerdir, biz ne yapmalıyız, ne durumda mesela doktora gitmeliyiz diye. Ama siz de şunu o halde fark ediyor musunuz? Yani size de çok fazla böyle 25-30'lu yaşlarında gelen hastalarınız oluyor mu mesela?
3: Tabii ki. En çok değişim aslında 35 ile 45 yaş arasında oluyor. Hala 20'li yaşlarda görmek nadir bir şey. Yani bizim şimdi medyada bunları görüyoruz diye aslında çok korkuyoruz ve anksiyeteye giriyor gençlerimiz ama 20'li yaşlarda hala nadir ama hala görüyoruz bunları. Ama 35'inden sonra gerçekten eskisine göre risk oldukça arttı. Burada biz nasıl anlayacağız peki? Yani bu gencim, sağlıklıyım, kilolu değilim, spor yapıyorum. Ya bende varsa korkusu bize çok sık gelen bir şikayet.
0: Çünkü hiç beklenmedik bir şey ya. Eskiden öyle derdik. Evet. Ya genç adam canım işte sağlığı da yerinde ne olacak ki derdik. Fakat şimdi öyle gençlerde bile mesela şu haberi biz çok yaptık. Şimdi Ece İrtem olayında bir kadından bahsediyoruz. Evet. Özellikle kadında acaba bir kalp krizi vakası bizi biraz daha şaşırtmıştı. Ama şunu çok net hatırlıyorum. Halı sahada vefat eden mesela. İşte koşu sırasında halı sahada.

0: Da kalp krizi geçirdi genç bir adam ve vefat etti diye çok fazla haberini de yapmıştık. Dolayısıyla böyle insanlar kendinden şüphelenmeli mi ya, durduk yere ya ben sağlıklıyım ama belki bir şey vardır deyip doktora gitmeli mi? Bu da sizin de vurguladığınız gibi hakikaten müthiş bir strese de sokar insanı.
1: Aynen öyle. Tabii burada kendi olasılığınızı düşünmeniz lazım. Yani bazı soruları kendinize sormanız lazım. Özellikle şimdi sayacağım faktörler

0: Birden ölmüş 30 yaşında gibi şeyler var mı? Varsa mutlaka gitmelisiniz. İkincisi, herkes 20'li yaşlardan itibaren bir kere kendi kötü kolesterol değerini, yani LDL değerini bilmesi lazım. Çok yüksek değerlerde yıllar içinde bir kere kalp krizini tetikleyen önemli bir faktör. Üçüncüsü, maalesef sigara. Hala sigara Türkiye'de hala çok yaygın. Evet. Ve sigara bütün bu genetik faktörlerle birleştiğinde en önemli tetikleyici faktörlerden birisi. Ve diğer bir şey, bunların hiçbirisi olmasa bile şikayetleriniz. Yani ben eskiden bu yokuşu güzel çıkıyordum ama bir şey oldu, artık çıkamıyorum. Ya da halı sahada güzel oynardım ama nefes nefese daha kolay kalıyorum. Veya yürüyünce göğsüme bir huzursuzluk hissi geliyor. Durmak zorunda kalıyorum, durunca geçiyor. Bunlar da önemli. Yani bütün bu faktörleri bir arada düşünerek olasılığınızı kendiniz düşünmelisiniz. Bence zaten 20'li yaşlardan sonra çoğu kişi bu dediğim özellikle tansiyon ölçümü, şeker ölçümü ve kolesterol ölçümünü yapması gerekiyor.
1: Ya bir kontrole hakikaten gitmek gerekiyor. Belki bu anksiyeteden kurtulmak için de gitmek gerekiyor. İnsan kesinlikle kendi kendini de dolduruyor olabilir. Tabii. Mesela o sırada karar vermesi zor oluyor. Yani ben şu an gerçekten çok mu yoruldum? Gerçekten kalbim mi acıyor? Ya bunların hepsi bir soru işareti. Bazen kendi kendimize karar vermekte de belki zorlanıyoruz. İşte bir doktora giderek belki hiçbir şey yoktur. İçimiz de rahatlayabilir herhalde. Aynen. Öyle değil mi?
0: Aynen, kesinlikle bunu da rahatlatır. Bazen sırf anksiyete veya bazen obsesyon nedeniyle de tetkikler istediğimiz ve hastayı tedavi etmek istediğimiz durumlar oluyor. Anksiyete demişken aslında şunu da vurgulayayım. Genellikle gözden kaçan şey bence modern yaşamın getirdiği kronik stres ve buna bağlı anksiyete.
1: Bunu detaylandıralım mı hocam? Evet, yani biraz tabii önce de bunu vurguladınız çünkü. Fark bu mu? Modern yaşamın getirdiği kronik stres derken bunu biraz açalım mı? Başka hangi tetikleyici unsurlar var özellikle gençlerde kalp krizini?
0: Bir kere bu kronik stres, yani iş hayatındaki ekonomik baskılar, buna bağlı erken iş hayatına başlama, uykusuzluklar, ekran sürelerinin gece geç saatleri kadar uzaması, sonrasında yetersiz uyku, işte başarılı olmanın verdiği başarılı olma gerekliliğine dair bir yanlış algı, her zaman yüksek başarı, bunlar kronik strese yol açıyor. Kronik stres ne yapıyor? Sigara içiyorsa daha çok sigara içirtiyor, alkol içiyorsa daha çok içirtiyor. Yeme içgüdüsünü artırıyor ve daha çok yemek yiyip yağlanmaya neden oluyor, insülin direncine, tansiyona neden oluyor. Bu kişiler uykusuz kalmaya eğilimli oluyor. Buna bağlı gündüz tansiyonları ve nabızları daha yüksek oluyor. Kalp daha çok yoruluyor. Üst üste her şey bir ağ gibi birbirini tetikliyor. Ve sonrasında çok daha majör bir stres faktörü devreye girince de, eğer varsa kendisinde bir plak, yani damarın içinde yağlı bir çıkıntı çatlayıp orada pıhtı oluşup kalp krizi geçiriyoruz.
1: Size tam da şunu soracaktım aslında. Kalp krizi ne kadar önlenebilir? Ya bize üç şey söyleyin ki hayatımıza yerleştirelim ve artık onları yapmayalım, bu vesileyle de olası bir kalp krizini önleyelim diye. Ama bunlar mıydı mesela o başlıklar, ya da sizin üç önemli noktanız var mıdır?
0: Evet, aslında kısmen bahsettim ve güzel bir soru. Çünkü insanlarda şöyle bir algı var. Kalp krizi benim genetiğimde var. Bunu mutlaka yaşayacağım. Ya da olacaksa olacak. Buna bir şey yapamayız. Oysa istatistikler diyor ki her 5 kişiden 3 ila 4'ü önlenebilir nedenlerden kaynaklanıyor. Yani tek başına genetik faktöre sahip olmanız, yani o dinamiti içinizde taşımanız, çakmağa çakan bir faktör yoksa hiçbir zaman olmayacak belki. İşte bunlar neler dediğimizde, benim kişisel tecrübem de bu yönde, kitabi ve bilimsel yönden de bu yönde. Birincisi, gerçekten hareketli bir yaşama sahip olmalıyız. En azından spor yapmasak bile asansöre binmeyelim, düzenli kısa mesafelerde yürüyüş yapalım, sürekli oturmayalım. İkinci diyeceğim şey sigara. Bu sigara gerçekten başımızın belası, bundan kurtulmaya odaklanmalıyız.
1: Şimdilerde bir de elektronik sigara çıktı ya hocam, evet, özellikle gençlerde çok, aynen, yaygın. O daha zararlı herhalde, öyle değil mi?
0: Onu da söyleyeceğim. Üçüncüsünü de söyleyeyim. Üçüncüsü de mutlaka bir kanda LDL ve şeker düzeylerine bir kere de olsa baktırsınlar. Elektronik sigara aslında sigara kadar daha zararlı demeyelim. Sigaradan daha az zararlı ama zararsız değil. Daha az zararlı, zararsız değil. Hatta FDA bununla ilgili bir açıklama yaptı. Sigaradan, sigara gibi %80 bağımlılığa neden oluyor. Her 100 kişiden 80'i elektronik sigara bağımlısı ve o da sigara kadar olmasa da ciddi anlamda damarlarımızın iç yüzeyini bozan maddeler salgılayan ve üreten bir şey. Dolayısıyla o da güzel bir şey değil.
1: Ya aslında şöyle bir gözümüzde canlandıralım hocam. Kalp krizi derken neyi kastediyoruz? Çok güzel çalışan bir kalbimiz var değil mi? Evet. Oradaki damarın tıkanması mesela söz konusu, evet, olabilir. Biraz önce bahsettiğiniz gibi işte yediğimiz içtiğimizle alakalı olarak kolesterolden bahsettik. Dolayısıyla damar tıkanabilir. Evet. Ya da sigaranın etken maddeleri o damarı etkileyebilir. Öyle değil mi? Hı hı.

0: aslında bahsettiğimiz bu kalp krizi dediğimiz şey o. Yani gözümüzde canlansın, hani vücudumuzda neler yaşanıyor o sırada diye.
1: Fırsat, bu fırsat ben aslında bu konuyu biraz açayım.
0: Buyurun
1: çünkü
0: hocam.
1: Televizyonda, haberlerde de hep böyle birisi öldüğü zaman direkt kalp krizinin etiketinin yapıştırıldığını görüyoruz. Gerçekten de ani ölen çoğu kişinin bir numaralı nedeni kalp krizi. Ama birincisi ani ölüm dediğimizde ani ölümün hepsi direkt kalpten kaynaklanmıyor. Yani beyin kanaması geçirmiş olabilir, aorta yırtılmış olabilir, bir şeyden zehirlenip solunumu durmuş olabilir. Dolayısıyla bizzat kalple ilgili, direkt kalbin kendisiyle ilgili bir sorundan ölüme ani kalp ölümü dememiz lazım. Ani kalp ölümlerinin de önemli bir kısmı kalp krizi. Kalp krizini ne zaman kullanıyoruz? Damarımızın içinde küçük çıkıntılar oluşuyor. İçi yağ dolu. Ve bu yağların üzeri çok ince bir zarla kapalı. Üzerinden kan akıyor. Bu yağla kanın temas etmemesi gerekiyor. Ama olur da bir stres faktörü orada küçük bir çatlak oluşursa yağ birden kanla temas ediyor. Ve vücudumuzun bir mekanizması, burada bir yara oluştu. Ben bunu pıhtıyla kapatıp aynı dışarıdaki cildimizin kanaması gibi ben bunu durdurayım emri veriyor hücrelere. Ve hücreler oraya gidip topaklanıp pıhtıyla orayı kapatmaya çalışıyor. Ama damarımız dışarısı gibi açık bir alan değil. 3 milim çapında bir yer. Dolayısıyla onu kapatayım derken damarı aniden tıkıyor. İşte
0: kan
1: bu nedenle
0: akamıyor.
1: Evet, bu nedenle vakaların 1/4'ü hastaneye gidebilecek zamanı buluyor ama 1/4 olay yerinde oksijen alamayan hücrelerin elektriksel dengesizliği yüzünden kalbin birden durmasına neden oluyor. İşte kalp krizinden ani ölüm mekanizması bu. Ama kalpten ölümün tek nedeni damar çatlayıp pıhtı oluşması değil. Damarın aniden dinamik olarak, yani gevşeyip kasılmalı bir sistemle büzülmesine bağlı spazmdan da olabilir. Elektriksel dengesinin aniden bozulup çok hızlı atması neticesinde de bozulabilir. Kalbin elektrik sisteminin kopup çalışmayıp elektriğin iletilmemesinden olabilir. Etrafında zarında suyun birikip
0: çok fazla
1: kalbe baskı yapmasından da olabilir.
0: Hocam, diyelim ki biri gözümüzün önünde böyle bir şey yaşıyor mesela. Onun kalp krizi olup olmadığını anlayabilir miyiz biz normal vatandaşlar olarak? Ve o sırada ona ilk anda müdahale edebilir miyiz?
1: Gördüğünüz vatandaşın durumuna bağlı. Eğer hakikaten solunumu ve kalbi durmuşsa zaten canlandırma operasyonuna, yani masaja falan başlamalısınız. Ama kastettiğiniz sanırım göğsüm ağrıyor ya da bunun gibi şeyler soruyorsunuz. Eğer bir kişi hakikaten göğsünün ortasında bir baskı, basınç ya da yanma. Yanma kısmı hep mideyle karıştırıldığı için bunu vurguluyorum. Yanma hissediyorsa veya sadece göğüste değil çenesine doğru, koluna doğru, sol tarafa doğru özellikle yayılıyorsa muhtemelen kalp krizi geçiriyordur. Muhtemelen. Ama kesin tanı için mutlaka kalbin EKG'sini görmemiz ve kanda kalp krizi sonucu parçalanan hücrelerden çıkan maddelerin kanda saptanması gerekir.
0: O halde bu hisler varsa hemen ambulansa haber vereceğiz.
1: Tabii.
0: O sırada bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Yanında mesela birisi bunlardan bize bahsetti. Çünkü hatırlıyorum bu arada elbette acil müdahale önlemleri, artık herkes bu eğitimleri alsın. Pek çok çalışılan yerlerde de bu eğitimler veriliyor. Hatta bazı noktalara mesela kalp cihazları yerleştirildi.
1: Aynen.
0: Özellikle kalabalık alanlarda, konserlerde hatırlarsınız bir sanatçımızı da yine konser sırasında kalp krizi nedeniyle kaybettiğimizde gündeme gelmişti. Ya orada bir cihaz olsaydı, kalbin tekrar çalıştırsaydı birisi diye. Bu konuyla ilgili sizin de bir öneriniz var mı?
1: Kalp krizi geçirildiğinde ilk yapacağımız şey, eğer birkaç kişi varsa hemen birisini 112'ye araması. Tek başınaysanız bile ilk önce 112'ye aramalısınız. Sonrasında o kişiye hemen varsa bir yerlerden aspirin vermelisiniz. 500'lük aspirin genelde evlerde olabiliyor. Ondan onun yarısını vermek ya da 100'lük varsa ondan 3 tane vermek yapacağınız tek şey. Sonrasında hastayı yere yatırıp ambulansın gelmesini beklemek tek çareniz. Eğer tek başınaysanız da, kendi başınaysanız da bunu yapmalısınız. 112'yi arayalım. 112 adresi verince içeri girebilsinler diye, çünkü gelene kadar size bir şey olabilir. Kapıyı açık tutalım ve sonrasında aspirinimizi alıp bekleyelim.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Hakikaten çok hayati önerilerdi. Bunlar çok sağolunuz efendim. Bu dilimde kardiyolog Profesör Doktor Şükrü Akyüz bizimle birlikteydi. Sağolunuz efendim kıymetli katkılarınız için. Efendim konuğumuzu uğurlayacağız. Şimdi biz devam edelim. İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda bugün düzenlenecek törenle birlikte Türk Savunma Sanayi'nde bir ilk yaşanacak. TCG Akhisar Korveti Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek ve böylece Türkiye ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye gemi ihraç etmiş olacak. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.
2: Türk Savunma Sanayi'nde bir ilk yaşanacak. NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi teslim edilecek. TCG Akhisar, kontramiral Roman adıyla Romanya donanmasında görev yapacak.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gemi teslim ve hizmete giriş töreni yapılacak. Törende yapımı tamamlanan TCG Akhisar Korveti Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Böylece Türkiye tarihinde ilk kez hem NATO hem Avrupa Birliği üyesi olan bir ülkeye gemi ihraç etmiş olacak. Törende bir geminin teslimi daha yapılacak. TCG Akhisar'ın ikiz gemisi olarak adlandırılan TCG Koçhisar Korveti de Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine katılacak. TCG Akhisar'ın Romanya'ya tedariğini kapsayan anlaşma geçen yılın Aralık ayında imzalandı. 99,5 metre uzunluğundaki gemi 4,5 deniz mili menzile sahip. Ayrıca 21 güne kadar görev süresi bulunan TCG Akhisar, helikopter ve insansız hava aracı konuşlandırma kabiliyeti de sunuyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne katılacak TCG Koçhisar ise istihbarat, gözetleme ve keşif, arama kurtarmayla deniz özel harekat görevlerini yerine getirmek üzere geliştirildi. Açık deniz karakol gemisi olarak öne çıkan bu platform ayrıca deniz hava harekatı, kara bombardıman, amfibi harekata destek gibi savunma görevlerinde de kullanılabilecek.
1: Efendim, Trump Türkiye'ye geliyor. Malum NATO ile arası pek iyi değil. Trump'ın çok sık eleştiriyor. Dolayısıyla şöyle bir soru vardı ilk günden beri. Acaba NATO'yu protesto etmek amacıyla Ankara'daki NATO zirvesine Trump gelmeyebilir mi? İşte artık netleşti. Amerikan Başkanı Trump yeni başkanlık uçağının tanıtımında Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Trump yeni Air Force One uçağının tanıtımında eski uçakla son seyahatini G7 zirvesinden dönüşünde yaptığını söyledi. Yeni uçağıyla yapacağı ziyaretlere değinen Trump, Türkiye'ye gideceğim dedi. Amerikan Başkanı yıl içinde tekrar Çin'e ziyaret düzenleyeceğini de söyledi. 36. NATO zirvesi Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek. Zirve ittifakın geleceği hakkında önemli görüşmelere ev sahipliği yapacak. Avrupa Birliği liderleri iki günlük zirvede bir araya geldi. Gündemlerinde Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeler vardı. AB Konseyi Başkanı Costa, Moskova'ya doğrudan mesaj iletilmesi gerektiğini vurguladı.
2: Avrupa Birliği liderleri Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Zirvenin ardından basın toplantıları düzenlendi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ortak basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı hakkında açıklamalar yaptı. Costa, Rusya ile diplomatik kanal açılması talimatı verdiğini onayladı. Moskova'ya doğrudan kendi mesajlarını iletebilmesi için bunun gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği'nin savaşta arabulucu olmayı düşünmediğini belirtti.
3: Ukrayna'nın yerine geçmek istemiyoruz. Çünkü yalnızca devlet başkanı Zelenski'nin Ukrayna adına müzakere etme meşruiyeti vardır.
2: Von der Leyen de Costa'nın sözlerine destek verdi. Rusya er ya da geç müzakere masasına oturacak dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile yakın çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti. İsrail'in bölgedeki saldırılarına da değinen von der Leyen, İsrail'in Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini söyledi. İsrail'e bir eleştiri de Almanya Başbakanı Friedrich Merz'den geldi. Merz, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim yerleri inşa ederek gerginliği daha da artırdığını söyledi. Öte yandan zirvede gündeme gelen İsrail'e yönelik ticari yaptırım önerilerini ise Almanya adına reddettiğini açıkladı. İki gün süren zirvede liderler Çin'le ticari ilişkiler ve birliğin gelecek dönem bütçesi konularını da tartıştı. Çin'le ticaret açığına karşı yeni mekanizmalar hazırlama kararı aldı. Üye ülkelerin yeni bütçenin genel mimarisi üzerinde anlaşmaya vardı.
1: İngiltere, Fransa ve Avustralya'nın ardından Birleşik Arap Emirlikleri de çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlama kararı aldı.
0: Birleşik Arap Emirlikleri çocukların sosyal medya kullanımına yönelik radikal bir adım attı. Yeni düzenlemeyle 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya hesabı açması ve bu platformları kullanması yasaklandı. Birleşik Arap Emirlikleri Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen kararla ülkede sosyal medya kullanımı için asgari yaş sınırı 15 olarak belirlendi. Düzenleme sadece yeni hesap açılmasını değil, halihazırda kullanılan hesapları ve platformların tüm özelliklerine erişimi de kapsıyor. Baye Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Rashid El Maktoum, kararın çocukların dijital ortamda daha güvenli şartlarda büyümesini amaçladığını söyledi. El Maktoum, hızla değişen teknolojik dünyaya uyum sağlarken çocukların korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Yeni yasada dikkat çeken en önemli detay, ebeveyn izni de yasağın aşılması için yeterli olmayacak. Yani 15 yaşın altındaki çocuklar ailelerinin onayı bulunsa bile sosyal medya platformlarına erişemeyecek. Bayi'nin bu adımı dünya genelinde güçlenen dijital koruma dalgasının son halkası oldu. Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik ilk adımı Avustralya atmış, 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimini sınırlayan düzenlemeyi geçtiğimiz yıl yürürlüğe koymuştu. Fransa'da 15 yaş altına sosyal medya sınırı getirilmesine yönelik yasal düzenleme süreci devam ederken, İngiltere'de 16 yaş altına yönelik benzer kısıtlamaları gelecek yıldan itibaren uygulamaya hazırlandığını duyurmuştu. Aynı düzenleme kapsamında Mayıs ayında Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yasayla 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımı tamamen yasaklanmıştı. Yasayla birlikte platformlara yaş doğrulama ve ebeveyn kontrol mekanizmaları kurma zorunluluğu da getirilmişti.
1: Akdeniz'in doyumsuz lezzetleri Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ziyaretçilerine açıldı. Başta Adana, Hatay ve Kahramanmaraş olmak üzere 8 ilin birbirinden doyumsuz o bildiğimiz o meşhur lezzetleri ve kültürü İstanbullularla buluşuyor. Gelin bir izleyelim.
4: Adanalıyık, Allah'ın adamıyık. Akdeniz lezzetleri İstanbul'da buluştu. Hatay'ı, Adana'sı, Antalya'sı, İskenderun'u, bütün lezzetler burada.
5: Yöresel, kültürel ve gastronomi açısından zenginliklerimizi alana dizdik. Herkesi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanına bekliyoruz.
4: Adana mı abi bu?
5: Orijinal Adana kebabı abi.
4: Biberli ekmek.
6: Evet, katıklı dedeler.
4: Harbi kebap bu olur diyor.
5: Harbiye harbi kebabı.
1: Ve şimdi sırada haftanın kültür sanat ajandası var. Ardından saat başında devam edeceğiz.

Viyana Senfoni Orkestrası Türkiye'ye geliyor. 125. yıl coşkusunu iki gece boyunca müzikseverlerle paylaşacak olan orkestra, programın ilk gününde piyanist Beatrice Rana'yı, ikinci gününde ise violonselci Kian Soltani'yi ağırlayacak. Etkinlik 23-24 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda. Harbiye'de yaz konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Rock'n'roll'un efsanevi ismi Chris Isaak, Epiphone 10. yıl konserleri serisi kapsamında 20 Haziran'da hayranlarıyla buluşuyor.

Sol müziğin güçlü sesi Imani, bir kadının özgürlük arayışı ve yeniden doğuş temasını merkeze alan albümü Woman Deserve Rage, Avrupa turnesi kapsamında 25 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde konser veriyor.

Alternatif müziğin güçlü sesi Tom Odell, Blind Fest kapsamında İstanbul'a geliyor. Another Love şarkısıyla popülerliği artan sanatçı, festivalin açılış konserini yapacak. Konser 23 Haziran'da Life Park'ta gerçekleşiyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve Kültür Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali programında müzede Pado Gecesi düzenleniyor. Pado'nun kasırgası olarak anılan Sara Correa, 25 Haziran'da İstanbul Arkeoloji Müzeleri Bahçesi'nde sahne alacak. Molière'in ünlü eseri Cimri Oyunu, Tansu Biçer'in yorumu ve Serkan Keskin'in çok konuşulan Harpagon performansıyla 25 Haziran'da seyirciyle buluşuyor. 10 sezondur sahnelenen ve 17. yüzyılda yaşamış Fransız komedi yazarı Molière tarafından yazılan ünlü eser, insanların iç ve dış yapısına odaklanıyor. Tiyatro, fişekhane ana sahnede. Mardin Bienali 20 ülkeden 42 sanatçıyla kadim şehrin tamamını çağdaş sanatla buluşturuyor. Küratörlüğünü Çelenk Bafra'nın yaptığı Bienal gökzemin temasıyla şehre yayılıyor. 21 Haziran'da son bulacak program Dara Antik Kenti ve Zindanı, Deryu Zafaran Manastırı ve Kızıltepe Ateşbeyler Hamamı gibi tarihi merkezlerde yer alıyor. Ahıska Türkleri Kayıp Sürgünün İzinde sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Dışişleri Bakanlığı ve Dünya Ahıskalılar Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan serginin küratörlüğünü Beste Gürsü yapıyor. Seçkide Ahıska Türkleri sürgün tanımı, 20. yüzyıl Rus coğrafyası, Stalin dönemi sürgünleri, fotoğrafları ve haritaları sunuluyor. Sergi 27 Haziran'a kadar AKM Galeri'de ziyarete açık. İstanbul'un kültürel mirasıyla çağdaş sanatı bir araya getiren Kültür Atları Festivali 20-21 Haziran'da İşvapur'da düzenleniyor. Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez küratörlüğünde hazırlanan festivalde atölyeler, söyleşiler, münazaralar ve okuma tiyatrosu gibi birçok etkinlik yer alıyor.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 23, Kocaeli yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 28, Muğla yağmurlu 26 derece. Akdeniz'de de hava yağmurlu, Antalya 28, Adana 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Artvin yağmurlu 32 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 24, Kayseri yağmurlu 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 24, Erzincan 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Mardin güneşli 28 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 20 Haziran Cumartesi, saatlerimiz artık 10'a geliyor. Ben Kübra Nur Uslu, burası hafta sonu devam ediyor. Efendim, an itibariyle milyonlarca öğrenci hayatının en kritik sınavlarından birinde YKS heyecanı başlıyor. Bugün üniversite sınavında ilk oturum 15 dakika sonra başlayacak. Gelin son notları bir Habertürk muhabiri Dilara Civelek'ten alalım. Dilara, artık kapılar kapandı mı? Geç gelen var mı senin bulunduğun noktada?
1: Biz kameraman arkadaşım Mehmet Selman Bey.

0: Aktaş'la birlikte İstanbul Üniversitesi'nin tarihi kapısının önündeyiz. An itibariyle de artık sınava giriş noktaları kapandı. Yani 1-2 saniye sonrasında da birkaç 10 saniye sonrasında da giriş kapıları tamamen kapanmış olacak. Benim bulunduğum noktada geç kalan o üzücü görüntüleri yaşanmadı. Neyse ki umalım ki diğer sınav bölgelerinde de yaşanmamıştır. Biz şu an İstanbul Üniversitesi'nin önündeyiz. Öğrenciler yaklaşık yarım saat 45 dakika önceden itibaren bu İstanbul Üniversitesi'nin tarihi yolunu ilerleyerek fakültelere, sınav noktalarına ulaştı. Bugün üniversite sınavının, YKS sınavının, üniversite sınavındaki ilk adım atıldı. TYT, ilk TYT ayağı yapılıyor. Bugün TYT sınavı uygulanacak. Yani temel yeterlilik testi uygulanacak. Yarın alan yeterlilik testi ve yabancı dil testi uygulanacak. Yarın daha alanlara yönelik bir testler olacak. Bugün ilk adım atıldı dedik. İlk adımın ardından öğrenciler de yayından önce de konuştuk. Çok da heyecan da var. Aslında heyecanın büyüğü veliler tarafından. Burada da veliler bekliyor. Dua edenler, heyecanını gizleyemeyip ağlayanlar. Küçük kardeşi için dua, küçük kardeşler burada ablaları, abileri için dua ediyorlar. Hava da çok güzel aslında bugün. Çok da sıcak. Tam da güneşin alnında dediğimiz noktada veliler öğrenciler için burada bekliyor. Öğrenciler sınavda ter döküyor. Veliler de kapıda ter döküyor. Veliler çok heyecanlı. Hatta öğrencilerden de heyecanlı. Burada da birçok koruma ekipleri var. Basın mensubu ekipleri var. Herkes şu an öğrenciler için başarılar diliyorlar ve şey yapılıyor. Şimdi TYT sınavının detaylarından bahsetmek istiyorum. TYT sınavı 9 ve 10. sınıfta lise öğrenimi boyunca temel olarak öğrendikleri konulardan gelecek karşılarına. Türkçe, matematik, sosyal bilimler ve fen bilimler olarak 9 ve 10. sınıf konularını kapsayan bir sınava tabi tutuluyor. Birazdan başlayacak sınavda öğrenciler. Öğrenciler bugün yaptıkları sınavla birlikte yarın alan yeterlilik testi ve dil sınavına girmek isteyen öğrenciler de dil sınavına girecek. Veliler de burada bekliyor ve birçok önlem alındı bugün bu sınav için. Olumsuz bir durum yaşanmaması için. Burada da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bilgilendirme ve önleme faaliyetleri ekiplerinin kurduğu bir stand var. Hem veliler için buradalar hem de öğrenciler için olumsuz bir durum yaşanmaması için buradalar. Veliler burası, biz şu an İstanbul Beyazıt Meydanı'ndayız, tam tarihi kapının önünde. Burası çok geniş bir alan, veliler de çok etrafa yayılmış durumda. Öğrenciler çünkü yavaş yavaş girdi, öğrencileriyle vedalaştılar, duygusal anlar yaşandı. Öğrencilerde de bir stres mevcut, ancak ailelerine çaktırmamaya çalışıyorlar. Bugün öğrencilere TYT sınavında toplam 165 dakika süre verildi. Sınav 10-15 itibariyle başlayacak. Şu an kapılar kapanmış olsa da öğrenciler sınav noktalarında, sıralarında sınavın başlamasını bekliyorlar diyelim. 165 dakikanın ardından toplam saat 1'de de sınav sona ermiş olacak. Ardından da yarın için bir maraton başlamış olacak. Bugün YKS'nin ilk ayağı TYT sınavı. Toplam bugün TYT'ye 2,5 milyona aşkın öğrenci giriyor. 2,5 milyonun yaklaşık 1 milyonu da ilk kez giriyor. Adaylara her yıl bahsederiz adayların yaşından. En genç aday 16 yaşında, en yaşlı aday da 87 yaşında şu an üniversite sınavında ter dökmek için sıralarda hazır bekliyor. YKS maratonu sürüyor. YKS maratonunun TYT ayağını aktardık. Aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Efendim Dilara Civelek İstanbul Üniversitesi'nin o tarihi kapısının önünden aktardı. İşte saatimiz şu an 10.03. Şu an öğrenciler oturdular sıralarına, bekliyorlar. Muhtemelen öğretmenler sınav kurallarını şu an öğrencilere açıklıyor. Yaklaşık bir 10 dakika sonra da arkadaşlar sınavınız başladı diyecek o öğretmen. Ve herkes işte o heyecanla beklediği o sınava, belki yıllardır çalıştığı o sınava başlayacak. Şu an sırada bekliyorlar. Bir yandan da Dilara da aktardı. Kapı önünde, pek çok okulun önünde de velilerin, ailelerinin de aslında dua mesaisi, dua maratonu da başlıyor. Bir de çıkacaklar bakalım, çıktıktan sonra da yine arkadaşımıza bağlanır, detayları alırız. Sınav zor muydu, kolay mıydı, onu da sizinle paylaşırız. Şimdi gördüğünüz efendim milli takımı. Ne yazık ki bugün çok heyecanlı, coşkulu başladık aslında güne. Çünkü A milli takımın maçı vardı. Ve ne yazık ki sonu istediğimiz gibi olmadı. Hüzünle bitti. 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası macerası A milli takımın kısa sürdü. Ay Yıldızlılar gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenilerek elendi. 24 yılın ardından büyük bir umut ve heyecanla katıldığımız Dünya Kupası maceramız kısa sürdü. Ay Yıldızlılar D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi. Ve bitime bir maç kala grup sonuncusu olmayı garantileyerek Dünya Kupası'na veda etti. Milli takım çıktığı iki maçta 62 şut çekmesine rağmen gol kaydedemedi. İlk galibiyetini alan ve puan

0: Puanını 3'e çıkaran Paraguay'a galibiyeti getiren golü 2. dakikada Galarza kaydetti. 2026 Dünya Kupası'ndan elenen ilk iki takım Haiti ve Türkiye oldu. Türkiye'nin D grubundaki rakipleri Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya 3. maç öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. Türkiye A Milli Takımı son maçı Amerika Birleşik Devletleri ile 26 Haziran Cuma günü oynayacak. Ve siyasetin gündemiyle devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'yi en kısa sürede kurultaya götüreceğini söyledi. Yargıtay'daki başvuru çekilirse olağan kurultayı en fazla 4-5 aya kadar yaparız dedi.
1: Olağanüstü değil, olağan dedi. Mahkemenin kararını işaret etti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki kurultay için ilk kez tarih verdi.
2: Kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Ama mahkemenin Yargıtay aşaması, tedbir kararı var. Olağanüstü kurultay değil, olağan kurultay yapılacak. Yargıtay'daki başvuru çekilirse olağan kurultayı en fazla 4-5 aya yaparız. Eski delegelerle yapamayız. Mahkeme şaibe var diye iptal etmiş, siz gidip o eski delegelerle kurultay yapın diyorsunuz. Bundan da bir mutlak butlan kararı çıkar.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü Televizyonu'nda CHP'deki kurultay tartışmalarına dair net mesajlar verdi. Kurultayda aday olup olmayacağına dair parti aranınca dinlenmek istiyorum dedi.
2: Ben hiçbir kurultayda aday olmadım. Adaylık bir kişinin iradesiyle olmaz. Ben kendi kendime aday olacak değilim. Partiyi arındırdıktan sonra oturmak, dinlenmek istiyorum.
1: Kılıçdaroğlu mutlak butlan davasını kendisinin açmadığını söyledi.
2: Paranın dağıtıldığı, iradenin satın alındığı 38. kurultayla ilgili bir şeyim yok. Ben gidip şikayet etmedim ki. Herkes bu davayı ben açmışım gibi kamuoyuna deklare ediyor. Yok öyle bir şey. Kurultay davasının tarafı değilim. İlgim yok. Kurultayı parayla satın alıyorsan bu bir milli güvenlik sorunudur.
3: Nesi de değildir.
0: Efendim önemli, ilk kez Kemal Kılıçdaroğlu bir tarih verdi. 4-5 ay dedi kurultay için. Bu arada CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Denizli'ye gitti. Halk buluşmasına katılan Özel, bize bina değil siz lazımsınız dedi.
4: Türkiye'de nasıl yerel seçimlerde birinci parti olduysak, nasıl 30 yıl sonra Denizli'yi aldıysak, yapılan ilk seçimlerde de Türkiye'yi kazanacağız, bizi yolumuzdan hiç kimse çeviremez.
1: Kahvehanede halkla buluştu, destek istedi. Pazara gitti, esnafı ve vatandaşı dinledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Denizli'de halkla buluştu.
4: Bize bina değil, bize yürek lazım, bize yol lazım, yoldaş lazım, sizler lazımsınız.
1: Bayramyeri Meydanı'nda konuşan Özgür Özel, bizi yenemezler, durduramazlar dedi.
4: Asla geri durmayacağız, sizi mahcup etmeyeceğiz, sizi kimseye muhtaç etmeyeceğiz. Benimle yürümeye var mısınız?
1: Özel, CHP'ye operasyon yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ne operasyon yapanlar, onun İktidar yürüyüşünü kesmeye çalışanlar, emeklinin, asgari ücretlinin, esnafın, KOBİ'nin, çiftçinin ve Türkiye'deki tüm gençlerin gelecek umutlarını hedef almışlardır. Buna izin vermeyeceğiz.
0: Efendim geçen gün ekranlarınıza getirmiştik. İstanbul'da trafik çilesinden kurtulmak isteyenler neredeyse gün doğmadan yola çıkıyor ve iş yerine erken gidip araçlarında uyuyordu. Şimdi bu haberimiz çok konuşuldu. Hatta sosyal medyada milyonlarca izlendi. Herkes birbirine bu haberi attı. Özgür Karslı Çetiner ve Fatih Mehmet Coşkun'un gündeme taşıdığı o konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Erdoğan, trafik yüzünden araçlarını yatakhaneye çeviren İstanbullu kardeşlerimizi rahatlatacağız dedi.
5: Günaydın. Uyandırdım, kusura bakmayın. İstanbulluların bulduğu bir çözüm mü?
6: Evet.
5: Günaydın.
6: Günaydın.
5: Arabada uyuyanları bulabilmek için sabah çok erken yola çıktık. 5:30-6 gibi yollardaydık.
1: Trafik çilesi ya da uykusuz kalmak. Bu ikilemde kalan İstanbullular çileden kurtulmak için sabah gün doğmadan yola çıkıyor. Ara sokaklarda araçlarında uyuyor.
3: İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız.
1: Habertürk'ün gündeme getirdiği konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi.
3: İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. Bunun da en büyük faydasını işte geç kalmamak için arabalarında uyuyan, araçlarını hafta içi yatakhaneye çeviren İstanbullu kardeşlerimiz görecek.
1: İstanbul'un trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden Levent ve Maslak'ta ara sokaklar sabah erken saatlerde araçlarında uyuyanlarla doluyor.
5: Plazada mı çalışıyorsunuz? Evet. İstanbul trafiği artık sabah uykusundan bile feragat ettiriyor.
6: Sıçım başım çok dağındı.
5: Kaçta geldiniz?
7: 5:30 gibi. Saat 8'de de iş başı.
5: Anadolu yakasında ya da Avrupa yakasının en uzak noktalarında yaşayıp plazalar bölgesinde çalışan insanlar sabah çok erken saatlerde çalıştıkları bölgelere gelip kalan uykularını araçların içinde tamamlıyorlar.
7: Bahçeliler tarafında oturduğum için erken geliyorum buraya, yatıyorum, ondan sonra işe gidiyorum.
5: Var mı çocuk falan?
7: Evet, çocuğum var.
5: Zor olmuyor mu böyle?
7: Oluyor ama ne yapayım?
1: Arnavutköy Halkalı metrosunun açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Habertürk'ün haberine atıfta bulundu. Eziyete dönmüş trafiği rahatlatacağız dedi.
3: İstanbul ihmale gelmez. İstanbul beceriksizliği, vizyonsuzluğu kaldırmaz diyoruz. Trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.
0: Efendim, hiç şüphesiz haftanın en dikkat çekici olaylarından biriydi. İstanbul'da bir kişi kaçırıldı, hem de İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal. Ve kaçırılmasıyla ilgili de 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin işten çıkarttığı bir kişi, ikisinin ise müteahhit olduğu ortaya çıktı. Elleri ve ayakları bağlı olarak bulunan Erhan Karaal, "Kurtulduğuma inanamıyorum," dedi.
8: Evinin önünden zorla otomobile bindirildi, böyle kaçırıldı. İstanbul polisi adım adım iz sürdü. Kaçırılan genel müdür yardımcısı atıl durumdaki bir depo alanında bulundu.
9: Çok ağır bir darp almış. Yoğun bakımda şu anda.
8: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, çarşamba akşamı evinin önünden kaçırıldı. Eşinin ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Çevredeki kamera görüntüleri incelemeye alındı. Karaal'ın telefon sinyali de takip edildi.
9: Eşim kapının önünde ailesinin, çocuklarının, komşularının gözü önünde karga tulumba bir şekilde kaçırılarak götürüldü.
8: Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldıktan hemen sonra eşi Aysel Karaal'ı yurt dışı numarasından bir kişi aradı. Telefon hattının ucundaki kişi, "Sizde para olduğunu biliyoruz, bize para göndereceksiniz," diyerek tehdit etti.
9: Eşinizle sizi görüştüreyim dediler, o kadar. Yani görüşemedik biz çünkü arayacaklardı, aramadılar.
8: Polis Erhan Karaal'ın daha önce işten çıkardığı eski bir çalışan ve iki müteahhitle husumetinin bulunduğunu belirledi. İddiaya göre eski çalışanla iki müteahhidin arası iyiydi. Yere batan sarnıcının Kültür Bakanlığı'na devredilmesinin ardından iki müteahhidin ihale alamadığı, Erhan Karaal'a bu nedenle baskı yaptığı ileri sürüldü. Bu gelişme üzerine müteahhitler ve eski çalışan gözaltına alındı. Şüpheliler olayla bağlantılı olmadıklarını iddia etti. Polis bu sırada iz sürmeye devam etti. Şüpheliler olay yerine iki otomobille gelmişti. Yüzlerce saatlik kamera görüntüsünü inceleyen polis, Kocaeli, Yalova ve İstanbul'da tespit edilen 20'den fazla adrese baskın yaptı.
10: Erhan Karaal kaçırıldıktan yaklaşık 35 saat sonra hemen arkamda bulunan bu atıl durumdaki fabrikada bulundu. Şüpheliler bu noktaya kadar yaklaşık 6-7 defa adres değiştirmişti. Polis ekipleri geldiğinde ise Erhan Karaal'ın sağlık durumu çok da iyi değildi. Kaçıran şüpheliler tarafından dövüldüğü iddia edildi.
8: Elleri ve ayakları bağlı bulunan Karaal kurtarıldı. Başında bekleyen şüpheliyle birlikte 5 kişi yakalandı.
9: çok şaşkın olduğunu, neden bunu yaşadığını, kendisiyle ilgili hiçbir sorunun olmadığını, halen daha bir anlam veremediğini ama...

0: yetkili mercilerin bunu araştırıp sonuçlandıracağını, bir şekilde ayrıntılarıyla bize döneceklerini söyledi.
1: Kurtarılan Erhan Karaal, polislere beni zorla kaçırdılar, kurtulduğuma inanamıyorum. Para istediler, siz gelmeseydiniz beni öldüreceklerdi dedi. Şüpheliler ona sürekli para nerede diye sormuştu. 8 şüpheli sorgulanırken genel müdür yardımcısının da hastanede tedavisi sürüyor.
0: Parayla ilgili hiçbir şey duymadım ben, bilmiyorum.
2: İstanbul Bahçelievler'de yol tartışmasında iddiaya göre bir sürücü aracındaki megafon ve sirenle otomobili durdurdu. Sonrasında bakın neler yaşandı.
3: Arabayı deli gibi sürüyor bak. Baba gel. Gel böyle buradan gidelim. Bak arabadan in de. Kimliğini zaten direkt gösterdi. İn aşağı dedi.
4: Arkadan sürekli bir çakar sesleri geldi ve biz de araca doğal olarak yol verdik polis olduğunu düşündüğümüz için.
1: İddiaya göre aracındaki megafon ve siren tertibatını kullandı. Tartıştığı sürücüyü durduran kişi emekli polis çıktı.
5: Sivil araç üstümüze geliyor. Saldırı kocama çocuğum oldu.
1: Olay İstanbul Bahçelievler'de yaşandı. İddiaya göre Abdullah Aslan ve İbrahim K. trafikte tartıştı. İbrahim K. aracındaki siren ve megafonu kullanıp otomobili durdurdu.
4: Şahıs beni polis süsü vererek aracımdan aşağı indirdi. Durdurdu, ehliyetimi aldı, kimliğimi aldı, eşimi hakaretlerde bulundu. 3 yaşındaki çocuğuma hakaretlerde bulundu. Hemen 155'i aradım. Dedim ki böyle bir şahıs beni durdurdu. Araç plakasını verdim.
6: Sen devlet memuruna böyle yaptın ya.
5: Sen yaptın sen. Çocuğun olduğu halde...
1: İki sürücüye de 180 bin lira para cezası kesildi.
4: Bana dediler ki bu şahıs polis değil, siz aşağı indiniz diye. Size de ceza işlem uygulamak zorunda kaldık. Ben de dedim ki ya bu adamın aracında siz siren buldunuz mu? Evet bulundu. Bu adamın cebinde polis kimliği var mı? Evet var. Ya dedim benim suçum ne dedim burada? Benim suçumun tek burada aşağı inmemiş.
1: Sürücülerin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken araçlar da aynı süreyle trafikten men edildi.
4: Araba emanetti, araba bağlandı. Evimde huzursuzluklar başladı, kavgalar başladı. Borç aldım, 180 bin TL'yi yatırdım. Mağdurum.
6: Sen devlet memuruna böyle yaptın ya.
2: Hatay'da bir kişi silahla bastığı konteyner kentte dehşet saçtı. Kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısı ve babasını silahla katletti. Olay Defne ilçesindeki konteyner kentte yaşandı. İddiaya göre Ülçe ile 6 ay önce nişanlandığı Lamia Azazi arasında sorunlar yaşanıyordu. Azazi'nin yaşadığı konteynere giden zanlı, ayrılık aşamasına geldiği nişanlısı ve babası Yusuf Azazi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ülçe silahla baba ve kızına ateş açtı. 30 yaşındaki Lamia ile 65 yaşındaki babası olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından kaçan Ülçe kısa sürede yakalandı. Saldırgan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Mayıs ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla 2,6 trilyon lira ödeme yapıldı. Kartlarda yapılan ödemeler geçen yılın aynı ayına göre az değil efendim, %32 arttı. Kredi kartı sayısı ise 149 milyona çıktı. İnternetten yapılan kartla ödeme tutarı da 740,4 milyar liraya ulaştı.
1: Kartlı ödemelerin tutarı Mayıs'ta 2,6 trilyon liraya aştı. Geçen yıla göre kartlı ödemelerde %32 artış oldu. Bankalar Arası Kart Merkezi Mayıs ayına ilişkin verileri yayımladı. 1,9 milyar kartla 2 trilyon 633 milyar 600 milyon lira ödeme yapıldı. Verilere göre kartlı ödemelerin 2 trilyon 212 milyar 900 milyon lirası kredi kartıyla yapıldı. Bu rakam banka kartlarında 412,8 milyar, ön ödemeli kartlarda ise 7,9 milyar liraya ulaştı. Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 149 milyon, banka kartı sayısı 216,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı ise 99,1 milyon adet oldu. Geçen yılın Mayıs ayıyla kıyaslandığında kredi kartı adedinde %11'lik, banka kartında ise %2'lik artış yaşandı. Geçen ay internetten yapılan kartlı ödeme tutarı yıllık %19 artarak 740,4 milyar liraya ulaştı. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre %50 artarak 961,8 milyar lira oldu.
2: Bu arada faizsiz finansa da...

0: hücum yaşanıyor diyor Türkiye gazetesi. Katılım rekora koşuyor başlığı yer almış. Bakalım detaylarına. Bankaların yüksek faizi tüketicinin finansman tercihini değiştirdi. Ev ve araba hayali kuranlar faizsiz finansmana yöneldi. Sektör büyüklüğü 380 milyar lirayı aştı diyor Türkiye gazetesi. Hakikaten efendim şöyle bir çevrenize bakarsanız bu konuda ciddi bir eğilim olduğunu da görmek mümkün. Şimdi devam edelim. Dün yürekleri ağza getiren bir hadise yaşandı. İstanbul'da Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı güzergahında sefer yapan M4 metro hattında tren raydan çıktı. Tünelden çıkmak isteyen yolcular uzun kuyruklar oluşturdu. Yaralanan 3 kişi de hastaneye kaldırıldı.
1: Tren en yoğun saatte raydan çıktı. Yüzlerce kişi metroyu yaya olarak terk etti. Görüntüler İstanbul'dan. Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı güzergahında sefer yapan M4 metro hattında tren Bostancı mevkiinde raydan çıktı. İş çıkışı saatine denk gelen kaza nedeniyle metro yoğundu. Yolcular kendi imkanlarıyla aracı tahliye etti. Yüzlerce kişi metro hattından çıkmak için yürümek zorunda kaldı. Bazı yolcular o anları cep telefonuyla görüntüledi. Kaza nedeniyle metro hattının diğer duraklarında da yoğunluk vardı. Tren önünde bekleyen yolcular tepki gösterdi. Olayda yaralanan olmazken olay yerine ekipler sevk edildi. Arızanın nedenine dair bir açıklama yapılmadı.
0: Malum yaz geldi. Güneş koruyucularına ve bronzlaştırmayı arttıran o güneş yağlarına da talep oldukça arttı. Ama sezonun başlamasıyla artan bu talep aslında merdiven altı üretimi de bir yandan hızlandırdı. Sahte ürünlerin satışıysa ne yazık ki tahmin edebileceğiniz gibi online pazarda çok yaygın. Kansere kadar götürebilen sahte ürünleri sorgulamak içinse birkaç ipucumuz var. Nasıl anlayacağız bu online'da satılan ürünlerin sahte olup olmadığını? İşte sorunun cevabı da haberimizde.
2: Üzerinde yanıltıcı ifadeler, sunblock, tam koruma, tüm gün koruma veya %100 koruma gibi ifadelerin bulunması yasak. Bunları içeriyorsa yönetmeliklere uymadığı anlamına gelir.
3: Buraya getirilenle Kore'de üretilen farklıdır. Orada bile sahtecilik var aslında. Dikkat etmek gerekiyor.
4: İçeriği tam okunmayan ürünler olabilir. Bandrolü doğru olmayabilir. Ne katıldığı belli olmadığı için çok ciddi reaksiyonlar da görülebilir.
5: Bronzlaşmayı sevenler ya da güneşten korunmak isteyenler, tatil sezonunun başlamasıyla reklamı da satışı da artan krem ve koruyucularla ilgili bu hatırlatmalara kulak vermeli. Küçük ipuçlarıyla cildinizi güneşin zararlı etkisinden olduğu gibi sahteciliğin etkisinden de koruyabilirsiniz.
6: Peki internetten alınan güneş koruyucu ürünleri ne kadar gerçek? Ürünün orijinal olup olmadığını anlamanın bir yolu var mı? Bunu anlamanın ilk yolu paketin üzerinde içindekiler kısmında yazan ifadeyi görmekten geçiyor.
3: Elimde iyi bir markanın, dermakozmetik ürün bir markanın güneş koruyucusu var. İçinde ilk baktığımda çinko oksit dediğimiz mineral filtre bulunuyor. Evet, içindekiler kısmında bu bunun iyi bir güneş kremi olduğunu göstermektedir.
5: Yani bu ifade ürünün içinde güneş ışınlarının zararlı etkilerini filtreleyen bir madde olduğunu söylüyor. İdeal güneş kreminin içindekiler kısmında kimyasal yerine mineral filtre yazması önemli. Peki ürünün dış yüzeyinde neler olmalı?
2: Güneş kremlerine göre SPF 30 ibaresi önemli. En az bu kadar olması bizim için aslında özellikle şiddetli güneşten bile oldukça koruyucu. Hem ultraviyole A hem ultraviyole B filtresi içermesi gerekiyor. Ultraviyole A derinin derin katmanlarını korur. Ultraviyole B ise yanıktan korur.
4: Açık bir kutu resmi var. Orada kaç ay gideceğine dair onlar tabii üzerinde yazmak zorunda.
5: Üründe bu özellikler yoksa dikkat.
4: Sahte güneş kremleri etkisizlik yapabileceği gibi aynı zamanda direkt alerjik kontak dermatit dediğimiz yanık, yara tablolarına, kızarıklık, şişme, kabarcıklı döküntüler yapabilir. Deri kanserleri dahi gelişebilir.
5: Krem ve koruyucuları barkod numarası girerek Sağlık Bakanlığı ürün takip sisteminden de sorgulayabilirsiniz.
0: İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 134 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheli de gözaltına alındı.
7: Hem de tabii hassas burnuyla tespit ettiği Zula.
1: Tır dorsesine gizli bölme yaptılar. Onlarca kilo uyuşturucu zulaladılar. Polisin takibiyle yakayı eğre verdiler.
7: İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak sokak sokak, cadde cadde İstanbul'da uyuşturucu mücadelede kararlıyız.
1: İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tır dorsesinde uyuşturucu taşındığı bilgisi aldı. Operasyon düzenlendi. Tır durduruldu. Gizli bölmelere saklanan uyuşturucu paketleri ele geçirildi.
7: Narkotik köpeğimiz Leydi'nin de tabii hassas burnuyla tespit ettiği Zula ortaya çıkarıldı. Yaklaşık 203 paket uyuşturucu ele geçirildi.
1: Polis İstanbul ve Tekirdağ'da da iki depoya baskın yaptı. Operasyonlarda 134 kilo 50 gram uyuşturucu maddeye el kondu. İki şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın İsviçre'de imzalanması bekleniyordu. Aslında efendim daha önce imzalanmıştı ama İsviçre'de müzakerelerin başlaması gerekiyordu. Ancak ABD Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın mutabakata ayrı ayrı ülkelerinde imza atmasının ardından İsviçre'deki görüşmede ertelendi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü görüşmelerin aciliyeti olmadığını söyledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mutabakat zaptı imzalandı. İsviçre'de yapılması planlanan görüşmelerin ise ertelendiği açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ilk anlaşmayı imzalaması, İsviçre'de yapılması planlanan töreni belirsizliğe sürüklemişti. Tarafların resmi imza töreni için Bergenstock'ta buluşması beklenirken ziyaretin ertelendiği açıklandı. Beyaz Saray, teknik görüşmelere ilişkin hazırlıklarının sürdüğünü, ancak Başkan Yardımcısı Vance'in İsviçre seyahatinin ertelendiğini duyurdu. Açıklamada Amerikan heyeti ilk uygun fırsatta yola çıkmaya hazır denildi. Vance de İsviçre'ye gitmeyi planladığını, ancak zamanlamanın İran heyetinin ulaşımına bağlı olarak değişebileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai de görüşmelerin daha sonraki bir tarihe ertelendiğini belirtti. Mutabakat zaptının imzalanması nedeniyle görüşmelerin aciliyeti olmadığını söyledi. Anlaşma imzalansa da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan İran'a tehdit mesajları geldi. İran'ı askeri açıdan tamamen mağlup ettiklerini savunan Trump, bu savaşın ardından güç kullanma yetkisinin herhangi bir sınırının olmadığını söyledi. İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine tek başına saldırı düzenlemesi halinde ise eğer küçük çaplı olursa destek verebileceğini belirtti. İran lideri Müşteba Hamane ise mutabakatı çekincelere rağmen onayladığını kaydederek yüz yüze yapılacak müzakerelerin Amerika Birleşik Devletleri'nin görüşlerinin kabul edileceği anlamına gelmediğini ifade etti. İran Meclis Başkanı Karibaf da anlaşma ihlal edilirse düşmana ezici bir yanıt vermekten çekinmeyiz dedi. Taraflar 14 Haziran'da savaşın durdurulmasını öngören 14 maddelik mutabakata vardıklarını duyurmuş. Mutabakat zaptı 18 Haziran'da Trump ve Pezeşkiyan tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti. Tarafların nihai anlaşmaya varılması için 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.
0: Efendim peki 108 günün ardından kim ne kazandı ne kaybetti? Amerikan Başkan Yardımcısı neden İsrail'i hedef aldı? ABD artık acaba İsrail'i desteklemeyi bırakacak mı? Yine G7 zirvesinden hangi mesajlar çıktı? Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi neden dönüm noktası olarak tanımlanıyor? Hatta NATO 3.0 kavramı var. Nedir bu NATO 3.0 kavramı? Gördüğünüz gibi konu başlıklarımız çok fazla. Çok da kıymetli bir konuğumuz var. Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın dilimde bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
8: Hoş bulduk.
0: Yayınımıza.
8: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Hocam bu dış politika gündemini biz 3 başlıkta şimdi toparladık. Müsaade ederseniz
8: futbol
0: İran'dan başlayalım.
8: Futbol konuşmayacağız değil mi? Onun
0: efendim hocam?
8: Futbol konuşmuyoruz değil
0: konuşmayacağız
8: mi?
0: Konuşmayacağız hocam. Tamam. Bir mesajınız var mı?
8: Yok.
0: Madem konuyu oraya getirdiniz.
8: Yani sabah erkenden kalktık tabii ama maalesef elendi milli takım. Dolayısıyla üzgünüz. Bundan sonraki maçlara bakacağız, öyle derler ya.
0: Aynen öyle hocam, haklısınız. Üzücü bir sabaha uyandık, evet, ne yazık maalesef ki. Dönelim İran meselesine. Evet. Şimdi şöyle bir başlık attık, kaybeden kim, kazanan kim? Dördü ayırsak hocam, yani Amerika Birleşik Devletleri,

0: İran, sadece bence bunu da koymamalıyız, İsrail ve Lübnan. Kim bu denklemde ne kazandı ne kaybetti sizce?
1: Şimdi tabii bu çok popüler bir soru evet. Ve esas itibariyle aslında hedefle alakalı bir şey. Yani çünkü tarafların hedefleri birbirinden farklıydı. O yüzden de aynı düzlemde değerlendirmek çok doğru olmayabilir. Şimdi askeri açıdan baktığınızda İran'a örneğin büyük kayıp yaşadığını söylemek mümkün. Çünkü çok ciddi miktarda bombalandı.

0: Bu anlam buradan bakarsanız kaybetti diyebilirsiniz. Ama diplomatik ve siyasi açıdan bakarsanız hani bu savaşın en büyük kazananlarından bir tanesi o anlamda İran oldu. Çünkü sonuç itibariyle imzalanan anlaşmada geldiğimiz noktada dünya algısında oluşan pozisyonda İran'ın bu işi başardığı yönünde. Burada tabii hedefle ölçülür dedim. Hedef neydi İran açısından baktığınızda? Rejimin ayakta kalması. Yani çok hedefi çok alta koymuş oldukları için rejimin ayakta kalması olduğu için rejim ayakta kaldı. Sadece ayakta kalmakla kalmadı. Bunun ötesinde aslında daha önce belki beklenmeyecek ölçüde savaşı yaymayı başardı. Tüm Körfez bölgesine yaydı. Orada Amerika Birleşik Devletleri'nin o bölgedeki üslerini vurmayı başardı. İsrail'e belli miktarda zarar verdirdi ama çok onu ben bir kenara koyuyorum. O kadar önemli görmüyorum. Ve aslında hiç hesapta olmayan, savaş başlarken kimsenin konuşmadığı bir Hürmüz kartını ortaya çıkartabildi. Ve bugün geldiğimiz noktada savaş dursun, duruyor, durdu, müzakere edilecek derken savaşı Amerika Birleşik Devletleri bir anda sanki Hürmüz Boğazı'nı açmak için yapmış hale geldi.
1: Başarı kriterini oraya koydu mesela Trump. Yani bu Hürmüz'ü açacağız, petrol geçecek diye. Hocam bu ifadeleriniz bana şunu hatırlattı. Amerikan basında şöyle bir ifade vardı. İran için kaybetmemek kazanmaktır.
0: Aynen.
1: Amerika Birleşik Devletleri için ise kazanmamak kaybetmektir.
0: Aynen öyle. Çünkü işte İran çok düşük koyduğu için hedefi ama ondan sonra hedefi de büyütmeyi başardı. Karşı tarafın zafiyetlerine ve ince bölgelerine oynayarak bunu başardı. O yüzden kazandı diye bakıyoruz genel olarak ortalamada. Ama Amerika açısından baktığınızda hedefin ne olduğu baştan belli değildi.
1: Evet.
0: Değil mi? Yani
1: niye Amerika Birleşik Devletleri bu işe girdiği hep sorguladık
0: yani
1: hocam.
0: Yani nükleer silahlarını mı yok etmektir, rejimi değiştirmek miydi? Sonra Hürmüz'ü açık tutmak mıydı? Başta olmayan bir hedefi ortaya çıkarttınız sonunda. Şimdi de zafer ilan ediyorsunuz. Onu da hani amiyane tabirle söyleyeyim, halklar açısından kimse yemiyor.
1: Evet.
0: Yani bunu herkes anlıyor ne olduğunu mesela.
1: Hocam 14 maddelik malum taslak plandan bahsediliyor. Şöyle bir bakalım mı sizinle öne çıkan başlıklara? Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı ateşkes. ABD İran'ın iç işlerine karışmamayı taahhüt edecek. Hürmüz Boğazı'nın kontrolü İran ve bölge ülkelerinde olacak. İran petrolü ve enerji ürünlerine yaptırım kaldırılacak. İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar dolar serbest bırakılacak. İran nükleer silah üretmeme taahhüdünü yineleyecek ifadeleri var. Mesela Amerikalılar en çok şu meseleyi konuştular. Biz ne olacak ya, İran'a para mı vereceğiz diye Amerikan basında da bu gündem oldu. Trump hatta yok hayır bizim cebimizden bir kuruş çıkmayacak yönünde açıklama yaptı ama bu mesele önemli herhalde, öyle
0: şimdi
1: değil mi?
0: Onun başka bir yani bu tabii 25 milyar dolar İran'ın aslında dondurulmuş varlıkları. Dolayısıyla İran'ın parası. O uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri ve Batı dünyası açısından durdurulan, bu serbest bırakılacak. Eğer anlaşma olursa bir noktada öyle olacak. Zaten daha önce de Obama döneminde yapılan anlaşmada da bunun parçası vardı. Ama basına sızan başka bir yönü daha var. Burada anlaşma maddelerinde geçmiyor ama böyle bir anlaşma yapıldığı anlaşılıyor. İran'ın yeniden yapılanması gerekiyor. Bunun için de büyük bir para gerekiyor.
1: Ve savaş orada, tazminatı.
0: Savaş tazminatı denmiyor tabii ona. İran savaş tazminatı diyor ama Amerika bunu demiyor. Dolayısıyla orada da bir 300 milyarlık bir paradan bahsediliyor. O daha da can yakıcı. Ha, Amerika bunu vermeyebilir. Yani bu parayı da Körfez ülkelerinden toplayabilir. Zaten Amerika ve müttefikleri deniyor orada. O yüzden ama bu önemli bir tarafı. Daha önemlisi aslında bu anlaşmanın tarafı olmayan bir ülke var.
1: İsrail.
0: İsrail bu anlaşmanın tarafı değil ama Lübnan dahil tüm cephelerde çatışma duracak. Ama İsrail bunun tarafı değil. Bu sözü vermemiş, altına imza atmamış.
1: İsrail bizi bağlamaz bu anlaşma dedi mesela.
0: Yani hani haklı olarak bunu böyle diyor çünkü onun tarafı değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin görevlerinden birisi de aslında iki tarafa da aynı görev verilmiş. Bu anlaşmaya imza koymamış, kendi müttefiklerinin çatışmasızlığı bozmamasını sağlamak gibi bir yükümlülük altındalar.
1: Başaracak mı? Göreceğiz.
0: Başaramadığını gördük. İşte bu aslında Cuma günü toplanacaktı, toplanılamadı.
1: Lübnan çünkü yüzünden Lübnan'da, toplanılamadı değil mi hocam yine?
0: Lübnan yüzünden, yani Hizbullah İsrail'e bir saldırı gerçekleştirmiş. İsrail de buna karşılık büyük bir saldırı gerçekleşti. Yanlış hatırlamıyorsam 47 kişi öldü.
1: Evet, o civarda
0: ve daha fazla da çok sayıda 300 küsür kişi de yaralı var. Bunun karşılığında da İran tepki gösterdi ve gitmiyor. Hani Vance diyor ya.
1: Hocam gelelim o konuya. Çünkü onu derinlemesine konuşalım isteriz efendim. Biraz önce şöyle gördünüz burada aslında Amerika Birleşik Devletleri İsrail'den vaz mı geçiyor diye artık sor

0: Sormaya başladı herkes. Çünkü J.D. Vance'in açıklamaları hakikaten çok çarpıcıydı. New York Times gazetesinde de dün bir haber vardı. Şöyle bir ifade vardı. Şu an İran anlaşması nedeniyle Netanyahu ile Trump arasında yaşanan, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında yaşanan çekişmeli bir boşanmaya benziyor yönünde. Bence çok da yerine oturan bir benzetmeydi. Şimdi J.D. Vance peki neler söyledi? Hakikaten çok etkileyici. İlk defa bu kadar açıktan İsrail'i bakanlar sert, hedef alındı. Bir haberimiz var hocam. İzleyelim mi o haberde efendim? J.D. Vance bakın İsrail'i nasıl hedef tahtasına oturttu.
1: Washington, İsrail'e destek vermekten vaz mı geçiyor? İran'la savaşı durduran mutabakat ABD-İsrail ilişkilerinde krize yol açtı. ABD Başkanı Trump, Axios haber sitesine verdiği röportajda Donald Trump olmasaydı İsrail yerli bir olmuştu ifadelerini kullandı. Netanyahu için biraz aklını başına alması gerekiyor diyen Trump, İsrail'i Lübnan'a saldırmaktan alıkoyup koymayacağı sorusuna evet yapacağım. Bana çok saygıları var ve dediğimi yaparlar yanıtını verdi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde İsrail kabinesini hedef aldı. İran'la varılan mutabakattan dolayı ABD'ye tepki gösteren İsrail'i bakanlara seslendi.
2: Netanyahu kabinesinden bazı kişilerin anlaşmaya ve Başkan Trump'a saldırdıklarını görüyoruz. Birincisi Donald Trump şu anda tüm dünyada İsrail ulusuna sempati duyan tek devlet başkanıdır. Eğer ben İsrail kabinesinde olsaydım tüm dünyada geriye kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım.
1: Vance bu sözlerle de yetinmedi. ABD'den İsrail'e gönderilen silahları hatırlattı.
2: Son 3 ayda vatanınızı koruyan savunma silahlarının 3'te 2'si Amerikan elleriyle üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi.
1: ABD Başkan Yardımcısı tepkisini New York Times gazetesine verdiği mülakatta da sürdürdü.
3: What is your exact proposal?
2: Gerçekten öneriniz ne? 9 milyonluk bir ülkesiniz. Karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız.
1: ABD Başkan Yardımcısının açıklamalarına Netanyahu yönetiminden aynı sertlikte karşılık geldi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Givirse, Vance'in bu sözlerine "Önerim 21. yüzyılın nazileriyle başa çıkmak, tıpkı ABD'nin 20. yüzyılın nazileriyle başa çıktığı gibi" yanıtını verdi. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de açık açık işgali savundu. Savaşın, İsrail'in sınırlarının genişletildiğinin ilan edildiği bir siyasi deklarasyonla sona ermesi gerektiğini belirtti. Lübnan topraklarının il hakkını savundu. Gazze'nin harabe halinde kalacağını söyledi.
0: Hocam bu arada bu haberi ben yazmıştım. Şöyle bir şey söyleyeyim. J.D. Vance ilk dinlerken ben çok şaşırdım hakikaten ilk duyduğumda. Bu öylesine öfkeyle söylenmiş bir söz değildi. Çünkü briefing sırasında hazırlanmış belli ki, bilinçli olarak söyledi ve ardından sürdürdü. Sonraki mesela röportajını, New York Times röportajında hala sürdürdü. Ve oradaki ifadesi hakikaten çok çarpıcı. Her şeyi, her sorunu öldürerek çözemezsiniz. Siz 9 milyonluk bir ülkesiniz diyor. Neden sizce J.D. Vance şimdi böyle bir çıkışta bulundu?
4: Çünkü İsrail'in bu anlaşmaya verdiği tepki ve bundan sonra zaten bunu sabote edecek hareketleri gerçekleştirmiş olması Amerika Birleşik Devletleri açısından olumlu sinyaller değil. Bunun durdurulması ve geri döndürülmesi gerekiyor. Onun için de İsrail hükümeti üzerinde büyük bir baskı kurulması gerekiyor. Sadece Trump'ın sözleri belli ki yeterli olmuyor, olmadı. İsrail'in sonuçta Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi bir lobi gücü de var. Kongre üzerinde etkisi var ve şimdi Amerikan basınını okursanız son birkaç ayda İsrail'in lobi faaliyetleri içinde çok ciddi yeni yatırımlar yaptığı, basın yayın organları üzerinde yeni alımlar gerçekleştirdiği, yeni çabalara girdiği de söyleniyor. Dolayısıyla hani Amerikan hükümeti ne istiyor tek başına yeterli bir şey değil. Amerikan kongresi de ne istiyor, onu nasıl, kim etki altında tutuyor, ona da bakmak gerekiyor. Biraz Vance'in işe girişi, tabii o daha yani Trump'tan daha farklı bir dil kullanıyor. Yani Trump genellikle tehdit ediyor, sadece tehdit ediyor.
0: İşte Netanyahu aklını başına alsın dedi böyle, mesela. Kızgınlığını dile getiriyor. Ben ona çok sinirlendim, niye durduk yere Lübnan'ı vurdu tam da anlaşma sırasında, çok sinirlendim dedi. Bu arada Netanyahu'ya telefonda sen delisin ifadesini kullandığı yönde iddialar vardı, kabul etti Trump. Öyle dedim, çok sinirlenmiştim.
4: Evet. O ya, hatta yani Amerikan basınına göre daha sert birbirlerine ifadeler kullandıkları da söyleniyor.
0: Hocam peki öngörünüz ne? Yani nereye varacak bu işin sonu? İpler iyice kopar mı?

0: mı? Yani Trump artık Netanyahu'yu dinlememeye başlar mı? Ya da Netanyahu günün bir noktasında Trump'ı dinleyip de biraz durulur mu? Öngörünüz
1: yani
0: nedir?
1: Ben ortada bir yerde buluşacaklarını tahmin ediyorum. Yani burada şöyle yani ne kadar sert konuşursa konuşsun Vance ya da Trump, Amerika Birleşik Devletleri bu bölgede İsrail'i terk ederek her şeyi alıp çıkamaz. Yani bunu yapmadığı sürece de İsrail yine burada bildiğini okumaya devam edecek. Ama Vance'in söyledikleri önemli. Yani silahlarınızın 1/3'ü bizden geliyor savaşı sürdürebilmek için. Ben bunu kestiğim anda sen zor durumda kalırsın diyor. Bunu şimdi Vance de Trump da gayet iyi biliyor ki bu silah kesme işini uzun sürdüremezler. Kısa bir dönem yapabilirler ama uzun sürdüremezler iç siyasetten dolayı. Fakat bunun karşılığında o kısa kesmek bile İsrail'i etkileyecek olan bir mesele. Evet. Yani dolayısıyla karşılıklı bu tür adımlar, argümanlar, tehditlerle bir orta noktada buluşacaklar. Orta nokta ben İran'ın istediği gibi Lübnan'dan İsrail çekilsin ondan sonra görüşelim olmayacak diye tahmin ediyorum. O muhtemelen Lübnan hattının sakin tutulmasıyla olacak.
0: Yani mevcut tampon bölge oluşturulsun, işgal ettiği işte yerlerde kalsın ama çatışma olmasın gibi.
1: Ben öyle tahmin ediyorum. En azından görüşmelerin başlaması aşamasında. Çünkü bir noktada bu görüşmeler başladıktan sonra ilerleyecekse o zaman daha farklı yöntemler, farklı adımlar atılabilir ama bunun başlayabilmesi için bir şekilde bir noktada, yani şimdi İsrail'e tamamen Lübnan'dan çekil ondan sonra görüşme başlasın demek de başlangıcı olmayan bir teklif.
0: Kapı duvar hocam, yani İsrail karşılamıyor ki biz Lübnan'dan çıkmayacağız diye yani, diretmeye devam ediyorlar. Evet. Hocam bu arada yaklaşık 10 dakikalık bir süremiz kaldı. İsterim ki hem G7'yi hem de NATO'yu konuşalım. Onu da böyle ikiye bölmüş olalım kalan süremizi de. Şöyle ki G7 malum bu hafta oldu. Evet. Aslında çok çarpıcı.
1: Orada da magazin öne çıktı.
0: Magazin yani. Çok öne çıktı hocam. Yani benim not aldığım mesela magazinde bir Trump'ın şöyle girerken patron benim iması. Evet. Yine Meloni'nin malum sigarayı bırakması. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onun bir önerisi vardı bu konu. Onu da gündeme geldi. Bu arada bunu sadece biz gündeme getirmedik. O da benim dikkatimi epey çekti. Ajanslar mesela hocam videoları geçerken Meloni'nin Erdoğan'la olan o konuşmasıyla birlikte.
1: Bir yıl kadar önceydi galiba.
0: Evet evet. Dolayısıyla aslında dünyada da özellikle bu vurgulandı diyebiliriz. İşte geldi efendim Trump'ın içeriye girerken en son o geldi. İşte patron geldi gibi bir çıkışı oldu. Buraya oturması devam etti.
1: Sandalyesi alçaktı galiba. Onu yükseltemedi.
0: Evet hocam, o konuda da galiba kimden birinden yardım almıştı. Şu an hatırlayamadım ama alçak yükseltmeye CEO'dan, çalıştı. Evet. Bu arada şimdi sıcak görüntüler var. Bu arada Versailles Sarayı'nda gezdi. Macron'la sanki buzları eritti, öyle değil mi? Hatta Brigitte Macron için harika bir kadın dedi. Daha önce neler dediğini hatırlayalım. Yani bu sağ kroşe yedi Macron Brigitte'den gibi ifadeler kullanmıştı. Yani işin, sizin aklınızda ne kaldı hocam G7'den?
1: Valla iki şey kaldı. Maalesef diyeyim. Hani ikisi de öyle büyük uluslararası mesaj kalmadı. İki mesaj kaldı. Bir tanesi Versailles Sarayı'nda bu anlaşmayı imzaladı biliyorsunuz. Mutabakat zaptını Versailles Sarayı'nda
0: ve bir
1: imzaladı.
0: Yemek masasında.
1: Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde herkes bunu Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren haksız Versailles Anlaşması'na ilişkilendiriyor. Dolayısıyla Macron'un böyle bir hazırlık yaptığı ve Trump'ı tuzağa düşürdüğü vesaire söyleniyor. Bir sembolik bir şey ama önemliydi. İkincisi de İtalya Başbakanı'yla çok gergin bir ortam. Yani tam o sırada olmadı da sonrasındaki tartışmalar, yani bu giderek Trump'la Avrupalı liderler arasındaki uçurumun yani bir türlü anlaşamadıklarını gösteriyor. Evet. Avrupalı liderler bu konuda büyük çaba içerisindeler. Yani bir şekilde Trump'ı idare etmek lazım. Şurada 2 yıl kaldı vesaire diye bakıyorlar ama o idare edilemez bir uçurum olduğu anlaşılıyor. Ve her bir araya geldiklerinde bir gerginlik çıkıyor aslında. Bu herhalde en önemli mesajlardan birisi. İkincisi de biraz daha utangaç bir mesaj belki ama Amerika Birleşik Devletleri'nin sanki bu İran meselesini kapatabilirse yakın dönemde Ukrayna konusunda biraz daha hareketli olabilecekmiş gibi bazı ifadeler vardı. Onu işte NATO zirvesinde esas göreceğiz. Evet. Ama buradaki Trump'ın tavrı biraz daha Rusya'ya karşı orada da mutsuz olduğuna dair işaretler vardı.
0: Hocam evet, bu arada Zelenski ile verdiği fotoğraf mesela hakikaten çok konuşuldu. Şunu da söylemek gerekir belki hocam, son olarak hani döndükten sonra G7'den Meloni ile Trump'ın arası da bir tekrar bozuldu. Çünkü biraz önce dediniz ya, biraz idare ediyor aslında Avrupalı liderler ama Meloni bu kez idare etmedi. Çünkü Trump onun arkasından şöyle dedi, o benimle fotoğraf çekilmek için yalvardı dedi. Meloni de açtı efendim aslında telefonunu ve dedi ki kim yalvardı? varmış tamamen bu yalan. Evet. Ben asla kimseye yalvarmam. İtalya asla kimseye yalvarmaz dedi. Epey bir diplomatik krize doğru da gitti.
1: Yani mesele

0: kişiselleşince, yani şimdi Trump'ın açıklamaları genelde kalınca kimse büyük bir tepki göstermiyor. Sonuçta bunların hepsi tecrübeli siyasetçiler ve uluslararası arenada da önemli bir tecrübeleri var. Ama daha önce Macron'da da olduğu gibi Trump meseleyi kişiselleştirebiliyor. Doğrudan kişisel bir saldırı gerçekleştiriyor. O zaman da cevap vermek mecbur hale geliyor ki Meloni de bunu yaptı. Daha önce de Macron aynısını yapmıştı.
1: Evet, sonra işte Macron'da mesela çok sıcak görüntüler verdiler. Efendim bakalım Meloni ile de yarın öbür gün yine o sıcak görüntüleri görebiliriz. Şimdi hemen NATO konusuna geçelim. Şöyle kısa bir haberimiz var hocam. NATO ile ilgili Ankara'da da hazırlıklar var. Hemen onu izleyelim. Tamam. Sonra üzerine konuşalım. Buyurunuz efendim.
2: NATO zirvesi için hazırlıklar yapılıyor. Kentte çevre düzenlemesi için çalışmalar hız kesmeden sürüyor. 36. NATO zirvesi Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da başkentte düzenlenecek. Zirve öncesi liderlerin ve protokolün kullanacağı güzergahlar mercek altında. Ankara'ya ilk adımın atılacağı protokol yolunda çalışmalar başladı.
3: Burası havalimanını şehir merkezine bağlayan yol, ekipler bu yol üzerinde yaya güvenliği için de bir çalışma yapıyor. Buraya demir korkuluk yerleştiriliyor ve bu şekilde de vatandaşın karşıya geçmesi engellenecek ve ilerideki bu üst geçidin kullanımı teşvik edilecek.
2: Yol üzerindeki bazı noktalara da plakalar yerleştirildi. Önümüzdeki günlerde giydirmeler yapılacak. Güzergah boyunca bazı dış cephelerde de bakım çalışması var.
3: Zirve öncesinde yol üstündeki binaların estetik görülmesi için de bir çalışma var. Ekipler evlerin dış cephesini ücretsiz bir şekilde boyuyor.
2: Beştepe etrafında ise yol kenarları çiçeklerle donatılıyor.
3: Zirvenin önemli adreslerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne uzanan güzergahlarda belediye ekipleri peyzaj çalışması yapıyor. Yol ortasındaki yeşil alanlar çiçeklerle süsleniyor.
1: Efendim güzel karşılayalım istiyoruz gördüğünüz gibi dünya liderlerini, ama bu NATO zirvesiyle ilgili şu kavramı hem NATO Genel Sekreteri Mark Rutte kullandı hem de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir dönüm noktası olacak dedi. Sizce neyi kastediyorlar?
0: Dönüm noktası olabilir ama bu iyi mi olacak kötü mü olacak onu bilmiyoruz. Yani beklenti yüksek çünkü NATO içi gerginliğin oldukça artmış olduğu bir dönemden sonra geliyor. Hatta Amerika Başkanı Trump'ın zirveye gelip gelmeyeceği de uzun süre belli olmadı. Hatta işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp sen varsın sen için geliyorum dediği de söylendi. Bu tarafları hani yine magazinel tarafı hep Trump olunca öne çıkıyor ama bu zirvede ne başarılı olur diye bana sorulduğunda kavga çıkmazsa başarı olur diyorum ben. Hani ben de hedefi İran gibi çok alt düzeye koyuyorum. Yani varlığını devam ettirmesi önemli. Çünkü her ne kadar Avrupalı müttefikler özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Trump'ın çok istediği savunma harcamalarını artırmaya başlamışlarsa da ve belli bir noktaya gelmişlerse de hala Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'nın güvenliği geleceği konusunda nasıl bir taahhütte bulunacağı veya bulunmaya devam edeceği konusu çok havada. O konuda hiçbir şey henüz ortada değil. İki, çok önemli bir tartışma şu arada. Yine Vance'in başlattığı ama Trump'ın da devam ettirdiği bir şey. Kıtadan Amerikan askerlerinin çekilmesi meselesi. Büyük rakamlardan aslında bahsedilmiyor. Çok sembolik şeyler. 5 bin, 10 bin vesaire. Ama bunlar Avrupa güvenliği açısından hep Amerikan taahhütlerinin uzantısı olarak görüldüğü için bunlar çekilince bir şey olursa Amerika bize yardıma gelir mi acaba sorusunu gündeme getiriyor. Bu da NATO'nun varlık sebebi aslında. Yani NATO'nun varlık sebebi bir saldırı, bir problem olduğunda ortaklaşa güvenliği birlikte savunacağız meselesi. Ama Amerika gelmeyecekse o zaman NATO'nun varlık sebebi ortadan kalkıyor. Dolayısıyla burada en çok tartışılacak iki şeyden biri bu. Amerikan askerleri ne olacak? Çekilecekse nasıl çekilecek? İki, şimdi Amerika bazı komutanlıkları şimdiden Avrupa'daki komutanlıkları devretmeye başladı. Amerikan generali değil artık Avrupalı komutanlar geçiyor. Bu devam edecek mi ve bunlar nasıl devam edecek? Bunun yapılanması.
1: Hocam bir de galiba işte Amerika Birleşik Devletleri'nden tabiri yerindeyse artık pamuk eller cebe. Bu zamana kadar biz hep NATO'ya para verdik. Şimdi Avrupalılar versin yönünde bir talep var. Çünkü Savunma Bakanı Amerika'nın Pete Hegseth şöyle söyledi. NATO 3.0 kavramını kullandı. Diyor ki Soğuk Savaş'ı kazanan NATO 1.0'dı. NATO 3.0'ı şimdi inşa etmeliyiz. Avrupa'nın öncü rol üstlenmesi lazım. Evet. Avrupa Amerika Birleşik Devletleri'ne artık bağımlı olmamalı. NATO 2.0 döneminde ise Avrupa savunulmaktan artık uzaklaştı. Çünkü sosyal devletler büyüdü, savunulmaktan

0: savunma bütçelerini Avrupalılar küçülttüler. NATO o dönemde yönünü kaybetti diyor. İkinci dönemi böyle tanımlıyor. Şimdi gelin NATO 3.0'ı kuralım. Bu kez Avrupalılar artık savunma bütçelerini arttırsın diyor mesela Amerikan tarafı. Ne dersiniz?
1: Şimdi söyledikleri doğru. Ama bunda Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi payı var. Yani NATO 1.0'ı kuran da Amerika'ydı. NATO 2.0'ın yönünü önemli ölçüde belirleyen de Amerika'ydı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bastırmasıyla NATO bir genel savunma örgütünden uluslararası terörle mücadele eden, ordularda cinsiyet eşitliğine vurgu yapan, orduların çevresel etkileri üzerine bakan bir yapıya dönüştü. Bunu sadece Avrupalılar yapmadı. Onların da tabii evet demesi gerekiyor, evet. Ama Amerika da bu yönde ilerletti. Avrupa'nın suçu burada, Amerikan Savunma Bakanı'nın, evet, Hexet'in söylediği gibi, hakikaten savunmaya olan harcamayı, yatırımı, evet, büyük ölçüde çekmesi, ordularını küçültmesi, hı, vesaire. Şimdi 3.0 kurulabilirse, evet, farklı bir NATO olacak. O zaman o kendi mantığını, evet, varlığını sürdürme mantığını kendi içinde yeniden dizenecek. Evet. Yeni bir dengeye gelecek. Onu göreceğiz. Hı. Ankara zirvesi belki bunu sağlar.
0: Bakalım efendim neler olacak. Sizin de vurguladığınız gibi kavga çıkmasa yine iyidir hakikaten. Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın efendim bu dilimde bizimle birlikteydi. Saat başında devam edeceğiz.
2: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 23, Kocaeli yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 28, Muğla yağmurlu 26 derece. Akdeniz'de de hava yağmurlu, Antalya 28, Adana 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Artvin yağmurlu 32 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 24, Kayseri yağmurlu 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 24, Erzincan 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Mardin güneşli 28 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

Profesör Doktor Engin Çakar'la Mucize Hayat'ta bu hafta çocuk beyni ve çocukların nörolojik gelişimi konuşuluyor. Profesör Doktor Serhat Güler, ekran kullanımında ailelerin alarm vermesi gereken noktayı, iyi uykunun çocuklarda beyin sağlığına etkisini ve yaz aylarında ailelerin gözden kaçırdığı nörolojik riskleri anlatıyor. Hasta hikayeleri köşesinde ise kafa travması geçiren Deniz Çelik, travma sonrasında yaşadığı zorlu iyileşme sürecini izleyicilerle paylaşıyor. Profesör Doktor Engin Çakar'la Mucize Hayat, bugün saat 11.15'te Habertürk'te.

Habertürk ekranlarından tekrar merhaba, saatlerimiz artık 11'e geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Burası hafta sonu devam ediyor efendim. An itibariyle milyonlarca öğrenci YKS'de. YKS heyecanı yaşanıyor. Yaklaşık 45 dakika önce de sınav başladı ve ne yazık ki efendim yine o bilindik görüntüler kayda geçti. Gelin şöyle sizinle bir bakalım. Yine son dakikada işte oraya yetişmeye çalışan bir genci görüyoruz. Tam da böyle kapılar kapanmadan önce o bahçeye girmeyi neyse ki başardı. Her yıl ne yazık ki buna benzer görüntüler görüyoruz. Yine iki genç kızın da koşarak ellerindeki o belgelerle, sularıyla kapıya doğru yöneldiğini görüyoruz. Bakalım izleyelim, onları içeri alacaklar mı? İşte gördüğünüz gibi olmadı efendim, ne yazık ki. Gördüğünüz gibi kapıdan geri dönmek zorunda kaldılar. Çünkü artık kapılar kapandıktan sonra içeriye girişler yasak oluyor. Yine başka bir genci daha bu noktada görmek mümkün. Koşarak sınav noktalarına ulaşan gençler ne yazık ki bu yılda kayda geçti. İşte kimileri girebildi, kimileri de giremedi. Ve son anda yine girmeyi başarabilen, o bahçeye girmeyi başarabilen bir öğrenciyi daha görüyoruz. Şimdi bir yandan da Dilara Civeli'yi görüyoruz efendim. Gördüğünüz gibi sabahtan bu yana İstanbul Üniversitesi önünden bize orada yaşananları aktarıyor. İlk dilimde artık

0: artık biz öğrencilerin girişine şahit olmuştuk. Şimdi şu sıralarda kapılar kapandı. Dilar, arkanda sanki dua edenler var. Onlarla konuştun mu? Neler söylüyorlar?
1: Evet, öğrenciler sınava girdi. Öğrenciler sıralarının, ders notlarının sınavın başında ter döküyor. Veliler de burada ter döküyor. Kimisi dua ediyor, kimisi sohbet ediyor. Kimisi de o kadar heyecanlı ki öğrenciler ağlıyor, veliler daha da çok ağlıyor. Yani velilerin heyecanı öğrencilerin heyecanından daha fazla. Burada şu an TYS sınavı gerçekleşiyor bugün. İstanbul Üniversitesi'nin önündeyiz. Siz de daha önceden de bahsettiniz. Burada olumsuz bir durum yaşanmadı. Sınava geç kalanlarla ilgili bir durum yaşanmadı neyse ki. Ancak bazı bölgelerde yaşanmış bu durum ve bunun için de kimliğini kaybetmiş kişiler için de nüfus müdürlükleri bugün açıktı. Bugün Beyazıt Meydanı geniş bir alan. İstanbul Üniversitesi'nin önü çok geniş bir alan. O yüzden ve güneşli bir hava olduğu için veliler de daha çok dağıldılar. Gölgelere kaçtılar. Yakınlardaki restoran, kafelere gittiler ama burada böyle bekleyenler, dua edenler, sohbet edenler, çayını, kahvesini almış, öğrencilerini, çocuklarını bekleyenler var. Şimdi sizlere iki velinin yanına götüreceğim. Burada otururken, çocukları için dua ederken, sohbet ederken arkadaş olmuş iki kişiden bahsedeceğim. Efendim merhabalar, öncelikle başarılar dileyelim çocuklarınızda. Kimler sınavda?
2: Kızım sınavda.
1: Sizin kim sınavda efendim?
3: Benim de kızım.
2: Çok aynı okula da gidiyorlarmış tesadüfen, evet. Evet, burada konuşurken aynı okula gittiklerini öğrendik.
3: Öğrendik, evet, arkadaş olduk. Burada çocuklarla ilgili konuşuyoruz, onlara dua ediyoruz. Tüm çocuklara başarılar diliyorum. Zihin açıklığı versin inşallah. Allah gönüllerine göre istedikleri yerlere girip okurlar.
1: Heyecan var mı peki sizlerde?
3: Biz konuşurken heyecanımızı kaybettik. Çok heyecanlıydık ama.
2: Biraz heyecanlıydık. Evet, konuşurken, laf lafa açarken biraz bazen unuttuğumuz da oluyor onları. Evet. Böyle çay içeyi de veriyorlar, evet. İkramlar da
3: piknik
2: veriyorlar.
3: Yapıyoruz burada.
1: Çocuklar içeride ter döküyor, sizler de burada piknik yapıyorsunuz,
2: evet,
1: o zaman.
2: Evet. Yapalım, bak da biz de güneşin altında bekliyoruz onları.
1: Evet. Ama içeride bir çıtırdan heyecan görüyorum gözlerinizde.
2: Tabii ki, tabii ki. Onlar bütün sene boyunca, benim kızım çok heyecanlıydı, onun heyecanını. İlk çocuğum değil çünkü, dördüncü çocuğum bu benim sınava giren.
1: Tecrübeli bir annesiniz.
2: Evet. Arkadaş biraz daha onun ilk çocuğu.
3: Evet, benim ilk çocuğum. Ben biraz daha heyecanlıyım.
2: Biraz daha heyecanlıyım.
3: Bakalım. Başarılar diliyorum.
1: Başarılar, evet. Başarılar dileriz efendim bizler de Habertürk ekibi olarak. Aileler burada hem sohbet ediyorlar hem dua ediyorlar. Bir yandan da piknik de ediyorlar. Onları da göstermiş olduk. Şu an sınavı başlayalı 45 dakika oldu 11 itibariyle. Ama onda sınav kapıları kapandı. 10 itibariyle sınava giriş yapamadı öğrenciler. 10-15'te sınav başladı. Daha 2 saat süreleri var öğrencilerin TYT sınavı için. Bugün TYT sınavında 165 dakika sunuldu öğrencilere. 120 soruya tabi tutuluyorlar. Temel yeterlilik testinde bugün öğrenciler. Veliler kapıda heyecanlı, mutlu, güzel de bir hava var. Burada Beyazıt Meydan'da tadını da çıkarıyorlar bir yandan ama genelde o işlerindeki heyecanı da saklamaya çalışıyorlar. Öğrenciler sınavda ter döküyor. Veliler de kapıda heyecanlı bekleyişlerini sürdürüyorlar.
0: Efendim Dilara Cibelek İstanbul Üniversitesi'nin o tarihi kapısının önünden aktardı. Tüm öğrencilere başarılar diliyoruz. Artık işte kaldı son 2 saat. Umarız herkes umduğu sonuçları alır. Çıktıktan sonra sınavdan yine gençler, onlarla da elbette konuşmayı sürdüreceğiz. Şimdi efendim ne yazık ki gün aslında çok coşkulu başlamıştık. Malum sabahın erken saatlerinde pek çok kişi uyandı, saatlerini kurdu yine. Çünkü bugün sabah çok erken bir saatte 6'da maç vardı. Fakat sonu ne yazık ki istediğimiz gibi olmadı. A milli takımın 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası macerası kısa sürdü. Ay Yıldızlılar gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenilerek elendi. 24 yılın ardından büyük bir umut ve heyecanla katıldığımız Dünya Kupası maceramız kısa sürdü. Ay Yıldızlılar D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi ve bitime bir maç kala grup sonuncusu olmayı garantileyerek Dünya Kupası'na veda etti. Milli takım çıktığı iki maçta 62 şut çekmesine rağmen gol kaydedemedi. İlk galibiyetini alan ve puanını 3'e çıkaran Paraguay'a galibiyeti getiren golü 2. dakikada Galarza kaydetti. 2026 Dünya Kupası'ndan elenen ilk iki takım Haiti ve ne yazık ki işte efendim Türkiye oldu. Türkiye'nin de grubundaki rakipleri Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya 3. maç öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. Türkiye milli takımı son maçı ise Amerika Birleşik Devletleri ile 26 Haziran Cuma günü oynayacak.

0: Ve siyasetin gündemine devam edelim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifasıyla başlayan tartışma sürüyor. Bazı meclis üyeleri de istifa etti. Bu arada CHP İzmir İl Başkanlığı'nda da gerginlik yaşandı.
1: İl başkanı görevden alındı. Yerine yenisi atandı. Tepki gösterip istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ardından peş peşe istifa haberleri geldi. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönüşüyle birlikte görevden alındı. Yerine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü getirildi. İl yönetiminin değişmesine tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, partiden istifa etti ve yola bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.
2: Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin içinde bulunduğu...
1: Cemil Tugay'ın istifasının ardından Başkan Vekili Levent Yıldır da CHP'den istifa etti. Belediye meclisinden de 6 CHP'li partiden ayrılma kararı aldı. İl başkanlığında ise eski ve yeni başkanın destekçileri arasında tansiyon yükseldi. Yeni başkan Utku Gümrükçü'ye çiçek vermek için binaya gelen partililerle nöbet tutan Çağatay Güç ve destekçileri karşı karşıya geldi. Gerginlik Gümrükçü'ye destek verenlerin binadan çıkarılmasıyla sona erdi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek Rize'de konuştu. Bakan Gürlek örgütlerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kimse hukukun dışına çıkamayacak dedi.
3: Özellikle faili meşru dosyalar, uzun zamana dayalı çözülmemiş dosyalar, suç örgütleriyle mücadele şekilleri, yeni nesil çete yapılanmaları, sanal kumar ve bahis örgütleri, torbacısından baronuna kadar uyuşturucu örgütleri, asayiş ve huzuru tehlikeye atan her türlü bireysel ve örgütsel yapılarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Milletimizin huzur ve gelecek umutlarını riske atan her türlü kanun dışı oluşumların yok edilmesi konuda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Kimse hukukun dışına çıkamayacak. Kendisini ve örgütsel yapısını Türkiye Cumhuriyeti'nden büyük görüp hukuk dışı faaliyetlere girmeyecek. Girenler de dünyanın neresine giderse gitsin şunu çok iyi bilecek ki kaçamayacak. Ve Türk yargısı karşısında en ağır cezalara çarptırılacaktır.
0: Efendim hani o meşhur dolandırıcılık yöntemi var ya, işte bu kez o yönteme, o tuzağa milletvekili düştü. Şöyle ki kendilerini asker, polis, savcı olarak tanıtıp vatandaşın parasını çalan dolandırıcıların tuzağına bu kez İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz düştü. FETÖ operasyonunda kimliğiniz çıktı yalanına inanan Kocamaz 10 kilo altınını ve 5,5 milyon liraya aşan parayı da dolandırıcılara gidip kendi eliyle verdi. Şimdi bu konunun bir de haberini hazırladık biz. Gelin o haberi de izleyelim.
4: Kendisini polis olarak tanıttı. Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı dolandırdı. Para ve değerli eşyalarını aldı. Şüpheli İstanbul'da yakalandı. Dolandırıcılık olayı 14 Haziran'da yaşandı. Kocamaz'ın telefonu çaldı. Arayan kişi kendisini Mersin Terörle Mücadele Müdürü olarak tanıttı. FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonda Kocamaz'ın isminin yer aldığını söyledi. Kocamaz'dan para ve değerli eşyalarını kendilerine teslim etmesini istedi. Kocamaz yaklaşık 10 kilogram altın ve ziynet eşyasıyla 68 bin dolar ve 1900 avroyu ise Başkent Üniversitesi girişinde elden verdi. Ancak Kocamaz daha sonra durumdan şüphelendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne olayı bildirdi.
5: 14 Haziran'da kendini Mersin TEM Müdürü olarak tanıtan şahıs beni aradı. Mersin'de yakalanan şüphelilerden bana ait kimlik çıktığını, bu kimliklerde başkalarının fotoğrafı olduğunu, bu şahısların FETÖ üyesi olup yurt dışından para getirdiğini söylediler. Operasyon yürüttüklerini, şüphelileri yakalamak için plan yaptıklarını söyleyerek hesaba para göndermemi istediler. Ayrıca örgüt üyelerinde daha önce yakalanan altınlarla benim evimde bulunan altınların örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmek için laboratuvarda inceleme yapacaklarını söyleyerek altınlarımı teslim etmeye ikna ettiler.
4: Soruşturma başlatan ekipler şüpheliyi İstanbul'da bir takside altın ve paralarla yakaladı. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında iki kişi tutuklandı.
0: Efendim çok

0: dikkat çekici bir haber paylaşacağız. Şimdi hani belki o COVID-19 döneminde komplo teoriciler vardı ya, belki onları bile haklı çıkarabilecek bu haber, bir haber bu. Şöyle ki, Amerika Birleşik Devletleri'nde ulusal istihbarat direktörü olan Tulsi Gabbard malum istifa etmişti. Ve görevinin son gününde de bu zamana kadar hiç görülmemiş belgeleri paylaştı. İddiasına göre belgeler Çin'de yürütülen koronavirüs araştırmalarını Amerika Birleşik Devletleri'nin fonladığını gösteriyor.
1: Pandemiye neden olan Wuhan'daki laboratuvarı ABD fonladı dedi. Belgeleri gözler önüne serdi. Çarpıcı açıklamalar ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nden istifa eden Tulsi Gabbard'dan geldi. Dr. Fauci covered up their own wrong. Gabbard görevinin son gününde gerçeği bilme zamanı diyerek daha önce hiç görülmemiş belgeleri paylaştı. ABD'nin eski Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci'nin Çin'deki Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde yürütülen koronavirüs araştırmalarını ABD vergi mükelleflerinin parasıyla finanse ettiğini söyledi.
2: Daha önce hiç görünmemiş belgeleri yayımlıyorum. Bu belgeler Fauci'nin eylemleri hakkındaki gerçeği, virüsün laboratuvar sızıntısı kökenlerini, ölçülemeyecek kadar büyük zarara ve sayısız can kaybına yol açan bu tehlikeli araştırmaya yönelik ABD fonlamasını yönlendirmedeki rolünü nasıl gizlemeye çalıştığını açıkça ortaya koyuyor.
1: Gabbard, Fauci'nin büyük ilaç şirketleriyle bağlantılı trilyonlarca dolar değerindeki aşı araştırmalarını finanse ettiğini ve ülkenin pandemiyle ilgili baş danışmanı haline geldiğini hatırlattı. Güçlü konumunun onu koruduğunu öne sürdü. Fauci'yi istihbaratı manipüle etmek, kongreye yalan söylemek ve laboratuvar sızıntısı ihtimalini kasıtlı olarak gizlemekle suçladı.
2: Mesela birinin ihbarcı olarak başvurduktan sadece birkaç gün sonra işine son verildi. Laboratuvar sızıntısı hipotezini savunanlara ise yöneticileri tarafından hangi analistlerin terfi edeceği ve hangilerinin edilmeyeceğinin liderlik tarafından belirleneceği hatırlatıldı. Mesaj açıktı. Ya uyum sağlayın ya da cezalandırılın.
1: Gabbard'ın yayımladığı belgeler Fauci'nin Wuhan'daki koronavirüs araştırmalarına ABD fonu sağladığı iddialarını desteklese de COVID-19'un kesin olarak laboratuvardan çıktığına dair kesinleşmiş bir bulgu sunmuyor. Gabbard geçen ay görevden ayrılacağını açıklamış ve kararını eşinin sağlık durumuyla gerekçelendirmişti.
0: Dünya Kupası'ndaki Arjantin-Cezayir maçında hat-trick yapan Lionel Messi'nin gözyaşları maçın en dokunaklı anı olmuştu. Messi'nin gözyaşlarının sebebinin ise babasının hastalığı olduğu anlaşıldı.
1: Messi, Cezayir karşılaşmasında attığı 3 golle Dünya Kupası'nda bir kez daha ön plana çıktı. Ama ağlarla buluşturduğu ilk golden sonra gözyaşlarına boğulması, yaptığı hat-trick'ten daha çok konuşuldu. Karşılaşma sonrası gözyaşlarının sebebi sorulan Arjantinli yıldız, "Bu futbolla tamamen alakasız bir durumdu. Çok zor günler geçirdim," demiş ama ayrıntı vermemişti. 38 yaşındaki efsane oyuncunun bu duygusal anlarının arkasındaki gerçek, ailesi tarafından yapılan resmi açıklamayla gün yüzüne çıktı. Açıklamada yıldız futbolcunun babası Jorge Messi'nin bir sağlık problemi yaşadığı belirtilerek şu anda kendisi tıbbi gözetim altında olup içinde bulunduğu durum çerçevesinde iyileşmekte ve olumlu bir gelişme göstermektedir ifadelerine yer verildi.
0: Efendim böylece artık burası hafta sonunda sonuna geldik. Sabah 8'den bu yana karşınızdaydık. Yarın yine saatlerimiz 8'i gösterdiğinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Merhabalar, ben Profesör Doktor Engin Çakar. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanıyım. Ana ilgi alanım nöro rehabilitasyon. Bugün bu programda çocuklarımızın beynini konuşacağız. Yaz geldi, çocukların beynini nasıl koruruz? Nelere dikkat etmeliyiz? Zarar görmemeleri için neleri hep beraber dikkate almalıyız? Bugün bunları konuşuyoruz. Haydi başlayalım. Evet, doktor fizik köşemizde yine birlikteyiz. Ya 5 egzersiz ya 5 dikkat edeceğimiz konuyu konuklarımız.

0: bize anlatacaklar. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Sizleri tanıyalım.
1: Ben fizyoterapist Dilan Kaya.
0: Dilan hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Ben fizyoterapist Öznur Can.
0: Öznur hoş geldin. Hoş bulduk. Yine birlikteyiz. Yine çok güzel şeyler göstereceksiniz eminim. Bugün ne anlatıyorsunuz?
1: Hocam bugün günlük hayatta yaptığımız 5 yanlış alışkanlıktan bahsedeceğiz aslında ve bunları nasıl düzeltebiliriz bunları konuşacağız.
0: Çok önemli. Daha önce 5 hata ve düzeltici yöntemler de göstermiştik. O çok seyredildi. Aslında hiç göze batmıyor gibi ama birçok hastalığının başlangıcı olabiliyor bunlar. Haydi bakalım birincisi nedir?
1: Burada ilk yanlışımız aslında bacak bacak üstüne oturmak. Bu kısa sürede problem değil ama uzun süre bu oturuşta oturmak omurga ve kalça eklem dizilimini bozduğu için çok önermiyoruz. Bunun yerine iki ayağında yerle temas ettiği duruşu öneriyoruz.
0: Tamam, bunu daha çok öneriyoruz ama bacak bacak üstüne atmak hayatımızda günlük yaşantıda var. Saygı kuralları içerisinde zaten büyüklerin karşısında atmamak lazım. Ama eş dost arkadaşla birlikteyken de bacak bacak üstüne atıyoruz. Kısa süreli ayak değiştirerek ve postürü çok bozmadan bacak bacak üstüne atılabilir. Atmadığımızda ne oluyor?
1: Atmadığımızda?
0: Yani düzgün bacak bacak üstüne atmadık.
1: Hocam kalça dizilimini bozuluyor. Arkada bir sinirimiz var. Siyatik sinire
2: bazen hocam sadece hani ben yine dik durdum ama omurga da bozuluyor. Bel de bu şekilde oturuyor.
0: Kafede bacak bacak üstüne atmayı göster.
2: Şu an belimize çok yük binmiş oluyor.
1: Ve boyna da yük binmiş oluyor.
0: Yani evet kafede bacak bacak üstüne attın. Dur öyle.
2: Ya
0: kafede.
2: Da bu şekilde bazen oluyor.
0: Yani mesela masada böyle attın. Şimdi hem boyun hem bele hem kalçaya çok yük biniyor, uzuyor. Evet. İkincisi bunu şurada önemli. Bir sinir var. Şurada bir sinir var. Şöyle yan atıldığında şurada o sıkışabiliyor. Hı-hı. Tamam. Bir kaykılır mısın? Kafede arkadaşlarındasın. Şimdi burada oturdun. Bir kere burada sırt kamburu pekişiyor. Ondan sonra kalkınca
2: belim aynı yere yanlış bir pozisyonda.
1: Omuzlar öne doğru yuvarlanmış.
0: Evet. Hele biraz kilo alınırsa buradaki bu hörgüç gibi bu sırtta yağlı tabaka çıkıyor. Hiç güzel değil. Omuzlar içe doğru dönüyor. Hiç doğru değil. Bel çukuru bozuluyor. Doğru değil. Bir de biraz daha gevşe. Şu ayağı şöyle at. Böyle olunca bir de kalça iç kasları fazladan zorlanıyor.
2: Evet.
0: Tamam doğrulalım, düzgün oturalım. En düzgün oturmayı göster. Şimdi böyle de hayat böyle oturarak da geçmez.
1: Geçmez.
0: Doğrusu bu. Diğerleri de olacak. Diğerleri
1: hani uzun süreli bu yanlış pozisyonlarda olmamamız gerekiyor. Daha dik duruşta
0: tamam.
1: Olmamız gerekiyor.
0: Harika. Neler yapılmamalı?
1: Yine ikinciyi de gösterelim. İkinci için bir telefon. Telefon tutuşu. Burada da yine aslında boyun sağlığı önemli.
0: Bu çok önemli.
1: Burada direkt zaten boyun eklemini aşırı yük biniyor. Doğru olan da göz hizasında olması ve boyun arkasının düz bir şekilde olması.
0: Tamam. Bu çok önemli. Herkes öneriyoruz. Özellikle evde çok uzun süre oturan aile büyüklerinin kullanabileceği basit aparatlar var. Bir sürü yerde satılıyor. Şöyle bir çubuk, ayak, telefonu buraya takıyorsunuz. Ve aile büyüğü buradan seyrediyor çünkü birçok insanın hayatı artık sosyal medyada geçiyor. Bir şey seyrediyor, bir şey dinliyor. Buraya takıyorsunuz ve sadece dokunacağı zaman şey yapıyor. Öbür türlü nasıl oluyor?
1: Boyun ve sırta çok yüklü.
0: Aynen şöyle böyle oluyor. Biraz daha kamburu çıkart. Aynen böyle. Biraz daha şöyle iyice kambur, dik otur kambur. Bu. Şimdi sonra burada bir saat, iki saatte değişmiyor ama ondan sonra sırt kasları sünüyor.
2: Evet.
0: Sünüyor yani şu normal çekmeyi yapamıyor. Dolayısıyla da şöyle duruluyor, kulunç ağrısı, sonra fıtıklaşma bir sürü sorun oluyor.
1: Kas ağrıları.
0: Bir diğer sorun da arkadaşlar çocuklarda. Çocukların elinde de sabah servise bindiklerinde oyun oynamaya arkadaşlarıyla başlıyorlar. Serviste böyle oturarak başlıyorlar. Ondan sonra eve geliyorlar, yine telefonda oynuyorlar. Dolayısıyla da dikkat edin, hani sporunu düzgün yapmayan çocuklarda da şöyle duruş oturmaya başladı. Bütün aileleri uyarıyoruz, buna çok dikkat edin. Yani artık hayatın teknolojiyi içeriden çıkartması çok mümkün değil ama hani bununla uyumlanmak lazım. Bu şekilde saatlerce bu da zor. Aralı aralı yapmak lazım. Doğru tutuşu gösterelim.
2: Bu şekilde.
1: Bu şekilde hocam. Dirsekler aynen. Bükülü, boyun arkamız düz ve göz hizamızda telefon.
0: Kambur olmak istemiyorsak telefonu bu şekilde tutacağız. İki. Haydi geçelim evet. Üçe.
1: Üçüncüde de yine çok sık yaptığımız ayakkabı. Spor aha. Ayakkabı. Bağcığı açıldı. Bunu bağlayacağız. Genelde belden eğiliyoruz. Bu yanlış olanı. Bu şekilde yapmamamız gerekiyor.
0: Doğrusunu gösterelim.
1: Doğrusu ya dizden destek alarak ya da oturarak yapmamız gerekiyor. İlk dizden eğileri yapıyor Öznur arkadaşımız. Bu şekilde.
0: Tamam.
1: Belimize yük binmemiş oluyor bu şekilde.
2: Bazen ama, de yine şunu yapıyorlar.
1: Evet,
2: bu da
1: tek ayakta
2: yanlış.
1: Da olmaz. Bu da yanlış.
2: Yine belin tamam. Pozisyonu yanlış. Ya onu da oturup.
0: En güzeli aslında oturacak bir oturarak, yer bulacaksınız ya da evet. Çömeleceksiniz.
1: Diğer bacağımızın üstüne atarak.

0: koyarak bu şekilde bağlamak en doğrusu.
1: Harika. Haydi geçelim 4.
0: 4 de yerden bir ağırlık ya da bir şey alırken yine farkında olmadan biraz spor ayakkabıyla benziyor. Belimize direkt yük bindiriyoruz. Bu yanlış olanı. Bu şekilde yapmamak gerekiyor. Dizleri bükerek ve dizlerden destek alarak bu şekilde almamız gerekiyor. Burada bele en az yükü bindiriyoruz aslında.
1: Harika. Şimdi gelelim 5. Haydi buyurun.
0: 5 numarada yine okul çağı ve ya da bir işte kullanılıyor. Sırt çantaları tek omza takıyoruz. Bu da yine omurgaya eşit yük vermiyor.
1: Tek taraflı.
0: Burada tek taraflı çanta kullanımını önermiyoruz. Aynı şekilde omza da yük biniyor burada. Bunun yerine çift askılı, yine bu çapraz çantalar var, onları da önermiyoruz aynı şekilde.
1: Çift askılı, simetrik, çok evet. Sıkmayan.
0: Zaten çok ağırlık da taşımaması gerekiyor kişinin günlük hayatta.
1: Bu da harika oldu. Bunu unutmayın, bir de okullar açılırken tekrardan biraz daha çeşitlendirerek yapalım. Harika, 5 uyarı, 5 tane de cevap, çözüm önerdiniz. Çok teşekkürler, iyi ki geldiniz.
0: Teşekkür ederiz hocam.
1: Evet, programımız devam ediyor konuğumuzla. Evet, yaz geldi ve tatil zamanı. Herkes çocuğu hakkında endişe duyuyor, iyi bir tatil geçirsin diye uğraşıyor. Bakın bu programda neye dikkat çekiyoruz? Çocukluk çağında sessiz salgın. Salgın deyince hep işte menenjit akla geliyor, nezle grip akla geliyor, işte bronşit akla geliyor. Ancak burada farklı bir bakış açısı geçireceğiz. Yaz tatilindeki sessiz salgını engelleyelim. Yaz tatilinde çocuk beynini geliştirmek fırsat mı, risk mi? Bu tamamen sizlere bağlı. Salgın dediğimiz ne? Bakın çok ilginç bir bakış açısıyla aslında dünyada bu yaygın. Biz de dikkatinizi çekmek istiyoruz. Daha az uyuyor çocuklar. Evet, bu bir rahatsızlık. Daha az hareket ediyor. Artık çocukluk çağında da obezite yani şişmanlık çok büyük bir sorun olmaya başladı. Ve daha fazla ekrana bakıyor. Artık dijital bir dünyadayız. Her tarafta ya bir telefon ya bir tablet ya bir televizyon var. Artık eğitimin ve işin de bir parçası. Bunu bir şekilde ortayı bulacak şekilde ayarlamalıyız. Ve fazla ekrana düşmeyi ayarlamamız gerekiyor. Ve daha fazla dikkat problemi yaşıyor gibi görüyoruz. Bugün bunları konuşacağız. Evet, bir sonraki slaytımıza geçelim. Çocuk beyni için altın üçlü diyoruz. Yaygın bu. Aslında hani bu bilgiler herkesin ulaşabileceği bilgiler. Biz sadece dikkatinizi çekmeye çalışıyoruz. Bakın dünyanın sorunu yalnızlık. Hele hele çocukların yalnızlığı çok büyük bir sorun. Çünkü beyin gelişimi için aile etkileşimi çok önemli. Nasıl yetişkin için ve uzun ve sağlıklı yaşam için aile etkileşimi önemliyse çocuğun gelişmesi için de ahlaki, bilimsel, sosyal her açıdan aile etkileşimi çok önemli. Ve düzenli uyku. Hepimiz gece uykudan zaman almaya, çalmaya çok yatkınız. Çocuklar da maalesef arkadaşlarıyla bilgisayarda oynuyor, bir şey oynuyor, bahçede oynuyor, sokakta oynuyor. Bulursa tabii bu son zamanda. Onun için uykudan hep bir şeyler kaçıyor ve sabah kalkmak çok zor oluyor. Ancak çocuk beyni için uyku ve yanında hareket çok önemli. Çocukları da U tipi yaşama mahkum ediyoruz. Evden asansörle in, servise bin, okula git, çık sıranda otur, bütün günü geçir, teneffüste falan oynama, dön geri U tipi yaşam. Yetişkinler zaten bundan muzdarip, özellikle plaza çalışanları, çocukları da buna hapsetmemeliyiz. Çocuklara hareket alanı yaratmamız gerekiyor. Bugün konuğumuza yaz tatilinde çocuk beynini koruma konusunda sorular soracağız. Çocuk nörolojisi profesörü bir konuğumuz var ve ona soracağım sorular şunlar. Çocuk beyninin gelişimi açısından yaz tatilinde ailelerin en büyük fırsatı nedir? Evet, tatili fırsata çevirelim. Ekran kullanımında aileler hangi noktalarda alarm olarak algılamalıdır? Ve dikkat eksikliği tanıları gerçekten artıyor mu? Yoksa biz mi daha fazla dikkat ediyoruz? Ve bir çocuk için uyku beyin sağlığını ne kadar etkiliyor? Yaz aylarında ailelerin gözden kaçırdığı nörolojik riskler nedir? Bunlar sizlerden gelen sorular ve biz bunları organize ederek konuğumuzdan en net doğru cevapları almaya çalışacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Çocuk nörolojisi profesörü, Profesör Doktor Serhat Güler.
2: Evet, teşekkür ederim Engin Bey.
1: Davetimizi kabul ettiniz, geldiniz. Çok teşekkürler.
2: Ben de teşekkür.
1: Çok değerli sorular soracağız ve hap bilgiler istiyoruz hocam sizden.
2: Çok teşekkürler. Mümkün olduğunca açıklamaya çalışacağım bütün sorularınızı.
1: Çocuk nörolojisi önemli. Ülkemizde de aslında diğer ülkelere göre sayısı yavaş yavaş artıyor. Sanırım 450-500 civarı çocuk nörolojisi uzmanı var. Doğru
2: evet,
1: mu?
2: Doğru. Evet, aynı. Türkiye'de şu anda kayıtlı yan zannedersem 450 kadar çocuk nöroloji hekimi ailelerimize hizmet veriyor.
1: Dolayısıyla da bilinçli aileler herhangi bir sorun halinde çocuk nörolojisi.

0: ulaşabiliyorlar ve doğru tedaviyi, doğru cevapları alabiliyorlar.
1: Doğru.
0: Tamam. Hocam şimdi yaz tatili başladı. Çocuk beyninin gelişimi açısından ailelerin en büyük fırsatı nedir?
1: Yaz bizim için çok önemli bir fırsat. Çocuk gelişiminde az önce söylediğiniz gibi çocuk nörolojisi özellikle küçüklükten itibaren, bebeklik döneminden ergenliğe kadar ve ergenlikten de erişkinliğe kadar dönemdeki gelişim süreçlerini takip eden bilim dalı. Yani sadece aslında hastalıklar değil, gelişim açısından da önemli. Büyüme sürecinde yaz tatili özellikle çocukları bir özgürlük duyusunun ilk hissettikleri dönem olduğu için okul döneminde belli bir ritme girmiş akademik destek alan çocukların okul dönemi bittikten sonraki serbestliğiyle o özgürlük duygusunu tattıkları ilk dönem baktığınız zaman. Biz çocuk büyürken de özgürlük duygusuna çok dikkat ederiz. Yani ve duyusal gelişmeye çok dikkat ederiz. Çünkü özgür olabildiğiniz ve seçimlerinizi kendiniz yaptığınız takdirde büyüyebiliyorsunuz. Yaz tatili de bu açıdan bir fırsat. Hem çocuklar için hem aileler için. İki tane önemli basamak var. Bunlardan biri bağımsız sosyal etkileşim. Açıklayacağım. Bunları bir de fiziksel aktiviteler. Çocuğun bu büyüme sürecinde çocuğu birey yapan, çocuğu yaşıtlarını yakalayan ve büyümesi gerekliliğini sağlayan, fiziksel yeteneklerini kazanmasını sağlayan bu dönem yaz dönemi. Bağımsız sosyal etkileşim. Aileler genelde çocuklarda hep fiziksel büyümeye dikkat ederler ama büyüme sadece boy, kas büyümesi, eklemlerin gelişmesi değil. Bireyselleşmedir. Yaz tatilinde çocuklar bunu kazanıyorlar. Farklı yerler, farklı insanlar, farklı kişiler, farklı meslekler. Belki çocuk yaz tatilinde gördüğü bir mesleği ömür boyu seçecek ve ömür boyu devam edecek. Bunun için çok önemli bir fırsat. Tatmadığı duyguları bu dönemde tadıyorlar. Diğer çocuklarla karşılaştıkları zaman okulda görmedikleri rekabet, kazanma hissi, kaybetme hissi, kıskançlık gibi negatif duyguları bu dönemde görüyorlar. Büyüme döneminde dediğim gibi fiziksel süreçler haricinde duygusal süreçler de çok önemli. Çocukların kontrollü bir şekilde bunları tatmaları ilerleyen dönemlerde özellikle bu duygularla kontrolsüz karşılaştıkları zaman bu duygulara cevap verebilme yeteneklerini geliştiriyor ve siz sağlam bir çocuk, bireysel ve kişisel olarak sağlam bir çocuk oluşmasına neden oluyorsunuz ki yaz tatilinde dediğim gibi bu açıdan önemli bir fırsat. Diğer durum kişisel sosyal gelişim yanında fiziksel gelişim. Maalesef siz de az önce söylediğiniz sistemlerin değişmesi, eğitim sistemlerinin değişmesi, okul dinamiklerinin değişmesi çocuklarda fiziksel olarak bazı yeteneklerin geçmiş dönemlere göre maalesef daha geriden gelmesine neden oluyor. İlerleyen dönemlerde konuşuyoruz. Koordinasyon problemi denilen bir problem var. Ergenlik çağında çok fazla görülüyor. Bu genellikle erken dönemde fiziksel aktivitenin az olmasında, az oyun oynayan çocuklarda ortaya çıkan süreçlerden biri. Yaz tatili bunları da engelleyen ve bunları da önleyen bir süreç. Yaz tatilinde fiziksel aktivitenin maksimum olması, özellikle ergenlerde ve okul döneminde, daha küçük çocuklarda da oyun aktivitelerinin daha sık olması, beyin gelişimi, sinaptik budanma, sinaptik gelişim için en önemli dönemlerden biri. O yüzden yaz tatiline çok önem veriyoruz.
0: Hocam aslında şöyle bir şey var. Artık hani çocukların oynayacak bahçe bulması da zor.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla da hep böyle aileleri görüyoruz. Hani hepimiz bunları da yaşadık aslında, yaşıyoruz da. Çocuğu işte futbol kursuna götürelim, çocuğu işte müzik kursuna götürelim, çocuğu işte jimnastiğe götürelim gibi bir acayip bir yoğunluk da var. Yani yaz tatilinde biraz daha bunları organize etmek gerekiyor herhalde ama çözüm de her zaman çok da kolay olmuyor.
1: Tabii Engin Hocam, şimdi siz dediği kendi dönemlerinizi bir düşünün. Bilmiyorum, ben İstanbul'da büyüdüm ama İstanbul'da benim büyüdüğüm dönemde bir sokak kültürü vardı. Baktığınız zaman okul dönemlerinde bile ya da hafta sonları ya da yaz tatillerinde de çocuklar güvenli bir şekilde sokakta oynayabiliyorlardı. Ve o dönemde gerçekten düşüyordunuz, ayağınızı yaralıyordunuz. Parkta kendi başınıza oynayabiliyordunuz, kayabiliyordunuz, salıncaklardan sallanabiliyordunuz. Şimdi bu sistemler artık rehabilitasyon sistemleri olarak çocuklara hizmet veriyor. Düşünün, fizik tedavi kurumlarını, ergoterapi ve duyusal destek kurumlarını, aslında bizim sokaklarda aldığımız o oyun desteğini biz şimdi bir organize sistemler, biz ekstra zaman ayırarak çocuğumuz için ya da ekstra bir maddi yük ayırarak organize etmeye çalışıyoruz. Bunun nedeni de gerçekten dünyanın ve yaşamın değişmesi.
0: Aslında dünya değişiyor. Büyük şehirleşme sadece ülkemizde değil, tüm dünyada var.
1: Biz de değiştik. Bizim de tepkilerimiz değişti. Duyulardan bahsettim az önce. Bazı şeyleri geç yaşar hale geldik. Çocuk olarak da geç yaşar hale geldik. Bir çocuğun başka çocuklarla bir araya gelme zamanı da gecikti. Eskiden çocuklar daha kısa sürede birbirleriyle bir araya geliyorlardı ama öyle değil artık. Bir çocuğun bir çocuk grubuna girmesi için daha uzun süre geçmesi gerekiyor. Okul dönemine kadar hiç çocuk görmeyen aileler gördüm, çocuklar gördüm. Maalesef o döneme kadar diğer çocuklarla

hiçbir araya gelmemiş, oynamamış ve az önce dediğim negatif duyguları hiç yaşamamış çocuklar gördüm. Düşünün, bir çocuk hiç 10 yaşına kadar üzülmemiş, 10 yaşına kadar bir ayrılık problemi çekmemiş ve ilk defa o dönem çekiyor. Bunu kontrollü bir şekilde erken, tabii ki hiç kimse böyle bir duyguyu yaşamasın, çekmesin öncelikle söylüyorum ama erken dönemde bunu kontrollü bir şekilde yaşaması, çocuğun yalnız kaldığı dönemlerde bunu daha hızlı tolere etmesini, daha hızlı kucaklamasını

0: var işte 20 yaşında 30 yaşında mühendisler, doktorlar aşık oluyorlar. Bir kız, bir erkek seviyorlar. Ayrılıyorlar. Kimisi bir ayda normal hayatına geri dönüyor, işine dönüyor, normal sosyal hayatına geri dönüyor ama kimisi 5 yılda, 6 yılda dönemiyor. Regülasyon kavramı bunun gibi bir şey. Başınıza bir şey geldiği zaman normale dönebilme hızınız. Erken dönemde çocuğun her duyguyla karşılaşabilmesi, bu duygulara karşı kendi önlemlerini alabilmesi birey olma çabasında en önemli desteği sağlıyor. O yüzden yaz tatili çocuğunuzun özgür hissetmesi için, birey olabilmesi için en önemli dönemlerden biri. Tabii bunlar birazcık kontrollü olmalı. Çocukları bu şekilde yalnız da bırakmak istemiyoruz ama mümkün olduğunca bireyselleşmesi için diğer çocuklarla yan yana gelmesi gerekiyor. İki, fiziksel süreçler de böyle. Hani biz hep bireylere daha çok, bireyselleşmeye daha çok ağırlık verdik ama yaz tatilleri çocuğun diğer çocuklarla sosyal ilişkiler kurabildiği gibi bu fiziksel bütünlüğünü sağladığı dönem de önemli. İşte az önceki maddelerde gördüm, ekran süresini de konuşacağız. Anneler babalar maalesef çocuk uzun bir yaz tatiline giriyor ama anneler babalar giremiyor. Çocuğun...
1: Hocam aslında çok hani siz de şey yaptınız, bizim size en çok merak edilen sorulardan birisi de oydu. Ekran kullanımında aileler hangi noktada alarm olarak bunu düşünmeli?
0: Tabii şimdi ekrana gidelim o zaman buradan. Ekranda şöyle bir şey var. Az önce anlattığım gibi çocuklar tatile gidiyorlar. Uzun bir yaz tatil dönemi ama erişkinler çalışmaya devam ediyorlar. Çocuğun hayat dinamikleri de burada değişiyor. Evet. Okuldu, dersti, akademik süreçti, sosyal faaliyetleri yaz döneminde uzun bir boşluğa giriyor. Ve maalesef ekranlarda şu anda hayatımızda hepimizin artık erişkinler içinde üçüncü bir el gibi. Telefonsuz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bilgisayarsınız ya da tabletsiz hiçbir organizasyonu sağlayamıyorsunuz. Çocukların da ders konusunda ve akademik faaliyetlerinde de çok aktif ama ekranı burada denetimli kullanmak gerekiyor. Biz uzun dönem ekran kullanan çocuklarda bir sürü problemler var ama problemlerden önce ekranın size ne hissettirdiğini de bilin. Telefonu alıyorsunuz elinize, bir açıyorsunuz ve bir hikayeler, bir görüntüleri kaydırmaya başlıyorsunuz. Düşünün çok kısa sürede 3 dakika içinde birçok görüntü, birçok uyarı alıyorsunuz. Bu uyaranlar içinde aynı anda 3 dakika içinde sevinci yaşıyorsunuz, korkuyu yaşıyorsunuz, hüznü yaşıyorsunuz. Aslında beyin bunu istiyor. Farklı uyarılar ve farklı duygular. Fakat içinde emek olmayan bir duygu maalesef sizi geliştirmiyor. Bu sadece bir uyuşukluk. Beynin belli bir merkezlerini uyarıyorsunuz. Ama bu duygu size bir şey öğretmiyor, bir şey kazandırmıyor, hayata hazırlamıyor. Diğer durum telefonlar harici bilgisayarlar. Çocuklar bilgisayarlar başındalar. Bir kahramanları var. Atlıyor, hopluyor, zıplıyor. İşte bir yerleri fethediyor, yüzüyor, uçuyor. Aslında çocuğun doğal hayatta yapmak istediklerini bir ekran üzerinde çocuk bunu gerçekleştiriyor. Bu da çocuğun normal hayattan bir kopuşuna, sosyal izolasyon nedeniyle bu çocuğun gerçekten dışarıya çıkma hissi ortadan kalkıyor. Siz ekran başında her şeyi yapıyorken, dış ortamda bu yapabildiğinizi yapamıyorken bir sosyal izolasyona giriyorsunuz. Davranış problemleriniz tetikleniyor. Hızlı öfkelenebiliyorsunuz. Kriz dönemlerinde krizi çözmek yerine krizden kaçan bir insan haline gelebiliyorsunuz. Bu süreç uyku problemlerinizi artırabiliyor. Daha az uyuyorsunuz. Hem ekran uyarısı hem de sürekli gelen bir limbik sisteminizin yani beynin ödül sistemini uyaran bir sistem ve beyindeki özellikle hormonal ve nörotransmitter dediğimiz bu beyindeki sinir hücrelerinin anlaşmasını sağlayan hormonal düzeylerinin değişmesini sağlıyorsunuz. Aşırı hareketsizlik sizde belli bir süre sonra kilo almanıza neden oluyor. Sürekli oturmanız postür bozukluğuna neden oluyor. Uzun ekran kullanan çocukların postürlerine dikkat edin bu arada. Normal çocuklardan çok farklı yani bunu hissedebilirsiniz. Sürekli oturdukları için böyle bir toraks yapısı ve omurga yapısı bu çocukların oturdukça bozuluyor. Dikkat edin.
1: Yani göğüs kafesi, evet. O omurga, sırt bölgesi.
0: Omuz başları öne doğru kaymış. Evet. Interscapular dediğimiz şu boyunla omuz arasındaki kasların daraldığını,
1: kafa,
0: boyun kaslarının daraldığını ve göğüs kaslarının daraldığını hissediyorsunuz. Yani çocuğun böyle dimdik duruyorken, dimdik bir omurgaya sahip olması gerekirken öne doğru eğik, hafif kamburlu bir vücut olduğunu görüyoruz. Evet, bilgisayar başında çünkü sürekli eller kapalı, öne doğru eğilmiş bir kafa ve beden postüründe bozulmasına neden oluyorsunuz. Bu ayrıca bu bozukluk da uyku bozukluklarına neden oluyor. Bu bir kısır döngü. Obezite, rahat nefes

0: Salmanızı zorlaştırıyor, hareketsizlik kül almanıza neden oluyor. Obezite ve aynı şekilde postür bozukluğunuz uykuda rahat bir postüre geçmenizi engelliyor. Bu döngü devam ettikçe uyku problemi, obezite, postür bozukluğu bitmek bilmeyen bir kısır döngüye sokuyor.
1: O zaman hocam şöyle söyleyeyim, süre evet önemli, duruş bozukluğu gelişmesi önemli. Çocuğun çabuk sinirlenmesi, farklı sosyal durumları yönetememeye başlaması, öfkelenmesi önemli. Evet. Bu gibi zaten konu içerisinde anlattığınız konular önemli.
0: Evet.
1: Buradan da uyku bozukluklarına geçtiniz. Ben size sorularımızın yerini değiştireyim. Bir çocuk için iyi uyku beyin sağlığını ne kadar etkiliyor?
0: Uyku gündüzün tamamen geceye yansıması. Gündüzünüz ne kadar organize, ne kadar huzurlu geçiyorsa gece uykuya yansımada bu kadar iyi oluyor. Huzurlu uykunun temelinde de gündüzdeki huzurun gecede devam etmesi bütün öğrenme süreçlerinizi ve hafıza süreçlerinizi etkiliyor. Biz uykuyu bir dinlenme süreci gibi şöyle değerlendiriyoruz. Gündüz bir odanız var, sürekli misafirleriniz var, gidip geliyor, sürekli bir karmaşık bir sistem var. Ama akşam misafirleriniz gidiyor, siz misafirleriniz gittikten sonra odayı toparlayıp ertesi gün tertemiz, düzenli bir odada başlıyorsunuz. Uyku bu düzenleme dönemi.
1: Harika, örnek çok güzel.
0: Şimdi şöyle ben doçentlik döneminde çalışırken uzun çalışma sürelerimiz vardı. Mutlaka arada bir uyku dönemim olurdu uzun çalışma süresinde. Yarım saat 45 dakikalık bir süre bile benim o zihnimi toparlamama inanılmaz destek verirdi. Kalktığım zaman sanki hiç ders çalışmamışım gibi hissederdim. Uykuda beyin metabolizması özellikle REM döneminde yavaşladığı için bir beyinde biriken o zararlı metaboliklerin temizlenmesi, o hormonal düzeylerin, hormonal nörotransmitterlerin dengeye girmesi sağlanıyor. Ve öğrenmenin kalıcı hale gelmesi de bu düzenleme döneminde ortaya geliyor. O yüzden uyku çok önemli. Plastisite diye bir kavram var. Nörorehabilitasyon yapıyorsunuz, bunu çok kullanırsınız. Plastisite şudur, insanlara, halkımıza anlatalım. Plastisite dışarıdan gelen zararlı etkiler ya da yeni deneyimlere beynin bir cevap verme hızıdır. Yani bir plastisite her yaşta devam eder. Çocukluk döneminde bu daha fazla. Mesela 30 yaşında hiç bisiklet kullanmıyorken bisiklete ilk oturduğunuz zaman bisiklet süremezsiniz ama yaklaşık böyle 3-5 denemede bazı insanlar bir gün, bazı insanlar 3 gün deneyerek bisiklet kullanabilirler. Bisiklet kullanma sürecini düşünün. Denge, görsel ve uzaysal yeteneğinizi sağlamak, vücutta bisikleti tek ağırlık merkezi olarak organize etmek bu ekstra bir yetenektir beyin için.
1: Evet.
0: Bu bir plastisite kavramıdır. Yani dışarıdan verdiğiniz bir tepkinin beyinde bir organize olma becerisi. Bu her yaşta olur. Çocuklarda bu çok yüksek. Yani çocuklar o yüzden daha hızlı öğrenirler, daha hızlı becerirler. Plastisite en yoğun uykuda oluyor. Yani siz gündüz öğrendiklerinizi kalıcı hafızaya ve yeteneklerinizi ileride kullanabilmek için kalıcı olarak merkezi sinir sistemine gece organize ediyorsunuz. O yüzden iyi uyuyamazsanız iyi öğrenemezsiniz.
1: Dolayısıyla da uykuyla ilgili her şeyi aslında özetlediniz. Çok güzel. Ev örneği çok basit ve güzel bir örnekti.
0: Evet.
1: Zaten basit örnekler akılda kalıyor hocam. Çok teşekkürler. Şimdi hocam son 4-5 dakikada iki tane sorumuz var.
0: Buyurun.
1: Sorumuz var pardon. Birisi dikkat eksikliği tanıları gerçekten çok arttı mı yoksa biz mi daha farkındayız? Bir de en son tavsiyelerinizi alacağız. Dikkat eksikliğini isterseniz hızlıca vurgulayalım. Ondan evet. Sonra da yaz için ailelere tavsiyenizi alalım.
0: Tamam. Dikkat eksikliği maalesef arttı. Hem tanı koyma sürecimiz hem de klinik yansımaları arttı. 2000 yıllarda sıklığı %4'tü. 2010'da yaklaşık %10'a çıktı. 2020 yıllarında da bu oran %14, %15 civarında.
1: Yani 100 çocuğun 14'ünde 15'inde dikkat eksikliği tanısı...
0: Maalesef evet. Dünya Sağlık Örgütü'nün son oranlarında da yaklaşık 7-8 çocuktan biri dikkat eksikliği tanısını günümüzde alıyor. Dünya değişti, yaşam değişti, yaşam dinamikleriniz değişti. Çocuğun dediğim gibi dikkat eksikliği birden olan bir şey değil. Çocuk akşam kalkıp sabah dikkat eksikliği şeklinde kalkmıyor. Bu bir gelişim süreci. Aslında bunun ön bulguları da var. Bu da en başında anlattığımız değişen dünyanın çocuğun diğer çocuklarla organize olabilmesi, diğer duygularla organize olabilmesiyle ilişkili. Öncelikle bu. İki, eğitim sistemleri farklı. Çocuğun eğitim haricinde rahatladığı dönemler farklı. Üç, epigenetik faktörler değişti artık. Epigenetik bir genetik materyalimiz var. Bu genetik materyali bir kitap gibi düşünün. Epigenetik değişiklikler, epigenetik faktörler bu kitap içinde okunması gereken sayfaların işaretleri. Bunlar değişti. Nesiller epigenetik değişikliklerle beraber bazı hastalıkları daha sık görür hale ortaya çıktı. Hmm. Daha sık görür hale geldik. Bu da bunlardan olabilir. Bu sizin yediğiniz, içtiğinizden, yaşadığınız çevreden, geçirdiğiniz enfeksiyonlardan, aile öykünüzden, ailenizden

0: bedenimizdeki genetik aktarımlardan değişebilecek süreçler. Bunlarla beraber çevresel faktörler ve genetik faktörlerin değişmesi nedeniyle artık maalesef dikkat eksikliği ve hiperaktiflik problemi daha sık.
1: O zaman hocam özetle dikkat eksikliği problemi daha sık, bunu ihmal etmeyelim. Bir de şöyle bir algı var, dikkat eksikliği tanısı konuda hemen ilaç verildi çocuğa. Aslında bu da çok ön yargı. Dolayısıyla da farklı yaklaşımlar, farklı çözüm önerileri var. Tedavi demeyelim, bazen de tedavi gerekiyor. Dolayısıyla da bu konuda hekime başvurmakta fayda var. Ama arttığının bilimsel olarak kanıtlandığını burada vurgulamış olduk.
0: Evet,
1: çok ihmal etmeyelim. Belki de ortam buna sebep oluyor. Epigenetik faktörler zaten ortamdan, çevreden, yaşamdan etkileniyor. Bunu vurguladığınız için çok teşekkür ederim. Bir de bir çocuk nöroloğu olarak her aileye yaz için vereceğiniz 3 tavsiye nedir?
0: Evet, peki. İlki konuşmamızın başladığında dediğim gibi bir ekrandan mümkün olduğunca bu dönemde uzak tutun.
1: Ve fırsata çevirelim yani.
0: Aynen.
1: Belediyeler kurs açıyor, çeşitli özel organizasyonlar kurs açıyor. İşte ilgilenene müzik kursları, ilgilenene spor kursları.
0: Çok güzel söylediniz.
1: Bunlara gidelim. Çünkü artık apartmanlarda yaşam çok olunca, sokak olmayınca aslında oyun alanı kışın okul bahçeleri. Yazınsa çocuğa bu fırsatı vermek lazım. Onun için de çeşitli sivil toplum kuruluşlarının, belediyeler en çok organize olanlar açtığı futboldu, basketti, masa tenisiydi, müzikti, tiyatroydu, dramaydı kurslarını değerlendirelim.
0: Aynen.
1: İlla çok büyük paralar vermeye gerek yok.
0: Bence de.
1: Uygun koşullarda da kurslar var diyelim. Doğru mudur birincisi?
0: Kesinlikle.
1: Bu ekrandan biraz bizi uzaklaştıracak, hareket katacak veya da işte çeşitlilik katacak.
0: İki, uyku süreçleri çok önemli.
1: Uyku.
0: Evet. Çünkü yaz döneminde böyle bir gevşeme oluyor. Okul dönemi olmadığı için
1: yazlıkta arkadaşlarıyla gece 3'e kadar oynuyor çocuk.
0: Hayır,
1: herkes mutlu. Zaten anne baba da
0: yatmıyor. Büyüme hormonunun az önce vurgulamadık. Büyüme hormonu özellikle uyuduğunuz dönemdeki ilk 1,5 saatte ortaya çıkar. Düzensiz ve derin uykuya girmemeniz, uygun dönemde uyumamanız fiziksel bütünlüğünüzü de bozuyor. Bu boy büyümeniz, kilo alımınız bunlar da dengesiz.
1: Peki hocam 12'de yatılmıyor yazın. Çünkü gece sabahta geç kalkılıyor. Çünkü hava sıcak oluyor. Bütün aile işte 1'de 2'de yatmaya başlıyor.
0: Toplam uyku süresi ve uykunun kalitesi önemli burada.
1: Tamam. Yani geceyi gündüzü tam devir daim etmediğimiz sürece. Çünkü ışıktan da faydalanıyor vücut.
0: Kesinlikle.
1: Tam devir daim etmediğimiz sürece zaten gündüzler uzun. Uyku biraz geçe kaysa da ona göre biraz geç uyanarak o sıcağı yönetme ve gün ışığından da yeterince faydalanma mümkün değil mi?
0: Kesinlikle önemli.
1: Uyku süresi ve kalitesi.
0: Evet.
1: Üçüncü tavsiyenizi alalım hocam.
0: Aslında birinci de söylediğiniz fiziksel aktiviteler ama bir de ben çocuğun vurgulamak istediğim şey kendini üretken hissettiği bir organizasyon içine atmak. Az önce söylediğiniz mesela bir müzik aleti gibi olabilir. Yapılandırılmış bir
1: jimnastik. Evet, üretken olur. Hissettiği
0: evet,
1: aktivite.
0: Evet, özgür ve üretken. Yani
1: müzikle mutlu olan bir çocuğu futbola zorlayamazsın. Futbolla
0: kesinlikle.
1: Mutlu olan bir çocuğu illa bir müzik aleti çal. Biraz bunlar tartışılır konular ama.
0: Tabii. Şöyle bir söz var. Bir balığa ağaca çıkmasını isteyemezsiniz. Balığın yeri denizlerdir ve en rahat hareket ettirebileceği, en özgür hareket ettirebileceği bölgede denizlerdir. O yüzden burada çocuğunuza özel bir şey seçmeniz gerekiyor. Ya meslek seçimleri ya da çocukların ilgileri aslında erken dönemde çok belli. Bence erken dönemde aileler bir şekilde bunlarla ilgili danışmanlık alıp çocuğu yaz tatillerinde bunlara yönlendirebilir.
1: Hocam bu konu apayrı bir başlık açtı bize.
0: Evet.
1: Biz sizi bir kere daha konuk edelim.
0: Tamam, teşekkür ederim.
1: Çocuğun ilgi alanları işte neye yönlendirilmesi gerekiyor veya da yön belli biz bunu keşfedebiliyor
0: tabii.
1: muyuz? Hangi mesleğe yönlendirebiliriz?
0: Tabii.
1: Bu konuda ipuçları diye bir program yapalım mı?
0: Tabii yaparız, çok mutlu olurum. Bence zaten her şey bakın yani bugün buradaki konuşma şeklimiz bile küçüklükten başlayan bir süreç. Yani her şey o küçüklükteki kendinize güveniniz, ondan sonra etrafta olan diğer insanlarla ilişkileriniz bu dönemde başlıyor. Ve bu sürekli böyle bir piramit gibi pıt pıt pıt pıt devam ediyor.
1: Hocam siz devam filmleri vardır ya, devam programı gibi hemen bir sonrakini verdiniz.
0: Tamam.
1: İyi ki geldiniz. Profesör Doktor Serhat Güler, çocuk nörolojisi uzmanı, bizi bilgilendirdiniz.
0: Çok
1: ve harika sorulara harika cevaplar verdiniz. Sizi tekrar konuk etmeyi istiyoruz.
0: Çok teşekkürler.
1: Ayağınıza sağlık.
0: Sağ olun, çok teşekkürler.
1: Programımız hasta hikayesiyle devam ediyor. Çok önemli bir konu. Çarpma sonrası kafa travması. Çocuklar futbol oynarken top çarpıyor, düşüyor. Trafik kazasında kafa hasarı çok fazla veya düşmeler çok fazla. Yaz geldi, sığ suya atlama, omurilik hasarı, beyin hasarı çok fazla. Onun için bunlardan kaçınalım diye dikkatinizi çekmek istiyoruz. Başa gelirse de neler yapmak gerekiyor? Bunlar konusunda hastalarımız cesurca hikayelerini paylaşıyor. Bir kere böyle bir şeyle karşılaştığınızda 112'yi arayın arkadaşlar. 112'yi arayın. Önce etrafın emniyeti, arkasından da hemen

0: 112. Kişiyi hareketsiz tutun, baş ve boyun sabit kalmasına dikkat edin. Bilinç bunalıklığı, bayılma, kusma gibi gözlemleyin bunları. İlk gelen sağlık profesyonellerine bunları anlatın. Kanama varsa temiz bir bezde baskı yapılabilir ve 112'yi arıyoruz, vurguladık. Bugün yine hikayesini cesurca paylaşan bir hastamız konuk. Deniz Çelik. Deniz, hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Deniz, hikayen niye önemli? Çünkü istemiyoruz tabii ki kazalar olmasın, düşmeler, çarpmalar olmasın, kafa travması olmasın, hiçbir hastalık olmasın. Ancak hayatın bir gerçeği oluyor. Senede 12 ile 15 milyon kişi inme, çarpma, düşme, travma yok. Bir de buna yakın orta ağır beyin hasarı. Yani çarpıyor, düşüyor, trafik kazası geçiyor, insan var ve mücadele vermek için örnekler istiyor ailesi. İlk başta çünkü hastaların çoğu zaten farkında değil. Ailelere cesaret verecek örneklere ihtiyaç var. Senin hikayeni bunun için çok merak ediyoruz. Başına ne zaman, ne geldi ve neler yaptın? Anlatır mısın?
1: Hocam 2018'de yüksekten düşme beyin ameliyatı oldum. Ondan sonra...
0: Yüksekten nasıl düştün? Ne oldu?
1: İş yerinde özel güvenlik görevlisiydim. Güvenlik görevlisini yıkama yıkmıştım, gece yıkamayı. Biraz temizlik titizlik hastalığı var.
0: Sende temizlik titizlik hastalığı var. Güvenlik biraz... görevlisiydin. Kulübenin üstünü temizleyeyim dedin.
1: Evet.
0: Çıktın kulübenin üstüne.
1: O sırada ayağım kaymış. Tam o süreci hatırlamıyorum. Düşme anını hatırlamıyorum. Kamera görüntülerinden izlemiştik. Ayağım kaymış. Düşmüşüm. Kafayı duvara vurmuşuz. Oradan bir daha aşağı iki.
0: Aslında süper bir çalışansın. Yani hem görevini yapıyorsun, güvenlik görevlisi, hem de etrafı temiz tutmaya çalışıyorsun.
1: Aynen hocam.
0: Ve bunu yapıyorken de başına bir kaza geldi.
1: Evet,
0: düştün. Hocam. Kafa travması, sen hatırlamıyorsun. Ne olmuş ondan sonra?
1: Ondan sonra bir iki üç ay yoğun bakım süreci olmuş. Ondan sonra fizik tedavi süreci devam etti.
0: Sen nereleri hatırlıyorsun? Nerede artık temizlik yaptıktan sonra düşmeyi hatırlıyor musun?
1: Sadece onu hatırlamıyorum.
0: Oradan sonra yok. Ne zaman hatırlıyorsun?
1: Fizik tedaviye başladıktan sonra kendimi hatırlıyorum.
0: O arası karanlık.
1: O arası karanlık.
0: Orada ambulans geliyor, hastaneye götürüyorsun, ameliyatlar oluyor.
1: Evet, o süreç hiç aklımda yok işte.
0: Hiç aklımda yok. Ne kadar sürmüş bu süreç?
1: 3-4 ay yoğun.
0: 3-4 ay sen kapalı.
1: Evet.
0: Hiçbir şey yok.
1: Ailem orada... söyledi öyle. Ailemin söyledi öyle yani.
0: Ailen çok büyük bir mücadele örneği vermiş. Hı-hı. Şirketin çok büyük destek olmuş, sahip
1: aynen.
0: çıkmış.
1: Aynen.
0: Hem ailene hem şirketine teşekkür edelim. Çünkü bu dönemde hastayı yalnız bırakmamak lazım. Sarıp sarmalayıp doğru tedaviye
1: evet,
0: ulaştırmak
1: evet,
0: lazım.
1: Evet.
0: Sonra neler oldu?
1: Sonra işte fizik tedavi. İlk başta yürüyemiyordum, hiç ayağa kalkamıyordum.
0: Yürüyemiyordun, yatağa bağımlıydın.
1: Evet, ondan sonra yürümeye yavaş yavaş başladım. Fizik tedavi sürecim bitti, ondan sonra işe başladım. Sosyal hayata karıştım, o çok iyi geldi bana.
0: İşe başladın mı şu anda?
1: Çalışıyorum şu anda, çok iyi geldi bana.
0: Hem
1: psikolojik olarak hem de egzersiz gibi oluyor yani bana.
0: Bunu çok vurgula iyi. Lütfen. Çünkü başına bu tür bir iş gelip bir şekilde kısmi de olsa, tam da olsa özgürlüğünü yakaladıktan sonra insanlar işten kaçıyor. İş aslında bir tedavi gibi bir şey.
1: Aynen.
0: Lütfen bunu vurgula.
1: Sosyal hayatın içine karışmak insanı çok mutlu ediyor. Psikolojik olarak çok iyi. Evde kaldığım zaman boş şeyler, başka şeyler düşünüyorum. Ne yapacağım, ne olacağım, iyileşeceğim, iyileşmeyeceğim. Hep aklım orada, kafayı onunla dolduruyorum. En azından sosyal hayatın içine karıştım.
0: Şu anda faydalısın, verimlisin, ailenin başındasın.
1: Kendim de mutlu, içim rahat oluyor. Hem işe fayda oluyorum, hem ailemin başında öyleyim, çocuğumun, eşimin yanındayım.
0: Harika.
1: Kendi ruhut olarak rahat istiyorum.
0: Harika. Gene aynı kurumda çalışıyorsun.
1: Aynı kurumda.
0: Harika Deniz. Fizik tedavide en çok ne yordu seni?
1: En çok yorgu derken...
0: Yani yürümek mi, elini kolunu kullanmak mı? Hani neyi kazanırken daha büyük emek verdiğini hatırlıyorsun?
1: El.
0: El.
1: Parmaklar beni çok uğraştırıyordu.
0: Çok
1: uğraştı. Halen de uğraştırıyor işte parmağım.
0: Çalışıyor musun hala?
1: Çalışıyorum.
0: Yani fizik tedavi, hastane fazı bitti. Ara ara hastaneden destek alıyorsun ama kendin de...
1: Çalışıyorum. Egzersizlere devam. Yürüyüş
0: pes
1: yapıyorum.
0: Pes etmek yok.
1: Yok. Bizim için önemli olan en pes ettiği zaman geri dönüyoruz.
0: Tamam. Yani nasıl beyin çalışma istiyor ise... normalde bir şey öğrenmek için.
1: Hı.
0: Bu rahatsızlıkla da mücadele ettikten sonra hastane döneminden sonra da çalışmaya gerek var.
1: Çok lazım.
0: Tamam. Deniz, iyi ki geldin. Çok teşekkürler. Bu cesur paylaşım için teşekkürler. Evet, programımız, Doktor Fizik köşemiz, konuğumuz ve cesur bir hastamızın hikayesiyle bugününü tamamladı. Hafta sonunun ailenizle ve tüm sevdiklerinizle barış ve huzur dolu geçmesi dileğiyle haftaya görüşmek üzere. İyi günler.

0: İyi Finans sundu.
1: Lezzet, tarih ve insan aynı sofrada buluşuyor. Adnan Şahin, Ege'nin incisi Ayvalık'ta. Zeytinyağlıları, Keşkülü, Ayvalık tostu ve taş sokakları. Adnan Şahin'le halkın lezzetleri. Bugün saat 12.15'te Habertürk'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
5: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Merhaba. 20 Haziran Cumartesi bugün. Saatler 12'ye geliyor. Ben Tuğba Södekoğlu. Saat 17'ye kadar saat başlarında birlikte olacağız. Başlayalım bu dilime. Canlı bağlantıyla başlayacağız. İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Yardımcısı Erhan Karaal'ın evinin önünden kaçırılmasıyla ilgili gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Şimdi ayrıntıları arkadaşımız Elif Yavuz anlatacak. Elif.
1: Tuğba Södekoğlu, İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal 17 Haziran Çarşamba günü saat 21'de evinin önünden kaçırılmıştı. Bir araç içerisine zorla alıkonularak koyulup daha sonra Kocaeli'ne ardından Tuzla'ya götürülmüştü. Dün sabaha karşı saatlerde saat 6.30'da Tuzla'da asıl bir durumdaki prefabrikte bulundu Karaal. Ancak sağlık durumu darptan kaynaklı ve uzun süre susuz kalmasından kaynaklı olarak iyi değil. Şu sıralarda yoğun bakımda tedavi altında Karaal ve konuya ilişkinse dün 8 kişi gözaltındaydı. Bugün gözaltı sayısında artış yaşandı ve 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kültür AŞ'nin eski bir çalışanı ve iki müteahhit yer alıyor. Erhan Karaal'ın daha önce ihale verdiği iki müteahhit de gözaltında olduğu ifade edildi. Kaçırılma sebebi de henüz netleşmedi ancak bazı iddialar atıldı ortaya. İki müteahhit ve gözaltına alınan Kültür AŞ'nin eski çalışanının Yerebatan Sarnıcı'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmesinin ardından ihale alamayan iki kişi olduğu ifade ediliyor bu gözaltına alınan kişilerin. Bu sebepten Erhan Karaal'a baskı yaptıkları ve ihale nedeniyle kaçırdıkları iddia edildi. Öte yandan bir başka iddia ise İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında kapalı çarşıda bir döviz bürosuna operasyon düzenlenmiş ve o döviz bürosunda çok sayıda külçe altın ele geçirilmişti. O altınların kime ait olduğu bilinmiyordu. Bu kaçıran şüphelilerin Erhan Karaal'a altınların nerede olduğunu sorduklarını Erhan Karaal'ın da ne altını diyerek yanıt verdiği ve bunun üzerine şüphelilerin Erhan Karaal'ı darp ettiği de yine iddialar arasında yer alıyor. Dün eşi Ayşe Karaal'la görüşme fırsatımız olmuştu. Bir röportaj yapmıştık. Orada Ayşe Karaal eşinin kaçırıldıktan sonra yurt dışı numarasından şüpheliler tarafından aranarak eşinle seni görüştüreceğiz, polise haber verme, polisle irtibatta olma diyerek

0: talimatlarda bulunduklarını söyledi. Öte yandan eski çalışanı ve iki müteahhitin gözaltına alındığını da söyledik ve şüphelileri arasında yer aldığını söyledik. Ayşe Karaal bu kişilerden şüphelenmediğini, hedefin yanlış kişi olduğunu söyledi. Eşinin tamamen yanlış bir kişi olarak kaçırıldığını ifade etti. Ancak tabi soruşturma detaylı bir şekilde sürüyor. Erhan Karaal'ı kaçıranlar kimler, kimlerle bağlantıları var ve neden kaçırdılar? Bunlar ilerleyen süreçte ifade süreçleri tamamlandığında, soruşturma derinleştirildiğinde ortaya çıkacak detaylar. Ancak gözaltı sayıları her geçen gün artıyor. Bugün de sayı 10'a yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri ise devam ediyor Tuğba Sodikoğlu.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Elif Yavuz ve kameraman arkadaşımıza. Kolaylıklar, gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi sıradaki haberimizle devam edelim. A milli takımın 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası macerası maalesef kısa sürdü. A Yıldızlılar gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenilerek elendi. 24 yılın ardından büyük bir umut ve heyecanla katılmıştık Dünya Kupası'na, ancak az önce de belirttiğim gibi bu macera kısa sürdü. A Yıldızlılar D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi ve bitime bir maç kala grup sonuncusu olmayı garantilemiş oldu ve Dünya Kupası'na veda etti. Milli takım çıktığı iki maçta 62 şut çekmesine rağmen gol kaydedemedi. İlk galibiyetini alan ve puanını 3'e çıkaran Paraguay'a galibiyeti getiren golü ikinci dakikada Galarza attı. Ve 2026 Dünya Kupası'ndan elenen ilk iki takım Haiti ve Türkiye oldu. Türkiye'nin D grubundaki rakipleri Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya üçüncü maç öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. Türkiye A milli takımı son maçı ABD ile 26 Haziran Cuma günü oynayacak. Evet, ilerleyen saatlerde konuklarımızla konuşacağız. A milli takımı ne yazık ki Dünya Kupası'na veda etti dedik. Devam edelim. Bugün bir başka nefeslerin tutulduğu konuda sınav var. 2,5 milyona yakın üniversite adayı temel yeterlilik sınavında ter döküyor. Sınav saat 13'te sona erecek. Az kaldı bitmesine ama ayrıntıları arkadaşımız Dilara Civerek'ten alacağız. Dilara.
0: Biz kameraman arkadaşım Mehmet Selman Bektaş'la birlikte İstanbul Üniversitesi'nin önündeyiz. İstanbul Üniversitesi yoğun bir kampüs, birçok binası bulunduğu için çok fazla öğrenciye sınava girebilmesini sağlayan büyük bir alan. Şu anda da sınav 10-15'te başladı. 10 itibariyle girişler kapandı ama 10-15'te sınav başladı. Çok da güneşli bir hava var. Veliler bu güneşli havadan gölge yerlere kaçtılar. Yakın bölgelerdeki restoranlar, kafeler gibi alanlarda bulunurlar ama yine de burada bekleyen veliler de var, yok değil. Öğrenciler için heyecanlılar, heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava girmeden önce öğrencilerle de konuştuk. Kimisi ben çok çalıştım, heyecanım yok dese de çoğunda da o heyecanı, o tatlı heyecanı görmüş bulunduk. Çünkü üniversite hayatlarının belirleyicisi olacak bu sınav. Bugün ve yarın olarak ilerleyecek üniversite sınavı. Bugün temel yeterlilik testinde tabi tutuluyor gençler. Temel yeterlilik testinde Türkçe, matematik, sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarından testler karşılarına, sorular karşılarına gelecek. Sınav süresi tam 165 dakika olarak verildi bugün öğrencilere. 165 dakika boyunca öğrenciler sınavda olacak. Sınav 10-15'te başladı. 13'te, yani bir de tamamlanmış olacak. 10'da sınav giriş kapıları kapandı. Bazı sahneler geldi Türkiye'nin belirli yerlerinden. O sınava geç kalan öğrencilerin klasik, yıllardır değişmeyen o sahneleri yaşandı bugün de. Ancak bizim bulunduğumuz bölgede şu an İstanbul Üniversitesi'nin önünde böyle olumsuzluk yaşanmadı. Neyse ki umarım diğer yerlerde de daha az yaşanmıştır. 13 itibariyle TYT sınavı bitecek. YKS maratonu 2 günden oluşuyor. TYT bugün yapılıyor. Yarın da AYT ve yabancı dil, yani alan yeterlik ve yabancı dil sınavı yapılacak. YKS maratonunun ilk ayağı şu an devam ediyor. 13 itibariyle de çıkışlar, sınav sona ermiş olacak. YKS maratonunu aktarmaya devam edeceğiz.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Dilara'ya ve kolaylıklar dileyelim hem sana hem kameraman arkadaşımıza. Tabii öğrencilere de kolaylıklar. Devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'yi en kısa sürede kurultaya götüreceğini söyledi. Yargıtay'daki başvuru çekilirse olağan kurultayı en fazla 4-5 aya yaparız dedi.
2: Olağanüstü değil, olağan dedi. Mahkemenin kararını işaret etti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki kurultay için ilk kez tarih verdi.
3: Kesinlikle partiyi en kısa

0: sürede kurultaya götüreceğim. Ama mahkemenin Yargıtay aşaması, tedbir kararı var. Olağanüstü kurultay değil, olağan kurultay yapılacak. Yargıtay'daki başvuru çekilirse, olağan kurultayı en fazla 4-5 aya yaparız. Eski delegelerle yapamayız. Mahkeme, şaibe var diye iptal etmiş, siz gidip o eski delegelerle kurultay yapın diyorsunuz. Bundan da bir mutlak butlan kararı çıkar.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü Televizyonu'nda CHP'deki kurultay tartışmalarına dair net mesajlar verdi. Kurultayda aday olup olmayacağına dair parti aranınca dinlenmek istiyorum dedi.
2: Ben hiçbir kurultayda aday olmadım. Adaylık bir kişinin iradesiyle olmaz. Ben kendi kendime aday olacak değilim. Partiyi arındırdıktan sonra oturmak, dinlenmek istiyorum.
1: Kılıçdaroğlu mutlak butlan davasını kendisinin açmadığını söyledi.
2: Paranın dağıtıldığı, iradenin satın alındığı 38. kurultayla ilgili bir şeyim yok. Ben gidip şikayet etmedim ki. Herkes bu davayı ben açmışım gibi kamuoyuna deklare ediyor. Yok öyle bir şey. Kurultay davasının tarafı değilim. İlgim yok. Kurultayı parayla satın alıyorsan bu bir milli güvenlik sorunudur.
3: Meselesi de değildir. Bu mesele...
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Denizli'ye gitti. Halk buluşmasına katılan Özel, bize bina değil siz lazımsınız dedi.
5: Türkiye'de nasıl yerel seçimlerde birinci parti olduysak, nasıl 30 yıl sonra Denizli'yi aldıysak, yapılan ilk seçimlerde de Türkiye'yi kazanacağız. Bizi yolumuzdan hiç kimse çeviremez.
1: Kahvehanede halkla buluştu, destek istedi. Pazara gitti, esnafı ve vatandaşı dinledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Denizli'de halkla buluştu.
5: Bize bina değil, bize yürek lazım, bize yol lazım, yoldaş lazım, sizler lazımsınız.
1: Bayramyeri Meydanı'nda konuşan Özgür Özel, bizi yenemezler, durduramazlar dedi.
5: Asla geri durmayacağız, sizi mahcup etmeyeceğiz, sizi kimseye muhtaç etmeyeceğiz. Benimle yürümeye var mısınız?
1: Özel, CHP'ye operasyon yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'ne operasyon yapanlar, onun iktidar yürüyüşünü kesmeye çalışanlar, emeklinin, asgari ücretlinin, esnafın, KOBİ'nin, çiftçinin ve Türkiye'deki tüm gençlerin gelecek umutlarını hedef almışlardır. Buna izin vermeyeceğiz.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hakkari'de Karayolları Genel Müdürlüğü toplu açılış töreninde konuşuyor. Kulak verelim.
6: Ülkemizin geleceği ve yarınlarımızın en değerli teminatı olan tüm evlatlarımıza, kardeşlerimize gönülden başarılar diliyorum. Kıymetli kardeşlerim, Hakkari el değmemiş dağlarının ihtişamı, Cilo dağlarının zirvelerinde parlayan Buzul gölleri, Büyük Zap ve Dicle'nin kollarının oyduğu derin vadileri, yemyeşil yaylaları ve yüzyıllardır koruduğu kadim kültürüyle adeta bir doğa zirvesi, tarih zirvesi, tarih hazinesi durumunda. Hamdolsun bugün terörün karanlık gölgesinden kurtularak doğa turizminin parlayan yıldızı haline gelen Hakkari'miz, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından misafirleri ağırlıyor. Uzun yıllar terörün gölgesinde kalan bu eşsiz coğrafyanın potansiyeli zincire vurulmuş, gençlerimizin hayalleri de çalınmıştı maalesef. Neredeyse yarım asır boyunca ülkemize tam olarak 2,5 trilyon dolarlık ağır bir fatura çıkaran bu bela tüm Türkiye'ye büyük zararlar verdi. En başta da elbette bölge halkımıza. Bu kaynaklar üretime, refaha dönüşseydi bugün çok daha güçlü bir Türkiye'yi konuşuyor olurduk. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terörsüz Türkiye vizyonu ile bu kara defteri kapattık, çok şükür kapatıyoruz. Bir şey kalmadı.

0: Artık Hakkari'nin dağlarında terör değil, barış, huzur ve kalkınma kol geziyor çok şükür. Bir zamanlar girilmez denilen vadilerde şimdi tüneller açılıyor, köprüler yükseliyor. Hakkari yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan bir turizm cennetine dönüşüyor. Buzul göllerinde yansıyan güneş, dağcılık ve trekking rotalarında atan kalpler, kış sporlarının heyecanında birleşen gençlerimiz. Bu muhteşem coğrafya artık barışın, kardeşliğin ve bereketin diyarı oldu çok şükür. Bizler de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu potansiyelin farkındayız elbette. Ve Hakkari'nin ulaşım ağını güçlendirmek, ekonomik, sosyal ve turistik potansiyelini büyütmek için dev yatırımları hayata geçirdik, hayata geçirmeye devam ediyoruz. Hakkari'li değerli kardeşlerim, son 24 yılda Hakkari'nin ulaşım, iletişim ve haberleşme altyapısına 73 milyar liranın üzerinde dev bir yatırımı hayata geçirdik. Bakın 73 milyar liradan bahsediyoruz. 2002'de sadece 1 kilometre bölünmüş yolumuz varmış. Biz 105 kilometre daha yaparak bunu 106 kilometreye çıkardık. Yine bütünlü sıcak karışım kaplamalı dediğimiz, yani sıcak asfalt, beton asfalt dediğimiz yoldan hiç yokmuş. Bugün 190 kilometre ile Hakkari'li kardeşlerimizi bölünmüş ve sıcak asfalt yollarda güvenli ve konforlu seyahat etme imkanıyla tanıştırdık. Yeni köprü Yüksekova yolu, Yüksekova Dağlıca yolu, Yüksekova Köprülü Kavşağı ve bağlantı yolları, Üzümcü Durankaya geçitli yolu, Totkan 1 ve Totkan 2 köprüleri, 1029 metrelik Çukurca tüneli ve yine Çukurca Çığ ile kar tünelleri gibi önemli projeleri hayata geçirdik. Değerli kardeşlerim, yanlış hatırlamıyorsam sadece 600 metrelik bir tünel varmış AK Parti hükümetlerimiz döneminde, Cumhur İttifakımızdan önce. Bugün 10 kilometrenin üzerine geçen bir tünel uzunluğumuz var. Dile kolay bakın, Cumhuriyet tarihinde 50 kilometre yol vardı. Biz sadece AK Parti hükümetlerimizde Hakkari'ye 10 kilometrenin üzerinde tünel yaptık.
1: Evet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ular Uraloğlu'nu dinledik. Hakkari'deki toplu açılış töreninde konuştu. Şimdi devam edelim. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında belediye başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Daha önce tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay hakkında da adli kontrol kararı verildi. Bir kişi de serbest kaldı. Ankara'da Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi'nin 6. dönem toplantısı yapıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya vizesinde ret oranları %25'lerden %14'e kadar geriledi dedi. İş insanları, öğrenciler ve nakliyeciler için konumun hızlandırılacağını söyledi.
2: Vize meselesini konuştuk. Geçen yıl Temmuz'dan bu yana yeni Kaskat sistemiyle vize randevularında ve başvurularında bir miktar iyileşme sağlandı. Vize ret oranları %25'lerden %14'e kadar geriledi. Bu noktada iş insanları, öğrenciler, sanatçılar, STK mensupları, nakliyecilerle alakalı olarak hızlı çözümlerle konuyu hızlandırmayı planlıyorlar. Ve bizim de Türkiye vatandaşlarımız için vizesiz seyahat konusundaki haklı taleplerimizi bir kez daha kendilerine vurguladık. Avrupa Birliği konularında da Gümrük Birliği'nin

0: güncellenmesi noktasında kendileri de bunu desteklediklerini net bir şekilde ifade ettiler. Türkiye ile ekonomik, sanayi ve ticari ilişkilerin zarar görmemesinden yana olduklarını ve bu konuda Türkiye ile Avrupa Birliği ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkilere zarar gelmesini engelleyecek bir tutum takınacaklarını net bir şekilde ifade ettiler.
1: 35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili yeni bir iddia gündemde. Vefatından kısa süre önce gittiği Tayland'da maymun ısırdığı iddiası var. Detaylara bir haberimizden bakalım.
2: Ay aşkım benim ya, çok adaletlidir biliyor musun?
3: Genç yaşta hayata veda etti. Çıktığı seyahatte maymun tarafından ısırıldığı ortaya çıktı. Oyuncu Ece İrtem'in ölümüne bu ısırık mı neden oldu? Bu sorunun cevabı otopside aranacak. Kızılcık Şerbeti dizisinin Işıl'ı olarak tanınıyordu. 35. doğum gününü kutladı. Ardından İstanbul Kadıköy'deki evinde 15 Haziran günü rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.
2: Bak o aç gözlerini üstüme başıma dikme. Geldim oturdum karşına, ne derdin varsa söyle, sonra defol git hayatımdan.
3: Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, oyuncunun Tayland gezisi sırasında bir maymun tarafından ısırıldığını ve sol kolunda 3 yara izi bulunduğunu belirtti. Maymun ısırığının sepsis dahil ölümcül sonuçları olabileceğini belirterek otopside bu konunun değerlendirilmesi için savcılığa dilekçe verdi. Genç oyuncunun kesin ölüm nedeni otopsiyle netleşecek.
1: İstanbul Başakşehir'de bir kadın boş arazide başına taşla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Sevgilisi gözaltında. Akşam saatlerinde boş arazide hareketsiz duran bir kadını görenler durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler kadının kafasına taşla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerde öldürülen kadının 34 yaşındaki Sultan Ç olduğu belirlendi. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve polis cinayetle ilgili kadının erkek arkadaşını gözaltına aldı. Şanlıurfa'da polisin düzenlediği tefecilik ve kara para aklama operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karıştığı belirlenen 12 şüpheli yakalandı. Soruşturmada 51 mağdur tespit edildi. Şüphelilere ait hesaplarda 25 milyon liralık para hareketliliği belirlendi. Soruşturma kapsamında 6 taşınmaza el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. İstanbul Bahçeli Evler'de yol tartışmasında iddiaya göre bir sürücü aracındaki megafon ve sirenle otomobili durdurduğu sonrasında neler yaşandı bakalım, izleyelim.
4: Bak arabayı deli gibi sürüyor bak. Baba gel. Gel böyle buradan izle. Bak arabadan in gel. Kimliğini zaten direkt gösterdi. İn aşağı dedi.
5: Arkadan sürekli bir çakar sesleri geldi ve biz de araca doğal olarak yol verdik polis olduğunu düşündüğümüz için.
6: İddiaya göre aracındaki megafon ve siren tertibatını kullandı. Tartıştığı sürücüyü durduran kişi emekli polis çıktı.
7: Sivil araç üstümüze geliyor. Saldırı kocama çocuğum oldu.
6: Olay İstanbul Bahçeli Evler'de yaşandı. İddiaya göre Abdullah Aslan ve İbrahim K. trafikte tartıştı. İbrahim K. aracındaki siren ve megafonu kullanıp otomobili durdurdu.
5: Şahıs beni polis süsü vererek aracımdan aşağı indirdi. Durdurdu, ehliyetimi aldı, kimliğimi aldı, eşimi hakaretlerde bulundu. 3 yaşındaki çocuğuma hakaretlerde bulundu. Hemen 155'i aradım. Dedim ki böyle bir şahıs beni durdurdu. Araç plakasını verdim.
8: Sen devlet memuruna böyle yaptın ya.
7: Sen yaptın sen. Çocuğun olduğu halde.
6: İki sürücüye de 180 bin lira para cezası kesildi.
5: Bana dediler ki bu şahıs polis değil, siz aşağı indiniz diye size de ceza işlemi uygulamak zorunda kaldık. Ben de dedim ki ya bu adamın aracında siz siren buldunuz mu? Evet bulundu. Bu adamın cebinde polis kimliği var mı? Evet var. Ya dedim benim suçum ne dedim burada? Benim suçumun tek burada aşağı inmemiş.
6: Sürücülerin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken araçlarda aynı süre...

0: Ele trafikten men edildi.
1: Araba emanetti, araba bağlandı. Evimde huzursuzluklar başladı, kavgalar başladı. Borç aldım, 180 bin TL'yi yatırdım. Mağdurum.
2: Sen devlet memuruna böyle yaptın ya.
3: Yazın gelmesiyle güneş koruyuculara ve bronzlaştırmayı artıran güneş yağlarına talep çok ama sezonun başlamasıyla artan bu talep merdiven altı üretimi de hızlandırdı. Sahte ürünlerin satışı ise en çok internette online pazarda yaygın. Kansere kadar götürebilen sahte ürünleri sorgulamak için ise birkaç ipucu var bakalım.
4: Üzerinde yanıltıcı ifadeler, sunblock, tam koruma, tüm gün koruma veya %100 koruma gibi ifadelerin bulunması yasak. Bunları içeriyorsa yönetmeliklere uymadığı anlamına gelir.
5: Buraya getirilenle Kore'de üretilen farklıdır. Orada bile sahtecilik var aslında. Dikkat etmek gerekiyor.
6: İçeriği tam okunmayan ürünler olabilir. Bandrolü doğru olmayabilir. Ne hiç katıldığı belli olmadığı için çok ciddi reaksiyonlar da görülebilir.
7: Bronzlaşmayı sevenler ya da güneşten korunmak isteyenler, tatil sezonunun başlamasıyla reklamı da satışı da artan krem ve koruyucularla ilgili bu hatırlatmalara kulak vermeli. Küçük ipuçlarıyla cildinizi güneşin zararlı etkisinden olduğu gibi sahteciliğin etkisinden de koruyabilirsiniz.
8: Peki internetten alınan güneş koruyucu ürünleri ne kadar gerçek? Ürünün orijinal olup olmadığını anlamanın bir yolu var mı? Bunu anlamanın ilk yolu paketin üzerinde içindekiler kısmında yazan ifadeyi görmekten geçiyor.
5: Elimde iyi bir markanın, dermakozmetik ürün bir markanın güneş koruyucusu var. İçinde ilk baktığımda çinko oksit dediğimiz mineral filtre bulunuyor. Evet, içindekiler kısmında bunun iyi bir güneş kremi olduğunu göstermektedir.
7: Yani bu ifade ürünün içinde güneş ışınlarının zararlı etkilerini filtreleyen bir madde olduğunu söylüyor. İdeal güneş kreminin içindekiler kısmında kimyasal yerine mineral filtre yazması önemli. Peki ürünün dış yüzeyinde neler olmalı?
4: Güneş kremlerine üzerine göre SPF 30 ibaresi önemli. En az bu kadar olması bizim için aslında özellikle şiddetli güneşten bile oldukça koruyucu. Hem ultraviyole A hem ultraviyole B filtresi içermesi gerekiyor. Ultraviyole A derinin derin katmanlarını korur. Ultraviyole B ise yanıktan korur.
6: Açık bir kutu resmi var. Orada kaç ay gideceğine dair onlar tabii üzerinde yazmak zorunda.
7: Üründe bu özellikler yoksa dikkat.
6: Sahte güneş kremleri etkisizlik yapabileceği gibi aynı zamanda direkt alerjik kontak dermatit dediğimiz yanık, yara tablolarına, kızarıklık, şişme, kabarcıklı döküntüler yapabilir. Deri kanserleri dahi gelişebilir.
7: Krem ve koruyucuları barkod numarası girerek Sağlık Bakanlığı ürün takip sisteminden de sorgulayabilirsiniz.
3: Ve bu dilimi noktalıyoruz. Saat 5'inde görüşmek dileğiyle.

0: genel izleyici kitlesi için uygundur.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.

Yine ben ve yine siz, ne güzel yine buluştuk. Nerede? Habertürk ekranlarından size merhaba. Bugünlerdeyiz Balıkesir Ayvalık. Böyle sıcak bir adam. Reçiyan dayı bilen bir adam. Muhteşem kahvaltılıklar. Şahane bir bahçe. Daha ne olsun? Kahvaltı.

0: Efendim Ayvalık'tayız. Bazen sizin anlatmanızdan çok bulunduğunuz yer anlatır. Siz dinlemeye çalışırsınız ama biz yine de anlatmaya çalışacağız. Kaldı ki masada iyi anlatıcı bir dostumuz var, Mehmet. Kardeşimiz var, Mehmet Çavlı. Şimdi ada kültürünü anlatıyorsun. Ben de bunların keyfini çıkarıyorum.
1: Ayvalık'ın kültüründe kahvaltıda domates, biber, salatalık, yeşillik, suda haşlanmış yumurta ve üzerine zeytinyağı dökülür. Hocam şu gördüğümüz börek annemin ada kültüründe yaptığı börekti. Başka hiçbir yerde yoktur. İçinde taze lor, tarçın ve toz şeker var.
0: Bunun adı ne? Bir adı var
1: mı? Ada böreği.
0: Ada böreği.
1: Ada.
0: Allah
1: annem
0: Allah.
1: Midilli, Skala İskamya'dan mübadelede geldi. Oranın kültüründen gelen bir şey.
0: Hamur. Bir taraftan böyle hafif bir tatlılık. Bir taraftan lor. Bir taraftan tarçın. Biraz zeytinyağını anlatsana. Mesela Ayvalık'ta zeytinyağı ve zeytin ne demek?
1: Zeytinyağı bir ürün olarak görmemek lazım. Kültürü olan bir şey. Baktığın zaman içindeki aromatik değerlerinden dolayı yapılan yemeklere, her şeye kendi o zeytin ve zeytinyağının aromasını aktarırlar.
0: Peki buradaki yapı nasıl? Yani buradaki insan profili nereden gelmişler? Yani Ayvalık yerleşik bir nüfus mu yoksa bir yerlerden gelme var mı?
1: Şimdi baktığınız zaman Ayvalık'ta mübadeli şehri Ayvalık. Toplum insanları.
0: Balkan ağırlıklı o zaman.
1: Balkan ağırlıklı.
0: Peki mutfağa ne kadar yansımış?
1: Yani bizde daha çok ot ve deniz ürünü. Girit'te bir doktor
0: Peki,
1: tayin.
0: Peki Balkanların hamur işi?
1: Çok çok az. Şimdi geliyor pişir. Mesela o pişi bizim olmazsa olmazımız kahvaltıdır ve çok güzel yapılır. Bir doktor da tayini çıkmış Girit'in Hanya ilçesine. Bir gitmiş bakmış çarşıya, pazara yerine. O sardalya tuzlu, çiroz tuzlu, lakerda tuzlu. O demiş burada hasta çok, bana iş çok çıkar. Öbür tarafa gitmiş 20 metre ot sergileri. O demiş zehir orada, panzehir de burada demiş.
0: Ha, şahane.

0: Ayvalık'ı gezmek. Sanırım sokak aralarında kaybolmak gibi bir şey. Çünkü sivil mimarinin en güzel örneklerini görüyorsunuz. Tabii deniz kenarı da var. Ayvalık demek birçok şey demek. Biz de o birçok şeyi sizin adınıza gördük. Efendim, Ayvalık sokaklarında sevgili Mehmet Çavlı bize eşlik edecek.
1: Şimdi baktığın zaman bütün sokaklar denize gider.
0: Çıkıyor.
1: Bunun esprisi

0: Tabii.
1: Aa,
0: şimdi yap, yeni
1: mimari yap... düşünebiliyor musunuz? Şehir planını. Bu hangi kültür bu taş mimari? Rum kültürü.
0: Rum kültürü. Rumlardan kalan şey ama bakın bunlar ne kadar deprem geçirmiş ve hiç
1: evet.
0: bir şey yok.
1: Doğru vallahi. Bir tarafta da zeytinler.
0: Evet.
1: Peki Ayvalık deyince zeytin, sence Türkiye'nin en iyi zeytini Ayvalık'ta mı yetişiyor? Şimdi ne dünya, kadar garip bir soru bu ya.
0: Şimdi dünyada,
1: bir Ayvalık'ta yaşayan adama diyorum ki en iyi zeytin Ayvalık'ta mı?
0: Dünyada İtalya'da Toskana, Yunanistan'da Girit, Türkiye'de Ayvalık ve Körfez belgesi olarak.
1: Ha, böyle midir?
0: Kalite, evet. Çünkü aynı paraleldedirler. Ve o iklim şartlarında ve tabii zeytinin variyetesi de çok önemli.
1: Variyete?
0: Variyete cinsi yani şey memecik, ayvalık
1: evet.
0: falan. Onlar
1: peki
0: çok önemli.
1: Burada hangi cins?
0: Yani? Ayvalık. Ayvalık tipi zeytin.
1: Ayvalık diye bir cins var.
0: Var.
1: Ha. Peki deniz ürünleri?
0: Deniz ürünleri harika.
1: Ah. Ne sırf, mesela burada en popüler olan ne?
0: Şu an deniz kestanesi var. Karadiken dediğimiz.
1: Deniz kestanesi.
0: Evet.
1: Bu ne demek? Deniz çok temiz demek.
0: Evet.
1: Biliyorsun. Deniz kestanesinin en büyük özelliği.
0: Bu kara diken, dikenli bir şey. Makasla kesiyorsun. İçeride böyle dilim dilim şeyler, çay kaşığına çıkarıyorsunuz.
1: Çok da lezzetlidir. Evet. Bayılırım. Böyle hafif bir limon suyu. Oh, bayılırım.

0: Ayvalık Kazan, Adnan Kepçe.
1: Adnan Bey hoş geldiniz efendim.
0: Hoş bulduk.
1: Buyurun. Hacı Badem kurabiyemiz.
0: Şimdi biliyor musunuz gezerken veriyorlar, yiyorsunuz. Hacı Badem mi fındık mı?
1: Hacı Badem.
0: Gerçek badem, Hacı Badem.
1: Tabii efendim.
0: Duydunuz mu? Yani fındıktan değil. Vallahi şahane. Uzun zamandır acı badem yemedim. Yani acı badem yemedim. Fındık badem, şey yedim, acı fındık.

Arkadaş gün boyu yenilebilir mi ya? Gün boyu durmadan yemek. Evet yani vallahi yedik. Artık dedim ki biraz yemeyeyim. Hani böyle şöyle bir manzara. Biraz deniz havası. Ayvalık havası. Ayvalık havası ne demekse işte bu demek. Ayvalık'a geliyorsunuz. Ayvalık'ta böyle deniz kenarında yürüdüğünüz zaman Ayvalık havası almış oluyorsunuz. Ama hakikaten bu hava da alınır yani. Yani bu havada böyle içine böyle ciğerlerine çekeceksin yani. Şu görüntüye bak. Aman tanrım. Şapka çıkar. Kollar açılır.

Efendim tostçuluğa çalıştı. Böyle bir çarşı mı olur? Olurmuş. Niye? Ayvalık'taysan tostçu çarşısı olur. Nasıl tost olur? Böyle tost olur. Bak. Tost da böyle olur. Bu bir tost değil aslında. Sandviç gibi bir şey. Sıcak sandviç desek daha doğru ama onlar tost diyor. Ben de tost diyeceğim mecburen. Isırıyorum. Bakın ısırıyorum. Turşu, sucuk, peynir, mayonez, domates, her şey var ama hepsi tatlı bir uyum içinde yani. Hepsini hissediyorsunuz ama onların kendi arasındaki ahengi de hissediyorsunuz. Isırıyorum, ısırıyorum, ısırdım. En önemlisi ekmek. Ekmek, ekmek. Çok güzel bir ekmek. Ayvalık demek ne demek? Biraz da zeytinyağı demek. Bence Türkiye'nin en iyilerinden biri demek hatta yani. Neyse o uzun bir mesele. Ama o zeytinyağı varken ne yemek gerek? Zeytinyağlıları yemek gerek. Ben de öyle yaptım zaten. Zeytinyağlıları yedim. Ama doyurdu mu? Doyurmaz zeytinyağlı. Yiyorsun, yiyorsun, yiyorsun bir daha yemek istiyorsun. Ve devam ediyorsun.

0: Ayvalık sofrada görüyorsunuz. Ayvalık bu demek. Şimdi Elvan Hanım bize ayvalığı anlatacak. Yani bunları anlatacak.
1: Zeytinyağlıları kendi zeytinyağlarımız ile yapıyoruz. Bugün de kabak çiçeği ilk defa çıktı. Size kısmetinizmiş.
0: Aman tanrım, enginar var ya, tam da zamanı.
1: Evet, tam da zamanı.
0: Bu da?
1: Bu da akkız. Şevketli Bostan da diyorlar. Biz akkız diyoruz. Bugün etsiz yapmışız.
0: Evet, bunu zeytinyağlı mı?
1: Çok, evet, zeytinyağlı. Burada daha çok etsiz yemekler daha çok seviliyor. Öyle de söyleyebilirim.
0: Akkız yani Şevketli Bostan çok derin bir hikaye. Aslında üstündeki yapraklar mübarek dikeni. Altına da ne diyorlar? Şevketli Bostan dedikleri. Çok muazzam bir bitki. Sağlıkla olan ilişkisini söylemeye gerek bile yok. Burada etli bir şey var.
1: Evet, Arap saçı bu.
0: Burada daha sanki...
1: Çok anason baskın bir tadı vardır.
0: Ay, balık geleneği bozuldu. Et geldi. Ah, alamıyorum. Şimdi becerdim akkız. Ay, akkız demişim.
1: Aslında Giritliler hani bu otu etle yaparmış en çok.
0: Bunu kim yapıyor ya?
1: Biz yapıyoruz mutfaktaki.
0: Dehşet olmuş o yani. Dehşet. Dehşet ve geldik.
1: Evet. Yılın ilk kabak çiçeği dolması.
0: Yani bu da pişmiş hali.
1: Evet.
0: Üzerine
1: daha
0: bir parça,
1: sıcak.
0: Bir parça.
1: Evet, sıkalım.
0: Limon.
1: Ben sıkabilirim size isterseniz.
0: Şöyle küçükçe. Elimiz ayağımız hep gitti ama olsun yani. Yapacak bir şey yok. Hem de
1: pişmiş
0: sıcak.
1: Yandım.
0: Bana yaprak sarma ikram ettiler. Tokatlı ya.
1: Oo.
0: Hadi bakalım.
1: Bakalım. Olsun, güveniyoruz yine de.
0: Hemen diyormuşum, yaprak iyi değil. Hepsi şahane. Ayvalık malum ot demek. Muhteşem bir şekilde gördük. Evren Hanım'a teşekkür ettik.
1: Biz teşekkür
0: Ayvalık
1: ederiz.
0: Devam ediyor. Cunda. Çok şey geliyor aklınıza biliyorum. Çok şey geliyor aklınıza. Hepsi birden gelebilir aklınıza. Benim aklıma da ilk gelen ne biliyor musunuz? Lokma. Cunda Adası'ndayız. Ada kültürünün en karakteristik görüldüğü yerlerden biri. Bir taraftan da mutfak olarak füzyon mutfağı diyebileceğimiz tam da tanımına uygun. Çünkü Rum ve Türk mutfağının tam bir karışımı aslında Cunda mutfağı. Tabii bir taraftan zeytinyağı, bir taraftan deniz ürünleri derken oldukça karakteristik bir mutfağa da sahip. Balıkesir'in denizle buluşan yüzü demek de yanlış olmaz. Burada mutfak deyince aklınıza ne gelmeli? Önce deniz ürünleri gelmeli. Tabii ki balık gelmeli. Zeytinyağı ve tabii ki otlar. Evet, bütün bunları karıştırdığınızda Cunda mutfağını tam olarak anlamış olursunuz. Evet, ne var burada? Doğa, tarih, tabii en önemlisi aslında hafıza. Bir tarafta Rum kültürü, bir tarafta Türk kültürü. Yani geçmiş Türk kültüründen bahsediyoruz. Tüm bunlar da aynı zamanda Cunda'nın hafızasını oluşturuyorlar. Çocuklar gibi. Şendik.
2: Bu işi anneannemden öğrendim.
0: Anneanne.
2: Anneannemden öğrendim. Onlar 1923 yılında mübadele zamanında Girit'ten buraya geldiler. Anneannemden. Ben de 1988 yılından beri burada bu işi yapıyorum.
0: Peki hamurun bir özelliği var mı bu hamurun?
2: Tabii hamurun özelliği o tabii bana şey öz. İçine şeker giriyor, tuz giriyor, maya giriyor.
0: Onun bir ayarı var diyorsun.
2: Tabii bir ayarı var. Bir de lokma hamurunu ben yıllardır mesela bu işi yapıyorum. Pürosunu elle efendim. Yani ben makineyle yapmam. Hamuru da elle tutarım. Bir de ne kadar hamuru döversen o kadar daha güzel oluyor. Bir de bizim lokmamızın özelliği kıtır kıtır. Yani şu anda lokmayı al, yarın da ye, gene kıtır kıtır. Şimdi üstüne tarçın, susam, hindistan cevizi. Az yok, çok güzel olur efendim.

0: Çun'dadayız belli oluyor değil mi? Çun'da. Çun'da deyince işte böyle güzelliklerle dolu bir yerden bahsediyoruz. Yine güzel bir yerdeyim ben. Çünkü benim arayışım dedim ya, bazen lezzet, bazen estetik, bazen hikaye. Bazen de hepsini bulduğunuz yerler olur ya, işte o yerlerden birindeyiz şu anda. Çok şık, çok temiz, çok böyle sakin bir servis var. Siz biraz anlatın bunu. Bu tabakları bir anlatın. Bu tabaklar belli ki özel el yapımı. Üzerindekileri ayrıca konuşuruz.
1: Ekmeğe saygıyla başlıyoruz. O yüzden bu kadar özeniyoruz. Ekmeğe saygı bütün toplumlarda geçmişten beri gelen bir özellik olduğu için. Evet, doymak, doyma duygusu, beslenmek. Bu evet. Nezaket ve zarafetin amacı ekmek. Ekmeğe olan saygıyla. Öyle oluşuyor burada güzel afet. Temel nokta ekmeğimiz. Küçük şeyler yapıyoruz ama küçük şeyler yaparken sadık kalıyoruz geçmişe. Anneannemizin, babaannemizin keşifleriyle, kıtlıkta çıkardıkları keşiflerle onların yaratıcılığını devam ettirmeye çalışıyoruz. Burada farklı olabilmek, yani tabaklarıma kadar özel yapmaya çalışıyorum, kaşıklarıma kadar. Ve burada yine Anadolu'dan gelen toprak, seramik, bize kardeş olan, masamızın mermer olması, ahşap kullanmamız, seramik kullanmamız.
0: Yani böyle bir Anadolu sevdası var diyorsunuz bir de.
1: Evet, Mezopotamya sevdası.
0: Herkeste olması gereken ama olmayan sevda diyoruz.
1: Aitlik duygusu.
0: Aitlik, evet.
1: Aitlik duygusu. Çünkü köklerimiz hem batıya hem doğuya her yere uzanan bir köke sahibiz. Ve bir şey yapmaya çalıştığınız zaman, yaratıcı olmak istediğiniz zaman bu kökler kendi kendine uyandığını hissediyorum ben. Bilmediğiniz şeyi bazen hatırlıyorsunuz.
0: Nerelisiniz?
1: Ben İzmirliyim, doğma büyüme İzmirliyim.
0: Mezopotamya?
1: Anne baba tarafından Mezopotamya, anne tarafından Boşnak kökenliyim, Rumeli kökenliyim.
0: Baba tarafı ne?
1: Niğde. Türk beyliğinden geliyorlar, Cücü beyinden geliyorlar ve Niğde mübadele tarihlerinde, yani 1924'te Türkiye'den en büyük göç vermiş, mübadele yollamış şehirdir Niğde. O yüzden evet. Tam bir o renkli sofra karışımı, yani evet. Huzurlu, neşeli, günü tamamlayıcı, günü bütün sorunlarını geçiren o sofranın renkli. Zannediyorum bu şekilde bizim renklerimizden.
0: Burada sanırım onu yaşatmaya çalışıyor. İnsanlar
1: ben
0: burada
1: kendim bunu
0: otursun.
1: İlk önce ben kendim bunu yaşamak istiyorum. Ben kendim yaşarsam zaten siz görürsünüz. Siz neyseniz çevreniz odur ya. Böyle hissediyorum ben açıkçası.
0: Felsefe.
1: Felsefe de yaşamın gerçeği.
0: Böyle küçük... Çok güzel şeyler yiyorum.
1: Bu çitari, karamelize soğanlı, çam fıstıklı, kuş üzümlü, 16 tane baharatlı ve haşlanmış nohutla beraber... Birleşen özel bir mezemiz. Fakat yapımında gerçekten diyor ki bana emek ver, bana nazlan. Şu an ocağın başında 45 derecede 1 saat 15 dakika bir soğan kavurma ritüelim var. Çok en kısık ateşe çam fıstığı ve kuş üzümle beraber.
0: Toplamı ne peki çeşidimizin?
1: 43 çeşit.
0: 43 çeşit olunca artık hikaye olmuyor, bayağı bir gidiyorsunuz yani derinlere.
1: 35 çeşidimiz
0: o yüzden buraya zaman çok ayırmak lazım evet. Herhalde. Peki bu nedir?
1: Bu Saganaki ızgara. Biz Saganaki ızgarada cevizlisini tercih ediyoruz. Yine ceviz bizim için çok önemli bir proteinle beslenmek için. Burada en güzel şey soft olarak bunu biz yanca fırında ızgara yapıyoruz. Yani yanca fırının ızgarasında peyniri önünü arkanı pişiriyorsunuz ekmek kızartır gibi. Hiçbir şey katmanıza gerek yok. Peynir eğer iyi malzemeye ulaşabiliyorsanız ki biz bu konuda çok şanslıyız. Zeytinyağının altın sızma dediğimiz... Ya elimizin altında en iyi yağlar, en iyi süt ürünleri, peynirlerimiz, tereyağlarımız hemen yanımızda. Pazarımız Altınova Tarımı'nın güzel tarafı hemen pazarımıza geliyor. O yüzden Semali biraz daha bu konuda şanslı.
0: Evet, Cunda diyor lezzetli olmak için diyor her şeye sahip. Sadece diyor hepsini buluşturma gerekiyor diyor.
1: Siz nasıl besleniyorsanız masada onu sunmalısınız. Orada ticaret olmaz.
0: Yine kahvemi yaptım. Yine ben hazırım. Siz hazır mısınız bilmiyorum. Siz de hazır olun. Bu saatler hep benim kahve saatim. Sizin de öyle olsun. Ve ne yapıyoruz?

0: Ayvalık. Ayvalık. Ayvalık. Şu anda Ayvalık'ın en ilginç tatlılarından birini deneyeceğiz. Ayvalık'ta yaşayanlar için en azından öyle. Benim için de öyle olabilir. Şahane bir tatlı. Keşkül İstanbulluların çok iyi bildiği bir tatlı. Ama Ayvalık deyince de meşhur bademli keşkül hikayesinin burada mucidi var diyelim. Öyle mi diyelim?
1: Diyebiliriz, evet. Tarif
0: Diyebiliriz.
1: bize
0: Peki
1: ait.
0: keşkülü siz biraz anlatın.
1: Keşkül bir Osmanlı tarifi. Aslında çok ince ve yumuşak bir tatlıdır. Yumurta da var içerisinde. Böyle tül gibi olması çok makbul bir şeydir. Bu bademli muhallebi daha helvamsı bir tatlıdır bizim muhallebimiz. Tadınca zaten ilk kararınızı vereceksiniz.
0: Ben vereceğim. Siz devam edin.
1: Tamam efendim. Bademli muhallebi de aslında çok eski bir tarif. Yani babaanneler tarifi diyebiliriz. Biz biraz damak olarak buna çocuk mamalarından da alışkınız. Fakat tabii bu kadar yoğun ve içinde badem olanını belki bilmiyoruz. Biz bademi çiğ bademden kıyarak ve tamamen toz haline getirerek tereyağında kavurarak kullanıyoruz. Dolayısıyla çok güzel, hoş bir aroması oluyor.
0: Şahane.
1: Evet.
0: Evet, klasik bir keşkülden çok farklı olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet, tamamen el yapımı,
0: Badem çok
1: tencere usulü.
0: net kendisini böyle hissettiriyor, bayağı bir hissettiriyor.
1: Evet. Daha mandıra tipi süt kullanıyoruz. Dolayısıyla tamamen doğal bir tatlıdır. İçinde
0: Evet.
1: hiçbir katkı maddesi olmadığını net bir şekilde
0: Bu ağlayan çocuk
1: söyleyebiliriz.
0: keşkül vermediğimiz için ağlıyor. Ona veremiyoruz şu anda. Onu yememesi lazım. Nasıl ama olmadı ama olsun söyledim ben yani yine de. Yani çok güzel. Hakikaten çok güzel.
1: Teşekkür ederiz
0: Çok
1: efendim.
0: rafine bir tat.
1: Ayvalık'ın ilk muhallebicisi olarak Maceron bölgesinde çalışmaya başladık. 2017 yılından beri buradayız.
0: Bu Maceron bölgesi ne demek ya? Bu Maceron değil, insanlar marka
1: Maceron
0: falan zannediyor.
1: aslında
0: Markadan
1: değil.
0: bahsetmiyoruz. Maceron bir bölge.
1: Evet. Maceron Ayvalık'ta bir semtin aslında halk arasında söylenen ismi. Eski mercan köşk bitkisi vardır.
0: Evet.
1: Nanegillerden bir
0: Evet.
1: bitki. Onun eski Rumca adı. Biliyorsunuz
0: Ha.
1: burası eski dönemde
0: Ete çok
1: Osmanlı
0: yakışır.
1: döneminde tabii ki etnik bölge. Dolayısıyla oradan gelen bir söylence aslında. Şu anda mahallenin ismi de farklı. Fakat o bitki hala yetişiyor ve büyükler, burada yerleşik olanlar hep Maceron'a gidiyorum diye bu bölgeye geldiklerini söylerlermiş. Biz de
0: Şahane.
1: onun anısına koyduk.
0: Efendim
1: Sonra da
0: tatlı çok güzel.
1: yayıldı.
0: Ben de yemeye devam ediyorum. Ben yemeye devam ettiğim sürece program devam edecek. O yüzden teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. Ayvalık'ta gezmeye devam ediyoruz. Eğer yemekten fırsat bulursak ve içmekten, içmek derken işte malum görüyorsunuz limonata, karadut, koruk ve reyhan. Şimdi bunları yarıştıracağız. En iyi hangisi diye. Fakat gözüm de bir taraftan yandaki masada küçük kızın elindeki pastada bu arada. Ne yapacağız onu bilemiyorum ama neyse ben yine bunlarla idare edeceğim. Bununla başlıyorum limonata. Tabii limon böyle bol olunca Mehmetçim. Karadut da bol mu peki?
2: Karadut da bol.
0: Burada.
2: Burada. Yani buram buram karadut alıyorsun.
0: Vallahi öyle.
2: Çok.
0: Koruk.
2: Koruk, üzümün olmamış hali, mayhoş, böyle
0: Evet.
2: ekşimsi.
0: Bunu şöyle bir hafif bir ileri itiyorum. Hemen sıralamam bitti. Bir, iki, üç, dört.
2: Benim
0: Yarışma
2: sıralamam
0: bitti.
2: aynısı. Ben de aynısı.
0: Çak. Güzel. Görüyorsunuz birinci kim oldu? Koruk. İkinci karadut. Üçüncü limon. Dördüncü reyhan. Fakat şu yan masadan hala bana pasta teklif eden yok. En sonunda bütün arsızlığımla yandaki masadan pastayı aldım. Yani alıyormuş gibi yaptım. Aa, renge bak bu nedir? Bu, dur, çocuğun pastasını aldık ya resmen.
2: Sataştın.
0: Bu
2: Sataştın.
0: resmen arsızlık.
2: Evet.

Böyle Ayvalık'ın tadını çıkarmak istiyorsanız benim yaptığımı yapmanız lazım. Ben ne yaptım? Gittim böyle deniz kenarında. Denize sıfır. Tabii o sokakları geçtikten sonra, o caddelerden falan sonra böyle muhteşem bir mavi, masanızda muhteşem lezzetler, arkadaşlar, dostlar. Bir de onlar olsaydı diyorum, evet onları söylemedim ama siz öyle yapın. Siz arkadaşlar, dostlarla beraber uzun bir masada oranın keyfini çıkarın derim ben.

0: Anladınız değil mi? Ama yine de anlatalım yani. Yani şu masa, bu manzara. İşte Ayvalık öyle bir şey. Mesela bu ne bu?
1: Kremalı
0: bu?
1: Subiye.
0: Subiye. Evet. Kremalı. Kaç yıldır üstüne yapıyorsunuz?
1: Yaklaşık 11 yıldır.
0: Ayvalık ve deniz ürünleri.
1: Evet.
0: Dersem siz ne dersiniz?
1: Burada genelde bir de papalina balığı. Ufak papalina balığı var ama o da mevsim olarak Ağustos'ta çıkıyor. Yani o yüzden o zamanlardan takip.
0: Papalinayı ne yapıyorsunuz? Kızartıyorsunuz herhalde.
1: Ya ufak. Evet.
0: Soslu.
1: Evet. Evet. Aynen öyle.
0: Çok güzel olur.
1: O da güzel oluyor.
0: Peki başka mesela?
1: Başka deniz.
0: İnsanlar Ayvalık'a geldiği zaman neleri kaçırmamalı sizce?
1: Yani deniz ürünlerinden bir sefer özellikle otlu mezelerini, yani bütün mezelerini kesinlikle almalılar. Girit ezme dediğimiz girit ezme var, Rum ezme var. Evet, fesleğenli girit ezme. Bunun sadesi de yapılıyor.
0: Peki, girit ezmesinde en belirleyici özellik nedir? Ne olmalı? Girit, ya da olmazsa yani, olmazı ne?
1: Bu çeşitli olarak yapılıyor. Peynir zaten ağırlıkta. Yani peynir var içinde. Peynir, labne peyniri falan da kullanılıyor içine zaman zaman. Ama kimisi sade yapılıyor, kimisi de fesleğenli yapılıyor. Yani özel olarak.
0: Sanki şöyle bir şey var. Fesleğen olmazsa girit yani, olmaz derler.
1: Evet, genelde öyle söylenir. Ama biz fesleğensiz olanını da mesela içine badem koyaraktan yapıyoruz. Hmm. Evet, bademli olarak yapıyoruz. Ondan şimdi arkadaşlar şey yapmadı, getirmediler. O da güzel. O marin, levrek marin. Evet.
0: Klasik bir marin rengi yok.
1: Evet, klasik marin rengi yok. O biraz islendirilmiş şekliyle geliyor.
0: Nar ekşisi falan mı kullanmışlar?
1: Evet, var, biraz var. Nar ekşisi var. Yani sostan da zeytinyağı zaten ağırlıklı.
0: Yani normal levrek marine göre daha sıkmış balık kendini.
1: Evet. Evet,
0: çok daha
1: aynen öyle.
0: Ağızda iyi hissettiriyor ve uskumrunun nesi var?
1: O da isli uskumru. İsli uskumru.
0: Köpoğlu. Bu evet. Konuda çok tartışma var. Biliyorsunuz şakşuka'nın yoğurtlusuna
1: yoğurtlusu gibi bir şey
0: köpoğlu oluyor. Deriz. Evet, ama aslında şakşuka sıcak bir şey Orta Doğu'da. Evet. Biz Türkiye'de bunu soğuk
1: olarak
0: yapıyoruz.
1: Soğuk olarak yapıyoruz. Beğendili ahtapot.
0: Altındaki patlıcan beğendi
1: evet,
0: diyelim.
1: Beğendi.
0: Çok gayet temiz güzel, yapılmış. Evet. Üzerine şunu koyuyorsun. Bak. Beğendiyle beraber yemek başka bir şey. Ama güzel olan şey ürünlerin hiçbirine aşırı yoğun bir baskı yok. Ürünlerin bütün tadını denizle beraber alıyorsun. Aa, kendimi gördüm. Tabii geldik. Evet, en büyük hikaye. Şuradan şöyle tutup böyle denizden aldım. Ondan sonra neyi aldım şimdi denizden?
1: Barbun.
0: Barbun balığı. Allah. Şimdi bazen diyorlar ya efendim elinle yiyorsun diyorlar. Bunu da hep söylüyorum.
1: Bence doğrudur, olur. Hiç şey yok, evet tabii.
0: Elimle yiyorum. Of. Efendim çok güzel, şahane. Efendim şahane bir Ayvalık'tan sizlere veda ediyoruz. Ayvalık hep şahaneydi. Bizimle de başka bir şahane oldu diye düşünüyorum. Ve ne yapıyorum? Tabii ki her güzel şehir gibi, her güzel lezzet gibi Ayvalık'a da veda ediyorum.

0: Habertürk ekranlarına yeniden hoş geldiniz. Saatler 13'ü gösteriyor ve gelişmeleri aktaracağız. 2,5 milyona yakın üniversite adayı bugün temel yeterlilik sınavında ter döktü ve sınav saat 13 itibarıyla şu anda saniyeler önce sona erdi. Tabii adaylar yarın da iki oturum şeklinde sınava girecek. Sınav maratonu yarın da devam edecek. Ayrıntıları şimdi almak için Dilara Civele'ye dönelim. Dilara.
1: Sınav an itibariyle sona erdi. YKS maratonunda TYT adımı sona erdi az önce. Bizler de İstanbul Üniversitesi'nin önündeyiz. Kameraman arkadaşı Mehmet Selman Bektaş ekranlarınıza getiriyor. Son saniyelerde tamamlandı. Artık kampüsün içerisindeki binalardan dışarıya doğru, kampüsün dışına doğru öğrencilerin çıkışı başladı. 12.45'e kadar da 12.15 ile 12.45 arasındaki dilimde de öğrenciler dışarı çıkış yapabiliyordu. O arada da bazı öğrenciler çıkış yaptı. Şu anda artık sınav tamamen sona ermiş durumda. YKS maratonunda TYT adımını tamamlamış olduk. YKS 2026 maratonundan bir tanesi tamamlanmış oldu. Birçok öğrenci çıkış yapacak şimdi. Velilerin heyecanlı bekleyişinin son dakikalarıydı az önce. Onlar da bizler gibi sabah 8'den itibaren buradaydı. Güneşin sıcağında bekleyerek, gölgelere sığınarak, kimisi kamp sandalyesinde, kimisi de gölgelere sığınarak burada öğrencileri, evlatlarını beklediler. Bu sene 2,5 milyona yakın bir öğrenci sayısı sınavda ter döktü. TYT sınavında ter döktü. Bu öğrenciler bugün TYT aşamasına girdi. Yarın da sınavın AYT alan yeterlilik ve YDT yabancı dil alanında ilerlemek isteyen öğrenciler için yabancı dil sınavı bulunuyor. Bugün sınav saat 10.15'te başladı. 10'da kapılar kapatıldı. Bizim bulunduğumuz noktada

0: Sınava geç kalan öğrenci olmadı. Neyse ki öyle bir görüntüyle karşılaşmadık. Ancak bazı bölgelerde olmuş bu durum her sene olduğu gibi. 10-15'ten itibaren öğrencilere 120 soru soruldu. Temel yeterlilik 9. ve 10. sınıfta öğrendikleri Türkçe, matematik, paragraf bilgileri, sosyal bilimler ve fen bilimler alanlarından birçok alanda tabi tutuldular. 120 soruyla karşı karşıya gelen öğrencilere 165 dakika sunuldu. Ve bu 165 dakikada birkaç dakika önce yani şu sıralarda sona erdi. Öğrenciler umutluydu. İlk çıkan öğrencilerle konuştu. Kimisi benim için zor dedi, kimisi kolay dedi ama öğrenciler yavaş yavaş sınıflardan çıkıyorlar, ailelerine kavuşuyorlar. Heyecanlı bekleyişin sonundayız. Bizler de burada yüzleri görüyoruz ama kimi yüzler asık, kimi yüzler mutlu bir şekilde çıkıyor. Velilerin de kapıya yoğun bir ilgisi var. Şu an kapıyı da görmekte zorlanıyorum aslında. Veliler burada. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ekipleri burada. Güvenlik korumaları son derece artırılmış durumda. Veliler de heyecanla kapıya yaklaşıyorlar. Artık sınavın son dakikası, hatta veliler arasında kapıdan çekilme konusunda bile gerginlik yaşanabiliyor heyecan dorukta. Çünkü çocuklarının şu an üniversite hayatını, belki de kariyerini etkileyebilecekleri bir sınav sürecinin ilk adımındalar. Onlar için de gerginlik büyük. Elbette ki sınav tamamen bütün hayatlarını etkilemeyecek ama bütün veliler için de bir gerginlik söz konusu. Bugün 165 dakika sunuldu öğrencilere. Yarın da sınavın AYT ve YDT maratonu devam etmiş olacak. Şimdi de bir şey göstermek istiyorum sizlere. Çok güzel bir pankart var burada. Evimizin yakışıklısı, geçmiş olsun, seni çok seviyoruz diye. Tuna'ya bu mesaj. Tuna şu an büyük ihtimalle sınavdan çıkıyor ve ailesinin yanına gelmeye çalışıyor. Sizlere de uzatalım.
1: Merhabalar.
0: Tuna için güzel bir pankart hazırlamışsınız heyecan dorukta.
1: Vallahi çok heyecanlıyız gerçekten. Bekliyoruz. Hayırlısı olsun, ne diyelim. Çok çalıştı ama ondan değerli değil hiçbir şey.
0: Ailelerin birçoğu ondan değerli değil, canı sağ olsun diyor. Öğrencilerde de heyecan var ancak velilerde de heyecan çok fazla. Şu an onlar da kapılardan, İstanbul Üniversitesi kampüsünün iç binalarında sınavlar. Kampüs dışına biz ana tarihi kapının önündeyiz. Bu noktaya kadar ulaşıyorlar. O tarihi yolu yürüyerek geliyorlar. Öğrenciler şu an sınavdan çıktılar. Yavaş yavaş çıkışlar devam ediyor. Burada da yoğun bir kalabalık var. Veliler burada, polis ekipleri burada, sivil toplum kuruluşlarının standları burada, belediye ekipleri burada. Hatta birçok basın mensubu arkadaşımız da burada. Öğrenciler sınavlardan çıktılar ve şu an birkaç tanesi de ekranlarınıza geliyor. Velilerin bazıları ekranlıyor şu an, alkışlıyor onları. Bizler de soralım. Nasıldı sınavınız?
2: Güzel geçti.
0: Paragraflar nasıldı senin için?
2: Paragraflar benim için kolaydı. Yani en rahat yaptığım bölüm edebiyat bölümüydü, müzikçe bölümüydü.
0: Hedefin nedir? Nereye hedefliyorsun?
2: Ben müzik bölümü istiyorum kasar basar.
0: Yarın girecek misin sınavlara?
2: AYT benim bölümde olmadığı için ben AYT'ye girmiyorum.
0: Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim hayatında. Soralım sizlere de. Sınavdan çıktınız. Geçmiş olsun. Hemen dönelim size. Nasıldı sınav?
3: Sınav güzeldi Allah'a şükür.
0: Peki AYT'ye girecek misiniz?
3: Evet.
0: Türkçe kısımları zor muydu? Paragraflardan isyan eden öğrenciler de vardı.
3: Yani normaldi. Ben çok zorlanmadım.
0: Eleyici bir sınav mıydı sizce?
3: Yok, güzeldi.
0: O zaman 10 üzerinden kaç diyebiliriz sınavınıza?
3: 8-7 diyelim.
0: Tamamdır, başarılar dileriz. Çok teşekkürler. Ve öğrenciler yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Bu tarihi kapının tam çıkış noktasındayız. Veliler de bazen öne çıkan öğrenciler için kavga etme durumuna bile gelebiliyorlar. Çünkü gerginlik had safhada.
4: Evet, evet.
0: Şöyle toparlayacak olursak, bugün YKS Maratonu, 2026 YKS Maratonu'nun TYT aşamasındaydık. İlk adım aşıldı. 3 ayaktan oluşan TYT, AYT ve yabancı dil sınavına girmek isteyen öğrenciler için oluşan YDT sınavından, 3 ayağından oluşan 2026 YKS Maratonu'nun TYT Maratonu tamamlandı. Biraz önce öğrenciler sınavdan çıktı ve ailelere ulaşıyorlar şu anda. Aileler de çok gergin çünkü çocukları için heyecanlı bir ortam var. Onları da ekranlarınıza getirmiş olduk. Hem kalabalık, hem sıcak, hem de heyecanla birlikte yoğun bir sınav serüveninin ilk adımı tamamlandı. 2026 YKS Maratonu'nu aksardık. Yarın da Habertürk ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar.
5: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar öğrencilere de, geçmiş olsun. Yarın için de şimdiden başarılar dileyelim. Ve devam edelim. Silivri'de belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılması sonrası başkan vekili seçimi yapıldı. CHP'nin adayı Yalçın Ekici başkan vekili seçildi. Başkan vekili seçimi için Silivri Belediye Meclisi toplandı. Seçimde AK Partili meclis üyeleri aday

0: aday gösterilmezken CHP ise Yalçın Ekici'yi aday gösterdi. 30 üyeden oluşan Silivri Belediye Meclisi'nde 25 üye oy kullandı. 3. turda sona eren seçimde 20 oy alan CHP'nin adayı Yalçın Ekici Silivri Belediye Başkan Vekili oldu. Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu örgüt kurma, rüşvet ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ve A Milli takımın 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası macerası maalesef kısa sürdü. Ay Yıldızlılar gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenilerek elendi. 24 yılın ardından büyük bir umut ve heyecanla katılmıştık Dünya Kupası'na. Ancak az önce de belirttiğim gibi macera kısa sürdü. Ay Yıldızlılar D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi ve bitime bir maç kala grup sonuncusu olmayı garantiledi. Dünya Kupası'na veda etti. Milli takım çıktığı iki maçta 62 şut çekmesine rağmen gol kaydedemedi. İlk galibiyetini alan ve puanını 3'e çıkaran Paraguay'a yine o galibiyeti getiren golü 2. dakikada Galarza attı. 2026 Dünya Kupası'ndan elenen İlk iki takım Haiti ve Türkiye oldu. Türkiye'nin de grubundaki rakipleri Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya 3. maç öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. Türkiye A Milli takımı son maçı ABD ile 26 Haziran Cuma günü oynayacak. Ve çarşamba günü evinin önünden kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaalt Tuzla'da atıl bir fabrikada bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltı sayısı yükseldi. Ayrıntıları yine Elif Yavuz'dan alacağız arkadaşımız. Elif.
1: Tuba Södekoğlu gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Çarşamba günü 17 Haziran günü Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı Erhan Karaal. Bir araç içerisinde bulunan 3 kişi önce biri önünü kesti. Diğer 2 kişi arkasından koşarak Erhan Karaal'ı zorla alıkoyarak bir araca bindirdiler ve evinin önünden kaçırdılar. Önce Kocaeli'ye sonra Tuzla'ya götürdüler. Gece boyunca da aslında kaçırıldığı süre zarfı boyunca da 4-5 farklı adrese götürüldü Erhan Karaal. Dün sabah saatlerinde sabaha karşı saatlerde Tuzla'da bir prefabrikte, atıl durumdaki bir prefabrikte bulundu. 19 adrese operasyonlar düzenlendi. 20. adreste Erhan Karaal bulundu ve olay yerinde ise bir kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmaya ilişkin ise toplamda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında ise Erhan Karaal'ın daha önce çalıştığı bir eski çalışanı ve daha önce ihaleler aldı. İhalelerle ilgili görüştüğü 2 müteahhit vardı. Bu kişiler aslında gözaltına alınma sebebi de ortaya atılan bazı iddialar var Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla alakalı olarak. Daha önce ihale aldıkları, ihale verdikleri kişiler, bu kişiler gözaltına alınanlar. Yine Yerebatan Sarnıcı'nın Kültür Bakanlığı'na devredilmesinin ardından ihale alamadıkları için Erhan Karaal'a baskı yaptıkları gerekçesiyle kaçırma operasyonunun, kaçırma planının içerisinde yer aldıkları iddia ediliyor. Öte yandan eşi kaçırıldıktan sonra yurt dışı numarasından aranmıştı ve burada eşine paraların sizde olduğunu biliyoruz, para nerede diye sorular söyledikleri iddia edilmişti. Bu sorulara ise eşinin cevabı bize para soran olmadı, sadece eşinle seni görüştüreceğim, polise haber verme dediklerini söyledi eşi Ayşe Karaal. Ancak tabi soruşturma kapsamlı olarak sürüyor. Neden kaçırıldı, kimler tarafından kaçırıldı, ne zaman planlandı? Çünkü bu kaçırma eyleminde aslında kaçıran şüphelilerin ikiz plaka, yani çalıntı bir plaka kullandıkları da ortaya çıkmıştı. Bu eylemi planladıkları ve götürdükleri adresleri de daha önce planladıkları ortaya çıktı. Öte yandan Erhan Karaal'ın kaçırıldıktan sonra telefonunun farklı bir noktada sinyal vermesi, ancak o noktada bulunamaması, şüphelilerin kaçırdıkları araçla değil başka bir araca geçirip iz kaybettirmeye çalışması gibi ortaya çıkan bazı detaylar vardı. Yani bu kaçırma eyleminin daha önceden planlandığı ortaya çıktı. Kimler tarafından, neden planlandı, ne kadar süre bu kaçırma eylemi planlanıyordu. Bunların hepsi yapılacak soruşturma sonucunda ortaya çıkacak. Ancak Erhan Karaal şu sıralarda hastanede tedavi altında, yoğun bakımda, çünkü darbe bağlı çok sayıda ize olduğu ve 2-3 gündür susuz kaldığı için böbreklerinde sorun olduğu gerekçesiyle yoğun bakımda tutuluyor. Emniyette ise 10 şüpheli gözaltında, ifade işlemleri sürüyor Tuba.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar Elif ve kameraman arkadaşımıza. Şimdi devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'yi en kısa sürede kurultaya götüreceğini söyledi. Yargıtay'daki başvuru çekilirse olağan kurultayı en fazla 4-5 aya yaparız dedi.
2: Olağanüstü değil, olağan dedi. Mahkemenin kararını işaret etti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki kurultay için ilk kez tarih verdi.
3: Kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Ama mahkemenin Yargıtay aşaması, tedbir kararı var. Olağanüstü kurultay değil, olağan kurultay yapılacak. Yargıtay'daki başvuru çekilirse, olağan kurultayı en fazla 4-5 aya yaparız. Eski delegelerle yapamayız. Mahkeme, şaibe var diye iptal etmiş, siz gidip o eski delegelerle kurultay yapın diyorsunuz. Bundan da bir mutlak butlan kararı çıkar.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü Televizyonu'nda CHP'deki kurultay tartışmalarına dair net mesajlar verdi. Kurultayda aday olup olmayacağına dair parti aranınca dinlenmek istiyorum dedi.
3: Ben hiçbir kurultayda aday olmadım. Adaylık bir kişinin iradesiyle olmaz. Ben kendi kendime aday olacak değilim. Partiyi arındırdıktan sonra oturmak, dinlenmek istiyorum.
2: Kılıçdaroğlu mutlak butlan davasını kendisinin açmadığını söyledi.
3: Paranın dağıtıldığı, iradenin satın alındığı 38. kurultayla ilgili bir şeyim yok. Ben gidip şikayet etmedim ki. Herkes bu davayı ben açmışım gibi kamuoyuna deklare ediyor. Yok öyle bir şey. Kurultay davasının tarafı değilim. İlgim yok. Kurultayı parayla satın alıyorsan bu bir milli güvenlik sorunudur.
4: Meselesi de değildir. Bu mesele...
0: Tabi Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası başlayan kriz devam ediyor. Yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu da az önceki açıklamaları bir katıldığı televizyon programında yaptı. Soruları yanıtladı. O açıklamalarını, Kılıçdaroğlu'nun o açıklamalarını değerlendireceğiz. Konuklarımız var. Siyaset bilimci Doktor Nurettin Kalkan ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör bizimle. Hoş geldiniz efendim Ankara stüdyodan.
5: Günaydın, merhabalar.
6: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kılıçdaroğlu'nun tabii öne çıkan açıklamaları var. Mutlak butlan kararını kabul etmeseydim kayyum atanırdı. Benden arınmayı yapacağım diye korkuyorlar gibi ifadeler kullandı. Arınma ifadesini sık sık dile getirdi. Tabii bu acaba bir yandan da partiden ihraçların devam edeceği anlamına mı geliyor? Bu soruyla başlayayım Nurettin Bey. Sizinle başlayalım dilerseniz. Buyurun.
6: Teşekkür ederim. Evet, bu sorunun cevabı ihraçlar devam edecek. Yani Kemal Bey uzunca bir süredir arınma kavramı üzerinde duruyor. Ve hatta dün yapılan yayında bazı belediye başkanlarıyla ilgili partinin arşivlerinde raporların bulunduğunu, kendisinin bu raporları o dönemki genel başkan Sayın Özgür Özel'e ilettiğini fakat bunların dikkate alınmayıp o kişilerin yeniden aday yapıldığını söyledi. Yani bu şu demek... Kemal Bey isim vermedi, doğrudan bir isim vermedi. Fakat ihraçlar devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki sükunetin sağlanması biraz daha uzun sürecek demek. Yani evet. İlk etapta bunu söyleyebilirim.
0: Peki. Peki Nasuh Bey siz aynı fikirde misiniz? İsim vermedi evet Kılıçdaroğlu ama Özgür Özel de ihraç edilecek isimler arasında olabilir mi sizce?
5: Şimdi Özgür Özel tarafının ya da cephesinin dikkate almadığı bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu bu partinin geçmişe doğru şu an en önemli hafızasını taşıyan isim. Ya sadece genel başkanlık yapmadı. Ondan önce de grup başkan vekili ve mecliste aldığı görevler var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Dolayısıyla burada bu konularla ilgili söylediklerinin mutlak surette elbette bir rapor düzeyinde de resmi düzeyinde de karşılığı vardır. Ama bu dört aday meselesi eğer yanlış hatırlamıyorsam da meslektaşlarımız da bu dört kimdir, dört kişi kimdir diye de sormadılar. Ben kaçırdıysam kusura bakmasınlar ama bu açıklamalar şundan dolayı önemli. Birincisi hocamın dediği gibi bu ihraçların, bu süreçlerin, disiplin mekanizmaları devam edeceğine işaret ediyor. İkincisi ise Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konulardaki kararlılığının da devam edeceğine işaret ediyor. Zaten burada konuşma boyunca, bütün konuşma boyunca herhangi bir geri adım, yani şu noktada uzlaşırsak şöyle olabilir, kurultay dahil ki en ana başlık kurultay bu meselenin düğümü noktasında herhangi bir geri adım görmedik. Ama yani konuşma biraz tabii inişli çıkışlıydı, ilginç noktaları vardı ama zaman oldukça onları da aktarırız. Ama benim gördüğüm kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu yani partide bu ahlaki üstünlük diye ifade ettiği kavramın siyasi pratikle de hukuki pratikle de

0: altını doldurmak istiyor. Şu anda yapıp ettiğinin özeti böyle görülüyor Tuğba.
1: Peki Özgür Özel ile ihraç edilecek isimlerden olur mu sizce? Bu ihtimal duruyor mu masada?
0: Ben çok buna ihtimal vermiyorum şu an için. Bir de biliyorsun fezleke meselesi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen fezlekeler var. Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili. Özgür Özel ve arkadaşlarının olduğu bir liste bu. Parlamentomuzda çok sayıda fezleke bekliyor ama bunlar karma komisyona gitti zaten meclis başkanlığı üzerinden. Bu da önümüzdeki dönemi tartışmalarından ama Özgür Özel'in ihraç edilip edilmeme meselesinin hukuki boyutundan çok siyasi boyutu daha öne çıkıyor. Yani Özgür Bey ve arkadaşları bir yeni parti için... bir hikayeye ihtiyaçları var ve bizi gönderin mesajları veriyorlar adeta benim okuduğum. Bu taraf ise Kemal Kılıçdaroğlu ekibi ise daha yavaş bu konuda mekanizmaları yavaş yavaş çalıştırarak ilerliyor. Ama süreçler bunları hızlandırabilir mi? Bir de yeni bir parti kurulabilir mi? Evet. Doğrusu ben de hocamın bu konudaki görüşünü de merak ediyorum Nurettin hocamın.
1: Ben de tam o konuya gelecektim. Nurettin Bey size döneyim. Evet, yeni parti de gündemde. Özgür Özel her türlü olasılığa hazırız açıklaması yapmıştı daha önce. Peki bu ihraçlar üzerine yeni parti olasılığı artar mı sizce? Yeni bir parti kurulması ilk seçimde konuyu nereye getirir? Sonuçları nasıl etkiler? CHP'nin CHP'li seçmen, CHP'nin tabanı nasıl bakar meseleye ve Özgür Özel bu yeni partiyi önümüzdeki seçime yetiştirebilir mi?
2: Şimdi buna biraz geniş cevap vermek isterim müsaadenizle.
1: Tabii, buyurun.
2: Şimdi şöyle bir durum var burada. Özgür Bey tabii ki yeni parti kurabilir fakat cephelere baktığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu cephesi mevcut tepkilerin dineceğini varsayıyor. Yani tıpkı 2023'te Kemal Bey'in adaylığına karşı da ilk başta bir kamuoyunda bir tepki vardı, muhalif kamuoyunda. Daha sonra bazı süreçler, maalesef bir deprem felaketi yaşandı. O tepkiler unutuldu, dindi tepkiler. Özgür Bey tarafı ise bunun unutulmayacağını düşünüyor. Yani hiçbir şekilde Kemal Bey'e karşı olan tepki dinmeyecek, insanlar bunu unutmaz. Muhalif kamuoyu, muhalif insanlar bunu unutmaz diyor. Fakat burada her iki tarafında yanıldığı bir nokta var Tuğba Hanım. Unutmak ve unutmamak arasında bir ara form vardır. O da sıkılmak. İnsanlar evet bunu unutmayabilirler ve fakat... Özgür Özel'in yeni parti için, daha doğrusu Özgür Özel ve ekibinin yeni parti çevrelerinde biriken bir muhalif enerji var. Ben buna şu an için bir parti olmadığı için göçebe ve seyyar muhalefet diyorum. Şimdi bunu sizin bir ete kemiğe, siyasal bir partiye, kuruma, hukuki bir hüviyete büründürmeniz lazım. Bunu büründürmedikçe, nasıl olsa Kemal Bey'e tepkiler dinmez dedikçe insanlar sıkılabilirler, gündemlerinden bunu çıkarabilirler. Öte taraftan bu yeni parti şimdi yetişir mi? Şimdi yeni parti kurmak aslında Özgür Özel'in bir noktada bu konuda bir karar vermesi lazım ama bu noktada ben Özgür Özel ve ekibinde de gayri ciddi bazı eğilimler görüyorum. Mesela işte bir milletvekili yeni parti kuralım mı diye Instagram'da ya da sosyal medya hesabında anket açıyor vesaire. Şimdi burada şöyle zorluklar da var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli ağır tırnak içinde ağır silahlarından birisi siyasal anlamda Mansur Yavaş. Şimdi Mansur Yavaş kendini Cumhuriyet Halk Partisi'nde konumlandırabiliyordu. Atatürk'ün partisindeyim ben deyip milliyetçi bir maziye sahip olmasından ötürü özerk bir alanda konumlanabiliyordu. Şimdi bu yeni partinin kimliği ne olacak? Eğer bu parti daha sol liberal bir parti ise Mansur Bey'in burada barınması da zor olacak. CHP'nin pratikleri sol liberal olabilir ama mazisi Atatürk'ün partisi kurucu parti olma vasfından vasfından ötürü Mansur Bey burada daha rahat ve özel bir alanda kalabiliyordu. Konforlu bir alan sağlıyordu Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi yeni partinin böyle sıkıntıları olacak. Kadro kurarken zorluk yaşayacaksınız. Parti kimliğini belirlerken zorluk yaşayacaksınız. En nihayetinde şöyle de bir durum var. Yani Sayın Özel 100 yıllık bir partinin kurumsal konforu içerisinde siyaset yapıyordu. Şimdi bu yeni parti seçime yetişir mi? Orada da yetişmeyebilir. Çünkü bu uzun bir süreç. Partinin yani seçimin ne zaman olacağı da burada kritik bir soru ama şöyle bir şey yapabilirler Tuğba Hanım. Seçime girme yeterliliğini haiz bir partiye üye olurlar. O parti olağanüstü kurultay yapar. İsim değişir, amblem değişir, genel başkan değişir. Ama onun da riskleri var. Yani burada bu muhalif enerji, Özgür Özel'in çevresinde, etrafında biriken muhalif enerjiyi Özgür Özel nasıl değerlendirecek? Burada asıl soru bu. Parti kurabilir ki parti kurmaya

0: da zorluyor çevresindeki o ekiplerden bir kısmı kendisini parti kurmaya zorluyor. Fakat parti kurmak kolay bir iş değil. Çünkü CHP'nin kurumsal konforu olmayacak. Her şeyi yeniden inşa edeceksiniz. Yani genel başkan yardımcılarını belirlerken bile problem yaşarsınız. Öte tarafta Mansur Yavaş bu partide konumlanacak mı? Ya bunlar çok vaktimiz az, çok uzun başlıklar, uzun cevap verilmesi evet. gereken başlıklar. Temelde böyle bir şey söyleyeyim. Bir sorunuz daha vardı. Bu parti ne yapar? Yani şeye baktığımız zaman, kamuoyu araştırmalarına baktığımız zaman bu partinin bir teveccüh göreceği varsayılıyor ama ortada henüz bir parti yok. Hani aslında doğrudan böyle bir soru sormak da çok spekülatif bir soru. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin amblemine altı oka sadık bir seçmen kümesi de kalacaktır diye tahmin ediyorum. Oran veremem şu an ama kalacaktır.
1: Peki. Peki Nasuh Bey, size de sorayım aynı soruyu. Sizce yeni bir parti kurulma olasılığı en azından şu an baktığınızda şu anki okumanıza göre %50'nin üstünde mi bu ihtimal? Ve az önce Nurettin Bey'in de değindiği gibi Mansur Yavaş gibi etki alanı büyük isimleri ikna edebilir mi Özgür Özel şayet yeni parti kurulursa yanına çekmeye?
2: Evet, aslında sorunuzdan başlayarak anlatayım. Burada önemli aktörler var fakat ilginçtir. Önemli aktörlerin neredeyse tamamının bu konuda zihnen çok hazırlıklı olmadığı görünüyor. Yani bir dağınıklık var. Mesela Sayın Mansur Yavaş Güven Park'taki o bayramlaşma hikayesinde gitti Özgür Özel'in yanında oldu. Beraber yürüdü. Sonra Manisa'ya gitti merhum belediye başkanının alma töreninde. Ama sonrasında daha fazla bir şekilde geriye çekildiğini, üstelik Habertürk ekranlarında ilk defa biz bu bilgiyi aktardık kulisi. Böyle bir beyanla kamuoyuna yansıttılar diyelim, yani kendisi söylemedi ama. Dolayısıyla bu kafa karışıklığı bir yanıyla, stratejik belirsizlik bir yanıyla bunları bir yere koyalım. Fakat bir başka mesele var, o da şudur. Siz yeni bir parti kuracağınızda, bu arada ben yeni bir parti olma ihtimali %50'nin üzerinde görüyorum, onu söyleyeyim Tuba, ama bir yeni parti kuracaksınız. Peki sahada Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışındaki muhalefetten de oy almanız gerekiyor. Hocamın hani muhalif enerji dediği alan oralar biraz yüzer gezer durumda ama ne kadarını alabileceksiniz, bu bir. İkincisi, orada şöyle bir başka mesele var. Özgür Özel ve arkadaşlarıyla belediyelerle ilgili her gün yeni hukuki süreçler ortaya çıkıyor. Bu hukuki süreçlerle ilgili bagaj onların sırtında duruyor şu anda. Hangi muhalif kesim? Şimdi muhalif kesim dediğimizde bunun partileri falan da var. DEM var, İyi Parti var, başka alanlar var. Bu bagajlarla, bu yüklerle birlikte böyle bir yol arkadaşlığını kabul edecek mesela. Veya oradan oraya oy akışı olacak. Bunlar çok büyük sorular ve Özgür Özel ve arkadaşlarında bu sorular karşısında henüz yeterli cevap üretemediklerini görüyorum ben. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu pozisyon anlamında daha rahat ama onun da şöyle bir problemi var. Hukuki meşruiyet tamam, evet, yani tartışıldı vesaire ama sonuç itibariyle teknik olarak onu da ahlaki üstünlükten bahsediyor, altını doldurmaya çalışıyor. Bu da tamam bir yere kadar. Ama bir siyasi hikaye konusunda henüz birkaç şey söyledi ve o hikayeyi de henüz ortada görmüyoruz. Altı okun çatısı çok doğru hocam, konforlu. Ama o konfor altında o partiyi büyütebilecek misiniz? Yeniden başka geniş alanlara taşıyabilecek misiniz? Henüz bunun içinde ben Kılıçdaroğlu cephesinden sahici, ikna edici bir hikaye duyduğumu söyleyemem yani açıkçası.
1: Evet. Peki yine kurultay tarihi meselesine dönelim. Kılıçdaroğlu'nun ağzından ilk defa bir tarih duyduk. Dedi ki partiyi en kısa zamanda götüreceğim götürmesine kurultaya ama işte tedbir kararı var, yapamıyoruz. İşte arkadaşlarla konuşuruz, gerekirse dilekçeyi çekeriz, temiz dilekçesini ve olağanüstü değil olağan kurultaya çeviririz. Bu da en fazla 4-5 ay sürer dedi. Sizce bu açıklamasından Nurettin Bey, sizinle devam edelim. Samimi mi? Yani bu mümkün mü? Dilekçe geri çekilebilir mi? Ve 4-5 ay gibi bir süreçte de kurultaya gidilir mi? Bu ihtimali nasıl gözlemliyorsunuz?
0: Ben 4-5 ay vaadinin gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. 4-5 aydan çok daha uzun sürecektir. Çünkü olağan kurultay demek Tuğba Hanım, bütün Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün, Cumhuriyet Halk Partisi diliyle söyleyelim, CHP örgütünün mahalle, ilçe, il tekrar yeniden kurultay süreçlerine girmesi ve o olağan kurultay delegelerinin tekrar belirlenmesi demek. bu 4-5 ayda şeyi hatırlayalım, 2023 seçimlerinden sonra Kemal Bey olağanüstü kurultay 38. işte mutlak mutlanla iptal edilen kurultaya süresi bile 4-5 ay sürdü. Yani o kurultay süreci yazın sonuna doğru başlamıştı ya da yaz ortalarında, öyle tahmin ediyorum. Kasım'da oldu. O kurultay bile, olağanüstü kurultay bile 4-5 ay gibi vakit alırken, bu olağan kurultayın 4-5 ay içerisinde yapılmasını ben gerçekçi görmüyorum. Bir

0: Nasuhi Bey çok önemli bir şey söyledi demin. Ona o dair de birkaç cümle sarf etmek isterim. Stratejik belirsizlik dedi Özgür Özel ve yönetimine. Yani stratejik belirsizlik var yönetim tarzlarında dedi. Çok doğru. Çünkü biraz hafızamızı yoklayalım. Özgür Bey bu butlan kararından önce, yani mutlak butlan kararı çıkmadan evvel kendilerinin A, B, C, D planlarının hazır olduğunu, hiç kimsenin endişe etmemesi gerektiğini söyledi. Bugün baktığımız tabloda o A, B, C planlarının ben varlıklarından çok emin değilim. Daha doğrusu öyle bir planın olmadığını varsayıyorum. Bugünkü kanaatim o, o yönde. Öte taraftan daha önce yine Özgür Bey'in genel başkanlık tarzında bir süreklilik problemi var. İşte Kasım 2025'ten sonra erken seçim istemeyeceğim dedi. 2,5 yıl Sayın Cumhurbaşkanı'ndan gidecek, 2,5 yıl benden gidecek dedi. Ara seçim tartışmaları gündeme geldi. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezini terk etmeyeceğiz dendi, genel merkezden çıkıldı. İktidara her yerde kırmızı kart göstereceğiz dendi, ilk propagandalarından bir tanesiydi. Bir iki kere yapıldı, onun da arkası gelmedi. Yani Nasuhi Bey'e dediğine hem katılıyorum hem de bir ek yapmak isterim. Stratejik belirsizliğe ek olarak mevcut Özel yönetiminde bir süreklilik sorunu da var. Ama sizin sorunuza gelecek olursak, Kemal Bey kurultayda aday olur mu? Kemal Bey Kemal Bey'in şöyle bir şeyi var. Türk siyasi hayatına armağan ettiği bir kavram var. Ben buna edilgen buyurganlık diyorum. Yani Kemal Bey hiçbir zaman aday olmaz. Birileri Kemal Bey'in aday göstermek ister. Kendisi Cumhurbaşkanı aday olmaz. İşte altılı masadaki partiler ister. Kemal Bey doğrudan yani şey yapmaz. Öznedir ama o failliğini taşeronlar aracılığıyla şey yapmayı, öne çıkarmayı sever. Aday olur mu sorusuna net bir cevap almamız şu an mümkün değil. Muhtemelen olağan kurultaydan bir gün önce falan netleşir Kemal Bey'in adaylık durumu. Resmi anlamda diyorum. Ama 4-5 ayda ben sanmıyorum bu Yargıtay'a itiraz geri çekilebilir mi? Ondan da çok emin değilim Tuğba Hanım.
1: Peki Nasuhi Bey, siz 4-5 ay konusunda ne düşünüyorsunuz kurultay ile ilgili? Çünkü başından beri bugün karar verilse kurultay yapılmaya en az bir sene sürer diye hep konuşuluyordu. 4-5 ay gerçekten kısa bir süre. Bir yandan da az önce Nurettin Bey de değindi adaylık meselesine. Kılıçdaroğlu'na soruldu tabii, aday olacak mısınız kurultayda diye. Ama ben şimdiye kadar hiç adayım demedim. Destek olursa aday olursunuz. Ben ayıkladıktan sonra, partiyi bir noktaya getirdikten sonra, kirlilikten arındırdıktan sonra oturmak isterim koltukta yanıtı verdi. Bu birazcık da aday olmak istiyorum demek mi sizce? Nasıl yorumlarsınız? Son sorum olsun bu da.
2: Peki. Şimdi bu cümleleri duyuncaya kadar ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimalini zayıf görenlerdendim ama bugün bunu hem senin sorun hem Nurettin Hocam değerlendirmesini de böyle zihnimde oturtunca dedim ki Kemal Bey yine aday olabilmesinin önünü gayet ustaca açıyor. Yani geçen seçimde de öyleydi. Uzunca bir süre biliyorsun aday kim falan ve bir sürü şey tartışıldı. Oralarda hep böyle bir kapalı kutu gibi davrandı ama nihayetinde bir anda ortaya çıktı ve o süreci yönetti. Fakat asıl mesele senin sorundaki, yani kurultay bu kadar zaman içinde olur mu? Hayır, teknik olarak neredeyse imkansız bu. Çünkü başından itibaren şöyle berrak bir stratejisi var Kemal Kılıçdaroğlu tarafının. Doğruluğundan yanlışından bağımsız olarak söylüyorum. Mahalle, köy, delegasyon, ilçe başkanlıkları, il başkanlıkları ki başladı bunlar bir taraftan tasfiye anlamında ama yeni delegenin de şekillenmesi, bunlar gerçekten aylar alacak süreçler. Ben tahminimi söyleyeyim, bu şekilde hani hızlandırmak isteseler bile, yani Haziran ayındayız, yani Ocak, Şubat'tan önce neredeyse teknik olarak imkansız. Çünkü delegasyon, yeni bir delegeyle gitmek yolundaki kararlarını bu röportajda söyledi zaten. Yani butlan kararı nedeniyle ortaya çıkan bir delege yapısıyla biz tekrar gidemeyiz, tekrar butlan kararıyla bile karşı karşıya kalabiliriz dedi. Ama bir şey söyleyeyim, öyle tamamlayayım. Burada bak hep hukuk konuşuyoruz vesaire, doğru. Hukuk, siyaset iç içe geçmiş, bu bir. İki, bütün bunların ortasında herkesin kendine göre bir takım stratejileri var ama Kemal Bey aynı zamanda bu arınma meselesinin parantezinde gayet açık bir biçimde partideki hangi ekipleri hedef aldığını ve hangilerini tavsiye etmek istediğini de söylüyor. Yani Ekrem Bey'le ilgili değerlendirme yapmadı. Ruh halini anlıyorum dedi. Hani onun konumundan dolayı ama çok net ki parti içinde Sayın İmamoğlu'na yakın olan ekipler, birlikte hareket edenler partinin bütün kademelerinde bir şekilde ya siyaseten dışarıda kalacaklar ya da hukuken ihraç edilecekler. Yani bunu da söylemek gerekiyor. Burada da hiç geri adım atacakmış gibi görünmüyor Kılıçdaroğlu.
1: Peki, az önce son sorum dedim ama birkaç dakikamız daha varmış. Bir

0: soru daha sorabilirim. Nurettin Bey, size döneyim. Er ya da geç kurultay tarihi geldi çattı diyelim. Yeni delegeler seçildi. Sizce o kurultayı kim kazanır? Bir yanda aday Özel, bir yanda aday Kılıçdaroğlu olduğunu varsayarsak. Var mı bir tahmininiz? Ya da başka adaylar da çıkar mı?
1: Şimdi Kemal

0: Bey işini daha sağlama alacaktır diye düşünüyorum. Delege yapısını önemli ölçüde kendini seçtirecek şekilde dizayn edecektir. Çünkü bir önceki kurultayda, yani genel başkanlığı kaybettiği kurultayda Kemal Bey çok rahat davrandı. Yani nasılsa tekrar seçileceğini umuyordu. Evet. Hiç beklemiyorlardı. Daha fazla da gayret göstermediler. Aslında sinyaller gelmişti. İstanbul değişimcilerin lehine sonuçlanmıştı İstanbul'daki kurultay. Burada Kemal Bey daha dikkatli, daha titiz, daha özenli Kemal Bey ve çevresi davranacaktır. Ve aday olursa da Kemal Bey'in ben kazanacağını düşünüyorum olağan kurultayda. Buraya bir ekleme daha yapmak isterim. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında konumlanan ya da Özgür Bey'den ziyade Kemal Bey'e yakın duran bazı Cumhuriyet Halk Partili figürler, tek tek isim vermeyeyim. Şimdi burada onların da bir siyasi kariyer hesabı var Tuğba Hanım. Yani bunu olumsuz anlamda söylemiyorum. Siyasetçiler en nihayetinde iyi bir siyasi kariyer inşa etmek isterler. Şimdi onlar da şunu düşünüyor olabilir. Kemal Bey'in en nihayetinde yaşı bugün 78 ve meşruiyeti taban anlamında tartışmalı bir figür. Yani Kemal Bey en fazla 2-3 sene daha götürür. Ondan sonra Kemal Bey'den sonra benim önüm açılır, benim bahtım açılır, yolum açılır. Kemal Bey'in yanında konumlanmak daha doğru. Yani insanlar şeyi de düşünebilir. Kendi şahsi kariyerini düşünen bazı ağır CHP'li figürler de önemli. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir ismi olan CHP'li figürlerin Kemal Bey'in yanında konumlanmalarının sebebi bu. Onlar da o kurultayı çok daha titiz bir şekilde o kurultayda çalışacaktır diye düşünüyorum. Yani olağan kurultay yapılır. Bütün örgütlenmeler, işte delege yapısı Kemal Bey'in tasarrufuyla sonuçlanırsa, şekillenirse Kemal Bey seçilecektir diye tahmin ediyorum.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza, siyaset bilimci Doktor Nurettin Kalkan ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör bizimle birlikteydi. Çok sağ olun değerli katkılarınız için. Devam edelim sıradaki haberimizle. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın müzakerelere başlaması beklenirken ABD Başkanı Trump gemiler Hürmüz Boğazı'ndan hızla geçmeye başladı dedi. Ve Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Witkoff'un müzakereler için İsviçre'ye doğru yola çıktığı öne sürüldü. İran'dan ilerleyen günlerde yeni bir toplantı yapılması için planlamalar sürüyor açıklaması geldi.
2: Gemiler Hürmüz Boğazı'ndan hızla geçiyor dedi. İran'la 60 gün içinde anlaşma yapmak zorunda olduklarını söyledi.
3: Our country's doing so well. Those ships are flowing out of the Hormuz Strait like the oil is all over the place. You're going to see oil drop so low. I hope the companies are happy about it.
2: ABD Başkanı Trump yeni başkanlık uçağının tanıtımında yaptığı konuşmada İran'la ilgili gündemi değerlendirdi. Yaklaşık 700 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini söyleyen Trump, İran'ın 60 gün içinde bir anlaşma yapması gerekiyor dedi. Tarafların müzakereler için İsviçre'de buluşup buluşmayacağı da belirsizdi. Ziyaretin ertelendiği açıklamaları peş peşe gelirken ABD basınında dikkat çeken bir iddia paylaşıldı. Amerikan haber platformu Axios'a göre Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff'un İran'la olası görüşmeler için İsviçre'ye doğru yola çıktığı öne sürüldü. Trump'ın damadı Kushner'ın da İsviçre'de olduğu iddia edilen haberde İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın da gitmeyi planladığı belirtildi. Ancak Arakçı'nın müzakerelere başlamak için Lübnan'da ateşkesin zorunlu olduğunu söylediği öne sürüldü. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai ise müzakerelerin bir sonraki aşamasına yönelik istişarelerin arabulucular vasıtasıyla devam ettiğini söyledi. İlerleyen günlerde yeni bir toplantı yapılması için planlamaların sürdüğünü kaydetti. İran basınında da arabulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı'nın İranlı yetkililerle görüşmeler için Tahran'a gittiği belirtildi. Taraflar 14 Haziran'da 14 maddelik bir mutabakat üzerinde anlaşmış, mutabakat saptı 18 Haziran'da Trump ve Pezeşkian tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti. Tarafların nihai anlaşmaya varılması için 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.
1: Hobi bahçelerine yönelik düzenlemeleri içeren kanun resmen yürürlükte. İzin alınmadan yapılan yapılara elektrik, su ve doğalgaz aboneliği bağlanamayacak. Peki kanunla başka hangi değişiklikler hayata geçti acaba? Ayrıntılara bakalım.
2: Hobi bahçelerindeki kaçak yapılara elektrik, su ve doğalgaz aboneliği bağlanamayacak. Tarım arazilerine hobi bahçesi yapılamayacak. Alkollü içkilerin logoları iş yerleri

0: bulundurulamayacak. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik yapan kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla izin alınmadan tarım arazilerine yapılan yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanamayacak. Yasağa rağmen her abone için abonelikleri sağlayan kurum ve kuruluşlara abone başına 100 bin lira ceza kesilecek. Hobi bahçelerindeki yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediyeler bünyesinde kurulacak komisyonlardan izin alınacak. Tarım arazilerinin hobi bahçesi adı altında kullanılarak prefabrik veya sabit yapılarla tarım dışı amaçla kullanılmasının önüne geçilecek. Tarımsal amaçla kurulan kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi bakanlık iznine bağlanacak. İş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde ya da satış ünitelerinde alkollü içki firmalarının amblem, logo ve işaretlerine yer verilemeyecek. Düzenlemeye uyum sağlayabilmeleri için bu işletmelere bir yıl süre tanınacak. Saat 22.06 arasındaki satış yasağında ise ceza yetkisi mülki idarelerde olacak.
1: Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri Mersin Limanı ile Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda operasyon gerçekleştirdi. 3 ayrı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 8 milyar 85 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi.
0: İki farklı gümrükte dev uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonların ilk adresi Mersin Limanı oldu. Pakistan'dan gelen şüpheli bir konteyneri inceleyen gümrük muhafaza ekipleri beyan dışı yük tespit etti. Aramalarda yaklaşık 12 milyon 400 bin adet 9 tonu aşan ağırlıkta ilaç ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin değerinin yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira olduğu belirtildi. Mersin Limanı'ndaki ikinci operasyonda ise sağ çalışmaları sonucu 1 milyon 750 bin adet ilaç bulundu. 3 tonu aşan ağırlıktaki ilaçların değerinin yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira olduğu açıklandı. Böylece Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 7 milyar 60 milyon liralık kaçak ilaç ele geçirildi. Bir diğer operasyonun adresi ise Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'ydı. İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir tır, risk analizleri sonucunda şüpheli bulunarak X-ray taramasına sevk edildi. Taramada tespit edilen yoğunluk üzerine araç detaylı aramaya alındı. Narkotik dedektör köpekleri Leo ve Cunda'nın da katıldığı aramada aracın gizli bölmelerine saklanmış 273 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 25 milyon lira olduğu değerlendiriliyor. Operasyonlara ilişkin soruşturma Mersin ve Doğu Beyazıt Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından sürdürülüyor.
1: Evet, bugün güne maalesef üzücü başladık. Büyük hayaller kurmuştuk. 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası heyecanını iliklerimize kadar hissetmiştik ama maalesef A milliler iki maçta da mağlup oldu ve turnuvaya veda ettik. Konuşacağız. Neyi nerede yanlış yaptık? Beklemediğimiz mağlubiyetler miydi? Acaba ben geliyorum mu dedi. ET Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez konuğumuz. Sezgin Bey hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Yani ne diyeceksiniz? Neden böyle oldu? Çok istemiştik, çok inanmıştık, kenetlenmiştik. Genç bir takımımız var, milli takımımız. Onlar da çok heyecanlıydı. Ama iki maç, iki mağlubiyet ve elendik. Bir gol sesi dahi çıkmadı maalesef.
2: Söylenecek çok şey var ve çok kişi de konuşacak şimdi bundan sonra. Asıl mesele bundan sonra başlıyor. İyi bir jenerasyondu. Bunu her zaman söyledik. Elemelere çok güzel gittik. Hatta yani biz burada elenmeyi ya da bu erken bir veda etmeyi değil, biz şampiyonluk düşünüyorduk orada. Yani bu, yarın herhangi bir takımla final oynasak, finalde yenilsek biz üzgün dönecektik. Biz bu kupayı dünya şampiyonu nasıl olamadık diye. Ama iki maçta hem de Avrupalı olmayan takımlarla bir anlamda bugün sorsanız dışarıdan Paraguay'dan bir iki oyuncu söyle desek milli takımdan kimsenin söyleyemeyeceği. Avustralya'dan yine aynı şekilde. Yani dünya futbolunda ismi olmayan iki takıma yenildik. Ama yenilirken çok ilginç bir grafiğimiz var.
1: Evet.
2: İki maçta Dünya Kupaları tarihinde 1966'dan bu yana iki maçta 62 şut çekip rakip kaleye 62 şut atıp gole kavuşamayan bir ülke olduk. Çok ilginç, her şey çok ilginç. Haiti ile başladı turnuvaya veda sırası. Biz de devam etti. Evet. Yani şu anda orada 46 takım bu turnuvanın heyecanını yaşıyor. Yaşayamayan iki ülke Haiti ile birlikte biziz. Gerçekten çok yazık.
1: Yani Avustralya maçında da konuşmuştuk. Avustralya milli takımının o fiziki üstünlüğü dedik. Yani orada da toplu oynama oranı evet. yine bizde yüksekti. Ama olmadı. Yani acaba ders çıkarılamadı mı? Yani Paraguay karşısında çok erken 64. saniyede yenen bir gol.
2: 10 kişi kalan
1: sonra
2: bir rakip.
1: Sonra 10 kişi kalan bir takım. Neden olmadı? Acaba hani sonuca gidememe sorunu, bir santrafor eksikliği milli takımda çok konuşuluyor yıllardır. Yetiştiremiyoruz, santrafor altyapılardan çıkmıyor diye. Buna mı bağlamak sadece, yoksa takım mı olamadık henüz? Yani o organize ataklar gelmedi mi? Çok spontan mı gelişti oyunu?
2: Ben son söylediğinize katılmıyorum. Takım olamadık diyemeyiz. Çünkü gerçekten iyi bir takım, iyi bir arkadaşlık var. Güzel bir rulda gittik oraya. Yalnız şimdi mesela forvet konusunu siz açtınız. Biz de bunu her zaman söylüyoruz. Ama bugün teknik patron Montella sorulan, ne zaman sorulursa sorulsun. Hatta ben de bir kere sordum. Gülerek biraz alaycı bir şekilde cevap vermişti ki. Aylar önce bir maçtan sonraydı. Bizim forvet sorunumuz yok diyor. Bundan forvet sorunu siz... teknik sorumlu olarak yok diyorsanız demek ki yoktur. Biz yanlış biliyoruz. Yani içinde olan sizsiniz. Ama şimdi ister istemez şu soruyu sormak gerekiyor o zaman. Bu kadar atak yapan, bu kadar kanatlardan bindirme yapan,
1: neden gol
2: 62 tane kaleye şut atan bir takım neden gol atamıyor? Yani bazı bizim tarihimizde çok golcüler var. Topla 5 defa buluşurdu belki maçında ama 3 tane gol atardı. Hat-trick yapıp maçtan ayrılırdı. Bahsettiğiniz gibi topla oynama bizde. Topu bize veriyorlar. Evet oynuyoruz. Fakat sonuç bir türlü gelmiyor. 2 maçta gol atamadık. 2 maçta 0 çektik. Ve yani en acı tarafı biz artık turnuvada yokuz.
1: Maalesef gerçekten insanın içi acıyor. Büyük emek var ama... maalesef sonuç yok. Bir yandan da Avustralya maçından sonra büyük eleştiriler geldi. Yani evet. futbolcuların bazıları çok acımasızdı. İşte saç modelleri olsun, ne bileyim işte sosyal medyada paylaştıkları videolar. Hani sanki konsantre değiller gibi, futboldan başka her şeye konsantreymiş gibi bir algı. Dediğim gibi acımasız eleştiriler fazlaydı. Şimdi tabii Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da nasibini aldı bu eleştirilerden. İbrahim Hacı Osmanoğlu. Sizce şimdi bu sonucun ardından ne olur? Bu eleştiri okları yine milli takıma hedef alacak belli ki. Alıyor da sosyal medyada gördüğüm kadarıyla. Peki hangi adımlar atılır? Ne olur?
2: Şimdi onu şu anda kestirebilmek zor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuda Montella'ya ne kadar destek verir? Ya şunu söylemek gerekiyor.
1: Yollar ayrılır mı sizce Montella?
2: İki hafta önce biz Montella'nın heykelini dikmeyi düşünüyorduk.
1: Bir de
2: Montella
1: öyle bir şey
2: İtalyan vatandaşı. Biz Türk yapmayı düşünüyorduk. Adı için çeşitli isimler öneriliyordu. Ama iki yenilgiyle her şey bir anda 180 derecede
1: çok
2: değişmiş oldu.
1: Rüzgar,
2: şimdi
1: çok
2: neler
1: çabuk
2: olur? Başkanın vereceği destek ya da desteksizlik çok önemli. Çünkü Montella'nın bugün yaptığı açıklamalardan sonra Montella takımına güveniyor, yanlış bir şey yapmadığını düşünüyor ve bu 50'de bir takımın başına gelebilecek bir durum. Ama biz bu 50'de biri iki defa üst üste yaşadık diyor. Yani 50'de biri boş verin, %1'lere kadar gelen bir şey Montella'ya göre. Ama kamuoyu buna nasıl bakacak ve ne yazık ki diyorum, özellikle üstüne basa basa, hani biraz önce saç modellerinden bahsettiniz. Ben bunun futbolcunun oyununu etkileyeceğini asla düşünmüyorum. Yani giyim tarzıymış, saçıymış, işte formasıymış, yani hiçbir şekilde futbolcunun oyununu etkilemez. Ama bir başarısızlık elde ettiğiniz zaman işte bunlar her zaman için ön plana çıkar ve ne yazık ki milli takımda da bunlar, sen saçını böyle kestin, sen işte bunu böyle yaptın diye eleştiri evet. odakları oluyor şu anda.
1: Gencecik futbolcular, eminim ki onlar da çok
2: hepimizden
1: üzülüyor.
2: Fazla istiyor.
1: Yani hepimizden fazla istiyorlardı ve şu anda da üzülüyorlardır.
2: İsimlerini duyurmak, Avrupa evet. piyasasında olmak, bunun dışında alacakları prim var, vaat edilen şeyler var kendilerine. Bunların hepsi tabii yarıda kaldı ama hepsini bırakın, ülke olarak gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bir kulüp takımı bu başarısızlığı elde ettiğinde ona da ne yazık ki diyeceğim. Parantez içinde. Sevinen kişiler olabiliyor ama bu milli takım, hepimizin milli takımı, hepimizin desteklediği, hepimizin ay yıldız, kırmızı beyaz olduğu bir takım. Ya bu sabah herkes, yani günün inan bana nasıl biteceğini düşünüyor.
1: Evet. Herkes saatlerini kuruyor erkenden.

0: Saat şu anda 2'ye gelmedi daha. 14'e gelmedi. Evet. Günün bitmesine 10 saat var. Ama tamam. Hepimiz o maç için kalktık. Hepimiz seyrettik. Çok uzun bir gün. Geçen hafta da aynı şeyi yaşamıştık Avustralya maçından sonra. Amerika maçımız kaldı. Artık tamamen bir prestij
1: ne
0: maçı. Bir hazırlık maçı gibi bir
1: Cuma
0: karşılaşma.
1: Cuma günü sanırım değil mi?
0: Cuma önümüzdeki. O da sabaha karşı 5'te oynanacak. Ama hiçbir anlamı kalmadı.
1: Bizim için
0: Amerika grup birinciliğini garantiledi. İki takım rakiplerimiz, yenildiğimiz rakiplerimiz Paraguay ile Avustralya. İkincilik, üçüncülük mücadelesi verecekler. Biz de grubu Amerika'yı yensek dahi, farklı yensek hiçbir şey değişmiyor. Sonucu tamamladık ve en iyi 3 kategorisinden bile artık Dünya Kupası'nda yolumuza devam edemeyeceğiz. Geçen hafta bu soruyu sorsanız, kime sorsanız, bana değil, kime sorsanız ikinciliğe razı olur musunuz deseniz grupta hiç kimse olmazdı inanın. Bizim hedefimiz burada 7 ya da 9 puanda. Bu şekilde gruptan çıkmakta.
1: Evet, yani ilk açıklandığında değil mi, rakiplerimiz belli olduğunda neler konuşuyorduk, şu an neler konuşuyoruz?
0: Ya şimdi turnuvanın hiçbir favorileri değil. Yani İngiltere'si var, Portekiz'i var, İspanya'sı, Arjantin'i, Brezilya, bunlarla hiçbiriyle uzaktan yakından bizim burada bir temasımız olmadı.
1: Evet.
0: Bir önceki Dünya Kupası'nı düşün, 2002'ye. Biz orada Brezilya ile, dünya şampiyonu olan Brezilya ile iki defa oynadık. Evet, ikisinde de yenildik ama kök söktürdük, gol attık, başa baş bir mücadele ettik. Yani bizim kafamızda yine aynı şekilde Dünya Kupası denince o 2002'nin bir tekrarı gelecek
1: evet,
0: diye düşündük.
1: O ruhu görmek
0: uzaktan istedim. Yakından hiçbir alakası yok.
1: Maalesef,
0: hiçbir alakası
1: maalesef
0: yok.
1: Ve artık ne desek boş. Yani sağlık olsun.
0: Bu futbol arasında evet. Şimdi milli takımda yaşanacak
1: onları
0: gelişmeleri izleyeceğiz hep beraber.
1: Evet.
0: Bu şekilde günleri geçireceğiz. Artık önümüzdeki hafta Cuma sabahı da. Hani bir teselli belki olur mu olmaz mı ama teselli bile olsa hiçbir anlamsız bir maç olacak bana
1: peki,
0: göre.
1: Peki Sezgin Bey, çok sağ olun. Ayağınıza sağlık.
0: Rica ederim.
1: Değerlendirmiş
0: İyi
1: olduk.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Evet, ne yazık ki A milli takımı Dünya Kupası'ndan elendi. Bunu konuştuk. Şimdi sıradaki haberimize bir bakalım. İstanbul'da el emeği, ürünler üretmek isteyen kadınlar halk eğitim merkezlerinin kurslarında buluşuyor. Tasarladıkları ürünleri de satışa çıkarıyorlar. Ve gelin şimdi sizi o eğitim merkezlerinden birine götürelim.
2: ...20 yaşında kursiyer de var ama 60 yaşında kursiyer de var. Ve birbirleriyle uyum içinde çalışıyorlar.
3: Nakış, maraş işi, tel kırma, iğne oyası. El sanatları, ürünleri binbir emekle işleniyor.
4: İstediğiniz her şeyi de, hayal edebildiğiniz her şeyi de yapabilirsiniz. İnsanın hayal gücüne bağlı.
3: Burası Ataşehir'deki Halk Eğitim Merkezi. El nakışları kursunda buluşan kadınlar hem üretim yapıyor hem de sosyalleşiyor.
2: Yeri geliyor dertleşiyoruz, yeri geliyor çalışıyoruz, yeri geliyor mola veriyoruz, kahve içiyoruz.
4: Rahatlıyorum, kendimi keyifli hissediyorum, mutlu hissediyorum. Bir şeyler çıkartmak, üretmek beni mutlu ediyor.
5: Kimi evinden nefes almak için çıktı, kimi de hastalığına moral bulmak için. Binbir emekle ürettikleri el sanatları ürünleri satan kadınlar ürünleriyle gurur duyuyor.
6: 2 senedir tedavi görüyorum. Burası bana çok iyi geldi. Arkadaşlar çok iyi geldi bana. Öncelikle çiziyoruz bunu. Ondan sonra bunu işliyoruz. Bunun adına sarma diyoruz.
7: Kurs süreci çok eğlenceli. Ben 60 yaşımdan sonra tekrar gülmeye başladım.
3: Kadınlar sosyal medyayı da kullanarak el emeği ürünlerini satıyor. Aile bütçesine katkı sağlıyor.
7: Satış yapıyoruz. Sayfalarımız var. Hocamızın düzenlediği sergilerimiz var. Sergilerimizde satış yapabiliyoruz.
1: Bu dilimin de sonuna geldik. Saat başında yeniden burada olacağız. Görüşmek dileğiyle.

0: Güvenli Gıda Rehberini sunar. Seymen.
1: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Sinema dünyasına dair her şey HT Sinema'da. Vizyondaki filmler, dijital platformlarda öne çıkanlar. Kült film nedir? Her popüler film kült yapım olabilir mi? İzlenmesi gereken 5 unutulmaz casus komedisi. Sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla HT Sinema. Bugün 14.15'te Habertürk'te.
3: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 23, Kocaeli yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 28, Muğla yağmurlu 26 derece. Akdeniz'de de hava yağmurlu, Antalya 28, Adana 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Artvin yağmurlu 32 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 24, Kayseri yağmurlu 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 24, Erzincan 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Mardin güneşli 28 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Saatler 14'e geliyor ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gidiyor. Mısır'da yapılacak toplantıda gündeminde ABD-İran mutabakatı olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu hafta sonu Kahire'de düzenlenecek Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Fidan temaslarında ABD ile İran arasındaki savaşı sonlandıran mutabakat zaptından memnuniyet duyulduğunu belirtecek. Türkiye'nin 60 günlük müzakere sürecinin sonunda tarafların kalıcı bir barış anlaşmasına varması için çabalarını sürdüreceğini yine kaydedecek. Fidan aynı zamanda taraflar arasındaki uzlaşmayı tehlikeye atabilecek tüm etkenlere karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizecek. İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına yönelik uluslararası baskının artırılmasına da vurgu yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada yeni gözaltılar var. Detaylara bir bakalım. Erhan Karaal 17 Haziran akşamı evinin önünden zorla otomobile bindirilip kaçırılmıştı. Polisin sıkı takibiyle Tuzla'da bir depoda darp edilmiş halde bulunan Karaal'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Soruşturmada gözaltı sayısı 8'den 10'a yükseldi. Gözaltındaki kişiler arasında Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın işten çıkarttığı için husumetinin bulunduğu bir kişiyle iki müteahhit de var. Karaal'ın alıkonulduğu depoda gözaltına alınan silahlı şüphelinin de tetikçilikle görevlendirildiği belirlendi. Şüpheli ifadesinde bana aileden tekrar fidye isteneceği söylendi dedi. Eğer vermezlerse kafasına sıkar öldürürsün talimatı aldığını öne sürdü. Şüphelilerin emniyetteki ifade verme işlemleri ise sürüyor. Ve Amirliler Dünya Kupası'na veda etti ne yazık ki. Ama turnuva tabii tüm heyecanıyla devam ediyor. Geride bıraktığımız gün Dünya Kupası'nda neler yaşandı peki, haber turuyla ekranlara getirelim şimdi.
1: Amirli futbol takımı 2026 Dünya Kupası'na erken veda etti. Milli takım D grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Son maçlar öncesinde millilerin gruptan çıkma şansı kalmadı. Amirli futbol takımı Dünya Kupası tarihinde kötü bir ilke imza attı. Milliler 1966 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk iki maçta 62 şut çekip gol atamayan ilk takım olarak Dünya Kupası tarihine geçti. Amirli futbol takımı teknik direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası'ndan elendikleri için üzgün olduklarını belirtti. İtalyan çalıştırıcı, normalde 50 maçta bir denk gelir böyle maçlar ama bize üst üste iki kez denk geldi. Kader bizden yana değildi, ifadelerini kullandı. Milli futbolcular Paraguay maçının ardından özür diledi. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Uğurcan Çakır yaptıkları

0: açıklamada, "Halkımızı gururlandırmak isterdik ama bunu başaramadık. Herkesten özür diliyoruz." ifadelerini kullandı. Futbolda yeni uygulanan kurallardan birisi daha Türkiye-Paraguay maçında ilk örneğini gösterdi. Dünya Kupası öncesi hayata geçen ağzını kapatan oyuncuya kırmızı kart kuralı ilk kez bu maçta uygulandı. Paraguay forması giyen Miguel Almiron, Mert Müldür'e ağzını kapatarak bir şeyler söylediği için VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü. Amerika Birleşik Devletleri 2026 Dünya Kupası son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Ev sahibi ülkelerden birisi olan Amerika Birleşik Devletleri gruptaki ikinci maçında Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek 2-2 yaptı. 2026 Dünya Kupası C grubunda iki maç oynandı. Turnuvanın favori takımlarından Brezilya zayıf rakibi Haiti'ye şans tanımadı. Sambacılar rakibini 3-0 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti. Gruptaki diğer maçta ise kazanan Fas oldu. Afrika ekibi ikinci dakikada Saïd Ali'nin attığı golle İskoçya'yı mağlup ederek puanını 4 yaptı. Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti Neymar için sevindirici haberi verdi. Tecrübeli çalıştırıcı yıldız oyuncunun İskoçya maçında oynayabileceğini belirtti. Yeşilburun Adaları'nın kalecisi Vozinha'nın isteği gerçek oluyor. İspanya maçının ardından adeta fenomen olan 40 yaşındaki kalecinin annesinin vize problemi çözüldü. Vozinha'nın annesinin gruptaki ikinci maçta tribünde olması bekleniyor. Norveç parlamentosundan 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden milli takıma destek geldi. Meclis salonunda Norveç'le ünlenen Viking kürek çekme hareketi sergilendi. İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Sakatlığını atlatan ve antrenmanlara başlayan genç oyuncu henüz tam hazır olmadığını belirtti. Yamal'ın Suudi Arabistan'da oynanacak maçta 11'de olması olası görünmüyor.
1: Ankara'da düzenlenecek NATO liderler zirvesine geri sayım sürüyor. ABD Başkanı Trump da yeni başkanlık uçağının tanıtımında Türkiye'ye geleceğini ineledi. 500 milyon dolarlık uçan kalesini tanıtarak birçok seyahat yapacağız, Türkiye'ye de gideceğiz dedi.
2: ABD Başkanı Trump 500 milyon dolarlık uçan kalesini tanıttı. Yeni başkanlık uçağıyla ilk seyahatini Türkiye'ye yapabileceğini açıkladı. And you'll be spending a lot of time. We're doing a lot of trips. We'll be going to Turkey. We'll be going at some point during the year back to China. Trump, Katar tarafından ABD'ye hediye edilen ve uçan Beyaz Saray'a dönüştürülen yeni başkanlık uçağı Air Force One için düzenlenen törende konuştu. Yeni uçakta çok sayıda yurtdışı ziyareti gerçekleştireceklerini belirten Trump, Türkiye'ye de gideceğiz dedi. Böylece 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılacağını da belirtmiş oldu. ABD Başkanı yıl içinde tekrar Çin'e gideceğini de söyledi. And you'll be spending a lot of time. We're doing a lot of trips. We'll be going to Turkey. We'll be going at some point during the year back to China. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da daha önce yaptığı açıklamada Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine katılacağını açıklamıştı. Bu, ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacak demişti. Bu, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacak.
1: Silivri'de belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılması sonrası başkan vekili seçimi yapıldı. CHP'nin adayı Yalçın Ekici başkan vekili seçildi. Başkan vekili seçimi için Silivri Belediye Meclisi toplandı. Seçimde AK Parti'nin meclis üyeleri aday göstermezken CHP ise Yalçın Ekici'yi aday gösterdi. 30 üyeden oluşan Silivri Belediye Meclisi'nde 25 üye oy kullandı. Üçüncü turda sona eren seçimde 20 oy alan CHP'nin adayı Yalçın Ekici Silivri Belediye Başkan Vekili oldu. Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu örgüt kurma, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmıştı. 5 tane de boş oy kullanılmıştır. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 2021 yılında hemzemin geçitte tren minibüse çarpmış, 7 kişi hayatını kaybetmişti. Olaydan neredeyse 5 yıl sonra o hemzemin geçit valilik kararıyla kapatıldı.

0: Fabrika işçilerini taşıyan minibüse tren böyle çarptı. 7 kişinin ölümüne şoför neden olsa da hemzemin geçidinin de hatalı olduğu ortaya çıktı. Faciadan yaklaşık 5 yıl sonra o hemzemin geçit kapatıldı.
1: Buradaki hemzemin geçit mevzuata aykırı, kullanılmaması gerekiyor. Bunu biz değil, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü valiliğe kendi söylüyor.
0: Olay 2021 yılında Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana geldi. Kapıkule Alkalı seferini yapan yük treni Velimeşe mahallesinde hemzemin geçitte kapalı bariyerlerin arasından geçen minibüse çarptı. 7 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazayla ilgili asli kusurlu bulunan minibüs sürücüsü Bilal Küllü tutuklandı. 152 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hemzemin geçitle ilgili kazadan 3 ay önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 1. Bölge Müdürlüğü'nün valilik, büyükşehir ve ilçe belediyesine yazı gönderdiği ortaya çıktı. Yazıda hemzemin geçidin 30 metrelik güvenlik mesafesini sağlamadığı ve bu nedenle kapatılması gerektiği belirtilmişti. Aradan geçen yıllarda kazayla ilgili inceleme ve soruşturmalar sürdü. Bakanlık müfettiş görevlendirdi. Konu yeniden gündeme geldi. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün başvurusuyla valilik, hemzemin geçidi taşıt ve yaya trafiğine kapattı.
2: Mardin'in Kızıltepe ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Aynı aileden 5 kişi de hastanelik oldu. Yangın Kızıltepe'ye bağlı Büyüktepe köyündeki tek katlı evde saat 5 sıralarında çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla itfaiye ekipleri hemen adrese sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü ama acı haber geldi. 7 yaşındaki Melike Demirkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun dumandan etkilenen anne babası ve 3 kardeş de hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. İstanbul'un tarihi silüetinin önemli parçalarından biri olan Büyük Vahide Han'da yangın çıktı. 400 yıllık hanın çatısından yükselen alevler korku dolanlar yaşattı.
0: Tarihi hanın çatısını alevler sardı. Rüzgar da etkili olunca itfaiye seferber oldu. Gece saatleriydi. Fatih'teki 400 yıllık Büyük Valide Han'ın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler itfaiye haber verdi. Ekipler bir yandan alevleri söndürmeye çalışırken diğer yandan da yan binalara sıçramaması için önlem aldı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı. Tarihi Han'ın çatısında maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
2: ABD Başkanı Donald Trump bu kez Beyaz Saray'ın kapalı kapıları ardında yaşananlarla gündeme geldi. Rejim değişikliği başlığını taşıyan kitapta İran Savaşı devam ederken Trump'ın geçirdiği öfke nöbetlerine yer veriliyor. Teknoloji devlerinin sahipleri için sarf ettiği sözler de yer alıyor.
0: ABD Başkanı Trump hakkındaki yeni kitap Beyaz Saray'da yeni tartışmalara yol açtı. New York Times muhabiri Maggie Haberman ve Jonathan Swan'ın kaleme aldığı kitap, Rejim Değişikliği, Donald Trump'ın İmparatorluk Dönemi Başkanlığı'nın iç yüzü başlığını taşıyor. Kitapta bir zamanlar Trump'a mesafeli duran teknoloji devlerinin şimdilerde başkana yakınlaşmak için büyük çaba sarf etmesine yer verildi. Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos'un bu çabasından Trump'ın çok memnun olduğu, Elon Musk'ın ise Beyaz Saray'a yakınlaşmak için adeta yalvardığı öne sürüldü.
3: Science fiction futures.
0: Kitapta iş anlaşmaları, kripto para girişimleri ve gayrimenkul projeleri üzerinden Trump ailesinin büyük kazançlar elde ettiği iddialarına da yer verildi. Kitapta Jeffrey Epstein skandalı ile ilgili iddialar da yer alıyor. Beyaz Saray yetkililerinin Epstein'in dosyalarının Trump'ı etkilerini görüşmek için durum odasında gizli toplantılar yaptığı ve bazı iddiaların resmi kayıtlara girmesinden endişe duyulduğu belirtiliyor. Kitapta İran Savaşı devam ederken yaşanan çarpıcı diyaloglara da yer veriliyor. Trump'ın ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in katıldığı bir televizyon programında İran'ın nükleer programı tamamen yok edildi dememesine öfkelendiği iddia ediliyor. ABD Başkanı'nın küfürlü ifadelerde kullanarak herkes benim söylediğimi tekrarlamalı. Yok edildi, yok edildi dediği öne sürülüyor. Beyaz Saray'la

0: Gidilebilmeyen pek çok ayrıntıya da yer veriliyor. Trump'ın Oval Ofis'teki şömine çevresinde bulunan altın süslemeleri eline aldığı süper yapıştırıcıyla düzeltmeye çalıştığı aktarılıyor. 464 sayfalık kitaptaki iddiaların Beyaz Saray içinde büyük rahatsızlık yarattığı belirtiliyor.
1: Ve bu dilimi de noktalıyoruz. Saat 5'inde yeniden görüşmek dileğiyle.

0: HT Sinema'dan herkese iyi hafta sonları. Mehmet Açar'la birlikteyiz. Yine film konuşacağız. Bu haftaki ilk filmimiz bir İngiliz halk kahramanı Robin Hood. Ama öldürüyorlar sanki bu sefer. Bir bakalım.
1: Sana fool söyle.
2: Cares only about blood. And blood is all I will give in return.
1: I am the outlaw, Robin Hood.
0: Robin Hood'un ölümü. Fragmanda da gördüğümüz gibi değişik bir Robin Hood. Alıştığımız Robin Hood'ların dışında bir Robin Hood, değil mi?
3: Evet, kesinlikle. Ama Robin Hood'la ilgili çok fazla efsane var. Yani folklor uzmanları çalıştıkları zaman çok fazla kaynak görüyorlar. Ve günümüze kalan, Hollywood filmlerinde de gördüğümüz çocuklara anlatılan masal, zenginlerden alıp yoksullara veren haydut kahraman. Böyle bir karakter o yerine oturmuş. Ama aslında bunun gerçekliği çok tartışmalı. Kökeninde bile tartışma var. Kimisi diyor ki bir soylu, kimisi diyor ki Haçlı seferlerinden döndükten sonra topraklarına el konmuş bir asker. Kimisi de diyor ki bu filmde o tezi savunuyor. Köylü, sıradan bir köylü ve sıradan bir çiftçiydi diyor. Şimdi bütün bunlar, yani gerçekçi bir Robin Hood demek zaten aslında kendi içinde tutarsız. Çünkü gerçek bilinmiyor. Tamam, bir halk kahramanı bu. Bu filme kaynak olan metin 17. yüzyıldan geliyor. Robin Hood'un ölümünü anlatan Middle English dediğimiz o tarzda yazılmış bir şiir o. Ve bunun sonunda 6-7 satırlık bir yer var. Aslında burada Michael Sarnowski o 6-7 satırdan yola çıkarak yeniden hayal ediyor. Ama yeniden hayal ederken bütün o Robin Hood'un bir kahraman olduğu fikrini tümüyle bir tarafa bırakıyor. Ve diyor ki gerçekten bir köylüydü ve bir hayduttu. Hem de çok kötü bir hayduttu. Çok fazla cinayet işleyen bir hayduttu. Hayatının son döneminde ismini bile sakladı. Çünkü bütün İngiltere'de onu öldürmek isteyen birçok insan vardı. Yani bırakın kahraman olmayı, tam anlamıyla bir anti kahramandı diyor. Buradan yola çıkarak bir yeni bir hikaye hayal ediyor. Ama Robin Hood'un hayatının son dönemi. Şimdi o metne baktığımızda, yani bu filmin yola çıktığı metne baktığımızda da evet, orada bir baş rahibe vardır. Ama baş rahibe onun kuzenidir. Ama burada bambaşka bir hikaye var. Buradaki hikaye sen de biliyorsun, bambaşka.
0: Valla Mehmet, şöyle söyleyeyim. Biz şimdi Robin Hood deyince kafasında bir şapka, tüy, taytla ok atıp gezen bir adam biliyoruz. İşte ta o sinemada baktım Mehmet, 100'den fazla. Hatta diyorlar ki bir yerde bir kaynakta şey diyordu. Cinderella galiba en çok kül kedisi, en çok bu filme uyarlanan masallardanmış. Robin Hood onunla yarışır diyorlar bazı kaynaklar. Televizyon dizileri, televizyon filmleri, sinema filmleri, işte tiyatro oyunları 100'den fazla şeye kaynak demiş. Ama bizim imajı işte nasıl bir oturttuysa o Errol Flynn'in o filmiyle beraber biz öyle biliyoruz. Benim kuşağım için 90'larda Kevin Costner'lı işte o Everything I Do, I Do It For You falan. Robin Hood tekrar yapıyor. Russell Crowe'lu var. Daha 2000'lerde başka bir Robin Hood uyarlaması var. Şimdi bunu ben özellikle ilk yarısı müthişti ya. Ben çok beğendim yani. Görüntü yönetimi harika. Hugh Jackman bu Wolverine'in ihtiyarlığını oynadığı o Logan'dan sonra Robin Hood'da da o yorulmuş, hani artık o şey, bütün o yaptıklarının ağırlığı yüzüne çökmüş kahramanı ilk yarıda bence ben çok beğendim yani. Dedim ki ya hiç beklediğim gibi, açıkçası çok bir karanlık bir şey bekliyordum ama bu kadar beklemiyordum. Ben filmde sana öyle bırakayım. İkinci yarıdaki şeyde böyle bir hafif bir sönümlenme oldu gibi geldi.
3: Evet, ikinci yarıda yapı değişiyor. Hı hı. Şimdi ilk yarıda aslında şunu söylemeye çalışıyor Michael Sarnowski. Bu gerçekten eğer 1200 yıllarda geçiyorsa bu dönemde o kadar sizin hayal ettiğiniz gibi estetik kılıçlar, oklar olmaz. Bunlar baltalarla birbirlerine girerler ve çok sert bir dövüş olur bu. Çamurun içinde görüyoruz dövüşürlerken. Yani bir anda çok gerçekçi bir Orta Çağ 1200'de 13. yüzyıl hikayesi geliyor karşımıza. İkinci yarıda o bambaşka bir yere gidiyor. Yaralanınca gittiği bir yer var. Yani baş rahibenin orası da Rock of Cashel diye gerçek bir yer bu arada. Onu da söyleyelim. Film de Kuzey İrlanda'da çekilmiş. İrlanda Cumhuriyeti'nde çekilmiş. Şimdi oraya gittiği zaman filmin renk paleti de değişiyor, her şey değişiyor. Çünkü orası Araf gibi aslında. Ölümle hayat arasında bir yerde. Orada Jodie Comer'in oynadığı baş rahibe de melek gibi bir karakter. Onu da düşünüyor. Orada bir anda erkeklerin dünyasından o dişil dünyaya geçiyoruz aslında. Daha önce de Margaret var biliyorsun. Margaret'in kızı var, Margaret. O da, onlar da ya aslında orayı, o gittiği yeri, o manastırı bir kadın yönetiyor. Yani orası patriarkal bir yer de değil. Bence onun da çok altını çizmiş. Orası bir tür kefaret yeri.

0: kendisiyle hesaplaşma. Şimdi çok fazla dini unsurlar öne çıkmıyor bence. Orada iki tane soru var. Kefaret bir de affetmek mi, affetmemek mi? O ikisi arasında kilitleniyor. Biliyorsun Hristiyanlıkta Tanrı hepimizi sever fikri vardır. Onun üzerine kurulu bir şey. Ve finalde çok ben sevdim. Yani ben bütününü, hepsini sevdim. Yaklaşımını da sevdim. Michael Sarnowski zaten sevdiğim bir yönetmen. Pig diye bir film vardı. Nicolas Cage'le yaptığı bağımsız
1: İyi
0: bir
1: bir
0: film.
1: film o da.
0: Sonra Sessiz Bir Günle ana akım filmine imza attı. O da ilgiye değerdi bence. Ben sevdim ve öneririm ve yeni bir film. Onu hemen söyleyelim. Yani Amerikalılar da yeni seyrediyor filmi. Dünya premieri de 12 Haziran'da yapıldı.
1: Evet, ben de herkese tavsiye ederim. Yani o ikinci bölümdeki şu fragmandan baktığımız zaman çok aksiyonlu, acayip bir şey geliyormuş gibi. Ve film boyunca da şunu da hissediyorsun Mehmet. Yani o ilk baştaki o inanılmaz vahşi, gerçekçi şey. Hani sonda yine böyle bir şey olur mu diye. Fakat film öyle yumuşacık bitti. Valla şöyle söyleyeyim, hani Robin Hood'u sinema gene canlandırır da Robin Hood efsanesini böyle bir ağır yaralamış, yani o kafamızdaki Robin Hood imajını yapmak istediğini başarmış yani Michael
0: Evet,
1: Sorowski.
0: küçük bir şey daha ekleyeyim.
1: Tabii.
0: 35 milimetre çekilmiş ve çok az aslında özel efekt var. Onu da söyleyelim ve gerçek mekanlarda
1: Jodie
0: çekilmiş bir
1: Comer'ı
0: film.
1: seviyorum. Hugh Jackman da iyiydi Mehmet. Bilmiyorum Oscar olur mu da ileride belki inşallah bir şey yaparlar deyip. Mehmet ikinci filmimiz Güney Kore'den. Senin seviyorsun, ben korkuyorum. Böyle korku gerelim bir kolonimiz var, bir bakalım.
2: 실험을 하려고 합니다. 아, 실험이 아니라 테러. 이거 탄생이야. 새로운 인류의 탄생.
1: 메멧, 콜로니, 콜로니데 zombi de enfekte diyeceğiz değil mi bunlara?
0: Enfekte de diyebiliriz, zombi de diyebiliriz.
1: Diyebilir miyiz?
0: Evet.
1: Tamam zombi diyeyim ben o zaman, enfekte zor. Ne diyorsun?
0: Ya aslında Güney Kore'de yavaş yavaş, hani yavaş yavaş da değil, 80'lerde ilk zombi filmlerini çektiler. K-zombi diye diyebileceğimiz bir Güney Kore ekolü oluşmak üzere. Ama ben bunu tam yani polisiye, dram, bilim kurguya baktığımda Güney Koreli yönetmenlerin o türlere getirdiği yeniliklere, o türlerdeki yaptıkları radikal değişikliklere.
3: Değerli temsilcileri, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle kendilerini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğum değerli dostum Nikişor Dan'la Romanya heyetinin kıymetli üyelerine, ülkemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. Bugün dünyanın göz bebeği İstanbul'da denizciliğimizin, mühendisliğimizin ve Türkiye-Romanya dostluğunun yeni bir nişanesine tanıklık etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz törenimizde tarihten süzülüp gelen Türkiye-Romanya dostluğunu bir adım daha öteye taşıyoruz. Kam Roman korvetini Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim ederken Koçhisar Açık Deniz Karakol gemimizi envantere katmanın gururunu taşıyoruz. Aynı tezgahtan çıkan, aynı mühendislik aklının ürünü olan bu iki kardeş geminin donanmalarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Her iki platformun ülkelerimize, Karadeniz'in güvenliğine, NATO ittifakına ve bölgemizin huzuruna büyük katkılar yapacağına inanıyorum. Konuşmamın hemen başında bir hususun altını önemli çizmek istiyorum. Sizlerin de takip ettiği üzere dünyamız Soğuk Savaş'tan bu yana en köklü değişimlerden birini yaşıyor. Alışılagelmiş kalıplar yıkılırken bizim zor oyunu bozar dediğimiz yeni bir güvenlik paradigması boy veriyor.

Karşılaştığımız her kriz ulusal güvenliğin başkalarına havale edilemeyecek kadar hayati bir mesele olduğunu bizlere tekrar hatırlatıyor. Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız. Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir. Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuzun lokomotifini savunma sanayimiz oluşturuyordu. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefiyle çıktığımız yolda hamdolsun 23 yılda çok ciddi mesafe aldık. Engellerle, kısıtlamalarla, gizli açık ambargolarla karşılaşmamıza rağmen hedefimize ulaşmak için sabırla yürüdük. Kendimize inandık. Savunma sektörümüze güvendik. Neticede 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık. Savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumundayız. Geçen ay 996 milyon dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek tarihi bir başarıya imza attık. 23 sene evvel yılda 248 milyon dolar ihracatımız varken bugün bu rakam sadece bir hafta içinde gerçekleştiriyoruz. Askeri gemi inşa sanayimiz 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve en verimli günlerini yaşıyor. Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'ı aşkın deniz platformu ihraç ettik. En küçük bottan SİHA gemimiz TCG Anadolu'ya, muhriplerden denizaltılara, milli uçak gemimiz MUGEM'e, bütün su üstü ve su altı platformlarımızı milli imkan ve kabiliyetlerimizle inşa edebiliyoruz. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. Halihazırda 15'ten fazlası dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmek üzere 50'nin üzerinde savaş gemisini imal ediyoruz. Milli uçak gemisinden hava savunma muhribine, fırkateynlerden açık deniz karakol gemilerine, çıkarma gemilerinden denizaltılara kadar farklı tür ve sınıflardaki platformları %80'in üzerinde yerlilik oranıyla üretiyoruz. Aynı zamanda farklı ihtiyaçlara cevap veren insansız deniz araçlarımızın araştırma, tasarım ve üretim faaliyetlerini sürdürüyoruz. Yürüttüğümüz projelerin toplam bedeli 25 milyar avro seviyesine ulaştı. Şurası da ülkemiz açısından gurur vericidir. TCG Anadolu'dan önce bölgesel güç aktarım kabiliyetine sahip olan donanmamız artık küresel güç aktarım yeteneğine kavuşmuştur. Bu kabiliyeti şimdi daha da perçinliyoruz. MÜGEM projemizle kendi uçak gemisini tasarlayıp üretebilen dünyadaki 7. ülke konumuna yükseliyoruz. Tüm bu platformların kritik alt sistemleri, radarları, sonarları, savaş yönetim sistemleri, yazılımları Türk mühendisleri tarafından

hayata geçiriliyor. Gemilerimiz muadillerinden daha üstün niteliklerde, milli mühimmatlarımız ve silah sistemlerimiz de donatılıyor. Hamdolsun her alanda kendimizle yarışıyor, kendi belirlediğimiz eşikleri aşmaya çalışıyoruz. Kıymetli dostlar,

ve kabiliyetleri dost ülkelerimizle paylaşmayı kendimiz için görev biliyoruz. Romanya'nın bizim için özel önemi olduğunu vurgulamak isterim. Türkiye ile Romanya'nın müttefiklik ruhuyla olgunlaştırdığı köklü ilişkiler tarihi zirvesini yaşamaktadır. Biliyorsunuz münasebetlerimizi 2011 yılında stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. 2024 senesinde tesis ettiğimiz yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi ile ilişkilerimize kurumsal bir boyut kazandırdık. Bugün burada icra ettiğimiz tören işte bu stratejik ortaklığımızın denizlerde vücut bulmuş halidir. Kam Roman Korveti iki müttefik ülkenin Karadeniz ve bölgemizin güvenliğini birlikte inşa etme iradesinin en somut göstergesidir. Karadeniz'in güvenliği aynı zamanda Avrupa Atlantik güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında deniz mayınlarıyla mücadele başta olmak üzere pek çok alanda gelişen işbirliğini bu bakımdan kıymetli buluyoruz. Önümüzdeki dönemde bu işbirliğinin daha da artmasını temenni ediyoruz. Bir başka önemli husus şudur. Bugün teslim ettiğimiz ve envantere kattığımız gemilerimizde kullanılan savaş yönetim sistemi, arama ve atış kontrol radarları, sonar sistemleri, yakın savunma silahları tamamen yerli ve milli şirketlerimize aittir. Aselsan, Roketsan, Havelsan, Makine Kimya ve TÜBİTAK öncülüğünde kurulan göçlü savunma altyapımız bu sistemlerin üretim ve teslimatlarının kısa sürede gerçekleşmesini sağlamıştır. Romanya ile imzaladığımız satış anlaşmasıyla Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir. Geminin test, eğitim ve harekat hazırlık süreçlerinde sergilediği başarı Türk deniz platformlarının kalitesini bir kez daha bütün dünyaya kanıtlamıştır. Değerli arkadaşlar, kahraman deniz kuvvetlerimizin gücüne güç katacak TCG Koçhisar'ı da bugün hizmete alıyoruz. Açık deniz karakol gemisi projemiz kapsamında inşa ettiğimiz bu platform istihbarat, gözetleme ve keşiften arama kurtarmaya, deniz haydutluğuyla mücadeleden deniz denetim ve savaş dışı harekatlara kadar pek çok görevi inşallah başarıyla yerine getirecektir. Türkiye'nin gayesi bölgemizde gerilim üretmek değil, barışı, adaleti, huzuru ve istikrarı güçlendirmektir. Biz kimseyle kriz, kaos, kavga ve çatışma peşinde değiliz. Aksine karşılıklı saygıya dayalı güçlü bir işbirliğinden yanayız. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bizim kimsenin meşru hak ve çıkarlarında gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bununla birlikte hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine, ülkemize tehdit oluşturmasına, menfaatlerine zarar vermesine müsaade etmeyiz. İlkemiz çok

0: Evet. Biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Dost ve müttefiklerimizin güvenlik ihtiyaçlarına kendi milli kabiliyetlerimizle katkı sunmayı da bu anlayışın tabii bir gereği olarak görüyoruz. Bugün bu rıhtımda denize uğurladığımız her iki gemi de dile getirdiğim bu vizyonun, bu inancın, bu kararlılığın tecessüm etmiş halidir. Bu düşüncelerle Milli Savunma Bakanlığımızı, Savunma Sanayi Başkanlığımızı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızı, İstanbul Tersanesi Komutanlığımızı, Asfat'ı ve projede görev alan tüm firmalarımızı, kıymetli mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve işçilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Romanyalı dostlarımıza Cam Roman korvetinin hayırlı olmasını diliyor. TCG Koçhisar'ımızın da Mavi Vatan'da şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıracağına yürekten inanıyorum. Rabbim denizcilerimizin provasını neta, bahtını açık eylesin diyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Romanya'ya yeni gemi teslim töreninde konuşuyor, konuştu. Cam Roman korvetinin Romanya'ya hayırlı olmasını diledi ve önemli satır başlıkları vardı konuşmasında. Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir dedi. Dünyamız soğuk savaştan bu yana en köklü değişikliklerden birini yaşıyor. Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği kaotik bir dönemin ortasındayız dedi. Ulusal güvenlik başkalarına havale edilemez diye ekledi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bilgiler verdi konuşmasında. Kendi uçak gemisini tasarlayıp üretebilen dünyada 7. ülkeyiz dedi. Ve dünyanın içinde bulunduğu bu sancılı güvenlik ortamı dost ve müttefiklerin işbirliğini arttırmanın ne kadar elzem olduğunu bize gösteriyor ifadelerini kullandı. Bir gemi teslim töreni şu açıdan önemli. Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye, yani Romanya'ya savaş gemisi ihraç etmiş oldu bu teslim töreninde. Yine törene Romanya Cumhurbaşkanı Mijoşur Dan da katıldı ve Cam Roman korveti işte bu törenle Türkiye'nin tasarlayıp ürettiği gemi Romanya'ya devir teslim töreniyle devredilmiş oldu. Ve tören İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yine inşa edilen Cam Roman korveti yine Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ediliyor. TCG Koçhisar Hisar sınıfı açık deniz karakol gemisi ise yine Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim ediliyor. Bunun da duyurusunu yapmış oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan açık deniz karakol gemisi Cam Roman'ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim töreninde ve yine orada dedik ve yine törenin detaylarını arkadaşımız Alihan Tok'tan alacağız. Sözü Alihan'a bırakıyorum.
2: Evet Tuğba, şimdi çok önemli tabii ki bu tören. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin inşa ettiği bir geminin, Türk mühendislerinin inşa ettiği bir geminin AB üyesi, NATO üyesi Romanya'ya ihracatı bu ilk oluyor. Tabii bu anlamda çok önemli. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Romanya Cumhurbaşkanı Dan'ın katıldığı bu törende özellikle bu vurgulandı. TCG Koçhisar ve aynı zamanda kontramiler korvet gemisinin de yine aynı mühendisler tarafından yapıldığı ve özellikle Karadeniz'de yapılacak mayın tarama faaliyetlerine ve işte deniz karakolu anlamında ciddi bir yol kat edilecek.

Tabii TCG Koçhisar da bugün yine Asfalt yüklenici firma olarak Asfalt şu anda var. O da TCG Koçhisar'la beraber Corvet gemisi de birlikte teslim ediliyor. Şimdi şöyle sizlere gemileri de gösterelim aslında. Burada hemen tam karşımızda Romanya'ya teslim edilen kontramiral Corvet'i görüyoruz. Asfalt ana yükleniciliğinde İstanbul Tersansı Komutanlığı tarafından inşa edildi. Roman Corvet'i Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Yine TCG Koçhisar Açık Deniz Karakol Gemisi ise Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri fabrika ve tersane işletme şirketleri tarafından yapılan bu gemiler özellikle söylediğimiz gibi Karadeniz içerisinde faaliyet göstermesi açısından çok önemli. Türkiye ve Romanya arasında yeni bir işbirliği, yeni bir askeri anlaşmalar anlamında çok önemli olacak. Söz konusu teslimatlar sayesinde Türk Deniz Kuvvetleri'nin denizlerdeki caydırıcı gücüne katkı sağlaması ve Türkiye ile Romanya arasındaki savunma sanayi işbirliğinin yeni bir aşamaya taşınması da yine planlanıyor. Burada yine Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları da çok önemliydi. Özellikle Romanya dostluğunu bir adım öteye taşıyoruz dedi. Aynı tezgahtan çıkan, aynı mühendislik aklının ürünü olan bu iki kardeş geminin donanmalarımıza hayırlı olmasını diliyoruz dedi. Ve aynı zamanda NATO ittifakına, ki bu çok önemli, yani bunun özellikle altını çiziyoruz çünkü Türkiye şu anda NATO içerisinde çok önemli bir güç, caydırıcı bir güç, en büyük ikinci ordusu, NATO ittifakına ve bölgemizin huzuruna büyük katkılar yapacağına inanıyorum dedi. Burada aynı zamanda yine savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumunda olduğunu ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Teslim edilen gemilerin hem TCG Koçhisar ki 99,5 metre uzunluğunda, 14,5 metre genişliğinde ve 100'den fazla piyadeyi de alabilen devasa bir gemiden bahsediyoruz. Yani 2022 yılında yine ilk saç kesimi yapılmıştı. 2023'te ilk kez denize indirilmişti. Yapımı devam ediyor. Yani Milgen projesi kapsamında bu gemilerin hepsi. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda Aselsan'a, Roketsan'a, Havelsan'a da yine teşekkür etti. Bunların öncülüğünde kurulan güçlü bir savunma altyapımız var dedi. Ve burada kısa sürede gerçekleştirdik. Yani 24 yıl önce bunun, 23 yıl önce bunun hayali dahi kurulamıyordu. Bunların hepsini hayal edemeyeceğimiz seviyelere getirdik dedi. Aynı zamanda Romanya ile imzalanan satış anlaşmasıyla Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç edildiğini söyledi. Burada şimdi Romanya'nın tabii ki kontramiral gemisi ile alakalı tüm detaylar aynı zamanda Koçhisar'la bağlantılı. Çünkü Milgen projesi kapsamında ikisi de aslında inşa ediliyor. Koçhisar'da açık deniz karakol gemisi olarak inşa edildi. İstihbarat gözetleme, keşiften arama kurtarmaya ve deniz korsanlığına mücadele eden deniz denetim ve savaş dışı harekatlara kadar pek çok görevi başarıyla yerine getirileceğine inanıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve törende şu anda hem Romanya Cumhurbaşkanı hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde devam ediyor şu anda. Şimdi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek TCG Koçhisar ve Hisar sınıfı açık deniz karakol gemileri bu kapsamda inşa edildi. Deniz yetki alanlarının korunması, keşif ve gözetleme faaliyetleri, deniz güvenliği harekatı, karakol görevleri ve insani yardım faaliyetleri gibi geniş bir yelpazesi var bu gemilerin. Nitekim Milgen projesi kapsamında zaten bu gemiler daha önceden de Pakistan'a da nitekim gemiler üretiyor. Yani Türk ordusunun şu anda özellikle denizcilik alanında Milgen projesi kapsamında ciddi bir mesafe kat ettiğini söyleyebiliriz. Burada daha önceki işte Pakistan gibi farklı ülkelere evet teslimatlar gerçekleştirildi ama bunun çok daha farklı bir yeri var Tuba. Çünkü bu bir NATO ülkesine bir geminin ihracatı. Dolayısıyla Hisar sınıfı gemilerin, işte kontramiral Roman gemisinin Romanya donanmasına hizmet veren Hisar sınıfı hafif bir korvet, Asfalt tarafından TCG Akhisar ve TCG Koçhisar
kapsamında aslında şimdi piyadeler de gemiye

diyorlar. Onu da gösteriyor sizlere Erdi Demir. Şimdi bununla alakalı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicişor Dan'ın açıklamaları aslında bununla paralel. Yani NATO müttefiki olarak Türkiye ve Romanya arasındaki bu işbirliğinin, bu askeri işbirliğinin geliştirilmesi, ilişkilerin yeni bir boyut kazanması açısından oldukça büyük bir önem arz ediyor. Onu da söyleyelim. Savunma sanayisi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığını ve kaotik bir dönemin tam ortasında olduğumuzu ifade etti. Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden birisidir. Karşılaştığımız kriz ulusal güvenliğinin başkalarına havale edilemeyecek kadar hayati bir mesele olduğunu ifade etti. Ve burada Romanya dostluğunu bir adım daha öteye taşıdıklarını ifade ettiler. Şimdi piyadeler güverteye çıktılar. Yine bahsettiğimiz Romanya'nın teslim aldığı gemiyle alakalı kontramiral Roman Korveti Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ediliyor. Ve bununla alakalı da şimdi piyadelerin güverteye çıktığını görebiliyoruz. Hemen yan tarafında da TCG Koçhisar var. O da Türk Deniz Donanması'na teslim edildi törenle. Burada Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri fabrika ve tersane işletme tarafından yapıldı. Türk mühendislerin tamamen yaptığını. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan da şunu da aslında ifade etti. Burada daha önceki %80'lik bir aslında millilik oranı var. Ama burada TCG Koçhisar'ın iç donanımı %100 yerli imal edilen bir donanım. Aselsan, Roketsan ve Havelsan ile makine kimya ve TÜBİTAK öncülüğünde silahlı sistemlerin üretim ve teslimatları milli imkanlarla gerçekleştirildi. Geminin test ve eğitim harekat hazırlık süreçlerinde sergilediği başarı Türk Deniz Platformlarının kalitesini bir kez daha bütün dünyaya kanıtlamıştır ifadelerini kullandı ki Milgen projesi bu kapsamda aslında uzun yıllardır çalışıyor. Yani Hisar sınıfı dediğimiz bu gemiler aslında ada sınıfı korvetlerin tasarımının gerçekleştirilmiş, geliştirilmiş gemilerdir. Benzer kuvvet uzunluğuna sahip gemiler, istihbarat, gözetleme, keşif, korsanlıkla mücadele, deniz kaynaklarının korunması ki Cumhurbaşkanı aslında şunu da değinmişti. Karadeniz'de mayın temizleme mesela çok önemli bir konu, güzel bir konu. Buna Türkiye'nin öncülük edeceği ve aynı zamanda bu işbirliklerinin, bu yeni gemilerin, yeni platformlarının bu duruma katkı sağlayacağına değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada deniz kaynaklarının korunması, deniz güvenliğinin sağlanması, doğal afetlerde insani yardım ve arama kurtarma görevlerinde özellikle etkili görevler yerine getirmek üzere tasarlandı TCG Koçhisar. Şimdi Türk piyadesi gördüğünüz gibi deniz piyadesi TCG Koçhisar'a doğru çıkıyor, güvertesine çıkıyor. Romanya donanmasına aslında teslim edilen geminin ki programı da çok hızlı bir şekilde gelişti. Burada Romanya programını özellikle deniz donanması konusundaki programını hızlı bir şekilde bitirmek için bir arayışa girmişti. Mümkün olan en kısa sürede çok sayıda görevi yerine getirebilen hafif bir korvet tipi gemi aslında buydu talep. 2024 yılının sonlarında Romanya Savunma Bakanlığı seçilen geminin Türkiye'den zaten inşa edilmiş bir Hisar sınıfı olduğunu doğruladı. Yani Romanya'nın şu anda ihtiyaç duyduğu geminin Türkiye'nin zaten 2022'de ürettiği, tasarladığı, geliştirdiği TCG Koçhisar gemilerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Bununla alakalı zaten 3 Aralık 2025'te bir anlaşma imzalanmıştı ve o anlaşma sonucunda da bu gemiler şu anda İstanbul Tersanesi'nde teslim ediliyor Romanya'ya. Görüyorsunuz tören şu anda birazdan bitmek üzere. Piyadeler güverteye çıktı ve TCG Koçhisar şu anda görüyorum.

0: Türk Deniz Piyadesi TCG Koçhisar'ın üzerinde ki onunla alakalı da zaten aslında şöyle bir detay verilmişti. Yerli ve milli sensörler ve işletme sistemleri vardı. Bundan neyden bahsediyoruz? Aslında savaş yönetim sistemi, sonar sistemleri, 3 boyutlu arama radarları, kızılötesi arama ve takip sistemleri, elektrooptik arama sistemleri ki Aselsan'ın aslında bu geliştirdiği bir sistem. Radar elektronik destek sistemleri yine TÜBİTAK'ın geliştirdiği bir diğer sistem. Aselsan'ın da yine atış kontrol radarları. Yani tüm bunlar Cumhurbaşkanı'nın da bahsettiği üzere yerli ve milli imkanlarla inşa edilmiş, donatılmış sistemleri düzenlenmiş gemiler. Bugünü eğer özetleyecek olursak NATO'da baskın bir güç olan ve bir şekilde önce olan, özellikle bu kaotik süreçte savaşların birçok bölgede devam ettiği süreçte önce olan, bayraktarı olan Türkiye'nin aslında neden bayraktarı olduğunu da ispatı bir tören bu. Türk mühendislerinin geliştirdiği bir gemi bir NATO ülkesine ihraç ediliyor. Tarihi bir gün aslında. Tören Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Romanya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşlik etmesiyle devam ediyor. Bizler de takipteyiz ve sizleri peki, tüm gelişmeleri buradan aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Ali Antok ve kameraman arkadaşımız bize detayları aktarmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gemi teslim töreninde konuştu. Romanya'ya teslim edildi. Devir teslim töreni yapıldı diyelim ve bu dilimi noktalayalım. Saat başında yeniden buradayız.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Saatler 15'e geliyor, Habertürk ekranlarındasınız. Az önce de canlı olarak ekranlarınıza getirmiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan Romanya'ya savaş gemisi teslim töreninde konuştu. Türkiye'nin ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç ettiğine dikkat çekti. Erdoğan sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği kaotik dönemin ortasındayız dedi.
1: Dünyamız Soğuk Savaş'tan bu yana en köklü değişimlerden birini yaşıyor. Alışılagelmiş kalıplar yıkılırken bizim zor oyunu bozar dediğimiz yeni bir güvenlik paradigması boy veriyor. Karşılaştığımız her kriz ulusal güvenliğin başkalarına havale edilemeyecek kadar hayati bir mesele olduğunu bizlere tekrar hatırlatıyor. Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız. Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir. Dünyanın içinde bulunduğu sancılı güvenlik ortamı, dost ve müttefiklerin işbirliklerini artırmalarını elzem kılmaktadır. Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir. Biz kimseyle kriz, kaos, kavga ve çatışma peşinde değiliz. Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur. Hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine, ülkemize tehdit oluşturmasına, menfaatlerine zarar vermesine müsaade etmeyiz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gidiyor. Mısır'da yapılacak toplantıda gündeminde ABD-İran mutabakatı olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu hafta sonu Kahire'de düzenlenecek Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Fidan temaslarında ABD ile İran arasındaki savaşı sonlandıran mutabakat zaptından memnuniyet duyulduğunu belirtecek. Türkiye'nin 60 günlük müzakere sürecinin sonunda tarafların kalıcı bir barış anlaşmasına varması için çabalarını sürdüreceğini kaydedecek. Fidan yine aynı zamanda taraflar arasındaki uzlaşmayı tehlikeye atabilecek tüm etkenlere karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizecek. İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına uluslararası baskının arttırılması gerektiğine vurgu yapacak. ABD ile İran'ın müzakerelere başlaması beklenirken bir yandan da ABD Başkanı Trump gemiler Hürmüz Boğazı'ndan hızla geçmeye başladı dedi. Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Witkoff'un müzakereler için İsviçre'ye doğru yola çıktığı öne sürüldü.

0: Ve İran'dan da ilerleyen günlerde yeni bir toplantı yapılması için planlamalar sürüyor açıklaması geldi.
1: Gemiler Hürmüz Boğazı'ndan hızla geçiyor dedi. İran'la 60 gün içinde anlaşma yapmak zorunda olduklarını söyledi.
2: Our country is doing so well. The ships are flowing out of the Hormuz Strait like the oil is all over the place. You're going to see oil drop so low. I hope the companies are happy about it.
1: ABD Başkanı Trump yeni başkanlık uçağının tanıtımında yaptığı konuşmada İran'la ilgili gündemi değerlendirdi. Yaklaşık 700 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini söyleyen Trump, İran'ın 60 gün içinde bir anlaşma yapması gerekiyor dedi. Tarafların müzakereler için İsviçre'de buluşup buluşmayacağı da belirsizdi. Ziyaretin ertelendiği açıklamaları peş peşe gelirken ABD basınında dikkat çeken bir iddia paylaşıldı. Amerikan haber platformu Axios'a göre Trump'ın Ortadoğu özel temsilcisi Witkoff'un İran'la olası görüşmeler için İsviçre'ye doğru yola çıktığı öne sürüldü. Trump'ın damadı Kushner'ın da İsviçre'de olduğu iddia edilen haberde İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın da gitmeyi planladığı belirtildi. Ancak Arakçı'nın müzakerelere başlamak için Lübnan'da ateşkesin zorunlu olduğunu söylediği öne sürüldü. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekaa ise müzakerelerin bir sonraki aşamasına yönelik istişarelerin arabulucular vasıtasıyla devam ettiğini söyledi. İlerleyen günlerde yeni bir toplantı yapılması için planlamaların sürdüğünü kaydetti. İran basınında da arabulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı'nın İranlı yetkililerle görüşmeler için Tahran'a gittiği belirtildi. Pakistan hükümeti kaynakları taraflar arasında teknik düzeydeki görüşmelerin 1-2 gün içinde İsviçre'de başlamasının beklendiğini öne sürüyor. Taraflar 14 Haziran'da 14 maddelik bir mutabakat üzerinde anlaşmış, mutabakat saptı 18 Haziran'da Trump ve Pezeşkian tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti. Tarafların nihai anlaşmaya varılması için 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.
0: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyini vuruyor. Nebatiye bölgesine düzenlenen saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası ekipler 47 kişinin tahliyesini gerçekleştirdi. 12 yaralı hastanelere kaldırıldı. Arama kurtarma faaliyetleri ise sürüyor. Saldırılar yine devam ederken İsrail'li aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in Lübnan'a yönelik sosyal medya paylaşımı da büyük tepki çekti. Mesajında her İsrailli annenin döktüğü bir damla gözyaşına karşılık bin Lübnanlı anne ağlamalı, Lübnan'ın tamamı yanmalı diyen Ben Gvir'in sosyal medya hesabına kısıtlama getirildi. X platformu nefret söylemleri gerekçesiyle gönderiye erişimi kısıtladı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmadan yeni gözaltılar var. Detaylara bakalım. Erhan Karaal 17 Haziran akşamı evinin önünden zorla otomobile bindirilip kaçırılmıştı. Polisin sıkı takibiyle Tuzla'da bir depoda darp edilmiş halde bulundu ve Karaal'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Soruşturmada gözaltı sayısı ise 8'den 10'a yükseldi. Gözaltındaki kişiler arasında Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın işten çıkarttığı için husumetinin bulunduğu bir kişiyle iki müteahhit de var. Karaal'ın alıkonulduğu depoda gözaltına alınan silahlı şüphelinin de tetikçilikle görevlendirildiği belirlendi. Şüpheli ifadesinde bana aileden tekrar fidye isteneceği söylendi dedi. Eğer vermezlerse kafasına sıkar öldürürsün talimatı aldığını öne sürdü. Ve şüphelilerin emniyetteki ifade verme işlemleri sürüyor. Silivri'de belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılması sonrası başkan vekili seçimi yapıldı. CHP'nin adayı Yalçın Ekici başkan vekili seçildi. Başkan vekili seçimi için Silivri Belediye Meclisi toplandı. Seçimde AK Partili meclis üyeleri aday göstermedi. CHP ise Yalçın Ekici'yi aday gösterdi. 30 üyeden oluşan Silivri Belediye Meclisi'nde 25 üye oy kullandı. Üçüncü turda sona eren seçimde 20 oy alan CHP'nin adayı Yalçın Ekici Silivri Belediye Başkan Vekili oldu. Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu örgüt kurma, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Ve A Milli Takım 2026 Dünya Kupası ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geldi. Milliler sahada ter dökerken Türkiye genelinde

0: de milyonlarca kişi ekran başındaydı.
1: Kızım heyecandan uyumadı, uyumadan geldik.
2: Efendim nereden geldiniz?
1: İstanbul Başakşehir.
2: Kaçta kalktınız?
1: 4'te kalktım. Erkenden gelmek istedim. Bu ambiyansı yaşamak istedim.
3: Çayını kahvaltısını alan izleme alanına geldi. Binlerce kişi millilerin Dünya Kupası heyecanına ortak oldu. Ama gelen erken gol moralleri bozdu.
4: O kadar erken kalktık geldik ama olmadı.
5: 24 senelik bir hasretimiz vardı.
3: Türkiye Dünya Kupası ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlı formayı giyen de soluğu ekran başında aldı. Beklentiler yüksekti.
2: Efendim derin düşünceler almışsınız. Günaydın. Kaç kaç biter?
5: Şu an onu düşünüyordum zaten. Biraz kadroyu falan inceledim. Yüksek ihtimalle 3-1 alacağız gibi gözüküyor.
2: Milli maç heyecanının yaşandığı noktalardan biri de Yedikule Hisarı'ydı. İstanbul'un birçok noktasından gelen binlerce kişi maçı böyle takip etti. Siz kaç yaşındaydınız önceki Dünya Kupası'nda?
6: 15 yaşındaydım. Evet.
2: Evlendiniz, barklandınız, aile kurdunuz.
6: Evlenmedim, barklanmadım ama hala bekliyorum. İddia ettiğimiz Dünya Kupası ikinci gelene kadar evlenmeyeceğim dedim. Herhalde bu sene o sene.
7: Savunmada müdahale Hakan.
3: Maçı 1-0 kaybeden milliler turnuvaya veda etti.
8: 2002 heyecanı da vardı. O Dünya Kupası'nın heyecanı vardı ama ne yazık ki bu sene olmadı.
4: Keşke kazanabilseydik ama olmadı. Sağlık olsun.
2: Biz yensek de yenilsek de hep birlikteyiz yani. Önemli olan birlik olabilmekti.
3: Millilerin son maçı Amerika Birleşik Devletleri ile 26 Haziran'da oynanacak.
0: İstanbul Başakşehir'de bir kadın boş arazide başına taşla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Sevgilisi gözaltında. Akşam saatlerinde boş arazide hareketsiz duran bir kadını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler kadının kafasına taşla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerde öldürülen kadının 34 yaşındaki Sultan Ç olduğu belirlendi. Cenaze adli tıp morguna kaldırıldı. Polis cinayetle ilgili kadının erkek arkadaşını gözaltına aldı. Ankara'da ilginç bir uzlaşma haberi var şimdi sıradan. İki akraba tehdit ve hakaret suçlamasıyla davalık oldu. Uzlaştırmacıya gönderilen dosyada davacı bakın hangi şartla şikayetinden vazgeçti.
3: Telefonda akrabasına hakaret ve tehdit etti. Uzlaştırmaya gönderilen dosyadan dikey ve robot süpürge alarak kurtuldu. İlginç uzlaşma davası Ankara'da yaşandı. Soruşturma dosyasına göre Soner K. yeğeninin eşi Abbas D.'yi aradı. İddiaya göre hakaret ve tehditte bulundu. Abbas D. görüşmenin ardından Ankara Adliyesi'ne gitti. Eşinin dayısından şikayetçi oldu. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Söz konusu suçların uzlaştırma kapsamında kalması nedeniyle dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi. Dosya için uzlaştırmacı görevlendirildi. Taraflar arasında barışçıl çözüm sağlamak amacıyla görüşmeler başladı. Şikayetçi Abbas D. kendisine tanınmış bir markanın kablosuz dikey süpürgesiyle akıllı robot süpürgesinin verilmesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini belirtti. Bu talep Soner K. tarafından da kabul edildi. İstenilen marka ve model süpürgeler satın alınarak şikayetçiye teslim edildi. Savcılık uzlaştırma şartlarını yerine getiren Soner K. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
0: Tekirdağ Ergene ilçesinde 2021 yılında hemzemin geçitte tren minibüse çarpmış 7 kişi hayatını kaybetmişti. Olaydan neredeyse 5 yıl sonra o hemzemin geçit valilik kararıyla kapatıldı.
3: Fabrika işçilerini taşıyan minibüse tren böyle çarptı. 7 kişinin ölümüne şoför neden olsa da hemzemin geçidinde hatalı olduğu ortaya çıktı. Faciadan yaklaşık 5 yıl sonra o hemzemin geçit kapatıldı.
9: Buradaki hemzemin geçit mevzuata aykırı, kullanılmaması gerekiyor. Bunu biz değil, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü valiliğe kendi söylüyor.
3: Olay 2021 yılında Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana geldi. Kapıkule Alkalı seferini yapan yük treni Velimeşe mahallesinde hemzemin geçitte kapalı bariyerlerin arasından geçen minibüse çarptı. 7 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazayla ilgili asli kusurlu bulunan minibüs sürücüsü Bilal Küllü tutuklandı. 152 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hemzemin geçitle ilgili kazadan 3 ay önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları 1. Bölge Müdürlüğü'nün

0: Valilik, Büyükşehir ve ilçe belediyesine yazı gönderdiği ortaya çıktı. Yazıda, Hemzemin geçidin 30 metrelik güvenlik mesafesini sağlamadığı ve bu nedenle kapatılması gerektiği belirtilmişti. Aradan geçen yıllarda kazayla ilgili inceleme ve soruşturmalar sürdü. Bakanlık müfettiş görevlendirdi. Konu yeniden gündeme geldi. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün başvurusuyla valilik, Hemzemin geçidi taşıt ve yaya trafiğine kapattı.
1: Şanlıurfa Siverek'te sahibinin elinden kaçan bir dana girdiği kuyumcu dükkanını birbirine kattı.
0: Önde dana, arkada sahibi. Herkes peşinden koşsa da bir türlü yakalanamadı. En son kuyumcuya daldı. Görüntüler Şanlıurfa'dan. Bir dana sahibinin elinden kaçıp cadde boyunca koşmaya başladı. Gören devreye girdi ama yakalama girişimleri başarısız oldu. Bu kez dananın hedefinde bir kuyumcu vardı.
2: Biz dükkanda oturmuştuk. Bir baktım orada aşağıdan yukarı kaçtı.
3: Bir baktım içeri dana girdi. Dana girdi, sonra müşterinin belini çaldı.
0: Dana kuyumcudaki bir müşterinin de yaralanmasına neden oldu. Müşteri hastaneye kaldırıldı. Olay yerine belediye ekipleri geldi. Bir saatlik çalışmayla depodan çıkarılan dana bu kez de ekiplerin elinden kaçıp gözden kayboldu.
1: Şimdi de haftanın kültür sanat ajandasına bakalım. Bakalım bu hafta sanatseverleri neler bekliyor ve bununla da bu dilimi kapatmış olalım. Saat başında yeniden görüşmek dileğiyle.

Viyana Senfoni Orkestrası Türkiye'ye geliyor. 125. yıl coşkusunu iki gece boyunca müzikseverlerle paylaşacak olan orkestra, programın ilk gününde piyanist Beatrice Rana'yı, ikinci gününde ise violenselci Kian Soltani'yi ağırlayacak. Etkinlik 23-24 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda. Harbiye'de yaz konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Rock'n'roll'un efsanevi ismi Chris Isaak, Epiphone 10. yıl konserleri serisi kapsamında 20 Haziran'da hayranlarıyla buluşuyor.

Sol müziğin güçlü sesi Imani, bir kadının özgürlük arayışı ve yeniden doğuş temasını merkeze alan albümü Woman Deserve Rage, Avrupa turnesi kapsamında 25 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde konser veriyor.

Alternatif müziğin güçlü sesi Tom Odell, Blind Fest kapsamında İstanbul'a geliyor. Another Love şarkısıyla popülerliği artan sanatçı, festivalin açılış konserini yapacak. Konser 23 Haziran'da Life Park'ta gerçekleşiyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve Kültür Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali programında müzede Pado Gecesi düzenleniyor. Pado'nun kasırgası olarak anılan Sara Correa, 25 Haziran'da İstanbul Arkeoloji Müzeleri Bahçesi'nde sahne alacak. Molière'in ünlü eseri Cimri Oyunu, Tansu Biçer'in yorumu ve Serkan Keskin'in çok konuşulan Harpagon performansıyla 25 Haziran'da seyirciyle buluşuyor. 10 sezondur sahnelenen ve 17. yüzyılda yaşamış Fransız komedi yazarı Molière tarafından yazılan ünlü eser, insanların iç ve dış yapısına odaklanıyor. Tiyatro, fişekhane ana sahnede.

7. Mardin Bienali 20 ülkeden 42 sanatçıyla kadim şehrin tamamını çağdaş sanatla buluşturuyor. Küratörlüğünü Çelenk Bafra'nın yaptığı Bienal gökzemin temasıyla şehre yayılıyor. 21 Haziran'da son bulacak program Dara Antik Kenti ve Zindanı, Deryun Zafaran Manastırı ve Kızıltepe Ateşbeyler Hamamı gibi tarihi merkezlerde yer alıyor. Ahıska Türkleri Kayıp Sürgünün İzinde sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Dışişleri Bakanlığı ve Dünya Ahıskalılar Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan serginin küratörlüğünü Beste Gürsü yapıyor. Seçkide Ahıska Türkleri sürgün tanımı, 20. yüzyıl Rus coğrafyası, Stalin dönemi sürgünleri, fotoğrafları ve haritaları sunuluyor. Sergi 27 Haziran'a kadar AKM Galeri'de ziyarete açık. İstanbul'un kültürel mirasıyla çağdaş sanatı bir araya getiren Kültür Atları Festivali 20-21 Haziran'da İşvapur'da düzenleniyor. Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez küratörlüğünde hazırlanan festivalde atölyeler, söyleşiler, münazaralar ve okuma tiyatrosu gibi birçok etkinlik yer alıyor.

0: Efendim, büyük üstatların evi Ses Tiyatrosu'nda bugün çok kıymetli bir sanatçıyla, oyuncuyla birlikteyiz. Melek Baykal bizlerle birlikte, Hayatın İçinden de konuğumuz. Hoş geldiniz.
1: Asıl sizler hoş geldiniz.
0: Evet, çok doğru. Tiyatroya. Aynen öyle. Hem de dekorunuzun tam ortasına.
1: Evet, evet. Bu kadar güzel bir ambiyansta değil
0: Müthiş.
1: Mi? Ne kadar özel bir yer
0: Gelir
1: burası.
0: Gelmez bunu söyledim kendi kendime. Bu ne evet. güzel bir sahne böyle. Evet. İnşallah korunur diyelim.
1: İnşallah. Biz de burada.
0: Çok şanslısınız. Öyle
1: yapalım.
0: Söyledim az önce. Sağ ol. Hakikaten bir oyuncu için burası müthiş bir...
1: Çok büyük keyif.
0: Evet.
1: Çok.
0: Peki şimdi evet. Ahu Dudu çok uzun zamandır devam evet. ediyor. Neredeyse 10 yıldır kapalı gişe oynuyor. Bu inanılmaz evet. bir başarı. Bir yandan da Konken Partisi başladı. Yeni bir heyecan, yeni bir

0: Soluk. O da çok güzel giden bir oyun. Her ikisinden de bahsedeceğiz. Önce bir Konkan Partisi'ne bir değinelim istiyorum. Tamam. Biraz anlatın isterseniz.
1: Konkan Partisi hepimiz yani pek çoğumuzun bildiği gibi Amerikalı yazar Donald Coburn'un bir eseri, tiyatro oyunu. Galiba çok da yakın bir tarihte yani 1976 senesinde filan bunu hayata geçirmiş ve 78'de de Pulitzer ödülünü layık görülmüş. Bunu tabii bizden önce çok değerli ustalarımız Yıldız Hanım, evet, Kenter ve Müşfik Bey oynamışlar. Çok da ses getirmiş o tarihlerde. Doğrusu sevgili Nedim Saban bu oyunu yıllardır bana hep Melek ne olur bir Konkan Partisi yapalım diye hep dile getirirdi ama ben biraz çekimser kalıyordum. Yani niye çekimser kalıyordum? Hani Yıldız Hanım ve Müşfik Bey gibi iki ustadan sonra
0: büyük bir sorumluluk değil
1: yani
0: mi?
1: Biz bu işe hiç girmeyelim. Bu tehlikeli sularda olmayalım.
0: Ama siz hep
1: diyordum.
0: Böyle güçlü karakterleri canlandırıyorsun. Sıra dışı, güçlü.
1: Evet, evet. Ama bu oyunda biraz çekimser kaldım açıkçası. Hı-hı. Bunu itiraf edeyim. Galiba 3 sene gibi, 2-3 sene gibi bir zorlama neticesinde tamam Nedim dedim. Tamam. Oynayacağız.
0: Ama Nedim Saban bu anlamda çok başarılı değil mi? İkna etme konusunda usta,
1: evet,
0: usta isimleri.
1: Öyle bir tarafı var, evet, gerçekten. Ama kendisine bir şart koşmuştum. Hı hı. Dedim ki tamam çalışalım ama bir isim vereceğim. O isim olursa oynayacağım. Olmazsa oynamayacağım dedim. Bunu söylemem nedeni neydi biliyor musun sevgili Mehtap? Şimdi buradan açıklıyorum seyircide. Sevgili Mehmet Atay benim okul arkadaşım. Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan. Oyunculuğunu, duruşunu, ilkelerini, mesleğe olan saygısını çok takdir ettiğim, çok beğendiğim bir arkadaşımdır. Benim de küçüğümdür, ben onun ablasıyım. Kendi kendime dedim ki, ben bu Nedim'i nasıl vazgeçirebilirim? Mehmet Atay'ı çok isterim ama Mehmet Atay zaten kabul edemez. Çünkü biliyorsunuz Ankara Çankaya sahnenin sahibi kendisi ve başında 5-6 tane oyun var. Bu kadar yoğunluğun içinde bunu kabul etmez ve böylelikle Konkan Partisi de rafa
0: İptal
1: kalkar.
0: Olur. Yani bir plan kurdunuz aslında kendinizce.
1: Kendimce evet bir plan kurdum ama kurduğum planın içine düştüm. 3 gün sonra filandı galiba. Nedim geldi. Melek dedi, Melo der o bana. Melo dedi, Mehmet Atay böyle yaptı. Ne dedim. Evet dedi, kabul. O zaman dedim, tamam. Yani yapacak bir şey yok. Sevgili Mehmet'le çok keyifli bir çalışma dönemi geçirdik. Çok huzurlu, çok dingin. Tabii ki karşınızdaki partneriniz hele ki tiyatroda.
0: Evet, yani, çok çok önemli
1: çok
0: değil
1: önemli
0: mi?
1: Tiyatro. Hani hep derler ben de söyleyeceğim burası gerçekten şurası er meydanıdır. Bu kadar güçlü bir partneriniz olunca yanınızda oyun da zaten ister istemez şöyle bir hani böyle bir şaha kalkıyor. Hı hı. Birlikte çalıştık, oyunu çıkardık. Çok da beğenildi, sevildi, çok korktuğum şeyler olmadı çok şükür. İzleyen herkesten çok büyük övgüler aldık, takdirler aldık, eksik olmasınlar. Ve galiba 6-7 tane de ödül sahibi oldu.
0: Öyle.
1: Konkan
0: evet,
1: Partisi.
0: Ödüllü ve modern bir uyarlama bu aslında değil mi? Yani o eski sahnedeki o haliyle değil gibi.
1: Evet, çok farklı yorumladı aslında Nedim, hı hı, oyunu. Yani şöyle mesela işte Fonsia'nın ve Weller'in, hı hı, kişiliklerini, ne olduklarını, ne işle uğraştıklarını, şu anda ne durumda ol, bunları o kadar güzel işledi ki oyun içinde. Bu biraz da oyun içinde çok doğru bir şey oldu aslında. Hı hı. Yani dramaturji çalışmasını çok sağlam temel

0: Oturttuk oyunda. Tabii bunun Nedim'in payı çok büyük, oyunun yönetmeni, ama Mehmet'in de payı çok büyük burada. O da bir tiyatro yönetmeni aynı zamanda.
1: Perhunde Hanımlar'da Mehmet Bey yoktu değil mi? Yani siz
0: Yoktu.
1: aslında evet yoktu.
0: Yoktu.
1: O daha sonraki Bizim Evin Hallerinde
0: O
1: kadrodaydı.
0: Ferhunde Hanımların işte bir şeyi olan diyeyim, ne diyeyim,
1: Ne
0: Ferhunde
1: kadar
0: Hanımlar bittikten
1: güzeldi.
0: sonra ona benzer bir dizi yarattılar. Mehmetçim orada vardı.
1: Evet
0: Ben
1: oradaydı.
0: yoktum
1: Doğru.
0: orada.
1: Evet
0: Evet.
1: evet evet. O da harika bir işti gerçekten.
0: Yani tabii.
1: Şimdi olsa sizce aynı seyirciyi bulur mu, izleyiciyi bulur mu Melek Hanım? Ferhunde Hanımlar gibi bir dizi.
0: Valla bence bulabilir. Niye bulabilir Mehtapçım biliyor musun? O Ankara'da çok kısıtlı biliyorsun
1: Evet.
0: bu işlerin yapılabilmesi.
1: Evet.
0: Ankara'da yapılan bir işti ve de tüm oyuncular
1: Devlet
0: hepsi devlet
1: tiyatrosu tabii.
0: tiyatroları oyuncusuydu ve çok değerli
1: Zaten
0: isimler
1: onlar
0: vardı.
1: yükseltiyordu işi
0: Evet, Beyhan
1: aslında.
0: ablamız, Baykal
1: Çok.
0: abimiz rahmetli. Nurlar da
1: Onlar ne
0: yatsın.
1: kadar özel isimler
0: Evet, Güvenimiz,
1: gerçekten.
0: İpeğimiz, Hülya'mız,
1: Çok.
0: Hatice'miz, yani çok değerli isimler vardı. Levent benim, Kel Fehmi.
1: Fehmi.
0: Ondan sonra ne olur isimlerini şu an
1: Yonca.
0: Yonca vardı,
1: Yonca
0: Ayşe'nin
1: vardı.
0: Şamlıoğlu vardı.
1: Evet.
0: Yani büyük bir
1: Müthiş bir
0: kadroydu.
1: kadroydu.
0: Ve Ankara'nın o işte şey döneminde biz bir platoda hemen ezberimizi o an yapıp sesli çekimde
1: Evet.
0: işte duvar önlerinde masa
1: Evet.
0: başında filan, hani böyle abartılı yalılar,
1: Dekorlar vesaire.
0: villalar, kostü olmadan,
1: Evet.
0: ama ne vardı orada? Samimiyet vardı,
1: Bizdenlik vardı.
0: sahicilik
1: Evet.
0: vardı. Bugün de o sıcaklıkta böyle güzel, geniş, iyi bir kadro kurulursa niye tutmasın? Bence tutabilir. Çok sevildi.
1: Evet, çok
0: Çok
1: güzeldi.
0: sevildi Deli Nermin diye.
1: Çok.
0: Aslında öyle başlamamıştı biliyor musun Mehtap? Normal iki çocuğu olan bir aile kadınıydı yani Nermin. Sonra birdenbire nasıl kıza
1: Delirdi.
0: Nermin delirdi, başka bir boyuta geçti. Ve çok sevildi
1: Çok sevildi,
0: gerçekten.
1: evet.
0: Evet.
1: Şimdi bir de Ahududa'ya da değinelim. O da yine 10 yıldır sürüyor.
0: Evet.
1: Ya şunu merak ediyorum Melek Hanım. Hiç sıkılıyor musunuz? Böyle 10 yıldır sürüp giden bir oyun.
0: Hiç sıkılmıyoruz Mehtap. Sıkılma. Ben kendi
1: Aynı
0: adıma
1: heyecanla
0: söyleyeyim.
1: sahneye çıkılıyor mu?
0: Kendi adıma söyleyeyim. Tiyatro öyle bir şey ki inanın 10 sene değil, 20 sene de geçse gene aynı heyecanla şuraya çıkıyorsun. Çünkü burası öyle büyülü bir yer ki
1: Evet.
0: sahne. Burada kameralar yok.
1: Evet.
0: Yönetmen yok. Yani sahneye koyan yönetmenin görevi bitmiş artık. Tamamen sende olay. Senin inisiyatifinde. Ve aşağıda seyirci var. O seyircinin soluğunu yüzünde hissetmen
1: Ve her oyunda değişiyor.
0: çok, evet, farklı izleyici geliyor.
1: Evet.
0: Ve sen bir oyuncu olarak her çıkışında aynı heyecanı, aynı yürek çırpıntısını ve hazzı duymazsan bu işi yapamazsın.
1: Değil mi?
0: Evet,
1: Evet.
0: yapamazsın. Yani ben evet 10 seneyi deviriyoruz herhalde bu sezon sonunda. Hala ilk günkü gibi aynı heyecanlı, mesela Suna ablamız da öyle. Yani o da çok biliyorsunuz, çok
1: Çok.
0: usta, çok bizim hocamız, duayenimiz diyeceğim. O da mesela, o da ben hissediyorum kuliste sahneye girerken, mesela ikimizin bir sahnesi var diyelim. Önden Suna abla girecek sahneye, sahne arkasından. Arkasından da hemen ben gireceğim. Tam o sırada mesela bir şey söylüyorum Suna abla. Ay Suna abla, dur, filan yapıyor, tak diye giriyor. İşte
1: İnanılmaz.
0: bu heyecan var
1: Evet.
0: ya, Bu başka

0: sanıyorum
1: hiçbir
0: hiçbir
1: şey de
0: meslekte
1: olamaz. Evet.
0: bunu bulamıyorsunuz ve bu doyuma ulaşamıyorsunuz diye düşünüyorum
1: bu
0: ben.
1: Bu kadar uzun sürmesinin de bence sebeplerinden biri bu. Yani sizin o hissiyatlarınızla da birleşiyor. Yıllardan beri siz ekrandasınız. Hatta bir dönem televizyon programları da yaptınız.
0: Televizyonculuk yaptım. Evet.
1: O süreçte sanıyorum biraz tiyatroya ara verildi.
0: Ara verdim.
1: Ama sonrasında hep yine filmler, diziler, tiyatro devam etti. Evet. Mesela sokakta sizinle karşılaşan insanlar halen hangi karakterinizi hatırlıyor?
0: Hepsiyle. İnan buna Mehtap. Hepsiyle. Bu arada sen de televizyoncusun. Ben televizyonculuğu da çok severek yaptım.
1: Çok da güzeldi.
0: Başta
1: çok keyifli gidiyordu.
0: Ay çok korktum.
1: Uzun da devam etti Melek Hanım.
0: 4,5 sene. Tabii. Canlı yayın. Her sabah 3.

0: Sabah programı.
1: Sabah programı değildi. İçi dolu bir programdı. Çok severek yaptım. Çok korktum başta. Hatta o tarihte mevcut programlar içinde stüdyosu en büyük...
0: Çok güzel bir stüdyosu vardı.
1: Programdı,
0: evet.
1: Melek programı. Beni o stüdyoya bir soktular. Hiç unutmuyorum, Cem Aydın ve Ömer Özgüney vardı. Ay, hayır dedim ve kaçtım oradan ben. Koridorda aldım soluğu. Beni yakaladılar.
0: Ürküttü
1: diye.
0: Değil mi bir anda çok o stüdyo?
1: Korktum. Çünkü yapmamışım ki.
0: Düşünün, sahnelerdesiniz yıllardan beri. Evet. Ne kadar ilginç.
1: Evet, ama sevgili Mehtap, bugün deseler ki bana bir program yapacağız ama canlı yapmayacağız, bant yapacağız. İstemem.
0: Değil mi? Evet. Canlının Hayır. tadı gerçekten
1: canlı
0: çok
1: farklı. Canlı
0: yayının
1: o heyecanı, temperamanı o başka bir şey o.
0: Ben
1: canlı
0: de öyle
1: yayın.
0: Düşünüyorum.
1: Sorumluluğu başka
0: kesinlikle.
1: Bir şey.
0: Kesinlikle. Ve daha keyifli. Evet. Evet. Cennet Mahallesi pembe karakteri.
1: Tabii o çok kült oldu artık. Yani pembe. Hatta o kadar oldu ki beni gerçekten roman zanneder oldular.
0: Yok.
1: Hakikaten öyle. Ve hatta mesela bilmiyorum, halk kendi arasında böyle bir şeye inanmış. İşte benim babam sokaklarda nohutlu pilav satarmış, annem de evlere çamaşıra gidermiş.
0: Aa, böyle bir hikaye
1: tabii,
0: uydurmuşlar
1: tabii,
0: bir de.
1: Var böyle şeyler.
0: Aa, çok ilginç.
1: Yani halbuki işte rahmetli babacığım çok yüksek bir bürokrattı. Ama ben dedim ki, hiç kızmadım biliyor musun? Dedim ki ne kadar güzel ya. Demek ki çok sahici bir şey yapmışım ben
0: ne
1: ki.
0: Ne kadar içine girdiyseniz
1: insanlar
0: evet.
1: İnsanlar böyle yakıştırmalar yaptılar diye de çok da mutlu
0: ama
1: olmuştum.
0: Ama işte oyunculuk bu demek aslında bir
1: çok
0: yerde.
1: Çok da seviyorum roman vatandaşlarımızı.
0: Evet.
1: Onlarla
0: evet.
1: aram çok iyi. Nişantaşı'nda oturuyorum. Orada çiçekçiler vardır Vali Konağı Caddesi'nde. Beni gördükleri zaman be ablaya gelsene falan diye. Tabii çünkü ben bu role hazırlanırken onlara gittim, bir Necla'mız vardı. Dedim ne olursun bana sünnet düğün ne varsa, bir düğün kasetiniz varsa verin, o zaman Betamax kasetler. Ben dedim sizin dilinizi falan öğrenmem lazım. Tamam abla dediler, bana kasetlerini verdiler. Gittim evde onları izledim filan ve bir tabure atıyordum Vali Konağı'na, gidiyordum onlarla sohbet ediyordum. Ki hani onların edalarını, tavırlarını, ağızlarını.
0: Yani bir ön çalışma da oldu aslında yani.
1: Kısa ama oldu.
0: Ama işte oldu. Öyle güzel bir iş çıktı ortaya, evet. Halen konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Bu son dönemde bir tartışma çıktı. Bu Akasya Durağı'ndaki oyunculardan biri bir iddiada bulundu sizinle ilgili. Sanırım davalık da oldunuz.
1: Oldum. Şimdi
0: nereden
1: ben aslında
0: bu?
1: O çocuğumuza çok kızamıyorum da. Yani o çocuğumuz herhalde Melek Baykal üstünden kendine bir PR yapmak istedi. Çünkü yani üzülüyorum, hiçbir yerde yok, ismi yok, cismi yok, yaptığı bir şey yok. Ama yanlış kayaya çarptı. Yani zaten yaptığı o paylaşımların altındaki yorumları okumuştur mutlaka ve biraz utanmıştır. Ve sonra ikinci kez olarak daha da ileri gitti. Benim Akasya Durağı'nda kızımı oynayan ve çok sevdiğim Zeynep. İşte ben tokatlamışım da sette.
0: Sahici bir tokat
1: atılmış. Sahici kızmışım, tokatlamışım. Zeynep çok ağlamış. Ve bunu hepsi şahitmiş filan. Tesadüf bu ya. Bu yazı çıktı iki gün sonra biz İzmir turnesindeyiz. Zeynep beni aradı yavrum. Melek ablacığım, İzmir'e oyuna geliyormuşsun. Seni görmeye geleceğim diye. Geldi. Çok severiz. Ben Zeynep'i çok severim. O da beni çok sever. Biliyorum. Dedim Zeynep. Böyle, bilmiyorum abla dedi. Baktı. İnanamıyorum abla. Ne olur dedi, eğer dava edersen beni şahit yazar mısın dedi.
0: Oo.
1: Ben senden her zaman feyiz aldım, dostluk gördüm, ablalık, annelik gördüm dedi. Onun için ben o çocuğumuza fazla kızamıyorum. Keşke benim adımı kullanarak, madem ki reklam, keşke bir

0: işe yarasaydı bari de. Hani bundan sonra bir faydasını görseydi.
1: Daha üzücü bir yere gitmiş aslında,
0: evet,
1: konu. Geçmiş
0: oldu.
1: Olsun
0: teşekkür
1: diyelim.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet.
0: Oluyor böyle şeyler.
1: Aynen öyle. Oluyor. Yeni bir genç bir oyuncu karşınıza çıksa ya da oyuncu olma isteği içinde olan bir hanımefendi olabilir, beyefendi olabilir. Ne yapmalıyım oyuncu olmak için ya da nasıl bir yaşam sürmeliyim, nasıl bir eğitim almalıyım dese ne söylersiniz?
0: Şimdi sevgili Mehtapcığım, öncelikle şunu söylemek gerekir gençlerimiz için. Ben gençlerimizin her zaman arkasında oldum. Durdum, yanlarında durdum. Bir şey var. Bu işi eğer çok istiyorlarsa, seviyorlarsa biraz mesleğe emek vermeleri gerekiyor. Yani işte ben hemen oyuncu olayım, bir dizide rol alayım, o diziden de yürüyeyim, gideyim. Olmuyor,
1: olmuyor.
0: Öyle olmuyor. Olanlar
1: önce bir sağlam temele oturtmak gerekiyor değil
0: olanlar
1: mi?
0: Olanlar var. Ama
1: peki
0: bunlar
1: şans mı Melek Hanım?
0: Şans. Bu olanlar da bir elin parmaklarını geçmiyor. Onun için gençlerimiz mutlaka bence eğitim almalılar. Çünkü artık ülkemizde biraz eğitimli olmak galiba suç haline geldi. Bu beni çok üzüyor, çok yaralıyor. O nedenle ben hep eğitimden yanayım. Hı hı. O eğitimi alırsa en azından nasıl duracağını, nasıl konuşacağını, vücudunu nasıl kumanda edeceğini en azından bunları öğrenebilir. Gönül versinler bu işi, bu işi çok sevsinler. Okusunlar, öğrensinler, çok oyun seyretsinler, tiyatroya gitsinler.
1: Tiyatroyla başlamak da aslında çok kıymetli.
0: Tabii ki.
1: Çok.
0: Tiyatro izlesinler, sinema izlesinler. Bunlar sadece dizi izleyerek, ben bir diziye atsam da kapağı oradan sıyırsam da oyuncu olsam diye bakmasınlar.
1: Ün ve şöhretin dışında paranın da biraz sanırım burada bir çekici bir yanı oluyor. Özellikle genç isimler için.
0: Biraz galiba artık şartlarımız da belki gençlere onu getiriyor olabilir, ülke şartları. Çok zor hayat artık.
1: Evet.
0: Çok zor. Mesela benim jenerasyonum öyle değildi. Biz çok şanslıydık. Ben konservatuarı bitirdiğim gün stajyer oyuncu olarak Ankara Devlet Tiyatroları'nda yerim hazırdı. Başladım. Bir sene sonra stajımı verdim. Oyuncu olarak
1: ve Ankara Devlet
0: yani,
1: Tiyatrosu
0: Ankara Devlet
1: yani
0: Tiyatrosu'nda.
1: Bir nişandır hani
0: tabii
1: bir, gerçekten çok önemlidir.
0: Ankara Devlet Konservatuarı da öyle.
1: Eskiden güzel işte aktrislere, Türkan Şoraylar, Filiz Akınlar, bunlara saygıyla bir beğeni
0: evet,
1: duyulurdu.
0: Evet.
1: Şimdi
0: çok azlardı çünkü.
1: Belki
0: çok
1: de
0: çok azlardı.
1: Evet.
0: Şimdi o kadar çok var ki.
1: Değil mi?
0: O kadar çok var ki, yani o kadar çok.
1: Bence sosyal medyada biraz o büyüyü kırdı gibi.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Çünkü
0: aynen
1: daha ulaşılabilir
0: öyle.
1: Şimdi
0: aynen
1: sanatçılar.
0: Öyle. Ama işte bakın o işte Fatma Girikler, Türkan Şoraylar, Filiz
1: evet,
0: Akınlar, Hülya Koçyiğitler, onlar çok özeldiler.
1: Çok.
0: Az oldukları için çok özeldiler. Bir de çok sahiciydiler.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Çok.
0: Çok gerçektiler.
1: Fatma Girik ne düşünüyorum mesela yani.
0: Yani şimdi ben sevgili Mehtap bakıyorum mesleğim gereği, işim gereği biraz ekranları da takip etmek.
1: Var mı beğendiğiniz?
0: İstiyorum. İzleyebildiğim kadar. Çünkü ben çok yoğun çalışıyorum. Hı hı. İki oyun, turneye git gel filan böyle arada bakıyorum. Şey mesela çok canımı sıkıyor. Bizim kuşakta mesela özellikle ay yüzüne dolgu yaptırmamış bir tek aktris
1: evet,
0: yok. Yani bizim kuşakta
1: botokslar vesaire.
0: Botokslar, dudaklar böyle, kaşlar böyle
1: evet,
0: yapmasınlar bunu. Ne kadar doğal olursanız, eğer oyunculuk yapmak istiyorsanız bunları yapmayın. Ne kadar sahici doğal olursanız seyirciyi o kadar geçersiniz.
1: Evet.
0: Özellikle benim yaş jenerasyonum için söylüyorum. Ha, gençler yapıyor. Mesela dudak yaptırmayan bir tek gence rastlamıyorum şimdi ben ekranda.

0: nerede? Ama bari bizim
1: ufak
0: jenerasyon.
1: Ufak şeyler hani olabilir.
0: Tabii ama bizim jenerasyon yaptırmasın bunu. İsim vermeyeceğim.
1: Var mı bu yaptıranlar
0: yakında,
1: böyle?
0: Bu yakında çok da sevdiğim bir aktristtir. Çok saygı duyduğu bir aktristtir. Oynuyor. Bir baktım ki üst dudağını yani konuşurken bir havaya çok üzülüyorum.
1: Tiyatro oyununda mı oynuyor?
0: Hayır, dizide şu anda. Hı. Çok saygı duyduğum bir hanımefendidir oyunculuğuna. O kadar üzüldüm ki belli oluyor, yapmayın bunu, gerek yok.
1: Gerek yok, evet.
0: Gerek yok. O çizgiler bize çok lazım.
1: Peki tiyatro devam edecek mi Melek Hanım?
0: Vallahi tiyatroyu çok seviyorum. Canlı ya böyle hani. Şimdi baksanıza şu güzelliği ayol.
1: Gerçekten
0: yani
1: çok güzel.
0: Yani ne kadar güzel değil mi? İşte ben o seyircinin bütün enerjisini üstümde hissediyorum. Soluğunu yüzümde hissediyorum. Bu inanılmaz bir doyum.
1: Bizi
0: ekranda
1: vesaire
0: da beni görmek istiyorlar, onu biliyorum. Belki seneye bir sürprizim
1: dizi
0: olabilir.
1: Projesi mi?
0: Belki olabilir, bilmiyorum şimdi.
1: Var mı okuduğunuz böyle Melek Hanım?
0: Var, geliyor. Geliyor. Hatta bu çok yeni tarihlerde başlayan bir dizinin anne karakterini mesela çok üzülerek reddetmek zorunda kaldım. Çünkü tam o sırada Konker'in provaları vardı. İkisi, ben birkaç işi yapamıyorum bir arada galiba. Konsantrasyonumu üç işe bölmeyi sevmiyorum. Onun için kabul edememiştim.
1: Karakterinizle ilgili bir oyun yazılsaydı, kariyeriniz değil de sizinle ilgili, hayatınızla ilgili bir oyun yazılsaydı, o oyunun adı ne olurdu Melek Hanım?
0: Melek Hanım.
1: Evet, çok güzel.
0: O geldi. Melek Hanım.
1: Evet.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Çok keyifliydi.
0: Ayaklarınıza sağlık.
1: Birazdan burada oyun başlayacak.
0: Evet.
1: Birkaç saat sonra.
0: Şimdi burada sound check yapılacak. İşte ışıklar biraz bir şeyler yapılacak. Biz hazırlanacağız.
1: Bizler
0: İyi
1: de bu
0: geldiniz.
1: Heyecana ortak olduk.
0: İyi ki geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür
1: çok mutlu
0: ederiz.
1: Olduk.
0: Sağ olun.

0: Tolga Eres.
1: Bitti bu kadar.
2: Tolga Eres.
0: Hadi Tolga Eres abi. Evet.
1: Bilmiyorum.
0: Next.
3: Şimdi Show TV'de yeni bir dizi başlıyor. Ve belli ki bu yaz sizi ekrana kilitleyecek gibi. Çünkü hakikaten çok önemli oyuncular var. Onlar şimdi karşımızda. Onlarla sohbet edeceğiz. Feyyaz Şerifoğlu, Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç bizlerle birlikte. Nasıl gidiyor öncelikle? Set ortamı nasıl? Çalışmalar nasıl gidiyor? Şimdi ilk bölümü çekiyorsunuz. Biz de biraz böyle ortak olduk o heyecana. Çok zor gerçekten.
4: Yani bilmiyorum dışarıdan ekibimiz nasıl görünüyor ama biz çok klasik laflardan biridir lakin gerçek anlamda çok severek, eğlenerek yani çok güzel bir ekip olduk ve kısa sürede zaten yönetmenimiz ve ekibi uzun süredir birlikte çalıştığı için aslında biz onlara bir noktada hızlıca ayak uydurduk. Gerçekten çok hızlıca tatlı bir ekip olduk. Yani enerjimiz, sinerjimiz o kadar uydu ki belki de bunu size sormamız lazım. Yani dışarıdan nasıl bir ekip olarak görünüyoruz yani. Aslında.
3: O set aralarında sürekli işte makyajlar tazeleniyor. Büyük bir heyecan var. Herkes bir hazırlığın içinde. Yani haber merkezini aratmıyor sizin bu setin hali, öyle söyleyeyim. Şimdi karakterlerinizden biraz bahsetmenizi istiyorum. Feyyaz Bey, sizinle başlayalım.
0: Efendim, ben Tolga Eres, mimarım. Aslında şöyle söyleyeyim, bir plan dahilinde ülkeye dönüyor. Sonra beklenmedik bir şeyle karşılaşıyor. Bir güzellikle karşılaşıyor.
3: Aşkla karşılaşıyor.
0: Aşkla karşılaşıyor. Belki de şunu şöyle tanımlayabiliriz. İlk görüşte aşkı olarak tanımlayabiliriz. Defne'yi görüyor.
3: Peki Defne.
4: Defne.
3: Evet.
4: İmza Defne Derin denilen bir karakter aslında Defne. Avukat kendisi. İşiyle ya biraz aslında herkes gibi ya da bazılarımız gibi hayatımızda böyle ben hallederim, ben yaparım diyen ve aslında onun sorumluluğunda bile olmayan işleri sırtlanan, üstlenen karakterler vardır ya, insanlar vardır. Aslında öyle bir karakter.
3: Peki Ekin Koç, biraz daha sanki Kadir'de geleneksel bir hal var gibi.

0: hissettim. Acaba doğru mu?
1: Efendim çok doğru. Kadir Emindağ, Emindağ İnşaat'ın sahibi. Kendisi bir müteahhit, başarılı bir müteahhit. bir boşanma sürecinden geçiyor Kadir. Ve bir avukata ihtiyaç duyuyor. Bu vesileyle Defne Hanım'la tanışıyor. Kendisi avukat Defne'nin. Aslında onunla tanışmaması gerekirken, başka bir avukat beklerken kendisiyle tanışıyor. Kadir biraz daha dediğiniz gibi hani daha geleneksel tarafta.
0: Evet, daha ağır.
1: Tolga biraz daha hani o modern dünyayı daha temsil eden bir karakter.
2: Kebap sushi
1: biraz daha evet
2: yapabiliriz belki.
1: Kebap sushi ikilemiz. Kebap ben oluyorum burada. ve Kadir Defne ile tanıştıktan sonra böyle biraz ambale oluyor. Onun da böyle biraz ayarları bozuluyor.
0: Peki ilk bölümü izleyen seyircinin ne hissetmesini istersin?
3: Ya biz mesela tanıtımları ya da sahneleri izlerken hep konuşuyoruz Altan hocamızla. Ya yüzümüzde gülümseme oluşuyor değil mi? Ya o yüzden böyle yüzlerinde gülümseme oluşsun, böyle içleri ferahlasın, sıcacık enerji dolsunlar, umut olsunlar, enerji dolsunlar. Böyle bir gülümsemeyle ekran başından kalksınlar isterim ben açıkçası.
1: Ben de vallahi 2 saat şöyle dertten tasadan uzak, gündelik şeylerden uzak. Eğlensinler, güzel vakit geçirsinler birlikte. Böyle hoş sohbet doğursun iş. Ben tek dileğim bu.
0: Peki sette şimdi böyle haylazlık yapan biri var mı? Mesela ne bileyim geç gelen, geç hazırlanan belki hanımefendiler daha...
3: Ben o konuda asla katılmıyorum. Ben çok hızlı hazırlanırım. Erkekler kadınlardan çok daha yavaş hazırlanıyorlar. Bunu belirtmek istiyorum. Özellikle saçlarınız çok uzun sürüyor arkadaşlar.
2: Orada hazırlanmak değil aslında, algıda şey var ya, kadının işi daha uzun sürer, erkek 2 dakikada hazırlanır falan. O yüzden erkekler böyle kendini son dakikaya saklar. Sonra işte kadın belki 1 saattir hazırlanıyordur, işi bitmiştir ama dur ben yetişeceğim falan dersin ama sonra...
3: Reji asistanımız burada Elif'ciğim. Elif'ciğim
2: böyle günlük hayatta böyle oluyor ama sette...
3: En hızlı kim hazırlanıyor?
2: Sette böyle, bir şey yok.
0: Bravo.
1: Şaka mı?
0: Bak böyle tahmin etmiyorduk. Böyle tahmin etmiyorduk.
2: Peki tamam, soruyu değiştiriyorum. Geç kalan var mı?
4: Daha yeni başladık ya, ona cevap vermeyeceğim.
0: Reşinginiz bol olsun.
2: Amin. Teşekkürler.
0: Tüm ekibe başarılar diliyoruz.
2: Çok
0: teşekkür ediyoruz. Bizleri setinizde ağırladığınız için çok memnun olduk.
3: Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.
0: Efendim bugün Muhtemel Aşk'ın setindeydik. Değerli kıymetli oyuncularla birlikte sohbet ettik. Noktalıyoruz.
3: Gün gidiyor, gün.
5: Haydi.
2: Elif pusula bekliyor. Demek
5: Ayça, Ayça mı henüz hazırlanıyor? Ayça mı henüz hazırlanıyor?
0: Artık
5: Ayça mı henüz hazırlanıyor? Ayça mı henüz hazırlanıyor? Ayça mı henüz hazırlanıyor? Ayça mı henüz hazırlanıyor? Ayça mı henüz hazırlanıyor?

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
0: Seymen güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: YKS maratonu başlıyor. Sınavın hemen ardından en sıcak değerlendirmeler. Sınavda hangi kriterler belirleyici olacak? Eğitimci Adil Kurt değerlendiriyor. Tercih süreci, kariyer planlama ve tüm soruları eğitimci Ebru Unutmazer yanıtlıyor. Görkem İldaş'la yolun başındayken, bugün saat 16.15'te Habertürk'te.
3: İzleyin, ister, iyi, iyi. İyi Finans sunar.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

Habertürk ekranlarından merhaba, iyi hafta sonları. Saatler 16'ya geliyor. Gelişmelerle karşınızdayız. İngiltere'de Londra yönünde seyreden iki yolcu treni çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 89 kişi yaralandı. Kaza Bedford kentinin güneyinde meydana geldi. Corby Londra seferini yapan tren aynı hatta ilerleyen Nottingham Londra trenine arkadan çarptı. Kazada bir kişinin yaşamını yitirdiği, 89 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 33'ünün durumunun

0: ağır olduğu belirtildi. Kaza sonrası çok sayıda tren seferi iptal edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya'ya savaş gemisi teslim töreninde konuştu. Türkiye'nin ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye savaş gemisi ihraç ettiğine dikkat çekti. Erdoğan, sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği kaotik dönemin ortasında izledi.
1: Dünyamız soğuk savaştan bu yana en köklü değişimlerden birini yaşıyor. Alışılagelmiş kalıplar yıkılırken bizim zor oyunu bozar dediğimiz yeni bir güvenlik paradigması boy veriyor. Karşılaştığımız her kriz ulusal güvenliğin başkalarına havale edilemeyecek kadar hayati bir mesele olduğunu bizlere tekrar hatırlatıyor. Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız. Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir. Dünyanın içinde bulunduğu sancılı güvenlik ortamı, dost ve müttefiklerin işbirliklerini artırmalarını elzem kılmaktadır. Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir. Biz kimseyle kriz, kaos, kavga ve çatışma peşinde değiliz. Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur. Hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine, ülkemize tehdit oluşturmasına, menfaatlerine zarar vermesine müsaade etmeyiz.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu programında konuştu. Türkiye, dünyanın büyük merkezlerinden birisi olmaya adaydır diyen Kurtulmuş, terörist Türkiye sürecine de ayrı bir parantez açtı.
2: Çok kutuplu, çok merkezli bir dünya sisteminin başlangıcındayız.
3: Değişen dünya düzenine vurgu yaptı, Türkiye'nin artan önemine atıfta bulundu.
4: Bu merkezlerden birisi de, İsteseler de istemeseler de Türkiye'dir. Türkiye dünyanın büyük merkezlerinden birisi olmaya adaydır.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu kapanış ve sertifika programında konuştu. Yeni anayasa çalışmaları da gündemindeydi.
4: Türkiye'nin artık darbelerin sonucu olan anayasalarla değil, Türkiye'nin halkın iradesiyle yapılmış yeni, çağdaş, demokratik ve katılımcı bir anayasayla yoluna devam etmesi lazım.
3: Kurtulmuş, Orta Doğu'da yaşananlara dikkat çekti. Terörsüz Türkiye sürecinin önemini hatırlattı. Terörsüz bölgeyi birlikte kuracağız dedi.
4: Yaklaşık 50 yılını heba ettiğimiz terör meselesini bütünüyle bitirmek, hallu fasletmek ve bu ülkede tam manasıyla barışı ve kardeşliği tesis etmek zorundayız. Bütün coğrafyamızın barış ve huzur içerisinde yaşaması Türkiye olarak en yüksek, en önemli temennimizdir.
0: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmadan yeni gözaltılar var. Detaylara bakalım. Erhan Karaal 17 Haziran akşamı evinin önünden zorla otomobile bindirilip kaçırılmıştı. Polisin sıkı takibiyle Tuzla'da bir depoda darp edilmiş halde bulunan Karaal'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Soruşturmada gözaltı sayısı ise 8'den 10'a yükseldi. Gözaltındaki kişiler arasında Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın işten çıkarttığı için husumetinin bulunduğu bir kişiyle iki müteahhit de var. Karaal'ın alıkonulduğu depoda gözaltına alınan silahlı şüphelinin de tetikçilikle görevlendirildiği belirlendi. Şüpheli ifadesinde bana aileden tekrar fidye isteneceği söylendi dedi. Eğer vermezlerse kafasına sıkar öldürürsün talimatı aldığını öne sürdü. şüphelilerin emniyetteki ifade verme işlemi.

0: işlemleri sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gidiyor. Mısır'da yapılacak toplantıda gündeminde ABD-İran mutabakatı olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu hafta sonu Kahire'de düzenlenecek Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak ve Fidan temaslarında ABD ile İran arasındaki savaşı sonlandıran mutabakat zaptından memnuniyet duyulduğunu belirtecek. Türkiye'nin 60 günlük müzakere sürecinin sonunda tarafların kalıcı bir barış anlaşmasına varması için çabalarını sürdüreceğini kaydedecek. Fidan aynı zamanda taraflar arasındaki uzlaşmayı tehlikeye atabilecek tüm etkenlere karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizecek. İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına uluslararası baskının arttırılması gerektiği vurgusunu da yapacak. İran'la mutabakatın mürekkebi kurumadan ABD Başkanı Trump, Küba'ya müdahale mesajı verdi. Trump, Küba'ya yönelik olası askeri müdahalenin Venezuela'daki kadar hızlı tamamlanabileceğini savundu.
1: So, it could be that we delay a little bit.
2: Küba'ya yönelik olası askeri müdahale Venezuela'daki kadar hızlı tamamlanabilir. Aksi olsa konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya yönelik olası askeri senaryoları bu sözlerle yeniden gündeme taşıdı. Trump, Küba operasyonunun Ocak ayında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 48 dakikada alıkonulmasıyla sonuçlanan hızlı müdahaleye benzeyebileceğini söyledi. Trump, Venezuela'nın petrol rezervlerine dikkat çekerek, Küba'nın böyle bir avantajı yok, Venezuela'da petrol var. Küba'da ise güzel topraklar ve uzun bir kıyı şeridi var ifadelerini kullandı. Ülkesinin askeri gücünü Amerika kıtası üzerinde daha aktif kullanacağını vurguladı. İran operasyonuna yönelik eleştirilere de değinen Trump, coğrafyanın uzaklığı ve İran'ın askeri açıdan daha güçlü bir yapıya sahip olması nedeniyle sürecin daha zor ilerlediğini söyledi. Trump, varılan mutabakatı Tahran'ın koşulsuz teslimiyeti olarak nitelendirdi. İran ordusunun büyük oranda yok edildiğini ve donanmasından 159 geminin batırıldığını ifade etti. ABD Başkanı Fransa'daki G7 zirvesinde gündeme gelen patron benim sözlerine de açıklık getirdi. Trump, bu ifadenin şaka amaçlı kullanıldığını belirterek yorumların abartıldığını söyledi.
1: So, it could be that we delay.
0: ABD Başkanı Trump'ın İtalya Başbakanı Meloni için benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı demesi diplomatik kriz çıkardı. İtalya ABD ziyaretlerini ve ortak forumları iptal etti. Trump onun gibi hayran istemiyorum dedi.
2: Meloni'nin Trump'a yanıtı Washington-Roma hattında kriz çıkardı. İtalya ve ABD arasındaki tüm programlar birer birer iptal ediliyor. Fransa'daki G7 zirvesinde ABD ve Avrupalı müttefikler ilişkileri onarma sinyalleri verirken, Trump'ın İtalyan medyasına verdiği röportaj beklenmedik yeni bir çatlak yarattı. Trump'ın İtalya Başbakanı Meloni benimle fotoğraf çekilmek için yalvardı sözlerine, Meloni'den ben asla yalvarmam yanıtı geldi. Tartışma iki lider arasında da kalmadı. İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Trump'ın sözlerini tüm İtalya'ya hakaret olarak nitelendirdi. Hafta başında ABD'ye yapacağı ve mevkidaşı Rubio ile görüşeceği resmi ziyareti iptal ettiğini duyurdu. Miami'de düzenlenmesi planlanan İtalya-ABD İş, Yatırım, Bilim ve İnovasyon Forumu da tamamen iptal edildi. Krizin tırmanmasının ardından NBC News'a konuşan Trump, Meloni'ye yönelik eleştirilerinin dozunu daha da arttırdı. Onun gibi bir hayran istemiyorum çünkü Hürmüz Boğazı ile ilgili meselede yanımızda olmadılar diyerek İtalya'yı Washington'a yeterli desteği vermemekle suçladı. Trump ve Meloni arasındaki gerilim aslında yeni değil. İran savaşı üzerine Papa ile Trump arasında yaşanan polemiğe Meloni de dahil olmuş, Papa'nın yanında yer alan İtalyan lider, ABD başkanının oklarını üzerine çekmişti.
0: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'e karşı eleştirilerini sürdürdü. İsrail'in ABD siyasetini etkilemeye çalıştığını söyledi. Vance, katıldığı bir podcast yayınında Tel Aviv yönetimini hedef aldı. ABD liderleri bir gündemi takip ederken bunun ABD'nin mi yoksa başka bir ülkenin mi çıkarları için olduğuna dikkat etmeli dedi. İsrail'in ürettiği politikalarla ABD

0: siyasetini etkilemeye çalıştığını iddia etti. Washington'ın çıkarlarıyla ülkesinin çıkarlarının aynı doğrultuda olmadığını ifade eden Vance, Trump'ın Netanyahu ile bazı anlaşmazlıklar yaşadığını vurguladı. Vance, İran'la varılan mutabakatın İran'a fayda sağladığı yönünde yapılan eleştirilere katılmadığını belirtti. Tahran yönetiminde ABD ile iyi ilişkiler kurmak isteyenlerin olduğunun altını çizdi. Şanlıurfa Siverek'te sahibinin elinden kaçan bir dana girdiği kuyumcu dükkanında paniğe neden oldu.
1: Önde dana, arkada sahibi. Herkes peşinden koşsa da bir türlü yakalanamadı. En son kuyumcuya daldı. Görüntüler Şanlıurfa'dan. Bir dana sahibinin elinden kaçıp cadde boyunca koşmaya başladı. Gören devreye girdi ama yakalama girişimleri başarısız oldu. Bu kez dananın hedefinde bir kuyumcu vardı.
2: Biz dükkanda oturmuştuk. Bir baktım orada aşağıdan yukarı kaçtı.
3: Bir baktım içeri dana girdi. Dana girdi, sonra müşterinin belini çaldı.
1: Dana kuyumcudaki bir müşterinin de yaralanmasına neden oldu. Müşteri hastaneye kaldırıldı. Olay yerine belediye ekipleri geldi. Bir saatlik çalışmayla depodan çıkarılan dana bu kez de ekiplerin elinden kaçıp gözden kayboldu.
0: Bu yıl Babalar Günü'yle üniversite sınavları aynı güne denk geliyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken babaların iki ayrı heyecanı bir arada yaşadığını belirtti.
4: Babalar Günü ve hayata ilk adımlarını atacağı üniversite günlerinin temeli atılacağı iki sevinci bir arada yaşama günü olarak söylemek istiyorum.
1: Hem üniversite sınavı hem de Babalar Günü heyecanı. Babalar çift heyecanı bir arada yaşıyor.
4: Babalar iki türlü sevinecek. Bir çocukları üniversiteyi kazanacak. Hem onun için sevinecekler. İkincisi tabii Babalar Günü çok önemli.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, babaların bu yıl çift heyecanı yaşayacağını belirtti.
4: Bu özel günde annenizi babanızı biraz maliyetli olacak ama ziyaret edip ve bir buse almanız belki en büyük hediye olacak. En önemlisi de tabii esnaf açısından özel günler. Babanızın sevdiği bir ürünü almak çok iyi. Konfeksiyon olur, ayakkabı olur, yani bütün sektörler bu beklenti içerisinde.
0: İstanbul'da el emeği ürünler üretmek isteyen kadınlar halk eğitim merkezlerinin kurslarında buluşuyor. Tasarladıkları ürünleri de satışa çıkarıyorlar. Gelin sizi o eğitim merkezlerinden birine götürelim.
5: Yaşında kursiyer de var ama 60 yaşında kursiyer de var. Ve birbirleriyle uyum içinde çalışıyorlar.
1: Nakış, maraş işi, tel kırma, iğne oyası. El sanatları ürünleri binbir emekle işleniyor.
6: İstediğiniz her şeyde, hayal edebildiğiniz her şeyde yapabilirsiniz. İnsanın hayal gücüne bağlı.
1: Burası Ataşehir'deki Halk Eğitim Merkezi. El nakışları kursunda buluşan kadınlar hem üretim yapıyor hem de sosyalleşiyor.
5: Yeri geliyor dertleşiyoruz, yeri geliyor çalışıyoruz, yeri geliyor mola veriyoruz, kahve içiyoruz.
6: Rahatlıyorum, kendimi keyifli hissediyorum, mutlu hissediyorum. Bir şeyler çıkartmak, üretmek beni mutlu ediyor.
7: Kimi evinden nefes almak için çıktı, kimi de hastalığına moral bulmak için. Binbir emekle ürettikleri el sanatları ürünleri satan kadınlar ürünleriyle gurur duyuyor.
8: İki senedir tedavi görüyorum. Burası bana çok iyi geldi. Arkadaşlar çok iyi geldi bana. Öncelikle çiziyoruz bunu. Ondan sonra bunu işliyoruz. Bunun adına sarma diyoruz.
9: Kurs süreci çok eğlenceli. Ben 60 yaşından sonra tekrar gülmeye başladım.
1: Kadınlar sosyal medyayı da kullanarak el emeği ürünlerini satıyor. Aile bütçesine katkı sağlıyor.
9: Satış yapıyoruz. Sayfalarımız var. Hocamızın düzenlediği sergilerimiz var. Sergilerimizde satış yapabiliyoruz.
0: Ve bir son dakika bilgisiyle devam edelim. ABD Başkan Yardımcısı Vance'den yeni açıklamalar var. İran heyetiyle İsviçre buluşmasının yarın gerçekleşebileceğini söyledi. Tekrar edelim. O merakla beklenen İsviçre'deki görüşme yarın gerçekleşebilir dedi Vance. Ve Tahran yönetimiyle görüşmelerin iyi gittiğini, kendisinin de önümüzdeki hafta İsviçre'ye gidebileceğinin altını çizdi. Ateşkesi sürdürebileceğimizden eminim diyen Vance, Trump

0: Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'in de yine müzakereler için mesai verdiğini kaydetti. Tekrar edelim, o beklenen İsviçre'deki buluşma yarın olabilir dedi. Bu açıklamayı yapan ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance oldu. Bu son dakika bilgisini de paylaşmış olalım. Ve devam edelim. Amilliler Dünya Kupası'na veda etti ne yazık ki. Ama turnuva tüm heyecanıyla devam ediyor. Geride bıraktığımız gün Dünya Kupası'nda neler yaşandı peki? Gelin haber turuyla izleyelim.
1: A milli futbol takımı 2026 Dünya Kupası'na erken veda etti. Milli takım D grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Son maçlar öncesinde millilerin gruptan çıkma şansı kalmadı. A milli futbol takımı Dünya Kupası tarihinde kötü bir ilke imza attı. Milliler 1966 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk iki maçta 62 şut çekip gol atamayan ilk takım olarak Dünya Kupası tarihine geçti. A milli futbol takımı teknik direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası'ndan elendikleri için üzgün olduklarını belirtti. İtalyan çalıştırıcı, normalde 50 maçta bir denk gelir böyle maçlar ama bize üst üste iki kez denk geldi. Kader bizden yana değildi, ifadelerini kullandı. Milli futbolcular Paraguay maçının ardından özür diledi. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Uğurcan Çakır yaptıkları açıklamada "Halkımızı gururlandırmak isterdik ama bunu başaramadık. Herkesten özür diliyoruz." ifadelerini kullandı. Futbolda yeni uygulanan kurallardan birisi daha Türkiye-Paraguay maçında ilk örneğini gösterdi. Dünya Kupası öncesi hayata geçen ağzını kapatan oyuncuya kırmızı kart kuralı ilk kez bu maçta uygulandı. Paraguay forması giyen Miguel Almiron, Mert Müldür'e ağzını kapatarak bir şeyler söylediği için VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü. Amerika Birleşik Devletleri 2026 Dünya Kupası son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Ev sahibi ülkelerden birisi olan Amerika Birleşik Devletleri gruptaki ikinci maçında Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek 2-2 yaptı. 2026 Dünya Kupası C grubunda iki maç oynandı. Turnuvanın favori takımlarından Brezilya zayıf rakibi Haiti'ye şans tanımadı. Sambacılar rakibini 3-0 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti. Gruptaki diğer maçta ise kazanan Fas oldu. Afrika ekibi ikinci dakikada Saibari'nin attığı golle İskoçya'yı mağlup ederek puanını 4 yaptı. Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti Neymar için sevindirici haberi verdi. Tecrübeli çalıştırıcı yıldız oyuncunun İskoçya maçında oynayabileceğini belirtti. Yeşilburun Adaları'nın kalecisi Vozinha'nın isteği gerçek oluyor. İspanya maçının ardından adeta fenomen olan 40 yaşındaki kalecinin annesinin vize problemi çözüldü. Vozinha'nın annesinin gruptaki ikinci maçta tribünde olması bekleniyor. Norveç parlamentosundan 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden milli takıma destek geldi. Meclis salonunda Norveç'le ünlenen Viking kürek çekme hareketi sergilendi. İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Sakatlığını atlatan ve antrenmanlara başlayan genç oyuncu henüz tam hazır olmadığını belirtti. Yamal'ın Suudi Arabistan'da oynanacak maçta 11'de olması olası görünmüyor.
0: Ve bültenimizi noktalıyoruz. Yayınımız Görkem İldaş'la Yolun Başındayken programıyla devam edecek. Şimdiden iyi seyirler. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: iyi hafta sonları diliyoruz. Yolun Başındayken programından herkese merhaba. Evet, bugün büyük gün. YKS'nin ilk adımını attık. Yaklaşık 2,5 milyon aday için çok heyecanlı bir ilk adımdı bu. Sınavın değerlendirmesi için çok değerli bir eğitimciyle yine karşı karşıyayız. Hoş geldiniz değerli hocam. Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt bizimle birlikte.
1: Hoş bulduk, buyurun.
0: Biz bu heyecanlı günlerde sizle bir arada olmayı çok seviyoruz.
1: Her yıl oluyoruz.
0: Yaklaşık kaç yıldır bu heyecanı yaşıyorsunuz?
1: 83'ten beri.
0: Herkes için sınav bir yıl, iki yıl. Evet. Hadi bilemedin üç yılken.
1: O yıldan beri takipteyim.
0: 83'ten beri. Kalp mi dayanır
1: bütün
0: yani?
1: Bütün değişimleri biliyorum ve yaşıyorum da öğrencilerimle birlikte.
0: Bu şu açıdan çok kıymetli. Bazen böyle bu seneyi değerlendirirken bir önceki seneyi de bilmek çok işimize yarıyor
1: elbette
0: ya.
1: Ki.
0: Yani
1: elbette
0: böyle
1: ki.
0: Eklektik değil, daha bütüncül görebilmemizi sağlıyor. 2,5 milyona yakın aday girdi dedik bugün. TYT.
1: Evet.
0: Şimdi Amililer Dünya Kupası'na ne yazık ki veda etti maalesef. Ama şu anda biz aslında YKS'de devre arasındayız diyebilir miyiz?
1: Evet.
0: Çünkü maç devam ediyor ve asıl önemli kısmı da yarın olacak.
1: Evet.
0: Bir kere onu bir gençlere söyleyelim. Evet, bugün TYT iyisiyle kötüsüyle geride kaldı. Ama kapıda AYT var ki %60 oranında daha etkili olduğu için çok daha büyük bir sınav. Buyurunuz, nasıl bir sınavdı?
1: Adayların girdiği sınav, söylediğiniz gibi, birinci devrenin sınavıydı. Bu %40 etkileyen bir sınavdı. Esas yarınki %60 etkileyen AYT sınavıdır. Bugün girilen sınavı bizim öğrencilerden ve öğretmen arkadaşlardan aldığımız haberlere göre biz bir yıl önceki sınavlara göre karşılaştırma ve kıyaslama yapabiliyoruz.
0: Tamam.
1: TYT sınavı doğru okuma, okuduğunu anlama ve doğru yorumlama ve temel bilgiler üzerine kurulu bir sınavdır. Bugünkü sınavda sayısal öğrencisi sözel sorularını çözdüyse, sözel öğrencisi sayısal soruları çözdüyse, yani fizik, kimya, biyoloji çözdüyse avantajlı duruma geçmiştir. Hmm. Çünkü hepsinin puan değeri aynıdır.
0: Hmm.
1: Ve bu sınavın genel altyapısı 9-10. Sınıf konularından ağırlıklı bir

0: şekilde tasarlanmış. Aslında öğrenci 12. sınıfta ama 9-10. sınıftaki bilginin temeli üzerine, yorumlama üzerine kurulu. Ama bugünkü sınavın en ana noktası öğrenci 4 yıl boyunca kitap okuduysa, yazarın yorumunu düşündüyse, o yorumu sınav içerisinde sergilemiştir. Çünkü o temel bilgiyi sergilemek için öğrencinin okuduğunu anlaması, doğru yorumlaması üzerine kurulu bir sınavdır.
1: Ne ektiyse onu biçecek aslında biraz. Bir de o böyle şey, hani bazı sınavlarda son bir strateji geliştirirsin. Sınavın yapısı falan çalışırsın ama bu öyle değil. Bu söylediğiniz işte okuma becerisi, okuduğunu anlama becerisi böyle yavaş yavaş yol kat ederek o birikimi oluşturması anlamına geliyor. Peki o zaman şunu diyebilir miyiz? Şaşırtan bir şey olmadı TYT'de.
0: Evet, geçen seneki sınava göre daha kolay olduğu söyleniyor ama Türkçe matematik belirleyici olacaktır. Çünkü Türkçe matematiğin soru sayısı fazla ve sosyalin içerisinde Türkçe gerekiyor. Okuduğunu anlama, yorumlama üzerine kurulduğu için matematikteki sorular geçen yıllara göre daha anlaşılır, daha temiz bilgilerle sorulmuş. Türkçe'de de öğrencinin bilmediği bilgiler fazla yok. Yani her öğrencinin bileceği temiz bir dille yapılmış bir sınavdır. Bu sınavın hedefi şu: öğrenciye kısa zamanda okuduğunu hızlı bir şekilde yorumlayıp ve o zamanı iyi kullanmak, sınavı iyi yönetmek, sınavın 165 dakikayı çok iyi, 135 dakikayı çok iyi bir şekilde yöneterek o sınava çıkması önemlidir. Bu sınavı en önemli kısmı heyecan ve öğrenci sınava girdiği zaman bu tüm derslerden olduğu için o heyecanını o yönetebildiyse, sınav sırasında bildiklerini masaya yatırıp da çözebildiyse başarılı bir öğrencidir.
1: Peki AYT'nin bu bağlamda farkı ne olacak? Yani bu söyledikleriniz AYT için de geçerli mi? Yoksa bir dakika, şimdi yarın sınav var, son dakika bile fark yaratabilir, aman diyeyim şu hataları yapmayın ya da şuna dikkat edin sınavda diyebileceğiniz böyle kritik son dakika uyarıları var mı hocam?
0: Elbette ki. Bugünkü sınav bir 100 metre koşusu gibi düşünün.
1: Tamam.
0: Çıkıyor öğrenci, bütün dersleri çözüyor, okuyor, çok kısa sürede cevaplıyor. Bir sürü baskı var, ilk sınav baskısı var. Ve bu heyecanı yönetebilecek şekilde bir sınav tasarlanmış ve bu sıralama sınavı söz konusu olduğu için kim daha fazla net yaptıysa %40 da payını alıyor.
1: Tamam.
0: Ama işin esası yarınki sınavdır. Yarınki sınavda durum şu şekildedir: öğrenciye 9'da, 10'da, 11'de, 12'de okulda öğretmenler dersleri işliyor. Bu konular işlediği zaman konuların işleme sırasında ve en önemli kısımda teorik bilgiyi bilmek gerekir. O bilgiyi yönetmek gerekir. O bilgiyi analiz etmek gerekir. O bilgiyi günlük hayata uygulamak gerekir.
1: Evet.
0: Yani tüm derslerin içerisinde 2018 yılında değişen müfredata göre tasarlanmış ve AYT'nin soruları genellikle teorik bilgi bilmeli ama esas önemli olan onu analiz yapmalı, sentez yapmalı. Tüm derslerde böyle. Hem Türkçe'de hem matematikte, fizikte. Fizikte formülleri bilmek ya da kimyada formülleri bilmek çok önemli değil. Hem bugün hem de yarınki sınavda öğrenciye kitap defteri açık olsa sonuç değişmez. O bilgiyi yorumlamayı, bilginin içerisinden öğrenci sentez yaparak sonuç çıkarmayı sorgulanıyor. Bunu da ÖSYM son derece güzel yapıyor. Yani şimdiye kadar yıllardır soruların hepsi çok titizlikle hazırlanıyor ve soruların hepsi genellikle şıklarıyla doğru orantılıdır. Öğrenciyi çıktan cevaba giden ya da genel bilgiyi kulaktan dolgu bilgiyle bir öğrenci o soruyu çözemez. O soruyu derinlemesi bilmesi lazım. Derinlemesi bileceği yer de sınıftır, öğretmendir, uzmandır. Bir kimya öğretmeni uzmanlığını sınıfta yansıtır. O kimya öğretmeni yaptığı dersi sınıf içinde öğretir.
1: Bir dakika, sınıf içinde öğretir. Sınıf, sınıf, sınıf dediniz.
0: Evet.
1: Son zamanlarda da böyle ya ben okuldan işte şey yapayım bir rapor alayım, gitmeyeyim, kendi başıma odaklanayım, evde çalışayım. Bu yaygınlaştı. Daha bireysel, mesela okula kalkıp uyanamayıp gidemeyen mi ararsın? Son zamanlarda sınava tek başıma çalışayım ben diye gidemeyeni mi ararsın? Ya bütün bunların olduğu yerde siz hala sınıf, sınıf, sınıf, öğretmenle göz göz olmak mı diyorsunuz?
0: Ben şöyle söylüyorum.

0: robot öğrenci olarak belirliyorum bazı öğrencileri. Sürekli soru çözüp, sürekli deneme yapıp, okula gitmeyip, evinde deneme yaparak sınava hazırlananlar bugün sorunla yaşamıştır, yarın da sorun yaşar. Esas bilgi sınıfta öğrenciyle öğretmenle olur. Bir biyoloji öğretmeni hücreyi anlatırken, hücrenin içerisindeki parçaları öğrenci yapay zekada her yere girip hücrenin içerisindeki terimleri öğrenebilir. Ama onun içerisindeki canlı mekanizmayı biyoloji öğretmeni onu yaşatarak sınıfta yaşatır. Bunu yaşamayan bir öğrenci bu sınavlarda başarılı olamaz. Öğrencilerin son yıllarda yaptığı en büyük hata okula gitmeden ben kendim çalışacağım, kütüphanede çalışacağım, sürekli denemeye gireceğim, denemeler yapacağım diyen öğrenciler kendilerini kandırıyorlar. Yarınki sınavda bilen, kendisini sınıfta öğretmenle teorik olarak ve dogmatik bilgileri kabul etmeyip öğrenciye, öğretmene sorgulayan, neden, niçin sorgusunu sorarak o konuyu gerçek anlamda çalışan öğrenci başarılıdır.
1: Şimdi bu söyledikleriniz aslında ben bir de şöyle dinledim. Seneye sınava girecek olanlara bir çağrı niteliğinde gibi, yanlış mı okuyorum?
0: Evet.
1: Yani sadece 11'de değil hatta, onda da.
0: Evet, her ikisi de farklı formatta. 2018 müfredatının son sınavı,
1: seneye olacak.
0: Önümüzdeki sene 11. sınıf olacak. 11. sınıftaki öğrencilere şunu söylüyorum. 2 yıl sonra girecekleri sınavda müfredat çok değişti. Türkiye Yüzyılı Marif modeline göre düzenlenmiş müfredatta eski müfredat çok farklı. Sorular farklı, konular geldi, algoritma geldi, istatistik geldi, veri geldi.
1: Çok
0: şu an
1: değişti.
0: 11'i 12'deki öğrenciler bunu bilmiyor. 11'deki öğrenciler kesinlikle yazın, kesinlikle kitap okuyarak ve kesinlikle araştırarak ve okula önümüzdeki yıl son güne kadar okula giderek sınıfta uzmanıyla birlikte eğitim yapması. Ben şunu anlamıyorum. 8 saat bir uzmanla oturup ders yapmak yerine bir öğrenci okula gitmediği zaman öğlene doğru kalkıyor, birkaç test çözüyor, ben çalıştım diyor. Bu son derece yanlıştır.
1: Disiplin
0: çocukların yaptıkları en büyük hata budur. 11'deki öğrencilerin mezunu yoktur. Önümüzdeki sene son kez o sınava girecekler. 2028'deki sınavlardaki girecek çocuklarla yarışamazlar.
1: Bir dakika, mezunu yoktur dediğiniz girdi ve yapsın. Yani
0: evet.
1: Mezuna kalmak büyük bir seçenek günümüzde.
0: Kalabilir.
1: Ama seneye kalanlar için biraz sil baştan bir sınav bekliyoruz. Biraz dikkatli olsunlar. Çünkü
0: evet.
1: Marif modeline göre hazırlanmış
0: bir
1: sınav geliyor.
0: Yani
1: 2028'de.
0: 2028'de. Yani şu an 10. sınıftaki bir olan öğrenci önümüzdeki 2 yıl sonra gireceği sınavda farklı sorularla, farklı formatta, örneğin şu anda integralden soru sorulabilir yarın ama 2028'de integralden soru sorulmayacak. Konular azaltıldı, farklı konular geldi. Algoritma konuldu, istatistik konuldu, araştırma konuldu. Formatı çok değişti. O formatı değişmeyen bir eğitimi görmediğin zaman o sınavı yapamazsın. İki farklı sınav da yapamazlar. 11'ler bu şekilde. Esas 10. sınıf ve 9. sınıftaki öğrencilere şu şekilde bir öneride bulunmak istiyorum. Kesinlikle okulda yeni müfredat öğrenciye bilgi değil, o bilgiyi kullanma, o bilgiyi analiz etme, o bilgiden çıkarım elde etme üzerine kitaplar kurulu. Maalesef kitapların içerisinde test yok ama devletimiz bağlam temelli çoktan seçmeli sorularla 2028'de öğrencileri bağlam temelli çoktan seçmeli soruyla sorgulayacak. Kim başarılı olacak? Örneğin okulda bir su projesini yapan bir öğrenci suyun nasıl oluştuğunu, neler yaptığını, o proje çalışması yaparak araştıran, soruşturan ve onun içerisindeki konuların içerisindeki canlılığı koruyan öğrenciler 2028'de daha başarılı olacaktır. Yani yarınki sınavda da bu vardır. Yani konular arasında kesinlikle bağlam kurmak, konular arasında bilimsel bağlam kurmak öğrenci tek başına yapamaz. Yapacağı tek bir yer vardır, sınıftır ve öğretmendir. Şöyle bir yanlış yaklaşım var. Bilgi her yerde var, okula gitmeye gerek yok.
1: Evet.
0: Bilgi evet, eskiden de vardı. Bir insan oturup da doktorluğu öğrenemezdi. Esas şu anda yapay zekada yanlış bilgiler de var.
1: Çok.
0: O yanlış bilgiyi sorgulayabilmeniz için senin bilmen gerekiyor.
1: Yetişkinler, yani çoğu insan zaten onun o hakikati ayırt edemiyor ki. Çok zor bir dünya orada. Hani dijital okuryazarlık öğretilsin, bilinçlendirme artsın diyoruz. Ama bunun bile yetmediği bir durum var orada.
0: Evet.
1: Söylediğiniz gibi bir de sadece mevzu öğrenmek mi? Disiplin kazanmak.
0: Elbette ki
1: bir şeyi
0: okulda
1: akranlarınla paylaşarak yapmak. Yani sanki duygusal tarafı, sosyal tarafı

0: yokmuş gibi yorumlar yapmaya da gerek yok gerçekten. Kesinlikle katılıyorum.
1: Bir çocuğun okulda bulunması o kadar kıymetlidir ki kendi yaşıtlarıyla birlikte oluyor. Kendi aklanla, toplumla birlikte olmanın altyapısını oluşturuyor. Zaten uzmanlar o öğrenciye ne gerekiyorsa soracaklar. Ama öğrenci şunu yapmalı. Okulda öğretmenlerle birlikte yeni sistem ya da eski sistemde dersi derste öğrenmeli. Hı hı. Öğretmenlerle sınıf içerisinde özgür ortamda sorgulayan, neden içini sorgulayan bir şekilde ders yapacak bir yerdir. Hiçbir öğrenci oturduğu yerde evde bunu yapamaz. Hı hı. Bazı öğrenciler

0: Çalışacağım
1: yani
0: diyor.
1: Eğer ders çalışacağım ben, üstümde bir de okul yükü olmasın diye gidiyorsa diyorsunuz değil mi?
0: Evet. Evet. Yani okulda arkadaşıyla birlikte olması ve arkadaşların içerisinde tüm başarılı öğrencilerle bir arada olmak da çok önemlidir. Toplumda herkes başarılı değildir. Toplumda her tür insan vardır. Sınıflar daha böyle her tür arkadaşla o öğrenci birlikte olursa. Biri akademik olarak çok başarılıdır. Biri müzik bakımından
1: hepimiz
0: çok başarılıdır. Müzikle başarılı olan çocukla o çocuk arkadaşlık yaparken öğrenir. Bir de biyolojik olarak öğrencinin sabah 7.30'da kalkması, okula gitmesi, akşam eve dönmesi biyolojik ve sağlık bakımından son derece önemlidir.
1: Yine de karanlıkta okula gitsinler evet. istemiyoruz. Onların biyolojik durumunu da düşünmemiz lazım. Araya da bunu ekleyeyim. Peki son dakika. Yarın AYT var. Bu söyledikleriniz çok gerçekten bilgilendiriciydi ama son uyarılarımızı yapalım. Bu bölüme bir virgül koyacağız artık.
0: AYT'deki uyarım şu. Öğrenci sorular okuduğunda sorunun tümünü okumalı. Eğer bir soruda o bilgilerin tümünü kullanmıyor ise yanlış yere gider. Eğer bilgiyi tam bilmiyor ise ona çeldiriciler kurlar. Örneğin bu TYT'de Türkçe çeldiriciler çok konmuştu. Tam bilmeyen öğrenciler o çeldiriciye takılır. Öğrenci mutlaka her soruyu çözeceğim diye okutun. Ve zamanı da bayağı var. 3 saatlik bir, 180 dakikalık bir zaman var. Hiçbir zaman torunu yok.
1: Tamam.
0: Tek tek çözsün. Soruları önce metin, sonra şekil, sonra işlemleri yaparken mutlaka ve mutlaka bu cevap şıklarında öğrencilerin kaba bilgiye sahip olanları çeldirecek yanlış cevaplar da korlar. Dolayısıyla mutlaka öğrenci şıklarıyla birlikte bütünsel okusunlar çünkü profesyonel hazırlanıyor. Eğer öğrenci 4 yıl boyunca okulunda dersini okudu, araştırmalara girdi, projelere çalıştı, kitap okuduysa rahat olsun. AYT sınavına da TYT sınavına test çözülerek hazırlanılmaz. Hı hı. Okulda ders yapılarak nedenini, niçinini, detayını girerek hazırlanır. Öğrencilere şunu tavsiye ediyorum. Lütfen 3 saati tam kullansınlar. Bazı öğrenciler çok erken çıkıyor. Hayatta bir şey kaybetmezsin. Yaptığın soruyu bir daha çöz. Sen zaten 3 saat içerisinde bütün bilgilerini ortaya koyacaksın. Heyecan söz konusu olmaz. Bugün heyecanı yendiler. Yarın çok rahat girerler. Evet. Bu öğrencinin o heyecan söz konusu olmadığı için bildiğini tümden sergileyen öğrenci başarılıdır.
1: Evet.
0: Bildiğini sergileyemeyen öğrenci bana göre sınavda başarısızdır.
1: Şans diliyoruz onlara
0: evet.
1: değil mi?
0: Çok kolaylıklar diliyorum
1: evet,
0: herkese.
1: Kolaylıklar diliyoruz. Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Sayın Adil Kurt bizimle birlikteydi. Hem sınavı konuşmaya hem sınav sonrası süreci değerlendirmeye biraz da kariyer konuşacağız. Çünkü kendini tanımak aslında çok da böyle YKS döneminde başlamıyor. Daha K12 düzeyinde, lisede, ortaokulda başlıyor. Biraz bu kariyer planlamasından bahsedeceğiz konuğumuzla birlikte. Kısa bir aranın ardından karşınızdayız.

0: Evet, devam ediyoruz. BİL Eğitim Kurumları Eğitim Direktörü Ebru Unutmazer bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ebru Hocam.
1: Hoş bulduk Görkem Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. İyiyiz. Tabii çocuklarımız birinci sınavı atlattılar artık. Onlar da heyecanlılar ikinci sınav için. Biz de onlarla birlikte bu heyecanı yaşıyoruz.
0: Sizin kendi alanınız da zaten öğrencilerin bu yol haritasını çizerken aslında değil mi hep yanlarındasınız. Evet. Rehber da öğretmen, rehber
1: evet,
0: danışman.
1: Evet, rehberlik.
0: Rehberlik. Şimdi siz genel anlamda önce bugünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Sınava adım attık. Genel anlamda bir sınav yorumu sizden de alayım. Öne çıkan özellikleri
1: 2026
0: neydi?
1: 2026 TYT sınavı da aslında beklenildiği gibi sınavın temel amacına uygun olarak geçti. Bizim beklediğimiz şey sadece akademik bilgiyi ölçmeyen, bunun yanında bilgiyi yorumlayabilen, analiz edebilen, dikkat ve odaklanma becerilerini kullanabilen ve tabii ki en önemlisi zaman yönetimini doğru sağlayabilen öğrencilerin ön plana çıkabileceği bir sınavdı. Tam da beklediğimiz şekilde bir sınav geçti. Artık biliyorsunuz ÖSYM'nin de son yıllardaki yaklaşımı klasik bir bilgi sınavının dışında öğrencinin bu bilgiyi nasıl analiz ettiği, nasıl yorumladığı çok kıymetli. Hı hı. Ben her yıl mutlaka söylüyorum, TYT sınavında öğrencilerimizin başarılı olması için bilgiyi öğrenmekten ziyade kullanabiliyor olmaları lazım. Hı hı. Bunun yanında problem çözme becerilerini geliştirebiliyor olmaları lazım. Artık TYT, sabır, strateji.

0: Strateji ve disiplin sınavı, evet. Bunu başarabilen öğrencilerimizden de çok güzel sonuçlar bekliyoruz.
1: Peki şimdi biraz ben YKS maratonunun ardından öğrencileri neler bekliyor kısmına geçeceğim ama yarına dair sizin söylemek istediğiniz varsa yine orada bir bekleyeyim. AYT var yarın. Hani bugün sınav nasıl geçmiş olursa olsun şöyle bir kendilerini sıkışmış değil de yarın büyük bir gün, asıl yarın önemli değil mi? Yani o böyle psikolojik iyi oluş hallerine dair ne söylemek istersiniz? Onu da merak ediyorum.
0: Her şeyden önce onları en çok yoran, zamanı en çok yönetmeleri ve stratejinin gerektiği sınav artık geride kaldı. O yüzden öğrencilerimiz şöyle derin bir nefes alabilirler. Yarın AYT var. Şu anda öğrencilerimizin yaptığı en büyük yanlış... TYT sorularını bulmaya çalışıp onları çözmeye çalışıp acaba kaç net yaptım arkadaşlarıyla öğretmenleriyle acaba doğru mu oldu yanlış mı oldu diye zaman kaybetmek.
1: Evet.
0: Gerçekten kendinden eminse bugün artık dinlenecek. Yok biraz daha bakayım derse eksik konu gibi şeylerin tamamı hatalı. Kavram haritası varsa bakmak istediği bir formül varsa onlara baksın. Ve rahat rahat yarınki sınavı için
1: bu
0: hazırlansın.
1: Evdeki çalan telefon sesi bile biraz böyle endişe verici değil mi? Biri arıyor böyle iyi geçmiş bakalım yarın ne diyecek? Böyle ben şimdi hayal ediyorum o evin içindeki konuşmaları. Annesini tanıdıkları, arkadaşları, akrabaları çünkü değil mi? Çocuk sınava girmiş bekliyorlar.
0: Evet, evet.
1: Bence bunlar bile kaygı artırıcı. Biraz böyle uzaklaşmak mı lazım? Nedir bugün?
0: Çünkü her seferinde ne cevap vereceğini düşünüyor öğrenci. Halası arıyor, teyzesi arıyor, anneannesi arıyor... Ona ne desem, buna ne desem mi düşünmekten ziyade bugün yapacakları tek şey dinlenmek.
1: Evet, dinlenmek ve yarın için de gerçekten şansları bol olsun. Umuyoruz ki tüm bir yıl hazırlandıkları,
0: evet.
1: Belki yıllardır hazırlandıkları evet. Emeklerinin karşılığını alırlar. Sonrasında biraz önce dediniz ya zamanı iyi planlayan, zamanı iyi yöneten kazanıyor bu sınavlarda. Hayatta da biraz o zaman yönetimi önemli. Hani YKS bitti daha sonuç açıklanmadı, gergin bir bekleyiş oluyor ya, sonuç yok elde. Ve oturuyorsun yani peki bu süreci nasıl değerlendirmeleri gerekir sizce? Yani kendini tanımak için mi bir şeyler yapsın, bölümleri mi araştırsın? Sonraki süreç için de öneriniz ne olur?
0: Bu kısım da gerçekten çok kıymetli. Çünkü biz hep sınava kadar olan süreci düşünüyoruz. Ebeveynlerimiz de hep sınava kadar olan süreci düşünüyor. Tamam sınav bitti artık rahatsınla sonuçlanıyor birçok konu sınavla ilgili noktalarda. Öğrencilerimiz her şeyden önce bir kimlik ediniyorlar YKS ile. Yani uzun bir dönem içerisinde bu öğrenciler YKS öğrencisi kimliğini kullanıyorlar. Sınav geldi bitti.
1: Evet.
0: Artık YKS öğrencisi kimliğimiz yok.
1: Tabii.
0: Artık yeni bir kimlik, üniversite adayı kimliği. O yüzden bu psikolojik geçiş sürecini yönetebiliyor olmak çok kıymetli. Orada da başta bir rahatlıyorlar, yaşasın her şey bitti diye. Böyle bir hafta geçtikten sonra artık netleri falan da böyle soruları falan da çok net hatırlamadıkları için onu yapmış mıydım acaba, bu doğru olmuş muydu acaba gibi bir belirsizlik kaygısı oluşuyor. Acaba istediğim bölüme gidebilecek miyim, istediğim sonucu alabilecek miyim diye. Bunun dışında tabii en önemli şey boşluk hissinin oluşması. Öğrencilerimizde önceden planlanmamış bir durum yoksa bir boşluğa düşüyorlar. Bu boşluğu yapılandırabiliyor olmak çok önemli. Çünkü çok uzun zamandır ilk defa onlar çok net bir hedef olmadan, çok uzun süre disiplinle çalışmadan kendilerine ayırabilecekleri bir zaman dilimi buluyorlar.
1: Orada şeyi unutmuş oluyorlar zaten. Ben nasıl rahatlardım? Acaba nelerden zevk alırdım? Yani kimi sporunu bırakıyor, kimi çok sevdiği dansını bırakıyor.
0: Evet.
1: Ki keşke yapmasalar bunu, birbirini destekleyen de şeyler, kendini iyi hissedecek ki o yaptıkları şeyler onları motive edecek bir yandan.
0: Hı hı.
1: Ama ne yazık ki yani hem aileler hem eğitim sistemi mi diyeyim, siz daha iyi yorumlarsınız. Her şeyi bir onun vaktini çalan bir tehdit gibi konumlandırıyor. Ki üzülüyorum bu anlamda gerçekten gençler adına. Dolayısıyla hani o kariyer dünyasında da ne yapacağım, ne edeceğim, ben kimdim ki gibi sorular bayağı öteleniyor. Böyle sadece
0: evet.
1: Sınav odaklı olunca.
0: Evet.
1: Öyle değil mi? Bunu nasıl yorumlayalım? Ne diyelim onlara?
0: Şöyle öncelikle ailelerimize bir tavsiyede bulunalım bence bu kısımda. Şimdi sınavımız bitecek yarın. Sınav bittikten sonra en çok konuşulan konular kaç net aldın olacak. Kaç net aldın kısmı biraz yorumlanacak. Eğer ailelerimizin ya da öğrencilerimizin beklemediği olumsuz bir sonuçla karşılaşırsak bununla her sene çok fazla karşılaşıyoruz gerçekten. Özellikle söylemek istiyorum.
1: Hı hı.
0: Ailelerimizden şu sözleri çok fazla duyuyoruz. Ben şu bölüme giremezsen çok üzülürüm cümleleri. Ya da işte komşunun arkadaşı, bak daha komşunun çocuğu çok daha iyi sonuçlar almış.

0: Çok daha fazla net yapmış cevapları. Evet. Ben kaç yıl para ödedim, seni kursa gönderdim. Bu da bir cevap. İşte ne kadar uzun süre sana para harcadık, kolejlerde okuttuk. Bu da bir cevap. Bunların hepsi öğrencilerimizi çok daha fazla kaygılandıracak cümleler. Biz bunların kullanılmasını istemiyoruz. Çünkü ne kadar sürerse sürsün, en azı bir yıl olacak şekilde bu çocuklar çok fazla çalıştılar ve çok fazla emek verdiler. O yüzden ailelerimizin yarınki sınavdan sonra tutumları mutlaka dinleyen, onları yargılamayan, onları anlamaya çalışan ve sonuç ne olursa olsun sonuçtan tamamen bağımsız olarak onların bu kadar sürede verdikleri emekleri takdir eden bir ebeveyn rolüne ve tutumuna bürünmeleri gerekiyor.
1: Keşke biraz daha devam etseniz bunları söylemeye diye böyle sessiz sessiz dinliyorum. O kadar önemli ki şu mesaj, evet. Gerçekten. Şimdi tabii sosyal medyada da çok gördük. Bazı öğrenciler bazı videolar paylaştılar. Çok üzüldük. Onun paylaşılması da çok yanlış. O çocuk o evde annesiyle yaşıyor, ailesiyle yaşıyor. Ne olur burada biraz sorumluluk duyalım. Her evde yaşanıyor benzer bir şey sonuçta. Ve niyeyse çok eğitimli, çocuk psikolojisinden anlıyorum ben diyen kişi bile, bir ebeveyn bile, o stresin içerisinde, o hazırlık sürecin içerisinde içinden başka bir şey çıkıp dediğiniz cümleleri eder hale geliyor. Bu neden oluyor? Bunu nasıl engelleyecekler? Yani çünkü karşı taraf beni sınavda başarılı olursam sevecek bunlar diye bir kodluyor. Aa, ömür boyu zaten sonra terapilerle uğraşıyoruz. Lütfen yapmayalım bunu. Yani ne gerekiyorsa sınavdan bağımsız değer veriyoruz evlatlarımıza çünkü.
0: Evet, her şeyden önce çocuklarımızı sınavla ya da onların sınavdan elde edecekleri başarıyla tanımlamamalıyız. Onların kendilerine göre ilgileri var, yetenekleri var, farklı başarıları var, farklı ilgi alanları ve bir karakterleri var. O yüzden sınav onların hayatında belli bir dönemdi sadece. Bugün ve yarınla birlikte tamamlanacak. Tamamlandıktan sonra bambaşka bir hayat başlayacak ve bu hayatın içerisinde çocuklarımızla daha sağlıklı bir başlangıç yapabilmek için sürece her şeyden önce az önce söylediğim gibi onların emeklerini takdir edip dinliyor olmamız gerekiyor. Öğrencilerimize de tavsiye vermek isterim ben bu boşlukta neler yapabilecekleriyle ilgili. Az önce de söylediğim gibi onların ilk gerçek boş zamanları aslında bu zaman. Evet, kaygı var, evet biraz kimlik karmaşası var ama ne olursa olsun hobilerine geri dönebilirler. Ya da hiç bu zamana kadar kendini keşfedememiş bir öğrenci ilgi alanlarını, yeteneklerini keşfedip bambaşka hobiler edinebilir. Spor yapabilirler, kitap okumayı seven öğrenciler kitap okuyabilirler. Hiçbir şey yapamadılar. Aileleriyle birlikte dışarıda, içeride daha fazla bağ kurabilecekleri farklı aktivitelerle aslında hem sosyal iletişim, sosyal ilişkilerini güçlendirebilirler hem de bu geçiş dönemini rahatlıkla atlatabilirler.
1: Şimdi bir eğitim kurumlarında da önemsediğiniz kariyer planlamasını erken yaşta yapmak, çocuğun kendini erken dönemde tanıması ile ilgili bazı projeler, eğitim modelleriniz var. Gerçekten hangi yaşta başlar çocuğun bu ilgisini görmek ya da kariyer planlaması cümlesini duyduğumuz an? Yani o lise midir mesela? Yani daha mı erkendir? Ve hangi becerilere yatırım yapmalı? Çünkü çocuk kendini tanımıyor. Daha o yaşta tanımaya çalışıyor. Hangi becerilere yönelmeli sizce? Kazanmaya yönelmeli?
0: Burada en yanlış anlaşılan konu aslında kariyer planlamasının sadece tercih dönemine kadar kalan zamanda üniversiteleri araştırıp bir meslek seçmesi ya da sadece liseye geçtiğinde neler yapabileceğiyle ilgili. Kariyer planlaması lisede yapılmaz. Ortaokulda da yapılmaz. Şimdi bunları anlatabilmek için biraz da kariyer planlamasını tanımlayalım. Aslında kariyer planlaması nedir? Kariyer planlaması tek başına bir meslek seçimi değildir. Öğrencinin kendini tanıması, güçlü yönlerini fark etmesi, ilgilerini, yeteneklerini keşfetmesi, bununla birlikte meslekleri tanıması ve farklı ilgi alanlarını geliştirebilmesi bir kariyer planlamasıdır. O yüzden kariyer planlaması dediğimiz şey eğitim öğretim başladığı andan itibaren başlıyor olmalı. Yani anaokulundan itibaren kariyer planlamasını başlatıyor olmamız gerekiyor. Biz okullarımızda anaokulundan itibaren çok yoğun bir kariyer farkındalığı çalışması yapıyoruz. Özellikle anaokullarında işte kendini tanıma, ilgi alanlarını fark etme gibi alanlara da yöneliyoruz. Bunun çok da faydasını görüyoruz. Çünkü kariyer planlaması sadece meslek seçtirmiyor.
1: Demek ki algısı öyle. Bendeki algısı da öyle. Mesela kariyer kelime olarak planlama, bunlar mesela bana böyle erken çocukluk için büyük büyük laflar gibi geliyor. Yani ya ne kariyeri, yani o yaşta çocuğun ne planı, ya bir tanıyacak.

0: oynayacak, çocuk bu falan diyesim geliyor. Hı hı. Ama siz tanım getirince şimdi aslında diyorsunuz ki tanıması, o belki onu görmesi, belki birinin orada bulunması, hani ortamı deneyimlemesi değil mi? Yani burası bir stüdyo. Evet. Geldi buraya mesela meraklı baktı stüdyoda. Evet. Aslında o bunun içine giriyor diyorsunuz. Bunu anlamalıyız. Çünkü biraz böyle kelime anlamı olarak bana da şey geliyor, böyle ilkokulda kariyer planlaması mı gibi. Yani
1: biraz daha basitleştirelim o zaman. Evet. İzleyicilerimiz için de daha basit bir tanım olsun. Ailece arkadaşlarınızla birlikte evin içerisinde oturuyorsunuz. Hepinizin çocukları var. Arkadaşınız diyelim ki avukat.
0: Tamam.
1: Diğeri de hemşire olsun. Onların çocuklarınızla kendi alanlarıyla ilgili sohbet etmeleri bile bir kariyer farkındalığı sağlıyor. O meslekle ilgili öğrencinin merakı gelişebiliyor ve sonrasında o alanı araştırabiliyor. Bu bile kendi içerisinde bir kariyer farkındalığıdır. Hmm. Aslında kariyer planlamasını destekleyen bir çalışmadır. O yüzden bu tarz alanlar kıymetli ve kesinlikle öğrencinin doğru hedefe gitmesini istiyorsak çok küçük yaştan başlamalıyız. Şunu da belirtmek önemli. Az önce de söylediğim gibi kariyer planlaması sadece mesleğini seçtirmiyor öğrenciye. Hmm. Öğrenci ilgi alanlarını ve yeteneklerini fark ettiği için daha o yaşlardan itibaren kendisine bir hobi edinebiliyor, sosyal hayatını şekillendirebiliyor ve hatta kendi hedefini erkenden belirleyen ilgi ve yeteneklerini önce bu anaokulunda mesleğini keşfetsin değil, hı hı, ya da ilkokulda ne olacağına karar versin değil tabii ki. Ama ilgi ve yeteneklerini erkenden keşfedip kendine küçük küçük hedefler koyan öğrencilerin akademik başarılarında da çok büyük bir artış oluyor. Hı. O yüzden aslında buna erken yaşta başlamak öğrenciyi her anlamda geliştiren bir tutum olur.
0: Hı. O zaman peki aileler sınava başlarken yani artık ona veda edeceksin, kısa bir süre ara vereceğiz senin bu hobine, işte neyse o yaptı. Siz onların desteklenmesi ve ona devam etmesini düşünenlerden misiniz?
1: Hobilere göre değişir bu aslında. Kişiden kişiye de değişir. Yani
0: sporla ilgileniyor, müzikle ilgileniyor.
1: Evet, bazı öğrenciler gerçekten sporu yaptıklarında çok fazla deşarj olabiliyorlar, kendilerini iyi hissediyorlar, streslerini atabiliyorlar. Tabii. Ama bazı öğrenciler de ilgilendikleri hobiyle çok fazla zaman ayırıp sınav sürecini geride bırakabiliyorlar. O yüzden aslında bu sorunun net bir cevabı yok. Bu soru öğrenci özelinde değerlendirilmeli.
0: Peki Ebru Hocam, şimdi son dakikalara geldik. Tekrar sınava dönelim mi? Ne dersiniz? Çünkü
1: tabii
0: yarın bu saatlerde YDT'de olacaklar.
1: Evet.
0: Yabancı dil testinde. Yani artık YKS'yi bu sene için 2026 YKS'yi yarın tamamlıyor olacağız. Genel anlamda bu sene için beklediğiniz, mesela yarın için de farklı bir şey var mı? Yarın için bir uyarınız var mı? Son dakika uyarısı gençlere. Neler söylersiniz?
1: Aslında programın başında bugün için olan kısmı konuşmuştuk. Yarın için onlara vereceğimiz en önemli tavsiyelerden birisi, artık zaman baskısı tamamen ortadan kalktı. Bunu düşünmemize gerek yok. Bol bol zamanımız var. Öğrencilerimizin en büyük hatalarından biri de hadi soruları bitirdim hemen çıkayım oluyor. O yüzden olabildiğince beklesinler. Bu önemli bir zaman onlar için. Soruları tekrar tekrar kontrol etsinler. YKS sınavına giriyorlar. Belki, umarım bütün sınava giren ve isteyen çocuklarımız istedikleri üniversitelere ve bölümlere giderler. Belki ilk ve son sınavları olacak. Belki gerçekten son sınavları olacak. Biraz da içeride onun tadını çıkarsınlar. Çünkü zaman baskısı olmadan tamamen bilgiyle devam edebilecekleri bir sınav. Çok önemli, çok böyle TYT'deki gibi stratejilere de gerek olmadığı için öğrenen, bilgiyi yorumlayabilen, kullanabilen öğrenci yarın AYT'de rahat edecek. Burada en kritik uyarı, erkenden çıkmadan tadını da çıkartarak biraz daha kontrollü sınavdan ayrılmalı olabilir.
0: Ya ben kendim için bunda zorlanırdım doğrusu. Ben kalınca böyle miydi, şöyle miydi silip tekrar değiştirenlerdenim. Yıllarca bundan kurtulamadım. Çünkü böyle o durdukça canıtlar beni değiştir, beni değiştir diye orada gözüme batıyor. Eğer böyleyse de böyle şöyle hani en azından kağıdı kalemi biraz bırakıp baksınlar o süreçte.
1: Evet,
0: diye aynen de uyaralım. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Bil Eğitim Kurumları Eğitim Direktörü Ebru Unutmazer bizimle birlikteydi. Hadi bakalım yarın için bol şans diliyoruz herkese. Umarım emeklerinizin karşılığını alırsınız. Sonrasında da haftaya yine aynı saatte buluşacağız. Güzel haberlerinizi bekliyoruz. Ne diyelim? Hoşça kalın. Görüşmek üzere.

0: CHP'deki bölünme geri dönülmez bir noktaya mı geldi? Kılıçdaroğlu'nun 5 ay sonra kurultay yapma şartı ne? Partiye kurultay imzalarını teslim eden Özgür Özel sonuç alacak mı? Son gelişmelerin ardından partilerin oy oranı nasıl değişti? CHP iktidar iddiasını sürdürüyor mu? CHP'de Kılıçdaroğlu cephesi kaç, Özgür Özel kaç puan oy alıyor? Bu krizden çıkış yolu ne? Eren Eğilmez soruyor, kamuoyu araştırmacıları Murat Karan ve İhsan Aktaş, siyaset bilimci Profesör Doktor Armağan Öztürk, devlet eski bakanı Mehmet Sevigen ve gazeteci Gürkan Zengin yanıtlıyor. Gerçek fikri ne? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 23, Kocaeli yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 28, Muğla yağmurlu 26 derece. Akdeniz'de de hava yağmurlu, Antalya 28, Adana 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Artvin yağmurlu 32 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 24, Kayseri yağmurlu 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 24, Erzincan 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Mardin güneşli 28 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

Ve artık saatler 17 olmak üzere. Habertürk'tesiniz efendim. Haftalık zamanı. Ben Esra Toptaş. Bugün de yine günün sıcak gelişmeleriyle birlikte olacağız. Hatta şöyle haftanın da bir toparlamasını yapacağız. O halde o manşetlerimizi atalım hemen, hiç vakit kaybetmeden. Tabii hüzünlüyüz, üzgünüz. Büyük umutlarla çıkılan Amerika seferi kısa sürdü ne yazık ki. Paraguay'a yenilen bizim çocuklar Haiti'nin ardından Dünya Kupası'na veda eden ikinci ekip oldu. Niye böyle oldu? Bakacağız. Ve bir diğer başlık. Tabii bugün sınav günüydü. Üniversiteye giriş için 2,5 milyon adayın yarıştığı sınavda ilk gün tamamlandı. Sınav soruları için kim ne dedi? Kolay mıydı, zor muydu? Ona da bakacağız az sonra. Ve bir diğer önemli manşet, günün manşeti. Tabii savaşları konuşacağız. Müttefikleri İran'la mutabakata varan Trump'ın dikkatini

0: Ukrayna'ya çekmeye çalışıyor diye bir başlığımız olacak. G7 zirvesinden yapılan açıklama ve Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu da elbette bugün konuşacağız. Bir tartışma masası da kuracağız. Hadi başlayalım. Şimdi üzgünüz dedik tabii. A milliler Dünya Kupası'na erken veda etti. Hem de çok erken oldu. Gruptaki ikinci maçında Paraguay'a da mağlup oldu milliler. Grup sonuncusu oldular. Milli takım haftaya Amerika Birleşik Devletleri ile artık formalite maçına çıkacak.
1: Dünya Kupası heyecanı Türkiye için erken bitti. A milli takım 24 yıl aradan sonra büyük umut ve heyecanla katıldığı turnuvada grup sonuncusu oldu. Gruptaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan ve 2-0 kaybeden milliler ikinci maçında da mağlup oldu. Paraguay'a henüz ikinci dakikada yediği golle 1-0 yenildi. Turnuvadaki ilk galibiyetini alan ve puanını 3'e çıkaran Paraguay'a galibiyeti getiren golü Galarza kaydetti. Bu sonuçla 2026 Dünya Kupası'ndan elenen ilk iki takım Haiti ve Türkiye oldu. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin bulunduğu D grubunu lider tamamlamayı garantiledi. Paraguay ve Avustralya ise ikincilik için karşı karşıya gelecek. Üçüncü olan takımın ise diğer gruptaki üçüncüler arasındaki performans sıralamasına göre tur şansı olabilecek. Milli takımın iki maçtaki performansı ise eleştiri konusu oldu. Ay Yıldızlılar çıktığı iki maçta 62 şut çekmesine rağmen gol kaydedemedi. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella elenmeyi şans faktörüne bağladı.
2: Non mi sento di dire ai ragazzi...
3: Türk halkının büyük beklentisi vardı. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Objektif biçimde bakacak olursak oyuncularıma karşı hiçbir olumsuz düşünceye sahip değilim. 35 yıllık kariyerim boyunca 50 maçta bir denk gelecek karşılaşmalar iki kez üst üste denk geldi. Kader bizden yana değildi.
1: A milli takım 26 Haziran Cuma günü saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile formalite maçına çıkacak.
0: Evet dedik ya üzgünüz, hüzünlüyüz. Yani 24 yıl sonra gittiğimiz Dünya Kupası'nda böyle olmamalıydı. Montella da ne diyor? Kader diyor. Şimdi bugün sınav günüydü. Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk oturumu olan temel yeterlilik sınavı yapıldı. Üniversite adayları sınavda ter dökerken tabii ki aileler de heyecanla onları bekledi her zamanki gibi. Zamanlama konusunda sorun ya da aksilikler yaşayanlar da yine bu senede oldu efendim.
4: Çok çalıştım. Sınava çok hazırlıklıyız. Hedef burası, İstanbul Üniversitesi.
1: Hedefleri belirleyip yıl boyunca çalıştılar. Geleceklerini şekillendirecek sınavın ilk basamağında ter döktüler.
5: Geçmiş olsun. Nasıldı sınav?
4: Basitti, kolaydı.
6: Biraz zordu.
5: Nasıl? Ne hangi sorular eleyiciydi sizce?
6: Matematiği yapmasalar daha iyiydi.
5: Problemler mi sordu, geometri kısmı?
6: Problemler.
5: Çiçeklerinle baban seni bekliyordu burada. Nasıl hissettin çiçeklerini görünce?
7: Yani mutlu, motivasyonum yerine geldi.
5: Üniversite için sınav maratonu bugün başladı. Milyonlarca öğrenci sınav esnasında ter döküyor. Velileri de kapıda onları heyecanla bekliyor. Kamp sandalyenizi alıp gelmişsiniz. Sınavda bekliyorsunuz. Kim sınavda?
8: Kızım sınavda.
5: Neleri hedefliyor, nereleri istiyor?
8: Hukuk istiyor, avukat olmak istiyor. İnşallah hayırlısı.
1: Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk oturumu temel yeterlilik testine yaklaşık 2,5 milyon aday katıldı.
9: Bence kolaydı. Paragraflar kısaydı. Ben çok uzun bulmadım. Öyle bir sayfa dolusu değildi. Problemler de aynı şekilde kolaydı.
10: Bence geçen seneye göre Türkçesi falan daha zordu. Hayırlısı olsun bakalım.
5: Sınavda en çok zorlayan ne oldu?
11: Felsefede çok zorlandım ya. Felsefe garipti.
1: Bu yılda önceki yıllarda olduğu gibi zamanlama sorunu ya da kimlik kaybetme, yanlış okula gitme gibi aksilikler yaşayanlar oldu. Sınava geç kalanların imdadına polis ekipleri yetişti. Sınav telaşıyla el frenini çekmeden okula koşan da oldu. Geç kaldığı halde sınava alınma umuduyla parmaklıkları aşıp okula girmeye çalışanlar da. Yine de sınava giremeyen öğrenciler büyük üzüntü yaşadı. Samsun'da da kimliği yerine ehliyetini yanına alan ama onu da yolda düşürdüğünü fark eden aday fenalaştı. Ailesi kimliğini okula ulaştırsa da bayılan öğrenci sınava giremedi. Burdur'da iki çocukları sınava girecek Ayşe ve Dağistan Yılmaz da çocuklarıyla birlikte YKS'ye girdi.

0: Okumanın yaşı yoktur dedik.
1: Çocuklarımla gurur verici bir anı yaşıyoruz şu an.
2: Ailemle birlikte sınava girmek için bir sene daha mezuna bıraktım.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Romanya'ya savaş gemisi teslim töreninde konuştu. Türkiye'nin ilk kez NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç ettiğine dikkat çekti Erdoğan. Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği kaotik dönemin ortasındayız dedi.
4: Dünyamız soğuk savaştan bu yana en köklü değişimlerden birini yaşıyor. Alışılagelmiş kalıplar yıkılırken bizim zor oyunu bozar dediğimiz yeni bir güvenlik paradigması boy veriyor. Karşılaştığımız her kriz ulusal güvenliğin başkalarına havale edilemeyecek kadar hayati bir mesele olduğunu bizlere tekrar hatırlatıyor. Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız. Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir. Dünyanın içinde bulunduğu sancılı güvenlik ortamı, dost ve müttefiklerin işbirliklerini artırmalarını elzem kılmaktadır. Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir. Biz kimseyle kriz, kaos, kavga ve çatışma peşinde değiliz. Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur. Hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine, ülkemize tehdit oluşturmasına, menfaatlerine zarar vermesine müsaade etmeyiz.
3: Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla devam edelim. Şimdi de haftalığa dün akşam canlı yayına katıldı Sözcü Televizyonu'nda Kılıçdaroğlu. CHP'yi en kısa sürede kurultaya götüreceğini söyledi bu yayında. Yargıtay'daki başvuru çekilirse olağan kurultayı en fazla 4-5 aya yaparız da dedi.
5: Olağanüstü değil, olağan dedi. Mahkemenin kararını işaret etti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki kurultay için ilk kez tarih verdi.
6: Kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Ama mahkemenin Yargıtay aşaması, tedbir kararı var. Olağanüstü kurultay değil, olağan kurultay yapılacak. Yargıtay'daki başvuru çekilirse, olağan kurultayı en fazla 4-5 aya yaparız. Eski delegelerle yapamayız. Mahkeme şaibe var diye iptal etmiş, siz gidip o eski delegelerle kurultay yapın diyorsunuz. Bundan da bir mutlak butlan kararı çıkar.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü Televizyonu'nda CHP'deki kurultay tartışmalarına dair net mesajlar verdi. Kurultayda aday olup olmayacağına dair parti aranınca dinlenmek istiyorum dedi.
6: Ben hiçbir kurultayda aday olmadım. Adaylık bir kişinin iradesiyle olmaz. Ben kendi kendime aday olacak değilim. Partiyi arındırdıktan sonra oturmak, dinlenmek istiyorum.
5: Kılıçdaroğlu mutlak butlan davasını kendisinin açmadığını söyledi.
6: Paranın dağıtıldığı, iradenin satın alındığı 38. kurultayla ilgili bir şeyim yok. Ben gidip şikayet etmedim ki. Herkes bu davayı ben açmışım gibi kamuoyuna deklare ediyor. Yok öyle bir şey. Kurultay davasının tarafı değilim. İlgim yok. Kurultayı parayla satın alıyorsan bu bir milli güvenlik sorunudur.
7: De değildir. Bu mesele
3: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında belediye başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Daha önce

0: tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay hakkında da adli kontrol kararı verildi. Bir kişi de serbest kaldı bu arada efendim. Ve Silivri'de belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılması sonrası başkan vekili seçimi yapıldı. CHP'nin adayı Yalçın Ekici başkan vekili seçildi. Başkan vekili seçimi için Silivri Belediye Meclisi toplandı. Seçimde AK Partili meclis üyeleri aday göstermezken CHP ise Yalçın Ekici'yi aday gösterdi. 30 üyeden oluşan Silivri Belediye Meclisi'nde 25 üye oy kullandı. Üçüncü turda sona eren seçimde 20 oy alan CHP'nin adayı Yalçın Ekici, Silivri Belediye Başkan Vekili oldu. Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, örgüt kurma, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Efendim, Ankara'da düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi'ne geri sayım devam ediyor biliyorsunuz. ABD Başkanı Trump yeni başkanlık uçağının tanıtımında Türkiye'ye geleceğini söyledi. Aslında yinelemiş oldu, daha önce de söylemişti. 500 milyon dolarlık uçan kalesini tanıtarak birçok seyahat yapacağız, Türkiye'ye de gideceğiz dedi.
1: ABD Başkanı Trump 500 milyon dolarlık uçan kalesini tanıttı. Yeni başkanlık uçağıyla ilk seyahatini Türkiye'ye yapabileceğini açıkladı. Trump Katar tarafından ABD'ye hediye edilen ve uçan Beyaz Saray'a dönüştürülen yeni başkanlık uçağı Air Force One için düzenlenen törende konuştu. Yeni uçakta çok sayıda yurtdışı ziyareti gerçekleştireceklerini belirten Trump, Türkiye'ye de gideceğiz dedi. Böylece 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılacağını da belirtmiş oldu. ABD Başkanı yıl içinde tekrar Çin'e gideceğini de söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da daha önce yaptığı açıklamada Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine katılacağını açıklamıştı. Bu, ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacak demişti. Bu, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacak.
0: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyini vuruyor bu arada. Nebatiye bölgesine düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 28'e yükseldi. Saldırılarda 12 kişi de yaralandı. Vurulan binalarda arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Hizbullah dün akşamdan bu yana devam eden İsrail saldırılarına rağmen ateşkese bağlı kaldıklarını duyurdu. Saldırılar devam ederken İsrail'i aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in Lübnan'a yönelik sosyal medya paylaşımı da büyük tepki çekti bu arada. Her İsrailli annenin döktüğü bir damla gözyaşına karşılık 1000 Lübnanlı anne ağlamalı, Lübnan'ın tamamı yanmalı diyen Ben Gvir'in sosyal medya hesabına kısıtlama getirildi. X platformu nefret söylemleri gerekçesiyle gönderiye erişimi kısıtladı. Tabii ABD ile İran'ın mutabakat zaptını imzalamasıyla gözler taraflar arasındaki görüşme için İsviçre'ye de çevrilmiş durumda. ABD Başkan Yardımcısı Vance, ABD heyetinin İsviçre'de olduğunu açıkladı. Görüşmeler yarın olabilir dedi. Ayrıntılara da hemen bakalım. Vance, Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'in İran görüşmeleri için İsviçre'ye gittiğini açıkladı. Görüşmeye pazar günü olabilir ve ben de birkaç gün içinde İsviçre'ye gidebilirim dedi. Vance'in açıklama yaptığı sırada İran devrim muhafızları ise mutabakatın ihlal edildiği iddiasıyla Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı. Ancak Vance bu iddiayı da yalanladı. İran'ın MER haber ajansı ise İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün müzakere ekibinin birkaç dakika içinde İsviçre'ye yola çıkacağını açıkladığını duyurdu. Heyetin ABD'nin taahhütlerinin yerine getirilmesini talep edeceği belirtildi. Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ilk anlaşmayı 18

0: Haziran'da imzalamış. Tarafların İsviçre'de yapacağı görüşme ise ertelenmişti hatırlanacağı üzere. Şimdi tabii konuşalım. Çok soru var, çok mesele var, çok başlık var ve konuklarım var. Uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever ve Kent Üniversitesi öğretim üyesi emekli kurmay albay Ünal Atabay bizimle birlikte uzaktan bağlantıyla. Efendim hoş geldiniz, merhabalar.
1: Hoş bulduk Esra Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ olunuz. Ben müsaadenizle Ünal Komutanım'la başlamak isterim. Efendim şimdi biraz önce verdim, Vance'in açıklamalarını verdim, iyimser açıklamalarına karşılık İran basınında yer alan Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığı haberleri de var. Bu ne anlama geliyor, bize ne anlatıyor? ABD-İran arasındaki mutabakatın bozulma riski ne kadar olası desem ne dersiniz efendim?
1: Şimdi Esra Hanım hatırlarsanız aslında bu anlaşma metni imzalanmadan önce bir barış metni, bir anlaşma metni veya bir çerçeve anlaşması imzalansa dahi bunun kırılgan bir zeminde olacağını, dolayısıyla belki dondurulmuş bir çatışma, savaş, evet, daha sonraki bir süreçte yeniden savaşın başlayabileceğini, dolayısıyla bu anlaşma metninin taraflar arasında zaten bir güven inşası sorunu baştan beri var. Dolayısıyla Amerika açısından, özellikle İsrail açısından kendi derince belirledikleri stratejik hedeflere ulaşamadıklarını, yarım kalmış bir hesap olarak da görmeye devam ettikleri için, ama bir taraftan küresel baskı, bir taraftan iç siyasal dinamiklerin baskısı gibi sebeplerle bir anlaşma noktasına müzakerede ulaşıldı. Hı hı. Şimdi bunun sağlıklı bir şekilde işlemesi için birçok sorunların olduğunu da tartıştık. Şimdi biz bunu görüyoruz. Nedir bu? İşte Vance bunu yalanlıyor. Yani buna dair bir kanıt yok. Ama öte yandan İran basını işte Körfez'in kapatıldığı meselesini, Hürmüz Boğazı'nın, evet, buna dair bilgi var. Ama ortada ne var? Ortada İsrail'in bu ateşkes anlaşmasına, ateşkese ve barış anlaşmasına riayet etmemesi var. Ama şimdi bunu dediğimiz zaman şu ortaya çıkıyor. Peki bu barış anlaşması çerçevesini İsrail imzaladı mı? Hayır. Peki kim imzaladı? Amerika, İran. Şimdi İsrail'in imzalamadığı bir anlaşmaya İsrail uluslararası hukuk nezdinde bağlayıcı bir şekilde hangi koşullarda nasıl bu anlaşma metnine dahil? Şimdi zaten şey burada başlıyor. Problem sahası burada başlıyor. Ha, tabii diyeceksiniz ki bunu imzalar mı? İmzalamaz tabii, ülkeler birbirlerini tanımadıkları için imzalamıyorlar. Bu da başka bir mesele. Zaten sorun orada başlıyor. Şimdi Lübnan meselesi, Lübnan'da ateşkes, Lübnan sahasındaki İran'ın Litani Nehri'ne kadar bazı unsurların ulaştığı askeri birliklerinin geri çekilmesi meselesi anlaşma metninin içerisinde. Tüm cephelerde, tüm cephelerden birinci madde özellikle bu. Neden tüm cepheler? Lübnan'ı kapsıyor. Aslında Gazze'yi de kapsıyor. Suriye sahasını da kapsıyor. İşgal etti İran, İsrail orada duruyor. Tabii bu İran'ı ne kadar ilgilendiriyor? İlgilendiriyor bunu da bir şekilde. Irak'ta Haçlı Şabi'yi kapsıyor. Yemen dahil buna. Ve diğer Körfez ülkeleri fiili olan çatışma sahası. Şimdi İsrail'in hiç durmadığını görüyoruz. Hizbullah da tabii ki buna cevap veriyor. Veya Hizbullah'ın açıklamalarına baktığımız zaman da mutlaka bu coğrafi bölgeden, yani işgal ettikleri sahadan çıkmalarını istiyor. Aksi takdirde buradan zorla çıkarılacaklarına dair dün biliyorsunuz Hizbullah liderinin açıklamaları var. Şimdi dolayısıyla 14 maddenin birinci maddesi şu anda uygulanamıyor. Uygulanamayınca İran tarafı da tabii ki uygulanamadığı için, ateşkese riayet edilemediği için Hürmüz Boğazı'nı kapattım, kapatacağım veya kapatmak üzereyim diyor. Şimdi onu tabii göreceğiz. Ama kırılgan bir zemin var. Peki İsrail

0: İsrail'i kim durduracak? O zaman siz İsrail adına Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in nezdinde aynı zamanda bu anlaşmayı imzaladınız. Yani Trump'ın anlaşması aslında İsrail'in de dizginlenmesini de kapsıyor. Siz tüm cephelerde dediğiniz zaman tüm cepheler Hizbullah ve Lübnan cephesi olduğuna göre buraya söz verdiyseniz bunun sorumluluğu da Amerika Birleşik Devletleri'ne ait. Yani İsrail'in durdurulması ve o topraklardan çekilmesini organize edecek
1: Evet.
0: olan makam da Amerika. Şimdi ne oluyor? Bu defa kaygan bir zemin. İşte görüşmeler yarın veya öbür gün bilmiyorum başlayacak. Ama şu var. Bu böyle ilerleyecek Esra Hanım. Yani böyle hani bir ayağı bunun kırık masanın. Dolayısıyla bunun ilerleyişi de görüşmelerin bu çerçeve anlaşmasındaki teknik detayların konuşulması, bunun daha detaylandırıp esas anlaşma, nihai anlaşmaya ulaşabilmek için oldukça zaman,
1: Peki.
0: hatta uzatılacak, belki bir daha uzatılacak, belki ara ara çatışmalar göreceğiz.
1: Peki.
0: Ama bu görüşmelerde bir taraftan böyle aksak bir şekilde devam edecek, öyle anlaşılıyor.
1: Peki, teşekkür ediyorum Sayın Komutanım. Şimdi Bülent Bey'e de dönmek istiyorum. Şimdi siz ne dersiniz efendim? Yani İsrail bir şekilde ne yapıp edip bu mutabakatı bozacak mı bir taraftan?
2: Yani Esra Hanım bence bozacak. Zaten bozuyor hali hazırda. Şimdi kıymetli hocam da zaten değindi. Yani Lübnan'da hiç durmadan bu faaliyetlerini devam ettiriyor. Sadece Lübnanlı. Batı Şeria'yı biliyorsunuz orada da bir maalesef soykırım devam etmekte Batı Şeria'da. Lübnan'ın oradaki etkisini kırmak amacıyla da aslında Lübnan'da bu faaliyetleri devam ettiriyor. Yine benzer biçimde çok sayıda Lübnan'da hedefinin olduğunu unutmamak lazım. Biz hep kara harekatı ile ilgili konuşuyoruz ama aslında şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etmekte olan hem Hizbullah'la hem Lübnan'la bir yandan da görüşmelerin olduğunu unutmamak gerekiyor. Tabii burada Doğu Akdeniz'deki enerji yatakları meselesi hemen gündeme geliyor. Su kaynakları meselesi gündeme geliyor. Benzer biçimde verimli tarım alanları ki o bölgede çok zor bulunan bildiğiniz gibi işler. Ve burada insansızlaştırma politikası devam ediyor İsrail. Bu çerçevede İsrail'in orada tırnak içinde söyleyeceğim henüz işinin bitmemiş olduğunu görmek gerekiyor. Ve bir Amerika-İran savaşında çok iyi bir perde olarak kullandı. Tabii az önce bizim için de zor olan bir soru sordunuz. Yorumlaması epey zor bir soru. İsrail'i kim durduracak? Bu anlamda Vance'in açıklamaları da bence biraz ön plana alınması gerekiyor. Yavaş yavaş bu ağır yükten Amerika Birleşik Devletleri de gerçekten yorulmaya başladı diye ben işin doğrusu düşünüyorum. Çünkü özellikle antisemitizm çerçevesinde Vance'in önemli açıklamaları vardı. Yani bir İsrail karşıtlığı, her konuşulan konunun İsrail karşıtlığı olmadığı, antisemitik bir takım ifadelerin barındırmıyor olabileceği ve bu çerçevede aslında İsrail muhalefetinde de benzer açıklamaları görüyoruz biz. Giderek azalan dünya genelindeki destek ve hep arkasına sığındıkları Holokost meselesinin o silahın artık işe yaramıyor oluşu ve bu anlamda da Netanyahu hükümetinden de büyük bir rahatsızlık duyulmaya başlandı. Ve şunu da unutmayalım.
1: Burada
2: Evet,
1: şunu sorabilir
2: İsrail'in
1: miyim? Şimdi şöyle de bir
2: buyurun.
1: yorum var. Yani ABD ile İsrail arasındaki bu son günlerdeki gerginlik, özellikle Trump ve Netanyahu arasında geçtiği iddia edilen bir takım diyaloglar falan çok konuşuluyor da, bu sahici bir gerginlik mi yoksa bir iyi polis kötü polis rolü mü acaba diye de böyle bir soru işareti de var. Öyle de bir tartışma yürüyor bir yandan, ne dersiniz?
2: Her iki senaryo da masada diyeceğim Esra Hanım. Şimdi öncelikli olarak bir boksörlere benzetiyorum ben tarafları. Şu an bir gong çalmış ve bir kenara oturmuş durumdalar. Trump şunu söylemiş olabilir mi Netanyahu? Yaklaşan seçimler var. Ekonomi de giderek kötüye gidiyor ve benim üzerindeki baskı artıyor. Bir soluk alalım. Şu seçimleri bir atlatalım. Arkasından tekrar İran dosyasını biz masaya getiririz demiş olabilir mi? Olabilir. Bununla beraber yine işte az önce bahsetmiş olduğum o İsrail karşıtlığının çok yükseldiğini de unutmamak lazım. Amerika Birleşik Devletleri bunu ne kadar daha göğüsleyebilecek? Herkese rağmen. Çünkü artık burada mesele biraz da ekonomik boyuta gelince ülkelerin de canı yanmaya başladı bu Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle. Uzak Doğu'da çok Amerika Birleşik Devletleri'nin klasik bildiğimiz Japonya, Güney Kore. Çin'i bir yere ayırıyorum. Japonya, Güney Kore gibi önemli müttefikleri enerji nedeniyle zaten Darboğaz'a doğru ilerliyorlar. Yine Avrupa, defaatle konuştuk sizlerle biliyorsunuz. Rusya, Ukrayna nedeniyle zaten bir enerji alamıyordu. Hürmüz'ün kapanmasıyla beraber de üretime dayalı yani enerji ihtiyacı çok yüksek olan hem Uzak Doğu hem Avrupa'da bundan son derece etkilenmeye başladı diye düşünüyorum. Bu çerçevede de Trump'ın üzerindeki baskının arttığında yavaş yavaş görüyor olmak lazım. Ve bu anlamda da iyi polis kötü polis meselesinden daha ziyade sanki Esra Hanım artık Amerikan kamuoyunda da özellikle yapılan açıklamalarda veyahut da araştırmalarda şunu görüyoruz. 30-35 yaş bandı gibi genç Amerikalılarda İsrail karşısında sürekli ve hep

0: şu soru var. Neden biz İsrail için sürekli savaşa girmek, harbe girmek durumundayız? Hürmüz Boğazı'nın anlamsızlığını defaatle biz konuştuysak emin olun
1: Evet.
0: Amerika'da da konuşuluyor ki şu aralar bildiğiniz gibi 4 Temmuz o kutlamaları yaklaşıyor ve bütün Amerikalılar bir şekilde tatile çıkacaklar. Onlar için önemli olan galon litresinin fiyatı yani benzinin litresinin fiyatı. Ve bu çerçevede de biliyorsunuz çok İran'da ne oldu, Hürmüz'de ne oldu, orada ne oldu diye umursamaz Amerikan kamuoyu. Daha çok o
1: Evet.
0: fiyatlara göz önüne alacaklardır. Bu anlamda bu dönemi geçirmek için biraz daha bir sessizliğe bürünmüş olabilir. Biraz daha İsrail'i dizginliği olabilir diye düşünüyoruz ama
1: Peki.
0: Lübnan'da olan bitene karşı da İran'ın bir şekilde buna tepki verdiğini görmek lazım. Her an çatışma dönemine de girilebilir. Yaklaşan NATO toplantısı da var. Biraz daha Amerika işleri sakin götürmeye çalışacaktır ama ben de kıymetli komutanım gibi düşünüyorum. Önünde sonuçta bir şekilde çatışma düzlemine dönülecek diye düşünüyorum ben.
1: Peki şimdi bir de tabii başka bir cephe var ki Rusya-Ukrayna cephesi. Şimdi İran savaşı sonrası Trump'ın da öncelikle gündem maddesi Rusya-Ukrayna savaşı olur mu diye de bir tartışma çıktı. Bu arada G7 zirvesinde Rusya'ya karşı doğru zaman vurgusu da var. Ben yönetmenim saniyeden rica edeyim, bir grafiğimiz var. G7 liderleri hedefe Rusya'yı koydu dedik. Neden dedik bunu? Çünkü şöyle gelişmeler oldu efendim. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne sarsılmaz bir destek çıktı oradan. Kiev'e askeri teçhizat teslimatını hızlandırma kararı, Ukrayna savunma sanayi için genişletilmiş lisans haklarıyla ilgili de orada bir mutabakat var. Şimdi efendim Sayın Komutanım ne dersiniz? G7 liderleri hedefe Rusya'yı koydu dedik ama bundan sonra nasıl bir gelişme beklersiniz o cephede?
2: Şimdi tabii Batı dünyası, Avrupa, tabii başta Amerika da aynı şekildeydi ama Amerika biraz daha geriye doğru çekiliyor bu konuda. Rusya'yı çatışmayla yani savaşla dize getirebileceğini düşünüyor. Dolayısıyla gittikçe de çatışma ortamının savaşın tırmandırılmasına ihtiyaç olduğunu özellikle Avrupa ve İngiltere başını çekiyor. Böyle düşünüyorlar. Fakat tabii aslında bu çatışma dinamiklerini Avrupa'nın daha iyi analiz etmesi durumunda Rusya'nın bu çatışma ortamıyla tırmandırdıkça dize gelebileceğini düşünmek bir fantezi. Bu çünkü 4 yıllık süre içerisinde görüldü. Rusya, düzeltiyorum, İran, Amerika savaşında da büyük bir gücün veya tersi asimetrik mücadelesinde bazı bu tür baskılarla askeri gücün sonuna kadar kullanılmasıyla her şey beklendiği gibi sonuç vermiyor. Onun için bütün
1: Evet.
2: Avrupa'nın desteklediği işte G7'de alınan kararlar
1: Evet.
2: en son kerte tüm bu destek unsurları Rusya'yı dize getirebileceğini düşünüyorlar. Şimdi 150 bin İHA İngiltere veriyor. İşte G7'de alınan 3 milyar dolar kredi, dondurulmuş varlıklar üzerinden ki bunları açmaya çalışıyorlar. Şimdi Amerika'nın yine teçhizat ekipman desteği vesaire. Şimdi böyle bir gittikçe tırmandırılıyor.
1: Evet.
2: Yani buyurun.
1: Bu arada bir virgül istesem sizden, Bülent Bey'e de geçsem, sonrasında da derinleşsek, şimdi başlık başlık gitsek efendim. Ne dersiniz? G7 liderleri açıklamasında Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yapılan bu vurgu Donbas ve hatta Kırım'ı da kapsar mı? Ne diyorsunuz efendim?
0: Şimdi Esra Hanım, zaten buradaki en büyük problem buradaki Donbas ve Kırım meselesi. Biz hep konuşurken böyle günümüzden alıyoruz ama şunu ben hatırlatmak isterim. Ya buradaki demografik yapının ta 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Stalin'in buraya Rus yerleşimcileri getirmesiyle oluşan bir kriz ve o zamandan bu zamana aslında gelen bir durum olduğunu görmek gerekiyor. Ki bu savaşın başlamasından yani bu işgalin başlamasından daha önce hatırlayacaksınız. Paramiliter gruplar zaten orada bir şekilde birbirleriyle çatışma halindelerdi. Hem Kırım'da hem Donbas'ta. Yani bu anlamda böyle kolaylıkla çözülebilecek ya da hadi hayır biz toprak vermiyoruz, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz şeklindeki yaklaşımlar Rusya'yı ne kadar etkiler? Burası gerçekten bir soru işareti. Şimdi ben hep söylüyorum Moskova'dan vazgeçer yeri gelirse ama Kırım'dan kolay kolay vazgeçmez. Bu anlamda da Kırım'da da önümüzdeki dönemde çatışmaların yoğunlaşacağını görmek lazım. Ve Esra'nın bir tehlike daha var orada. Beyaz Rusya'nın da her an bir çatışmaya dahil olabileceği yönünde bir takım açıklamalar geliyor. Yani Zelenski'den hatırlayacaksınız Beyaz Rusya yönelik olarak tırnak içinde rahat durması yönünde bazı ifadeler kullanıldı geçtiğimiz gün ve bununla

0: beraber yine Beyaz Rusya'da bazı Rus askeri bölüklerinin bulunduğu ve belki önümüzdeki dönemde büyük bir saldırı, yani Kiev'i bir kıskaça alacak bir saldırı planlamalarının yapıldığı yönünde Ukrayna istihbaratının bilgi aldığını biliyoruz. Yani ben şunu söyleyeceğim, burada Ukrayna'da çok işler durulmayacak. Evet, biz Hürmüz Boğazı'nın acil nedeni oraları konuştuk ama Rusya-Ukrayna savaşının daha uzun zaman devam edeceğini söylemek lazım. Bu noktada Ukrayna ne kadar dayanabilecek? Sonuçta nüfusu belli ve burada giderek de çatışmanın da şiddetlerini unutmayalım. Tabii biz çok konuşmuyoruz kamuoyunda ama emin olun, yani her ay neredeyse 40-50 bin tane askerin hayatını kaybettiği bir çatışmadan bahsediyorsunuz. Bu zamana kadar 1-1-200 milyon insan hayatını kaybetmiş vaziyette. Yani orada çatışmanın şiddetle devam ettiğini
1: Efendim, bir
0: unutmamak lazım.
1: müsaade rica ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programında konuşuyor. Dönüyoruz.
2: Değerli üyeleri, yarınlarımızın mimarı sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler. Sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Fethi Mübin'in şehri, Aziz İstanbul'umuzda sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Kalplerimizin aynı noktada birleştiği, bakışlarımızın aynı ufukta kesiştiği, ümit ve heyecanımızın aynı iklimden beslendiği bu güzel programın tertiplenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buluşmamıza teşrif eden siz kıymetli misafirlerimize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sizlerin vasıtasıyla medeniyet bahçemizin ser levhası olan güzel İstanbul'umuzun 39 ilçesindeki her bir vatandaşıma buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ülkemizde, gönül coğrafyamızda ve dünyanın farklı bölgelerinde şu anda bizleri takip eden kardeşlerime aynı şekilde muhabbetlerimi yolluyorum. TÜRGEV'imizin 30. kuruluş yıl dönümünün ülkemiz, milletimiz ve sivil toplum camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu çatı altında aşkla ve adanmışlıkla görev yapan bilgili, şuurlu, özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için fedakarca çalışan tüm vakıf insanlarımıza tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. 30 yıl önce 30 yıl önce atılan bu tohumun önce yeşermesi, devamında filizlenmesi ve bugün dalları 7 kıtaya uzanan büyük bir çınara dönüşmesinde payı olan kurucularımıza, hayırseverlerimize, gönüllü, bağışçı ve çalışanlarımıza tek tek şükranlarımı sunuyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. Bu samimi cehdinizi, bu tertemiz gayretinizi hem bu dünyada hem de ebedi alemde inşallah en güzel şekilde mükafatlandırsın. Vakfımızın emektarlarından ahirete irtihal etmiş olanlara Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Son olarak birazdan TÜRGEV Yetişen Değerler Ödüllerini tevdi edeceğimiz kardeşlerimizi şimdiden kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyorum. Kıymetli misafirler, hayat ve hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder ve çabasının karşılığını ileride mutlaka görecektir. Sonra kendisine karşılığı tas tamam verilecektir. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim. Bizim inancımız

hayatımızda hiçbir netice tesadüfler silsilesinin ürünü değildir. İktisap ettiğimiz her kazanımın, aldığımız her mesafenin, eriştiğimiz her nimetin gerisinde Rabbimizin lütfu, takdiri ve ihsanı vardır. Biz bu ihsana masal

ise mütevekkil bir ruhla Rabbimizden bizim için en güzeli, en hayırlısı neyse onu lütfetmesini niyaz ederiz. Allah'a dayan, sahaya sarıl, hikmete ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol diyen merhum Mehmet Akif gibi sabrı, çalışmayı ve hikmeti ilk planda tutarız. Aramakla bulunmaz ama bulanlar ancak arayanlardır diyen Beyazıt Bestami Hazretleri gibi yola çıkmanın, yolda olmanın, aramanın ve bulmanın kaygısını taşırız. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfımız hamdolsun işte bu arayışın inşallah bulmayla neticelendiği kuruluşlardan biridir. Bu vakfın temelinde halisane niyetler, çabalar vardır. Bu çatının merkezinde gençlerimizin müreffeh geleceği, büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri vardır. Bu hareketin hem mihverinde hem menzilinde söz ve sorumluluk sahibi nesillerin Türkiye'ye kazandırılması vardır. Hani diyor ya şair, bir avuçtuk biz göklere sığmayan, bir avuçtuk biz cennete susayan. İşte bu çatının altında da göklere sığmayan bir avuç inanmış yüreğin azmi, cehdi, gayreti, sabrı vardır. Değerli kardeşlerim, bugün milletimizin sahiplenmesiyle devasa bir çınara dönüşen Türkiye'vi bundan 30 sene önce son derece halisane niyetlerle toprağa diktik. 1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrimize ve aziz milletimize hizmet ederken şahsımıza bir talep iletildi. Bu talep de İstanbul'da üniversite eğitimi alan kız öğrencilerimiz için güvenli bir yurt yapılması isteniyordu. Bunun üzerine bizim de nacizane katkılarımızla İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı kuruldu. Bu vakfın imkanlarıyla biri Kadıköy'de, diğeri ise Fatih'te olmak üzere evlatlarımızın gönül huzuruyla konaklayacağı iki adet kız öğrenci yurdu hızlıca hayata geçirildi. Bu yurtlar faaliyetlerine devam ederken 2012'de vakfın adı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı olarak değiştirildi. Ve böylece kuruluşun faaliyet alanı Türkiye satına yaygınlaştırılmış oldu. Şunu bugün büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Aradan geçen 30 yılda TÜRGEV hem çok ciddi bir kurumsal birikim oluşturmuş hem de eşsiz bir başarı hikayesine imza atmıştır. Eğitim, burs ve ihtisas programlarıyla, yurt hizmetleriyle TÜRGEV çağa köklerinden kopmadan istikamet veren nitelikli bir kuşağın yetişmesine öncülük etmiştir. TÜRGEV yurtlarının kapısı bugüne kadar tam 47.542 öğrencimize açılmıştır. TÜRGEV'imiz halihazırda 9 ilimizde 6.500 kişi kapasiteli 24 öğrenci yurduyla gençlerimize yüksek standartlarda hizmet veriyor. Aynı şekilde Amerika ve İngiltere'de yüksek öğrenim gören Türk öğrenciler New York ve Londra'da Türken

vakfı bünyesindeki yurtlarda barınma ve akademik rehberlik hizmetlerinden faydalanıyor. 40 bini aşkın TÜRGEV mezunu ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında akademiden özel sektöre, sivil toplumdan siyasete, bürokrasiden kültür ve sanata her alanda başarılarıyla tebarüz ediyor. Vakfımızın kurucusu olduğu İbn Haldun Üniversitemiz sosyal bilimlerde uluslararası ölçekte araştırmacı ve akademisyen yetiştiriyor. Türkiye yüzyılının mihmandarı olan gençler TÜRGEV'de aldıkları eğitimlerle aynı zamanda dünya çapında önemli başarılar elde ediyor. İşte en son Reyhan çiftçi evladımız Amerika'da düzenlenen İSEF 2025 yarışmasında geliştirdiği projeyle genetik ve biyoloji alanında dünya dördüncüsü oldu.

Diğer taraftan 240 bini aşkın gencimizin kendi yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan Güzel İşler Fabrikası GİAİFİ. Klasik İslami ilimlerle beşeri ve sosyal bilimleri bir araya getiren eğitime destek programı EDEP. Her yıl 500'ün üzerinde öğrenciye burs ve kariyer imkanı sunan Pusula Yetenek Yönetimi, hafızlık bursları, uluslararası öğrencilere yönelik yurt hizmetleri, çocuk kütüphaneleri, psikolojik danışmanlık merkezleri, burada saymaya kalksak saatlerimizi alacak daha nice proje, destek ve programla Türgev'imiz ve eser bırakan çalışmalarını sürdürüyor. Şurası da takdire şayandır. 2023'ten bugüne yüzlerce Filistinli evladımıza Türgev tarafından çeşitli düzeylerde burs, barınma imkanı ve psikososyal destek verildi. Gazze'de eğitim hayatı kesintiye uğrayan öğrenciler Türgev çatısı altında yeniden okulla buluşturuldu. Suriye'de 13,5 yıl süren iç savaştan etkilenen genç kardeşlerimize eğitim, sosyal hayata uyum ve barınma destekleri sağlandı. Büyük bir titizlikle yürütülen tüm bu faaliyetler için Türgev ailesinin her bir mensubuna bugün bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim çalışmalarınızı daha verimli, daha bereketli kılsın diyorum. Sevgili genç kardeşlerim, kıymetli misafirler, şurası bir hakikat ki insanlık tarihinde hemen her çağda büyük değişimler, önemli dönüşümler yaşanmıştır. Bunlar sonuçları itibariyle insanlığı yeni fırsatlarla tanıştırırken diğer taraftan zorlu sınamalarla karşı karşıya bırakmıştır. Bizler şu anda tam olarak böyle bir dönemi yaşıyoruz. Asırlar boyunca insanı insan yapan hasletler tek tek muhasara altına alınıyor. Aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumlar belli çevreler tarafından hedef tahtasına konuluyor. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar, buna benzer fikir ve ideolojiler yine bu

odaklar tarafından genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor. Eş zamanlı olarak yapay zeka ve dijital teknolojiler sunduğu avantajlarla birlikte yeni risk ve tehditleri de beraberinde getiriyor. Kendini hukukun ve toplumun üstünde gören elitist bir azınlık, kurdukları gizli cemiyetlerle ellerine geçirdikleri asimetrik güçle, teknolojinin sağladığı imkanlarla insanlığın geleceğini ipotek altına almaya çalışıyor. Burada şu noktayı da özellikle dikkatinize getirmek isterim. Doğrudan insana ve insanlığa yönelen bu tehdit karşısında istisnasız hepimiz müteyakkız olmak, tedbirlerimizi almak zorundayız. Bunun için evvel emirde kendi kaynaklarımıza özümüzü teşkil eden kendi değerler manzumemize sahip çıkmak durumundayız. Kendimize başkalarının merceğinden bakmayacağız. Kendimizi başkalarının ürettiği bilgi ve kavramlarla anlamaya, tarif ve tahlil etmeye çalışmayacağız. Tarihimize, kimliğimize, kültür ve medeniyet kıymetlerimize en güçlü şekilde sahip çıkacağız. Bunun için de kendisini akışa bırakan değil, akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz. Bu bakımdan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfımızın üstlendiği misyonu çok ama çok kıymetli buluyorum. Tabii şunu da vurgulamakta fayda görüyorum. Sevgili kardeşlerim, kendinizi tanımanın bir yolu da size husumet besleyenlerin kim olduğuna bakmaktır. Size düşmanlık edenler, iftira atanlar, sizin kuyunuzu kazmaya çalışanlar kim olduğunuzu anlama noktasında adeta bir ayna işlevi görür. O aynada hem kendinizi hem de size saldıranların suretini görürsünüz. Türgev, geride bıraktığımız 30 yılda bu açıdan bir mihenk taşı oldu. Milli iradeye düşmanlık edenler hedef tahtasına Türgev'i de koydu. Ahlaklı, nitelikli, şuurlu, özgüven ve misyon sahibi bir gençliğin yetişmesini istemeyenler Türgev'e de diş biledi. Ağına düşürdüğü gençlerimizi birer robota dönüştüren FETÖ, Türgev'e işte bunun için alçakça saldırdı. 28 Şubatçı vesayet heveslileri Türgev'i işte bunun için hedef aldı. CHP zihniyeti eline geçirdiği her fırsatı Türgev'i yıpratmak, bu çatı altında verilen hizmetleri engellemek amacıyla işte bunun için kullandı. Bakın, çok açık söylüyorum. Bunların rahatsızlığı Türgev değildir. Vakfın temsilcisi olduğu misyondur. Bunların asıl rahatsızlığı Teknofest gençliğinin ayak sesleridir. Türk gençliğini ifsad eden marjinal yapılara destek verirken yerli ve milli kuruluşların kapısına dikilmelerinin gerisinde sadece ideolojileri değil, aynı zamanda millete ve milletin değerlerine karşı duydukları işte bu öfke vardır. Son 1,5 yılda ortaya saçılanlar, bunların gençleri nasıl gördüklerini, gençlere hangi çarpık gözle baktıklarını hepimize göstermiştir. Gençlik gibi bir dertlerinin olmadığını hep beraber gördük. Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine

0: çevirdiğine yine hep beraber tanıklık ettik. Şundan emin olunuz ki milletimiz de aynı şekilde gençleri kimlerin hangi tuzaklara düşürmek istediğinin farkındadır. Bunların ne millet ne de gençler nazarında makes bulması artık mümkün değildir. Bunlara meydanı terk etmeyeceğiz. Gençlerimizi bunların ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız. Bugün bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Hepimiz bu millete ve ümmete karşı büyük bir mesuliyet taşıyoruz. Ulaşamadığımız her genç hem sizin hem bizim için bir kayıptır. Marjinal örgütlere, gayrimilli ideolojilere, zehir tacirlerine, terör ve suç örgütlerine kaptırdığımız her evladımız hepimiz için büyük bir kayıptır. Onun için daha fazla gencimize ulaşmak, daha fazla gencimizin elinden tutmak için hep beraber daha çok çalışacağız. Karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek bu kutlu dava uğrunda mücadele etmeye inşallah sabırla devam edeceğiz. Sizlerden de aynı kararlılığı ve samimiyeti bekliyorum. Eğitim ve gençlik hizmetlerinizi en güzel, en kapsamlı, en kuşatıcı şekilde ifa edeceğinizden hiçbir şüphe duymuyorum. Bu düşüncelerle Türkevimizin 30. kuruluş yıl dönümünün bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ödül sahiplerimizi tekrar tebrik ediyorum. Vakıf mensuplarımıza, gönüllü bağışçı ve hayırseverlerimize, bu çatı altında gençler için uğraşan, didinen her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
2: Türgev'in 30. kuruluş yıl dönümünde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajları vardı. Türgev ailesinin her bir mensubuna yürekten teşekkür ediyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önemli mesajlarından biri elitist bir azınlık kurdukları gizli cemiyetlerle insanlığın geleceğini ipotek altına almaya çalışıyorlar dedi. Ve hepimiz bu millete ve ümmete karşı büyük bir mesuliyet taşıyoruz dedi. Bu arada program devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitapları sona erdi ama program da devam ediyor. Bir ödül töreni olacak az sonra. Şu anda Emine Erdoğan da sahneye doğru ilerliyor. Evet, bir hediye takdimi ve ödül töreni de az sonra gerçekleşecek.
1: Efendim, başkanımız önce Sayın Cumhurbaşkanımıza Türgev'in
2: 30. kuruluş yıl dönümü için hazırlanan program çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz önce hitaplarını gerçekleştirdi.
1: Takdim ediyor.
2: Nitelikli bir kuşak yetiştirildiğinin altını çizdi. Türgev ailesinin her bir mensubuna yürekten teşekkür ediyorum dedi.
1: Değerli misafirlerimiz, şimdi ise başkanımız saygıdeğer
2: elitist bir azınlık kurdukları gizli cemiyetlerle insanlığın geleceğini ipotek altına almaya çalışıyorlar da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında verdiği mesajlardan biriydi. Evet, şimdi de program devam ediyor. Kitaplarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye takdimi gerçekleştiriliyor. Ardından da ödül törenine de geçilecek dakikalar içinde.
1: 30 yılımıza özel ilk kez yetişen değerler ödülü takdim
2: edilecek. Türgev'in 30. kuruluş yıl dönümü dediğimiz gibi biraz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan bu program çerçevesinde hitaplarını gerçekleştirdi. Hepimiz bu millete ve ümmete karşı büyük bir mesuliyet taşıyoruz dedi. Verdiği önemli başlıklardan biri buydu, mesajlardan biri buydu ve şimdi de ödül töreni de devam ediyor bu arada. Yetişen Değerler Ödülü. Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim ediyor ödülleri.
1: yolları kesişti.

0: Gebe ailesinin her bir ferdine de yürekten teşekkür ediyorum diyerek başladı aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz önceki konuşmasına, sözlerine. Bugün 30. yılını kutlayarak başladı. Şu anda kürsüde Emine Erdoğan da var. Ödül töreni de devam ediyor. Yetişen Değerler Ödülü. Ödül töreni de şu anda devam ediyor. Gördüğünüz gibi TÜBİTAK'ın 30. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, programda. Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül alan özellikle kız öğrencilerle sohbette gerçekleştiriyor bir taraftan da. Evet, salonda da bu arada gençlerin ağırlıkta olduğunu da görüyoruz elbette. Nitelikli bir kuşak yetiştirildiğini özellikle altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz önceki konuşmasında. Aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan kurumlar hedef tahtasına konuyor dedi. Verdiği önemli mesajlardan biri de bu oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın.
1: Genç yeteneğimizi tebrik ediyoruz ve devam ediyoruz efendim. Yetişen Değerler Ödülünü almak üzere.
0: Sayın evet, ödül töreni de diğer taraftan devam ediyor. Yetişen Değerler Ödülü kız öğrencilere verilen ödüller de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veriliyor ödüller.
1: Efendim, arkadaki misafirlerimiz sahneyi görme açısından önemli
0: evet, programda devam ediyor bu arada. Efendim böylece haftalığı bugünlük tamamlamış olduk ama yarın 16'da görüşeceğiz. Bu arada az sonra Semiha Şahin hafta sonu ana haberle karşınızda olacak. Tekrar görüşmek üzere yarın saat 16'da. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne yer yer yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla parçalı bulutlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon yer yer yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 27, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 25, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 37 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

20 Haziran Cumartesi Habertürk'e ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben Semiha Şahin. Siyasetten spora, dünyadan bölgeye bugün ne oldu? Günün öne çıkan gelişmeleri neler? Hepsini aktaracağız. Yaklaşık

0: 2 saat boyunca. Bugün Türkiye'nin gündeminde yaklaşık 2,5 milyon adayın geleceğini şekillendirecek üniversite sınavı vardı. Kimi dakikalarla yetişti, kimi sınav salonuna son anda girdi. Tamamlanan ilk günün ardından sınav sorularına nasıl yorumlar da geldi, hepsine bakacağız. Bir taraftan da büyük hayal kırıklığı var. Büyük umutlarla 24 yıl sonra çıkılan Dünya Kupası'na veda ettik bu sabah. Paraguay'a yenildik. Haiti'nin ardından elenen ikinci ülke olduk ve konut fiyat artışı diyeceğiz. 6 yılın en düşük seviyesinde. Bunu da konuğumuzla konuşacağız. Ana haber bülteni başlasın. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Türkiye'de üretilen savaş gemisinin NATO üyesi Romanya'ya teslimi töreninde konuştu. Ulusal güvenlik başkalarına havale edilemeyecek kadar hayati bir mesele dedi. Türkiye'nin hedefi istikrarı güçlendirmek diyor.
1: Karşılaştığımız her kriz ulusal güvenliğin başkalarına havale edilemeyecek kadar hayati bir mesele olduğunu bizlere tekrar hatırlatıyor.
2: Ulusal güvenliğin sağlanmasında savunma sanayinin önemini vurguladı, kaotik bir dönemin ortasında izledi.
1: Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız. Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Türkiye'de üretilen açık deniz karakol gemisi Kam Roma'nın Romanya'ya teslimiyle Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı platformlarının hizmete giriş töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı savunma sanayinde Türkiye'nin hayal edilemeyecek seviyelere ulaştığını söyledi.
1: Platformları %80'in üzerinde yerlilik oranıyla üretiyoruz. Savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumundayız.
2: Kimsenin toprağında gözümüz yok diyen Erdoğan, Türkiye'nin hedefi istikrarı güçlendirmek dedi.
1: Biz kimseyle kriz, kaos, kavga ve çatışma peşinde değiliz. Aksine karşılıklı saygıya dayalı güçlü bir işbirliğinden yanayız. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır. Hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine, ülkemize tehdit oluşturmasına, menfaatlerine zarar vermesine müsaade etmeyiz.
0: Efendim, emek çok büyük. Yıllardır hazırlandı öğrenciler. Tabii hayaller de büyük. Getirdiği heyecan da öyle. Üniversite sınavı vardı bugün. Yüksek Öğretim Kurumları sınavının ilk oturumu olan temel yeterlilik sınavı yapıldı. Üniversite adayları sınavda ter dökerken hep o anlar, ailelerin de heyecanlı bekleyişi. Her zamanki gibi zamanlama konusunda sorun ya da aksilikler yaşayanlar da oldu. Bir bakalım, gelsin ekrana.
3: Çok çalıştım. Sınava çok hazırlıklıyız. Hedef burası, İstanbul Üniversitesi.
2: Hedefleri belirleyip yıl boyunca çalıştılar. Geleceklerini şekillendirecek sınavın ilk basamağında ter döktüler.
4: Geçmiş olsun. Nasıldı sınav?
3: Basitti, kolaydı.
5: Biraz zordu.
4: Nasıl, ne hangi sorular eleyiciydi sizce?
5: Matematiği yapmasalar daha iyiydi.
4: Problemler mi sordu, geometri kısmı?
5: Problemler.
4: Çiçeklerinle baban seni bekliyordu burada. Nasıl hissettin çiçeklerini görünce?
6: Yani mutlu, motivasyonum yerine geldi. Hayır, ben
4: üniversite için sınav maratonu bugün başladı. Milyonlarca öğrenci sınav esnasında ter döküyor. Velileri de kapıda, onları heyecanla bekliyor. Kamp sandalyenizi alıp gelmişsiniz. Sınavda bekliyorsunuz. Kim sınavda?
7: Kızım sınavda.
4: Neleri hedefliyor, nereleri istiyor?
7: Hukuk istiyor, avukat olmak istiyor. İnşallah hayırlısı.
2: Yüksek Öğretim Kurumları sınavının ilk oturumu temel yeterlilik testine yaklaşık 2,5 milyon aday katıldı.
8: Bence kolaydı. Paragraflar kısaydı, ben çok uzun bulmadım. Öyle bir sayfa dolusu değildi. Problemler de aynı şekilde kolaydı.
9: Bence geçen seneye göre Türkçesi falan daha zordu. Hayırlısı olsun bakalım.

0: Sınavda en çok zorlayan ne oldu?
1: Felsefede çok zorlandım ya. Felsefe garipti.
2: Bu yılda önceki yıllarda olduğu gibi zamanlama sorunu ya da kimlik kaybetme, yanlış okula gitme gibi aksilikler yaşayanlar oldu. Sınava geç kalanların imdadına polis ekipleri yetişti. Sınav telaşıyla el frenini çekmeden okula koşan da oldu. Geç kaldığı halde sınava alınma umuduyla parmaklıkları aşıp okula girmeye çalışanlar da. Yine de sınava giremeyen öğrenciler büyük üzüntü yaşadı. Samsun'da da kimliği yerine ehliyetini yanına alan ama onu da yolda düşürdüğünü fark eden aday fenalaştı. Ailesi kimliğini okula ulaştırsa da bayılan öğrenci sınava giremedi. Burdur'da iki çocukları sınava girecek Ayşe ve Dağıstan Yılmaz da çocuklarıyla birlikte YKS'ye girdi.
3: Okumanın yaşı yoktur dedi.
4: Çocuklarımla gurur verici bir anı yaşıyor şu an.
5: Ailemle birlikte sınava girmek için bir sene daha mezuna bıraktım.
6: Dileriz bütün adaylar emeğinin karşılığını alır. Yarın için de başarılar dileyelim ve Dünya Kupası'na maalesef veda ettik. 24 yıl sonra bu heyecanı yeniden yaşamaya başlamıştık. Epey de uzun bir ara. A milli takımı 2026 Dünya Kupası ikinci maçına çıktı bu sabah. Paraguay ile karşı karşıya geldi. Sahada ter dökerken Türkiye genelinde de milyonlarca kişi ekran başındaydı.
7: Kızım, heyecandan uyumadı, uyumadan geldik.
3: Efendim, nereden geldiniz?
7: İstanbul Başakşehir.
3: Kaçta kalktınız?
7: 4'te kalktım. Erkenden gelmek istedim, bu ambiyansı yaşamak istedim.
2: Çayını kahvaltısını alan izleme alanına geldi. Binlerce kişi millilerin Dünya Kupası heyecanına ortak oldu. Ama gelen erken gol moralleri bozdu.
8: Yani o kadar erken kalktık geldik ama olmadı.
9: Biz 24 senelik bir hasretimiz vardı.
2: Türkiye Dünya Kupası ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlı formayı giyen de soluğu ekran başında aldı. Beklentiler yüksekti.
3: Efendim, derin düşünceye dalmışsınız. Günaydın. Kaç kaç biter?
9: Şu an onu düşünüyordum zaten. Biraz kadroyu falan inceledim. Yüksek ihtimalle 3-1 alacağız gibi gözüküyor.
3: Milli maç heyecanının yaşandığı noktalardan biri de Yedi Kule Hisarı'ydı. İstanbul'un birçok noktasından gelen binlerce kişi maçı böyle takip etti. Siz kaç yaşındaydınız önceki Dünya Kupası'nda?
10: 15 yaşındaydım. Evet.
3: Evlendiniz, barklandınız, aile kurdunuz.
10: Vallahi evlenmedim, barklanmadım ama hala bekliyorum. İddia ettiğimiz Dünya Kupası'nın ikinci gelene kadar evlenmeyeceğim dedim. Herhalde bu sene o sene.
11: Savunmada müdahale Hakan.
2: Maçı 1-0 kaybeden milliler turnuvaya veda etti.
12: 2002 heyecanı da vardı. O Dünya Kupası'nın heyecanı vardı ama ne yazık ki bu sene olmadı.
8: Keşke kazanabilseydik ama olmadı. Sağlık olsun.
3: Biz yensek de yenilsek de hep birlikteyiz yani. Önemli olan birlik olabilmekti.
2: Millilerin son maçı Amerika Birleşik Devletleri ile 26 Haziran'da oynanacak.
6: Şimdi sahada mücadele yoktu diyen var yorumlara baktığımızda. Bahanedir buna kader demek. Öyle diyenler de oldu ama işte sonuç da ortada. Olmadı. Şimdi bütün dünyanın da bir taraftan takip ettiği ABD ile İran'ın durumu. Mutabakat zaptı ne oldu? En son imzalandı. Fakat taraflar arasındaki görüşme henüz olmadı. Bunun için gözler bir taraftan İsviçre'ye çevrilmiş durumda. ABD Başkan Yardımcısı Vance, ABD heyetinin İsviçre'de olduğunu söyledi. Hatta görüşmeler de yarın olabilir diyor. Bir hemen bakalım ayrıntılara. Şimdi Vance, Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'ın İran görüşmeleri için İsviçre'ye gittiğini açıkladı. Görüşme pazar günü olabilir ve ben de birkaç gün içinde İsviçre'ye gidebilirim dedi. Vance'in açıklama yaptığı sırada İran devrim muhafızları ise mutabakatın ihlal edildiği iddiasıyla Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı. Fakat Vance, Hürmüz'ün kapatıldığına dair kanıt olmadığını söylüyor. İran'ın haber ajansı, İran'ın müzakere ekibinin de İsviçre'ye yola çıkacağını duyurdu. Heyetin ABD'nin taahhütlerinin yerine getirilmesini talep edeceği belirtildi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı da yarın İsviçre'nin Brimstock şehrinde teknik düzeyde görüşmelerin yapılacağını açıkladı. Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian mutabakat zaptını 18 Haziran'da imzalamıştı. Konuşacağız bütün ayrıntıları, mutabakatın detaylarını, bundan sonrasını. Şimdi İsrail'de ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyini vurmaya devam ediyor. Nebatiye bölgesine düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 28'e yükseldi. Saldırılarda 12 kişi de yaralandı. Vurulan binalar...

0: Arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Hizbullah dün akşamdan bu yana devam eden İsrail saldırılarına rağmen ateşkese bağlı kaldıklarını duyurdu. Saldırılar devam ederken İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in Lübnan'a yönelik sosyal medya paylaşımı da büyük tepki çekti. Her İsrailli annenin döktüğü bir damla gözyaşına karşılık bin Lübnanlı anne ağlamalı. Lübnan'ın tamamı yanmalı diyen Ben Gvir'in sosyal medya hesabına kısıtlama getirildi. X platformu nefret söylemleri gerekçesiyle bu gönderiye erişimi kısıtladı. Şimdi İran'la mutabakatın mürekkebi kurumadan ABD Başkanı Trump Küba'ya müdahale mesajı verdi bu kez. Trump Küba'ya yönelik olası askeri müdahalenin Venezuela'daki kadar hızlı tamamlanabileceğini savunuyor.
1: Küba'ya yönelik olası askeri müdahale Venezuela'daki kadar hızlı tamamlanabilir. Axios'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya yönelik olası askeri senaryoları bu sözlerle yeniden gündeme taşıdı. Trump, Küba operasyonunun Ocak ayında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 48 dakikada alıkonulmasıyla sonuçlanan hızlı müdahaleye benzeyebileceğini söyledi. Trump, Venezuela'nın petrol rezervlerine dikkat çekerek, Küba'nın böyle bir avantajı yok, Venezuela'da petrol var. Küba'da ise güzel topraklar ve uzun bir kıyı şeridi var ifadelerini kullandı. Ülkesinin askeri gücünü Amerika kıtası üzerinde daha aktif kullanacağını vurguladı. İran operasyonuna yönelik eleştirilere de değinen Trump, coğrafyanın uzaklığı ve İran'ın askeri açıdan daha güçlü bir yapıya sahip olması nedeniyle sürecin daha zor ilerlediğini söyledi. Trump, varılan mutabakatı Tahran'ın koşulsuz teslimiyeti olarak nitelendirdi. İran ordusunun büyük oranda yok edildiğini ve donanmasından 159 geminin batırıldığını ifade etti. ABD Başkanı Fransa'daki G7 zirvesinde gündeme gelen patron benim sözlerine de açıklık getirdi. Trump bu ifadenin şaka amaçlı kullanıldığını belirterek yorumların abartıldığını söyledi.
0: Efendim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Mısır'a gidiyor. Mısır'da yapılacak toplantıda gündeminde ABD-İran mutabakatı olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu hafta sonu Kahire'de düzenlenecek. Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Fidan temaslarında ABD ile İran arasındaki savaşı sonlandıran mutabakat zaptından memnuniyet duyulduğunu belirtecek. Türkiye'nin 60 günlük müzakere sürecinin sonunda tarafların kalıcı bir barış anlaşmasına varması için çabaların sürdüreceğini kaydedecek. Fidan aynı zamanda taraflar arasındaki uzlaşmayı tehlikeye atabilecek tüm etkenlere karşı dikkatli olunması gerektiğinin de altını çizecek. İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına yönelik uluslararası baskının arttırılmasına yönelik de vurgu yapacak. Efendim, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne de geri sayım devam ediyor. 7-8 Temmuz tarihinde yapılacak. ABD Başkanı Trump yeni başkanlık uçağının tanıtımında Türkiye'ye geleceğini yineledi. 500 milyon dolarlık uçan kalesini tanıtarak birçok seyahat yapacağız, Türkiye'ye de gideceğiz dedi.
1: ABD Başkanı Trump 500 milyon dolarlık uçan kalesini tanıttı. Yeni başkanlık uçağıyla ilk seyahatini Türkiye'ye yapabileceğini açıkladı. Trump Katar tarafından ABD'ye hediye edilen ve uçan Beyaz Saray'a dönüştürülen yeni başkanlık uçağı Air Force One için düzenlenen törende konuştu. Yeni uçakla çok sayıda yurtdışı ziyareti gerçekleştireceklerini belirten Trump, Türkiye'ye de gideceğiz dedi. Böylece 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılacağını da belirtmiş oldu. ABD Başkanı yıl içinde tekrar Çin'e gideceğini de söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da daha önce yaptığı açıklamada Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine katılacağını açıklamıştı. Bu, ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacak demişti. Bu, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacak.
0: Peki dönelim şimdi memlekete, iç siyasete. Cumhuriyet Halk Partisi'nde

0: gelecek hafta da hareketli geçecek. Şimdi Salı günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önce MYK sonra parti meclisini toplayacak. Hafta başında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de MYK toplantısı yapması bekleniyor. Şimdi grup toplantısı olup olmayacağı konusu netleşmedi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketlilik yeni haftada da devam edecek. Hem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hem de Grup Başkanı Özgür Özel toplantılar yapacak. İstifalar, ihraçlar ve kurultay başlıkları ele alınacak. CHP'de bu hafta 3 eski, 3 mevcut olmak üzere 6 il başkanı ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. İzmir ve Ankara dahil 7 ile ise yeni il başkanları atandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da CHP'den istifa etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü saat 11'de 6. kez Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. MYK toplantısında istifaların gündemde olması bekleniyor. Yeni ihraçların olup olmayacağı da değerlendirilecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'daki başvuru çekilirse olağan kurultayı en fazla 4-5 aya yaparız ifadesi de yeni haftanın tartışma başlıkları arasında. MYK toplantısında olağan kurultay gündeminin değerlendirilmesi de öngörülüyor.
2: Hep beraber. Hep saygılar. Peki,
1: teşekkür. Kılıçdaroğlu MYK toplantısının ardından saat 14'te parti meclisi toplantısına başkanlık edecek. Son parti meclisi toplantısında Özgür Özel'e yakın 27 isim istifa etmişti. Bu nedenle 30 kişiye düşen parti meclisi eksik isimlerle toplanacak. Özel cephesi olağanüstü kurultay için delegelerden topladığı imzaları da genel merkeze teslim etti. Hafta başı CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapması bekleniyor. Olağanüstü kurultay talebine yönelik atılabilecek adımların değerlendirilmesi öngörülüyor. Salı günü meclis grup toplantısı olup olmayacağı da netlik kazanmadı. CHP sözcüsü Müslim Sarı grup toplantısının yapılacağını söylemişti ancak Kılıçdaroğlu'nun Salı günü hem MYK hem de parti meclisini toplaması nedeniyle grup toplantısı yapmayacağı belirtiliyor. Özgür Özel'in grup toplantısı yapıp yapmayacağı ise hafta başında yapılması beklenen MYK toplantısında netleşecek.
0: Özgür Özel Burdur'a gitti. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurtaracağız dedi. Enerjimizi mücadeleye adayıp hep birlikte başarmak zorundayız diyor.
3: Önce Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurtaracağız. Sonra Türkiye'yi kurtaracağız. Bu partiyi iktidar yapacağız.
1: Mücadeleye devam mesajı verdi. CHP'yi iktidar yapacağız dedi.
3: Hep birlikte iktidara doğru yürüyoruz. Siz de herkesi kucaklayın. Hep beraber iktidara gidelim. Hep beraber.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Burdur'daydı. Yerel seçimde tarihi başarı elde ettik diyen Özel, mutlak butan kararına tepki gösterdi. Enerjimizi doğru kullanmalıyız dedi.
3: Önce partide genel başkan olduk. 5 ay sonra Türkiye'nin %65'ini kazanarak 47 yıl sonra söz verdiğimiz gibi partimizi birinci parti yaptık. O gün bugün iktidara yürüyoruz. Öfkemizi bir kenara bırakıp enerjimizi mücadeleye adayıp hep birlikte başarmak zorundayız.
1: Özel bir kez daha sözü CHP Genel Merkezi'nde yaşananlara getirdi.
3: Bizi devletimizin polisini kullanarak zorla binadan attılar. Üstünde 265 tane miting yaptığım otobüsleri aldılar. Ve dediler ki daha bu özgürü sustururuz. Bu değişimcileri iktidar yürüyüşünü durdururuz dediler. Çavdır'da bir kahvede bir sandalyenin üstündeyim ama milletin yerindeyim.
0: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması. Bununla ilgili soruşturmada yeni gözaltılar var. Şimdi Erhan Karaal 17 Haziran akşamı evinin önünden zorla otomobile bindirilip kaçırılmıştı. Polisin sıkı takibiyle Tuzla'da bir depoda darp edilmiş halde bulunan Karaal'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor. Soruşturmada gözaltı sayısı 8'den 10'a yükseldi. Gözaltındaki kişiler arasında genel müdür yardımcısı Karaal'ın işten çıkarttığı için husumetinin bulunduğu bir kişiyle iki müteahhit de bulunuyor. Karaal'ın alıkonulduğu depoda

0: O da gözaltına alınan silahlı şüphelinin de tetikçilikle görevlendirildiği belirlendi. Şüpheli ifadesinde bana aileden tekrar fidye isteneceği söylendi dedi. Eğer vermezlerse kafasına sıkar, öldürürsün talimatı aldığını anlattı. Şüphelilerin emniyetteki ifade verme işlemleri devam ediyor. Efendim, İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında belediye başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Daha önce tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay hakkında da adli kontrol kararı verildi. Bir kişi serbest kaldı. Efendim, şimdi konut fiyatlarını konuşacağız. Merkez Bankası Mayıs ayı konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. Konutta fiyat artış hızı 6 yılın en düşük seviyesinde. Peki bu ne anlama geliyor? Konut artık cazip bir yatırım aracı olmaktan çıkıyor mu? Konutta geçen ayın karnesi nasıldı? Kira artış hızında bir yavaşlama var mı? Bunların hepsini sormak istiyoruz. İstanbul Emlak Brokerları Kooperatif Başkanı Ulvi Özcan şu anda yanımda. Özcan Bey, hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Şimdi 6 yılın en düşük seviyesine geriledi dedik. Bunun temel sebepleri, sebebi ne?
1: Bizim sektörde her zaman krediler ciddi bir alım satımın referansıdır. Bu hem mevduat anlamında yükseldiği zaman konut alımından kaçış, hem de düştüğü zaman kredi anlamında konuta yönelme eğilimi doğru.
0: Şu ara yüksek faizler.
1: Şu anda faizler yüksek, uzun zamandır yüksek. Böyle olunca satın alma gücünü negatif etkiliyor. Aslında bu olan alım satımlar da piyasadaki alım gücünün yüksekliğinden değil, insanların bir barınmayla ilgili endişeleri olduğu için bir şekilde bir ev sahibi olayım derdiyle alınıyordu. Bu bize ciddi anlamda bir piyasa iyileşmesi gibi geliyordu ama aslında bir seri bakanımızıydı. Ama şu an o da yok. Şu an o da yok ve işte dediğiniz gibi rakamlar reelde düşmeye başladı. Nominalde baktığınız zaman bir yükseliş görülüyor ama bu tabii kandırmaca, bu bir şey değil yani.
0: Böyle olunca da vatandaş hani elimdeki parayı o halde gidip hani topluca bir ev almak yerine, bir konuta yatırmak yerine hazır faizlerde bu durumdayken mevduatta mı kalmayı tercih ediyor?
1: Mevduatta kalmayı tercih ediyor. Bir dönem altında olmayı tercih etti. Sizler de haberlerde geçtiniz. İnsanlar borç bulup altın alıp zarar edenler de oldu. Evet. Yani insanlar bir şekilde kendini garanti altına almaya çalışıyor. Nasıl alacağını bilemez vaziyette. Dolayısıyla şu an sanki mevduat daha cazip görülüyor. Tabii bu neye göre? Göreceli olarak, bir başkasına göre daha cazip görülüyor ve konut piyasasında negatif etkiliyor.
0: Peki bu Türkiye genelinde mi şu anda böyle, belli bölgelerde, büyük şehirlerde mi bu geri gidiş?
1: Türkiye genelinde bu şekilde olduğu belirtiliyor ama tabii bu işi sürükleyen birkaç tane büyük il var. Başta İstanbul olmak üzere. Ben İstanbul'da emlakçılık yapıyorum. Boğaz'da emlakçılık yapıyorum ama bir emlak kooperatifi de başkanıyım. Sürekli piyasada arkadaşlarımla, meslektaşlarımla da görüşme halindeyim. 10 ila 30 milyon lira arasında olan işlerde nispeten bir alım satım oluyor. Neden diyeceksiniz?
0: Kadar.
1: Neden diyeceksiniz? Bunun da sebebi şu: insanlar çıktıkları evden çıkmaları sonrasında aynı evde yer bulamıyorlar. Aynı semtte yer bulamıyor. Örnek vereyim. Kadıköy Belediyesi'nin karşı sokağında oturan bir üniversite mezunu, bekar yaşayan bir kardeşimiz vardı. Kentsel dönüşüme gidecek diye evinden çıkartıldı. Kendisi İzmit'te ailesinin yanına taşındı. İş yeri Tuzla'daydı. Dedi ki ben oradan gider gelirim, 3 kuruşta para biriktiririm dedi. Yine başka bir tanıdığım Bilecik'te başka bir iki tane üniversite mezunu bir çift, evli bir çift oraya taşındı. Çünkü internet üzerinden çok iş yapıyorum. İşim oldukça gelirim İstanbul'a. Tren geliyor dedi.
0: Yani fırsatını bulan İstanbul'dan aslında uzaklaşıyor.
1: Mecburen uzaklaşıyor. Tabii kesinlikle. Çünkü bizim temel bir sorunumuz var. Bizim bu temel sorunumuz nedir? Planlamak.

0: ama sorunumuz var. Yani Türkiye'nin ithalatta, ihracatta, gelişmişlikte, çeşitli endekslerle sizler de haberlerini yapıyorsunuz. Benden daha iyi biliyorsunuzdur. %50'si İstanbul, diğer %50'si 80 il. Bu bir plansızlık anlamına geliyor. Bir planlama eksikliği anlamına geliyor. Dolayısıyla bunun faturaları da bu şekilde çıkıyor.
1: Evet. Yani artık cazip bir yatırım aracı olmaktan değil, çıktı. Değil, bayağı değil, da oluyor değil. Belki.
0: Yine sizin haberlerinizde çokça yaptığınız için sizler de biliyorsunuzdur. Enflasyonun altında kaldığı için insanlar bir yatırım aracı olarak da görüyorlardı. Hükümetin son yıllarda yaptığı doğru hamlelerle şuna izin verilmez oldu artık. Bir tane evi olanın ikinci ev alma şansı kapatılmaya başlandı. Bu doğru bir hareket. Ama bu hatırlayın pandemi döneminde 0.67'lerle 0.77'lerle 40 ev olan 41. ev aldı. 400 ev olan 401. evini aldı. Bu yaşandı bunlar ama barınma sorunu yine devam etti. Dolayısıyla şu anda doğru hamlelerle bunlar giderildi. Yine doğru bir hamle TOKİ'nin kiralık konut üretmesi oldu. Bunlar doğru şeyler. Yani bir sosyal devletin de yapması gereken şeyler. Bunlar yapılınca caziplik gider oldu yatırımcı anlamında. Yatırımda nerede caziplik varsa oraya kayıyor.
1: Peki Ulvi Bey, ilk kez ev alacaklar için şu an mevcut piyasa koşulları nasıl?
0: Mevcut piyasa koşulları öz kaynaklarıyla alabiliyorlarsa ben almalarını öneririm. Hmm. Çünkü bir taraftan bu reelde bu kadar fiyatlar düşse de bir taraftan da maliyetler yükseliyor. Bu maliyetlerin yükselmesi olası bir seçim konuşulmaya başlandığı zaman tekrar bir faizleri aşağı çekme hamlesi gelme ihtimalinde tekrar yukarıya çeken bir grafiğe dönecektir tekrar durumu. Bu da satın alma gücü zaten zayıf olan insanları tekrar sıkıntıya sokacaktır ama...
1: Yani üretimdeki bu maliyetler fiyatlara muhakkak
0: kesinlikle yansıyacak. Kesinlikle yansıyacak ama tabii krediyle almak kolay değil. Yani şimdi düşünün 1 milyon liraya 30 bin lira yaklaşık 27-30 bin lira arasında bir faiz ödemek durumunda kalıyor. 1 milyon lira hiçbir şey alamıyorsunuz.
1: Aynen.
0: Hiçbir şey alamıyorsun. Hiçbir şey alamadığınız şey çok para diyorsunuz. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Arsa payları çok yüksek. Dolayısıyla öz kaynaklarıyla alabilenler varsa kesinlikle almalarını öneririm.
1: Peki 2026'nın hani ilk yarısını bitirdik. Kalan ikinci yarısı için acaba fiyatlara nasıl yansır? Nasıl bir seyir beklersiniz?
0: Ben faizlerle doğru orantılı bir reaksiyon göreceğini piyasanın düşünüyorum. Faizlerdeki bu durum, yani enflasyonu tutabilmek için faizleri düşük tutma çabası devam ettikçe piyasalarda bu şekilde reelde bir puan aşağı, iki puan yukarı bu şekilde devam edecektir diye düşünüyorum ben.
1: Peki kira fiyatları?
0: Kira fiyatları bu sıralar biraz duraksadı.
1: Neden?
0: Biraz duraksadı. Talep nispeten azaldı. Çünkü bizim emlak piyasasında dönemsellik vardır, mevsimsellik vardır. Yani ilkbahar ve sonbaharlar hareketlidir. İlkbahar bitip de yaza başlayınca bu fiyatlar duraksamaya başlar. Düşme anlamında çok
1: yani
0: fazla bir şey olmaz.
1: Yani fiyat artış hızı biraz yavaşladı mı
0: tabii,
1: diyorsunuz?
0: Tabii tabii. Yani ilanda bekleme süresi. İlanda bekleme süresi diyelim. İlanda bekleme süresi azalmaya başlıyor. Yine bu hükümetin doğru hamlelerinin de etkisi vardır. Yani gerçi şehir merkezinde yapılmıyor bunlar ama piyasayı rahatlatan her hamle sonrasında bir arz anlamındaki bir rahatlık piyasayı nispeten rahatlatır. Bu da ilan sitelerinin ilanda kalma süreleri olarak yansıyor piyasaya.
1: Kalıcı olma durumu var mı peki?
0: Doğru hamleler yapılırsa.
1: Yine sonbahar geldiğinde mi acaba işte?
0: Sonbaharda yine olağanüstü bir arz girmezse piyasaya yine bir yukarı çıkma olur. Hı hı. Yatırım anlamında caziplik olursa bu daha da yukarı çeker. Bu dolayısıyla faizler bizim piyasamızda çok belirleyici. Bir de zaman zaman mevsim etkisini görüyoruz.
1: Peki bizi izleyenler için şöyle bir son toparlayacak olursak, ev almak için bekleyenlere şu anda en büyük tavsiyeleriniz ne olur?
0: Öz kaynakları alabilecek olanlar çok beklemesinler, yoksa alsınlar. Öz kaynaklı yapacak bir şey yok yani. Öz kaynakları alamayacaksa yani benim dememin de bir önemi yok.
1: Yatırım yapmak istiyorsa peki?
0: Yatırım çok doğru bir yatırım değil artık konusu.
1: Neden?
0: Çok iyi bir getirisi yok. Kiracı kiraya veren sorunları almış başını gitmiş. Evinizi veriyorsunuz. Bir yıl sonra eriyor. Nasrettin Hoca'nın hesabı gibi kiraya veren de haklı, kiracı da haklı bir durum oluşuyor. Kiraya veren diğer alternatif yatırım

0: yatırım araçlarıyla baktığı zaman haklı. Kiracı satın alma gücü o oranda yükselmediği için haklı. Dolayısıyla adliyelerde durumlar çok kötü. Bir kiracı çıkarmak için yıllarca uğraşıyorsunuz. Hı-hı. Kira çıktığı zaman taşınma parası, çıkana emlak komisyonu hepsi gürültü. Bir dert. Dolayısıyla bu sosyolojik bir problem yani.
1: Aynen öyle. Peki hani yine tek bir cümleyle özetleyecek olursak bugün Türkiye konut piyasasının en önemli gündem maddesi ne?
0: Barınma. En önemli gündem maddesi bu? Barınma. Doğru hamleler yapılıyor. Bu doğru hamleler fazlalaşmalı. Ve en önemlisi planlama gelmeli. Planlama ile ilgili bir örnek vereyim izninizle. İstanbul'da kilometre kareye düşen insan sayısı 3000 küsürlerde. 3000'in üzerinde. İkinci olan Kocaeli 600'lerde. Üçüncü olan Yalova 300'lerde. Büyük şehir olup da 35-40 kişi kilometre kareye insan sayısı olan yerler var. Bu bizim ciddi bir planlama sorunumuz olduğunu gösteriyor. Buna muhatapların, kamu düzenleyicilerinin kulak vermesi gerekiyor. Diğer doğru hamlelere bunun da eklenmesi lazım.
1: Peki Ulvi Bey, en çok ihtiyaç duyulan kredi ama hani insanların zorlandığı noktada yüksek faizler.
0: Tabii.
1: Bir düşüş bekleniyor mu bu noktada? Bir duyumunuz var mı? Ya da önümüzdeki zamanlar.
0: Ekonomik göstergeler işte bu majör faktörlerde yani savaştır, çevre etkenleridir. Bunlar da dikkate alındığı takdirde olmamasını gerektiriyor. Ama bir siyaseten bir seçim vesaire gibi durumlar olursa burada başka dengeler giriyor. Yani ekonomik dengelerin dışında başka dengeler giriyor. Böyle bir durum olursa ben faizlerin o zaman düşebileceğini düşünürüm. Ha bu reel midir değil mi? Bu ayrı bir konu. O bir siyasi karşılığı olan bir konu. Siyasi karşılığı olan bir konu. Ama bu ekonomik şartlarda ben faizlerin çok düşeceğini düşünmüyorum.
1: Eklemek istediğiniz var mı?
0: Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için.
1: Biz
0: sağ olun.
1: Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Çok sağ olun. Evet, devam edelim. Konut meselesini konuştuk. Ticaret Bakanlığı da gümrükler muhafaza ekipleri Mersin Limanı ile Ağrı'daki Gürbulak gümrük kapısında bir operasyon gerçekleştirdi. 3 ayrı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 8 milyar 85 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi.
2: İki farklı gümrükte dev uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonların ilk adresi Mersin Limanı oldu. Pakistan'dan gelen şüpheli bir konteyneri inceleyen gümrük muhafaza ekipleri beyan dışı yük tespit etti. Aramalarda yaklaşık 12 milyon 400 bin adet 9 tonu aşan ağırlıkta ilaç ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin değerinin yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira olduğu belirtildi. Mersin Limanı'ndaki ikinci operasyonda ise sağ çalışmaları sonucu 1 milyon 750 bin adet ilaç bulundu. 3 tonu aşan ağırlıktaki ilaçların değerinin yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira olduğu açıklandı. Böylece Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 7 milyar 60 milyon liralık kaçak ilaç ele geçirildi. Bir diğer operasyonun adresi ise Ağrı'daki Gürbulak gümrük kapısıydı. İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir tır, risk analizleri sonucunda şüpheli bulunarak X-ray taramasına sevk edildi. Taramada tespit edilen yoğunluk üzerine araç detaylı aramaya alındı. Narkotik dedektör köpekleri Leo ve Cunda'nın da katıldığı aramada aracın gizli bölmelerine saklanmış 273 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 25 milyon lira olduğu değerlendiriliyor. Operasyonlara ilişkin soruşturma Mersin ve Doğu Beyazıt Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından sürdürülüyor.
1: Efendim, İstanbul Çatalca'da sahilde askeri mühimmat olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu. Ekipler cismi incelemeye aldı. Çatalca Ormanlı sahilinde denize girenler kıyıda mühimmata benzeyen bir cisim fark edince durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Mühimmat incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Mühimmatın Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Karadeniz'de akıntıyla sürüklenmiş olabileceği de değerlendirmesi var. Bitmiyor, bitmek bilmiyor, sonu gelmiyor. Maalesef sırada bir kadın cinayeti haberi var. 34 yaşındaki Sultan Çağan boş arazide öldürülmüş halde bulundu. Katil yine tanıdık. Genç kadının son görüntüleri ise bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

0: İş yerinde mesaiye kaldı. Çıkışta markete uğrayıp alışveriş yaptı. Bu görüntüler Sultan'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri oldu.
1: Mağaraların orada taş ocakların bir insan cesedi bulunduğu savcılarımız, polislerimiz şu anda inceleme yapıyor.
0: Sultan Çağan 34 yaşındaydı. İstanbul Başakşehir'de bir tekstil atölyesinde çalışıyordu. Perşembe günü mesaiye

0: Saat 22'de eve gelmesi gerekiyordu ama gelmedi. Genç kadına ulaşamayan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Sultan Çağ'ını bulmak için harekete geçen polis ekipleri, genç kadının iş yerinden çıktıktan sonra bir markete uğradığını belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerine göre alışveriş sonrası kendisini bekleyen otomobile binmişti. Araştırmayı derinleştiren ekipler, genç kadının Vedat Ç ile ilişkisi olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Vedat Ç, önce Sultan'ı hiç görmediğini öne sürdü. Ardından olay gecesi buluştuklarını, ancak 100 metre sonra araçtan indiğini iddia etti. Ama polisin dikkati cinayeti ortaya çıkardı. Boynunda birkaç çizik fark edilen Vedat Ç'ye tişörtünü çıkarttıran polis, tüm vücudunun tırnak izleriyle dolu olduğunu gördü. Bu izleri açıklayamayan Vedat Ç cinayeti itiraf etti. Başka bir kadına nişanlandığını ve ayrılmak istediğini öne süren Vedat Ç, bunu kabul etmeyen Sultan Çağ'ın başına taşla vurduğunu anlattı. Ölmeyince çamaşır ipiyle boğdum dedi. Kadının taşla ezdiği cep telefonunu ve çantasını suya attığını söyleyen şüpheli, ardından eve gidip uyuduğunu ifade etti. Vedat Ç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
1: Dileriz en ağır cezayı alır ve Hatay'da 30 yaşındaki Lamia babası nişanlısının kurbanı oldu. Baba kız gözyaşlarıyla toprağa verildi.
0: Nişanlısıyla yolları ayırmak istedi. Buna öfkelenen nişanlı silahla dehşet saçtı. Genç kızı ve babasını katletti. Acı olayın adresi Hatay'ın Defne ilçesi. 30 yaşındaki Lamia Azazi 6 ay önce Üstünçe ile nişanlandı. İddiaya göre ilişkide sorunlar yaşanınca Lamia ayrılma kararı aldı. Kararı kabullenemeyen Üstünçe genç kadının yaşadığı konteynerin kapısına dayandı.
2: Yani hiçbir şey yapamadık. İşte Lamia diye sürekli beni tehdit yapıyor, sürekli diye ben seni öldüreceğim.
0: Taraflar arasında çıkan tartışma büyüdü. Üstünçe yanında getirdiği silahla Lamia ve babasına kurşun yağdırdı. Cinayetin ardından kaçan zanlı yakalanıp tutuklandı. Lamia ve babası Yusuf Azazi yan yana toprağa verildi.
1: Efendim Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de sahibinin elinden kaçan bir dana girdiği kuyumcu dükkanında büyük panik yarattı.
0: Önde dana, arkada sahibi. Herkes peşinden koşsa da bir türlü yakalanamadı. En son kuyumcuya daldı. Görüntüler Şanlıurfa'dan. Bir dana sahibinin elinden kaçıp cadde boyunca koşmaya başladı. Gören devreye girdi ama yakalama girişimleri başarısız oldu. Bu kez dananın hedefinde bir kuyumcu vardı.
3: Biz dükkanda oturmuştuk. Bir baktım orada aşağıdan yukarı kaçtı.
4: Bir baktım içeri dana girdi. Dana girdi, sonra müşterinin belini çaldı.
0: Dana kuyumcudaki bir müşterinin de yaralanmasına neden oldu. Müşteri hastaneye kaldırıldı. Olay yerine belediye ekipleri geldi. Bir saatlik çalışmayla depodan çıkarılan dana bu kez de ekiplerin elinden kaçıp gözden kayboldu.
1: Mardin'in Kızıltepe ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 7 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Aynı aileden 5 kişi hastanelik oldu. Yangın Kızıltepe'ye bağlı Büyüktepe köyündeki tek katlı evde saat 05 sıralarında çıktı. Alevler görenlerin ihbarıyla itfaiye ekipleri hemen adrese sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldüğünde maalesef o acı haber geldi. 7 yaşındaki Melike Demirkaya'nın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Çocuğun dumandan etkilenen anne babası ve 3 kardeşi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi şimdi araştırılıyor. İstanbul'da Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunda bir tren raydan çıktı. O olayda 3 kişi yaralanırken yolcuların tahliye edildiği anlar da kameralara yansıdı.
0: Metro raydan çıktı, yolcular treni tahliye etti. Olayda 3 kişi yaralandı.
5: Herkes panik halinde, elektrikler kesildi.
6: Geri gitmeye çalışıyorlar metroyu. Raydan çıkardı, devirdi.
0: Bu görüntüler Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattından. Metro makas arızası nedeniyle Bostancı'da raydan çıktı. Ne olduğunu anlayamayan yolcular paniğe kapıldı.

0: Bir süre sonra kapılar açıldı. Tünelde mahsur kalan yolcular tek tek raylara atladı. Yürüyerek istasyona ulaşmaya çalıştı.
1: Bize hiçbir şekilde bir anons bile edilmeyecek. Yani insanlar kendi imkanlarıyla kapıları açıp biz kendimizi kendimize tahliye ettik.
0: Olay yerine itfaiye, sağlık ve metro ekipleri sevk edildi. Tren raydan çıktığı sırada yaralanan 3 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.
1: Ben astım hastası bir insanım ve nefes olmakta çok zorlandım açıkçası.
0: Seferler yapılamadığı için otobüs duraklarında da yoğunluk vardı. Gece boyu yapılamayan seferler arızanın onarılmasının ardından normale döndü.
2: Fem hobi bahçelerine yönelik düzenlemeleri içeren kanun da resmen yürürlükte. İzin alınmadan yapılan yapılara elektrik, su ve doğalgaz aboneliği bağlanmayacak. Peki kanunla başka hangi değişiklikler hayata geçti? Gelsin ekrana.
0: Hobi bahçelerindeki kaçak yapılara elektrik, su ve doğalgaz aboneliği bağlanamayacak. Tarım arazilerine hobi bahçesi yapılamayacak. Alkollü içkilerin logoları iş yerlerinde bulundurulamayacak. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik yapan kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla izin alınmadan tarım arazilerine yapılan yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanamayacak. Yasağa rağmen her abone için abonelikleri sağlayan kurum ve kuruluşlara abone başına 100 bin lira ceza kesilecek. Hobi bahçelerindeki yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediyeler bünyesinde kurulacak komisyonlardan izin alınacak. Tarım arazilerinin hobi bahçesi adı altında kullanılarak prefabrik veya sabit yapılarla tarım dışı amaçla kullanılmasının önüne geçilecek. Tarımsal amaçla kurulan kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi bakanlık iznine bağlanacak. İş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde ya da satış ünitelerinde alkollü içki firmalarının amblem, logo ve işaretlerine yer verilemeyecek. Düzenlemeye uyum sağlayabilmeleri için bu işletmelere bir yıl süre tanınacak. Saat 22.06 arasındaki satış yasağında ise ceza yetkisi mülki idarelerde olacak.
2: Efendim yarın Babalar Günü ama aynı zamanda da üniversite sınavı var. Bu yıl ikisi de aynı güne denk geldi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken de babaların iki ayrı heyecanı bir arada yaşadığını söyledi.
3: Babalar Günü ve hayata ilk adımlarını atacağı üniversite günlerinin temeli atılacağı iki sevinci bir arada yaşama günü olarak söylemek istiyorum.
0: Hem üniversite sınavı hem de Babalar Günü heyecanı. Babalar çift heyecanı bir arada yaşıyor.
3: Babalar iki türlü sevinecek. Bir çocuklar üniversiteyi kazanacak. Hem onun için sevinecekler. İkincisi tabii Babalar Günü çok önemli.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, babaların bu yıl çift heyecanı yaşayacağını belirtti.
3: Bu özel günde annenizi babanızı biraz maliyetli olacak ama ziyaret edip ve bir buse almanız belki en büyük hediye olacak. En önemlisi de tabii esnaf açısından özel günler. Babanızın sevdiği bir ürünü almak çok iyi. Konfeksiyon olur, ayakkabı olur, yani bütün sektörler bu beklenti içerisinde.
2: Efendim İstanbul'da el emeği ürünler üretmek isteyen kadınlar da halk eğitim merkezlerinin kurslarında buluşuyor. Tasarladıkları ürünleri satışa çıkarıyor. Gelin sizi o eğitim merkezlerinden birine götürelim şimdi.
4: ...20 yaşında kursiyer de var ama 60 yaşında kursiyer de var. Ve birbirleriyle uyum içinde çalışıyorlar.
0: Nakış, Maraş işi, tel kırma, iğne oyası. El sanatları, ürünleri binbir emekle işleniyor.
5: İstediğiniz her şeyi de, hayal edebildiğiniz her şeyi de yapabilirsiniz. İnsanın hayal gücüne bağlı.
0: Burası Ataşehir'deki Halk Eğitim Merkezi. El nakışları kursunda buluşan kadınlar hem üretim yapıyor hem de sosyalleşiyor.
4: Yeri geliyor dertleşiyoruz, yeri geliyor çalışıyoruz, yeri geliyor mola veriyoruz, kahve içiyoruz.
5: Rahatlıyorum, kendimi keyifli hissediyorum, mutlu hissediyorum. Bir şeyler çıkartmak, üretmek beni mutlu ediyor.
6: Kimi evinden nefes almak için çıktı, kimi de hastalığına moral bulmak için. Binbir emekle ürettikleri el sanatları ürünleri satan kadınlar ürünleriyle gurur duyuyor.
7: 2 senedir tedavi görüyorum. Burası bana çok iyi geldi. Arkadaşlar çok iyi geldi bana. Öncelikle çiziyoruz bunu. Ondan sonra bunu işliyoruz.

0: Bunun adına sarma diyoruz.
1: Kurs süreci çok eğlenceli. Ben 60 yaşımdan sonra tekrar gülmeye başladım.
2: Kadınlar sosyal medyayı da kullanarak el emeği ürünlerini satıyor. Aile bütçesine katkı sağlıyor.
1: Satış yapıyoruz. Sayfalarımız var. Hocamızın düzenlediği sergilerimiz var. Sergilerimizde satış yapabiliyoruz.
3: Fem Türkiye Kültür Yolu Festivali coşkusu da Samsun'a taşındı. Peki festivalin Samsun ayağında neler olacak? Ona da bir bakalım.
2: Sergilerden atölyelere, konserlerden söyleşilere Kültür Yolu Festivali bir kez daha Samsun'da.
4: Türkiye Kültür Yolu Festivali bildiğiniz gibi artık bir dünya markası haline geldi. Samsun'daki Kültür Yolu Festivalimizde 9 gün boyunca 225 etkinlik olacak.
2: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 7. durağı Samsun oldu. 20-28 Haziran tarihleri arasında kent 9 gün boyunca kültür, sanat ve eğlence dolu etkinliklere ev sahipliği yapacak.
5: Bu seneki Kültür Yolu Festivali'nin en önemli kültür sanat unsuru, kültürel unsuru Türk mutfağı.
6: Kültür Yolu Festivali geleneksel sanatlarımızı geniş kitlelere ulaştırmak adına çok iyi bir köprü görevi kurmakta.
7: Çok güzel, seviyoruz Kültür Yolu Festivallerini. Eserler harika.
2: Samsun'un geleneksel ancak zamanla unutulmaya yüz tutmuş yöresel değerleri de festivalde yeniden gün yüzüne çıkıyor.
7: Özelliği.
8: Samsun'a özel bu döner. Yani tabii ki Türkiye çapında da seviliyoruz. Şeylerimiz var.
7: Ben biraz baharat tadı da aldım.
8: Baharatlarımız var. Ustalarımıza özel onu. Ben de bilmiyorum.
7: Yani, söylemiyorum.
8: Söylemiyor ustalarımız.
7: Hava sıcak, döner sıcak.
8: Ya yıllardır yaptığımız için artık zor gelmiyor yani.
7: Ne yapıyorsunuz şu anda?
9: Kuskus yapıyoruz yavrum.
7: Nedir bu kuskusun özelliği?
10: Bunu atıyoruz teknemize. Yumurtalı suyumuz var. Bunu biraz yumurtalı su az az unumuzu koyarız. Sallarız sallaya sallaya. Biraz su biraz unumuzdan şişiririz bunu. Bu hale gelir. Bu hale geldi mi de buğularız kazanda. Güzelce sepet çıtalardan sepet gibi kazanın içine koyarız. Tereyağlı pişirirsin onu. Kızgın tereyağı da dökersin üstüne. Afiyet.
7: Afiyetler.
10: Evet şifa olsun yavrum.
3: Efendim şimdi kısa bir ara reklamlar.

0: Finans sundu.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne yer yer yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla parçalı bulutlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon yer yer yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 27, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 25, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 37 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: CHP'deki bölünme geri dönülmez bir noktaya mı geldi? Kılıçdaroğlu'nun 5 ay sonra kurultay yapma şartı ne? Partiye kurultay imzalarını teslim eden Özgür Özel sonuç alacak mı? Son gelişmelerin ardından partilerin oy oranı nasıl değişti? CHP iktidar iddiasını sürdürüyor mu? CHP'de Kılıçdaroğlu cephesi kaç, Özgür Özel kaç puan oy alıyor? Bu krizden çıkış yolu ne? Eren Eğilmez soruyor, kamuoyu araştırmacıları Murat Karan ve İhsan Aktaş, siyaset bilimci Profesör Doktor Armağan Öztürk, devlet eski bakanı Mehmet Sevigen ve gazeteci Gürkan Zengin yanıtlıyor. Gerçek fikri ne? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Efendim 20 Haziran Cumartesi saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana haber bültenine devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlayalım. İstanbul'da TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde o programda bugün konuştu, açıklamalarda bulundu. Aile kurumunun hedef tahtasına konulduğunu söyledi Erdoğan. Kendisini akışa bırakan değil, akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz dedi.
1: Aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumlar belli çevreler tarafından hedef tahtasına konuluyor. Sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor.
2: Hedefte aile kurumu var dedi, tedbir alınması gerektiğini söyledi.
1: Tarihimize, kimliğimize, kültür ve medeniyet kıymetlerimize en güçlü şekilde sahip çıkacağız. Bunun için de kendisini akışa bırakan değil, akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Yapay zeka ve dijital teknolojilerin yeni risk ve tehdit alanları açtığına dikkat çekti.
1: Elitist bir azınlık, kurdukları gizli cemiyetlerle ellerine geçirdikleri asimetrik güçle, teknolojinin sağladığı imkanlarla

0: insanlığın geleceğini ipotek altına almaya çalışıyor.
1: Cumhurbaşkanı sözü CHP'li belediyelere getirdi. Meydanı terk etmek yok dedi.
0: Gençlik gibi bir dertlerinin olmadığını hep beraber gördük. Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine çevirdiğine yine hep beraber tanıklık ettik. Bunlara meydanı terk etmeyeceğiz. Gençlerimizi bunların ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız.
2: Efendim şimdi gelin ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptına bakalım. Daha doğrusu imzalandı fakat ilk müzakere henüz gerçekleşmedi. Şimdi gözler taraflar arasındaki o görüşmeye çevrildi. İsviçre'de buluşmaları bekleniyor. ABD Başkan Yardımcısı Vance, ABD heyetinin İsviçre'de olduğunu söyledi. Bunlar son açıklamalar, hatta görüşmeler de yarın olabilir dedi. Vance'in de açıklama yaptığı sırada İran devrim muhafızları mutabakatın ihlal edildiği iddiasıyla Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını söyledi.
3: ABD Başkanı Trump, İran'la 60 gün içinde anlaşma yapmak zorundayız dedi. Temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner görüşmeler için İsviçre'ye gitti. Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ilk anlaşmayı imzalamış, tarafların İsviçre'de yapacağı görüşme ise ertelenmişti. ABD Başkan Yardımcısı Vance, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'ın İran görüşmeleri için İsviçre'ye gittiğini açıkladı. Görüşme pazar günü olabilir diyen Vance, ben de birkaç gün içinde İsviçre'ye gidebilirim ifadesini kullandı. Ateşkesin sürdürülebileceğinden emin olduğunu söyledi. Vance'in açıklama yaptığı sırada İran devrim muhafızları ABD ve İsrail'in mutabakat zaptını ihlal ettiği iddiaları nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurdu. ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'ın boğazı kapattığına dair hiçbir kanıt yok dedi. İran'ın Meyr Haber Ajansı Tahran'dan bir heyetin de İsviçre'ye doğru yola çıkacağını öne sürdü. Heyetin ABD'nin taahhütlerinin yerine getirilmesini talep edeceği belirtildi. Amerikan haber platformu Axios'ta İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın İsviçre'ye gitmeyi planladığını iddia etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Beka ise ilerleyen günlerde yeni toplantı için planlamaların sürdüğünü söyledi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı da İsviçre'nin Bürgenstock şehrinde teknik düzeyde görüşmelerin yapılacağını açıkladı. Tarafların Pakistan ve Katar'dan arabulucularla birlikte görüşmelere katılacağı belirtildi. Arabulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Tahran'da Arakçı ve İranlı yetkililerle görüşürken, İsviçre Dışişleri Bakanlığı da ABD ile İran arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmak için gizli ve güvenilir bir ortam sağlamaya devam ediyoruz açıklaması yaptı. Taraflar 14 Haziran'da 14 maddelik bir mutabakat üzerinde anlaşmış, mutabakat zaptı 18 Haziran'da dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti. Tarafların nihai anlaşmaya varılması için 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.
2: Şimdi hakim endişe şu, acaba İsrail bu anlaşmayı bozar mı? Şimdi İsrail ateşkese rağmen ama işte İran da aynı şeyi söylüyor. Bir taraftan Lübnan'ın güneyini vurmaya devam ediyor. Nebatiye bölgesine düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 28'e yükseldi. Saldırılarda 12 kişi yaralandı. Vurulan binalarda arama kurtarma faaliyetleri de sürüyor. Hizbullah dün akşamdan bu yana devam eden İsrail saldırılarına rağmen ateşkese bağlı kaldıklarını duyurdu. Saldırılar devam ederken İsrail'li aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in Lübnan'a yönelik sosyal medya paylaşımı büyük tepki çekti. Nasıl çekmesin? Şöyle söylüyor. Her İsrailli annenin döktüğü bir damla gözyaşına karşılık bin Lübnanlı anne ağlamalı, Lübnan'ın tamamı yanmalı diyen Ben Gvir'in sosyal medya hesabına kısıtlama getirildi. X platformu nefret söylemleri gerekçesiyle bu gönderiye erişimi kısıtladı. Şimdi ABD ve İran arasında anlaşma imzalandı dedik fakat işte müzakere henüz gerçekleşmedi. Müzakerelerin nasıl olacağına ilişkin sıcak açıklamalar az önce de ekranlarınıza getirdik. ABD Başkan Yardımcısı Vance'den geldi. Yarın işte İran'la görüşmeler başlayabilir dedi. Fakat tam bu sıralarda İran Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilere tekrar kapatıldığını açıkladı. ABD ile İran arasında imzalanan o 14 maddelik anlaşma metninde 6. maddede bir taraftan konuşuluyor.

0: ABD'nin İran'a 300 milyar dolar tazminat ödeyeceğine ilişkin bir madde. İran o maddeyi bu şekilde yorumluyor ama Trump yok öyle bir şey diyor. Şimdi taraflar anlaşma metnini acaba farklı mı yorumluyor? Tüm bunları konuşmak, sormak istiyorum. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Erçetin yanımda. Çetin Erçetin hoş geldin.
1: Hoş bulduk Sena. İyi yayınlar.
0: Şimdi mesele çok, teşekkür ederim. Ama istersen en sıcakla başlayalım. Az önce Vance'in açıklamasını verdik. Yarın buluşma olabilir diyor. Ve müzakereleri sürdürebileceğimizi umuyorum dedi. Bir sıkıntı çıkar mı sence? Nasıl ilerler?
1: Yani tabii Semiha, bu tip diplomatik ilişkilerde temel kriter şudur. Bir araya gelebiliyorlar mı? Hı hı. Şimdi 1979'dan bu yana İran ve Amerika aslında birçok konuda uzlaşabildiler. Örneğin Afganistan meselesinde. Yani hı hı. Afganistan'da Amerikalıların Afganistan'a gelmesi konusunda İran çok açık bir şekilde dolaylı yöntemlerle istihbarat sağlamıştı. Ve o güne kadar herkes Afganistan'da acaba İran ve Amerika anlaşabilir mi soru işaretiyle karşı karşıyaydı. Nitekim Amerika Afganistan'a geldi, yıllarca yönetti, sonra Taliban'a devretti. Şimdi benzer bir durum Irak'ta yaşandı. Irak'ta da yine aynı şekilde Amerika geldi ve yıllardır üstü örtülü bir şekilde Amerika ve İran Irak'ı yönetiyorlar. Nitekim son başbakanlık krizinde de Maliki'nin olmasını istemeyen Trump ve Amerika'ydı. Ve aynı şekilde buna göz yuman, evet geri adım atalım deyip diplomasinin yolunu açan da yine İran oldu. Ve karşılıklı dolaylı yöntemler ve yollarla bir şekilde anlaşıyorlar. Fakat şimdi ilk defa Pakistan'da iki taraf yüz yüze geldiler. Bakın daha önce birçok görüşme oldu. Umman'da görüşmeler yapıldı. İsveç'te de görüşmeler oldu. Fakat bunlar iki ayrı odada ve aracıların mesaj götürüp getirmesi, açık yorumlarla, açık tartışmalarla yapılan görüşmelerdi. İlk kez Pakistan'da yüz yüze bir araya geldiler. Nitekim o görüşmenin içerikleri zaten yayınlandığı zaman gerçekten hani çok ciddi tartışmaların olduğunu, çokça ses yükseldiğine dair haberler yayınlandı. Ve nitekim bu konuda Amerika'da, İran'da bunu yalanlamadı. Şimdi tabii
0: yarın da gelirler mi?
1: Yarın size? Bir daha bir araya gelecekler. Çünkü burada önemli olan kriter tarafların bir araya gelebiliyor olması ya da tarafların yüz yüze oturup konuşabiliyor olması.
0: Ama mutabakatın imzalanmış olmasından sonra aslında elbette, doğal akışı bu değil mi?
1: Tabii ki, ama bugüne kadar hani hep şöyle bir şey vardı. Yani bir İran Amerika'yı resmi olarak tanımıyor. Amerika da İran'ı resmi olarak tanımıyor. Yani her iki ülkenin de birbirlerine karşı siyasi, diplomatik temsilcilikler olmadığı için sorumlulukları yok. Ama şimdi bir bağlayıcı metin var artık. Bir mutabakat metni var. Dolayısıyla bağlayıcı bir metin olduğu zaman da yüz yüze oturup konuşmak durumunda var. Ama tabii bunu kırılgan hale getiren nedir? Tabii bunu kırılgan hale getiren İsrail. Dün de bugün de çokça Amerikan medyasında konuşuluyor. Nitekim Amerikan istihbaratı bugün, biz daha yayına başlamadan önce son dakika bilgisi olarak Amerikan medyasında da yayınlandı. Washington Post bunun detaylarını aslında çok net bir şekilde irdelemiş. Trump'a İsrail'in bu süreci sabote edeceğine dair çok güçlü verilerin olduğuna dair bir haber. Şimdi aslında bu hepimizin öngördüğü bir şey. Yani öngöremediğimiz bir durum değil ama hani bunun nedenlerini sıralarken şöyle bir dikkat çekici ifade var. Ben haberi dikkatle okudum. Diyor ki Trump barışa giden yolları hazırlarken çok kısa kez Netanyahu'ya tartıştılar. Ama Netanyahu içeride çok sıkışmış durumda. Dolayısıyla iç siyaset Netanyahu'yu yeniden İran'la ve Lübnan'da Hizbullah'la savaşa zorunlu
0: kendi
1: hale getirecek. Ve kendi koltuk derdi bu barışı sabote edebilir. Aslında bu da gerçekçi bir durum. Yani hepimizin az çok görebildiği bir nokta. Yarın bir araya gelecekler. Ama şimdi o mutabakat metninde de sen de demin söyledin. Farklı yorumlar var. Ama en sıkışık olan ya da en fazla gündeme gelecek olan başlık tabii ki 6. madde.
0: Yani bir de hani taraf acaba metni farklı mı yorumluyor? Ortada hani net maddeler, madde mi yok? Bunu ayrıca soracağım. Bir taraftan da şunu çok merak ediyorum. Eğer bu anlaşma tam anlamıyla uygulanırsa Orta Doğu'da ne değişecek? Hani ekonomi mi, güvenlik dengeleri mi, yoksa sadece ABD ve İran ilişkileri mi? Birazdan soracağım. Şu Hürmüz meselesi de çünkü çok sıcak. Şimdi İran kapandı diyor yine Hürmüz Boğazı için. Gerekçe de işte İsrail'i gösteriyor. Evet. Lübnan saldırıları. Az önce de

0: verdik. Güneyine saldırmaya devam ediyor. Oradaki ateşkes ihlalini gerekçe gösteriyor. Ne olacak sence? Tekrar kapandı. Anlaşmaya hani bir taraftan da İran bunu kalkan olarak mı gösteriyor acaba?
1: Semiha, şöyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Dünya ve küresel ekonomi. Bir, İran 3000 yıllık siyaset kültürünü oyuna dökebilmiş bir millet. Santranç, dama, tavla, bunlar Fars oyunları ve İran kendi topraklarındaki savaşı körfeze taşıdı ve Hürmüz anahtarını şu ana kadar hiç kullanılmayan bir kilidi eline geçirmiş oldu. Şöyle düşünelim, savaşın başladığı
0: herkesi
1: günleri.
0: Herkes çok şaşırttı İran.
1: İşte Tahran bombalanıyordu, Zencan bombalanıyordu, İsfahan bombalanıyordu. Biz bu haberleri veriyorduk. Bir anda iş körfeze döndü ve binlerce geminin tıkandığı, işte nakliyenin yapılamadığı, küresel ekonominin bir anlamda petrol ve enerji krizi yaşadığı bir tabloya dönüştü. Ama İran bu savaşı kendi topraklarından adeta bir santranç tahtasında oynar gibi körfeze taşıdı. Ama işin tabii bir başka boyutu, Körfez İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler birbirine girdi. İşte Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan birbiriyle kan davalı hale dönüştüler. Aslında İran'ın zararı kadar çok daha büyük zarar Körfez İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin zararı var. Şimdi böyle bir tablo karşısında İran şunun farkında: artık Hürmüz aslında bu kadar füze, nükleer tartışmalar, ekonomik kriz, bütün bu uluslararası çatışmalar, tartışmaları iki noktada kitleyebiliyor. Hürmüz ve Mende. Hürmüz'ü kitledi, bütün dünya bir anda krize girmeye başladı. Bakın, ben Tahran'a gitmeden önce benzinin litresi 40 liraydı Türkiye'de. Şu anda 70'leri aşmış durumda, biliyorum yani, öyle tahmin ediyorum. Şimdi ama şimdi bu durum öyle bir hal almaya başladı ki bütün dünya bu krizden kaçınılmaz olarak etkilenmeye başlıyor. Hı hı. Daha da derinleşirse daha da derinleşecek. Ama bir taraftan da Mendeb, işte Kızıldeniz'i doğrudan Süveyş kanalına bağlayan, Yemen'i de bağlarsa çok daha büyük bir krizle karşı karşıya kalabilir dünya. Şimdi böyle bir tablo hiç kimsenin arzu ettiği bir tablo değil. Dolayısıyla herkes bu savaşı sonlandırmak istiyor ama bu savaşı tabii yarın Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Mısır'a gidecek. Şimdi Mısır'daki görüşmelerin şöyle bir önemi var. Gündem olarak belki Orta Doğu'daki genel tablo konuşulacak, güvenlik konuşulacak, hı hı, ama yarınki aslında ki toplantının en önemli maddesi şu. İran'la Amerika arasında yapılan anlaşma, mutabakat ve bunun tabii ki İslamabad bu işin aktörü, ama bu barışın, bu mutabakatın sürdürülebilir olması ve güven telkin edilebilecek bir sürecin oluşturulabilmesi için de bazı hem Amerika ile hem İran'la görüşebilen partner ülkelerin devreye girmesi gerekiyor. Evet. Kimler? Türkiye, Katar, Pakistan, Mısır ve şimdi beşinci bir ülke daha eklenecek buna, ama o yarın netleşecek büyük bir ihtimalle. Şimdi o beşinci ülke bu güven verici iyileştirme diye tabir ediliyor. Arapçası böyle. Hani Türkçesini tam olarak bilmiyorum ama güven verici iyileştirme süreci diye tabir ediyor. Şimdi İran ve Amerika arasında buna çok ihtiyaç var. O yüzden zaten Trump dün bölgenin en önemli aktörü Türkiye ifadesini kullandı. Dolayısıyla Türkiye bu süreçte güven verici iyileştirme sürecinde katkı sunabilecek ülkelerin başında. Tabii Suudi Arabistan da buna katkı sunabilir, Katar da, ama Katar'ın ve Suudi Arabistan'ın pozisyonuna baktığın zaman Semiha, bunlar her ikisi de geçmişte İran'la kanlı bıçaklı olanlar, hatta İran rejiminin devrilmesi için her türlü desteği veren ülkelerin başında geldiler. Evet. Nitekim yıllarca El Cezire televizyonu çok baskın ve İran rejimi karşıtı muhalefeti yayın yaptı. Bir taraftan Suudi Arabistan aynı şekilde İran karşıtı grupları destekledi. Ama Türkiye'nin tarafsız pozisyonu ve Türkiye'nin İran'la geçmişten gelen hukuksal ilişkileri, siyasi ilişkileri, komşuluk ilişkileri, bunlar bağlayıcı bir konuma getirdi Türkiye'yi. Dolayısıyla burada yarın Mısır'da yapılacak görüşmede Türkiye açısından ve o güven verici iyileştirme sürecinde katkı sunacak bir hamle olacaktır.
0: Peki, şimdi geliyorum mutabakata. Şimdi ABD'nin itiraz ettiği bir nokta var. İran diyor ki 300 milyar dolar Türkiye'ye bir kaynak getiriyor. Ama Washington hayır, yok öyle bir şey diyor. İki tarafta hani ABD kendi iç kamuoyuna, siyasetine bunu siyasi bir zafer olarak hani dikte ederken, İran'da ekonomik zafer olarak mı, yani yok mu mutabakat metninin şey hani maddeleri aslında net değil mi? Bu anlaşmazlığın sebebi ne? Şimdi bir taraf aldık diyor, bir taraf hayır öyle bir şey yok diyor.
1: Çok dikkat edici bir şey var orada, eğer arkadaşlar getirebilirlerse ekrana. Trump'ın mutabakatı imzaladığı metni.

0: Bir bakalım. Trump Farsça bir metin imzalıyor. Yani aslında İran'ın bu diplomatik süreçteki en büyük başarılarından biri de bence bu anlaşma metnini İngilizce değil Farsça olarak hazırlanmış olması. Burada
1: kendi heyeti buna dikkat etmemiş midir?
0: Ama zaten Trump önündeki metni gördü. Farsça
1: yani
0: metni
1: diyelim kendisi atladı. Emin.
0: Yok yok. Yani dünyada genel itibar şudur. Dünyadaki genel uygulamalar, uluslararası anlaşmalarda hatta ticari anlaşmalarda bile İngilizce hazırlanır. Ve son madde şöyle bir şey ifade edilir. Ticari anlaşmalar için söylüyorum. Eğer bu anlaşma yerine getirilemezse İngiltere mahkemeleri sorumludur diye. Şimdi uluslararası anlaşmalar da genelde İngilizce olarak hazırlanır. Bir yan dil olarak da Fransızca olarak hazırlanır. Fakat bu anlaşma hem Pezeşkian'ın görüntülerinde bakalım, hem Trump'ın görüntülerine biraz yakınlaştırırlarsa arkadaşlar daha net göreceklerdir. Farsça. Aslında bu süreçte, bu metnin hazırlanmasında bile, bu diplomatik süreçte bile nasıl ki Hürmüz'de psikolojik üstünlüğü İran ele geçirdiyse, burada da aslında bu, bakın şu metni dikkatli arkadaşlar biraz yanaştırabilirlerse, metin Farsça. Dolayısıyla hani bir yorum farkı mı var, bir yorum durumu mu oluştu? Amerikalılar bunun yorum farkı olduğunu söylüyor. Bakın şu görüntüyü, şu görüntüde yani Trump'ın görüntüsü metin Farsça. Belki hani medyanın gözünden kaçmış olabilir ama
1: o
0: ben ona özellikle...
1: O zaman bu 300 milyar dolar tartışması onunla mı ilgili diyorsun?
0: Şimdi tabii Amerikalılar şöyle diyorlar. Amerikalılar aslında ben bir uzun yıllar Irak'ta görev yapmış. Amerika'nın Irak'taki özel temsilcilik görevinde bulunmuş. Ve kendisi de bölgenin konjonktürünü çok iyi bilen bir diplomatla bugün sabah görüştüm. Hatta bununla ilgili bir haber yayınladım.
1: Biraz daha yakınlaştı.
0: Evet, şu metne bakın Farsça.
1: Enteresan.
0: Görüyorsunuz değil mi? Farsça metin. Ya İngilizce değil. Aslında bütün herkesin gözünden kaçan durum bu. Metin Farsça. Ve Trump Farsça metni imzalıyor.
1: Trump şimdi... ne imzaladı Çetin'e?
0: Gerçi hani Trump için bunun bir önemi var mı? Yani imzaladığı şeyin arkasında duracak kadar siyasi omurgası olan bir insan mıdır? Bu da ayrıca tartışılır ama sonuç itibariyle Trump her şeyi imzalayabilir.
1: Bunu denetleyecek bir mekanizma olacak,
0: olacak
1: mı bundan sonra?
0: Olacak.
1: Bu 60 gün sonrası içinde belki.
0: Elbette olacak. Şimdi öncelikle tabii bu yorum farkı, Amerikalılar şöyle yorumluyor. Ben o önemli bir diplomatla görüştüm ve şunu bana söylemişti. Evet, bir performans ölçeği çerçevesinde Amerika bu fonların önünü açacak. Şimdi fonlar mı açılacak? Çünkü İran'ın çok ciddi dışarıda askıda kalan parası var. Yani petrolünü satmış ama parasını alamamış. Özellikle Çin'de, bazı uzak doğu ülkelerinde ve Rusya dahil olmak üzere enerji ihtiyacı olan birçok ülkede parası var. Ayrıca örnek veriyorum, yine dünyanın en popüler araçlarından bir marka olarak ismini getirmiyorum ama o markanın ortaklarından biri İran. Dolayısıyla normal şartlarda o marka her yıl İran'a bir para ödemesi gerekirken...
1: Erişebilecek mi yani bunlara sence?
0: Şimdi bütün bunlara baktığın zaman mesela o Amerikalı diplomatın bana söylediği şey şu. Performans ölçüsüyle süreç yönetilecek. Yani İran füzelerden vazgeçerse, nükleerden vazgeçerse ve buna Amerikan istihbaratı kanaat getirirse Avrupalı ortaklarla oturup bir kez daha bu fonların önünün açılması, yatırımların
1: adım adım
0: önünün
1: olacak
0: açılmasını...
1: Yani. Baka baka.
0: Evet, yani performans adım, performans
1: peki
0: adım.
1: Peki o zaman şöyle sorayım.
0: Ama İranlılar da öyle demiyorlar. Bak ben İranlılarla da görüştüm. Bu arada işte dini liderin cenaze töreniyle ilgili bir programa davet edildim. Ve Dişişleri Bakan Yardımcısı... Gideceğiz. Davet edildik çünkü. Orada da mesela Dişişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili aradı. Uzun bir sohbet ettik. O da çok net bir şekilde hayır dedi. Anlaşmada 300 milyar doların doğrudan İran'a devredilmesi konusu konuşuluyor. Hatta daha ilginç bir şey söyledi. Vurulan, hasar gören yerlerin tamirinde kullanacağız. Şimdi ben biliyorsunuz savaş döneminde ilk giden gazetecilerden biriyim ve vurulan yerler, askeri bölgeler ve paramiliter güçlerin bulunduğu yerler, sivil alanların sayısı çok sınırlı. Dolayısıyla İran bir daha askeri kalkınma için istihbarat amaçlı bu parayı kullanacak olursa bu tabii hem Amerika'yı hem bölge ülkelerini yeniden sıkıntıya düşürecektir. Ama o yorum farkından dolayı ben özellikle anlaşmanın Farsça metnine baktım. Özellikle baktım. O Farsça metinde çok net bir şekilde paranın fonlar üzerinden aktarılacağı ifade ediliyor. Şimdi ama buna da teknik olarak baktığınız zaman Semih'e şöyle de bir durum var. Şimdi sen bu parayı nasıl aktaracaksın? Bir kere İran'ın 47 yıldır dünya bankacılık sistemiyle, ulusal sistemle, uluslararası sistemle bağ tamamen kopmuş durumda. Bakın izleyicilerin daha rahat anlaması için söyleyeyim. Amerika Suriye'nin uluslararası bankalar

0: uluslararası sistemle bağının açılması konusunda bir yasal düzenleme yaptı. Swift kodların açılmasını istediler. Yani bankacılık tabiriyle Swift kodların açılmasını. Evet. Ancak henüz aradan zaman geçmesine rağmen bu Swift kodlar halen açılabilmiş değil. Halen kara yoluyla para gidiyor. Halen tahvilciler üzerinden para transferi gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla böyle bir tablo var ama dün ilginç bir şey daha oldu. Hizbullah'ın lideri dün bir açıklama yaptı. Çekiç ve örs örneğini verdi. İsrail bizi vuruyor ve Suriye buna hazırlanıyor. Ahmet el-Şara da bizim Suriye ile ilgili bir planımız yok demişti. Ama Amerikan Başkanı Trump'ın açıklamasını bir hafta önce hatırlayalım. O da Suriye'nin işi gitsin Lübnan temizlesin dedi. Ve şu anda Orta Doğu'da yeni bir şey konuşuluyor. Ben bunu geçtiğimiz günlerde Serap Belet'in programında da söylemiştim. Ve tekrar ediyorum. Korktuğum şey ki Türkiye bunun önüne geçmeye çalışıyor. Suriye'nin Lübnan'a girmesi. Yani Amerika baskı kuruyor. Netanyahu'ya çık. Lübnan'dan çık. Muhtemelen Netanyahu da bir garanti isteyecek. Ve Suriye rejiminin ya da Suriye askerlerinin o bölgeye girmesi söz konusu olabilir mi? Bu çok tartışılıyor. Bunu emarelerini nereden gördük? Barak. Şimdi geçtiğimiz hafta Erbil'deydi. Normalde PYD'nin yetkilileriyle bir araya geldi. PYD artık sürece entegre olma aşamasında. O entegre olma aşamasında PYD'nin yetkilileriyle Erbil'de görüşmeler yaptı. Üstelik silahlı kanadıyla görüşmeler yaptı. Aynı şekilde PYD'nin yetkilileri de bugün ve dün Paris'teydiler. Hı hı. Orada da yine görüşmeler yapıyordu. Bu da gösteriyor ki Amerikalıların sahada Lübnan'a ve Hizbullah'a dair başka bir projeleri var. Yani Hizbullah'a karşı İsrail'i çekmek, kendilerini çekmek ama yine de Hizbullah'a karşı bir gücü kullanmayı tercih ediyorlar. Bu da o yorum aşamasında İran'ın elini kısıtlayacak bir durum.
1: Hı hı. Peki, şimdi yaptırımların kalkması mı sence İran için daha önemli olur yoksa yeni yatırım akışının sağlanması mı ülkeye?
0: Yani yaptırımların kalkması İran'ın daha çok işine gelir. Çünkü İran bir petrol ülkesi ve bir doğalgaz ülkesi. Hı hı. Dünya petrol rezervlerinin ve dünya petrol rezervlerinin dışında doğalgaz rezervlerinde dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Ve yıllık eğer böyle bir hareketlilik olursa 200 milyar doların üzerinde bir gelir olur. Bu da İran için belki de önemli. Hani kısa vadede demesek bile orta ve uzun vadede İran'ı kurtaracak bir durum. Evet. Nitekim İran'da 47 yıldır ambargolar var. İran bu ambargoları şöyle söyleyeyim. Mesela biz günlerde Brent petrolü konuşuyoruz. Bugüne kadar İran petrolünü Brent eksi 10 ile satıyordu. Örnek veriyorum eğer petrol fiyatları, varil fiyatı 100 dolarsa İran bunu 90 dolara satıyordu. Hmm. Ve 90 dolara sattığı bir petrolün parasını ülkeye geri getirmek de en az yine bir 10 dolara mal oluyordu. Yani bu İran'ın petrolünü herkesin 100 dolara sattığı bir petrolü 80 dolara sattığı anlamına geliyordu ki İran bundan çok büyük zarar ediyordu. Birçok ülke de İran'dan enerji satın alamıyordu. Hmm. Şimdi yaptırımlar kalkarsa bir, İran doğrudan parasını teslim alabilecek. İki, dünya pazarlarında satılan fiyatlar neyse İran'da malını o fiyattan satacak. Bu da İran için büyük bir avantaj. Evet. Çünkü yıllardır zararına petrol satan ve ülkeye evet. para sokmaya çalışan bir İran var karşımızda.
1: Bir de şu 6. madde tartışması. Şimdi ABD İran'ın yeniden imar ve ekonomik kalkınması için bölgesel ortaklarıyla birlikte en az 300 milyar Amerikan doları tutarında karşılıklı olarak mutabık kalınan kesin bir plan geliştirmeyi taahhüt eder. 60 gün içinde nihai anlaşmanın bir parçası olarak kesinleştirilecektir. İlgili mali işlemler için gerekli tüm lisanslar, muafiyetler ve izinler ABD tarafından verilecektir. Buradan cayması, hani şu anda yok öyle bir şey yok diyen Trump, Washington yönetimi bunu sonunda kabul edecek mi? Mesela yarınki yüz yüze görüşmelerde burada bir ilerleme sağlanır mı? Biraz da hızlanalım istiyorum.
0: Bu Sema işin en kritik noktası olacak.
1: Evet.
0: Yani güven telkin etme noktasında Amerika'nın İran'a güven verebileceği en temel madde bu. Yani yarın bu noktada vazgeçtik, çaydık ya da başka bir formülle devam edeceğiz derlerse iş farklı bir noktaya gider. Ama burada
1: İran
0: görünen...
1: cayar mı buna hayır demeye devam ederse ABD?
0: Yani İran artık elinde bir Hürmüz kartı var. Dolayısıyla Hürmüz'ü sadece gemilerin ya da işte enerji tankerlerinin geçişi olarak değerlendirmeyelim. Aynı zamanda Doğu Batı eksenli fiber optik kabloları da oradan geçiyor. İran son zamanlarda onu da gündeme getirmeye başladı. Dolayısıyla Amerika onurlu bir çıkış arayışında. Aynı şekilde İran da onurlu bir çıkış arayışında. Ve o onurlu çıkışın yolu da bu konuda bir uzlaşmadan geçiyor. Yani İran bu 300 milyar doların doğrudan Amerika'nın cebinden çıkmayacağının farkında. Ve Amerika'ya çok büyük bir maliyetin oluştuğunun da farkında. Düşünün, Amerika milyarlarca dolar para harcadı bu savaş için. Tabii. Ama İran 25 bin dolarlık bir drone'la Aramco tesislerini vurabildi ya da 25 bin dolarlık bir drone'la Dubai'deki küresel ekonomi konjonktörünün en önemli üçüncü ülkesini ya da üçüncü adresini neredeyse sıfırlama noktasına getirdi. Şimdi bak, ben daha çok yakın bir tarihte Dubai'deydim. Zengin iş adamları Dubai'yi boşaltmış. Hepsi Avrupa'da, Türkiye'de, başka ülkelerde. Niye? Çünkü güven yoksa, güvenlik yoksa hiç kimse orada kalmak istemez. Para da güvenli adres ister. Burada bence bir uzun vadeye yayarak, yani 300 milyar doları bir senede ödeyerek değil, bunu 5 seneye, 7 seneye ya da 10 seneye bölüp bu konuda Körfez İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin yatırım yapmasını zorunlu hale getirerek faturayı bence Dubai'ye, Katar'a, Suudi Arabistan'a ve diğer ülkelere ödetecektir. Bunun da aslında hem siyasi hem de ideolojik altyapısı var. Şöyle söyleyeyim, bir Bahreyn'de, Suudi Arabistan'da, Katar'da ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok ciddi bir Şii nüfus var. Dolayısıyla kendi ülkelerindeki o iş sağlığı, iş güvenliğini sağlayabilmek için İran'a yatırım yapacaklardır.
1: Evet. En büyük önemi belki de
0: ama bunu zamana yayarak yapacaklardır. Onu söyleyeyim. Yani bir anda 300 milyar doları vermezler ama bir şekilde uzlaşmak zorundalar.
1: Evet, Hürmüz Boğazı ve enerji piyasaları söz konusu. Çok teşekkür ediyorum. Bakalım hem bu 60 gün hem de sonrası nasıl işleyecek, bir taraftan da takip ediyoruz. Çetin Erçetin, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Çok sağ olun. Tamam, devam edelim. Şimdi ABD Başkanı Trump'ın İtalya Başbakanı Meloni için işte benimle fotoğraf çekilmek için yalvardı, yanımdan kalkmadı. Bu sözleri diplomatik bir kriz çıkardı. İtalya ABD ziyaretlerini, ortak forumları iptal ederken Trump onun gibi hayran istemiyorum dedi. Dün de Meloni yaptığı açıklamada Trump'a karşı İtalya'da ben de yalvarmayız dedi.
2: Meloni'nin Trump'a yanıtı Washington-Roma hattında kriz çıkardı. İtalya ve ABD arasındaki tüm programlar birer birer iptal ediliyor. Fransa'daki G7 zirvesinde ABD ve Avrupalı müttefikler ilişkileri onarma sinyalleri verirken, Trump'ın İtalyan medyasına verdiği röportaj beklenmedik yeni bir çatlak yarattı. Trump'ın İtalya Başbakanı Meloni benimle fotoğraf çekilmek için yalvardı sözlerine, Meloni'den ben asla yalvarmam yanıtı geldi. Tartışma iki lider arasında da kalmadı. İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Trump'ın sözlerini tüm İtalya'ya hakaret olarak nitelendirdi. Hafta başında ABD'ye yapacağı ve mevkidaşı Rubio ile görüşeceği resmi ziyareti iptal ettiğini duyurdu. Miami'de düzenlenmesi planlanan İtalya-ABD İş, Yatırım, Bilim ve İnovasyon Forumu da tamamen iptal edildi. Krizin tırmanmasının ardından NBC News'a konuşan Trump, Meloni'ye yönelik eleştirilerinin dozunu daha da arttırdı. Onun gibi bir hayran istemiyorum çünkü Hürmüz Boğazı ile ilgili meselede yanımızda olmadılar diyerek İtalya'yı Washington'a yeterli desteği vermemekle suçladı. Trump ve Meloni arasındaki gerilim aslında yeni değil. İran savaşı üzerine Papa ile Trump arasında yaşanan polemiğe Meloni de dahil olmuş, Papa'nın yanında yer alan İtalyan lider, ABD Başkanı'nın oklarını üzerine çekmişti.
1: Yine bir Trump haberi. ABD Başkanı sıradaki operasyon için ekonomik krizle boğuşan Küba'yı işaret etti. Küba yönetimi ekonomik reform paketi açıkladı. Reform paketiyle sosyalist sistemin korunmak istendiği vurgulanıyor.
2: ABD'nin Venezuela'nın ardından Küba'ya olası askeri senaryoları gündemdeyken Havana'dan dikkat çeken bir adım geldi. Derin ekonomik kriz yaşanan ülkede Ulusal Meclis serbestleşme ve yerelleşme adımlarını içeren reform paketini onayladı. Reform paketi özel sektörün ekonomideki payının artırılmasını, yabancı yatırımcının teşvikini ve özel bankacılığı hedefliyor. Ayrıca turizmde yeni işletme modellerine geçilmesi, yurt dışında yaşayan Kübalıların yatırımlarının desteklenmesi ve kamu şirketlerinin dönüştürülmesi de pakette yer alıyor. Başbakan Manuel Marrero, başkent Havana'da milletvekillerine sunum yaparken bu adımları stratejik önlemler olarak tanımladı. Marrero, düzenlemelerin sosyalist sistemden uzaklaşmayı değil, aksine sistemi korumayı amaçladığını vurguladı. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, reform paketinin ABD tehdidi karşısında bir geri adım olduğu yönündeki eleştirileri reddetti. Düzenlemenin sadece özel sermayenin ülke geleceğine daha etkin rol almasını sağlayacak bir strateji olduğunu söyledi. Küba ekonomisi son 6 aydır kronik elektrik kesintileri, temel gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve para birimindeki sert değer kaybıyla mücadele ediyor. Uzmanlarsa bu yıl ekonominin %7'nin üzerinde daralacağını öngörüyor.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu programında konuştu. Türkiye dünyanın büyük merkezlerinden birisi olmaya aday dedi. Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecine de ayrı bir parantez açtı.
3: Çok kutuplu, çok merkezli bir dünya sisteminin başlangıcındayız.
2: Değişen dünya düzenine vurgu yaptı. Türkiye'nin artan önemine atıfta bulundu.
3: Bu merkezlerden birisi de isteseler de istemeseler de Türkiye'dir. Türkiye dünyanın büyük merkezlerinden birisi olmaya adaydır.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu kapanış ve sertifika programında konuştu. Yeni anayasa çalışmaları da gündemindeydi.
3: Türkiye'nin artık darbelerin sonucu olan anayasalarla değil, Türkiye'nin halkın iradesiyle yapılmış yeni, çağdaş, demokratik ve katılımcı bir anayasayla yoluna devam etmesi lazım.
2: Kurtulmuş Orta Doğu'da yaşananlara dikkat çekti. Terörsüz Türkiye sürecinin önemini hatırlattı. Terörsüz bölgeyi birlikte kuracağız dedi.
3: Yaklaşık 50 yılını heba ettiğimiz terör meselesini bütünüyle bitirmek, hallu fasl etmek ve bu ülkede tam manasıyla barışı ve kardeşliği tesis etmek zorundayız. Bütün coğrafyamızın barış ve huzur içerisinde yaşaması Türkiye olarak en yüksek, en önemli temennimizdir.
1: Fem kanserde erken teşhis için taramalara hız veriliyor. Vatandaşlar kısa mesaj gönderilerek kanser taramalarına davet edilecek. Bu kapsamda Haziran ayı sonuna kadar 99 milyon hatırlatma SMS'i gönderilecek. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kanser taramalarında erken teşhisin gücüne inanıyor. Vatandaşlarımıza dijital kanallarla ulaşmaya devam ediyoruz dedi. Bakan erken teşhiste tedavi başarı oranlarının arttığına da dikkat çekti. Tüm vatandaşlarımızı kanser taramaları için aile sağlığı merkezleri, keten ve sağlıklı hayat merkezlerimize davet ediyorum dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Dünya Bankası tarafından Türkiye'ye sağlanan 400 milyon euroluk yenilenebilir enerji finansmanını değerlendirdi. Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payını arttırarak dışa bağımlılığı azaltıyoruz dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yaptı bakan, yeşil dönüşüm ülkemiz için bir zorunluluktur. Son 23 yılda toplam enerji ithalatımız 1.1 trilyon dolara ulaştı diyor. Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payını arttırarak dışa bağımlılığın azaltıldığını söyledi. Bakan Şimşek ayrıca Dünya Bankası'ndan sağlanan 400 milyon euro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanla yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor. Enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz dedi. Türk yatırımcıların 128 ülkedeki toplam doğrudan yatırımı 2025 yılında 2251'e ulaştı. Ticaret Bakanlığı'nın yurt dışı yatırım anketine göre yatırımların sermaye pozisyonu 69.2 milyar dolar. En fazla yatırımsa Hollanda'ya yapıldı.
2: Türk yatırımcılar geçen yıl 128 ülkede 2251 yatırım yaptı. Yatırımların sermaye pozisyonu 69,2 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 2025 sonu itibarıyla yurt dışındaki yatırımlarının tespitine yönelik yurt dışı yatırım anketi yaptı. Ankete göre 2251 yatırımın 846'sı Avrupa Birliği ülkelerinde, 464'ü diğer Avrupa ülkeleri olarak gruplandırılan Birleşik Krallık, Rusya, Balkanlar, İsviçre, Norveç ve Doğu Avrupa bölgesinde bulunuyor. AB ülkelerinin toplam yatırımlar içindeki payı %38,3 olurken diğer Avrupa ülkelerinin payı %20,8 olarak hesaplandı.

Türk yatırımcılar ülkeler arasında en fazla yatırımı ise Hollanda'ya yaptı. Hollanda'da 223 yatırım ve 26 milyar 142 milyon dolarlık sermaye pozisyonu kaydedildi. Hollanda'yı Jersey bölgesi, Birleşik Krallık ve ABD izledi. 2025 yılında Türkiye'den bu yatırımlara yapılan ihracat 10,7 milyar dolar olurken ithalatsa 8,1 milyar

0: Efendim bugün üniversite sınavı vardı. Tüm yurtta bu heyecan yaşanırken maalesef Gaziantep'ten acı bir haber geldi. Sınava yetişmek için otomobille yola çıkmıştı 19 yaşındaki genç. Geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Kaza sabah saatlerinde Karkamış ilçesi Soyluköy yakınlarında yaşandı. Mehmet Fatih İnal idaresindeki otomobil kavşakta tırla çarpıştı. Sınava yetişmek için Nizip ilçesine gittiği öğrenilen 19 yaşındaki sürücüyle yola çıkmıştı. 19 yaşındaki genç geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Kaza sabah saatlerinde Karkamış ilçesi Soyluköy yakınlarında yaşandı. Mehmet Fatih İnal idaresindeki otomobil kavşakta tırla çarpıştı. Sınava yetişmek için Nizip ilçesine gittiği öğrenilen 19 yaşındaki sürücüyle akrabası ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Fatih İnal kurtarılamadı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy İnal için taziye mesajı yayınladı. Gerçekten çok acı. Allah'tan rahmet dileyelim, ailesine de sabır. İstanbul'a gitmek için otobüse binen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hamza Duras'tan da günlerdir haber alınamıyor. Kayıp genç için arama çalışmaları da sürüyor.
1: 9'unda telefonla irtibat tamamen kesildikten sonra artık çok fazla şüphelenmeye başladı.
2: Evden okuluna gitmek için çıktı ama ne üniversiteye ne de yurda gitti. Günlerdir haber alınamayan üniversiteli genç için ekipler seferber oldu.
1: Telefonlarımızı açmadı zaten. Biz de sınav haftası falan diye çok üstüne yüklenmedik. Zaten normalde de böyle bazen bir hafta falan açmayabiliyordu derslerin yoğunluğunda falan.
2: 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hamza Duras, 31 Mayıs'ta Karabük Safranbolu'dan İstanbul'a gitmek için otobüse bindi. Ailesinin telefonlarını açmayan gencin İstanbul'a da gitmediği ortaya çıktı.
1: Arkadaşlarımla aradığımızda İstanbul'da gelmediğini, yurda da girmediğini söyledikten sonra artık biz işin ciddiyetini arayıp ona göre şey yaptık, girişimlerde bulunduk yani.
2: Ailenin başvurusu üzerine Hamza Duras'ın son görüldüğü Çantarla mevkisinde arama çalışması başlatıldı.
1: Kendisi 3 Haziran'da arkadaşıyla görüşünden sonra işte bu civarlardaki ormanları gösterip buralara gezmeyi düşünüyorum diye falan bir ibare kullanmış.
2: Dedektör köpeğin de katıldığı drone destekli aramalarda Hamza'dan henüz bir iz yok.
0: Uludağ'da geçen yıl otelde çıkan yangında milli kayakçıyla annesi babası hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili dava sürerken mahkeme ve bilirkişi heyeti otelde keşif yaptı.
2: Küçük bir alevle başladı. Oteli saran yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Faciayla ilgili aylar sonra olay yerinde keşif yapıldı.
3: 450 gündür bir hukuk mücadelesi veriyoruz. 450. günün sonunda burada ilk defa keşife bilirkişi incelemesi yapıldı.
2: Uludağ'da geçen yıl Mart ayında bir otelde çıkan yangında milli kayakçı Berkin Usta, babası eski milli kayakçı Yahya ve annesi Fikriye Usta hayatını kaybetti. Bilirkişi raporlarına göre yangın şöminede yakılan mangal sonrası közlerden çıkmıştı. Yangın söndürme ve algılama sistemleri ise yetersizdi.
3: Burada yangın springleri bazı bölgelerde var, bazı bölgelerde hiç yok. Olan bölgelerdeki yangın springlerinin kilitleri, anahtarları açılmadığı için, yani kurulmuş ama faaliyete geçirilmediği için duman dedektörleri ve yangın springleri çalışmamış.
2: Oteli işleten firmanın sahibi Cevdet Ağ ve otel müdürü Tekin D hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yargılama sürerken mahkeme heyeti ve bilirkişi heyeti olay yerinde keşif yapıp incelemelerde bulundu. Yangının çıkış noktası, teknik altyapı, acil çıkışlar ve söndürme sistemleri incelendi.
3: Duman tahliye kanallarının hiçbirisi yok. Yangın önleme cihazlarının hiçbirisi yok ve gördüğünüz gibi tamamen dış cephe yanıcı bir malzemeden yapılmış vaziyette ve otel adeta bir ihmaller zinciri sonucu yanıyor.
2: Keşifle ilgili rapor hazırlanacak.
0: Hem Karabük'te meydana gelen heyelanda facianın deşiğinden dönüldü. Yamaçtan kopan kaya parçaları bir evin çatısına, duvarlarına zarar verdi.
2: Kaya parçaları eve doğru yuvarlandı. Heyelanda facianın eşiğinden dönüldü.
4: Allah! Kendim canla korumuş yani. Baksana ya. Her tarafı parçalamış.
5: Bildiğin gibi değil. Yukarıdan aşağı yukarı yürümüş sanki. Dinamit atmışsın o misali.
2: Olay Karabük'te meydana geldi. Yamaçta heyelan sonucu kopan kaya parçaları bir evin çatısına ve duvarına isabet etti. O sırada evde bulunan aile büyük korku yaşadı. Neyse ki olayda yaralanan olmadı.
5: Evdeydim işte. Evden dışarı çıktı yola. Doğru komşuya gittim ağlayan.

0: Yani
1: Olayda evin duvarı yıkıldı, çatısı zarar gördü. Bölgeye gelen ekipler inceleme başlattı.
2: Üzüldük hep birlikte. Büyük hayal kırıklığı oldu. Herkesin umudu çoktu. 24 yıl sonra başlamıştı heyecan yeniden. Amilliler Dünya Kupası'na erken veda etti. Gruptaki ikinci maç bu sabah Paraguay karşısındaydı. Mağlup olan milliler grup sonuncusu oldu. Milli takım haftaya Amerika Birleşik Devletleri ile formalite maçına çıkacak.
1: Dünya Kupası heyecanı Türkiye için erken bitti. Amirli takım 24 yıl aradan sonra büyük umut ve heyecanla katıldığı turnuvada grup sonuncusu oldu. Gruptaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan ve 2-0 kaybeden milliler ikinci maçında da mağlup oldu. Paraguay'a henüz ikinci dakikada yediği golle 1-0 yenildi. Turnuvadaki ilk galibiyetini alan ve puanını 3'e çıkaran Paraguay'a galibiyeti getiren golü Galarza kaydetti. Bu sonuçla 2026 Dünya Kupası'ndan elenen ilk iki takım Haiti ve Türkiye oldu. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin bulunduğu D grubunu lider tamamlamayı garantiledi. Paraguay ve Avustralya ise ikincilik için karşı karşıya gelecek. Üçüncü olan takımın ise diğer gruptaki üçüncüler arasındaki performans sıralamasına göre tur şansı olabilecek. Milli takımın iki maçtaki performansı ise eleştiri konusu oldu. Ay Yıldızlılar çıktığı iki maçta 62 şut çekmesine rağmen gol kaydedemedi. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella elenmeyi şans faktörüne bağladı.
3: Türk halkının büyük beklentisi vardı. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Objektif biçimde bakacak olursak oyuncularıma karşı hiçbir olumsuz düşünceye sahip değilim. 35 yıllık kariyerim boyunca 50 maçta bir denk gelecek karşılaşmalar iki kez üst üste denk geldi. Kader bizden yana değildi.
1: Hamili takım 26 Haziran Cuma günü saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile formalite maçına çıkacak.
2: Efendim sırada haftanın kültür sanat ajandası var.

Viyana Senfoni Orkestrası Türkiye'ye geliyor. 125. yıl coşkusunu iki gece boyunca müzikseverlerle paylaşacak olan orkestra, programın ilk gününde piyanist Beatrice Rana'yı, ikinci gününde ise violenselci Kian Soltani'yi ağırlayacak. Etkinlik 23-24 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda. Harbiye'de yaz konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Rock'n'roll'un efsanevi ismi Chris Isaak, Epiphone 10. yıl konserleri serisi kapsamında 20 Haziran'da hayranlarıyla buluşuyor.

Sol müziğin güçlü sesi Imani, bir kadının özgürlük arayışı ve yeniden doğuş temasını merkeze alan albümü Woman Deserve Rage, Avrupa turnesi kapsamında 25 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde konser veriyor.

Alternatif müziğin güçlü sesi Tom Odell, Blind Fest kapsamında İstanbul'a geliyor. Another Love şarkısıyla popülerliği artan sanatçı, festivalin açılış konserini yapacak. Konser 23 Haziran'da Life Park'ta gerçekleşiyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve Kültür Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali programında müzede Pado Gecesi düzenleniyor. Pado'nun kasırgası olarak anılan Sara Correa, 25 Haziran'da İstanbul Arkeoloji Müzeleri Bahçesi'nde sahne alacak. Molière'in ünlü eseri Cimri Oyunu, Tansu Biçer'in yorumu ve Serkan Keskin'in çok konuşulan Harpagon performansıyla 25 Haziran

0: Ekranda seyirciyle buluşuyor. 10 sezondur sahnelenen ve 17. yüzyılda yaşamış Fransız komedi yazarı Molière tarafından yazılan ünlü eser, insanların iç ve dış yapısına odaklanıyor. Tiyatro, pişekhane ana sahnede. Yedinci Mardin Bienali 20 ülkeden 42 sanatçıyla kadim şehrin tamamını çağdaş sanatla buluşturuyor. Küratörlüğünü Çelenk Bafra'nın yaptığı Bienal, gökzemin temasıyla şehre yayılıyor. 21 Haziran'da son bulacak program, Dara Antik Kenti ve Zindanı, Deryu Zafaran Manastırı ve Kızıltepe Ateşbeyler Hamamı gibi tarihi merkezlerde yer alıyor. Ahıska Türkleri Kayıp Sürgünün İzinde sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Dışişleri Bakanlığı ve Dünya Ahıskalılar Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan serginin küratörlüğünü Beste Gürsü yapıyor. Seçkide Ahıska Türkleri sürgün tanımı, 20. yüzyıl Rus coğrafyası, Stalin dönemi sürgünleri, fotoğrafları ve haritaları sunuluyor. Sergi 27 Haziran'a kadar AKM Galeri'de ziyarete açık. İstanbul'un kültürel mirasıyla çağdaş sanatı bir araya getiren Kültür Atları Festivali 20-21 Haziran'da İş Vapur'da düzenleniyor. Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez küratörlüğünde hazırlanan festivalde atölyeler, söyleşiler, münazaralar ve okuma tiyatrosu gibi birçok etkinlik yer alıyor.
1: Efendim şimdi kısa bir ara, reklamlar.

Efendim tamamlıyoruz ana haber bültenini. Sonuna geldik. Birazdan Eren Eğilmez karşınızda olacak konuklarıyla birlikte. Güzel bir akşam olsun. Yarın 18'de görüşmek üzere.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözülmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
2: Seymen.
3: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinin de dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Anlamak için soran program Gerçek Fikri Neden? Herkese merhaba. CHP'de haftalardır devam eden krizde dün akşam da bir başka eşik oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında yaptığı açıklamalar, karşısındaki gazetecilerin soruları bu konuda yeni tartışma başlıkları oluşturdu. Kılıçdaroğlu'na sorulan sorular ve onun verdiği yanıtları izleyip tartışacağız program içerisinde. Bu aslında programın bir bölümü. Diğer bir bölümünde ise tabii bu CHP içi krizin topluma nasıl yansıdığı konusunda bir başka merak edilen kısım, yani nasıl yansıdı, toplum ne diyor, ne düşünüyor? Buna dair de kamu araştırmacıları ellerindeki dataları, verileri bizimle paylaşacak. O verileri, dataları tartışacağız. Peki kimlerle tartışacağız? İstanbul Stüdyo'da gazeteci Gürkan Zengin. Hoş geldin Gürkan.
1: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
0: Eski Devlet Bakanı Sayın Mehmet Sevgen. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
0: Genel Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş. Hoş geldiniz.
3: Sağ olun efendim.
0: Ankara Stüdyo'da Araya Araştırma Şirketi Başkanı Murat Karan. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
0: Ve uzaktan bağlantı Profesör Doktor Armağan Öztürk, siyaset bilimci. Hoş geldiniz.
5: Merhaba Eren Bey, stüdyoyu ve seyircileri selamlıyorum.
0: Çok teşekkürler, çok çok sağolunuz. Hepsini konuşacağız. En sıcak olandan başlayacağız. Çünkü dün akşamki televizyon programı birçok yönüyle tartışıldı. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği yanıtlarla çok tartışıldı. Her boyutta tartışıldı. Onları konuşacağız. Sonra da hakikaten topluma bu nasıl yansımış? Araştırmacılar neler bulmuşlar? Onları konuşacağız ama uzun konuşabilmek için, olabildiğince kesilmeden konuşabilmek için kısa bir ara.

Evet. Birçoğunuz herhalde ya canlı izlemiştir ya daha sonra dönüp izlemiştir. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazetecilerle karşı karşıya olduğu ilk canlı yayın uzun zaman sonra. Ne diyecek, ne söyleyecek diye. Hatta kimileri sosyal medyada ya işte Kılıçdaroğlu'na kızan kimileri işte biz programı izlemeyiz falan dendi ama

0: bayağı hayli izlenmiş. Öyle boykot falan olmamış. Kılıçdaroğlu'nun performansı nasıldı? Şuradan başlayalım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bir düello ustası. Çünkü şöhretini bunun üzerine kuruldu. Rahmetli Dengilmir Mehmet Fırat'la karşılıklı belgeler üzerinden çıktığı şeyde Kemal Kılıçdaroğlu böyle herkes tanır hale geldi. Sonra Melik Gökçek'le, değil mi İhsan Aktaş?
1: Evet, evet.
0: Böyle bir dönem geçirdiler. Uğur Dündar'ın moderatörlüğünde. Bu anlamıyla bir düello üstadı. Ve dünkü program da biraz böyle düello gibi geçti.
2: Kanal 7'nin sahibi de vardı. Şey bizim. Kanal 7'de vardı.
1: Zahit Akman mı?
2: Zahit Akman da vardı. Üçüyle Zahit Akman da var. Zahit'le Dengir Mehmet Fırat'la, Allah rahmet eylesin. Bir de Melih Bey'le.
0: Dünkü program da biraz böyle düello gibi geçti mi? Sanki öyle bir havası doldu zaman zaman. Nasıldı? Performans nasıl buldunuz?
1: Baktığınız zaman bu müzakere bir kültürdür. Aslında programdan programa değişmez. Yani soruyu algılamak, ona cevap vermek, verirken de aslında hem cevabı verip hem de mat etmek bir kültür meselesidir. Zaten gazetecilerle kendisi arasındaki farka baktığınız zaman nihayetinde böyle bir cephe gibi duruyordu gazeteciler. Şimdi gazeteciliğin şeyi şudur, merak edersin. Neyi merak edersin? Toplumun merak ettiği şeyi merak edersin. Yani notlarını alırken acaba Türk toplumu neyi merak ediyor? Cumhuriyet Halk Partisi neyi merak ediyor? Acaba şu soruyu sorarsam şurada faka basar mı gibi bir yaklaşımla geldiği için o da tecrübeli bir isim. Ya bu konularda da çok faka basmadı. Hatta böyle bazı yorumlar yapıldı önce Cumhuriyet Halk Partisi merkezinden. Ya sanki böyle hani dövmek için çağırmışlar gibi bir psikoloji var. Ya bir yerde de yani sorular ya da yöntem bu bunaltıcı ya da baskıcı olduğu zaman eğer karşıdaki kişi de tecrübeli ise bu aslında ona daha çok avantaj sağlar. Şimdi ustalık nedir? Yani ustalık ya da yetkinlik nedir? Bütün mesleki birikimini, niteliğini ya da araştırmanı yaparsın. Orada öyle bir soru sorarsın ki vay be dedirtirsin şeye, cevap verecek kişiye. Çok böyle Kılıçdaroğlu'nun zorlanacağı bir şey olmadı. Bir de nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi tarihin 13-14 yıldır neredeyse Kılıçdaroğlu'nun tarihi oldu. Yani masada oturan herkesten daha çok bilgiliydi, daha çok net cevaplar verdi. Dolayısıyla böyle gazetecileri bir taraf ve Kılıçdaroğlu'nu bir taraf olarak görürsek yani başarılı bir müzakere çıkardı ve gazetecileri de biraz böyle vasıfsız konumuna itti bir yönüyle de. Yani hani şöyledir, ya iddialı olabilirsiniz, inanmış olabilirsiniz fakat bu sizin inandığınıza ne karşınızdaki kişi ne de toplum sizin gibi inanmak zorunda
0: değil. Siz cevaplarında başarılı olduğunu düşünüyorsunuz.
1: Ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Ya yani başarılı bir müzakereciydi. Cevaplarında başarılıydı.
0: Hızlı hızlı bir tur dönelim.
3: Kemal Bey için çok riskli bir röportajdı bir kere. Yani içinden geçtiğimiz süreç ve kamuoyunun kahir ekseriyetinin, CHP tabanının tamamen neredeyse kahir ekseriyeti diyelim hadi tamamı demesek de gözünde moral üstünlüğü tamamen kaybetmiş. Mahkeme kararlarıyla buraya getirilmiş. İşte seçim kazanmış. Birinci parti olmuş bir genel başkanın yerine getirilmiş. İktidarla işbirliği yapan. Bunları anlatmaya gerek yok. Böyle bir konumda algılanan, görülen, öyle de olan esasen lafı eğip bükmeye gerek yok. Bir genel başkan, atanmış bir genel başkan kendisine muhalif olan bir yapıya, bir kanala gitti. Çok riskliydi. Ama kitleye hitap edebileceği iki kanaldan en yaygın ulaşabileceği en iki kanaldan biriydi. Dolayısıyla gitti. Ve ne oldu? Hani paramparça edilebilirdi. Çok ağır bir yıpranmaya uğrayabilirdi. Sorularla, profesyonelce sorularla böyle olabilirdi. Böyle olmadı. Kemal Bey, ben de iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Benim de şaşırdığım da bir performanstı. Bunca zaman sonra ilerlemiş de yaşına rağmen ama belli ki bizim siyasetçilerimiz hırs, ihtiras konularında sıkıntı yaşamazlar. Savunmada kalması beklenen bir genel başkan, bu soruları cevap verecek, kendini izah edecek bir genel başkan gibi beklenirken tam tersine gayet atak ve karşı saldırıya geçmiş, kendini anlatan, partideki tabloyu anlatan ve bunu da anlatabilir.
0: Futbol tabiriyle önde bastı.
3: Öyle oldu. Dolayısıyla dün gecenin neredeyse yıpranmadığı için yani sorulara cevap verdiği için hatta gazeteci arkadaşlarımızı demin İhsan Bey'in de sözünü ettiği gibi biraz yer yer sık sık profesyonelliğin dışına çıkan Kemal Bey'in işte ona bir şeyler kabul ettirmeye çalışan üslupları sebebiyle avantajlı da göründü. Yani adamı çağırmışsınız ve dövmeye çalışıyorsunuz gibi bir algı.

0: maalesef çıktı. Hoş değildi. Yanlış sorular soruldu demiyorum. Gazetecilik icabı sorulması gereken soruları neredeyse tamamı zaman yönetimi çok kötü olmakla beraber soruldu. İyi gazetecilerdir zaten. Yani en az iki tanesini tanıyoruz. Böyle bir tablo karşısında Kemal Bey'i asıl zorlayacak olan mesela hırsızlık, yolsuzluk iddiaları konusunda Kemal Bey zaten ben bunları arındıracağım diye geldiği için oralar iyi izah etti, iyi anlattı. İşte rüşvet aldım diyen var, rüşvet verdim diyen var.
1: O içerikleri konuşacağız.
0: Bunlar. Ama asıl zorlanacağı konularda bu Fethullahçılar kimlerdi, dış politikadaki tablolar neydi, buraları zaman da kalmadı. Sormadığı yerde pek de başarılı olamadığı konulardı bunlar. Bunlara geliriz ama genel olarak Kemal Bey zannedildiği kadar yıpranarak çıkmadı bu röportajda.
1: Mehmet Bey size en son döneceğim. Çünkü tabii, bir kere performans konusunda yorumlarınıza 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyoruz. Murat Kan ne dersiniz? Siz nasıl izlediniz, nasıl bir sonuç çıkardınız?
2: Ya, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu görevi kurultayı bıraktığından, daha doğrusu genel başkanlığı bıraktığı 2023'ten bu zamana CHP içinde yaşanan tartışmalar ve kendi ismi üzerinde yapılan tartışmalarda da hep sessiz kalmayı tercih etti. Cevap vermemeyi tercih etmişti bu zamana kadarki süreçte. O süreçlerde de hem biz kamuoyu yoklamalarında hem de bu sosyal medyadaki bu istatistikleri de takip ettiğimizde Sayın Kılıçdaroğlu'nun üzerinde evet kamuoyu nezdinde çok ciddi bir olumsuzluk hakimdi. Hatta sosyal medya analizlerinde bu %80'lere kadar çıkıyordu. CHP'de yaşanan butlan süreciyle alakalı yani kurultay sonrasında yaşanan mahkemelerden tutun da CHP içerisinde yaşanan diğer sorunlar işte belediye başkanlarının görevden alınması, parti yöneticileriyle ilgili ithamların tamamında neredeyse gizli özne konumunda yani bunların tamamının sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu şeklinde bir algı oluşmuştu. O algı olgulara dönüşmeye başladı. Biraz da mahkeme metaforundan gidersek söz savunmanın dendi ilk kez dün akşam. Ve ilk kez Sayın Kılıçdaroğlu kendisiyle ilgili 3 yıldır yapılan, kendi üzerinde yapılan tartışmalara ve kendisine dönük olan ithamlara cevap verme fırsatı buldu. Orada da çerçevesi net görünen o ki çerçevesi net bir cevap verdi. Özellikle Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Özgür Özel ile ilgili sorulara daha yumuşak geçti. Bu konularda yani nizayı, öfkeyi arttıracak, kavgayı şiddetlendirecek, gerilimi yükseltecek cevaplardan ziyade o soruları daha yumuşak üslupla geçti. Ama kendisiyle ilgili bu zamana kadar olan ithamlarına da tamamına neredeyse cevap vermiş oldu. Ve bu yeni başladı. Yani o 3 yıllık süreç boyunca yaşadığı o suskunluğunu artık genel başkanlığa geri döndüğünden dolayı hepsine tane tane cevaplar vermeye sadece dün akşam değil bundan sonraki süreçlerde de başka televizyon kanallarında gazetecilere vermeye devam edecektir. Ama şu an için hala hem sosyal medya tarafında hem vatandaş sokak tarafında CHP'de yaşanan olumsuzlukların kendisini ilgilendiren veya ilgilendirmeyen her konunun aslında sebebi noktasında bir öznelik durumunda. Süreç içerisinde bunları kendini teker teker anlatacak ve dünkü performansı da bana kalırsa yani baktığımız zaman böyle bir 10 madde sıralayacak olsak 10 maddede 6'sında 7'sinde kendi derdini, meramını en azından şu an için CHP kitlelerini anlatmış görüyorum.
1: Teşekkürler. Armağan Bey?
3: Kemal Bey'in bahsi geçen kanala gitmesi aslında bir meydan okuma. Yani bu mutlak butlan öncesindeki tartışmalar da dahil olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki saflaşma işte belli mahallelere yayın politikaları nedeniyle bu arada çok erken bir tarihte gittiği de söylenebilir. İşte bu 21 Mayıs'tan sonra yaşananlar bakımından genel merkez aslında bir tür iç mimari dizayniyle uğraşıyor şu anda. Yani bir tam bir politik doğrultu arınma hariç o arınmayı da tasfiye şeklinde yorumlanmakta tam olarak şekillenmedi. Buna rağmen çok erken bir tarihte bu meydan okumayı yaptı. Performansı kötü değildi ama hani kötü değil ifadesi iyi olduğunu da göstermiyor onu da söyleyeyim. Gazetecilerin soruları bakımından bütün sorular sorulması gereken tüm sorular soruldu. Sadece şeyi takipte biraz zorluk çektik. Bu ihtimal ki sadece bana da özgü değildir. Yani mesela ben de konuşurken bir konuşmamda bir şey sorulduğu zaman bana bu soruyu soran kişinin aklına

0: O an o sorudan başka bir kavram ve soru gelse dahi biraz karşıdakinin sözlerine ve kişine duyduğu saygının gereği olarak biraz beklemesini umarız. Yani en azından 1-2 dakika, 4-5 dakika falan. Bazen bu sınırların çok zorlandığını, hani bu da bir gazetecilik taktiği ve tekniği ama işte her durumda da karşı tarafa istenen şeyi, eğer bir şeyin söylenmesi isteniyorsa bu konuda da başarılı olmuyor. Bir de Kemal Bey'in karakteri hani sabrıyla ve duygularını açığa vurmamasıyla da bilinen bir siyasetçidir. Yani böyle bir işte psikolojik baskı üzerinden gerçeğin, hakikatin söylenmesine dair bir strateji onun karakterine çok da uygun değildi. İçerikle ilgili belki sonraki turda söyleriz ama sadece şunu ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz bu CHP içindeki tartışmalarda parti içi iktidarla muhalefet arasında bir epistemolojik duvar var. Bir taraf diyor ki yolsuzluk var, arınmamız gerekiyor. Öbür tarafta diyor ki işte bütün bu kanıtlar, sahte kanıt, tanıklar, işte gizli tanık, aslında tüm itiraflar baskıyla alındı. Bu işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yargı yoluyla müdahalesidir. Ben izlerken bu iki tane söylemin çarpıştığını da gördüm. Ve tarafların da birbirini çok da ikna edemediğini, Cumhuriyet Halk Partisi seçmenleri ne düşünmüşlerdir, o daha sonra ortaya çıkacak. Ama hani bu iki argümanın da kolay kolay hani birbirine yaklaşmadığını, bir orta yolu da bulunamadığını gördük. Ama işte bahsi geçen konularda özellikle suçsuzluk, işte masumiyet karinesi, kimler yargılanacak, neden tasfiye ediliyorlar, parti neden kurultaya gitmiyor gibi ara başlıkları bence ayrıca konuşma ihtiyacımız da var tabii ki.
1: Elbette de konuşacağız. Sayın Sevgen, tabii yıllardır tanıdığınız bir isim. Bir de işte o andığımız geçmişteki düellolardan şey lakabıyla çıktı. Sakin güç lakabıyla çıktı. Yani yükselmiyor, sinirlenmiyor, sabrediyor, bekliyor. Bu anlamıyla Kemal Kılıçdaroğlu açısından da Murat Bey de bahsetti. Aslında rüzgar en azından kamuoyu açısından biraz sert esiyordu Kemal Bey'e karşı
2: Doğru.
1: sert esiyordu. Fakat bu yayın onun daha önceki zamanlarda olduğu gibi kendi performansıyla bu rüzgarın seyrini etki edecek, lehine çevirecek bir yayın mı oldu? Performansını siz nasıl değerlendirdiniz?
2: Valla tabii ben gazeteci arkadaşlar adına çok üzüldüm. Mesela iyi ki Senem Hanım'ın karşısında Ekrem İmamoğlu yoktu. Yani hatırlarsınız bir yayın yapmıştı Ekrem Bey, İsmail Saymaz bir de Deniz Zeyrek galiba üçü. Senem Hanım TOKİ başkanını bağlamak istedi. Ekrem Bey neler yaptı? Ben belediye başkanıyım, ben belediye başkanıyım. Sen kimsin, nasıl bağlarsın, otur yerine, bunu 3 defadır, 4 defadır yaptın diye o kızımızı yerden yere vurdu. Rezil etti. Bak yayınlar var. Arşivde girin görün. Nasıl rezil etti? Dün o kızımız aynı şeyi Kemal Bey yapmaya kalktı. Parmak sallıyor. Kendi sorusu yok ki. Oradaki soruları kim soruyor? Ekrem Bey'in danışmanları. Efendim söyleyeyim bizim içerideki gazeteci Emin şey gazeteci başka arkadaş ilk soruyu sorduğu zaman
1: Emin
2: Köşe yazar Emin
1: Çolaşan'ın
2: Çolaşan
1: yazı meselesi.
2: soruları bunlar sordu. Yani sorular oradaki gazetecilerin sorduklarını görmedim. Yani sorular soranlar başta girerken bile o kadar böyle saygısızca ya karşındaki bir genel başkan, bir partinin genel başkanı. Sen genel başkan bir de sizi tercih ediyor. Ve siz misafirsiniz orada. Ve siz böyle parmak sallayarak, abadelik yaparak o soruları soramazsınız. Öyle soru sorulmaz. Sorarsınız ama öyle soru sorulmaz. Böyle soru mu sorulur Kemal Bey? Sen bunu yaptın. Hocamın söylediği gibi cevap bitmeden ikinci bir cevap sormaya çalışıyor. Ama Kemal Bey sakin vaziyette. Sağduyulu, düşüncelerini aktaran, yani onların altında ezilen değil de onları mahcup eden. Mesela en çok Barış'a üzüldüm. Barış bizim gözümüzde çok başarılı bir kardeşimiz. Gelecekte gurur mumcu diye bakardık biz Barış'a. Böyle gördük.
1: Niye böyle dili geçmiş zamanda konuşuyorsunuz ki?
2: Ha
1: Yani
2: şimdi dün,
1: hala öyle bakmıyor
2: dün öyle
1: musunuz?
2: görmüyorum ben Barış'ı. Yani o kadar böyle ya oradaki Türkiye'nin meselelerini, partinin meselelerini konuşacağımıza direkt Ekrem Bey'in avukatı gibi, büyük şehirli avukatları gibi öyle bir ortama soktular tartışmayı. Yani bizim derdimiz Ekrem Bey'in ya da oranın sorunu değil ki bizim derdimiz Cumhuriyet Halk Partisi. Kemal Bey'e mutlan verilecekti. Şey dedi atama deyince kanunu da söylüyorum. Mahkemeye kararı atama da değil. Mahkeme kararı geldi bir görev verdi. Görev verilmeseydi bir kayyum atanacaktı. Kayyumun kim olduğu belli değil. Ne yapacağı belli değil. Yani böyle bir ortamda Cumhuriyet Halk Partisi'ne en çok Kemal Bey'i eleştirenlerden bir tanesi. Ben de biliyorsunuz daha önceden bu 4 tane özür diledi. Diğer bu arkadaşların haklı olduğumuz ortaya çıktı. Bütün karşı çıkanlar bunlar şimdi. Kemal Bey'in yanında arkadan biliyorsunuz oyun oynayanlar işte bu FETÖ olayı işte 4 özür dilemişti. Öyle bir ortamda Kemal Bey toplumdan sanki bütün suçlu bu yönetim gibi. Kemal Bey dedi, herkes Kemal Bey, Özgür Bey falan diyor. Ya Kemal Bey tek başına gelmedi, bütün yönetimle geldi. Parti meclisüyleriyle geldiler. Oradaki eski yönetimi getirdi mahkeme. Dedi ki kardeşim bundan öncekiler yanlış yapmışlardır. Bunda öntekiler şaibe karışmıştır. Delegelerin İstanbul'dakiler din dışında diğer bütün delegeler hakkında soruşturma var. Özgür Bey'in de Kemal Bey'in de efendim Hüseyin Ekrem Bey'in de hakkında yeni bir soruşturma var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başladı. Eşlerinin, kendilerinin, akrabalarının mal varlıklarla ilgili. Şimdi onlar da bir araştırma içerisinde. Yani ama bu bir taraftan bırakmış sanki tamamen bu suçlu işte yönetim alan arkadaşlar gibi. Ben Kemal Bey diye demiyorum, bütün arkadaşları kastediyorum. Suçluymuş gibi bu arkadaşlar da ya soru sormaya değil sanki mat etmeye.
1: Benim sorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun performansı nasıldı? Sizin cevabınız gazetecilerin performansı nasıldı şeklinde oldu.
2: Şöyle.
1: Bu anlamda yani Kemal Bey'in performansı.
2: Kemal Bey'in performansı bunlara göre çok iyiydi. Yani en azından altını doldurmaya başladı. Bu inandırıcılık hani yüksek çıkıyor aşağı çıkıyor ya. O dört madden altı dolduğu müddetçe, Kemal Bey televizyonlara çıktığı müddetçe, kendini ifade ettiği müddetçe göreceksiniz ki o Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine eğilim daha çok gelecektir. Çünkü milletin ahlakı ve ahlakın yanında disiplin de bizim partide çok önemlidir. Disiplini de kaybettiğiniz zaman partiyi de yönetemezsiniz. Ve bu partiyi de böyle ahlaki çöküntüler içinde olan 5-6 kişi hepsi bunlar. Biz bunların araştırma yaptık, boşuna söylemiyorum. Kemal Bey biraz nazik davrandı, kibar davrandı orada. Ben olsaydım daha farklı o sorulara cevap verirdim. Bilerek söylüyorum. İşte biraz önce Sena Marma yapılanları.
1: Peki şöyle ilerleyelim. Somut somut gidelim. Birkaç bölüme bakalım. Yani neler söyledi Kemal Bey? Onların üzerinden konuşalım. Bazı bölüm, örneğin Kemal Kılıçdaroğlu'na soru soruluyor. O da öyle şey olmaz. Belediye diyor zaten. Geldim şuna parayı verdim. Diyor değil mi? Niye dava açmadılar dediği bir bölüm vardı. Onu bir izleyelim arkadaşlar. Genel Başkan Yardımcısı niye dava açmaz diye soruyor. O tartışmayı da üzerine konuşuruz.
3: Böyle şey olmaz. Belediye diyor zaten geldim şuna parayı verdim diyor değil mi? Genel Başkan Yardımcısına parayı verdim diyor. Kim diyor? Parayı veren adam söylüyor. Bana söyler misiniz? O genel başkan yardımcılarından tazminat davası açan var mı? Niye açmıyorlar? Niye açmıyorlar?
4: Bu mu?
3: Ve siz niye sormuyorsunuz? Arkadaş, sen bu adam sana diyor ki ben gittim rüşvet verdim. Şurada verdim, şu saatte verdim. Telefonlar uyuştu, her şey tamam. Niye takip etmiyorsunuz? Böyle.
1: Bunun devamında gazeteci arkadaşımız soruyor. Belediye başkanı ve bürokratları da diyor ki almadım nasıl olacak diyor. Kılıçdaroğlu diyor ki hayır efendim kişi diyor verdim parayı veriyor, zamanı veriyor, her şeyi veriyor. Çakışan her şey var. Niye söylesin şimdi bilmiyorum. Şimdi İBB davasına kadar baktınız bilmiyorum. Ve sadece o dava değil, bir dava değil. Genel Başkan Yardımcısı size ben şundan para aldım desem. Gazeteci gösteriyor. İşte para aldım desem siz bana dava açmaz mısınız? Neden? Hangi gerekçeyle dava açmaz diye soruyor. Mesela bu bölümde bu dava açılmaması üzere ki o yayında bir mesaj da geldi galiba. Dava açıldığına dair bir mesaj da geldi. Suç duyurusunda bulunduğuna dair. Suç duyurusunda bulunduğuna dair.
2: Bir tane ile ilgili.
1: Mesajda.
2: Hayır, bir tane Veli Bey mesaj göndermiş. Ben bu konuda suç duyurusunda bulundum diye. Bir tanesiyle ilgili.
1: Bu Kılıçdaroğlu'nun neden dava açmaz sorusu.
2: Evet, o çok önemli zaten, kilit nokta orası.
1: Nasıl bir argüman sizce bu tartışmayı nereye taşıyor? Oradan
2: ya kilit nokta orasıdır bakın. Aziz İhsan Aktaş diyor ki ben Adana'daki milletvekilinize, genel başkan yardımcısına $1 milyon verdim. Ankara'ya geldi, parayı teslim ettim diyor. O Aziz İhsan Aktaş hakkında bir tek dava yok. O genel başkan yardımcısı demiyor ki Burhanettin Bulut. Demiyor ki kardeşim sen kimsin ya? Terbiyesiz herif, sen ne diyorsun? Ben kimden aldım? Sen ne zaman verdin? Kime verdin? Bir tek dava açmıyoruz. Diğer konular da belli. Ya diyor ki Veli Bey'in en son işte belediyeden danışmanın aldığı parayla ilgili. Diyor ki ya ben almışımdır seçim için göndermişlerdir diyor. Ya böyle bir ortamda bu insanlar Cumhuriyet Halk Partisi yöneticisi olabilir mi? Diğerlerine bakıyorsun. Bütün belediye şey genel başkan yardımcılarını adam tahakküm altında koyuyor. Diyor ki ben bunları ev verdim. Götürdüm parayı şeye koydum diyor belediye başkanı. Duvarın dibine koydum. Özgür Bey'in akrabası geldi diyor şeyde Denizli'de il binasının önünde para verdim. Babasının parasını yatırdım, arabasını yaptırdım diyor. Bütün bunlar iddia. İşte poşetler bulundu diyor ama bir teki dava açmıyor ya, bir teki. Onlar kendi adlarını açmayabilirler. Ama Cumhuriyet Halk Partisi genel

0: Başkan yardımcısı olacak insanlar. Bir tane ihale almış, şimdi terör suçundan içeride bulunan terör örgütünün başı senin hakkında iddiada bulunuyor. Ya gider sıkarsın kendine. Ya nasıl buluyor? Diyor ki ben sana para verdim kardeşim. Ben sana para verdim diyor. Para verdim de paramı aldım. Para vermesem diyor ben istihkaklarımı alamıyorum belediyeden diyor. Bunu açık açık söylüyor. Özgür Bey söylüyor. Meydan okuyor. Ama bir tek genel başkan yardımcısı bu adam hakkında dava açmıyorlar. Ya böyle bir parti olur mu? Böyle bir parti yönetilir mi? Böyle bir parti ahlak şey çıkar mı toplum önünde? Ya bize her şeyi söyleyebilirsin. Cumhuriyet Halk Partisi iş yapamıyor bile dersin. Sağcı dediler, komünist dediler. İşte bunlar iki tane koyun versen Fırat'ın kenarında bunlar bakamaz dediler. Ama bize hiçbir zaman şimdiye kadar parayla, pulla, şaibeyle bunlar yetim hakkı yer, bunlar devletin parasını yer demediler. İş yapamaz dediler, doğrudur. Anlarım ama bunlar rüşvet alır, para alır demediler. Biz ilk defa Mustafa Sarıgül Deniz Baykal kurultayında paranın önünü kestik. Böyle bir olay olacaktı. O kurultayda Deniz Baykal'ın tarihi konuşmasıyla bir dedi kamu kurumu, bir belediye başkanı hakkında dedi iddia ediyor. Diyor ki kardeşim sen şuradan şuradan şuradan rüşvet aldın diyor dedi. Ama dedi o belediye başkanı ya benim aklım almadım, benim alnım temiz, ben bu işleri bilmem demesi yetmiyor dedi. Dürüstlük dedi mahkeme kararıyla biter dedi, mahkeme kararıyla başlamaz. Ve böyle bir durumda biz geldik. CHP genel başkanı olacak insan dedi CHP'yi satmayacak. Ve dedi esas önemli olan CHP'yi satın almaya kalkmayacak dedi. Biz kardeşim bir kurultayı koruyamadık. Devlet kendini korudu. Ama biz kurultayda aldım diyor, verdim diyor, öbürü verdim diyor. Verdim diyenlere dava açamıyoruz.
1: Adam bu iddialarla söylüyor. İlgili iddialara uğrayanlar dava açmalı.
0: Hiçbiri dava açmadı. Hiçbiri sonuna kadar gitmedi. Niye açmıyorlar?
1: Gürkan Zengin bu...
2: Şimdi, pardon. Ya bu şey de eskiden bazen komedide popüler olan şeyler olur. Bu İnce İnce Yasemin Cen'in bir şeyi vardı. Napolyon eve geliyor. Joseph'in evde. Ev erkek kaynıyor. Çekiyor çifte tabancayı. Çatır çatır çatır hepsini öldürüyor. Sonra Joseph'ine dönüyor. Diyor ki bunu bana yapmayacaktın. O da diyor ki hani bizde gavur algısı var ya. Ya işte Napolyon biz gavuruz. Bizde böyle şeyler normal. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kitlesini o kadar iktidar karşıtlığıyla motive ettiler ki yani her gün 100 tane Cumhuriyet Halk Partili aleyhine yolsuzluk davası iddia edilse bu kitleye etkisi olmuyor bunun. Bence Kılıçdaroğlu bir yarma harekatı yaptı. Yani mahkemenin ya da medyanın ya da başkalarının iddia ettiği şeylere Cumhuriyet Halk Partili kitle inanmıyor. Yani bunu baştan bir siyasal işte... Bizim bir başkanımız vardı, adayımız vardı. %60'la kazanacaktı. Türkiye'de %60'la kolay kolay hiç kazanan olmadı. Dolayısıyla bu iddialar da aleyhtarlık da kitle nezdinde o kadar normalleşti ki. Yani sağır oda gibi kolay kolay kitlenin etkilendiği yoktur. Ancak bu bölünmeden sonra yani Kılıçdaroğlu'nun şöyle AK Partili zaten AK Partililer bu konuda siyasal bir dil kurmadılar. Mümkün mertebe mahkeme konularında iddialar konusunda geri çekildiler. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tür söylemler, söylentiler o kadar normalleşti ki yani şöyledir. Mesela bir belediyenin bir köşesinde bir müdür, bir şef veya bir idareci ya da bir daire başkanı yolsuzluk yapar. Onun temizlenmesine ve idare de kolaylık sağlar yani çünkü irade dışı bir şey olmuştur falan. Fakat baktığınız zaman özellikle İstanbul'da başlayan bir hikaye şimdi genel başkan yardımcılarına ulaşıyor, parti meclis üyelerine ulaşıyor. Konular böyle çok o kadar aleni konuşuluyor ki yani mesela ne bileyim yani insanlar için onur meselesidir. Hani bir rüşvet almak, vermek ya da onunla alakalı imtihan olmak. Fakat bu işte bir konforu vardı bugüne kadar Cumhuriyet Halk Parti'nin. Bu konfor neydi? %30'luk kitleyi argümanlarla besleyerek sürekli yani fikirle, düşünceyle değil. Ya iktidar aleyhi argümanlarla belirleyerek bir bakıma problemlerle CHP kitlesi arasında bir ateşten şey duvar örmüşlerdi ve bunda da bence Cumhuriyet Halk Partisi medyası artık bu tabiri kullanabiliyoruz. Bu medyanın etkisi çok oldu.
1: Yani, şimdi sizdeki bilgide ve kanaatte Kılıçdaroğlu'yla aynı mı? Ben yani şöyle, dava açılması gereken iddialar vardı ve iddialara muhatap olanlar dava açmadı mı? Yorumunuz bu
2: ya
1: mu?
2: İnanır ha, mısınız? Mesela benim yorumlamamın veya böyle düşünmemin hiçbir kıymeti yoktur CHP kitlesi açısından. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bunu ilk kez söylediğinde İçeriden birisi bunu söylemiş oluyor. Bu da şöyle değil. Efendim benim öfkem var. Onlar beni genel başkanlıktan ettiler değil. Diyor ki eğer biz bir Cumhuriyet Halk Partisi dizayn edeceksek, yeni bir Cumhuriyet Halk Partisi olacaksa en azından bunlardan ari olmamız lazım. Ya bu hikayelerin dışında kalmamız lazım. Dolayısıyla da bence bundan sonra eğer bu tartışmalar devam ederse, Kılıçdaroğlu'nun sorduğu soru çok doğruydu. Kardeşim sizin genel başkan yardımcınız, şurada yöneticiniz, şurada para pul işlerine bakan insanınız. Ya tamam, siyasetin finansmanıyla alakalı bazı organizasyonlar olur da, ya bu kadar aleni, bu kadar fütursuzca, bu kadar keyfe keder olmaz. Onun da sebebi şuydu. Bu, ben Deniz Baykal'ın şeyini şimdi hatırladım. Özellikle İstanbul'da bir yazı yazmıştım ben. AK Parti iç kaleyi muhafaza etmeye çalışırken, Cumhuriyet Halk Partisi önüne geleni satın alıyor. Önüne geleni satın alma kimdi? İyi Parti delegeleri, küçük rakip partiler, yani AK Parti'nin rakip partileri. İşte sokaktaki herhangi birisi ya da bir kanaat önderi. Şimdi o zaman da cümleyi galiba şöyle tamamlamıştım. Her şeyi satın alma yol ve yöntemiyle halleden bir siyaset bir gün toplu halde de satar. O şimdi hatırladım, o kongredeki. Yani partiyi satın almayacak, aynı zamanda satmayacak. Yani satın alan satar aynı zamanda da. Dolayısıyla bence Kılıçdaroğlu'nun o ifadesi bugüne kadar böyle kör dövüşü şeklinde ilerleyen bir tartışmanın biraz daha parti içine nüfuz edeceğine dair kanaatim var. Kusura bakmayın Gürkan Bey.
3: Estağfurullah, ne demek canım? Mehmet Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi, CHP'nin toplumdaki tarihsel olarak algısı ile ilgili söylediklerine katılıyorum. Yani bu CHP'liler işte belki icraat yapamazlar, belki Türkiye'nin altyapısını ayağa kaldıramazlar. Daha böyle üstlerine, başlarına, kıyafetlerine, konuşmalarına, adab ve erkan konusunda hassasiyetleri vardır veya bilirler bu işleri. Ama bunlar çalmazlar. Bunlar hırsız adamlar değillerdi. Türkiye'de bu yolsuzluklarla ismi birlikte anılan hareketler genelde merkez sağ hareketlerdir. Bu bilinir ama zaten CHP'liler tek başına iktidarda görmedikleri için, çok partili hayatın içinde parayla da çok fazla haşır neşir olamadılar. Onu biraz parayla sınamak da gerekir. Dolayısıyla biz yolsuzlukları daha çok merkez sağ siyasetçi üzerinden okuduk, anladık ve CHP bu manada tırnak içine alalım biraz temiz kaldı. Sicili temiz de kaldı. Bu genel bir doğru. Bu dönemde çok ağır iddialar, işte yolsuzluk haberleri, hırsızlıklar, uğursuzluklar çok konuşuldu CHP üzerinde. Ben burada bu kadar rahat konuşamıyorum İhsan Bey ve Mehmet Bey gibi. Niye? Çünkü Kemal Bey'in argümanının zayıf, argümanlarının nispeten zayıf olduğu bir alan da buydu dün. Şu, yani Türkiye'de yargıya olan inançsızlığın, güvensizliğin %75'lerin üzerine çıktığı bir iklimden geçiyoruz. Siyasal mücadelede yargının bir silah olarak, bir sopa olarak kullanıldığını gören gözler görüyor.
2: Gürkan Bey, bu yargıyla alakalı güvensizlik konusu tartışmaya açık, ben o konuda biraz
3: izah edeyim. Hiç tartışmaya açık bir konu değil. Yani raporlarla sabit, vatandaş da sabit. Yani sokakta da sana bunu anlatıyor vatandaş. Uluslararası raporlar da var. Kendi iç raporlarımızda da görüyoruz, duyuyoruz. Bunları yani görüyoruz biz bunu. Hani bazı gerçekleri yaşamamız lazım. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Böyle bir zeminde yani siyasetin de işine gelecek zeminde kullanıldığı, biz siyasetin yargıyı kullandığı veya algının bu kadar kuvvetli olduğu bir zeminde doğrusu ben bu işlere çok fazla giremiyorum mesela. Yani işte o onu aldı da bunu verdi de aradı da rüşvet, işte Kemal Bey ne diyor, işte telefonlar da sabit de, ne sabit? Yani duvarın dibine koydum parayı lafları falan. Yani bu dosyalara tam hakim olmadan, güvenilir hakimlere, savcılara güvenilir ama onları görmeden, bizim Ankara'da hakimler var, İstanbul'da savcılar var falan diyebiliyor muyuz biz ki bunlara bu kadar rahat rahat konuşabilelim? O da hırsız, bu da hırsız, bu da yolsuz. Ama hangi davalarda neleri,
4: gerek yok ki
3: hangi yani siyasete uygun hale getirildiklerini yaşamadık mı, görmedik
4: onlara
3: mi?
4: Gerek yok ki.
3: Ama şunu söylemem.
4: Onlara hiç gerek yok, hakimlere, savcılara hiç gerek yok ki. Bunlar ikinci bir tarafı. Siyasete
3: bak. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu çizgisi. Yani bugün o davalarla ilgili özellikle Özgür Özel'den bahsedelim. Yeni genç bir genel başkan, millette işte yerel seçimlerde %37 oy vermiş. Bu genel başkanın ya bu partide her şey tertemiz, ne söyleniyorsa yalan, hepsi yalan, hepsi yalan, her şey yalan diye bir yaklaşım sergilemesi kadar yanlış bir şey olamaz. Belli ki bir şeyler var ama belli ki öteki tarafların söylediği gibi de o kadar da değil. Yani çünkü bazı boşlukları falan da görüyorsun. Mehmet Bey konuşur. Yani daha rahat konuşur siyaseten.
4: Hayır, üç tane var, beş tane var diyorum.
3: Ben o kadar rahat konuşamıyorum.
4: Ben toptancı
3: yargı
4: değilim.
3: Yargı bu haldeyken ben o kadar rahat konuşamam.
4: Hayır, toptancı değilim. Yargıyla alakası yok. Bak, yargıdan önce
3: Cumhuriyet Halk Partisi... Devir değişir, o zaman bakarız.
4: Bak, yargıdan önce Cumhuriyet Halk Partisi bakacak buna. Gürkancığım,
3: buna katılırım.
4: Biz
3: buna
4: bakacağız. Katılırım. Kardeşim, ben yargıya bırakır mıyım? Ben savcıya bırakır mıyım hakime?
3: Evet.
4: Ben Uşak'ta bir olay var. Uşak'ta diyor ki adam, ben senin diyor babanın arabasını yaptırdım. Genel başkana bunu dediği zaman genel başkan onu vurur ya. Genel başkan çıldırır ya. Deniz Baykal hakkında dediler ki kızın hesabında 400 bin dolar var diye manşet attılar. Evet.
0: şeyden Mersin Belediye Başkanı'ndan. 15 gün genel merkezde yattık. 15 gün bütün dünyaya mektuplar yazdık. Mektupları getirdik, koyduk, oturduk, inceledik. Bir tek kuruş kendinin hesabında, kızın hesabında, akrabalarında, eşinde, dostunda bir tek mark, bir tek dolar çıkarsa dedi, ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nda siyasette bırakıyorum dedi. Özgür Bey'den çıktı böyle mı? Bir şey çıkmadı.
3: Çıktı mı?
0: Çıkmadı.
3: Hakimlere, mahkemelere nispeten güveniyorduk ama, öyle değil
0: tabii,
3: mi?
0: Tabii tabii.
3: Şimdi
0: çıkmadı.
3: O kadar güveniyor musunuz? Ama, emin misiniz? Bak,
0: şöyle, ben bankalara güvendik. Biz hakimlere, mahkemelere güvenmedik. Biz bankalara, kendimize
3: tamam,
0: güvendik.
3: Tamam, o zaman belgeyle tabii, konuşmaktan
0: tabii, belgeyle konuştum.
3: Belgeyle konuşmak lazım.
0: Şimdi bu adam
3: şimdi
0: diyor ki...
3: Şimdi de belgeyle konuşun.
0: Şimdi ben de diyorum ki... Belge işte şu. Adam diyor ki kardeşim ben verdim. Benim genel...

0: mısın Allah aşkına? Böyle kalkıp da Gürkan sana söylesem, ya arkadaş ben sana 1 milyon lira verdim, şurada şuraya gitti. Sen demez misin ne zaman verdi? Benim hakkımı vermez misin?
1: Mehmet Bey sorgulanma.
2: Deme. Bakın gazeteci.
0: Ama dünkü
2: hataya düşmek.
0: Hayır, duydun mu Gürkan? Bak duymadım.
2: Deme. Nasıl dedi? Hangi kontekste dedi? Orada mı dedi, burada mı dedi? Dava dosyasına nasıl yansıdı? Gürkan, bütün bunları bilerek konuşuyor.
0: Yani
2: haberi böyle yazarız. Ama kardeşim, soruyu böyle sorarız.
0: Bak genel başkanın söylediği unutulur mu ya? Genel başkan, ya bu genel başkan adam sana diyor ki kardeşim senin arkadaşına ben para verdim diyor ya. Demiyor ki genel başkan arkadaş senin arkadaşına para verdin. Lütfen çık açıkla, verdim mi vermedim mi ya? Bunu istiyoruz. Başka bir şey demiyoruz ki. Adam desin ki vermedim. Almadım desin, öpeceğiz bandından. Ne aldım diyor. Ne mahkemeye gidiyor. Biz demiyoruz ki aldı. Bizim arkadaşlarımız %80'i suçsuz. %20'si ben biliyorum, buna inanıyorum. Benim araştırmalarımıza göre, komisyona göre. Ama %20 içinde koskoca partiyi de ortadan yok etmek olur mu kardeşim? Benim
3: İstanbul'un hararetinden
2: olmaz.
0: O iki tanesini koyarsın kenara, aklanır gelir ya. Celal Doğan'a yaptık, özür diliyorum. Konu değil. Koskoca Celal
2: Çok
0: Doğan.
2: Çok sayısız örnekleri var. CHP geleneğinde sayısız örnekleri var.
0: Beşiktaş'ta var.
2: Bu konularda,
0: bu konularda ya Celal Doğan gibi dev gibi adam. Celal abi hakkında Tantan'la ilgili küçük bir yazı çıktı. Gaziantep Belediye Başkanı. Kürt lideri, Türklerin lideri, siyasi bir önder. Hem kulüp başkanı hem belediye başkanı. Dediler ki Celal Doğan bir şey oldu. Deniz Bey, Celal abi dedi ki ben askıya alıyorum. İki ay. İki ay sonra Davut Zurnay'la aslan gibi geldi, aklandı. Biz böyle gelenekten geliyoruz.
2: Aklandığından emindik.
0: Tabii emindik. Güler ileri.
2: Bugün de emin olabiliyor muyuz?
0: Bakanımız bizim. Kadından sorumlu devlet bakanı Güler ileri. Babasının cenazesine yanlışlıkla bakanlıktan bir çelenk gidiyor. Çelenk. Parasını cebinden ödemesine rağmen gitti, istifa etti bakanlıktan. Bakanlığı bıraktı Güler ileri. Eczacı Güler ilerden Manisa'lı Güler ileriye geliyoruz kardeşim. İki eczacı. Peki. Biri bakanlıktan, bir çekin istifa ediyor. Bir arkadaştan istifa diyemiyor ya. Diyemiyor ki Veli, senin hakkında bu kadar büyük şaibe var kardeşim. İstifa et, git böyle yargıya. Git şeye, meclise imzanı ver. Aslan gibi. Dersin ki kardeşim benim dokunulmazlığım kalksın. Benim hakkımda çok büyük iddialar var. Bu dokunulmazlığım kalksın, ben aklanıp geleceğim. Ben partime zarar vermem. Bir tane delikanlı adam çıkıp dedi mi? Demiyorlar kardeşim. Çünkü diyorlar ki bu parti zenginleşme yeri. Ben de nefret ediyorum bu söylemden. Belediye başkanlığı zenginleşme yeri mi? 18 bin lira, 180 bin lira maaş alacaksın, 350 milyon lira villada oturacaksın, babam bana sormayacak. Her gün para getireceğim, pul koyacağım cebime. Eve gittiğim zaman ya baba demez mi ki genel başkan? Ya Deniz Baykal topladı İstanbul'dan 3 tane AKP'li dosya geçiyordu. 2 tane CHP'li büyükşehirden Kadir Topbaş zamanında. İmar değişiklikleri her gün şikayet. Dedi ki Mehmet, bir tane delikanlı adam çıkıp dedi mi? Demiyorlar kardeşim, çünkü diyorlar ki bu parti zenginleşme yeri. Ben de nefret ediyorum bu söylemden. Belediye başkanlığı zenginleşme yeri mi? 18 bin lira, 180 bin lira maaş alacaksın, 350 milyon lira villada oturacaksın, babam bana sormayacak. Her gün para getireceğim, pul koyacağım cebime. Eve gittiğim zaman ya baba demez mi ki genel başkan? Ya Deniz Baykal topladı İstanbul'dan 3 tane AKP'li dosya geçiyordu. 2 tane CHP'li büyükşehirden Kadir Topbaş zamanında. İmar değişiklikleri her gün şikayet. Dedi ki Mehmet, havalarını toplar mısın dedi. Topladım onları havalarını. Geldi arkadaşlar, oturdu. Dedi ki ulan dedi, ben dedi ne yaptığınızı bilmiyor muyum dedi. Bırakın dedi bu yavşak ilişkiler dedi ya.
3: Bırakın dedi. İfadeleri doğru kullanın.
0: Hürriyette manşetti. Bak bu manşet olduğu için söylüyorum. Hürriyette büyük manşetti. Bırakın dedi bu ilişkileri.
3: O dönemdeki manşetler başka ama bugün rütü kuralları var.
0: Bunda ayıp bir şey yok. Ayıp bir şey yok. O işte, o işte yapıyorsan bırak bu ilişkiler diyelim hadi. Bırakın bu ilişkiler dedi. Ve tık çıkmadı. Tayyip Bey 6-7 ay evvel, 8 ay evvel Ankara'da belediye başkanlarını topladı. Dedi ki ne yaptığınızı benim kulağıma geliyor dedi. İncik cincik işler yapıyorsunuz dedi. Ben bilmiyor muyum bu işler neler yaptığınızı, ben duymuyor muyum dedi. Belediye başkanları bir toplantı yaptı. Ondan sonra 4 tane belediye başkanı görevden alındı. At sahibine göre kişiler. Yukarıda bir genel başkandan saygı duyarsan, genel başkan seni kontrol ettiğini hissedersen, ya belediye gittiğimiz zaman diyorduk, ulan ne işin var senin belediyede? Sen belediyeye niye gidiyorsun kardeşim? Sen belediyenin amirisin.
3: Peki, şimdi İstanbul'da olmanın yani, tabii bir avantajı
0: böyle
3: var.
0: Böyle bir ortamda yani ama oraya bakıyoruz, buraya
3: Ankara'da
0: bakıyoruz.
3: Ankara'da olmak, uzaktan bağlantılı olmak dezavantaja dönüşmesin. Hemen Ankara'ya döneyim Murat Bey'e. Kemal Kılıçdaroğlu bu yayınladığımız bölümdeki yani sessiz kaldılar, dava açmadılar iddiası çerçevesindeki bu sessizlik iddiası iddiaları güçlendiriyor mu? Yoksa hukuki stratejinin bir parçası mı yani o sessizlik aynı zamanda veya öyle bir sessizlik var mı? Bu argümanla ne diyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu?
4: Şimdi Eren Bey, Nisan 2025 Sayın Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonraki ilk ay yaptığımız araştırmadan ta ki Nisan 2026'ya kadar, bu geçtiğimiz Nisan ayına kadar yaptığımız çalışmalarda CHP belediyelerine dönük yapılan yolsuzluk operasyonları ile ilgili kanaatiniz nedir diye sorumuza ortalama aylarda 1-2 puanlık

0: değişme olsa da %60'ı seçmenin bu operasyonları siyasi buluyordu. Ta ki bu Haziran ayında yaptığımız, birazdan da sunumunu yapacağımız araştırmaya kadar. Bu araştırmada aynı soruyu sorduğumuzda bu 2 aylık süreç içerisinde bu algının %60'lardaki siyasidir algısının %44'e indiğini gördük. Burada da en önemli faktörün, bu algının bu kadar değişmesinin en önemli sebebi Uşak ve Antalya Belediye Başkanlarının kendi itiraflarından kaynaklandı. Yani şu zamana kadar evet seçmeni, özellikle CHP seçmeni de bu konuda, işte az önce Gürkan Bey'in de atıfta bulunduğu kamuoyu algısının nerede durduğuna bakacak olursak, evet %60'ı siyasi diyordu. Ama ne zaman ki reel, somut olgular ortaya çıkmaya başladı, orada seçmende, seçmenin kanaatinde yaklaşık olarak bir %15 puanlık, en azından bu ay için %38 hukukidir, %44 de siyasidir denmeye başladı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında biraz da bahsettiği, o dün akşam konuştuğu çerçeve de bu bağlamda. Çünkü artık bu zamana kadar konuyu siyasi olarak getirildi ama artık mahkeme süreçleri artık delilleriyle veya itirafçılarıyla somut ortaya veriler koymaya başladı. Ve bu da partinin kurumsal kimliğini ve belki de oy oranlarını ilgilendirmeye, oy oranlarını belki de geriletmeye başladığından dolayı bunu bir an önce, yani o arınma meselesini biraz da kamuoyundaki evet buraya kadar getirdik, siyasidir dedik, orada o politik duruşu yaptık ama artık itirafçılar yoluyla, maddi deliller vasıtasıyla buradaki algı da yönetilemez oluyor. Adaletle alakalı konuda da yine az önce Gürkan Bey'in atıfta bulunduğu, Türkiye'deki vatandaşın, Türk seçmeninin adaletle ilgili algısında mahkemelere güveniyor musunuz? Herkese eşit mesafede, işte o gözü kapalı, elindeki terazi atıfında bulunduğumuz o heykeli ne kadar Türk yargısında kullanılıyor dediğinde seçmenin bize özellikle eleştiri olarak, yani güvenmiyorum diyenlerin en önemli eleştirisi, iktidar partisi ve çevrelerinin belediye başkanı, siyasetçisi, milletvekiliyle ilgili diğer muhalefet partinin siyasetçilerine gösterilen hassasiyetinin gösterilip gösterilmemesinde orada bir terazi bozukluğu oluyor algısı var. En basitinden işte daha çok yakın zamanda bir bakanın eşine sattığı dezenfekteden dolayı sadece bakanlık görevinden alındı. Daha sonrasında herhangi bir şey yaşanmadı, yani yargı yolu. Aynı şekilde geçtiğimiz günlerde yine bir bayağı oldu bir zamanda işte milletvekillerinden, MHP'den milletvekili istifalarına şahit olduk. Yurt dışından kaçak meselesinden dolayı. Orada da yine sadece partilerinden istifa edilip kaldı. Ama mevzu bahis muhalefetteki belediye başkanları olduğu zaman oradaki yargı süreçleri, belki buradaki yargı süreçlerine bir şey denmiyor algı olarak seçmen nezdinde ama iktidar cenahında da yaşanan sıkıntıların yargı süreçlerinin tam ve adil şekilde yönetildiği kanaati seçmende, vicdanlarında tam yer etmemiş. O yüzden de bizim yaptığımız son araştırmada sorduğumuzda adalete, yargıya bu bağlamda güveniyor musunuz sorusunda %70 hayır cevabını almıştık. Bu da çarpıcı bir cevaptı bizim açımızdan. En azından gerekçelerinin alt başlıklarını da bu şekilde, en azından nitel çalışmada açık uçlu sorulara verilen cevaplardan da yakalayabilmiştik. CHP'de bu yaşanan sorunların ne zaman bu algıdan olguya dönüştüğünü baktığımızda da işte başladı artık Antalya ve Uşak'la beraber içeriden oluşacak bilgilerle. Şimdi CHP Genel Merkezi'nde de yönetim değişikliği oldu. Dün biraz Sayın Kılıçdaroğlu aslında iki televizyona da yapılan ödemelerin sözleşme çerçevesinde yapıldığını söylese de sosyal medyayla ilgili bir şikayetinin olduğunu gördük. Orada yapılan harcamalarla alakalı da kamuoyuna somut bilgilerle paylaşılacak olursa belki orada da bir dönüşüm olacaktır. Belki de o sosyal medyada yaşanan o büyük ağır linç kampanyası da bir nebze duracaktır. Çünkü buradaki bu harcamaların durdurulması neticesinde zaman içerisinde, özellikle önümüzdeki 3 ay içerisinde her iki taraf açısından da baktığımızda hem Sayın Özgür Özel ve çevresi hem de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresinin bu stratejiyi, bu algıyı, bu bilgilendirmeyi en doğru şekilde yaptıkları sürece aslında kamuoyunda bir karşılık bulacaklarını ve kamuoyunu yanına alacakları kanaatindeyim.
1: Şimdi Armağan Bey'e geçeceğim. O da bu konudaki görüşlerini paylaşacak ama o bu görüşlerini paylaşmadan önce bir bölüm daha izleyelim. Çünkü bu bölüme dair de söyleyecekleri vardır. İşaretlerini vermişti Armağan Bey de. İkisini birden değerlendirir. O da Kemal Kılıçdaroğlu'nun benim görevim partiyi arındırmak ifadesini kullandığı bölüm. Bir o bölümü izleyelim. Ardından da Armağan Bey'le devam edelim.
2: CHP'nin tarihinde böyle şeyler yoktur. Hı hı. Olduğu zaman o partiden çıkarılır.
3: Peki.
2: CHP'nin tarihine bakın. Evet. Belediye başkanları vardır böyle. Milletvekilleri vardır böyle. CHP'nin ahlaki üstünlüğü tartışılmazdır. Ve bu ahlaki üstünlüğü CHP korumak zorundadır. Benim görevim bu. Bunu yapmadığımız takdirde ben görevimi yapmamış olurum. Görevimi yap. Partiye ihanet etmiş olurum. Türkçesini söyleyeyim. Partiye ihanet etmiş olurum. Sen. Para pul işine giren insanı ben nasıl koruyacağım? Para pul işiyle gidip de şunu bunu yapan, delege satın alan insanı ben nasıl koruyacağım?
1: Şöyle, bu sözlerin tamamı, diyaloğun tamamı aslında şöyle, daha uzundu. Gazeteci arkadaşımız soruyor. Partiyi arındıracağım diyorsunuz. Kendinize bu misyonu, o sırada Kemal Bey araya giriyor. Evet, arındıracağım. Kararlıyım, kararlıyım diyor. Yine gazeteci arkadaşımız devam ediyor. Kendinize bu misyonu yüklediniz. Partiyi arındırma görevini size kim verdi Sayın Kılıçdaroğlu? Kim istedi sizden CHP'yi arındırın diye? Soru bu şekilde. Kılıçdaroğlu da diyor ki, kim istedi sorusuna? CHP'nin tarihi. CHP'nin tarihi, CHP'nin tarihi. CHP'nin tarihinde böyle şeyler yoktur diye de başlıyor. Sayın Öztürk, aslında soru bu misyonu nereden aldınız sorusu. Mahkeme vesaire belki öyle diyeceği bekleniyordu. O da CHP'nin tarihinden aldım diyor. Ve köşeli bir şekilde diyor ki benim görevim partiyi arındırmak. Eğer yapmazsam partiye ihanet etmiş olurum. Para pul işine giren insanı koruyamam. Para pul işiyle gidip de şunu bunu yapan delege satın alan insanı nasıl koruyacağım diyor. Ve bu anlamda arındırma kelimesi gelip merkeze oturuyor. Ne dersiniz?
4: Bu çok nazik bir konu tabii, yolsuzluk meselesi. Hem konusu suç teşkil ettiği için hem de ahlaki bir suçlama olduğu, kişilerin itibarlarını ve kişilerin içlerinde siyaset yaptıkları kurumun da prestijini ortadan kaldırdığı için. O yüzden biraz nüanslı konuşmak lazım. Şimdi bir kere bu arınmadan öncelikle bir yüzleşmeyi kastetmek gerekiyor. Yani aslında gazetecilerin sordukları sorularda da Kemal Bey'in bunları yanıtlama biçiminde de tam o yüzleşme çıkmamakta. Yani daha çok işte sen aldın, ben verdim, kişiler, olaylar, tamam. Bunun da bir olgusal bir maddi zemini var ama Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yolsuzluk tartışması veya Türkiye'deki herhangi bir siyasi partideki ama özel olarak CHP'deki yolsuzluk tartışmasında konuşmamız gereken asıl husus şu. Belediye ile parti arasında ki iç mimaride, asimetride bir sorun var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir süreden beri ve bunun ilk izleri aslında Kemal Bey'in döneminde atılmaya başladı. Belediyelerin partiyi belirlediği, belediye başkanlarının partide çok etkin olduğu, delegeleri belirlediği, il başkanlarını belirlediği, ilçe başkanlarını belirlediği, onun genel merkezi bu şekilde inşa ettikleri bir partiye dönüştü. Bu sorun partiyle medya arasındaki ilişki, belediye ile medya arasındaki ilişki şeklinde de devam etti. Yani bu siyaset yaparken siyasetin temelinin fikir olmaktan, görüş açıklamak, bir duruşa sahip olmaktan çıkarak işte daha fazla kaynakla insanları popülist bir şekilde kitleyi belli bir yere toplamak şeklinde yeni bir paradigmaya geçilmesinde belediyelerin bir ağırlığı var. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye sayısını arttırması, yerel siyasette iktidar haline gelmesi genel siyaset için olumlu. Ama hani partinin örgütü, kültürü, ideolojisi, fikri, işte Kemal Bey'in verdiği yanıt bakımından tarihi bağlamında bu bir aynı zamanda yozlaşma. Bir ciddi bir irtifa kaybı aynı zamanda. Yani bu kadar para ve benzeri metalaşmış bir siyaset gündemiyle karşı karşıya kalmamız. Ama tabii bu olayın bir kısmı. Bir de şöyle bir şey de var. Şimdi tarafların açıklaması.

açıklayamadığı veya işte kör noktalar, boş noktalarla ilgili husus. Şimdi Kemal Bey biliyorsunuz adalet yürüyüşü yapmış bir siyasetçi. Yani kendisi Ankara'dan İstanbul'a, Türkiye'de, keza o akçeli bir iş değildi. Bir siyasi davaydı ama yani Türkiye'de, Ankara'dan İstanbul'a, Türkiye'de yargı yok, yargı bağımsızlığı yok, mahkemeler adil karar vermiyorlar diye de yürümüş bir siyasetçi aynı zamanda. Dolayısıyla hani siyasetçiler geçmişteki pozisyonlarını ve düşüncelerini değiştirebilirler. Buna bir gerekçe sunması kaydıyla. Yani bu yargıya güven, yargı bağımsızlığı meselesinin yolsuzluk soruşturmalarıyla birlikte yürütülmesi gerekmekte. Mesela Kemal Bey'in de dünkü konuşmasında en çok zorlandığı alanlardan biri buydu. Yani biz şöyle bir gerçek var. Tabii ki mahkeme kararlarına uymak zorundayız. Savcılar önüne gelen şikayetleri tabii ki işleme koymak zorunda. Mahkemeler bununla ilgili karar vermek zorunda. Evet, ama hani açılan davalar, açılmayan davalar, soruşturmalarla ilgili bir mesela bir muhalif birey, seçmen şunu düşünüyor. Ya bu ülkedeki tüm yolsuzlukları, belediye yolsuzluklarını Cumhuriyet Halk Partisi'nin işlemiş olması mantıklı mı? Yani yolsuzluk soruşturmalarının ağırlık merkezinin CHP'li belediyeler olması, ki ben konuşmama belediye parti ilişkisinde bir sorun var diyerek de başlamıştım. Yani bir yargı bağımsızlığı ya da yargının tarafsızlığı ile ilgili bir meseleyinde örneğin arınma siyasetini güden bir siyasetçinin bunu daha ciddiye alması gerekiyor. Burası çok açık. Yani Cumhuriyet Halk Partisi arınmalı. Tabi eskiden partinin çok daha güçlü olduğu nokta zamanlarda bu arınma, evet, yani mahkemelerden bağımsız olarak hala aslında tüzükte hükümler var. Parti müfettişliği diye bir mekanizma var bir kere. Yani aslında Cumhuriyet Halk Partililer bu şu an bile yapabilir CHP. 400 civarında belediyesi var. Bütün belediyeler parti müfettişleri tarafından denetlenebilirler. Ne para aktarıldı, ne oldu filan. Partinin mekanizmaları işletilmeli ama aynı zamanda Türkiye'deki yargı ile ilgili tartışmanın da işte daha derinlikli bir şekilde de yürütülmesi gerekiyor. Burada tabii şu da var. Bu tartışmaların bu kadar kişiselleşmesinin bir nedeni de yani şu an parti için muhalefet ama düne kadar parti içi iktidardaydı. Özgür Özel liderliğinin tüm iddialar karşısındaki topyekün negatif söyleminin getirdiği bir çıkmazla da karşı karşıyayız. İşte o çıkmaz en son Uşak Belediye Başkanı'nın işte bir otelde kapıyı açmasıyla birlikte o paradigmada yerle bir oldu. Yani bütün iddiaları topyekün olarak reddeden veya işte 10 belediyenin 9'u hakkındaki tüm iddiaları reddeden, tüm kanıtların sahte olduğunu söyleyen söylemin daha makul bir söylemle değiştirilmesi lazım. Bir de masumiyet karinesiyle ilgili şunu hatırlatmak istiyorum. Dünkü konuşmada da defalarca söylendi. Biz bu meseleleri konuşurken de söyleniyor. Ekrem Bey dahil olmak üzere hakkında iddiada bulunan kişilerin tamamı bu o iddialar kesinleşmediği için masum. Onlara suçluymuş gibi davranamayız. Doğru. Ama masumiyet karinesi hani bir tarihine, kültürüne baktığımız zaman şu anlama da geliyor. Tüm kişilere bir sorumluluk da yüklemekte. Yani Gülür Kana, İhsan'a, herkese. Siz birinin bir iddiayla suçlandığını karşılaştığınız zaman biraz geri çekilip, biraz mesafe bırakıp olaya siz kendiniz de bu mahkeme sorumluluğunu üstlenmelisiniz. Ve bu mahkeme sorumluluğu o kişinin size yakın olmasından uzak olması, politik hasmınız olması ya da sizinle dost ilişkisi, arkadaş ilişkisi aynı mahalleden olmanızdan bağımsız bir şekilde yürütülebilmeli. Ne yazık ki Türkiye'nin, bunu da açık bir şekilde konuşalım, Türkiye'deki kutuplaşma düzeyi bu meselelerin ciddiyetle ve hakkaniyetle konuşulmasını engel olmakta. Yani mesela şu var, iktidar yakın işte medya organları mesela muhalefetin çıkmazlarını, oradaki sorunları bize çok güzel anlatmakta. Muhalefet ise aynı şekilde iktidarın ya da işte iktidarsa muhalefetin sorunu anlatıyor. Ama ne yazık ki hani kendi mahallemizden birinin başına bir iş geldiğinde biz onu da belli bir mesafeden takip edememekteyiz. Ben kutuplaşmanın bu konunun ciddiyetle konuşulmasını engel olduğu kanaatindeyim. Aynı zamanda CHP özelinde de bu belediyelerle parti arasındaki ilişkinin belki bugün içinde, bu akşam içinde tekrar konuşulur. Mesela İzmir Belediye Başkanı'nın istifası. Yani belediyelerin
genel merkez karşısında parti örgütü, parti kültürü karşısındaki özerk halinin de bu sorunları daha da derinleştirdiği, kangrenleştirdiği

0: Bir de açıktı ortada ve arınmayla da ilgili bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Arınmanın işte niteliği, işte siyasete ne olduğuna dair. Ya şimdi yolsuzluk konusu tabii, ya bir kişinin yolsuzlukla suçlanması çok büyük bir sorun. Yani sadece ceza hukuku açısından söylemiyorum, o kişinin itibarı bakımından da. Ama bir sosyolojik vaka da var. Yani Türk toplumu, yani kuralları çok da sık takip etmeyen, kuralların üstünden aşmayı da amaçlayan bir sosyolojik eğilime de sahip. Defalarca öğrenci affı çıkarmamız, defalarca imar affı çıkarmamızın nedeni de bu. Yani biz kural koyuyoruz ama toplum o kurallara pek uymamakta ve bir kolay yoldan o kuralları aşmayı da amaçlamakta. Dolayısıyla yolsuzluk tartışması toplum için ne kadar ciddi bir tartışmadır? Yani bir partiyi, bir siyasetçi kadrosunu, bunu da olumlayarak söylemiyorum. Sadece toplumdaki durumu anlatmak için. Yani o yolsuzlukla suçlandığı zaman ona oy verme davranışı ciddi ölçüde değişiyor mu? Bununla ilgili de bir soru işareti koymak lazım aynı zamanda.
1: Peki. Şöyle, şu sesi de dinleyip bütün tartışmaları daha da genişleterek devam edelim. O da son sesimizdi. Yine dün akşamki programdan. Diyor ki, hazırsa arkadaşlar verebilir. Hazır mı? Evet.
2: Yani sizin kurultayı kaybetmenizden sonra mı yolsuzluk yapmaya ve ahlaki üstünlüğü kaybetmeye karar verdi?
3: Yapılan açıklamalar var. Kendilerinden para istendiğine dair itiraflar var. Bir parti bir belediyeden para isteyemez. Para isteyemez. Para istediğiniz andan itibaren belediye başkanına git rüşvet al demektir bu. Nereden verecek parayı size? Nereden verecek? Bütçeden veremeyecek. Resmi olarak aktaramayacak. Peki nereden verecek? Şu çok önemli, bakın. Bunun üzerinde de gazeteci olarak durmuyorsunuz. Gerçekten ben şaşırıyorum. Medyaya geleceğim, medyaya da geleceğim. Şimdi bakın. Bir araba yapılıyor. Açıklama şu. Efendim belediyeden aldık, öbür taraftan da hazineden aldık. Bir cepten aldık, öbür cephe. Ya ne demek ya?
2: Yani sizin kurultayı...
1: Ne diyorsunuz Sevgen? Yani aslında birkaç şey var. Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki arkadaşları diyor ki sadece belediyelerde yolsuzluk kısmından bahsetmiyor. Belediyelerde yolsuzluk, rüşvet vesaire. İşin bu kısmı var. Onların iddiasına göre ve yargıya konu olan boyutuyla. Kurultay satın alma meselesi var. Bir de işte o cumartesi günü, yani geçmiş haftalarda cumartesi günü yaptığı FETÖ sızması. Bilmiyorsunuz diyor, kimler olduklarını açıklayacağım. FETÖ sızması var diyor. Ve arınmaktan kasıt bu sızmalardan da, işte rüşvet alanlardan da, İşte kurultayı satın alan hepsinden arınacak. Benim de görevim bu. Ben bu görevle geldim. Hatta şöyle bir vurgu yaptı dün Kılıçdaroğlu. Dedi ki ben 78 yaşında biriyim. Aslında hayatıma devam etmek, yaşamak istiyorum. Yani biraz şöyle bir anlam çıktı. Ya ben 78 yaşından sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde herhangi bir kariyer, herhangi bir şey için böyle uzun soluklu bir planım olmaz, olamaz. Ben bu arındırma için geldim. Bu görevle geldim. Bunu yapıp gideceğim gibi de bir anlam çıktı orada. Bir bu arınmanın bu boyutu var. Bir arınma meselesi var. Diğer tarafta karşısındaki muhalefet eden tarafta diyor ki bu aslında siyasi iktidarla birlikte, siyasi iktidarla kol kola girmiş bir şekilde siyasi iktidarın karşısında çok güçlü, iktidara aday bir güç olarak rüzgarla gelen bir yapının tasfiye edilmesi, yargıya konu olan bu meseleler bahane edilerek tasfiye edilmesi ve iktidarın önünün temizlenmesidir diyerek itiraz ediyorlar. Ve diğer konuklarımız da dediği gibi bu hani uzlaşılabilir bir konu değil yani. Arası bulunabilecek bir şey değil. Keskin iki tane iddia var, duvar gibi. Bir de işte Kılıçdaroğlu diyor ki eğer diyor bir belediye başkanı diyor para veriyorsa diyor aday olmak için vesaire, siz ona git rüşvet al demiş olursunuz. Çünkü o parayı nereden verecek diyor. Yani git rüşvet al, oradan da bizim paramızı ver diye bir ithamda bulunuyor Kılıçdaroğlu. Çünkü Barış Terkoğlu diyor ki bu belediye başkanının büyük bölümü sizin döneminizden diyor. Yani tanıdığınız, bildiğiniz doğru insanlar sizin döneminizden diyerek de soruyu soruyor. Ya burada hani hakikaten siyasi bir kavga ve siyasi bir tasfiye süreci, yargı, hukuk vesaire bunların üzerinden, bunların

0: brandası çekilerek örtülüyor mu? Yoksa gerçekten yargının titiz çalışması, hatta kolluğun titiz çalışması sonucunda ortaya çıkan delillerle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde devletin yaptığı bir arındırma var. Kılıçdaroğlu da işte hani butlan kararı sonucu görevi iade edildi, o kadar mı? Ya bu arındırmayı aslında kim yapıyor? Şimdi, takibi yapan polis, asker, mahkeme onlar mı yapıyor?
1: Zaten onlara bırakmadan önce bizim yapmamız gerekirdi. Bir kere orada sınıfta kaldık.
0: Burası başka
1: bizim
0: bir
1: yer. Bizim kendi işimizdi. Yani,
0: şu an ama.
1: Tabii kendi işimizdi. Mesela Gürkan'ın biraz önce söylediği o yargıyla ilgili hocamın da söylediği olay. Ben her fırsatta Sayın Genel Başkanların bir tanesinin yüzüne de söyledim. Dedim ki yargı nasıl gidiyor dedi. Dedim ki yargı şöyle. Bizim taraftakiler inanmıyorlar. Niye inanmıyorlar? İşte o hanımefendi eşine dezenfektör sattı. Bakanlıktan aldık ama hiç kimse çağırıp da savcı, yargıç, arkadaş gel bakalım buraya sen nasıl satarsın falan diye sormadı. Devlet Bey tuttu iki tane altın getiren milletvekili attı. Tamam doğrudur, çok doğru yaptı. Ama ona hiç kimse bir savcı açıp da böyle bir soruşturma başlatmadı. Böyle olduğu zaman yargı vicdanen sızlatıyor insanları. %100 susuz olsa bu taraf diyor ki ya sırf bize karşı yapılıyor bu. Sadece CHP'lere yapılıyor. Oysa ki AKP'lerden de içeri girenler var, hapiste olanlar var. Elleri kolları bağlıydı. Hani biliyorsunuz Ekrem Bey benim elim kollu. Halfeti Belediye Başkanı'ydı galiba zannediyorum değil mi? AK Parti. Bağıranlar var. Yani iki tarafa da yapılıyor. Ben mesela Akın Bey'in ilk başta kızardık. Sonradan bu işte kara paraydı, uyuşturucu, diğer iş adamlarıydı biliyorsunuz. Herkese uzanmasından dolayı ben neydim abiciğim, ben büyüktüm falan diyenler karşı, yargıya karşı biraz bu %40'tan hani siyaseten düşmesinin nedenlerinden bir tanesi de budur diye düşünüyorum.
0: Murat Karan'ın söylediği rakamı söylüyorsunuz. Evet, 60'lardan
1: evet,
0: 40'lara
1: düşmesi diye düşünüyorum. Mesela Kemal Bey'in dünkü konuşmasında bir şey eksikti bana göre. Mesela Kemal Bey hep belgeli konuşuyor değil mi? Çıkartıyor. Çok yeni olduğu için şimdi bu arkadaşlar biz yanlış yaptıklarını söylemeye çalışıyoruz değil mi? Biz biliyoruz bir kısım. Bu arkadaşlar bunda belge bilgi toplamadılar. Toptan reddediyorlar suçsuz diye. Şimdi komisyon kuruldu, iki tane komisyon kuruldu genel merkezde. Bu komisyonda bu arkadaşlar hakkında, bu görevden alınan belediye başkanı hakkında özel bir araştırma yapılıyor. Ve inanıyorum ki bak önümüzdeki toplantıda göreceksiniz Gürkan. Kemal Bey daha önce nasıl bu Dengir Müfırat'la, Melih Gökçek'le belgeler çıkardı ya. Bu arkadaşların da suçsuz olup olmadıklarını partinin yaptığı bir araştırmayı ortaya koyarak konuşma yapacak. Bunu yaptığı zaman zaten mutlanın altı doldu mu toplum zaten buraya dönecektir, inanacaktır yani. Çünkü herkesin hayatında bir şey değişmiyor. Ben Gürkan'a oy veriyorum. Gürkan bana oy veriyor. Ben zengin oluyorum. Arabam oluyor. Evim oluyor. Yeni bir yere gidiyorum. Ama Gürkan hayatında hiçbir şey değişmiyor. Yani biz niye bir siyasi partiyi seçeriz? Yeni bir umut, yeni bir heyecan, ideolojik olarak benim düşündüğüm gibi dünyaya bakış açısı, ekonomiye bakış açısı, Atatürk çizgileri var mı diye dış politikaya bakış açısı. Bir ideolojik olarak bakarız. Deriz ki ya bir cumhurbaşkanı diyor ki, ya bizim cumhurbaşkanı Kemal Ekrem Bey'e benzeyen bir Tayyip Bey'e benzeyen bir cumhurbaşkanı gelsin. Ben Tayyip Bey'e benzeyen bir cumhurbaşkanı istemem ki. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin özünü benimsemiş bir cumhurbaşkanı isterim. Kaybedebiliriz. Yani o zaman kazanmaksa üzerine kurulmuş iş, illa da seçim kazanmaksa bir mafya liderini getirir koyarsın, herkes iyilik yapıyor. Dersin ki bu adam bana seçim kazandırıyor, kazanırsın. Bu ideolojik biraz da bakmıyor. Biz burada ideolojik ayağımızı da kaybettik. İdeolojik ayağımızı da. Sonraki olay belediyede yapılan yolsuzluklar çok fazla da üzülmüyor partiye. Ama bu partiye sıçradı. Partiye sıçrayınca Eren'ciğim üzülüyor insan. İl başkanına sıçradı bak, il başkanına sıçradı. Genel merkezdeki genel başkan yardımcılarına sıçradı. Partiye geldi. Yoksa Ekrem İmamoğlu yolsuzluk yapmış, tutarsın atarsın. Mehmet Sevgen yolsuzluk yapmış, tutarsın atarsın. Ama partiye sıçradı. İki tane, üç tane il başkanı hapishanede. İzmir İl Başkanı Ankara İl Başkanı yolsuzluktan dolayı tutuklandı. Genel başkanların hakkında 9 tane tezkere hazırlandı. Bunlar dokunulmazlığı kalkacak. Belki de hapishaneye girecekler. Partiye sıçradığı için bizim feryadımız bu. Kemal Bey'e nasıl o hak verilmiş diyor ya. Nasıl hak verildi sana bu arındırma.
0: Yetkiyi
1: bu yetkiyi nereden almış Kemal Bey? Diyor ki ben şeyden aldım diyor.
0: CHP'nin tarihinden aldım.
1: Tarihinden. Ben de nereden aldım bu konuşma yetkisini biliyor musun? CHP olan borcumdan. Ben Gazi Osman Paşa'yı yaşayan Kürt Mevlid'in oğluyum kardeşim. Benim bakan olduğum, milletvekili olduğum bu parti sağladı bana bunları, bu imkanları. Türkiye'den tanınan belki de 70 tane, 80 tane bilemedim 500 tane, 600 tane bakan kalmıştır. Bir tanesi benim. Benim bu partiye borcum var. Bana oy veren insanlara borcum var. Ben böyle düşünüyorum. Gördüğüm yanlışlığın söylemeye çalışıyorum. Doğruların yanındayım. Ama Tayyip Bey de yanlışlık yapıyor. AKP yapmıyor mu? MHP de yapıyor yanlış. İşte iki tane örnek verdik. Ama biz diyorum
0: ama
1: ki önce
0: Bey'e
1: biz...
0: yönelik şöyle bir eleştiri
1: bir dakika,
0: var.
1: Onu söyleyeceğim. Önce biz evimizin önünü temizliyoruz. Yani. Ama bu AKP, MHP temizlemiyor kardeşim.

0: bak şöyle bir şey gidiyor. Türkiye'nin şundan korkuyorum, geleceğinden. Şimdi CHP'liler diyor ki içeride olan bir kısmı gerçekten yol, bu işte Uşak Belediye Başkanı. Beni diyor Özgür Bey bakan yapacaktı diyor, Ulaştırma bak. Şimdi diyor ki adam ya isterse 150 sene yesin. Şeydeki yemedi mi kardeşim, Antalya'daki, Mudanya'daki. Antalya Belediye Başkanı, Antalya'daki Manavgat mıydı? Şeylerle çikolata kutularında Antalya'daki. Evet. Öbür hakkında 200 sene istemediler mi? Şimdi adam diyor ki ya ne olacak, bana bir şey olmaz abi diyor. Ben diyor CHP iktidara geldiği zaman ya da CHP ile birisi koalisyon oldu mu ben çıkarım. AKP'liler şimdi böyle bakıyor. Diyor ki ben iktidardayım, hükümet de benim yanımda, yargı da benim yanımda, bana hiçbir şey olmaz diye. Pervasızca bu Türkiye'yi karanlığa götürüyor. Bu Türkiye'nin geleceğinde korkuyorum, bundan endişe duyuyorum eski bir yönetici olarak. Türkiye borcum olarak söylüyorum.
1: Şimdi yani bu taraf... Kemal Bey'e şöyle bir eleştiri oluyor, o da şu. Bazı konulardaki iddiaları, iddia var ama somut isim yok, kişi yok diye eleştiriliyor. Ya dünkü programda da
0: ama daha
1: sordular.
0: Yeni geldiler biliyorsunuz, yani, daha parti kurulmadı.
1: Örneğin mesela dün Kemal Bey açıklamadı o programda ama mesela bugün Ali Aydar Fırat'ın bazı ifadeleri düşüyor şimdi önüme. Mesela diyor ki bazı şeylere 2000 takipçili bir siteye 5 milyon ödemişler. Bu Kemal Kılıçdaroğlu sadece şeyi kabul etti. Yani medyayı, orada zaten bir anlaşmamız ama vardı ama sosyal medyada ama sosyal medyada var dedi.
2: Sorumlu olarak görmedi zaten. Yani ha,
1: orada değil dedi. Sosyal medyada ama sosyal medyada var dedi. Var dedi. Ama onu da açıklamadı.
0: Bak evet. Şöyle açıklayamaz.
1: Kim?
0: Açıklayamaz. Ne? Çünkü niye biliyor musunuz, açıklayamaz. Daha şimdi yeni Sayman seçildi ya. Arkadaş Sayman belgeler çıkarmış. Belgeleri daha inceleme yapıyorlar. Cumhuriyet Savcılığına yazılacak, bu paralar kime gitti, dosyalar çıkacak. Bunlar yeni alındı. Yani bunlara böyle hemen toptancılık, mesela milletvekili söyledi, dedi ki bu kadar dedi 750 bin küsur dedi verildi sosyal medyaya, evet. Galiba
2: 3 yılda.
1: Hatta 755
0: yılda. Şimdi mesela bunun altın dolması lazım. Bunun altı dolmadığı zaman bunlar ortada kalır. Bunun için de Sayman da bir ekip kuruldu, orada da komisyonla ilgili ciddi bir ekip. Önümüzdeki günlerde bundan altı dolarak açıklanacaktır. Yani
1: bu altını doldurmanı size söylemiyorum. Çünkü altını bir müddet sonra Kemal Bey derlerse kalır. Ki daha tabii, fare doğurdu. Ben bu anlamda altında kalır mı?
0: Eren ben söylerim onu. En başta ben söylerim onu. Derim ki kardeşim gerçekten bu partinin parası, diyor Kemal Bey özür diliyorum bu partinin parasını koruyamadığım için. Koruyamadın, ne oldu bu partinin parası, kime gitti? Kim bunlar kardeşim? Kim bunlar, çıkartacaksın, yargının önüne gidecek. Yani yapanın yanına kel kaldığı zaman bütün bu kavgalarımız, bu mücadelemiz niye oluyor bizim? Biz diyoruz ki ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin özgür bir ağırlığı var, oyu ne olursa olsun. Yukarıdaki hükümetler, iktidarlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarına bakmadan özgür ağırlığına bakarlardı. Politikalarını buna göre yaparlardı. Şimdi bu ahlaki üstünlüğümüzü kaybediyoruz. Kardeşim daha kaybettik demiyorum. Ama kaybediyoruz, kaybetme noktasındayız. Belediyeler atarsın ama partiye sıçradığı zaman dur deriz orada. Yeter deriz kardeşim. Bizim isyanımız partiye sıçraması. Özgür Bey de partiye sıçramasını koruyamadı. Biz nasıl istifa ettik? Diğer arkadaşlar nasıl istifa etti Deniz Baykal? Aklandık geldik kardeşim. Aklanıp geleceksiniz. Bu böyledir. Burada sen bu partiden milletvekili yapıyorsan, bu partiye sana oy vermiş insanların diyorsa ki Uşak'taki adam ya eşini götürdü, burada sigortalı gösteriyor. Muhittin Böcek diyorsa ki kardeşim ilk defa biz belediyelerde genel merkezden para istediler bizden. Şimdiye kadar hep biz verirdik. Biz veriyorduk parayı belediyelere. Kampanya yapardı. Devletin verdiği para vardı bize. Ciddi bir para veriyor devlet. Seçim döneminde iki şey veriyor biliyorsunuz. İki harcıra veriyor milletvekili sayısına göre. Milyarlar da tutuyor. Biz onları seçim bölgelerine dağıtırdık. Ama diyor ki Muhittin Böcek kendi söylüyor. Diyor ki ilk defa diyor biz genel merkez bizden para istedi. Genel merkez para isteyemez kardeşim belediye başkanından. Para aldığın zaman emir alırsın. Belediye başkanının emrine il başkanı girmez. Bizde il başkanı belediye başkanının üstündedir. İstanbul İl Başkanı Ekrem Bey'in üstündedir. Bizde genel başkan yardımcıları Ekrem Bey koydu şeyi, zulüm. Genel başkan yardımcıları sanki Ekrem Bey'in öğrencileri, talebeleri ya da bir ekibi gibi. Olmaz. Böyle olmaz. Böyle parti yönetilmez. Yönetildiği zaman ne olur biliyor musunuz? Partide şeyler, belediye başkanları kurultayı da alır. Kongreyi de alır, ilçe başkanlarının altına araba verir, onların çekildiği delegeleri götürür, kim genel başkan isterse çıkar. Biz bunu koruyamadık Kemal Bey ve arkadaşları. Biz yoktuk, biz dışarıdaydık. Ama ben orada olsaydım o kurultay kaybedilmezdi kardeşim. Bunu bilerek söylüyorum. Bak samimi olarak ben 20 tane, 30 tane kurultay yaptım. O kurultay kaybedilir mi orada? 18 oyla 9 oy bu tarafa geçse ama 5 tane çok sevdikleri, Gürkan da bilir isimler önemli değil, gazeteci arkadaşlar Kemal Bey çekildi diye haber veriyorlar ikinci turda. Zaten otellerde yatan Doğu ve Güneydoğu delegeler, Kemal Bey'e oy veren delegeler, ya ben nasıl Özgür Bey'e oy vermeyeceğim. Otobüslerini de gittiler. Ve o anda divan başkanı daha zaman dolmadan başlattı. Yani bunlar teknik bilgi, bunları bir tarafa koymuyorum. Ama benim esas kavgam, esas mücadelem bu iş partiye sıçradı. Bunun altından kalkamayız. Parti bölünür, parça.

0: Alan da birisi 100 alır, birisi 500 alır. Bunlar birleşir. Biz en de sonunda bir araya geliriz. Bizden ayrılanlar çoğu hüsrana uğradı. Emine Tarhan'ı gördük, Muharrem İnce'yi gördük, Mustafa Sarıgül'ü gördük. Diğerlerini yaşadık. Sadece Cevit başarılı olduğu zaman da CHP kapalıydı.
1: Birazdan şimdi araştırmacıların, evet, kamu araştırmacıların bu konuda sorduğu sorulara verilen yanıtlar var.
0: Onları gördük.
1: Olası bir parti olursa ne olur? Onları paylaşacaklar.
0: Bir de şunu söylüyorum. Ya birbirine karşı bu kadar kötü söylenmesinler. Belediye başkanını rahat bıraksınlar belli bir kesimi. Milletvekillerinin belli bir kesimini rahat bıraksınlar iki taraf. Çünkü yarın öbür gün bu sisteme göre beraber olacağız. Ayrı iki parti de olsa ittifakta beraber olacağız. İki ayrı parti de kurulsa, en de sonunda ana gövde öbürü de olsa, bu da olsa, ya beraber olacaksınız. Aynı kavga etmişsiniz ya. Genel merkezi kavga Gürkan, orada da iki tane milletvekilimiz var. Biri içeride, biri dışarıda. İzmir'de iki milletvekili var. Biri içeride, biri iki dışarıda. Kavgayı beraber yapmışız, beraber ağlamışız, beraber üzülmüşüz. Seçim kazanmadığımız zaman o lambaları beraber söndürmüş. Hocam, şimdi
2: bu kavga işi alışkanlık yaptı.
0: Kavga galiba deyince şey içeride gibi, yani ben kavgayı böyle mücadele, şey, seçim kavgasını kastediyorum. Yani afiş atmışız, bildiri atmışız.
1: Siyasi mücadele.
0: Solda sol şeyde böyle geçer, kavga gürültüsü geçer. Bu bakımdan bu iki arkadaşın bir araya düşmesine bizim gönlümüz razı olmuyor. En de sonunda ama partinin aranması lazım kardeşim.
1: Peki,
0: partiye sıçradı.
1: Şimdi şöyle Gürkan Zengin, bir yandan da deniyor ki, Kılıçdaroğlu da bunu söylüyor. Ben olmasaydım ne olacaktı diyor. Ben bunu kabul etmeseydim ne olacaktı diyor. Mutlak buttan karar çıkmış. Kayyum gelecekti diyor.
3: Kayyum kim? Kayyum deyip de mesela kimi kastediyor Kemal Bey? Kayyum deyince bir valiyi, kaymakamı, hani bildiğimiz kayyum uygulamalarında olduğu gibi bir şey mi olacaktı yani? Kayyum kim olacaktı mesela?
2: Gürsel Tekin.
3: Mesela Murat Karayalçın olsaydı ne olacaktı? Kim ne diyebilirdi mesela Murat Karayalçın'ı atasaydı ya da kararı Murat Karayalçın diye verseydi? Mehmet Sevgen ne diyebilirdi? Veya CHP'li herhangi biri ne diyebilirdi mesela? Hadi Hikmet Bey hastadır, rahatsızdır. Murat Karayalçın kayyum olarak, kayyum diye değil ama neyse, o şekilde bugün Kemal Bey'in geldiği pozisyona, kardeşim sen bu partiye bakar ol. Eski yönetim de değil, bu da değil. Bakın deseydi herhangi bir tartışma konusu olur muydu? Murat Karayalçın'ın itibarı bu işi yürütmeye engel miydi? Bir. İki, mesela Murat Karayalçın özelinde bu işler, mesela çıkıp deseydi ki bir dakika biz bu işlere bakıyoruz, kurultaya götüreceğiz, götürmeyeceğiz, şu tarihte olağan veya olağanüstü kurultaya götüreceğim deseydi Murat Bey, CHP'nin hangi kesimi isyan ederdi? Karar çıkmış. Mahkeme kararı uyulacak, tartışmasız.
1: Ya yani şunu diyorsun, öncelikle Kemal Bey bunu kabul etmeseydi
3: niye Kemal
1: ne
3: Bey
1: olacağını yapardı görseydik diyorsun.
3: Bilmiyorum yani.
1: Ha, niye Kemal Bey olduğu belli, yasal zorunluluk. Çünkü evet, mutlak mutlan diyor ki, böyle bir şey yaşanmadı, yok sayılacak geri, ve dört geri dönecek.
3: Dört ayrı, yani dört ayrı karar çıkabilirdi. Biri tedbirli diye tedbirli çıkınca böyle oluyordu. Tamam, anladık. Başka kararlar da çıkabilirdi. Ha, başka yollar da olabilirdi. Kendi aralarında konuşarak, anlaşarak da olabilirlerdi ama yani Kemal Bey olması bunun bu tartışmalara zemin teşkil ediyor. Bu anlaşılabilir bir şey. Yani gayet.
1: Çünkü Kılıçdaroğlu sürekli diyor ki ben bu davanın hiçbir yerinde yokum.
3: Kağıt üzerinde öyle görünüyor. Tabii yani
1: ve
3: ne diyebilirsin?
1: Bu davanın hiçbir yerinde yokum. Yargı kararı
3: evet
1: geri bana döndürdüğü için ben bu işin ortasında doğru buldum kendimi diyor. Buldum kendimi. Benim de görevim bu saatten sonra bu yargı kararına sebep olan mekanizmayı arındırmak ve kurultaya götürmektir. O da 4-5 ay içerisinde olur diyor.
0: Ya Kemal Bey ilk grup toplantısında, genel merkez yaptığım toplantıda bile son cümlesi gözden kaçmıştır. Gerekirse dedi ben aday bile olmayabilirim. Yeter ki partiyi, tabii parti yok şeyde, iki tane grup yapıldı ya bizde, bir tanesi mecliste. O gruptaki konuşmasında dedi ki sağlıklı olarak ben bu limana götüreyim. Gerekirse dedi genel başkan adayı bile olmam dedi.
1: Tamam şimdi o olağan kurultayda olmam gerekirse.
0: Olağan kurultayda değil. Grup toplantılarında oldu ya, bir genel merkezde bir şey
1: tamam,
0: oldu.
1: Orada olmam.
0: Genel
1: tamam
0: merkezde grupta son konuşması yani tamam, şurada peki 20 gün evvel.
3: Orada onu dedi ama bir sürü başka şey de demedi. Ya şimdi bir kere önce şunu söyleyeyim. Bizim gibi insanların yani o mahallenin ya da şu mahallenin adamı olmayan, öyle diyelim, o mahallenin ya da bu mahallenin adamı olmayan insanların Türkiye'ye bakarken yaşadıkları zorluk var. Kendimizi ifade etmekte, izah etmekte daha doğrusu, anlaşılmakta zorluk çekiyoruz. Çünkü işte yaşadığımız o dünkü röportajı da yansıyan bu toplumsal kutuplaşmanın, mücadele tırnak içinde mücadele gazeteciliğinin bir tarafı olmamız arzulanıyor. Öyle değil. Hayatın gerçekleri var. Burada ben Sevgen'in söylediği, Özgür Özel'in bu yolsuzluk iddiaları ile ilgili hiçbir şey yapmamış olmasını kabul etmiyorum. Haklıdır. parti içinde yapılacak çok önemli şeyler var. Bakın Armağan Hoca parti müfettişi diye bir kurum vardı. Kim ya parti müfettişi CHP'nin? Var mı?

0: bugün parti müfettişinde birisi? İsmini bilen var mı Türkiye'de? Kim o?
1: Kurmuşlardı bu belediyeleri yapılırken Gürkan, Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, bir de Eskişehir Belediye Başkanları'ndan üçünden abilik kurmuşlardı. Bir kere toplantı yapmadılar.
0: Parti müfettişi
1: bir kere gitmediler. Yani bunlar belediyelere yetecek gibi.
2: Salihse bunu yaparsınız. 50 seçimlerinden sonra evet. Şükrü
0: Kaya. Şimdi bu taraf öyle, o taraf öyle. Kemal Bey de sanki hani hukuki süreci anlıyorum ama ya sanki bakın genel dün itiraz etti. Ben 13 seçim kaybetmedim falan diye. Ya en azından 2011 seçimlerini, genel seçimlerini, 2015'te iki genel seçimi, 2018'i ve 2023'ü kaybetmiş bir genel başkansınız. Kazandığınız hiçbir genel seçim yoktur. Hiçbir genel seçim yoktur. Genel seçim olarak söylüyorum. Yani devleti, ekonomisiyle, siyasetiyle, dış politikasıyla, güvenlik istihbaratıyla devleti hiçbir zaman seçmen sana teslim etmemiş. Size, sizin genel başkanlığınıza teslim etmemiş. Ama ve hiçbir seçimde AK Parti'nin önüne geçememişsiniz. Bir başarısız siciliniz var. Siz kayyum kararı, yani mahkeme kararıyla buraya gelmiş olabilirsiniz. Atama veya başka şey ama gelmiş olabilirsiniz ama bir verili durum da yok mu? Ve sizin genel başkanlıktan ayrılmanızdan sonra bu memlekette bir seçim olmuş. Ve 47 yıl sonra en yüksek oy oranı elde edilmiş ve AK Parti'yi ilk defa geçmiş bir genel başkan yok mu? Bunlar yok mu? Bunlar siyasetten yok mu sayacağız? Ya hukuki sonuç doğurur mu bu? Kurultay hile hurdayla alınmışsa alınmıştır ve bunun gereği yapılır. Bunu anlarım. Ama bu seçmenin iradesinin, bakın öyle kurultay delege falan değil, bütün Türkiye genelinde seçmenden bahsediyorum. Bugün 60 milyondan fazla seçmenimiz var. Hiç mi hakkı, hukuku, hatırı, hadi hukuktan hatırı yok. Bu partiye siz gittikten sonra gelen genel başkana en yüksek oyu vermiş. AK Parti'nin önüne ilk defa koymuş bu genel başkanı. Genç, yeni bir adam. Özgür Özel. Buna bir %37 vermiş. Belki daha da verecek. Ben bu anketlerin, hani CHP'yi genel seçimde birinci gösteren anketlere hiç inanmam da. Hani bir genel seçim olsa CHP'nin kazanabileceğine dün de inanmıyordum, bugün de inanmıyorum da. Çünkü politikaları yok. Ama bir başarısı var Özgür Özel'in ve CHP'nin mahalli seçimde. Zaten hep mahalli seçimde. Bu gerçeklik Kemal Bey hiç ırgalamıyor. Kusura bakmasın. Sanki böyle bir şey hiç yaşanmamış. Yani bunu ben CHP'nin seçimi birinci parti olmasından memnunum diyerek geçiştirebileceğiniz bir şey değil. Siz şimdi bu partinin tekrar başına geldiniz. Bakın mahkeme kararıyla gelmiş olabilirsiniz.
1: Gürkan, konumuz bu değil ki.
0: Konumuz bu.
1: Ya konumuz bu değil ki. Ya konumuz seçimdik. Seçime giderken Kemal Bey aday olma falan demiyoruz ki. Aday olacak da demiyoruz. Adam çıktı, Cumhurbaşkanı aday ol demiyoruz.
0: Kemal Bey neye geliyor?
1: Konumuz nedir? Konumuz parti arındırmak kardeşim. Partideki yolsuzlukları kaybetmek. Konumuz bu.
0: Konumuz
1: partide yanlış yapan insanları kenara koymak. Özgür Bey gitsin, başkası gitsin.
0: Peki niye bu kadar büyük bir CHP tabanı? Niye Kemal Bey'e bu kadar isyan ediyor?
1: Ama kardeşim,
0: arınmaya kim karşı çıkar ya?
1: Şöyle
0: temizlenmeye kim
1: ama
0: karşı
1: diyorum
0: çıkar?
1: Ki bak daha bu yeni kongre yapılacak Gürkan. Bak kongrede Özgür Bey korkmuyorsa aday olsun be kardeşim.
0: Ya tamam.
1: Seçim kazansın. Kemal Bey demiyor ki ben bu partiyi alacağım, sırtımı evime götüreceğim demiyor ki. Konumuz bu değil. Konumuz partinin içinde bulunduğu durum kardeşim. Bu parti yolsuzluklar anılacak mı, anılmayacak mı? Bu öyle gidecek mi? Belediye başkanı olanlar belediyeden zenginleşecek mi? Fakir fukara, garip kurabanın hakkını yiyecek mi, yemeyecek mi?
0: Kemal Bey o zaman 2019 seçimlerinde...
1: Bunu yap, ondan sonra partinin genel başkanı kim olursa olsun bana ne?
0: Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Antalya hepsini kazandı.
1: Kazandı tabii.
0: Tamam mı?
1: Onlardan bir tanesi çıktı mı yolsuzluk? Bir tanesinden Kemal Bey bizim dönemimizde belediye başkanı çıktı.
0: Bugünkü belediye başkanları da Kemal Bey zamanında çoğu
1: gelebilir ama başındaki at sahibine göre kişniyor. Gürkan, belediye başkanı genel başkandan korkmuyor kardeşim. Yok öyle değil, takmıyor. Özgür Bey takıyor mu? Silivri'den başka bir yere gidiyor mu? Kim ya belediye başkanı? Ben genel başkan olacağım da belediye başkanı devreye gireceğim. Bana talimat verecek.
0: Siz CHP'lisiniz.
1: Ankara belediye başkanı diyecek ki ben genel başkanı söyledim, toplayalım diyecek. Kim o ya? Ben partinin sahibiyim, ben siyasetçiyim.
0: Ben siyasetçiyim. Hakikat
1: ben partimi koruyorum kardeşim. Öyle sizin bir hakikat alakası yok. Seçimle önemli değil. Ben partimi koruyorum. Partinin şeyi kimliği genel başkandır. Genel başkan yukarıda durur. Belediye başkanları il başkandan daha diyorum ya şeyde altında olması gerekir. Şimdi bizim belediye başkanlarımız genel başkanın üstünde. Böyle parti yönetilir mi ya?
0: Yönetilmez.
1: O halde diyorum ki yönetilmiyorsa biz bırak kim gelirse gelsin, bekle kurultay yapılacak.
0: O haline
1: sonra
0: gelmiş Kemal Bey mi çözecek bu meseleleri? Yani?
1: Ya kardeşim kurultay yapıyoruz bizim sadece ya. Seçime ya girmiyoruz. Sadece kurultay
0: yani
1: ya.
0: CHP'nin 40 yıllık 50 yıllık sorunlarını, halktan güven oyu alamama sorunlarını, hırsızlık yolsuzluk sorunlarını kardeşim, Kemal Bey mi çözecek yani şimdi? Bunu mu inanmamız
1: kurultay,
0: istiyorsunuz
1: ama bizim? Öyle olmadı mı? Kemal Bey'in 8 almadık mı? Bak bir de
0: tanımadığımız bu oyları.
1: Bak Kemal Bey ben tanı demiyorum. En çok eleştirenler benim biliyorsun. %54 oy aldık İstanbul'da. Bak Eren kimse bunu konuşmuyor. Ya referandumda Cemal Canpolat başkan %54 oy aldık ya. Ekrem de %52 aldı. Ya kardeşim bir gerçek var. Biz referandumda İstanbul'dan CHP olarak %54 oy aldık.

0: İşte İsa burada referandumda işte araştırmacı arkadaşlarımız var. Ekrem Bey 52 aldı. Ya biz ondan daha yüksek oy aldık. Kimi koysak parti büyümüş, ivme kazanmış. Parti kazanacaktı. Ekrem Bey kazandı sanki Türkiye'de bunlar kazandı. Biz 4.76 idi kardeşim. Ben DSP'den milletvekili olarak geldim bu partiye. 3 tane arkadaşımla. Deniz Baykal arkadaşlar SHP'den geldi. Biz grup kurduk. 4.76. 28'de bıraktık. Kemal Beyler aldı 48. Bu da aldı gitti. Yok mu sayacağız bunları? Yani? Hayır, bu geriye kalanları yok mu sayacağız?
1: Hangi geriye kalanları?
0: Bu parti nasıl geldi buraya? Sırf Özgür Bey geldi de bu parti buraya geldi. Bu sırf Özgür geldi diye bu parti? İşte parti kuracak, göreceğiz. Ara seçimlerde bir tane oy aldığını
1: Kemal
0: göreceğiz.
1: Kemal Bey'le mi geldi bu parti buraya?
0: Hayır, yani bizimle de geldi. Kemal Bey'le de geldi. Kim çivi çaktıysa bütün herkesin emeği var. Onu demeye çalışıyorum.
1: Ya bütün o kadar çok büyük bir başarı falan da yok. Sanki böyle bir başarı varmış gibi de
0: anlatmayın. Olmaz mı canım? Birinci partisi Türkiye'nin ya. Hayır, olur mu yani kardeşim? Türkiye'nin birinci partisi 137 oy almış bu partiye.
1: Türkiye'nin birinci partisi mahalli seçim olmuyor da.
0: Hayır.
1: Yani öyle olmuyor.
0: Genel seçimlerde de olacak. Göreceksin. Bak, bu tartışmalar bitecektir. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sandıkta yenecektir. Ben bunu iddiayla söylüyorum sana.
2: Ya göreceğiz, yaşayacağız. Ya CHP'nin, hangi CHP'nin?
0: Ya ikisinin birleşmesini kastediyorum. Orası burası demiyorum. Ha. Eninde sonunda beraber olacağız diyorum Gürkan. Muhalefet olarak görüyorum hayatım. Ben ayrı görmüyorum.
2: Ya
0: ben
2: üzücü olan ne biliyor musunuz?
0: Hiç. Gürkancığım.
2: Yani arınma tamam. Arınma itirazı.
0: Yeter ki partiyi temizletelim.
2: Politikalar konuşmadığınız, ekonomiyi konuşmadığınız, ekonomi de çözüm formüllerini ya
0: kardeşim,
2: konuşmadığınız.
0: İşte bu konuşma öyleydi. Hani... Kemal Bey'in konuşması öyleydi ama maalesef İstanbul tuttular gazeteci arkadaşlar. Yoksa ekonomi, işçiydi, köylüydü, dış politika. Bak adamlar gidiyor. Bugün Dışişleri Bakanımız 4 tane şeye gidiyor. Arap ülkelerinin dolaşıyor. Mısır'dan başlıyor. Hiç CHP'nin gündeminde mi bu?
2: Maalesef
0: hiç
2: bu ayrışmanın, bakın hiç tartışmasız, kamuoyundaki konumuz, algı da budur, genel kamuoyundaki algı da budur. Bu ayrışmanın hiçbir ideolojik tarafı yoktur.
0: Faydası yok.
2: Bu bir koltuk kavgasıdır, senden kavgasıdır, partinin bölünme mücadelesidir. Sen mi hakim olacaksın, ben mi hakim olacağım meselesidir. Ne
0: İnanın Kemal Bey olacak, soru tartışması
2: vardır, ne ideolojik ayrışma vardır, ne parti programı üzerinde görüş ayrılığı vardır. Çözümsüzlük üzerine inşa edilmiş bir yapı olarak olduğu gibi duruyor.
0: Tabii yönetim...
2: Ama sen mi oturacaksın o koltukta, ben mi oturacağım?
0: Yok, öyle değil.
2: Hazine yardımını sen mi kullanacaksın, ben mi kullanacağım?
0: Yok, Gürkan,
2: ve belediyeler
0: üzerinde
2: kim tasarrufta bulunacak?
0: Ya biz devlet,
2: yapılan budur.
0: Gürkan, biz devlet kuran partiyiz ya. Devlet kuran partiyiz. Lanet olsun parasına puluna ya. Onu kullananların Allah belasını versin, kötü kullananları. Lanet olsun. Kim kullanacak ya? Biz devlet kuran partiyiz kardeşim. Biz hangi gelenekten geldiğimizi biliyoruz. Partinin parası yoktu. Biz parti parası yok. Sağdan soldan toplayarak bu partiyi.
2: Öyleydi Türkiye'de.
0: Yine
2: öyleydi.
0: Ama şimdi oradan gelen bir gelenekte iki tane hatırsız gelecek. Partiyi kullanacak kendi imkanlarına göre. Biz de seyredeceğiz. Seyretmeyeceğiz kardeşim.
2: Hatırsızlığa baktığınız zaman o iki kişi değil. O çok daha fazla da. Armağan Bey'in sözünü ettiği resim. Bakın asıl büyük resim budur. Gerçek çözüm de budur. Bunlar günlük polemikler. Öyle böyle falan. Ya
0: ama
2: derinleşmiş bir kutuplaşma.
0: Değil
2: bak
0: yani.
2: Türkiye gerçeklerini konuşuyoruz. Bugün dünyada bir rekabet var. Dünyada bir rekabet var. Türkiye'de bu rekabette yer almaya çalışıyor. Bir mücadele veriyor. Kutuplaşmış bir toplumsal yapı. Niye kutuplaşıyoruz biz ya? Biz niye kutuplaşmışız? Kutuplaşmışız. Bu dünkü televizyondaki röportaj bunun mikro bir örneğiydi. Kutuplaşmış bir yapı var. Yargı bağımsızlığı yerlerde sürünüyor. Basın dediğiniz yapının hali ortada. Basın özgürlüğü için bunlar biraz da bilmem ne belediye başkanı şöyle bir laf demiş. Bu gazeteden okuyorsun, demiş mi dememiş mi anlamıyorsun. Öteki gazeteden okuyorsun, başka türlü yazıyor. Belki gazeteden başka türlü. Ya hakime bakarız, mahkemeye bakarız diyorsun. Orada başka bir çarpıklık ve yamukluk ve tarafgirlik. Dolayısıyla hakikat duygusunu kaybeden bir toplum. Bir de birbiriyle kutuplaşmış. Hem o kesim hem bu kesim kendi adamı, kendi lideri ne derse ona adeta biat ediyor, tapıyor. Özgür Bey'in adamları, Kemal Bey'in adamları ya da Tayyip Bey'in insanları ve böyle bakılan bir yapıda hastalıklı bir toplumsal yapı görüntüsü veriyoruz. Çok sıkıntılı bir durum. Bu arınma meseleleri, temizlenme meseleleri büyük resmin küçük parçaları. Yani böyle
3: o zaman şöyle yapalım.
2: Tabanına rağmen de
3: bir araya yani gidelim. Arınma. Aranın ardından hem Murat Karan'ın hem İhsan Aktaş'ın program için hazırladıkları datalara, o datalardaki rakamlar ne diyor? Bu tartışmanın yansımaları var mı o rakamlarda yaptıkları anket çalışmalarında? Ve bir akademisyen olarak da Armağan Öztürk, gerek İhsan Aktaş'ın gerekse de Murat Karan'ın paylaşacağı datalara hangi yorumları yapacak? Hepsine bakalım ama kısa bir ara.

0: Evet, önce Ankara'ya döneceğiz. Ankara'da Araya Araştırma Şirketi Başkanı Murat Karan yaptıkları çalışmaların bizle paylaşacak. Bu konuştuğumuz, tartıştığımız başlıkları sordular, nabız tuttular, künyelerini de vererek paylaşacaklar. Biz de onların paylaşacakları datalar üzerine tartışacağız. Murat Bey buyurun.
1: Çalışmayı 5-9 Haziran tarihleri arasında 81 il, 187 ilçe, 40 kent ayrımını gözeterek yürüttük. KATİ metoduyla, bilgisayar destekli telefon metoduyla. Araştırmanın hata payı da 2.19 artı eksi 2.19 olarak çıktı. Çalışmayı isterseniz hızlıca rakamlarını belirtelim. Ondan sonra değerli hazırımla üzerinde tartışmış oluruz.
0: Buyurun.
1: İlk sorumuz, bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Tablo geçerli oylar üzerinden toplam seçmende biz bu ay kararsız seçmeni %19 bulduk. Bu %19 seçmenin bir önceki seçimde, 2023 seçimlerinde oy verdiği partiyi de irdelediğimizde %4 AK Parti, %2'ye yakın da MHP olarak tespit ettik. Yani partilerinden kopmuşlar, başka bir partiye gitmemişler. Şu anda kararsız da beklemedeler. Yaklaşık 1,5 puan CHP'nin, 1,5 puan da İyi Parti'nin orada beklemede, gri bölgede, kararsız bölgede duran seçmenini tespit ediyoruz. %19'luk o kararsız seçmeni dağıttığımızda, dışarıda tuttuğumuzda daha doğrusu AK Parti %32,3, CHP 30,7, DEM Parti 9,3, MHP 7,2, İyi Parti 6,3, Zafer Partisi 3,4, Anahtar Partisi 3,2, Yeniden Refah 2,7, TİP 2,1, diğer partiler ise 2,8 olarak bu ay için 5-9 Haziran tarihlerinde yaptığımız çalışmada tespit ettik. Bu Genar'ın çalışması, İhsan abilerin çalışması.
0: Evet,
1: İsterseniz onu
0: Genar'ın,
1: İhsan abi yorumlasın.
0: Altınoğlu olması
1: Evet,
0: lazım. Yeni parti senaryosu oy dağılımı. Onu mu istiyorsunuz? Altınoğlu grafik. Evet.
1: Evet, yeni parti senaryosunda Özgür Özel'in parti kurması durumunda hangi partiye oy verirsiniz? Yani ikinci bir varsayımsal çalışma yaptık. Biz ampirik veri toplayıcıları için özellikle bu öfkenin, efendim, aidiyet duygusunun çok yoğun yaşandığı, bu duyguların çok yoğun yaşandığı dönemlerde yapılan çalışmalarda biz varsayımsal sorular soruyoruz. O varsayımsal soruların o anın sıcaklığından dolayı tam manasıyla bize cevabını alamayabiliriz. Bu konuların daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle bu varsayımlardan biraz daha uzaklaşarak, o varsayımlarımızın gerçeğe dönüştükten sonra yapılması, o öfkenin biraz dinmesi gerektiği kanaatindeyim. En azından biz şu anda bu bahsettiğim psikolojide, bahsettiğim şu anki siyasi gerilimde yaptığımız araştırmada bir varsayım sorduk. Sayın Özgür Özel ve arkadaşları partiden ayrılır, kendilerine yeni bir parti kurarsa oy tercihiniz ne olur diye sorduğumuzda AK Parti 30,8, Özgür Özel'in ve arkadaşların kuracağı parti 19,8, CHP 13,4, DEM Parti 9,4, MHP 7,3, İyi Parti 5,1, Anahtar 3,3, Zafer Partisi 3,2, Yeniden Refah Partisi 2,7, TİP 2,1 olarak
0: Murat Bey,
1: karşımıza
0: burada bir
1: çıkıyor.
0: duralım.
1: Burada
0: Çünkü
1: özellikle
0: burada şuradan bir duralım. Yani şu 19,8 zi hem siz yorumlayın hem de konuklarımızdan bir yorum alalım. Hani böylesi bir şeyi rakamı nasıl değerlendiriyorlar? Olası bir yeni parti olursa böyle bir oy oranı çıkar diye. Siz nasıl analiz ettiniz? Konuklarımızdan da alalım.
1: Önce ben isterseniz
0: Tabii tabii
1: birkaç
0: önce siz,
1: cümle
0: evet.
1: edeyim. İşte az önce söylediğim, yani varsayımlar üzerine kurulmuş bir cümle. Bu soruyu belki o parti kurulduğunda, partinin genel başkanı, efendim, kadroları oluştuğunda, siyasi koordinatta nerede durduğunu seçmen anladığında belki bu oranlar daha yükselecek. Belki de bu oranlar daha da düşecek. Şu an için bizim geleceğe dönük projeksiyon tutmamız, şu anki görüntüde biz anın, araştırmacılar olarak anın fotoğrafını çekiyoruz ve şu anda ileriki slaytlarımızda da göreceğiz. çok özellikle butlan kararı sonrasında hele ki CHP seçmeninde ve genelde de muhalif seçmende ciddi bir öfke olduğunu tespit ediyoruz. Bu öfke CHP tabanında %70'lere varmış bir öfke. Ama aynı öfkenin beraberinde de CHP'ye kurum

kurumsal manada da çok ciddi bir aidiyet tespit ediyoruz. Onu da nereden görüyoruz? Özgür Özel ve arkadaşları ne yapsın diye sorduğumuzda bu öfkeye rağmen partiden ayrılmamaları, parti içerisinde mücadele etmeleri gereken CHP tabanının %60'ı, yani bugün %30'larda gördüğümüz CHP'nin %60'ı, 1/3'ü partide kalınması gerektiğini söylüyor. Sadece 1/3'ü, %30'lar civarında bir oranı partiden ayrılıp yeni parti kurulmasını söylüyor. Ama bütün bu tartışmalara rağmen şu anda olması gereken nedir diye sorduğumuzda, daha doğrusu oldu, parti kuruldu, gelecekte ne yaparsınız diye sorduğumuzda ise %19,8 gibi bir oran karşımıza çıkıyor. Burada dikkat ederseniz Özgür Özel ve arkadaşlarının kuracağı partiyle CHP'nin toplam oy oranı %32'ler civarında. Biz en son bunun bir öncesinde Nisan ayında yaptığımız araştırmada CHP'nin oyunu geçerli oylarda %34 bulmuştuk. Bugün de aslında o %34'lük oy oranına yaklaşık olarak sosyolojisi karşımızda. Burada sosyolojisini eksilten özellikle daha alttaki muhalefetteki milliyetçi partilerden İYİ Parti'de bir miktar, bir de Zafer Partisi'nde bir miktar azalmayı görebiliyoruz.

0: Murat Bey ve İhsan Bey'den bağımsız olarak ikisini de kastetmiyorum. Kamu şirketleriyle ilgili bir hatırlatmada bulunayım. Ondan sonra bu rakamlarla
1: Tabii,
0: ilgili bir
1: buyurun
0: şey
1: buyurun.
0: söylemek istiyorum. Şimdi siyasi partilere güven meselesine bir güvendeki aşınmaya benzer bir şekilde kamu şirketleriyle ilgili de bir tartışma sürüp gitmekte. Yani onun da bir altını çizmek istiyorum. Mesela bu mutlak butan kararı Perşembe günü açıklandı. Pazar gününün akşamı 3 gün sonra CHP'nin işte Kılıçdaroğlu'nun oyu %2'dir, 3'tür. Özgür Özel parti kurduğunda %30 oy alır diye rakam açıklandı Türkiye'deki bazı kanallarda. Yani bu kamuoyu şirketleri tabii ki yani toplumun nabzını ölçmek konusunda çok önemli bir işlevi yerine getiriyorlar. Ama yani pek çok şirketin de hata payının üstünde, dışında rakamlar açıkladığını, özellikle seçimler bakımında. Bir denetimler var mıdır? Belki bizi aydınlatırlar. Bu bir denetim de tam yapılmıyor. Yani bir öz eleştiri de burada yapılması lazım. Yani Murat Bey ve İhsan Bey'den bağımsız olarak söylüyorum. Kamu şirketleri bazen hatta sıklıkla manipülasyon için kullanılıyor. Yani böyle bir durum da var. Yani ben nitel araştırmaya, işte
1: Erman
0: sosyolojik
1: Bey, yani sözün
0: verinin
1: meclisten dışarı diye bir ifade
0: siyasete
1: vardır
0: nasıl
1: ya.
0: aksa... Buyurun.
1: Diyorum ki sözün meclisten dışarı diye bir ifade vardır ya. Hani 30
0: Evet.
1: yıldır sektördeyiz. Daha bugüne kadar böyle bir eleştiriye muhatap olmadık. Murat için de aynı şeyi
0: Ben de zaten
1: söyleyebilirim.
0: ikinci
1: Ama sizden
0: söyledim
1: bağımsız
0: zaten
1: dedi sonra.
0: sonra.
1: Ben
0: Kesin
1: benim
0: ikinci
1: sözümü
0: bağımsız olmadı.
1: hatırlıyorum.
0: Ama bu bir genel sorun.
1: Tabii.
0: Özür dilerim.
1: Ya
0: Bu bir
1: ondan
0: genel sorun. Yani
1: biz de
0: pek çok
1: şikayetçiyiz.
0: noktada da dile getirilmekte. Yani böyle bir tartışma da var. Bir de şöyle bir şey var. Bu tür kritik anlarda, mesela seçimlerden önce filan çok sayıda, yani İhsan Bey ile Murat Bey'in şirketleri biliniyor ama hani yeni şirket de kurulabilir. O tabii piyasa ile ilgili bir durum da. Mesela birden çok sayıda şirketin birden ortaya çıktığını falan görüyoruz. Herkes rakamlar falan açıklıyor. Yani bu manipülasyon tartışmasını da kamu şirketlerine paralel bir şekilde benim düşüncemden daha değerli aslında İhsan ve Murat Bey'in yani bu konuda ilgili. Yani onların içinde bulunduğu alana dair ciddi bir eleştiri de var. Ben onu başta bir söylemek istiyorum. Şimdi CHP ile ilgili durumda da yani burada aslında biz bu mutlak buttandan önce şöyle bir şey olmuştu son bir yıl bakımından. AKP ve CHP ortalamasının birbirine çok yaklaştığını, yani bazı şirketler AKP'yi bir puan yüksek gösterirken bazılarında CHP yüksekti ama aradaki farkın kapandığını ve işte iki partinin birbirine yaklaştığını görmekteyiz. Şimdi de bu yeni durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplam oyu, bu arada CHP'ye yapılanlar, CHP'nin içine düştüğü durum bakımından başka muhalif seçmen de buna dahil olabilir. Özellikle Özgür Özel'in kurduğu parti bakımından. Ben şeyi manidar buluyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun kurduğu, pardon, Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu partiyle ilgili çeşitli kamuoyu araştırmalarında çok birbirinden farklı rakamlar açıklanmakta. Yani 3 ile 15 arasında rakam görüyoruz filan. Yani bu çok yüksek bir oran. Tabii şu da var. Mesele çok kişiselleşmiş, duygular çok ön plana durmuş durumda. Mesela bu koşullar altında sağlıklı bir araştırma yapılabilir mi? Yani onu bir soru işareti olarak koyalım. Yani insanlara sorduğunuz zaman onlar kanaatlerini belirtiyorlar ve bunlar rakamlara dökülüyor ama hani duyguların çok belirleyici olduğu bir ortamda bu rakamlar arasındaki farklılıkları nasıl yorumlamak lazım? Nasıl olur da bir partinin oy oranı 3 ile 15 arasında gidip gelebilir. Bu kadar yüksek bir marj olabilir. Benim diğer partilerle ilgili ki rakamlara önemli ölçüde katılmakla beraber bence mutlak buttan öncesindeki manzarayı da bir ölçüde yansıtmakta CHP'nin bölünmesi sonucunda ortaya çıkacak rakamda özellikle Kılıçdaroğlu CHP'si ile ilgili bir tartışma var. Belki bunu açıklık getirmek isteyebilir Murat Bey, İhsan Bey veya başka bir yorumcu.
1: Ya bu konuda aslında şöyle, sizin az önce araştırma firmalarla ilgili yaptığınız şeye, sorunlu alana biz de katılıyoruz. Ben eleştiren taraftayım. Şimdi genel seçimden önce 20'ye yakın firma, hatta bu çok popüler
0: Ama
1: bir
0: şimdi bir araştırma
1: cümle.
0: şirketleri şeyine
1: Ama
0: girmeyelim.
1: bir cümle söyleyeyim.
0: Sadece
1: Yani 20'ye yakın firma Kılıçdaroğlu'nun 5 ile 10 puan farkla kazanacağını iddia etti. Böyle 5, 6, 7 puan. Biz de böyle çok hani dikkatli, kısık bir sesle, ki biz birinci tur sonucu açıklamadık. Yani bunu bilinçli olarak yaptık. İkinci turda 1,5 2 puan. 1,7 bizim şeyimiz. Verimiz 1,7 idi. 1,5 2 puanla Sayın Cumhurbaşkanı kazanabilir diye böyle sessiz bir iddiamız vardı. Fakat seçim bittikten sonra, yani en az o firmaların kaybolanlar çok oldu ama yine en az bir 4-5 tanesi kamuoyunda hala tartışmalara katılmaya devam ediyorlar.

0: Bu sorunlu alan çünkü denetimi yoktur. Yani yarın öbür gün siz bir şey kurarsınız, firma. Ben bir tarihsel anekdot anlatayım. Biz Genar'ı kurduğumuz zaman Gürkan Bey CNN'in başındaydı. Gittik dedik ki ya biz bir firma kurduk. Böyle genciz, efendiyiz, çalışkanız. Bizim verilerimizi yayınlar mısınız? O dedi ya gidin kamuoyunda kendinizi ispat edin. Gelin ondan sonra rol verelim. Şimdi bu sosyal medya ve internet medyası çıktıktan sonra bu akşam bir firma kurun. Adı da araştırma araştırma olsun. Sabahleyin verdiğiniz zaman o web siteleri bunu ekranlarına
1: Doğru.
0: koymak için yarışıyorlar. Bu sefer eski ve yeninin iyi kötünün de farkı kalmamış oluyor. Çok uzatmadan yani sektörün bu durumundan biz
1: Peki.
0: de şikayetçiyiz.
1: Tekrar konumuza dönecek olursak Murat Bey buyurun devam edin. Gürkan Zengin ve Mehmet Sevgi'nin yorumlarını alacağım ama siz biraz daha ilerleyin.
2: Bir sonraki slayta geçelim. O zaman ben slaytlarımı
1: Evet.
2: hızlıca bitireyim.
1: 7 oldu galiba.
2: CHP'nin 38. CHP'nin 38. kurultayının iptaline ilişkin kanaatiniz nedir diye sorduğumuzda Türkiye geneli usulsüzlük yapıldığı için iptal edilmiştir %31,8. Siyasi bir operasyondur %45,2. Fikir belirtmeyen ise %23. Dikkat ederseniz fikir belirtmeyen aslında bu tür siyasi sorularda biz yaklaşık olarak %10'lar civarında fikir belirtmeme
3: Türkiye
2: tespit
3: geneli mi yoksa
2: ederdik ama
3: CHP'lilerden
2: bu konu
3: sadece?
2: daha çok
3: Bütün ülke genel. Bütün Türkiye genel.
2: yakın ve sıcak olduğundan dolayı biraz da fikir belirtmeme oranı %23 olarak karşımıza çıkıyor. Bir sonrakine
1: Devam
2: geçelim.
1: edelim.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ahlak vurgusuyla partiyi arındırma vaadini nasıl karşılıyorsunuz? Doğru buluyorum %32,1, yanlış buluyorum %54,9. Fikir belirtmeyen ise %13. Bu soruya aslında kendi bağlamından ziyade geri dönüşünü yani mutlak butlan kararıyla ilgili seçmendeki tepkiye bağlamak gerekiyor. Yoksa o ahlak vurgusu ve parti arındırma konusundaki bu düşük oranın aslında en büyük sebebi partiye atanan butlan ve butlan sonrasında da mutlak butlan sonrasında da seçmenin bir an önce kurultay beklentisi yatmakta.
1: Devam edelim.
2: Bir sonrakine Kemal Kılıçdaroğlu sizce bundan sonra ne yapmalıdır? İşte bu bahsettiğim mesele karşımıza çıkıyor. Arınma vaadini gerçekleştirdikten sonra kurultay yapmalıdır 23,7. Derhal kurultay kararı almalıdır %55,9. Fikir belirtmeyen ise %20,4. Bu derhal kurultay yapmalıdır vurgusu özellikle butlan kararı sonrasında partide birçok ismin bir an önce kurultay kararı alınması gerektiği konusundaki kanaatleri hem genel kamuoyunu hem de CHP tabanındaki CHP seçmeninin kamuoyunu bir an önce kurultay yapılması konusunda ikna etmiş görünüyor %55,9'la.
1: Devam.
2: Özgür Özel ve arkadaşları bundan sonra ne yapmalıdır? İşte az önce de bahsettiğim soru. CHP içerisinde kalarak parti içerisinde mücadeleye devam etmelidir %44,1. Yeni bir parti kurmalıdır %35. Fikir belirtmeyen ise %20,8. Bu genel seçmendeki ortalama kanaatler. Bir sonraki görselimizde ise CHP seçmeninin bu konudaki kanaatinin ne olduğunu göreceğiz. Ona da bakalım %30'luk CHP seçmeninin bu konudaki kanaati neymiş? Bundan bir sonrakine gelelim. Buna daha sonra şey yaparız. Bir tane
1: Evet.
2: daha atlarsınız bu
1: 12. Bir
2: slaytta.
1: sonraki. Parantez içi CHP seçmeni yazan grafik.
2: Ben isterseniz onu hemen hızlıca da anlatayım. Vakit kaybetmeyelim. CHP seçmeninde ise bu soru parti içinde kalarak mücadele etmesi gereklidir diyenlerin oranı %60. Ayrılıp parti kurmalıdır diyenlerin oranı %34. İşte benim o araştırmayla ilgili şu anki bu ruh duygu halinde yapılmış çalışmalardaki bu sayısal oranların bizi ne kadar yanıltabileceğini göstermek adına söylüyorum. Bir öfke var, evet, butlan kararı sonrası ama bir de partiye aidiyet var. Yani CHP'nin kurumsal kimliğine, CHP'lilik kimliğine müthiş bir bağlılık var ve bu bağlılık da beraberinde doğal olarak CHP'de kalınması gerektiğini ve ayrılılmaması gerektiği konusunda seçmenin %60 gibi, CHP seçmeninde %60 gibi bir karşılık buluyor. Peki Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni bir parti kurması durumunda oy verme davranışınız nasıl olur sorusunda ise bu varsayımsal bir soru. Her zaman için pozitif çıkar. Oy veririm diyen %33, kararsız kalırım diyen %16, oy vermem diyen ise %50 olarak karşımıza çıktı. Bu %33'lük oy veririm sorusunu şöyle anlatayım isterseniz. Nisan ayında siyasi partilere oy verme davranışı, yani o partilerin potansiyel seçmenini ölçmeye çalıştığımızda bu oran Nisan ayında CHP ve AK Parti için yaklaşık %50'ler civarında oy verebilirim. Benim için bu her iki partide oy verilebilecek bir partidir diyordu ama oy oranlarını %30'lar civarında tespit ediyorduk. O yüzden bu bizim için bir potansiyeli ulaşabileceği sosyolojiyi gösterir. Ama partisini kurduktan sonra kadrolarını ilan ettikten, siyasi koordinatta yerini belli ettikten sonraki oy oranlarının bunlardan çok uzakta olabilme ihtimalini her zaman için göz önünde tutabiliriz. En yakın örneğinden, en yakın tarihten bir örnek verecek olursak, Sayın Meral Akşener partisini kurmadan önce, İyi Parti'yi kurmadan önce siyasi hareketine ilk başladığında Meral Akşener eğer bir parti kurarsa oy veririm diyenlerin oranını biz o tarihlerde %24 olarak tespit ediyorduk. Partisini kurdu, hemen arkasından yaptığımız araştırmalarda yaklaşık %16 olarak tespit ettik. Ve en sonunda da girdiği son seçimde ise partisi reelde %10 bir oyla seçimi tamamlayabildi. Yani burada biraz da bankacılık, finans metaforundan alacak olursak brüt net farklılığı her zaman için bu potansiyel araştırmalarda, potansiyel oy oranı araştırmalarında her zaman karşımıza çıkacaktır.
1: Peki. Çok teşekkürler.
2: Ve bir sonrakine geçelim.
1: Bir tane daha var. Son grafik 13.
2: Olası bir, evet, bir tane daha vardı. Olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Erdoğan'ın karşısında muhalefetin adayı sizce kim olmalıdır sorusu. Açık uçlu olarak sorduk bu soruyu. Seçmenin %25.2'si fikir belirtmiyor. Kalan %75'lik dağılım ise Mansur Yavaş %34.7, Ekrem İmamoğlu 21.2, Özgür Özel 9.2, diğerse 9.7. Burada bir dipnot daha düşmek istiyorum kısaca. Geçtiğimiz yıla kadar Sayın Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'nun oranları birbirine çok yakındı Eren Bey. Ta ki özellikle şu son 2-3 aya kadar biz bu ay bir soru daha sormuştuk. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının, iptal edilen üniversite diplomasının iade edilip Cumhurbaşkanı adaylığının hakkını tekrar geri kazanabilecek mi ilk seçime kadar sorusunda. Seçmenin yaklaşık %70'i bu konuda o diplomanın iade edilmeyeceği kanaatinde. Oradaki biraz da o umutsuzluk, kendi seçmenleri açısından söylüyorum. Buradaki bu oranın, Sayın İmamoğlu ile ilgili oranla Mansur Yavaş arasındaki oranın, makasın açılmasına da sebep olmuş görülüyor.
1: Peki, şimdi Genel Bey Sanaktaş'a geçmeden önce sizlerden bir tür bir yorum alalım. Ya şimdi bu araştırma şirketlerinin başarısı başarısızlığın ötesinde Türk toplumunun da aslında öngörülmesi o kadar kolay değil. Yani sadece, yani bence anketlerin de işi o kadar kolay değil. Şimdi sizler hatırlarsınız, hepiniz deneyimlisiniz, yaşınız da müsait. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği dönemde herhalde en şans verilmeyen kişi oydu. Evet. Rüzgar dalgaşı açısından bakıldığında.
0: O günkü bölünmeden kaynaklandı. Manşetini hatırlıyorum. Milliyet'te şöyle bir manşet vardı. Bugünkü. Bu şartlar Erdoğan'ı seçtirebilir diye hani bir değerlendirme vardı. O şöyle dağıtılmış olabilir. Aman dikkatinin seçilmesin de olabilir ama işte 18 gösteren vardı. Tam böyle iki manşet de gözümün önünde. O zaman
4: 2002 seçimde.
1: Yok.
0: 94.
4: Ha, 94.
1: Kesici belediye başkanlarında. Yani Dalan o zaman.
4: Zülfü Livaneli
1: kesici. Zülfü Livaneli, yani Livaneli mi olur? İşte, kesici mi olur? Dalan mı olur diye tartışılırken.
4: DSP de vardı.
1: Ha, aynen.
4: Üçe bölünmüştü.
1: Ondan sonra işte
4: Doğru Yol vardı.
1: Kemal Derviş, İsmail Cem, değil mi? Her Allah'ın günü herkes Yeni Türkiye Partisi öyle mi iktidar olacak, böyle mi iktidar olacak derken AK Parti'nin ağasından bahsediliyordu. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Yeni Türkiye Partisi diye bir parti neredeyse hiç olmadı. AK Parti...
0: Yalnız bizim potansiyel, az önce Murat da bahsetti. AK Parti kurulacağı dönemlerde AK Parti'nin potansiyeli Türkiye ile alakalı bir 10 yılda bir tekrarlanacak bir araştırma yapmıştık. Siyasi kavramlar araştırması çok kıymetliydi. Orada AK Parti'nin potansiyel oyunu sorduk. Daha parti kurulma aşamasındaydı, kurulmamıştı. %34,5 çıktı potansiyeli. Seçime kadar ya potansiyel şöyle...
5: 2000'de biraz... falan mı yaptınız bunu?
0: Efendim?
5: 2000'de falan
0: evet,
5: mı yaptınız?
0: Evet. Yani şöyle, az önce Murat dedi ya, potansiyel her zaman karşılığını vermez. Potansiyele erişmek şöyledir. Bir parti yapılacak bütün iyi hareketleri yapacak. Rakipler de buna karşılık bütün kötü hareketleri yapmış olacak. Siz o potansiyele ulaşacaksınız.
5: Doğru.
0: AK Parti o görünen potansiyelin 34,5'una kadar ulaşmış. Bu olan
5: 99 durumda. Hükümeti evet. Perişan bir hükümetti. Yani çok, 5, 3 parça.
0: Yani çok böyle kolay kolay potansiyel erişilebilir rakam değildir. Doğru. AK Partinin potansiyel bazan
1: Türkiye'de siyaseti etmek. Belirleyen çok daha başka parametreler tabii, var. Evet. Yani o 99'daki ekonomik krizi öngörmen lazım. Seçimi belirliyor. Yani tabii. 14 Temmuz 2016'da bu stüdyolarda nasıl böyle hararetli tartışmalar oldu? Şu doğru, sen haklısın. Evet. Sadece 24 saat sonra o tartışmaların hepsi çöptü. Çünkü 15 Temmuz oldu.
5: Tabii.
1: Yani o yüzden Türkiye'nin çok fazla değişkeni var.
5: Öcalan'ın yakalanması var. Öyle değil.
1: Aynen. Öcalan'ın yakalanması. Bir anda DSP, Ecevit.
0: Anekdot hatırlıyorum. Bu Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili masada, Cumhurbaşkanımızın olduğu masada bir tartışma var. Efendim yani bu %34-35'i geçmiyor başkanlık sistemine talep. Bu olur mu, olmaz mı? Evet. Bir soru işareti, bir soru soruldu. Ya o da enteresan bir şey söyledi. Ya Türkiye o kadar değişken bir ülke ki yarın ne olacağı belli olmaz. Bakarsınız ki bu talep yarın 50'ye çıkar. Yani cümle buydu. Hı-hı. Gerçekten de hani Türkiye siyaseti çok dinamik ve yarın ne olacağı çok da böyle hocam, kestirilebilir bir şey yani değil.
1: 99'da siz şöyle öyle bir soru sorabilir misiniz? Bir de şey ekle. Acaba Öcalan yakalanıp Türkiye'ye getirilirse ne olurdu ekle. Olur, böyle evet. Bir ihtimal düşünebilir misiniz?
0: Hatta YTP kurulduğu zaman o da bir anekdot. Şimdi YTP kurulduğu zaman Anavatan Partisi Yeni Türkiye Partisi'nin kuruluşuna öncülük ediyor. Niye? Oyu DSP'den alacak. Biz o akşam da bir sahadaydık. Sahada yaptığımız araştırmada baktık ki %20-25 oyu ANAP'tan geliyor. ANAP'lı bir bakan hemen bize geldi o gece. Verilere baktı. Dedi ki biz partiyi dağıtırız ya dedi. Bizi dağıtsın diye kurmadık ki dedi. Biz bunu şey için kurduk. Yani DSP'den oy alsın diye kurduk. Adam bizden oy alıyor diye. Yani.
1: Evet yani böyle gerçekler var. Ama bugüne dönecek olursak bir kere siz...
2: Eren Bey,
1: buyurun.
2: Affedersiniz.
1: Buyurun.
2: Ankara'dan.
1: Buyurun, buyurun.
2: Kısa bir, az önce İhsan abinin bahsettiği konuya bir ekte yapmak istiyorum. O tarihlerde ben de sağ olsun İhsan abilerle de üniversite yıllarımda beraber çalışmıştım. Sonrasında Ankara'da ANAR'da saha müdürü olarak çalışıyorken Beşir hocamla iki ismi soruyorduk o tarihlerde. Biri Saadettin Tantan, biri Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Her ikisinin de popülaritesi çok yüksekti. %50'lerin üzerinde kanaatleri olumluydu. Her ikisi için de parti kursun oy veririm diyenin oranları az önce İhsan abinin bahsettiği gibi %35-40 bandındaydı. Her ikisi de gerçekleşti ama biri yurt partisi olarak Sayın Saadettin Tantan o siyasette ilerleyemedi ama AK Parti kadroları o bahsettiğimiz potansiyeli de yakaladı ve ondan sonraki süreçte de siyaset serüvenine devam edebilmişti.
1: Peki. Şimdi şu bir kere kaçın, yani siyasi deneyiminizle cevap verin buna. Yıllardan gelen deneyimize verin. Bu işlerde ne olur? Yani bu gidişle Özgür Özel partide arkadaşla birlikte kalır. Parti içi muhalefet olur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle gideriz. Bu işler böyle olur. Boş ver tartışmaları mı dersiniz? Yoksa yok bu işler öyle olmaz. Biz çok ayrılık gördük. DSP ayrıldı işte. CHP, SHP ayrıldı. Bu iş ayrılığa gider. Bu kaçınılmaz. Ne diyorsunuz?
6: Yani şimdilik öyle gözüküyor. Yani bu iş ayrılığa gider gibi gözüküyor. Çünkü böyle çok yüz göz oldular. Belli bir milletvekilleri işte Kemal Bey yaptıkları hakaretler, küfürler, işte canlı yayında söyledikleri laflar. Yani çok ağır, burada şimdi tekrar etmenin bir anlamı yok. Şimdi Özgür Bey de onlardan vazgeçmediğine göre. Vazgeçmiyor. Onlar yani aklansın gelsin ya da denetleme bunları kenarda dursun. Genel başkana böyle laf söylenmez. O yuhlattıkları zaman hainler falan dediği
1: peki,
6: zaman
1: Tayyip Bey söyletmiyor. Özgür bu beylerin yeter artık deyip istifasıyla mı olur? Yoksa en son Kemal kadar, beylerin ayrı, ihraç etmesiyle
6: ikisi
1: mi
6: de
1: olur?
6: Zaten en son noktaya kadar deneyecekler. Kemal Bey onları ihraç etmez. Yani Özgür Bey ihraç etmez. Çünkü yanındakiler ama daha ihraç edilecek. Çok insanlar vardır benim gözümde. Burada mesela dışarıdan da tabii bu yalnız yani CHP ile Özgür Bey ile Kemal Bey'in falan kavgası değil. Bu Türkiye kavgası. Bu İngiltere'nin, bu Amerika'nın, Almanların yaptığı yani Türkiye'nin böyle muhalefet partisinin iktidar olmasını istemeyen çok güçler var. Mesela şurada en basit şu kamu araştırmaları özür dilerim yanlış anlamasınlar beni. 3'te 13 3 ayda ne değişti de 3-4-3 olduk? Bu eşit gösterdikleri müddetçe parti bölünmesini isteyen insanlar bunu yaparlar. Tecrübeme göre söylüyorum. Ama bir dilim küçük, bir dilim büyük olduğu zaman küçük dilim der ki ya ben tek başıma kaldım kazanmam. Benim zaten köküm orada, ben gideyim birleşeyim der. Ama bıçak gibi ikiye geldiği zaman onun yanındakiler de zaten ben seçileceğim. Öbür yanındakileri ben seçeceğim. Geri kalan umurumda değil diye düşünürler çoğu. Milletvekilleri, devlet adamları da var. Devlet adamın dışında sırf seçim bitti. İkinci seçimi düşünen milletvekillerini de çok yaşadık. 25 yıl yaptım bu işleri, yanımdakileri bilirim. Hep yönetici olduğum için at kademeyi bilirim. Milletvekili seçilir. Bir dahaki seçim nasıl kazanacağım diye düşünür.
0: Fakat verilerin yani Özgür Özel ekibini düşük gösterme şansı yok. Yani
6: öyle bir... Hayır, burada 18, öyle 19 göstermiş, çıkarsa... 13 göstermiş. 18 ile 13 öyle zannediyorum değil mi? Yok. Özgür
5: takım. CHP Kemal Bey 13.4.
6: Evet.
5: Özgür Özel 19.4.
0: Tabii ki eşit. Orada bence dikkatçe baktım Murat'ın verisine. Şimdi ben 3 tane sonuç getirdim. Yani kapalı rapor olduğu için devamını getirmedim. Özgür Özel sorunca 80, Kılıçdaroğlu sorunca 10, kararsızlar var.
1: O zaman ona geçelim mi? Sizin üç üyeye geçelim.
0: Parti üstünden konuşalım. Parti sorunca onlara çıkıyor. Murat da 13, biz de 10.
6: Genel şu şeyi de hemen bitireyim
1: müsaade ederseniz. Yok, siz devam edin.
6: Bir de Türkiye'de Eren şey yok böyle, partilerin çok fazla şey yok. Ya Tayyip Erdoğan'ı sevenler ve nefret edenler diye Türkiye'yi kemirmiş.
1: İki parti var diyorsunuz.
6: Hayır, iki parti değil. Tayyip Erdoğan'ı sevenler ve nefret edenler.
5: İki parti işte.
6: İki parti demiyorum da. Bu sistem hem de küçük partiler yok oluyor.
0: Karşılar ve karşı.
6: Yani seçim zamanı geldiği zaman gidip
0: bir parti. Şimdi artık şöyle, Özgür Özel'i sevenler ve Kılıçdaroğlu'nu sevenler diye.
6: Yok, bizim içimizde değil. Biz Türkiye.
1: Evet.
6: İlla da bize dönmeye çalışıyoruz.
0: Bizim bugüne kadar yaptığımız.
1: Siz de künyesini paylaşarak.
0: Yani genel Türkiye raporu her ayın başlarında bir 2200 denekli Türkiye genelinde bütün illerde yaptığımız bir araştırma ve
5: Haziran
0: kendi,
5: mı?
0: Kendi
5: efendim yeni mi? Haziran yani değil mi şimdi?
0: Haziran ayı araştırması. Evet. Hatta şöyle yaptık. Bu sefer biraz da son günleri bekledik yani bu butlandan dolayı. Fakat yine de bu duygusal atmosfer geçmedi. Yani bizim bu araştırmanın parti verilerini esas alabiliriz ama Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili verileri bir kısmında getirmedim ama bir izah edeceğim. Onlarla ilgili spekülasyon çok yapılır. Çünkü haftada değişir, ayda değişir. 3 ay sonra tekrar
1: belki
0: değişir.
1: Belki şu televizyon programı bile değiştirmiştir 24
0: belki,
1: saat içinde.
0: Evet, şu an bile televizyon programı bile etki etmiştir. Şimdi AK Parti'nin yaklaşık bir yıldır oyları böyle 32, 34, 35 civarındaydı. Böyle yatay bir seyrediyordu. Cumhuriyet Halk Partisi de yaklaşık bir yıl önce Mart ayında 34'e çıkıp daha sonra 30'a kadar inmişti. İlk kez bu şeyde AK Parti 34'ten 36'ya. Cumhuriyet Halk Partisi 28.3'e. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmalarda daha çok yani partiye sonradan eklemlenen rasyonel bir kesim var. Yani %6-7 puan. Bu insanlarda bir kararsızlık durumu var. Yani iki tarafın da tutumunu beğenmeyen...
1: Eksilenler kararsızlara mı gitti?
0: Daha çok kararsızlara gitti. Şimdi DEM Parti'nin oyu değişmiyor. Yani herhalde bir 10 yıl sonra da yapsak bu 9.2'yi, 9.10'u alır. Milliyetçi Hareket Partisi 8'lerde fakat bütün seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi üzerine artı 2.
1: Zaten koyuyor. Herhalde anket firmalarına en sert çıkışı Sayın Devlet Bahçeli evet, ve evet. MHP yapıyor. Her seçim sonrasında anket şirketleri kaybetti, biz kazandık diyor MHP.
0: İYİ Parti'de bir durum var. Mesela dikkat ederseniz yaklaşık 11 puanlık bir oyu anahtar parti, İYİ Parti ve Zafer Partisi kendi içinde paylaşıyordu. Bu devinim kendi aralarındaydı. Şu son tartışmalara bakın. Mesela butlan meselesi, işte Musavat Dervişoğlu'nun önde gözükmesi tartışmaları. Bu diğer partilerden kendisine biraz kayma olmuş. Ama biz şunu bileceğiz ki 7, 9, 11. Bu 11 puan kendi içinde aylardır alışverişte bulunuyor ve ek bir şey gelmemiş ama... Daha çok gündemde olan İyi Parti olduğu için İyi Parti'de bu ay bizde işte 5,5-6'lardan 7.1'e gelmiş. Yeniden Refah Partisi böyle 2,5-3,5 bandını koruyor. Bazen 2,5 çıkıyor, bazen 3,5. Anahtar Parti bir ara 4'e kadar çıkmıştı. Yine kendi kümesinden oy alarak. Şimdi 2,5'larda Zafer Partisi. Bundan pozisyonu muhtemelen bu şekilde buralarda kalır.
1: Peki devam yani, edelim bir sonrakiyle.
0: Yine verilerin aynısı. Geçelim.
1: Evet, yine devam edelim.
0: Evet, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili yani bu yaşanan tartışmalardan dolayı parti ile ilgili desteğinizde değişme oldu mu? %48.
1: Bu CHP seçmenine sorulmuş bir soru.
0: Diğer seçmen diyor ki desteğim değişmedi, %47. Desteğim arttı. Yani daha çok radikalleştim, daha çok motive oldum partim için. 19. Desteğim azaldı diyen de %19. İşte desteğim azaldı diyenler hani oy vermekten vazgeçtim anlamına değil. Benim zaten çok merak ettiğim bir şey vardı. Devam sorularda bu var. Bu sonradan gelen rasyonel seçmen bu işe nasıl bakar?
1: Bu şu mu demek? CHP Genel Başkanlığı Konseyi yaşanan tartışmanın nedeniyle CHP'ye olan desteğinizde bir değişiklik oldu mu? Yani CHP'liler Kılıçdaroğlu olsa da 47, Özgür Özel olsa da 47 mi diyor?
0: Partinin şu anki iki tarafa destekler diyor. Partimle ilgili desteğim değişmedi. Arttı diyen var. Daha çok radikalleştim. Muhtemelen Özgür Özel taraftarıdır bu radikalleşen.
5: Bunun bu %30 sizin rakamla %28.3'e etkisi
0: şöyle,
5: nasıl oluyor?
0: Bence 2 puanlık bir etkisi var. Yani %30'du geçen ay şeyimiz bizim.
5: İndirdi biraz.
0: Bence indirdi evet. Çünkü şöyle çok yatay bir seyirdi. 30.6, 30.2, 29.8 hep buralardaydı 5-6 aydır ilk kez. Ya 30'un altına düştü. Burada zaten tartışma derinleşti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin %30'un %30'da hükümet karşıtı, iktidar karşıtı, Erdoğan karşıtı motive olmuş ve sevk ve idare çok kolay bir kesimdi. İlk kez kendi işlerinde tartışmaya girince bu şeyler oldu. Devamında başka
1: evet, diğer şeye geçelim, grafiğe.
0: Şimdi bu soru var, bir de getirmediğimiz bir soru da var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde en çok desteklenen taraf kim? Özgür Özel, ki %82. Kemal Kılıçdaroğlu %10. Aynı sorunun...
1: Yine bu soru CHP seçmenine sorulmuş
0: CHP
1: soru.
0: CHP seçmenine tekrar sorduğumuzda...
6: Bu ilk başta da Mutlan zamanında mı? Sen son Mutlan'dan sonra...
0: Bu yeni Mutlan'dan yeni. Sonra fakat bir soru daha var. Ben şeyi merak ediyordum. Murat'ın mesela buna verilen cevabı 13 çıkmış. Biz de şöyle 65'lerde falan... Ve
1: ne soru ne?
0: Şöyle Özgür Özel'in kuracağı yeni parti.
1: Ha, yeni parti.
0: Ve şey Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi ismi gelince bu %30'a çıkıyor.
1: Hı. Yani ya bir parti sadakati var burada.
0: Parti sadakati var ve yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin baktığınız zaman aslında kitle üçe bölünmüş. Bir, radikal bir şekilde Özgür Özel taraftarları, radikal bir şekilde Kılıçdaroğlu taraftarları. Bir de neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarıya yakını daha çok siyasette doğrudan ilgilenmeyen o kentli, sanayici, memur.
1: Peki şunu ayırabiliyor musunuz? Yani Özgür Özel taraftarları diyorsunuz ya veya da Kılıçdaroğlu taraftarları diyorsunuz. Mesela Özgür Özel taraftarlarının içerisinde yüzde kaçı Özgür Özel taraftar, yüzde kaçı Ekrem İmamoğlu taraftar?
0: Onu sormadık. Sorduğumuz zaman ayrıştırırız onu aslında. Fakat
1: şöyle, o da bir tartışma
0: benim
1: yani.
0: Gördüm, şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaklaşık %40'la %50'lik bir kitle duruma bakıyor, şartlara bakıyor. Yani ne olacak bu ve şeyi de istemiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki partiye bölünmesini istemiyorlar. Yani Kahir ekseriyet Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir bütün olarak kalmasını istiyor. Tabii şimdi bir taraftan bir kışkırtıcı durum var. Yani isim olarak sorduğunuz zaman Özgür Özel %80'lik. Bu kışkırtıcı bir durumdur. Yani karşı tarafı %3-4'e mahkum eden bir durum. Fakat konu Cumhuriyet Halk Partisi olunca ona çıkıyor rakam. Yani
5: şöyle soru sordunuz mu? Murat Bey'inki gibi Özgür Özel yeni parti kurarsa o ne olur? Kemal Bey'in CHP'si
1: sorduk
5: ne olur?
1: Sorduk diyor.
0: Yani, tabii. Yani yine Özgür Özel ekibi ve Cumhuriyet Halk Partisi sadece CHP'nin isminin olması şeyi değiştiriyor. Yani,
5: oradaki rakamınız ne?
0: 30'a çıkan. 10 bizde. 9 küsür 10. Orada şöyle bir şey var.
6: 30'a çıkan olay neydi? Biraz önce 30 dediniz. 30'a çıkan olay?
0: %30 yani. Kendi şeyinin %30'u.
6: Seçmenin.
0: Parti yani %30 zaten toplam oy. Toplam oy %30'unda.
5: Özele verilen oy 20 mi? 20'lerde bir şey mi?
0: Toplamı %20. Öteki de 10 gibi.
5: Evet,
0: yani anladım. Kararsızlar, yani kendi içinde kararsızları dağıttığımızda da baktığınız zaman. Hı-hı. Yani böyle bir 55'e 30 gibi bir rakam geliyor.
5: Ve CHP adı varken %10.
0: CHP adı varken durum değişiyor. Şimdi asıl benim dikkat ettiğim iki tane grup var. Bir, bu tarafsız kitle yani CHP parti olarak kalsın bölünmesin. İki tarafa da mesafeli duran kitle yarın nasıl karar verecek? Milliyetçi Hareket Partisi bölünürken Sayın Devlet Bahçeli bir şeyi merkeze aldı. Ben hatta o zaman iddiada da bulunmuştum. Dedim ki Sayın Devlet Bahçeli'nin bir tane amacı var. Kurumsal kimlik ve logo kendisinde kalsın. Kim giderse gitsin hiç umurunda değil. Hani şeyine de uygun yani giden gitsin kalan saf. Şimdi ne oldu? Kurumsallık eninde sonunda geldi. Milliyetçi Hareket, Milliyetçi Partilerin ki ötekiler milliyetçi saymıyorlar. Milliyetçi Partilerin ana omurgasını oluşturdu. Bence şeyin birkaç da bu konuda yazı yazdım. Yani Özgür Özel ekibinin açmazları şunlar. Bir, Yeni parti kuracaklar mı? İyi ki kuracaklarsa nasıl bir parti kuracaklar? Doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi mi olacak? Sağ eğilimli bir parti mi olacak? Kanaat önderleri pozisyon alırken nasıl pozisyon alacaklar? Orada pozisyon alamayanlar acaba yuvaya dönecekler mi? Bence iki tarafın da korkulu rüyası, yani hem Özgür Özel'in hem de Kılıçdaroğlu'nun bu gerideki sessiz Cumhuriyet Halk Partililer. Yani ömrünü orada geçirmiş, genetiğine işlemiş. Bir de başka bir durum daha var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavganın bir harareti vardır, keyfi vardır. İç mücadelenin, işte hizipçiliğin falan. Acaba gittikleri yerde bu hizipçiliği ve kavgayı bulmayınca mutlu olacaklar mı, olmayacaklar mı? Ben bunun da ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum.
6: Doğru söylüyor.
1: Doğru söylüyor.
0: Yani şöyle düşün. Bir sağ eğilimli parti kurduğunuzu düşün. Başında da varsa diyelim ki İmamoğlu var, tamam mı? Vallahi Cumhuriyet Halk Partileri çok mutlu edecek bir durum değildir diye düşünüyorum. Çünkü şöyledir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden az önce şey değerlendirmeleri yapıldı. Şimdi oy verme davranışları alışkanlık yapar.
1: Başka grafiğimiz var mı?
0: Olacak bir tane daha.
1: Tamam.
0: Oy verme davranışları alışkanlık yapar. Mesela şeyde, sonra bunu yorumlayayım. %48 oy önce referandumda, İstanbul'da da öne geçmişlerdi. Önce referandumda bir barem oluştu. Sonra bu yerel seçimlerde tekrarladı. Genel seçimde %48 Cumhuriyet Halk Partisi oy alınca yerel seçime bence bu birikimle gidildi. Acaba işte yenilikçiler olmasaydı da gelenekçiler olsaydı şey olur muydu? Hani 48'in altına, 47'nin altına düşer mi diye seçimde, onu da çok emin değilim. Diğer taraftan da topluma sorduk, yani bu mutlak putlan kararını doğru buluyor musunuz? Yanlış bulanlar. İşte 48-52 yine neredeyse muhalefetin tamamı. Doğru bulanlar 23, kararsızlar. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nden doğru bulanlar da var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden doğru bulanlar da var. Cumhur İttifakı'ndan yanlış bulanlar da var. Yani
1: bir kere eğer mahkemenin butlan kararını yanlış buluyor olurum diyenler 52 ise bunun içerisinde Cumhur İttifakı'ndan olmak...
0: Cumhur İttifakı var, CHP'den de oyları var ama doğru bulanlar, CHP'de doğru bulan da var. %10 kesimi CHP'de.
1: Onun partilere doğru göre dağılımı da var.
0: Var, doğru buluyorlar.
1: Bir sorumuz şey soracağım. Olacak. Bu biraz işin biraz böyle etik kısmına dair. Mesela mahkeme kararlarının anketlere konu olması, halka sorulması, yani hem hukuk felsefesi açısından hem mahkeme konusundan nedir? Doğru mudur? Nasıl yaklaşıyorsunuz bu konularda? Veya bir yaptırım da var mı? Hani şimdi kesinleşmiş bir hüküm olsa mesela.
5: Yok ya, sonuçta mahkeme kararı, yani Yargıtay'ı beklememiz gerekmiyor. Mahkeme kararı verdikten sonra yani kanaatleri serdederiz.
0: Öyle.
5: Burada bir sorunumuz yok. Hukuki bir engel falan yok yani.
2: Siyasete etkiliyorsa siyaseten de biz sorarız herhalde, değil mi?
0: Yani şöyle, bu sorulabilir bir soru. Fakat şöyle bir şey var. Bu şeyle, hukuk sistemiyle alakalı biz iki defa araştırma yaptık. 3 yıl arayla. Ya hukuk sistemine güven konusunda yaklaşık yıllar önce Türkiye'de hukuk profesyonelleriyle, ya Gürkan Bey'in şeyine de bir cevap olsun. Hukuk profesyonelleriyle bir araştırma yapılmış. Hukuk sistemine güven %30 çıkmış. Güvensizlik %70 çıkmış. Bu biraz da muhalefet dili kullanımıyla Avrupa'da da çok yaygınlaştı. Dünyada o veri sanki aradan geçen 20 yılda ne bir veri ortaya çıkmış ne bir araştırma yapılmamış gibi. O %70'e 30 kalıp diye oturdu. Biz Adalet Bakanlığı'na yaptığımız bir araştırmada şu soruyu sorduk. Bu kişisel merakımdı benim. Mahkemeye giden insanlar bugüne kadar Türk halkının %35'i bir defa mahkeme yüzü görmüş. Davalaşmışlar. Şeyi yani karardan memnun musunuz sorusuna bu %35'in %50'si memnun, %50'si memnun değil. Genel anlamda hukuk sistemine güven yani 50'lerde 55'lerde çıkıyor. Şimdi mahkemeye giden insanların %50 oranında memnun olduğu bir sistemden sokaktaki adam niye %70 memnun olmasın? Bu belki ülkenin tarihsel olarak bütün hukuksuzluklarına tepkidir diye düşünüyorum. Bizim verilerde de böyle 8-10 oranında hukuk şeyi çıkıyor, adaletsizlik çıkıyor. Hani ekonomi, işte diğer sorunlar, eğitim falan filan dediği zaman hukuk şeyi çıkar. Bu konuda hatta ben bakanlık tarafına şunu söylemiştim. Bu %70 o kadar bir basma kalıp bir şekilde oturdu ki muhtemelen çıkıp bu iyi verileri açıklamayacaksınız. Yani bu çünkü şöyledir. Mesela bir defa yapsanız araştırmayı, ya birbirinden bağımsız insanlara soruyorsunuz ve 3 yıl sonra bir araştırma 1 puan 2 puan farkla birbirini tekrarlıyorsa bunlar önemlidir. Yani o %70 şeyinin bir efsane olduğunu.
1: Yargıya güven tamam ama buyurun. Şöyle bir şey. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na dün televizyonda sorulduğunda Diyor ki ben bütün iddianameleri her boyutuyla okuyamam ama bu benim görevim de değil.
6: Doğru.
1: Tam olarak da bilmiyorum diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı veya

0: birçok gazeteci vesaire iddianameleri tamamen okumamış, delilleri incelememiş. Öyle bir şey de mümkün değil. Bunun uzmanlık gerektiren de bir konu. Fakat bundan çok uzak olan vatandaşa soruyorsunuz ve kanaat açıklıyorsunuz. Şimdi bu da bir garip. Yani konunun tarafı olanların o kadar hakim olmadığı bir konuyu sadece televizyondan arada bir zaplarken izleyenlerin kanaati üzerinden ölçmek bence biraz...
1: O da ama bir veri.
0: yani şöyle, sendeki duygu ne yani sorusu bu aslında. Yani,
2: tabii. Siyasete bakarsın. Siyaset odaklı sorular bence hani bugünden yarına bu duygusal ortam geçtikten sonra önümüzdeki aylarda daha derinleşip, daha genel, daha içe dönük şeyler sorup bir rota görebiliriz. Ben bugün hem Özgür Özel'le ilgili hem Kılıçdaroğlu'la ilgili verilerin bizim yaptıklarımızda dahil sağlıklı veriler olmayacağını düşünüyorum.
1: Değil mi, evet.
2: Çünkü ortam çok hararetli, duygusallık çok yüksek. Bir de oturmamış o kadar karar var ki yani kanaat var ki parti kurulacak, kurulmayacak mı? Önderliğini kim yapacak? Acaba İmamoğlu'nun rengi mi olacak, Özgür Özel'li mi olacak? Ya da işte Cumhuriyet Halk Partisi ne kadar...
0: Şöyle bir şey ortaya atıldı. Bu konuda bilginiz var mı? Öncelikle bilginizi sorayım. Bilginiz yoksa yorumunuzu alayım. Örneğin deniyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisine bu muhalif olanlar, Kılıçdaroğlu'na muhalif olanlar içeride kalınsın, mücadele edinsin diyenler Özgür Özel'e daha yakınlar. Hayır ayrı parti kurulsun ve hızla parti kurulsun, zaman yok diyenler İmamoğlu'na daha yakınlar deniyor. Bu bir söylenti mi, şehir efsanesi mi yoksa verili durum bu mu? Bu konuda bilginiz var mı?
3: Parti içinde böyle söylentiler var. Yani bu kapalı kapılarında böyle konuşuluyor. Bir de şimdi bu araştırmalarda Kemal Bey ve arkadaşların durumu belli. Netleşmiş iyi kötü kimlerle kurulmuş, kimler var yönetimde, yaptığı işler belli. Öbür tarafın daha tam sağlıklı araştırması için eğer gerçekten parti kurulacaksa kurucuları kimler olacak? Dışarıdan kimler gelecek? Parti hangi çizgide olacak? İdolojisi ne olacak? ANAP gibi, Ekrem Bey Anavatan Partisi gibi işte 4 Eylül olsun, MHP'den de olsun, AKP'den de olsun böyle bir izlenimle hazırlık yapmaya çalışıyor. Özgür Bey biraz daha solda, sosyal demokrat, demokratik sol bir çizgide olalım diye mücadele ediyor. Bu kurulduktan sonra farklı oylar çıkacak ortaya. Yani DSP'den ayrıldı Kemal Derviş, İsmail Cem biliyorsunuz. Ayrıldıktan sonra Kemal Derviş bize geldi. İsmail Cem falan orada kaldı. O yine farklı yönetimden kaynaklanan ayrılıktı o. Yani burada da o kadar çok yönetici olmak isteyenler olacak ki 100 tane milletvekili var. Hepsi isteyecek. Hangisi olacak, hangisi olmayacak. Hatta iki parti kurmayı bile düşünüyorlar. Hmm. Bütün bu olaylar bittikten sonra artık oradaki araştırmada İhsan Hocam'ın da söylediği gibi daha netleşecek çıkacak. Şimdi bir taraf mağduru oynuyor. Halka da böyle yansıtılıyor. Ama bir tarafta da bir kurum var. Yani gerek Milliyetçi Hareket Partisi, gerek Cumhuriyet Halk Partisi, gerekse işte bu milli görüşten gelen ideolojiktir bunlar. Oylar ne olursa olsun belli bir sürede hep ayakta kalırlar. Bunların içi yani bir seçim olmasa bile ikinci seçimde tekrar eski yerlerine gelirler. Bu üç parti, diğerleri için söylemiyorum. Diğerler lider partisi. Özal gitti, ANAP bitti. Ben Tayyip Erdoğan'dan sonra da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaşayacağına hiç inanmıyorum. O da kaybolup gidecek. Çünkü lider partisi. Yukarıda ideolojik olarak çok büyük
2: bir parti kurumsallaştı aslında.
3: Yani ama Anavatan da 20 yıldır yönetti Türkiye'yi. Anavatan Partisi Özal gitti. Özal gibi kariyerli bir lider.
2: O kadar yönetemedi.
3: Ay 20 yıl kalmadı mı?
1: Zannediyorum 20 yıl 83 91 92'de bitmişti. Yani, 10 yıl diyelim
3: iki, yani. 10 yıl yönetimde kaldı ama kuruluşu çok uzun sürdü. Ya bu bakımdan ben işte lidere bağlı partilerin bir de ideolojik olarak partilerin arasındaki farkın ideolojik olarak partiler daha çok ayakta kalır. Lidere bağlı partilerde çabuk dağılır. Öyle düşünüyorum ya. Kendi düşüncem o konuda. Ama bu yönetim parti kurulacaksa ya da kurulmayacaksa kurulduktan sonra bu işlemi yapmakta büyük yarar var diye düşünüyorum.
0: Kan Zengin.
1: Yani tabii önce bu mağduriyetin altı çizilecek. Bizi attılar mı diyecekler. Artık gördüğünüz her şeyi yaptık yapacağımız ama birlikte devam etme imkanı ben de olmayacağını düşünüyorum. Bütün bu yolları kapattıktan sonra parti meclisinden çekildiler. Oradan buradan çekildiler. İşte ihraçlar geri dönüşü olmadığı anlaşılacak. Olağanüstü kurultayın yapılmayacağı artık netleşecek. Kemal Bey istemediği için. Ve çaresiz kaldık ey halkım deyip işte bu oranları yukarıya çıkartmaya dönük bir arayışa girerek partilerini kuracaklar. Şimdi bu anketlere de bakınca yani iki parti göreceğiz. Bir CHP göreceğiz Kemal Bey'in. Bir de artık neyse adı ne olacaksa emek diyenler var işte. Ekim diyenler var, böyle değişik ifadeler var. Fakat bu anketlere baktığımda yani 13.4 CHP, Kemal Bey'in CHP'si ve 19.8 yani 20 civarında bana Kemal Bey'in oy oranının yüksek geldi mesela. Yani ben bu kadar bir şey olacağını düşünmüyorum. Ama olur mu? Şöyle olur. Yani bugün yapılsa bu oranlar çok yüksek. Yani mümkün değil. Yani neredeyse yarı yarıya falan gibi bir durum yok. Hani CHP'nin kimliği, altı ok Piyos önemli hocam, bir faktör.
0: Tam kabul edelim. Yani CHP'nin tarihinde gördüğü en düşük oy ne? Baraj altta kaldı ama baraj 10'du.
3: Şey, yani en son bizim seçimde 4.76 almıştık.
0: En son 4.76
1: almıştık. Mahalli seçim mi?
3: Evet, mahalli seçim. Mahalli CHP 12 Eylül'den çıktıktan sonra SHP de vardı. SHP güçlü partiydi. Biz CHP'de 4.76 almıştık.
0: Ama SHP vardı.
3: SHP vardı. DSP'de baraj aşamadığı zaman 9.7'ydi. Yani 9.75.
1: Hani 20-25 bandı hep vardı zaten.
3: Evet, SHP vardı. 25, yani 25'ten aşağı hiç düşmedi CHP.
1: Şimdi bunlar nasıl bir dil üstü, esasen milletin de beklediği bir şey var. Yani bakın, ben bu Kemal Bey partisinin CHP altı okta olsa bu parti üzerinden bir gelecek perspektifi çok beklemiyorum. Parti amblemi çok güçlü, ona bir eğilim var ama Kemal Bey hani bu saatten sonra büyük kitlelere heyecan yaratacak bir lider falan değil. O öteki grubun, Özgür Özel grubunun şu anda verdiği resim heyecan yaratacak bir resim değil. Sadece mağduriyet üzerine kuruyorlar. Yani zaten geleneksel olarak itiraz, Kemal Bey de öyleydi, Özgür Bey de öyle, itiraz ediyoruz. AK Parti yanlış, Tayyip Bey yanlış yapıyor, her şey yanlış gibi itiraz. Şimdi buna bu mağduriyet eklendi.
0: Kutuplaşmada bu yeterli değil mi? İtiraz etmek. Yani bak, sadece Erdoğan'a karşı olmak bir oy getirmiyor mu zaten?
1: Kutuplaşma olarak getiriyor. Ne getirdiğini gördük işte. Yani 13-14 tane seçim kaybedildi. Bunun 8-9 tanesi genel seçim. 5'ini Kemal Bey zamanında buraya getiriyor. 25 alıyorsun işte yani. Olan bu. Ama Etiyen Bey de, Etiyen Mahçup Bey'in de sık sık söylüyor. Ben de katılıyorum. Ya eğer kamuoyunun önüne bu krizi, bu bir kriz halidir. Bu bir olağanüstü bir şeydir. Olağan dışı bir şeydir. Ana muhalefetin başına mahkemeden biri geliyor. Böyle bir şey yok. Türkiye'de yaşanmış bir şey değil. Dolayısıyla önce bunlar bir konuşmak gerekirdi de. Bu olağanüstü krizi, bu garip durumu bir fırsata çevirme imkanı Türk siyasetinde, tarihinde çok fazla örneği de yok ama var. Yani çıkıp kamuoyunun önüne AK Parti'nin de bu kadar yıpranmış olduğu bir dönemde, yani ne ekonomide ne siyasette, bir dış politikayı bir kenara bırakıyorum, orada bir performans hala var. Adalet, liyakat, hak, hukuk duygularının aşağılarda olduğu bir zeminde, 2023 seçimlerini kazanmalarının ancak muhalefetin perişan haliyle izah edilebildiği ve o sayede kazandıkları bir tabloda, enflasyonu bile 24 ayda tek haneye düşürebilecekken 48 ayda hala 30'larda tutmak başarısızlığını sergiledikleri veya tercihinde bulundukları bir iklimde, hakikaten bu yeni hareketin, bunlar kendilerini değişimciler diyor, neyi değiştirdiklerini ben anlamış değilim ama değişimciler denilen insanların, Özgür Özel grubunun yeni bir programla toplumu heyecanlandıracak bir dille, üslupla, yaklaşımlarla, yani ekonomideki çıkar dengelerini...
2: 3 günde bu ortaya çıkar mı? Ha? Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda hiç çalışmadı ki.
1: Şimdi diyorum yani seçime 2 yıl var, evet, normal şartlarda. 15 ay var. Yani bugün oturup 4 ayda çalışma gruplarını kursalar, 6 ay o grupları çalıştırsalar, hala vakitleri var. Ya bir seçim daha kaybedecekler zaten, o belli. Ama bir sonraki seçime hazırlanmak için bile bir zemin, yeni bir durum ortaya çıkabilir. Bakın bu hırsızlıklar, yolsuzluklar, kadro müsaittir değildir o... Değil, onu anlıyoruz ama hakikaten bir iklim var. Hani velut, verimli bir iklim de var. Toplumsal taban hazır. Yeni bir, geçen gün bir yerde yazdım, bir sessiz devrimin, AK Parti'nin 2002 zaferi odur, sessiz devrimin zemini hazır. Yani çok yıpranmış bir AK Parti, liderliği anlamında da öyle, yorgunluğu anlamında da öyle. 2023'ten yani itmeyle, muhalefetin itmesiyle diyelim, iktidarda kalabilmiş bir parti. Yeni kuşaklar var, gençler var, arayış var. Ve bu parti artık Türkiye'ye, AK Parti artık Türkiye'ye yeni şeyler söylüyor falan değil. Ama alternatifi ne diye baktığınızda görmüyorsunuz. İşte onu yaratacak kadroları üretebilir. Bu fırsattan istifade, adının yeni CHP olur, başka bir şey olur, illa de CHP olması da gerekmiyor. Belki bu vesileyle bu sorunlar da çözülebilir. Radikal ama gerçekten radikal. Paylaşımı, yani sosyal refahın paylaşımında radikal adımlar atacak. Kamucu, halkçı, gerçekten halkçı ama bir somut politika önerileri, başta ekonomi olmak üzere, elbette özgürlükler temelinde olmak zorunda, bir programla çıkıp Bunu da böyle insanların anlayabileceği bir dille ama hemen 3'er aylık, 6'şer aylık net programlarla kamuoyunun önüne koyarlarsa yeni bir dil, yeni bir üslup, belki liderlik bile buna dahil bir şey. Ama bu bir hayal olabilir. Bu bir hani hayal görüyorsun, böyle bir resim yok diyebilirsiniz bana ama siyasi tarihin akışı itibariyle baktığımda ben 2026, 27, 28'e gidilen, 2030'a giden Türkiye'de siyaset sahnesinin yeniden kurulması gerektiğini, yeniden de kurulabileceğini, toplumsal zeminin buna uygun olduğundan eminim. Yeni bir sessiz devrim yaratacak bir çoğunluğu görüyorum. Ama o çoğunluğun oy verebileceği bir siyasi hareketi görmüyorum.
0: Armağan Öztürk görüyor değil, mu?
1: Bu kadrolarda değil gibi duruyor, bilemiyorum yani. Özgür Özel ilk geldiğinde, ilk 3 ayda, 5 ayda acaba olabilir mi diye böyle bir soru işaretleri zihninde canlanmıştı. Genç bir insan, yeni, farklı şeyler.
2: Mesela Gürkan Bey, onun kolaylığı şu, yani neden Cumhuriyet Halk Partisi şey yapmıyor, proje hazırlamıyor? Şimdi sizin bir kitleniz var ve kitle bir konuya motive olmuş. İktidar gitsin, Tayyip Erdoğan gitsin, tamam, başka bir şey istemiyoruz. Şimdi bu şey, konfor, yukarıdaki insanlara bir çalışma önermiyor. Diyorlar ki zaten biz
1: sorunları bu olabilir,
2: öksürsek de, bağırsak da, miting yapsak da bu kitle bizim arkamızda. Mesela onu da şununla örneklendirebiliriz. Yani İzmir halkı 30-40 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor. Ve bir beklentisi de yok. Bu sefer bu politika üretmemek, politika seti geliştirmemek artık geleneksel, standart bir hale geliyor.
1: Yani o zaman şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Partinin ufku, partinin tabanı tarafından karartılıyor.
3: Ya öyle bir, şey, öyle bir şey olur mu? Allah
2: şöyle,
3: Yanlış anlaşılmasın.
2: Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden
3: bak yaklaşık. Bak Bey, Tayyip Bey'in bugünkü şu durumda siyaset yapmasın durum Cumhuriyet Halk Partisi'ne borçludur. Deniz Baykal Bey kimine borçludur? Türkiye'nin demokrasilik yolunu açmıştır. Türkiye'de tamam, darbeler çoğalacak, bölünecek
2: ya, tamam,
3: diye.
2: Bütün faziletler Cumhuriyet
3: ama
2: Halk
3: hayır,
2: Partisi'ne
3: hayır, öyle değil de ama haksızlık gerçekten yapmayalım. Yani
1: ya bugün ne öğreteceğiz? Onu soruyoruz. 26 sene önce anlatmayın bize. Bugün ne öğreteceğiz?
3: Her konuda hangi konuyu sorarsanız söyleyeyim. Tarımla ilgili konusu var. Dış politikayla ilgili düşüncesi var. Efendim ekonomiyle düşüncesi var, özgürlükle ilgili düşüncesi var.
1: Düşüncesi var. Yanlış düşünüyorsunuz kardeşim. Hayır, dış politikayla ilgili düşüncesi ne?
3: Bak şimdi
1: tezkerelere hayır demek dış politikayla ilgili düşüncesi.
3: Tezkerelere hayır diyen kadrolar
1: hayal demek, ben masal demek dış politikayla ilgili.
3: Ben farklı düşünüyorum.
1: Bu muydu CHP yani? Yani
3: hayır, o değil tabii. Ben de öyle düşünüyorum. Mavi vatana hayır diyen adama hep karşı çıkıyorum.
1: Şunu demeyin.
3: Kardeşim
1: düşüncesi var, düşüncesi var. Neymiş o düşüncesi ve hani Anadolu tabiriyle malalara ne faydası var
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin düşüncesi olmadıkları için. Ben onu söylüyorum. Mavi vatanla ilgili söylenen söz bizim Cumhuriyet Halk Partisi değil. İskandinav düşünmüyorum o.
1: Abi olur mu? Genel kurulu konuşturuyorsunuz. Ama meclis bak, genel kurulu tezkere oylaması
3: bu arkadaşlar
1: görüş bu.
3: Onun için biz buna karşı çıkıyoruz.
1: Tamam, biz siz ipsiniz ya da ayrı bir damarsınız.
3: Hayır, damar değiliz. Biz gerçekten
1: temsilen çıkan adamlar. Bunları söylediler bize. Biz dinledik bunları.
3: Söyledikleri Türkiye ile ilgili konuşmuyorum. Yurt dışında bir genel başkan yurt dışındayken içeride genel başkan dedikodusunu yapmasını ya da başbakanın, cumhurbaşkanının dedikodu yapmasına karşıyım. Milli ve duruşum var benim. Atatürkçü, çağdaş, ulusalcı bir duruşum var. Ben yurt dışındayken Tayyip Bey, one minute dediler. Deniz Baykal Kürşet'e dedi ki benim başbakanıma parmak sallayamazsın dedi. Böyle bir gelenekten geliyoruz biz.
2: Mehmet Bey.
3: Birleşik bir çizgiden geliyoruz. Bu çizgi Türkiye'deki dış politikayı belirlemedim abi.
1: Şu anda bu çizgi mi hakim?
3: Bu çizgi CHP'de hakim değil işte. Bize değiştirmeye çalışıyoruz.
1: Biz CHP'yi konuşuyoruz. Sizin grubu konuşmuyoruz.
3: Ama ben de CHP değişsin diye uğraşıyoruz. Yani bunlar değişecek işte.
2: Son 10 yıla baktığımızda geçtiğimiz günlerde İskandinav ülkelerinden bir radyo mülakata gelmişti. Bir de şunu fark ettim. Bu Almanya, İngiltere'den gelenlerden çok farklı. Derslerine çalışmışlar. Bir tane konuları var. Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu ekibinin politika farkları nedir? Bu iki parti ve çok da sıkı sorular hazırlanmışlar. Yaklaşık 2 saat falan sürdü mülakat.
1: Danimarkalıların, İsveç'te bunların da tuzu kuru 5 milyon nüfus, 50 tabii bin dolar milli gelir. Türkiye'nin durumlarını merak ediyorlar.
2: Biz bir yayında burada olabilir, başka bir yerde olabilir. Arkadaşlara sorduk. Yani ya ben sordum ya moderatör sordu. Ben kışkırttım, moderatör de sordu. Dedi ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin son 1 yıldır, 2 yıldır politika setleriyle aklınızda kalan bir şey var mı? Herkes ne dedi biliyor musun? İmamoğlu meselesi. Yok yani. Çünkü şöyledir, bir konuyu gelirsiniz, gündeme getirirsiniz, hükümeti zorlarsınız. Ya hükümeti iyi uygulamaya teşvik edersiniz ya sizin o şeyiniz, düşünceniz ortamda kalır. Altılı Masa bence güçlü bir organizasyondu. Yani her gün bir genel başkan bir şeydi, sonradan biraz darmadağın oldu da. Vatandaşa dediler ki millet aç. Biz de burada konuşurken bize diyorlardı ki siz İsviçre'de mi yaşıyorsunuz? Nerede yaşıyor? Millet aç. Millet şunu söyledi. Benim durumumu bana tarif etme. Ben tamam aç olabilirim. Sen bana ne öneriyorsun? Ve altılı masadan milletin geleceğine dair bir öneri çıkmadı. Zaten dış politika meselesi o kadar savruk gitti ki ben geçtiğimiz haftalarda bir yazı kaleme aldım. Türkiye gerçekliği diye. Bu 25 yıldır.

0: Bu memlekette bir şey var, yönetim var ve ülkeyi getirdiği bir yer var. Bunu hakkaniyetle ülkenin nereden nereye geldiğini kavrayamazsınız, üzerine bir şey koyamazsınız. Her şey kötü, her şey kötü, her şey berbat dediğinizde ha zaten şu anlama gelir. Ya biz geldiğimiz zaman zaten şanımız yeter, kendiliğinden düzelecek. Ya öyle bir dünya yok. Yani dış politika ne yaptı, sağlık alanında ne yaptı, eğitimde ne yaptı, ulaşımda ne yaptı, geri kaldığı alanlar neler, özellikle uluslararası rekabette. Orta Doğu'da ne oluyor, Akdeniz'de ne oluyor, diğer tarafta. Bütün bunlara ezber cümlelerle, yani ben şu an biraz şablon cümlelerle, siyaset ortaya koyduğunuz zaman vatandaş diyor tamam abi bu güzel konuşuyorlar.
1: Bir de Armağan Bey'e dönün.
0: Tamam kusura bakmayın.
1: Siz bir anda tartışınca evet. Ona dönmüştüm ama şöyle, size geçti.
0: Bu şablon cümleler Cumhuriyet Halk Partisi'nin var olduğundan öteye götürmüyor. Eğer bu iki gruptan hangisi politika seti çalışmayı başarırsa ben yol alacağını düşünüyorum.
1: Peki Armağan Bey.
2: Çok konu birikti ama bu parti bölünmesi ve bunun olasılıklarıyla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bölünme ideolojik ya da sosyolojik bir karaktere sahip değil. Bir kere oradan başlayalım. Yani Türk siyasi hayatında çok sayıda parti kuruldu, hala da kurulmaya devam ediyor. Bunların bir kısmı da gerçekten de farklı parti kurulmasının bir fikri arka planı var. Yani CHP'nin tarihinde de başka partiler bakımından da işte Fazilet'in yenilikçiler, gelenekçiler olarak bölünmesi, Alparslan Türkeş'in MHP'sinden Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayrılması, Turan Feyzoğlu'nun CHP'den ayrılma süreci, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Demokrat Parti gibi bir partinin çıkması, böyle sayısız örnek var. Bazen de sosyoloji kayıyor. Başka bir sosyolojik iklim oluştuğu için yeni bir parti bir ihtiyaç haline gelmekte. CHP'deki bu ideolojik ve sosyolojik bölünmenin yokluğu tartışmaları çok kişiselleştiriyor. Yani bu iki tane liderlik, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasındaki tartışma düzeyi ve ayrıca bu anlaşmanın da bir türlü sağlanamamasının bir nedeni de bu. Yani Kemal Bey'in işte kaybettiği kurultayda sırtımdan hançerlendim ifadesini kullanmasından bugüne kadar yaşanan her şey. Herkes çok dolu, çok yoğun, çok kırgın, çok duygusal. Yani toplumda da bir duygusallık var ama yani bu mesele ayrıca duygusal çünkü çok kişisel. Bizi bir arada tutacak ideolojik ve sosyolojik bariyerlerden yoksunuz. Şimdi parti hususu bakımından da şunları söylemek lazım. Ya tabii parti önemli, siyasi parti önemsizleşti demek absürt olur ve doğru da değil aynı zamanda. Ama Türkiye başkanlık sistemine geçtikten sonra siyasi sistemin ağırlık merkezi meclis ve partiler değil. Başkanın kendisi. Yani CHP'deki tartışmanın bir biçimde şu an öyle değil ama yani bu Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Erdoğan'ın karşısında kim çıkacak? Asıl mesele bu. Ve seçimi kazanma, kaybetme algısını belirleyen de bu. Yani CHP'nin ikiye bölünmesi, üçe bölünmesi, oyların bir kısmının Kılıçdaroğlu'nda kalması, geriye kalanın Özgür Özel'de kalması da anlamlı şüphesiz. Ama bunun üstünde daha büyük bir anlam var. Yani Türkiye'nin siyasi iklimi, siyasi yapı, İç mimarı değişecek mi? Bu aslında Erdoğan karşısındaki liderlik inşasının kimle yürütüleceği hususunda bir karar vermekle bence mümkün.
3: Araştırmalarda ancak, öyle bir soru vardı.
2: Evet. Bununla ilgili de bir ya kim aday olacak meselesiyle ilgili bir tartışma da vardı. Şimdi bir de siyasetle ilgili şunu da söylemek lazım. Şimdi bu yeni parti olasılıkları halka rağmen siyaset olmuyor şüphesiz gene demokratik toplumlarda. Ama siyaset sadece halkla yapılan bir şey değil. Mutlaka elitlerin durumuna bakmak lazım. Yani elitler mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki elitler şu an ne hissediyorlar, ne yapıyorlar ve nasıl bir karar verecekler? Çünkü eğer ideoloji ve sosyoloji belirleyici değilse burada kişi ön plana çıkmakta. Bu hareketin, değişim hareketinin en başından beri lideri Ekrem İmamoğlu'ydu. Ama kendisi hapiste. Özgür Özel var. Yani bunu kendisi açtığı bazı kanallarda, platformlarda bu tür sorulara muhatap olduğu ve açık bir şekilde yanıt verdiği için ben de buraya taşımak istiyorum. Özgür Özel ile ilgili işte fezlekelerin genel kurula indirilmesi, kendisinin ihraç edilmesi, yani onun siyasi geleceğiyle ilgili bir adli tartışma da kapalı kapılar ardında bazen açık platformlarda devam etmekte. Bu durum yani liderlerden birinin hapiste olması, diğerinin ise işte soruşturmalara konu olabilecek bir pozisyonla itham edilmesi geriye kalan elitler bakımından bir tereddüte yol açıyor. Yani siz CHP'de bir milletvekilisiniz, bir belediye başkanısınız. Gönlünüzde Kemal Kılıçdaroğlu, Buttan'la gelmiş Kılıçdaroğlu'na yana değil. Belki değişim hareketinin kuracağı yeni partiden yana. Ama bu parti

0: birlikteliklerin ne kadar devam edeceği, o lider
1: tatlısındaki sizin kişi... analizinize göre, sizin analizinize göre lider mesela kim orada? Yani meselede nereye odaklanacak? Yani mitingleri Özgü Özel yaptı. İşte kurmayları var ama bir de İmamoğlu var.
0: Evet. İkisinin söylemi arasında bir fark da var. Onu da altını çizmek için notlarım arasında vardı. Yani Ekrem Bey'in mesela son birkaç haftadaki konuşmaları oldukça net ve sert. Oldukça net ve sert. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu için hain ifadesini çok açık bir şekilde kullanıyor. Normalde Özgür Özel tüm bu yaşananlara rağmen, alt kadroları söylemiyorum ama Özgür Özel'in kendisi Kemal Bey'le bu düzeyde bir dil kullanmamakta. Yani Ekrem Bey'in zihnin, Ekrem Bey'deki durum bu krizi yönetmekle ilgili bir şey değil. Kopuşu gerekçelendiren bir dil kullanıyor aslında. Ve yeni bir parti olasılığını da daha yakın, sıcak görmekte. Özgür Özel'se ve pek çok alt kurmaysa Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki mücadelenin bir süre daha devam ettirilmesinden yana. Bu arada o süreye ilişkin de bir şey söylemek istiyorum. Hani bir ara, hatta şu arada olağanüstü kurultay, Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay seçeneği, Özgür Özel'in olağanüstü kurultay seçeneği, şu tarihe kadar yapmak lazım yoksa CHP seçimi giremeyecek. Şimdi şöyle bir sorun da var CHP'de. Tabanda Özgür Özel bu kadar kuvvetliyse, CHP tabanında bir ara kendisinin önerisi de oldu. CHP genel başkanı üyeler seçsin dedi. Yani genel başkanken demedi ama şu an dedi mesela. Şimdi mesela Kemal Kılıçdaroğlu yönteminde delegasyon biliyorsunuz sıfırdan inşa edilecek. Yani en basiti mahallelerden itibaren delege seçilecek. Ve o mahalle delegelerini kim seçecek? Yani üyeler tabii ki. Yani eğer Özgür Bey'in üyeler bakımından ve seçmen bakımından belirgin bir üstünlüğü varsa ki bazı yorumlar ve anketler bunu destekliyor. Ya pekala bir olağan kurultay sürecini de kazanabilir. Çünkü mahalle delegelerini üyeler seçecek. Mahalle delegelerini kazandıktan sonra o delegasyonun sonuna kadar, yani kurultay delegelerine kadar inşa edebilir. İstediğiniz kadar ihraç yapın. Tüm il başkanlarını değiştirin. Tüm ilçe başkanlarını değiştirin. Durum değişmeyecek. Yani bu bir siyasi parti olduğu için tabanı kim kontrol ediyorsa siyasi geleceği de o kontrol edecek. Dolayısıyla neden olan
2: üyelerden delegelere geçişte
0: tam anlayamıyorum ben.
2: Hani dediğiniz taban, üyeler anlamında taban, tamam. Ama yani yetki delegelere geçtiği andan itibaren genel merkezin delegeler üzerinde belirleyiciliği oluyor. Delegeleri etki edebilen bir genel merkez ortaya çıkmaya başlıyor.
3: Siyasi yani, partiler kanunu. Yani, genel başkan her türlü yetkiyi veriyor.
2: Her türlü yetkiyi veriyor ve mesela üyeler diyelim ki Özgür Özel'e meyilli, o şekilde geliyorlar ve bir delege yapısı seçiyorlar. O delege 2 ay, 3 ay içinde genel merkezin öyle etkilerine, mükafatlarına, taleplerine,
1: şununla bir şey söylüyorsun ki bak, öyle, eğer böyle dediğin gibi ise genel durumda, merkez ve genel başkan Kılıçdaroğlu'ydu.
4: Hayır, öyle durumda Kemal Bey kaybetmezdi ki Gürkan. Senin söylediğin durumda Kemal Bey niye kaybetti?
2: 13 tane genel seçimi kaybetmiş. Hayır, bir genel başkan olarak biraz kaybedebilirsiniz değil, ama
4: bak,
2: yani
4: o şimdi. O farklı bir şey bak. O seçimle yani,
2: partinin geleceğini hiçbir yere götürmeyeceği çok belli olan bir genel başkan değil. O yüzden kaybetti.
4: Ama 18 oyla 9 oyla kaybetmezdi. Büyük oyla kaybederdi. Bu kadar hani sen seçim kaybettin, biz seni istemiyoruz diyen genel başkan 9 oyla kaybeder mi 8 oyla? Oradaki olaylar farklıydı. Oradaki olaylar gördüğü, yaşadığı insanlar. Alındı, verildi, bunu söyleniyor. Ben aldım, verdim diyor. Burada aldım, verdim diyor. Araştırma yapılıyor. Yargı devreye girdi. Şikayetler var. Ortada çok somut örnekler var.
1: Aranda mutlak butlan çıktı.
4: Evet, mutlak butlan. Ve bu duruma niye geldik? Kimse bunu
1: Armağan
4: düşünmüyor.
1: Armağan Bey yani. Sözünü tamamlasın. Onun arasına girdik ve tartıştık. Sözünü kesmiş olduk.
4: Kemal Bey bir sonuç.
1: Buyurun Armağan Bey.
4: Bu duruma nereden geldik yani?
1: Buyurun Armağan Bey.
0: Şunu söylemek istiyorum. Evet, yani genel başkanın, genel merkezin, siyasi partiler kanunu ve Türkiye'deki siyasi kültür, liderlik kültürü nedeniyle bir ağırlığı var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bu bakımdan atipik bir parti. Onu da söyleyeyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki liderlik mücadeleleri, parti içi mücadele de tüm sorunlara rağmen aşağıdan yukarı bir demokratik hat var. Dolayısıyla bu hattın neden inşa, bu hattan neden vazgeçildiği ve bir an önce eğer kurultay yapmıyorsan ben de partiden ayrılıyorum seçeneği CHP'nin şu anki siyasal gerçekliği tam olarak bağdaşmıyor. Belki de o yüzden üçüncü yol diye bir çizgi var. Yani bu sadece isimler bakımından söylemiyorum. İşte bir takım isimleri hepimiz biliyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm üyelerinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimliğini koruma bakımından tarihsel bir sorumluluğa sahip olduğunu vurgulayan ve bence de elitler bakımından

son bir haftada 10 günde sayısı gittikçe artan bir çizginde olduğu söz konusu. Yani dolayısıyla Kemal Bey'in geliş biçimine karşı çıksanız dahi partide kalıp bu mücadeleyi verebilirsiniz. Ama bu biraz da şeyle ilgili. Şimdi taraflar tabii siyasette pek çok şey söylenebilir ama son bir ayda pek çok bariyeri aştılar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu parti için muhalefetin bir kısmını ya da önemli bir kısmını açıkça hırsızlıkla suçladı.

0: Hatta başka şeylerle de suçluyor. Ahlaksızlıkla, terörizmle, FETÖ bağlantısı, uluslararası sistemin ajanı olmakla. Parti için muhalefet ise Kemal Bey'i işte hainlikle, AKP'nin ajanı olmakla suçlamakta. Bunu da parantez içinde bir şey söyleyeyim. Ben yani bu konunun bu konu üzerindeki bütün tartışmalarda bunu tekrarlamak istiyorum. Muhalefetteki bu hain dili, patolojik dili çok zararlı. Yani son birkaç yıl içerisinde Meral Akşener ve Muharrem İnce örneklerini yaşadık. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu örneği yaşıyoruz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çıkan Meral Akşener'e hain diyen kamuoyu neredeyse aynı kitle bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu'na hain diyor. Muharrem İnce'yi kahraman ilan eden kitle daha sonra ona hain demekte. Yani bu hain kahraman retoriğinden de çıkmak lazım. Aksi takdirde mantıklı, müzakereye yakın duyguları bir kenara bırakan, en azından sınırlayan bir tartışma da yapamamaktayız. Son kertede eğer liderlik kadrosunun niyeti buysa evet parti bölünecek şüphesiz ki. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kimlik üstünlüğü var. Bir benzeri MHP'de olan. Dolayısıyla bu kimliği, o altı oku kim koruyorsa onun bir siyasal avantajı var. Ama bu avantaj liderin avantajı mıdır? Orası çok açık değil. Kılıçdaroğlu ile ilgili de yani bu başarı başarısızlıkla ilgili pek çok şey söylendi. Onunla ilgili bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Ya bence bütün başarı ve başarısızlıklar kolektif. Ya değişim hareketiyle ilgili temel sorun şuydu zaten. Yani mesela Özgür Özel dahil olmak üzere Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu 13 yıllık süresinde ki defalarca seçim yenilgisi karşısında değişim hareketinin büyük bir kısmı ona hiç itiraz etmedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na itiraz eden Muharrem İnce'ydi. O da kurultay kaybediyordu. Sonra değişim hareketi ortaya çıktı. Yani bu seçimin günahını tümüyle Kılıçdaroğlu'nun üzerine atalım ve biz kaldığımız yerden devam edelim. Ya bu da çok hakkaniyetli değil. Evet, siyasette şu vardır. Yani seçim başarısının yerine hiçbir şey almaz. Siz dünya kadar hakkaniyette, haklılıkla ilgili şey söyleyin, haksızlıkla. Seçimi kazandığınız zaman pek çok şeyin üzeri örtülebilir. Ama bu başarı, başarısızlık meselesinde de biraz daha dengeli yorumlar yapılması bence yani CHP'nin içinde bulunduğu durumu açıklamak bakımından daha işlevseldir diye düşünmekteyim.
1: Teşekkürler. Son 4-5 dakikamız Mehmet Sevgen.
2: Ya şimdi tabii hocam çok doğru söylüyor. Yani bu seçimlere girdikleri zaman Ekrem Bey de adaydı, Kemal Bey de adaydı, şey de adaydı, Mansur Yavaş da adaydı. Ve hep beraber girdiler. Birisi Cumhurbaşkanı Yardımcısı, birisi işte öbür Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ortada Cumhurbaşkanı ve diğer partilerde Genel Başkan, Cumhurbaşkanı Yardımcıları gibi Ali Babacanlar, Davutoğullar hep beraberlerdi. Ama CHP tarafı hep beraber girdiler. O dönemlerde Meral Akşener araya girip, ya işte Kemal Bey'den aday olmaz, işte oysa ki Kemal Bey'e aileme emanet ediyorum ölünceye kadar haklarımızı Kemal Bey koruyun diye 15 tane milletvekili verdi, seçime girmesini sağladı, hatırlarsınız. Bu dönemde Meral Akşener çıkıp ya bu seçim kazanamaz, seçim kazanamaz demesinden dolayı etrafında bulunan ne Ekrem Bey ne Mansur Bey demedik, otur otur yerde kardeşim. Ne demek bizim genel başkanımız seçim kazanamaz, biz de varız diye meydan okumadılar. Şimdi bu mitingleri çıkıp beraber yapmadılar.
1: Şimdi hocamın dediği
2: çok haklı.
1: Ama.
2: Hocamın dediği çok haklı. Yani ya burada sadece Kemal Bey mi suçlu? Şimdi Kemal Bey'le beraber olan Özgür Bey beraber değil miydi? Bu kadro Kemal Bey'in A takımıydı. Bütün bunlar da Kemal Bey de diyelim ki vuruna balıya. Diğerlerini
1: şu an ne diyorsunuz?
3: Hiç çok kısa bir suçu adaylarını dayatmasıydı.
2: Ya, hayır dayatmadı ki diğerleri. Bak Kemal Bey.
3: Net dayattı.
2: Beni en çok eleştirenlerden biri bendim. 15-40 tane milletvekili verdi. Yanlış yaptınız dedim. Bunların oyu yok dedim. Ama Kemal Bey'in adaylığını Özgür Bey'le ağlayarak önerdiler ya. Hatta bak İzmir'de bir toplantı vardı. Çok önemli bir şey söylüyorum. O toplantıda şöyle diyorlar Kemal, şimdi Özgür Bey'in yanında olanlar. Ya Kemal Bey adayı göstermek çok iyi olacak. Kazanırsa bine. Ama kazanamazsa parti bize kalacak. Bak Özgür ve arkadaşlar bu çok önemli bir, ilk defa söylüyorum bunu burada. İzmir'de otelin ismi de belli, isterlerse de söylerim. Oda da belli. Orada diyorlar ki Kemal Bey aday göstermek çok iyi oldu. Kemal Bey kazanırsa ne hala, ama kazanmadığı zaman parti bize kalacak diye önceden tuzak kurulmuş.
3: Kim diyorlar? Kim diyor?
2: Özgür Bey ve arkadaşlar, isimler de var bende.
3: İşte sana biraz sonra söylerim. Böyle olmuyor işte.
2: Ama burada yani söyleyeyim mi açık
3: açık? Bu dil,
2: hayır,
3: sıkıntılı bir dil artık.
2: Kardeşim yani sıkıntılı değil değil.
3: Birileri öyle dedi.
2: Bu seçim niye yani, kaybedildiğini anlatıyorum yani.
3: Kemal Bey de çünkü bir şeyler seçim, anlatıyor.
2: Sen
3: Özgür Bey de çünkü başka şeyler anlatıyor.
2: Sen de haksızlık yapıyorsun öyle Kemal ortalarda. Bey. Haksızlık yapma diye söylüyorum. Yani şöyle. İlle de ben istiyorum adaylığımı diye
3: yani
2: olmaz.
3: Adamın seccadeye bilerek kasten bastığını söylenirken de yapılan hata.
2: Ya çok hatalar var. Bak,
3: seccadeye kasten bastı bak, da seçimi kaybetmek istiyordu aslında da falan.
2: Seçim döneminde çok hatalar var. Onlar geldi gitti. 50 tane hata sayarız burada yukarıdan.

0: Şu an kadar. Ama yalnız yapılmış bir şey değil.
1: Peki.
0: Onu demeye çalışıyorum. Bu ekiple beraber edildiyse onu kastediyorum.
2: Kabul ederim.
0: Kaybedildiyse ekiple beraber kaydedildi. Bir şey daha söylemiştiniz.
3: Bir de o da şu. Sürekli kazanan birisi var ya, kaybedenleri suçlamamak evet. lazım.
4: O da şu. Bir yandan da şöyle analizler yapılıyor. Yapıldı. Çokça yapıldı. Hepiniz de dinlediniz. Siz hatta siyasetin kulislerinde bunları çokça tanıklı olmuşsunuzdur. O da artık Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte öyle eski sistemde olduğu gibi bir parti hükümet olacak, başbakan olacak, 20-25'in falan yetmedi. 50+1 alınması gereken ve bu tarafta Tayyip Erdoğan var. 50+1'i alıyor. Aldı bir,
0: yani şimdi almışlığı var.
4: Almışlığı var,
0: var ama şimdi alamıyor.
4: Yani. Hayır. Yani
2: blok
4: anayasayı bunun bir siyasi aklı olarak öne çıktığı dönem için.
0: Evet.
4: Ve şöyle yaklaşanlar vardı. Bunlara daha çok eski merkez sağdan gelenlerin söylediği bir şeydi. Evet. Daha böyle duayen ağır isimlerin söylediği bir şey olarak kulislerde konuşuyor. O da şu. Erdoğan'ın karşısına Erdoğan'a benzer biri çıkması lazım. Muhafazakar yönü de olan, duada eden, işte şu yönü de olan, bu yönü de olan ve İmamoğlu bu tipolojiye uyuyor. O anlamıyla İmamoğlu'na yüklenmek lazım. İmamoğlu üzerinden yürümesi lazım. Olmazsa da alternatifi yine sağdan gelen Mansur Yavaş olabilir. Çünkü 70'e 30, 60'a 40 zaten bir sol-sağ dağılımı var. Bu anlamıyla sol bir algıda olan bir figürden daha çok 50+1 ancak sağda açılabilecek, muhafazakarla da açılabilecek bir tipolojiyle olur. Bunun üzerinden İmamoğlu. Ve oradan da bu siyasette bir finansmana ihtiyacı var. Nasıl olacak bunun kampanyası, şusu, busu, medyası filan. Bu o zaman da bir bütçe, işte bu bütçe içinde bazı süreçlerin yaşanması gibi.
0: Havuz lazım.
4: Böyle mi gelişti olay?
0: Böyle gelişti.
4: İşin gerçeği, hakikati
0: İşin
4: bu mu?
0: Tamamen böyle
4: Konuşulmayan
0: gelişti.
4: Bu
0: tamamen
4: mu?
0: Tamamen böyle gelişti. İşin gerçek tarafı sizin anlattığınız gibi. Önce parti ele geçirildi, sonra devlet ele geçirilecekti kardeşim. Ama bu paranın gücüyle, dış güçler de var bunda. Dediğim gibi o büyükelçilerle görüşmeler, İngiltere'ye gitmeler, hatta bu daha önce aday olacaktı Kemal Bey'in karşısında Abdullah Gül geldi biliyorsunuz çıkaracaklardı sonra vazgeçildi. Bu gene büyükşehir alındığı zaman genel sekreterler nereden geldi? Bu büyük bir projeydi. Türkiye üzerinde oynanan büyük bir projeydi ama bu proje çalışmadı kardeşim.
4: Böyle mi Gürkan Zengin? Böyle bir proje vardı da bu mu?
0: Çünkü ideolojik olarak baktı bizimlerin bir kısmı. Yani bitiriyorum Gürkan hemen. Bir kelime daha söyleyeceğim. Burada ideoloji olarak hiçbir şey değişiklik olmayacaktı. Yani Ekrem Bey, Kemal Bey gidecek.
4: Yani kazanacak aday diye kodlanan, şifrelenen şey bu mu?
0: Organize etmişlerdi ama bu işte sonuçlar devlet bazı konularda kendini korumak gibi bir gücü var. Devlet sahip çıktı ve olaylar ortaya döküldü.
4: Niye en az konuşulan kısım bu? Devlet kendini korumak için ortaya çıkıyor. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki dün konuşmasında bu yaşanan diyor bir milli güvenlik sorunudur diyor. Şimdi yani Bülent Kuşoğlu bir şey söyledi. Sonra başka yani şimdi bir yandan da bir gölge var. O gölgenin etrafında dolaşılıyor ama pek girilmiyor.
2: Çünkü biraz gayrimeşru bir zemin onu ima eden bir tablo var.
3: Tarifi de kolay değil.
2: Yani. Tarifi kolay değil. Nasıl yani falan filan ama bütünüyle göz ardı edebileceğiniz bir değerlendirme de değil. Kimse kusura bakmasın.
3: Ben de öyle düşünüyorum.
2: Yani bütünüyle göz ardı edebileceğiniz bir denge de değil. Kurdukları ilişkiler, sergiledikleri tavırlar itibariyle böyle bir tablo var. Ben yani Kemal Bey'in karşısındaki bu blokla ilgili bir takım benim yani diyelim soru işaretlerim var. Mehmet Bey'in de bahsettiği şeyler benim de soru işaretlerim içinde olmayan şeyler değil. Ama Kemal Bey'i doğrusunu isterseniz Kemal Bey'in 13 yılını bu soru işaretlerini şuraya koyacaksak Kemal Bey'in soru işaretleri de bundan daha az değil. Yani özellikle dış politika güvenlik yaklaşımlarında Fethullahçıların etkin olduğu zamanlarda izlediği tavırlara bakınca hani rakibi olan aktörlerle aralarında ne kadar fark var bu Kemal Bey'in doğrusu tartışılır.
4: Peki
2: bir cümle söyleyeyim.
4: Bir cümle.
0: Özür dileyerek onları
2: öyle de olmuyor işte. Özür dileyerek yani 13 yılın
0: dedi ki ben bunları yanlış anlattım özür
2: ibra edemiyorsunuz yani. O kadar basit değilmişler.
3: Bu dış güçler, küresel güçler tanımlaması aslında bir yönüyle modası geçmiş ve gücü kırılmış güçler.
2: Doğru. Yani
3: 20 yıl öncenin İngiltere'si, 20 yıl öncesinin Almanya'sı, dış dünya müdahale eden
2: hatta Amerika'sı.
4: Bu başka uzun bir programa sebep
3: oldu. Son cümle yani Türkiye bölgeyi şekillendiriyor ve Türkiye'de siyaset artık halkın oyu belirliyor. Yani dış güçler gelip burada başbakan atamıyorlar. Bu da bence tarihin ters tarafına düşmek gibi bir şey arkadaşlar.
4: Peki Murat Kalan da 30 saniye içerisinde bir son söz söyleyebilsin. Sessizce ayrılmış olmasın. Çünkü araştırmalarla ilgili sunumunu yaptıktan sonra buraya dair bir yorum olmadı. Ama çok güzel süre neredeyse bitti. Onun için çok kısa bir böyle flash final cümlesi.
1: Bir sorunuz vardı Eren Bey, ona ben de cevap arıyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında partide kalmak veya partiden ayrılıp yeni bir parti kurmak ve o partinin siyasi koordinatta nerede yer alması gerektiği ile ilgili Sayın İmamoğlu İlke TV'ye bir röportaj verdi. Sayın Özgür Özel de bu hafta bir röportaj verdi meclisteki odasında. Oradaki farklılıklar çok belirgin ortada. Sayın İmamoğlu bir an önce bu rüzgarı arkasına alınmışken yeni bir parti merkezde büyük bir parti kurma hesabındayken Sayın Özgür Özel'in benim tabirimle söyleyeyim o elbisenin kendi üstüne uymayacağı o sol CHP geleneğinden geldiği için o konuda daha mütereddit durduğunu görüyorum.
4: Peki. Murat Kalan teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Armağan Öztürk teşekkür ediyorum. Gürkan Zengin teşekkür ediyorum. Mehmet Sevigen teşekkür ediyorum. İhsan Aktaş teşekkür ediyorum. Kısa bir ara aranlardan sizlere teşekkür edeceğim.

Sizlere izlediğiniz için, tüm ekip arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma, emekliler için teşekkür ediyorum. Gerçek Fikri'nin bu hafta da sonuna geldik. Arkamızda tahminen Ahmet Arı olacak. Ahmet Arı var. Gece bülteniyle bütün son gelişmelerini paylaşacak. Bir başka Gerçek Fikri'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: İyi Finans sundu.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne yer yer yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla parçalı bulutlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon yer yer yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 27, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 25, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 37 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biole Manzara sundu.

Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: İyi geceler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. ABD Başkanı Trump'tan Hürmüz'e ilişkin açıklama geldi. Trump, ateşkes süreci boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret alınmayacağını söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nda ateşkes dönemi boyunca 60 gün süreyle hiçbir geçiş ücreti alınmayacaktır. Ayrıca anlaşmanın tamamlanmaması durumunda geçmiş, mevcut ve gelecekteki maliyetlerin geri ödenmesi amacıyla Orta Doğu ülkelerine koruyucu melek olarak hizmet veren Amerika Birleşik Devletleri tarafından ve onun yararına uygulanmadıkça bu 60 günlük sürenin sona ermesinden sonra da hiçbir geçiş ücreti alınmayacaktır ifadelerini kullandı. ABD ile İran'ın mutabakat zaptını imzalamasıyla gözler taraflar arasındaki görüşme için İsviçre'ye çevrildi. ABD Başkan Yardımcısı Vance, ABD heyetinin İsviçre'de olduğunu açıkladı. Görüşmeler yarın olabilir dedi. Vance'in açıklama yaptığı sırada İran devrim muhafızları ise mutabakatın ihlal edildiği iddiasıyla Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı.
1: ABD Başkanı Trump, İran'la 60 gün içinde anlaşma yapmak zorundayız dedi. Temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner görüşmeler için İsviçre'ye gitti. Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ilk anlaşmayı imzalamış, tarafların İsviçre'de yapacağı görüşme ise ertelenmişti. ABD Başkan Yardımcısı Vance, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'ın İran görüşmeleri için İsviçre'ye gittiğini açıkladı. Görüşme pazar günü olabilir diyen Vance, ben de birkaç gün içinde İsviçre'ye gidebilirim ifadesini kullandı. Ateşkesin sürdürülebileceğinden emin olduğunu söyledi. Vance'in açıklama yaptığı sırada İran devrim muhafızları ABD ve İsrail'in mutabakat zaptını ihlal ettiği iddiaları nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurdu. ABD Başkan Yardımcısı Vance ise İran'ın boğazı kapattığına dair hiçbir kanıt yok dedi. İran'ın Meyr Haber Ajansı, Tahran'dan bir heyetin de İsviçre'ye doğru yola çıkacağını öne sürdü. Heyetin, ABD'nin taahhütlerinin yerine getirilmesini talep edeceği belirtildi. Amerikan haber platformu Axios'ta İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın İsviçre'ye gitmeyi planladığını iddia etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Beka ise ilerleyen günlerde yeni toplantı için planlamaların sürdüğünü söyledi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı da İsviçre'nin Bürgenstock şehrinde teknik düzeyde görüşmelerin yapılacağını açıkladı. Tarafların Pakistan ve Katar'dan arabulucularla birlikte görüşmelere katılacağı belirtildi. Arabulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Tahran'da Arakçı ve İranlı yetkililerle görüşürken, İsviçre Dışişleri Bakanlığı da ABD ile İran arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmak için gizli ve güvenilir bir ortam sağlamaya devam ediyoruz açıklaması yaptı. Taraflar 14 Haziran'da 14 maddelik bir mutabakat üzerinde anlaşmış, mutabakat zaptı 18 Haziran'da dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti. Tarafların nihai anlaşmaya varılması için 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.
0: ABD ve İran arasında anlaşma imzalandı ancak taraflar arasında hala sular durulmuş değil. Bir yandan ABD ve İran heyetinin yarın İsviçre'de görüşüp görüşmeyeceği ve müzakerelerin nasıl süreceği konuşulurken taraflardan sıcak açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Son açıklama ABD Başkanı Trump'tan geldi. Trump, Hürmüz ateşkes süresince ücretsiz olacak dedi. İran ise ateşkes ihlalini gerekçe göstererek Hürmüz'ü kapattığını açıkladı. Bu restleşmelerin sonu nereye varacak? Yarın İsviçre'de masa kurulabilecek mi? Bu konuyu konuşacağız. Bu saat diliminde yayın konuğumuz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Fatih Fuat Tuncer bizlerle birlikte. Fatih Hocam iyi geceler, yayınımıza hoş geldiniz.
2: İyi geceler Ahmet Bey, iyi yayınlar diliyorum sizlere.
0: Teşekkür ediyorum Fatih Hocam. Tabii Trump'ın son yaptığı açıklamayla başlamak istiyorum. 60 günlük süre boyunca ve eğer anlaşma sağlanamazsa 60 günün ardından da Hürmüz geçişlerinde herhangi bir ücretin alınmayacağını ifade etti. Tabii İran tarafının da bu noktada önemli açıklamaları var. İlk geçişlerden ücret alınacağı açıklanmıştı. Ardından ABD'nin itirazı üzerine ise Umman'la birlikte bir işbirliğiyle oradaki gemilerin geçişine adeta bir şirket gibi hizmet bedeli alınacağını ifade etmişti. Tabii iki tarafların arasındaki anlaşmazlık ve uyuşmazlık var açıklamalarında. Sahayla da örtüşmüyor bu açıklamalar. Trump'ın açıklamalarını nasıl yorumlarsınız?
2: Tabii önce sahadaki mevcut duruma bakmak gerekir derim. İşte 18 Haziran itibariyle hem Donald Trump'ın hem de artık mevkidaşı dediğimiz İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın savaşı durdurmayı öngören 14 maddelik mutabakat zaptını imzaladığını gördük ve bunun ardından tartışmalar başladığı gibi bir takım beklentiler de ortaya çıktı. Özellikle işte dünya kamuoyunun beklentisi Hürmüz'ün açılması ve dünya piyasalarının, özellikle petrol piyasalarının yeniden normale dönmesiydi. Ama bu 14 maddelik mutabakatın bir birinci maddesi vardı. Ki bu birinci maddede şunu diyordu: savaş tüm cephelerde durdurulacak. İran kendi müttefiklerine, Amerika Birleşik Devletleri kendi müttefiklerine deyim yerindeyse kefil olacaktı. Ancak burada Amerika Birleşik Devletleri'nin durduramayacağı bir unsur var. O da İsrail Devleti. Ki İsrail ordusu, özellikle IDF'in Lübnan'ın güneyine, özellikle Nebatiye bölgesine yoğun hava saldırıları düzenlediği ve onlarca sivilin hayatını kaybettiğinin haber olması, işte Vance'in buna yönelik eleştirileri yayınlandı biliyorsunuz. Yine Donald Trump'ın eleştirileri yayınlandı Ahmet Bey. Hani bir kişiyi ararken bir apartmandaki tüm sivilleri öldüremezsiniz şeklinde. Ancak İsrail geri adım atmamıştı ki Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla ateşkes ilan etti. Ama bu ateşkesi uyulmadı. Yeni saldırılar geldi ve İran'da Hürmüz Boğazı'nı kapattıklarını duyurdu. Ama şu var, mutabakat görüşmeleri için Cenevre görüşmelerine hem İran tarafı hem de Amerika Birleşik Devletleri tarafının katılacağını biliyoruz. İran heyetinin cumartesi günü Cenevre'ye ulaştığına dair işte medyada haberler var. Vance'in de yarın itibariyle Cenevre'de olacağını biliyoruz. Tabii şunu hep söyledik Ahmet Bey, sizle olan yayınlarda da biz anlaşmanın iki tarafından bahsediyoruz ama anlaşmanın bir üçüncü tarafı var. O da İsrail ve İsrail imzacı değil ve İsrail bu anlaşmadan memnun değil. Aslında krizi ortaya çıkaran da bu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin şu andan itibaren beklentileriyle İsrail'in beklentileri birbirine ters. İsrail açıkça dile getirmese de bu savaştan bir toprak kazanımıyla çıkmak istiyor. Özellikle Lübnan'ın güneyini, bizim işte Litani'nin güneyi olarak adlandırdığımız, işte verimli tarım topraklarına sahip olan, önemli su yataklarına, temiz su kaynaklarına sahip olan bölgeye İsrail kalıcı olarak sahip çıkmak istiyor. Ama yine birinci maddede Lübnan'ın toprak bütünlüğü vurgusu var ve bu cephelerdeki askerlerin çekilmesi beklentisi var. Ama İsrail ateşkes yapsa da Lübnan'ın güneyinden çekilmeyeceğini ilan etti. Muhtemelen İsrail için bundan sonraki iki aşama Sheba çiftlikleri örneğinde olduğu gibi geçmişte, yine Golan Tepeleri örneğinde olduğu gibi bir oldu bittiyle Lübnan'ın güneyinden bir parçayı koparmak olacaktır. Peki bu neye sebep olacaktır? Bu da çok özür dilerim.
0: İyi yaşayın.
2: Bu da çok teşekkürler. Bu da muhtemelen bu anlaşmanın geleceğindeki başarısızlığa sebep olacaktır. Tabii Ahmet Bey, ortada bir deyim yerindeyse kum saati var. Zaman işliyor. Kum saati her iki lider için de, hem Netanyahu hem de Trump için seçim gününe kadar işliyor ve her ikisinin de önünde sadece birkaç ayı var. Ve her ikisinin de şu andan itibaren beklentileri birbiriyle uyuşmuyor. Biz önümüzdeki günlerde daha fazla İsrail-Amerika tartışmasına şahit olabiliriz diye düşünüyorum bir diğer yandan da.
0: Evet, tabii ABD Başkan Yardımcısı Vance'in bu konuda önemli açıklamaları var. Özellikle İsrail tabii Lübnan'la ateşkesi ilan etti ancak oradan çıkmayacağını, işgal ettiği bölgelerden çıkmayacağını açıkladı. Yine ABD Başkan Yardımcısı Vance ise her gördüğünüz sorunu öldürerek çözemezsiniz diye özellikle sağcı bakan Ben Givir'i eleştirmişti sert ifadelerle. Yani tabii şimdi bir taraftan Hürmüz Boğazı var. ABD'nin çıkarlarına uyması gerektiğini de ifade ediyor Vance. Biraz önce siz de ifade ettiniz. Ancak yarın görüşmeler olabilir ifadelerini kullandık. Hem heyetlerin profilini sormak istiyorum. Tabii ABD Başkanı Trump'ın temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner heyette olacak. Bu profiller bize neyi ifade ediyor? Aynı zamanda Vance'de birkaç gün içerisinde İsviçre'ye gidebileceğini söylüyor. Süreç yani birkaç günde çözülebileceği de benzemiyor. İsrail'e rağmen yeniden taraflar masaya oturabilecek mi hocam?
2: Şimdi Ahmet Bey, taraflar masaya oturmadan biz muhtemelen bu gece bir İsrail saldırısını daha görebiliriz diye okuyorum. Veya taraflar masadayken bu gece olmazsa yarın bir saldırı daha. Çünkü İsrail bu anlaşmayı bozmak için elinden geleni yapacak gibi. Çünkü aktörlerin pozisyonları ve tepkilerini okuduğumuz zaman bir kere isterseniz Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayalım. Donald Trump bu mutabakatı büyük bir diplomatik başarı olarak görüyor. Çünkü onun önceliği nükleer meselesini halletmek ve bunun karşılığında İran'a yönelik yaptırımları kademeli olarak kaldırmak ve Amerikan askerlerini de bu savaştan uzak tutmak, ki işte bu Trump'ın savaşları bitireceğim söylemine geri dönüş için aslında çok büyük bir fırsat ve artık Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in Lübnan'daki agresif tutumunu da açıkça eleştiriyor. İsrail tarafına geçtiğimiz zaman bir kere mutabakatı İsrail'e ihanet olarak okuduklarını görüyoruz. Bu hem İsrail medyasında, hem İsrail muhalefetinde, hem de İsrail hükümetinde ve kabinesinde bu şekilde okunuyor. Ve Tel Aviv'in yalnız bırakılması olarak yorumlanıyor ki aşırı sağcı bakanların işte mutabakatı sabote etmek ve Tahran'daki mevcut rejimi devirmek istedikleri asıl hedef olarak hala karşımızda. Yani savaşın başlangıcındaki 28 Şubat'taki Amerikan-İsrail hedefleri bir ölçüde birbiriyle benzeşirken artık tamamen birbirinden ayrılmış durumda. Çünkü artık tartışılan şey İran'daki rejimin devrilmesi değil. Artık tartışılan şey Hürmüz Boğazı'nın geleceği ve dünyaya petrol akışının güvenli bir şekilde sağlanıp sağlanmayacağı. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin artık eğer İran'la ilgili bir öncelik sıralaması yapıp 10 madde öncelik koyarsak herhalde 10. madde olur İran'daki rejimin niteliği ve geleceği. Bu açıdan İsrail-Amerika ayrışmasını görüyoruz. Tabii İran'ın da pozisyonuna bakmamız gerekir. Çünkü İran bu mutabakatla hem deniz ablukasını kırmayı, hem yeniden ekonomik olarak bir gelir elde etmeyi, hem de geçmişte dondurulan fonlarını çözmeyi hedefliyor. Ayrıca da bir 300 milyar dolarlık bir fon meselesi var ki İranlar bunu biz savaşı kazandık ve kazandığımız için bize bir savaş tazminatı ödenecek diye yansıtıyorlar. Muhtemelen bu parayı Körfez ülkeleri ödeyecek ve gönüllü bir şekilde ödeyecekler Ahmet Bey. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının maliyeti onlara 300 milyar doların kat be kat fazlası olmuş oluyor. Muhtemelen tüm Körfez ülkeleri bu parayı paylaşıp ödeyecekler. Ve yine İran tarafı eğer İsrail durdurulmazsa kartını çok fazla gösteriyor. Ki işte bugün Hürmüz Boğazı'nı kapatma meselesinde bunu gördük. Ve bu şekilde bir baskı oluşturmaya çalışıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin şu an tüm dünyaya karşı en yumuşak karnı ve Orta Doğu'daki bugüne kadar inşa ettiği ortaklıkları ve müttefiklerine karşı da en yumuşak karnının Hürmüz Boğazı olduğu aşikar ve bu meseleyi işte İran'la bir savaşa girerek çözemediler. Çünkü bu uzun vadeli bir savaştı. Muhtemelen bunların planları yapıldı Ahmet Bey ve işte birkaç yıllık bir savaş öngörülüyorsa Donald Trump

0: bu savaşa girmek istemedi. Çünkü Donald Trump'ın birkaç yıl kaybetmesi demek, belki de Donald Trump'ın mevcut başkanlık dönemini tamamlayamaması demek ve ara seçimlerde bir yenilgi alması demek. Bu açıdan baktığımız zaman aslında İran ve Amerika Birleşik Devletleri birbiriyle daha uzlaşabilir pozisyonda. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin deyim yerindeyse ayağından çeken, ceketinden çeken bir İsrail var diyebiliriz. Tabii Lübnan'da ne oluyor dersek, zaten hem Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı düzeyinde hem de Hizbullah tarafından İran'ın dahil olduğu bu sürece destek verildiğini görüyoruz ateşkes sürecine. Çünkü Lübnan'da ağır bir yıkım var. İşte milyonlarca insanın göç ettiğinden bahsediliyor. On binlerce insanın hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. Ve bu sebeple bu dört ülke, yani Lübnan, İsrail, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu düzenin geleceğini ne yazık ki İsrail belirleyecek. Ve bu açıdan İsrail Amerika arasında sertleşmeleri önümüzdeki günlerde, hatta saatlerde daha fazla görebiliriz diye düşünüyorum Ahmet
1: Evet.
0: Bey.
1: Şimdi yarın taraflar İsviçre'de buluşacaklar ve 14 maddelik mutabakatın ardından ilk yüz yüze müzakerenin de gerçekleşmesi bekleniyor. Hocam sizce gerçekten bir görüşme gerçekleşecek mi yarın? Eğer gerçekleşirse nasıl bir tablo bizi bekliyor?
0: Ahmet Bey, tabii hem İsviçre'nin hem Pakistan'ın bizzat orada bulunup arabuluculuğu oldukça önemli. Ayrıca tüm Körfez ülkeleri ve Türkiye de aslında bu sürecin deyim yerindeyse garantörlerinden bir tanesi ki bunu Donald Trump da ifade etti. İran tarafı da ifade etti. Benim anladığım kadarıyla bir önceki Cenevre görüşmeleri veyahut İslamabad görüşmeleri gibi olmayacak bu kez görüşmeler. Çünkü bu kez hızlı hareket etmek zorundalar. Ve Amerika Birleşik Devletleri de sanki İsrail tarafına net bir mesaj vermek için İranlı yetkililerle bir fotoğraf karesi dünyaya verebilirler Ahmet Bey. Biz anlaştık, uzlaştık, anlaşmak istiyoruz. Bu 60 günlük sürede bir problem olmaması konusunda her iki tarafta tüm samimiyetini ortaya koyacaktır şeklinde bir fotoğraf vererek İsrail tarafına karşı bir baskı oluşturmayı hedefleyebilirler. Bunu bekliyorum çünkü İsrail tarafı da bunu sabote etmek için elinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum Ahmet Bey, az önce ifade ettiğim gibi.
1: Evet, özellikle İran, Lübnan kırmızı çizgim dedikçe İsrail tam tersi açıklamalar ya da fiili durumlar geliştirmeye de devam ediyor. Tabii şimdi J.D. Vance'in son dönemde dile getirdiği bazı ifadeler var hocam. Amerikan çıkarları ve sınırlı müdahale yaklaşımı gibi, özellikle Hürmüz Boğazı krizi gibi bir durumda bu pratikte bize neyi anlatır? Yani tabii Hürmüz'ü kapattık açıklaması geldi İran'dan ve bunun ilk aşama olduğunu da ifade ettiler. Eğer ihlaller devam ederse bunun artarak devam edeceğini de İran tarafı dile getiriyor. J.D. Vance'in Amerikan çıkarları ve sınırlı müdahale söylemlerini nasıl okumalıyız?
0: Şimdi tabii Vance'in birçok açıklaması oldu ki herkes tabii ki İsrail'e yönelik açıklamalarına takıldı. Ama sizin altını çizdiğiniz gibi İran'a yönelik de uyarılar vardı ki Trump tarafından da uyarılar vardı. Ama hatırlayalım Ahmet Bey, bir İslamabad görüşmesi öncesindeki sert uyarılar yoktu. Aynı tonda yoktu veya 28 Şubat öncesinde gerçekleştirilen görüşmelerdeki uyarı tonu da yoktu. Bu sefer Amerika Birleşik Devletleri'nin yani hala tehditkar bir dil kullansa da aslında daha temkinli bir dil kullanmaya çalıştığını görüyoruz. Tabii bunun belli başlı sebepleri var. Bu da bu mutabakatı bir sonuca bağlamayla alakalı, bir nihai anlaşmayı ortaya çıkarmakla alakalı. Çünkü şu ana kadar bu mutabakat bölgedeki topyekün bir savaşı en azından engellemiş gibi görünüyor ki bu sadece bugün meselesi değil. İslamabad'daki görüşmeler başladığından bu yana, yani aşağı yukarı Nisan ayından bugüne kontrollü bir süreç var bölgede. Ama şu da bir gerçek, bu kontrollü süreç oldukça zorlu bir süreç anlamına da geliyor. Çünkü aslında pamuk ipliğine bağlı diyebiliriz bu süreç. Çünkü önümüzdeki 60 günlük müzakere sürecinde mutabakatın kalıcı bir barışa dönüp dönüşmeyeceğini belirli dinamikler belirleyecek ki

0: İşte bu dinamiklerden bahsettik. Bir Hürmüz'deki durum, işte İran'daki nükleer dedik ama bence en önemlisi İsrail'in pozisyonu belirleyecek. İsrail'in İran'ın bölgede egemen ve eşit bir devlet olarak var olmasına karşı vereceği tepki belirleyecek. Tabii burada olumlu ve olumsuz senaryolar var. İşte olumlu senaryo aslında bir diplomatik başarı demek ki bu da İşte o Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde geçen veya Birleşmiş Milletler'in ruhunu yansıtan savaş yerine müzakere ve diplomasi söyleminin aslında önemli olduğunu ortaya çıkaran bir sonuca da sebep olabilir ki Trump yönetimi işte İsrail üzerindeki askeri ve finansal aracını da kullanabilir Ahmet Bey. Siz de Vance'in açıklamalarından bahsettiniz. Vance galiba bunun şifrelerini verdi. Amerikan vergi mükelleflerinin paraları İsrail'e gidiyor dedi ki bu Amerika'da bu cümleyi kurmak oldukça hassastır çünkü vergi konusu en hassas meseledir. Yine şunu söyledi İsrail'in kullandığı silahların 1/3'ü Amerikan silahları dedi. Yani üstü kapalı bir tehdit var ne yaptığımızı bilin. Yine Donald Trump'ın söylediği İsrail'le harika bir ortaklığımız var ama biz büyük ortağız onlar küçük ortak söylemi. Bence İsrail'e verilmek istenen mesajların göstergesi ki bu yolla da Netanyahu hükümetini Lübnan'dan aşamalı da olsa çekilmeye zorlayabilir Amerika Birleşik Devletleri. Yine bence Amerika Birleşik Devletleri'nde cumhuriyetçilerin de demokratların galiba en büyük arzusu Ahmet Bey Netanyahu hükümetinin ve daha doğrusu Netanyahu'nun aşırı sağ kabinesinin görevden düşmesidir ki nasıl ki İsrail dünyadaki tüm seçimleri etkilemeye çalışıyorsa biz işte Orban'ın seçiminde Donald Trump'ın yaptığı konuşmayı gördük. Diğer Avrupa seçimlerinde verdikleri destekleri gördük. Eğer bu zıtlaşma mutabakat konusunda devam ederse belki de biz Donald Trump'ı İsrail'de muhalefetin seçim kampanyalarında konuşurken de görebiliriz ki bunun bir benzerini biliyorsunuz. Macaristan'da gördük. Bu da çok ciddi bir ayrışma olacaktır. Onun için Netanyahu'ya ben bu tehditlerin basından gittiği kadar üstü kapalı gittiğini de düşünüyorum. Tabii eğer çekilirse Lübnan'dan İsrail, İran'da Hürmüz Boğazı'nı tamamen ve kesin olarak trafiğe açıp nükleer meseleler konusunda da görüşmeye hazır olacaktır. Ki bu da işte Amerika'da yaptırımları gevşetecek ve bölgede bir soğuk barış dönemi başlayabilir. Hani sıcak savaştan barışa olmasa da çünkü şu bir gerçeklik ki İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail aynı masada poz vermekten hoşlanmayan müttefik veya işte iki eşit egemen devlet olarak anılmak istemeyen aktörler. Bu sebeple de bunun adı bir sıcak barış değil, olsa olsa soğuk barış olacaktır. Olumsuz senaryo da tabii ki bu olumsuz senaryoyu kuran ve kurgulayanın İsrail olacağı beklentisi var. Çünkü İsrail'deki aşırı sağcı kanat sahada yeni provokatif suikastler veya sınır ötesi operasyonlar düzenleyebilir. Bu artık Lübnan'ın dışında belki Suriye'de, belki Ürdün'de, belki Irak'ta, belki bizzat İran'da daha önce olduğu gibi bu da olumsuz senaryoyu ve çöküşü beraberinde getirir. Tabii ki bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun soluklu bir savaşa girmesindense İran'a yönelik bir hava bombardımanı ve Hürmüz Boğazı'nın belki de hiç olmadığı kadar güvensiz olacağı bir senaryoyu beraberinde getirir. Dediğim gibi herhalde bu müzakerelerin geleceğini müzakere masasında olmayan İsrail belirleyecek gibi görünüyor Ahmet Bey.
1: Evet, değerli izleyenler, yarın İsviçre'de ABD ve İran arasında yüz yüze gerçekleştirilecek en azından planlanan görüşmeleri ve görüşmelerden çıkan sonuçları hem bölgemize hem küresel anlamda etkilerini bu saat diliminde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Fatih Fuat Tuncer hocamızla birlikte değerlendirdik. Fatih hocam, değerli katkılarınız için teşekkür ediyor, iyi geceler diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Ahmet Bey.
1: Çok sağ olun değerli hocam. Hocamızı uğurlarken bizler de diğer gelişmelerle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Aile kurumunun hedef tahtasına konulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, kendisini akışa bırakan değil, akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz dedi.

0: aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumlar belli çevreler tarafından hedef tahtasına konuluyor. Sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor.
1: Hedefte aile kurumu var dedi, tedbir alınması gerektiğini söyledi.
0: Tarihimize, kimliğimize, kültür ve medeniyet kıymetlerimize en güçlü şekilde sahip çıkacağız. Bunun için de kendisini akışa bırakan değil, akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıldönümü programında konuştu. Yapay zeka ve dijital teknolojilerin yeni risk ve tehdit alanları açtığına dikkat çekti.
0: Elitist bir azınlık, kurdukları gizli cemiyetlerle, ellerine geçirdikleri asimetrik güçle, teknolojinin sağladığı imkanlarla insanlığın geleceğini ipotek altına almaya çalışıyor.
1: Cumhurbaşkanı sözü CHP'li belediyelere getirdi. Meydanı terk etmek yok dedi.
0: Gençlik gibi bir dertlerinin olmadığını hep beraber gördük. Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine çevirdiğine yine hep beraber tanıklık ettik. Bunlara meydanı terk etmeyeceğiz. Gençlerimizi bunların ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Libya dahil bölgesel konuların ele alındığı toplantıya katıldı. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımına göre Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdüllati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ve ABD'nin Arap ve Afrika işlerinden sorumlu kıdemli danışmanı Masat Fares, Bağlos'un da yer aldığı toplantıya katıldı. Kahire'deki toplantıda Libya dahil bölgesel konular ele alındı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, söz konusu ziyaret vesilesiyle Mısır ve diğer ülkelerden yetkililerle de görüşmelerde bulunacak. Fidan'ın ziyareti kapsamında gerçekleştireceği temaslarda ABD ile İran arasındaki savaşı sonlandıran mutabakat zaptının imzalanmasından büyük memnuniyet duyulduğu ve imzacı tarafların çabalarının takdir edildiği belirtilmesi, anılan belgenin imzalanmasıyla sonuçlanan süreçte Pakistan'ın arabuluculuğunun ve katkıda bulunan diğer ülkelerin oynadıkları rolün öneminin vurgulanması, Türkiye'nin 60 günlük müzakere sürecinin sonunda tarafların kalıcı bir barış anlaşmasına varması için çabalarını sürdüreceğini kaydetmesi bekleniyor. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne geri sayım sürerken ABD Başkanı Trump yeni başkanlık uçağının tanıtımında Türkiye'ye geleceğini yineledi. 500 milyon dolarlık uçan kalesini tanıtarak birçok seyahat yapacağız, Türkiye'ye de gideceğiz dedi.
3: ABD Başkanı Trump, 500 milyon dolarlık uçan kalesini tanıttı. Yeni başkanlık uçağıyla ilk seyahatini Türkiye'ye yapabileceğini açıkladı. Trump, Katar tarafından ABD'ye hediye edilen ve uçan Beyaz Saray'a dönüştürülen yeni başkanlık uçağı Air Force One için düzenlenen törende konuştu. Yeni uçakla çok sayıda yurt dışı ziyareti gerçekleştireceklerini belirten Trump, Türkiye'ye de gideceğiz dedi. Böylece 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılacağını da belirtmiş oldu. ABD Başkanı yıl içinde tekrar Çin'e gideceğini de söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da daha önce yaptığı açıklamada Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine katılacağını açıklamıştı. Bu, ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacak demişti. Bu, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacak.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu programında konuştu. Türkiye dünyanın büyük merkezlerinden birisi olmaya adaydır diyen Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine de ayrı bir parantez açtı.

0: çok kutuplu, çok merkezli bir dünya sisteminin başlangıcındayız.
1: Değişen dünya düzenine vurgu yaptı, Türkiye'nin artan önemine atıfta bulundu.
0: Bu merkezlerden birisi de isteseler de istemeseler de Türkiye'dir. Türkiye dünyanın büyük merkezlerinden birisi olmaya adaydır.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu kapanış ve sertifika programında konuştu. Yeni anayasa çalışmaları da gündemindeydi.
0: Türkiye'nin artık darbelerin sonucu olan anayasalarla değil, Türkiye'nin halkın iradesiyle yapılmış yeni, çağdaş, demokratik ve katılımcı bir anayasayla yoluna devam etmesi lazım.
1: Kurtulmuş, Orta Doğu'da yaşananlara dikkat çekti. Terörsüz Türkiye sürecinin önemini hatırlattı. Terörsüz bölgeyi birlikte kuracağız dedi.
0: Yaklaşık 50 yılını heba ettiğimiz terör meselesini bütünüyle bitirmek, hallu fasletmek ve bu ülkede tam manasıyla barışı ve kardeşliği tesis etmek zorundayız. Bütün coğrafyamızın barış ve huzur içerisinde yaşaması Türkiye olarak en yüksek, en önemli temennimizdir.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde de gelecek hafta hareketli geçecek. Salı günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önce MYK sonra parti meclisini toplayacak. Hafta başında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de MYK toplantısı yapması bekleniyor. Grup toplantısı olup olmayacağı konusuysa netleşmedi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketlilik yeni haftada da devam edecek. Hem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hem de Grup Başkanı Özgür Özel toplantılar yapacak. İstifalar, ihraçlar ve kurultay başlıkları ele alınacak. CHP'de bu hafta 3 eski, 3 mevcut olmak üzere 6 il başkanı ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. İzmir ve Ankara dahil 7 ile ise yeni il başkanları atandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da CHP'den istifa etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü saat 11'de 6. kez Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. MYK toplantısında istifaların gündemde olması bekleniyor. Yeni ihraçların olup olmayacağı da değerlendirilecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'daki başvuru çekilirse olağan kurultayı en fazla 4-5 aya yaparız ifadesi de yeni haftanın tartışma başlıkları arasında. MYK toplantısında olağan kurultay gündeminin değerlendirilmesi de öngörülüyor.
3: Hep beraber. Hep saygılar. Peki,
1: Kılıçdaroğlu MYK toplantısının ardından saat 14'te parti meclisi toplantısına başkanlık edecek. Son parti meclisi toplantısında Özgür Özel'e yakın 27 isim istifa etmişti. Bu nedenle 30 kişiye düşen parti meclisi eksik isimlerle toplanacak. Özel cephesi olağanüstü kurultay için delegelerden topladığı imzaları da genel merkeze teslim etti. Hafta başı CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapması bekleniyor. Olağanüstü kurultay talebine yönelik atılabilecek adımların değerlendirilmesi öngörülüyor. Salı günü meclis grup toplantısı olup olmayacağı da netlik kazanmadı. CHP sözcüsü Müslim Sarı grup toplantısının yapılacağını söylemişti ancak Kılıçdaroğlu'nun salı günü hem MYK hem de parti meclisini toplaması nedeniyle grup toplantısı yapmayacağı belirtiliyor. Özgür Özel'in grup toplantısı yapıp yapmayacağı ise hafta başında yapılması beklenen MYK toplantısında netleşecek.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Burdur'a gitti. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurtaracağız dedi. Enerjimizi mücadeleye adayıp hep birlikte başarmak zorundayız ifadelerini kullandı.
4: Önce Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurtaracağız. Sonra Türkiye'yi kurtaracağız. Bu partiyi iktidar yapacağız.
1: Mücadeleye devam mesajı verdi. CHP'yi iktidar yapacağız dedi.
4: Hep birlikte iktidara doğru yürüyoruz. Siz de herkesi kucaklayın. Hep beraber iktidara gidelim. Hep beraber.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Burdur'daydı. Yerel seçimde tarihi başarı elde ettik diyen Özel, mutlak butan kararına tepki gösterdi. Enerjimizi doğru kullanmalıyız dedi.
4: Önce partide genel başkan olduk. 5 ay sonra Türkiye'nin %65'ini kazanarak 47 yıl sonra söz verdiğimiz gibi partimizi birinci parti yaptık. O gün bugün iktidara yürüyoruz. Öfkemizi bir kenara bırakıp enerjimizi mücadeleye adayıp hep birlikte başarmak zorundayız.
1: Özel bir kez daha sözü CHP Genel Merkezi'nde yaşananlara getirdi.
4: Bizi devletimizin polisine

0: kullanarak zorla binadan attılar. Üstünde 265 tane miting yaptığım otobüsleri aldılar ve dediler ki daha bu özgürü sustururuz. Bu değişimcileri, iktidar yürüyüşünü durdururuz dediler. Çavdır'da bir kahvede bir sandalyenin üstündeyim ama milletin yerindeyim.
1: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada yeni gözaltılar var. Erhan Karaal 17 Haziran akşamı evinin önünden zorla otomobile bindirilip kaçırılmıştı. Polisin sıkı takibiyle Tuzla'da bir depoda darp edilmiş halde bulunan Karaal'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Soruşturmada gözaltı sayısı ise 8'den 10'a yükseldi. Gözaltındaki kişiler arasında Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın işten çıkarttığı için husumetinin bulunduğu bir kişiyle iki müteahhit de var. Karaal'ın alıkonulduğu depoda gözaltına alınan silahlı şüphelinin de tetikçilikle görevlendirildiği belirlendi. Şüpheli ifadesinde bana aileden tekrar fidye isteyeceği söylendi dedi. Eğer vermezlerse kafasına sıkar öldürürsün talimatı aldığını öne sürdü. Şüphelilerin emniyetteki ifade verme işlemleri sürüyor. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında belediye başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Daha önce tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay hakkında da adli kontrol kararı verildi. Bir kişi de serbest kaldı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri Mersin Limanı ile Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda operasyon gerçekleştirdi. 3 ayrı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 8 milyar 85 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi.
2: İki farklı gümrükte dev uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonların ilk adresi Mersin Limanı oldu. Pakistan'dan gelen şüpheli bir konteyneri inceleyen gümrük muhafaza ekipleri beyan dışı yük tespit etti. Aramalarda yaklaşık 12 milyon 400 bin adet 9 tonu aşan ağırlıkta ilaç ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin değerinin yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira olduğu belirtildi. Mersin Limanı'ndaki ikinci operasyonda ise sağ çalışmaları sonucu 1 milyon 750 bin adet ilaç bulundu. 3 tonu aşan ağırlıktaki ilaçların değerinin yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira olduğu açıklandı. Böylece Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 7 milyar 60 milyon liralık kaçak ilaç ele geçirildi. Bir diğer operasyonun adresi ise Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'ydı. İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir tır, risk analizleri sonucunda şüpheli bulunarak X-ray taramasına sevk edildi. Taramada tespit edilen yoğunluk üzerine araç detaylı aramaya alındı. Narkotik dedektör köpekleri Leo ve Cunda'nın da katıldığı aramada aracın gizli bölmelerine saklanmış 273 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 25 milyon lira olduğu değerlendiriliyor. Operasyonlara ilişkin soruşturma Mersin ve Doğu Beyazıt Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından sürdürülüyor.
1: Isparta'da tur minibüsü şarampole yuvarlandı. 4 kişi yaşamını yitirdi. 5 ağır, 16 yaralı var. Kaza akşam saatlerinde Gelen Dost ilçesine bağlı Bağlı Köyü çıkışında meydana geldi. Köye gezi amacıyla gelen ve tur programının ardından dönüşe geçen minibüs, köy çıkışında etkili olan yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve afet ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi yaşamını yitirirken 5'i ağır olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Aynı aileden 5 kişi hastanelik oldu. Yangın Kızıltepe'ye bağlı Büyüktepe köyündeki tek katlı evde saat 05 sıralarında çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla itfaiye ekipleri adrese sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldüğünde acı haber geldi. 7 yaşındaki Melike Demirkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun dumandan etkilenen anne, babası ve 3 kardeşi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. İstanbul'da Kadıköy, Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunda bir tren raydan çıktı. Olayda 3 kişi yaralanırken yolcuların tahliye edildiği anlar kameralar.

0: makas arızası nedeniyle Bostancı'da raydan çıktı. Ne olduğunu anlayamayan yolcular paniğe kapıldı. Bir süre sonra kapılar açıldı. Tünelde mahsur kalan yolcular tek tek raylara atladı. Yürüyerek istasyona ulaşmaya çalıştı.
1: Bize hiçbir şekilde bir anons bile edilmeyecek. Yani insanlar kendi imkanlarıyla kapıları açıp biz kendimizi kendimize tahmin ettik.
0: Olay yerine itfaiye, sağlık ve metro ekipleri sevk edildi. Tren raydan çıktığı sırada yaralanan 3 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.
1: Ben astım hastası bir insanım ve nefes olmakta çok zorlandım açıkçası.
0: Seferler yapılamadığı için otobüs duraklarında da yoğunluk vardı. Gece boyu yapılamayan seferler arızanın onarılmasının ardından normale döndü.
2: Maalesef sırada bir kadın cinayeti haberi var. 34 yaşındaki Sultan Çağ'ın boş arazide öldürülmüş halde bulundu. Katil yine tanıdık çıktı. Genç kadının son görüntüleri ise bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
0: İş yerinde mesaiye kaldı. Çıkışta markete uğrayıp alışveriş yaptı. Bu görüntüler Sultan'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri oldu.
3: Mağaraların orada taş ocakların bir insan cesedi bulunduğu savcılarımız, polislerimiz şu anda inceleme yapıyor.
0: Sultan Çağ'ın 34 yaşındaydı. İstanbul Başakşehir'de bir tekstil atölyesinde çalışıyordu. Perşembe günü mesaiye kaldı. Saat 22'de eve gelmesi gerekiyordu ama gelmedi. Genç kadına ulaşamayan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Sultan Çağ'ını bulmak için harekete geçen polis ekipleri genç kadının iş yerinden çıktıktan sonra bir markete uğradığını belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerine göre alışveriş sonrası kendisini bekleyen otomobile binmişti. Araştırmayı derinleştiren ekipler genç kadının Vedat Ç ile ilişkisi olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Vedat Ç, önce Sultan'ı hiç görmediğini öne sürdü. Ardından olay gecesi buluştuklarını, ancak 100 metre sonra araçtan indiğini iddia etti. Ama polisin dikkati cinayeti ortaya çıkardı. Boynunda birkaç çizik fark edilen Vedat Ç'ye tişörtünü çıkarttıran polis, tüm vücudunun tırnak izleriyle dolu olduğunu gördü. Bu izleri açıklayamayan Vedat Ç cinayeti itiraf etti. Başka bir kadınla nişanlandığını ve ayrılmak istediğini öne süren Vedat Ç, bunu kabul etmeyen Sultan Çağ'ın başına taşla vurduğunu anlattı. Ölmeyince çamaşır ipiyle boğdum dedi. Kadının taşla ezdiği cep telefonunu ve çantasını suya attığını söyleyen şüpheli, ardından eve gidip uyuduğunu ifade etti. Vedat Ç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2: İstanbul'un tarihi silüetinin önemli parçalarından biri olan Büyük Valide Han'da yangın çıktı. 400 yıllık hanın çatısından yükselen alevler korku dolu anlar yaşattı.
0: Tarihi hanın çatısını alevler sardı. Rüzgar da etkili olunca itfaiye seferber oldu. Gece saatleriydi. Fatih'teki 400 yıllık Büyük Valide Han'ın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Ekipler bir yandan alevleri söndürmeye çalışırken diğer yandan da yan binalara sıçramaması için önlem aldı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı. Tarihi Han'ın çatısında maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
2: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sahibinin elinden kaçan bir dana girdiği kuyumcu dükkanında paniğe neden oldu.
0: Önde dana, arkada sahibi. Herkes peşinden koşsa da bir türlü yakalanamadı. En son kuyumcuya daldı. Görüntüler Şanlıurfa'dan. Bir dana sahibinin elinden kaçıp cadde boyunca koşmaya başladı. Gören devreye girdi ama yakalama girişimleri başarısız oldu. Bu kez dananın hedefinde bir kuyumcu vardı.
4: Biz dükkanda oturmuştuk. Bir baktım orada aşağıdan yukarı kaçtı.
5: Bir baktım içeri dana girdi. Dana girdi, sonra müşterinin belini çaldı.
0: Dana kuyumcudaki bir müşterinin de yaralanmasına neden oldu. Müşteri hastaneye kaldırıldı. Olay yerine belediye ekipleri geldi. Bir saatlik çalışmayla depodan çıkarılan dana bu kez de ekiplerin elinden kaçıp gözden kayboldu.

0: Ankara'da ilginç bir uzlaşma haberi var şimdi. İki akraba tehdit ve hakaret suçlamasıyla davalık oldu. Uzlaştırmacıya gönderilen dosyada davacı, bakın hangi şartta şikayetinden vazgeçti.
1: Telefonda akrabasına hakaret ve tehdit etti. Uzlaştırmaya gönderilen dosyadan dikey ve robot süpürge alarak kurtuldu. İlginç uzlaşma davası Ankara'da yaşandı. Soruşturma dosyasına göre Soner K. yeğeninin eşi Abbas D.'yi aradı. İddiaya göre hakaret ve tehditte bulundu. Abbas D. görüşmenin ardından Ankara Adliyesi'ne gitti. Eşinin dayısından şikayetçi oldu. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Söz konusu suçların uzlaştırma kapsamında kalması nedeniyle dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi. Dosya için uzlaştırmacı görevlendirildi. Taraflar arasında barışçıl çözüm sağlamak amacıyla görüşmeler başladı. Şikayetçi Abbas D. kendisine tanınmış bir markanın kablosuz dikey süpürgesiyle akıllı robot süpürgesinin verilmesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini belirtti. Bu talep Soner K. tarafından da kabul edildi. İstenilen marka ve model süpürgeler satın alınarak şikayetçiye teslim edildi. Savcılık, uzlaştırma şartlarını yerine getiren Soner K. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
0: Ankara, Genç Müslüman Kadınlar Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. 24 ülkeden 31 kadın liderlik programında bir araya gelecek. Katılımcılar, liderlik ve diplomasi eğitimleri alacak, uluslararası işbirliği ve dayanışma ağları kuracak.
1: Ortak sorunlar ele alınacak, uluslararası dayanışma ağı kurulacak. Genç Müslüman kadınlar Ankara'da bir araya gelecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerden genç kadınları Ankara'da buluşturacak. Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı, 22-25 Haziran tarihleri arasında başkentte gerçekleştirilecek. Programa 24 farklı ülkeden liderlik potansiyeline sahip 31 kişi katılacak. Program kapsamında katılımcılara liderlik, iletişim, diplomasi ve stratejik düşünme alanlarında eğitimler verilecek. Ayrıca genç kadınların farklı kültürleri tanıması, ortak sorunlara yönelik fikir alışverişinde bulunması ve uluslararası dayanışma ağları kurması hedefleniyor. Programda ayrıca insan hakları, kadın liderliği ve uluslararası işbirliği konularında çeşitli oturumlar düzenlenecek. Katılımcılar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret ederek Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan'la bir araya gelecek. Heyet ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek. Program sertifika töreni ve kültürel etkinliklerin ardından sona erecek.
0: Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk oturumu olan temel yeterlilik sınavı yapıldı. Üniversite adayları sınavda ter dökerken aileler de heyecanla onları bekledi. Her zamanki gibi zamanlama konusunda sorun ya da aksilikler yaşayanlar da oldu.
2: Çok çalıştım. Sınava çok hazırlıklıyız. Hedef burası, İstanbul Üniversitesi.
1: Hedefleri belirleyip yıl boyunca çalıştılar. Geleceklerini şekillendirecek sınavın ilk basamağında ter döktüler.
3: Geçmiş olsun. Nasıldı sınav?
2: Basitti, kolaydı.
4: Biraz zordu.
3: Nasıl, hangi sorular eleyiciydi sizce?
4: Matematiği yapmasalar daha iyiydi.
3: Problemler mi sordu, geometri kısmı?
4: Problemler.
3: Çiçeklerin de baban seni bekliyordu burada. Nasıl hissettin çiçeklerini görünce?
5: Yani mutlu, motivasyonum yerine geldi. Hayır, ben nereye gitmem?
3: Her yerde bakıyorum. Üniversite için sınav maratonu bugün başladı. Milyonlarca öğrenci sınav esnasında ter döküyor. Velileri de kapıda, onları heyecanla bekliyor. Kamp sandalyenizi alıp gelmişsiniz. Sınavda bekliyorsunuz. Kim sınavda?
6: Kızım sınavda.
3: Neleri hedefliyor, nereleri istiyor?
6: Hukuk istiyor, avukat olmak istiyor. İnşallah hayırlısı.
1: Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk oturumu temel yeterlilik testine yaklaşık 2,5 milyon aday katıldı.
7: Bence kolaydı. Paragraflar kısaydı, ben çok uzun bulmadım. Öyle bir sayfa dolusu değildi. Problemler de aynı şekilde kolaydı.
8: Bence geçen seneye göre Türkçesi falan daha zordu. Hayırlısı olsun bakalım.
3: Sınavda en çok zorlayan ne oldu?
9: Felsefede çok zorlandım ya. Felsefe garipti.
1: Bu yılda önceki yıllarda olduğu gibi zamanlama sorunu ya da kimlik kaybetme, yanlış okula gitme gibi aksilikler yaşayanlar oldu. Sınava geç kalanların imdadına polis ekipleri yetişti. Sınav telaşıyla el frenini çekmeden okula koşan da oldu. Geç kaldığı halde sınava alınma umuduyla parmaklıkları aşıp okula girmeye çalışanlar da. Yine de sınava giremeyen öğrenciler büyük üzüntü yaşadı.

0: Samsun'da da kimliği yerine ehliyetini yanına alan ama onu da yolda düşürdüğünü fark eden aday fenalaştı. Ailesi kimliğini okula ulaştırsa da bayılan öğrenci sınava giremedi. Burdur'da iki çocukları sınava girecek Ayşe ve Dağistan Yılmaz da çocuklarıyla birlikte YKS'ye girdi.
1: Okumanın yaşı yoktur dedik.
2: Çocuklarımla gurur verici bir anı yaşıyor şu an.
3: Ailemle birlikte sınava girmek için bir sene daha mezuna bıraktım.
4: Hobi bahçelerine yönelik düzenlemeleri içeren kanun resmen yürürlükte. İzin alınmadan yapılan yapılara elektrik, su ve doğalgaz aboneliği bağlanamayacak. Peki kanunla başka hangi değişiklikler hayata geçti? Bakalım.
0: Hobi bahçelerindeki kaçak yapılara elektrik, su ve doğalgaz aboneliği bağlanamayacak. Tarım arazilerine hobi bahçesi yapılamayacak. Alkollü içkilerin logoları iş yerlerinde bulundurulamayacak. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik yapan kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla izin alınmadan tarım arazilerine yapılan yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanamayacak. Yasağa rağmen her abone için abonelikleri sağlayan kurum ve kuruluşlara abone başına 100 bin lira ceza kesilecek. Hobi bahçelerindeki yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediyeler bünyesinde kurulacak komisyonlardan izin alınacak. Tarım arazilerinin hobi bahçesi adı altında kullanılarak prefabrik veya sabit yapılarla tarım dışı amaçla kullanılmasının önüne geçilecek. Tarımsal amaçla kurulan kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi bakanlık iznine bağlanacak. İş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde ya da satış ünitelerinde alkollü içki firmalarının amblem, logo ve işaretlerine yer verilemeyecek. Düzenlemeye uyum sağlayabilmeleri için bu işletmelere bir yıl süre tanınacak. Saat 22.06 arasındaki satış yasağında ise ceza yetkisi mülki idarelerde olacak.
4: İstanbul'da el emeği ürünler üretmek isteyen kadınlar halk eğitim merkezlerinin kurslarında buluşuyor, tasarladıkları ürünleri de satışa çıkarıyor. Gelin sizi o eğitim merkezlerinden birine götürelim.
5: ...20 yaşında kursiyer de var ama 60 yaşında kursiyer de var. Ve birbirleriyle uyum içinde çalışıyorlar.
0: Nakış, maraş işi, tel kırma, iğne oyası. El sanatları ürünleri binbir emekle işleniyor.
6: İstediğiniz her şeyi de hayal edebildiğiniz her şeyi de yapabilirsiniz. İnsanın hayal gücüne bağlı.
0: Burası Ataşehir'deki Halk Eğitim Merkezi. El nakışları kursunda buluşan kadınlar hem üretim yapıyor hem de sosyalleşiyor.
5: Yeri geliyor dertleşiyoruz, yeri geliyor çalışıyoruz, yeri geliyor mola veriyoruz, kahve içiyoruz.
6: Rahatlıyorum, kendimi keyifli hissediyorum, mutlu hissediyorum. Bir şeyler çıkartmak, üretmek beni mutlu ediyor.
7: Kimi evinden nefes almak için çıktı, kimi de hastalığına moral bulmak için. Binbir emekle ürettikleri el sanatları ürünleri satan kadınlar ürünleriyle gurur duyuyor.
8: 2 senedir tedavi görüyorum. Burası bana çok iyi geldi. Arkadaşlar çok iyi geldi bana. Öncelikle çiziyoruz bunu. Ondan sonra bunu işliyoruz. Bunun adına sarma diyoruz.
9: Kurs süreci çok eğlenceli. Ben 60 yaşımdan sonra tekrar gülmeye başladım.
0: Kadınlar sosyal medyayı da kullanarak el emeği ürünlerini satıyor. Aile bütçesine katkı sağlıyor.
9: Satış yapıyoruz. Sayfalarımız var. Hocamızın düzenlediği sergilerimiz var. Sergilerimizde satış yapabiliyoruz.
4: Haber bülteninde ilk saati tamamladık. Birazdan gelişmelerle yeniden sizlerle olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne yer yer yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla parçalı bulutlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon yer yer yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 27, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 25, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 37 derece.

Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de üretilen savaş gemisinin NATO üyesi Romanya'ya teslimi töreninde konuştu. Ulusal güvenlik başkalarına havale edilemeyecek kadar.

0: Hayati bir mesele diyen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin hedefi istikrarı güçlendirmek ifadelerini kullandı.
1: Karşılaştığımız her kriz, ulusal güvenliğin başkalarına havale edilemeyecek kadar hayati bir mesele olduğunu bizlere tekrar hatırlatıyor.
2: Ulusal güvenliğin sağlanmasında savunma sanayinin önemini vurguladı, kaotik bir dönemin ortasında izledi.
1: Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız. Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Türkiye'de üretilen açık deniz karakol gemisi KAM Roma'nın Romanya'ya teslimiyle Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı platformlarının hizmete giriş töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı savunma sanayinde Türkiye'nin hayal edilemeyecek seviyelere ulaştığını söyledi.
1: Platformları %80'in üzerinde yerlilik oranıyla üretiyoruz. Savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumundayız.
2: Kimsenin toprağında gözümüz yok diyen Erdoğan, Türkiye'nin hedefi istikrarı güçlendirmek dedi.
1: Biz kimseyle kriz, kaos, kavga ve çatışma peşinde değiliz. Aksine karşılıklı saygıya dayalı güçlü bir işbirliğinden yanayız. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır. Hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine, ülkemize tehdit oluşturmasına, menfaatlerine zarar vermesine müsaade etmeyiz.
0: ABD Başkanı Trump'tan Hürmüz'e ilişkin açıklama geldi. Trump, ateşkes süreci boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret alınmayacağını söyledi. Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Vance, yarın İsviçre'de düzenlenecek olan İran heyeti görüşmesi için yola çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nda ateşkes dönemi boyunca 60 gün süreyle hiçbir geçiş ücreti alınmayacaktır. Ayrıca anlaşmanın tamamlanmaması durumunda geçmiş, mevcut ve gelecekteki maliyetlerin geri ödenmesi amacıyla Orta Doğu ülkelerine koruyucu melek olarak hizmet veren Amerika Birleşik Devletleri tarafından ve onun yararına uygulanmadıkça bu 60 günlük sürenin sona ermesinden sonra da hiçbir geçiş ücreti alınmayacaktır ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Vance bugün İsviçre'de düzenlenecek olan İran heyetiyle görüşme için yola çıktı. İsviçre'de tarafların yüz yüze ilk müzakereyi gerçekleştirmesi bekleniyor. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyini vuruyor. Nebatiye bölgesine düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 28'e yükseldi. Saldırıda 12 kişi de yaralandı. Vurulan binalarda arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Hizbullah dün akşamdan bu yana devam eden İsrail saldırılarına rağmen ateşkese bağlı kaldıklarını duyurdu. Saldırılar devam ederken İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in Lübnan'a yönelik sosyal medya paylaşımı da büyük tepki çekti. Her İsrailli annenin döktüğü bir damla gözyaşına karşılık bin Lübnanlı anne ağlamalı, Lübnan'ın tamamı yanmalı diyen Ben Gvir'in sosyal medya hesabına kısıtlama getirildi. X platformu nefret söylemleri gerekçesiyle gönderiye erişimi kısıtladı. İran'la mutabakatın mürekkebi kurumadan ABD Başkanı Trump Küba'ya müdahale mesajı verdi. Trump, Küba'ya yönelik olası askeri müdahalenin Venezuela'daki kadar hızlı tamamlanabileceğini savundu.
3: Küba'ya yönelik olası askeri müdahale Venezuela'daki kadar hızlı tamamlanabilir. Axios'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya yönelik olası askeri senaryoları bu sözlerle yeniden gündeme taşıdı. Trump, Küba operasyonunun Ocak ayında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 48 dakikada alıkonulmasıyla sonuçlanan hızlı müdahaleye benzeyebileceğini söyledi. Trump, Venezuela'nın petrol rezervlerine dikkat çekerek, Küba'nın böyle bir avantajı yok, Venezuela'da petrol var. Küba'da ise güzel topraklar ve uzun bir kıyı şeridi var ifadelerini kullandı. Ülkesinin askeri gücünü Amerika kıtası üzerinde daha aktif kullanacağını vurguladı. İran operasyonuna yönelik eleştirilere de değinen Trump, coğrafyanın uzaklığı ve İran'ın askeri açıdan daha güçlü bir yapıya sahip olması nedeniyle sürecin daha zor ilerlediğini söyledi. Trump, varılan mutabakatı Tahran'ın koşulsuz teslimiyeti olarak nitelendirdi. İran ordusunun büyük oranda yok edildiğini ve donanmasından 159 geminin batırıldığını ifade etti. ABD Başkanı Fransa'daki G7 zirvesinde gündeme gelen patron benim sözlerine de açıklık getirdi. Trump, bu ifadenin şaka amaçlı kullanıldığını belirterek yorumların abartıldığını söyledi.
0: ABD ile İran arasında mutabakat imzalanmasının ardından ABD basınında dikkat çeken bir iddia yer aldı. ABD ile Katar'ın İran'ın dondurulmuş fonlarına erişimini sağlamak için bir plan hazırladığı öne sürüldü.
3: ABD ile Katar, İran'ın dondurulmuş fonlarına erişimini sağlamak için çalışıyor. İddia, Amerikan The Wall Street Journal gazetesinde yer aldı. Haberde ABD'nin Katar'la birlikte dondurulmuş milyarlarca dolarlık fonun İran'ın insani yardım harcamaları için kullanılabilir hale getirilmesine yönelik plan üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Planın öncelikle Katar'da tutulan 6 milyar dolardan başlayarak İran'ın dünya çapında dondurulmuş tahmini 100 milyar dolarlık nakit varlığının bir kısmına erişimini sağlamayı amaçladığı iddia edildi. Plan doğrultusunda İran'ın ilk etapta gıda, ilaç ve diğer insani yardım malzemeleri için Katar'da tutulan 6 milyar dolarlık fona erişim sağlayacağı belirtildi. Planın ABD'nin İran'la gelecek 2 ay boyunca yürüteceği müzakerelerde gündeme getirmesi beklenen birçok öneriden biri olduğu kaydedildi. Kaynaklar, mevcut formülün başarılı olması halinde gelecekte İran'a ait daha fazla kaynağın serbest bırakılması için bir emsal teşkil edebileceğini belirtiyor. Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.
0: ABD Başkanı Trump'ın İtalya Başbakanı Meloni için benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı demesi diplomatik kriz çıkardı. İtalya, ABD ziyaretlerini ve ortak forumları iptal ederken Trump onun gibi hayran istemiyorum dedi.
3: Meloni'nin Trump'a yanıtı Washington-Roma hattında kriz çıkardı. İtalya ve ABD arasındaki tüm programlar birer birer iptal ediliyor. Fransa'daki G7 zirvesinde ABD ve Avrupalı müttefikler ilişkileri onarma sinyalleri verirken Trump'ın İtalyan medyasına verdiği röportaj beklenmedik yeni bir çatlak yarattı. Trump'ın İtalya Başbakanı Meloni benimle fotoğraf çekilmek için yalvardı sözlerine Meloni'den ben asla yalvarmam yanıtı geldi. Tartışma iki lider arasında da kalmadı. İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Trump'ın sözlerini tüm İtalya'ya hakaret olarak nitelendirdi. Hafta başında ABD'ye yapacağı ve mevkidaşı Rubio ile görüşeceği resmi ziyareti iptal ettiğini duyurdu. Miami'de düzenlenmesi planlanan İtalya-ABD İş, Yatırım, Bilim ve İnovasyon Forumu da tamamen iptal edildi. Krizin tırmanmasının ardından NBC News'a konuşan Trump, Meloni'ye yönelik eleştirilerinin dozunu daha da arttırdı. Onun gibi bir hayran istemiyorum çünkü Hürmüz Boğazı ile ilgili meselede yanımızda olmadılar diyerek İtalya'yı Washington'a yeterli desteği vermemekle suçladı. Trump ve Meloni arasındaki gerilim aslında yeni değil. İran savaşı üzerine Papa ile Trump arasında yaşanan polemiğe Meloni de dahil olmuş, Papa'nın yanında yer alan İtalyan lider, ABD Başkanı'nın oklarını üzerine çekmişti.
0: ABD Başkanı Donald Trump bu kez Beyaz Saray'ın kapalı kapıları ardında yaşananlarla gündeme geldi. Rejim değişikliği başladığını taşıyan kitapta İran Savaşı devam ederken Trump'ın geçirdiği öfke nöbetlerine yer veriliyor. Teknoloji devlerinin sahipleri için sarf ettiği sözler de yer alıyor.
3: ABD Başkanı Trump hakkındaki yeni kitap Beyaz Saray'da yeni tartışmalara yol açtı. New York Times muhabiri Maggie Haberman ve Jonathan Swan'ın kaleme aldığı kitap, Rejim Değişikliği, Donald Trump'ın İmparatorluk Dönemi Başkanlığı'nın iç yüzü başlığını taşıyor. kitapta bir zamanlar Trump'a mesafeli duran teknoloji devlerinin şimdiler

0: de başkana yakınlaşmak için büyük çaba sarf etmesine yer verildi. Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos'un bu çabasından Trump'ın çok memnun olduğu, Elon Musk'ın ise Beyaz Saray'a yakınlaşmak için adeta yalvardığı öne sürüldü. Kitapta iş anlaşmaları, kripto para girişimleri ve gayrimenkul projeleri üzerinden Trump ailesinin büyük kazançlar elde ettiği iddialarına da yer verildi. Kitapta Jeffrey Epstein skandalı ile ilgili iddialar da yer alıyor. Beyaz Saray yetkililerinin Epstein'in dosyalarının Trump'ı etkilerini görüşmek için durum odasında gizli toplantılar yaptığı ve bazı iddiaların resmi kayıtlara girmesinden endişe duyulduğu belirtiliyor. Kitapta İran Savaşı devam ederken yaşanan çarpıcı diyaloglara da yer veriliyor. Trump'ın ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in katıldığı bir televizyon programında İran'ın nükleer programı tamamen yok edildi dememesine öfkelendiği iddia ediliyor. ABD Başkanı'nın küfürlü ifadelerde kullanarak herkes benim söylediğimi tekrarlamalı. Yok edildi, yok edildi dediği öne sürülüyor. Beyaz Saray ile ilgili bilinmeyen pek çok ayrıntıya da yer veriliyor. Trump'ın Oval Ofis'teki şömine çevresinde bulunan altın süslemeleri eline aldığı süper yapıştırıcıyla düzeltmeye çalıştığı aktarılıyor. 464 sayfalık kitaptaki iddiaların Beyaz Saray içinde büyük rahatsızlık yarattığı belirtiliyor.
1: Avrupa Birliği'nde yeni kriz başlığı sığınmacılar. 19 ülke sığınmacı başvurusu reddedilen göçmenlerin geri gönderilmesine destek verirken Fransa ve İspanya Avrupa'nın değerleri bu değil diyerek plana karşı çıktı.
0: Avrupa Birliği'ndeki göçmen krizi yeni bir kırılmaya sahne oldu. İtalya ve Danimarka'nın öncülük ettiği plan kapsamında 19 Avrupa ülkesi sığınma başvurusu reddedilen göçmenlerin geri dönüş merkezlerine gönderilmesine destek verdi. Ancak plana Paris ve Madrid cephesinden itiraz geldi. Avrupa tarihinin en sert geri dönüş politikası olarak değerlendirilen plana göre, başvurusu reddedilen söz konusu göçmenler, Avrupa Birliği sınırları dışındaki üçüncü ülkelerde kurulacak geri dönüş merkezlerine gönderilecek. Kritik madde, Brüksel'deki zirvede 19 ülkenin lideri tarafından ortak bildiriyle imzalandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise plana açıkça karşı çıktı. Bizim Avrupamız bu değil diyen Macron, göçmenlerin para karşılığında üçüncü ülkelere gönderilmesinin Avrupa'nın temel değerleriyle bağdaşmadığını savundu. Macron, bu tür kamplar için birlik fonlarının kullanılmasına izin vermeyeceklerini belirterek bu projenin işe yaramayacağını vurguladı. İspanya Başbakanı Sanchez de projeye tepki gösteren isimlerden. Sanchez, planın düzensiz göçe karşı etkisiz ve değersiz olduğunu söyledi. İspanyol lider, Avrupa'nın kısıtlı kaynaklarının boşa harcanacağını savundu. Sanchez ayrıca, bu hamlenin göçmenlerin köken ve transit geçiş ülkelerine de çok yanlış bir mesaj göndereceğini ifade etti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gelecek hafta da hareketli geçecek. Salı günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önce MYK sonra parti meclisini toplayacak. Hafta başında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de MYK toplantısı yapması bekleniyor. Grup toplantısı olup olmayacağı konusuysa netleşmedi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketlilik yeni haftada da devam edecek. Hem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hem de Grup Başkanı Özgür Özel toplantılar yapacak. İstifalar, ihraçlar ve kurultay başlıkları ele alınacak. CHP'de bu hafta 3 eski, 3 mevcut olmak üzere 6 il başkanı ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. İzmir ve Ankara dahil 7 ile ise yeni il başkanları atandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da CHP'den istifa etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü saat 11'de 6. kez Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. MYK toplantısında istifaların gündemde olması bekleniyor. Yeni ihraçların olup olmayacağı da değerlendirilecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'daki başvuru çekilirse olağan kurultayı en fazla 4-5 aya yaparız ifadesi de yeni haftanın tartışma başlıkları arasında. MYK toplantısında olağan kurultay gündeminin değerlendirilmesi de öngörülüyor.
2: Hep beraber. Hep saygılar. Peki, teşekkür.
0: Kılıçdaroğlu MYK toplantısının ardından saat 14'te parti meclisi toplantısına başkanlık edecek. Son parti meclisi toplantısında Özgür Özel'e yakın 27 isim istifa etmişti. Bu nedenle 30 kişiye düşen parti meclisi eksik isimlerle toplanacak. Özel cephesi olağanüstü kurultay için delegelerden topladığı imzaları da genel merkeze teslim etti. Hafta başı CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapması bekleniyor. Olağanüstü kurultay talebine yönelik atılabilecek adımların değerlendirilmesi öngörülüyor. Salı günü meclis grup toplantısı olup olmayacağı da netlik kazanmadı. CHP sözcüsü Müslim Sarı grup toplantısının yapılacağını söylemişti ancak Kılıçdaroğlu'nun salı günü hem MYK hem de parti meclisini toplaması nedeniyle grup toplantısı yapmayacağı belirtiliyor. Özgür Özel'in grup toplantısı yapıp yapmayacağı ise hafta başında yapılması beklenen MYK toplantısında netleşecek.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu programında konuştu. Türkiye dünyanın büyük merkezlerinden birisi olmaya adaydır diyen Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine de ayrı bir parantez açtı.
3: Çok kutuplu, çok merkezli bir dünya sisteminin başlangıcındayız.
0: Değişen dünya düzenine vurgu yaptı, Türkiye'nin artan önemine atıfta bulundu.
3: Bu merkezlerden birisi de isteseler de istemeseler de Türkiye'dir. Türkiye dünyanın büyük merkezlerinden birisi olmaya adaydır.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu kapanış ve sertifika programında konuştu. Yeni anayasa çalışmaları da gündemindeydi.
3: Türkiye'nin artık darbelerin sonucu olan anayasalarla değil, Türkiye'nin halkın iradesiyle yapılmış yeni, çağdaş, demokratik ve katılımcı bir anayasayla yoluna devam etmesi lazım.
0: Kurtulmuş, Orta Doğu'da yaşananlara dikkat çekti. Terörsüz Türkiye sürecinin önemini hatırlattı. Terörsüz bölgeyi birlikte kuracağız dedi.
3: Yaklaşık 50 yılını heba ettiğimiz terör meselesini bütünüyle bitirmek, hallu fasletmek ve bu ülkede tam manasıyla barışı ve kardeşliği tesis etmek zorundayız. Bütün coğrafyamızın barış ve huzur içerisinde yaşaması Türkiye olarak en yüksek, en önemli temennimizdir.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası tarafından Türkiye'ye sağlanan 400 milyon euroluk yenilenebilir enerji finansmanını değerlendirdi. Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak dışa bağımlılığı azaltıyoruz dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, yeşil dönüşüm ülkemiz için bir zorunluluktur. Son 23 yılda toplam enerji ithalatımız 1,1 trilyon dolara ulaştı ifadelerini kullandı. Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak dışa bağımlılığını azaltıldığını belirtti. Bakan Şimşek ayrıca Dünya Bankası'ndan sağlanan 400 milyon euro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanla yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz dedi. Türk yatırımcıların 128 ülkedeki toplam doğrudan yatırımı 2025 yılında 2251'e ulaştı. Ticaret Bakanlığı'nın yurt dışı yatırım anketine göre yatırımların sermaye pozisyonu 69,2 milyar dolar oldu. En fazla yatırımsa Hollanda'da yapıldı.
0: Türk yatırımcılar geçen yıl 128 ülkede 2251 yatırım yaptı. Yatırımların sermaye pozisyonu 69,2 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 2025 sonu itibarıyla yurt dışındaki yatırımlarının tespitine yönelik yurt dışı yatırım anketi yaptı. Ankete göre 2251 yatırımın 846'sı Avrupa Birliği ülkelerinde, 464'ü diğer Avrupa ülkeleri olarak gruplandırılan Birleşik Krallık, Rusya, Balkanlar, İsviçre, Norveç ve Doğu Avrupa bölgesinde bulunuyor. AB ülkelerinin toplam yatırımlar içindeki payı %38,3 olurken, diğer Avrupa ülkelerinin payı %20,8 olarak hesaplandı. Türk yatırımcılar, ülkeler arasında en fazla yatırımı ise Hollanda'ya yaptı. Hollanda'da 223 yatırım ve 26 milyar 142 milyon dolarlık sermaye pozisyonu kaydedildi. Hollanda'yı Jersey bölgesi, Birleşik Krallık ve ABD izledi. 2025 yılında Türkiye'den bu yatırımlara yapılan ihracat 10,7 milyar dolar olurken, ithalatsa 8,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Sektörel dağılım incelendiğinde, yurt dışındaki Türk yatırımlarında finans ve sigorta faaliyetlerinin önde olduğu görüldü.
1: Kanserde erken teşhis için

taramalara hız veriliyor. Vatandaşlar kısa mesaj gönderilerek kanser taramalarına davet edilecek. Bu kapsamda Haziran ayı sonuna kadar 99 milyon hatırlatma SMS'i gönderilecek. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kanser taramalarında erken teşhisin gücüne inanıyor. Vatandaşlarımıza dijital kanallarla ulaşmaya devam ediyoruz dedi. Bakan Memişoğlu erken teşhisle tedavi başarı oranlarının arttığına dikkat çekti. Tüm vatandaşlarımızı kanser taramaları için aile sağlığı merkezleri, KETEM ve sağlıklı hayat merkezlerimize davet ediyorum ifadelerini kullandı.

0: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada yeni gözaltılar var. Erhan Karaal 17 Haziran akşamı evinin önünden zorla otomobile bindirilip kaçırılmıştı. Polisin sıkı takibiyle Tuzla'da bir depoda darbedilmiş halde bulunan Karaal'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Soruşturmada gözaltı sayısı ise 8'den 10'a yükseldi. Gözaltındaki kişiler arasında genel müdür yardımcısı Karaal'ın işten çıkarttığı için husumetinin bulunduğu bir kişiyle iki müteahhit de var. Karaal'ın alıkonulduğu depoda gözaltına alınan silahlı şüphelinin de tetikçilikle görevlendirildiği belirlendi. Şüpheli ifadesinde bana aileden tekrar fidye isteneceği söylendi dedi. Eğer vermezlerse kafasına sıkar öldürürsün talimatı aldığını öne sürdü. Şüphelilerin emniyetteki ifade verme işlemi devam ediyor. Silivri'de belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılması sonrası başkan vekili seçimi yapıldı. CHP'nin adayı Yalçın Ekici başkan vekili seçildi. Başkan vekili seçimi için Silivri Belediye Meclisi toplandı. Seçimde AK Partili meclis üyeleri aday göstermezken CHP ise Yalçın Ekici'yi aday gösterdi. 30 üyeden oluşan Silivri Belediye Meclisi'nde 25 üye oy kullandı. Üçüncü turda sona eren seçimde 20 oy alan CHP'nin adayı Yalçın Ekici, Silivri Belediye Başkan Vekili oldu. Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu örgüt kurma, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Yüksek Öğretim Kurumları sınavının ilk oturumu olan temel yeterlilik sınavı yapıldı. Üniversite adayları sınavda ter dökerken aileler de heyecanla onları bekledi. Her zamanki gibi zamanlama konusunda sorun ya da aksilikler yaşayanlar da oldu.
1: Çok çalıştım. Sınava çok hazırlıklıyız. Hedef burası, İstanbul Üniversitesi.
2: Hedefleri belirleyip yıl boyunca çalıştılar. Geleceklerini şekillendirecek sınavın ilk basamağında ter döktüler.
3: Geçmiş olsun. Nasıldı sınav?
1: Basitti, kolaydı.
4: Biraz zordu.
3: Nasıl, ne hangi sorular eleyiciydi sizce?
4: Matematiği yapmasalar daha iyiydi.
3: Problemler mi sordu, geometri kısmı?
4: Problemler.
3: Çiçeklerinle baban seni bekliyordu burada. Nasıl hissettin çiçeklerini görünce?
5: Yani mutlu, motivasyonum yerine geldi.
6: Hayır, ben nereye gitmem? Her yerde bırakıyorum.
3: Üniversite için sınav maratonu bugün başladı. Milyonlarca öğrenci sınav esnasında ter döküyor. Velileri de kapıda, onları heyecanla bekliyor. Kamp sandalyenizi alıp gelmişsiniz. Sınavda bekliyorsunuz. Kim sınavda?
7: Kızım sınavda.
3: Neleri hedefliyor, nereleri istiyor?
7: Hukuk istiyor, avukat olmak istiyor. İnşallah hayırlısı.
2: Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk oturumu temel yeterlilik testine yaklaşık 2,5 milyon aday katıldı.
8: Bence kolaydı. Paragraflar kısaydı. Ben çok uzun bulmadım. Öyle bir sayfa dolusu değildi. Problemler de aynı şekilde kolaydı.
9: Bence geçen seneye göre Türkçesi falan daha zordu. Hayırlısı olsun bakalım.
3: Sınavda en çok zorlayan ne oldu?
10: Felsefede çok zorlandım ya. Felsefe garipti.
2: Bu yılda önceki yıllarda olduğu gibi zamanlama sorunu ya da kimlik kaybetme, yanlış okula gitme gibi aksilikler yaşayanlar oldu. Sınava geç kalanların imdadına polis ekipleri yetişti. Sınav telaşıyla el frenini çekmeden okula koşan da oldu. Geç kaldığı halde sınava alınma umuduyla parmaklıkları aşıp okula girmeye çalışanlar da. Yine de sınava giremeyen öğrenciler büyük üzüntü yaşadı. Samsun'da da kimliği yerine ehliyetini yanına alan ama onu da yolda düşürdüğünü fark eden aday fenalaştı. Ailesi kimliğini okula ulaştırsa da bayılan öğrenci sınava giremedi. Burdur'da iki çocukları sınava girecek Ayşe ve Dağıstan Yılmaz da çocuklarıyla birlikte YKS'ye girdi.
11: Okumanın yaşı yoktur dedik.
12: Çocuklarımla gurur verici bir anı yaşıyor şu an.
13: Ailemle birlikte sınava girmek için bir sene daha mezuna bıraktım.
0: Tüm yurtta YKS heyecanı yaşanırken Gaziantep'ten acı haber geldi. Sınava yetişmek için otomobille yola çıkan 19 yaşındaki genç geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Kaza sabah saatlerinde Karkamış ilçesi Soylu Köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Fatih İnal idaresindeki otomobil kavşakta tırla çarpıştı. YKS'ye yetişmek için Nizip ilçesine gittiği öğrenilen 19 yaşındaki sürücüyle akrabası ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Fatih İnal kurtarılamadı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy İnal için taziye mesajı yayınladı. Bu yıl Babalar Günü üniversite sınavlarıyla aynı güne denk geldi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, babaların iki ayrı heyecanı bir arada yaşadığını belirtti.
14: Babalar Günü ve hayata ilk adımlarını atacağı üniversite günlerinin temeli atılacağı iki sevinci bir arada yaşama günü olarak söylemek istiyorum.
2: Hem üniversite sınavı hem de Babalar Günü heyecanı. Babalar çift heyecanı bir arada yaşıyor.
14: Babalar iki türlü sevinecek. Bir çocukları üniversiteyi kazanacak. Hem onun için sevinecekler. İkincisi tabii Babalar Günü çok önemli.
2: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, babaların bu yıl çift heyecanı yaşayacağını belirtti.
14: Bu özel günde annenizi babanızı biraz maliyetli olacak ama ziyaret edip ve bir buse almanız belki en büyük hediye olacak. En önemlisi de tabii esnaf açısından özel günler. Babanızın sevdiği bir ürünü almak çok iyi. Konfeksiyon olur, ayakkabı olur, yani bütün sektörler bu beklenti içerisinde.
0: İstanbul'a gitmek için otobüse binen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hamza Duras'tan günlerdir haber alınamıyor. Kayıp genç için arama çalışmaları sürüyor.
15: 9'unda telefonla irtibat tamamen kesildikten sonra artık çok fazla şüphelenmeye başladık.
2: Evden okuluna gitmek için çıktı ama ne üniversiteye ne de yurda gitti. Günlerdir haber alınamayan üniversiteli genç için ekipler seferber oldu.
15: Telefonlarımızı açmadı zaten. Biz de sınav haftası falan diye çok üstüne yüklenmedik. Zaten normalde de böyle bazen bir hafta falan açmayabiliyordu derslerin yoğunluğunda falan.
2: 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hamza Duras, 31 Mayıs'ta Karabük Safranbolu'dan İstanbul'a gitmek için otobüse bindi. Ailesinin telefonlarını açmayan gencin İstanbul'a da gitmediği ortaya çıktı.
15: Arkadaşlarımla aradığımızda İstanbul'da gelmediğini, yurda da girmediğini söyledikten sonra artık biz işin ciddiyetini arayıp ona göre şey yaptık, girişimlerde bulunduk yani.
2: Ailenin başvurusu üzerine Hamza Duras'ın son görüldüğü Çamtarla mevkisinde arama çalışması başlatıldı.
15: Kendisi 3 Haziran'da arkadaşıyla görüşünden sonra işte bu civarlardaki ormanları gösterip buralara gezmeyi düşünüyorum diye falan bir ibare kullanmış.
2: Dedektör köpeğin de katıldığı drone destekli aramalarda Hamza'dan henüz bir iz yok.
0: Uludağ'da geçen yıl bir otelde çıkan yangında milli kayakçı ile annesi ve babası hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili dava sürerken mahkeme ve bilirkişi heyeti otelde keşif yaptı.
2: Küçük bir alevle başladı. Oteli saran yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Facia ile ilgili aylar sonra olay yerinde keşif yapıldı.
16: 450 gündür bir hukuk mücadelesi veriyoruz. 450. günün sonunda burada ilk defa keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldı.
2: Uludağ'da geçen yıl Mart ayında bir otelde çıkan yangında milli kayakçı Berkin Usta, babası eski milli kayakçı Yahya ve annesi Fikriye Usta hayatını kaybetti. Bilirkişi raporlarına göre yangın şöminede yakılan mangal sonrası közlerden çıkmıştı. Yangın söndürme ve algılama sistemleri ise yetersizdi.
16: Burada yangın sprinkleri bazı bölgelerde var, bazı bölgelerde hiç yok. Olan bölgelerdeki yangın sprinklerinin kilitleri, anahtarları açılmadığı için, yani kurulmuş ama faaliyete geçirilmediği için duman dedektörleri ve yangın sprinkleri çalışmamış.
2: Oteli işleten firmanın sahibi Cevdet Ağa ve otel müdürü Tekin D. hakkında 15'er yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Yargılama sürerken mahkeme heyeti ve bilirkişi heyeti olay yerinde keşif yapıp incelemelerde bulundu. Yangının çıkış noktası, teknik altyapı, acil çıkışlar ve söndürme sistemleri incelendi.
16: Duman tahliye kanallarının hiçbirisi yok. Yangın önleme cihazlarının hiçbirisi yok ve gördüğünüz gibi tamamen dış cephe yanıcı bir malzemeden yapılmış vaziyette ve otel adeta bir ihmaller zinciri sonucu yanıyor.
2: Keşifle ilgili rapor hazırlanacak.
0: Şanlıurfa'da polisin düzenlediği tefecilik ve kara para aklama operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karıştığı belirlenen 12 şüpheli yakalandı. Soruşturmada 51 mağdur tespit edildi. Şüphelilere ait hesaplarda 25 milyon liralık para hareketliliği belirlendi. Soruşturma kapsamında 6 taşınmaza el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Hatay'da 30 yaşındaki Lamia ve babası nişanlısının kurbanı oldu. Baba kız gözyaşlarıyla toprağa verildi.
2: Nişanlısıyla yolları ayırmak istedi. Buna öfkelenen nişanlı silahla dehşet saçtı. Genç kızı ve babasını katletti. Acı olayın adresi Hatay'ın Defne ilçesi. 30 yaşındaki Lamia Azazi 6 ay önce Üstünçe ile nişanlandı. İddiaya göre ilişkide sorunlar yaşanınca Lamia ayrılma kararı aldı. Kararı kabullenemeyen Üstünçe genç kadının yaşadığı konteynerin kapısına dayandı.
17: Yani hiçbir şey yapamadık. İşte Lamia diye sürekli beni tehdit yapıyor, sürekli diye ben seni öldüreceğim.
2: Taraflar arasında çıkan tartışma büyüdü. Üstünçe yanında getirdiği silahla Lamia ve babasına kurşun yağdırdı. Cinayetin ardından kaçan zanlı yakalanıp tutuklandı. Lamia ve babası Yusuf Azazi yan yana toprağa verildi.
0: Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 2021 yılında hemzemin geçitte tren minibüse çarpmış, 7 kişi hayatını kaybetmişti. Olaydan neredeyse 5 yıl sonra o hemzemin geçit valilik kararıyla kapatıldı.
2: Fabrika işçilerini taşıyan minibüse tren böyle çarptı. 7 kişinin ölümüne şoför neden olsa da hemzemin geçidinin de hatalı olduğu ortaya çıktı. Faciadan yaklaşık 5 yıl sonra o hemzemin geçit kapatıldı.
18: Buradaki hemzemin geçit mevzuata aykırı, kullanılmaması gerekiyor. Bunu biz değil, TCD'de 1. Bölge Müdürlüğü valiliğe kendi söylüyor.
2: Olay 2021 yılında Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana geldi. Kapıkule Alkalı seferini yapan yük treni Velimeşe mahallesinde hemzemin geçitte kapalı bariyerlerin arasından geçen minibüse çarptı. 7 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazayla ilgili asli kusurlu bulunan minibüs sürücüsü Bilal Küllü tutuklandı. 152 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hemzemin geçitle ilgili kazadan 3 ay önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları 1. Bölge Müdürlüğü'nün valilik, büyükşehir ve ilçe belediyesine yazı gönderdiği ortaya çıktı. Yazıda, hemzemin geçidin 30 metrelik güvenlik mesafesini sağlamadığı ve bu nedenle kapatılması gerektiği belirtilmişti. Aradan geçen yıllarda kazayla ilgili inceleme ve soruşturmalar sürdü. Bakanlık müfettiş görevlendirdi. Konu yeniden gündeme geldi. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün başvurusuyla valilik, hemzemin geçidi taşıt ve yaya trafiğine kapattı.
0: Karabük'te meydana gelen heyelanda facianın eşiğinden dönüldü. Yamaçtan kopan kaya parçaları bir evin çatısına ve duvarlarına zarar verdi.
2: Kaya parçaları eve doğru yuvarlandı. Heyelanda facianın eşiğinden dönüldü.
19: Allah! Kendimce Allah korumuş yani. Baksana ya, her tarafı parçalamış.
20: Bildiğin gibi değil. Yukarıdan aşağı yukarı yürümüş sanki. Dinamit atmışsın o misali.
2: Olay Karabük'te meydana geldi. Yamaçta heyelan sonucu kopan kaya parçaları bir evin çatısına ve duvarına isabet etti. O sırada evde bulunan aile büyük korku yaşadı. Neyse ki olayda yaralanan olmadı.
20: Evdeydim işte. Evden dışarı çıktık yola. Doğru komşuya gittim ağlayalı yani.
2: Olayda evin duvarı yıkıldı, çatısı zarar gördü. Bölgeye gelen ekipler inceleme başlattı.
0: A milli takım 2026 Dünya Kupası ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geldi. Milliler sahada ter dökerken Türkiye genelinde de milyonlarca kişi ekran başındaydı.
21: Kızım heyecandan uyumadı, uyumadan geldik.
22: Efendim nereden geldiniz?
21: İstanbul Başakşehir.
22: Kaçta kalktınız?
21: 4'te kalktım. Erkenden gelmek istedim. Bu ambiyansı yaşamak istedim.
2: Çayını kahvaltısını alan izleme alanına geldi. Binlerce kişi millilerin Dünya Kupası heyecanına ortak oldu. Ama gelen erken gol moralleri bozdu.
21: Yani o kadar

0: Erken kalktık geldik ama olmadı.
1: 24 senelik bir hasretimiz vardı.
2: Türkiye Dünya Kupası ikinci maçında Paraguay'la karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlı formayı giyen de soluğu ekran başında aldı. Beklentiler yüksekti.
3: Efendim derin düşüncelere dalmışsınız. Günaydın. Kaç kaç biter?
1: Şu an onu düşünüyordum zaten. Biraz kadroyu falan inceledim. Yüksek ihtimalle 3-1 alacağız gibi gözüküyor.
3: Milli maç heyecanının yaşandığı noktalardan biri de Yedi Kule Hisarı'ydı. İstanbul'un birçok noktasından gelen binlerce kişi maçı böyle takip etti. Siz kaç yaşındaydınız önceki Dünya Kupası'nda?
4: 15 yaşındaydım. Evet.
3: Evlendiniz, barklandınız, aile kurdunuz.
4: Vallahi evlenmedim, barklanmadım ama hala bekliyorum. İddia ettiğimiz Dünya Kupası'nın ikinci gelene kadar evlenmeyeceğim dedim. Herhalde bu sene o sene.
5: Savunmada müdahale Hakan.
2: Maçı 1-0 kaybeden milliler turnuvaya veda etti.
6: 2002 heyecanı da vardı. O Dünya Kupası'nın heyecanı vardı ama ne yazık ki bu sene olmadı.
0: Keşke kazanabilseydik ama olmadı. Sağlık olsun.
3: Biz yensek de yenilsek de hep birlikteyiz yani. Önemli olan birlik olabilmekti.
2: Millilerin son maçı Amerika Birleşik Devletleri ile 26 Haziran'da oynanacak.
7: Birçok sektörde evden çalışma sistemine yavaş yavaş geçiliyor. Bu sistemin avantajları da var, dezavantajları da. Özellikle ofis kirası ve yol masrafından kurtulmak isteyen işverenler bu sistemi daha çok tercih ediyor. Ancak evden çalışma modeli işçi ve işvereni bazı durumlarda karşı karşıya da getirebiliyor. Peki uzaktan çalışanların hakları neler? İşveren evdeki çalışanından neleri talep edebilir, neleri edemez? Cevaplarına haberimizle bakalım.
2: Evden çalışan konforunu daha da arttırmak istiyor. İşverense daha çok çalışma baskısı yapıyor. Pandemiyle hayatımıza giren evden çalışma modeli işverenle işçinin arasını açtı.
8: Evinden çalışmak her zaman için daha iyidir bence. Özellikle hanımlar için.
9: Kesinlikle evden çalışmanın rahatlığı çok farklı. Trafik sabah özellikle yine hani gitmesi, işe gitmesi en az bir saat.
2: Evden yani esnek çalışma kavramı üzerine yapılan bir araştırmada bu verileri doğruluyor. Evden çalışmayı sevenlerin oranı %48,7. Bu modelin özgürlük ve iş özel hayat dengesi sağladığını düşünüyorlar. Ama işverenler pek de aynı fikirde değil.
10: Pandemi sonrasında evden çalışanların sayısı giderek arttı. İşverenler zaten evden çalışıyorsun diyerek yüksek verim bekliyor. Çalışanlar da benim de haklarım var diyor. Peki evden çalışanların hakları neler?
11: Evden çalışan insanlarla ofisten çalışan insanlar aynı iş sözleşmesine bağlı olarak daha az ara vermelisin, daha yoğun çalışmalısın, ben seni her aradığımda bilgisayar başında olmalısın gibi işverenin bir beklentisi olmamalı.
2: Peki ya evden değil de şehir dışından, hatta yurt dışından bilgisayar açıp mesai yapanlar?
12: Performans açısından herhangi bir sıkıntı olmuyorsa nerede çalıştığının çok bir önemi yok.
2: Bu durumu suistimal eden çalışanlara gelince, nasıl olsa uzaktan çalışıyoruz deyip habersiz şehir dışına çıkanlarla ilgili mahkemelerin verdiği birçok karar var.
11: Diyor ki sen o sırada mesai saati içerisindesin, işverene karşı bir özen ve sadakat yükümlülüğün var. İşini yapıyor olsan dahi, uzaktan çalışıyor olsan dahi işveren senin nerede olduğunu bilmek zorunda, bunu işverene bildirmek zorundasın.
7: İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, İstanbul'un kronik taksi sorunu ile ilgili konuştu. Hedefimiz dijitalleşme diyen Dalcı bir kez daha Singapur modeli taksicilik sistemini işaret etti. Sistemin test edildiğini söyledi.
13: Her şeyin dijitalleşmesi lazım. Teknolojinin artık nirvana'ya ulaştığı çok hızlı bir dönemdeyiz. Biz taksi olarak da bu tempoya ayak uydurmak zorundayız.
2: Sistem dijitalleşecek dedi. İstanbul için en iyi çözümün Singapur modeli olduğunu söyledi.
13: Ben diyorum ki sistemi biz komple ameliyat etmemiz lazım.
2: Taksi bulamayan yolcular, uzak mesafe deyip müşteri kabul etmeyen taksiciler, dolandırılan turistler. İstanbul'da yıllardır konuşulan ama bir türlü çözülemeyen taksi sorunu sona erecek mi? Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı'ya göre bunun tek bir yolu var.
13: İstanbul'da tek bir şikayet kalmayana dek yeni sistemi kurgulayıp hayata geçireceğiz. İşini iyi yapan sistemde kalacak. Müşteriye kaba davranan, müşteriden haksız işte ekstra ücretler talep eden ya da müşteriden kredi kartı olsun farklı şekilde tahsilatlar yapanlar anında sistemden atılacak.
2: Dalcı, turistleri dolandırıp kısa mesafede yüksek ücret alan taksi şoförleriyle ilgili de bu kişiler taksicilik yapmamalı dedi.
13: Bu kötü taksici değil. Kabahatler kanununa göre işlem değil yani bu. Bu adli vaka, bunun böyle değerlendirilmesi lazım. Biz statta şeyi bekliyoruz, konser bekliyoruz. Aman dağılsın, hiç problem yaşanmadan bu iş çözülsün.
7: Yazın gelmesiyle güneş koruyuculara ve bronzlaştırmalara

0: Sırmayı artıran güneş yağlarına talep çok ama sezonun başlamasıyla artan bu talep merdiven altı üretimi de hızlandırdı. Sahte ürünlerin satışı ise online pazarda çok yaygın. Kansere kadar götürebilen sahte ürünleri sorgulamak için birkaç ipucu var bakalım.
1: Üzerinde yanıltıcı ifadeler, sunblock, tam koruma, tüm gün koruma veya %100 koruma gibi ifadelerin bulunması yasak. Bunları içeriyorsa yönetmeliklere uymadığı anlamına gelir.
2: Buraya getirilenle

0: için çok ciddi reaksiyonlar da görülebilir.
1: Bronzlaşmayı sevenler ya da güneşten korunmak isteyenler, tatil sezonunun başlamasıyla reklamı da satışı da artan krem ve koruyucularla ilgili bu hatırlatmalara kulak vermeli. Küçük ipuçlarıyla cildinizi güneşin zararlı etkisinden olduğu gibi sahteciliğin etkisinden de koruyabilirsiniz.
2: Peki internetten alınan güneş koruyucu ürünleri ne kadar gerçek? Ürünün orijinal olup olmadığını anlamanın bir yolu var mı? Bunu anlamanın ilk yolu paketin üzerinde içindekiler kısmında yazan ifadeyi görmekten geçiyor.
3: Elimde iyi bir markanın, dermakozmetik ürün bir markanın güneş koruyucusu var. İçinde ilk baktığımda çinko oksit dediğimiz mineral filtre bulunuyor. Evet, içindekiler kısmında bu bunun iyi bir güneş kremi olduğunu göstermektedir.
1: Yani bu ifade ürünün içinde güneş ışınlarının zararlı etkilerini filtreleyen bir madde olduğunu söylüyor. İdeal güneş kreminin içindekiler kısmında kimyasal yerine mineral filtre yazması önemli. Peki ürünün dış yüzeyinde neler olmalı?
4: Güneş kremleri üzerine göre SPF 30 ibaresi önemli. En az bu kadar olması bizim için aslında özellikle şiddetli güneşten bile oldukça koruyucu. Hem ultraviyole A hem ultraviyole B filtresi içermesi gerekiyor. Ultraviyole A derinin derin katmanlarını korur. Ultraviyole B ise yanıktan korur.
0: Açık bir kutu resmi var. Orada kaç ay gideceğine dair onlar tabii üzerinde yazmak zorunda.
1: Üründe bu özellikler yoksa dikkat.
0: Sahte güneş kremleri etkisizlik yapabileceği gibi aynı zamanda direkt alerjik kontak dermatit dediğimiz yanık, yara tablolarına, kızarıklık, şişme, kabarcıklı döküntüler yapabilir. Deri kanserleri dahi gelişebilir.
1: Krem ve koruyucuları barkod numarası girerek Sağlık Bakanlığı ürün takip sisteminden de sorgulayabilirsiniz.
5: İstanbul'da el emeği ürünler üretmek isteyen kadınlar halk eğitim merkezlerinin kurslarında buluşuyor. Tasarladıkları ürünleri de satışa çıkarıyor. Gelin sizi o eğitim merkezlerinden birine götürelim.
6: ...20 yaşında kursiyer de var ama 60 yaşında kursiyer de var. Ve birbirleriyle uyum içinde çalışıyorlar.
7: Nakış, maraş işi, tel kırma, iğne oyası. El sanatları, ürünleri binbir emekle işleniyor.
8: İstediğiniz her şeyi de, hayal edebildiğiniz her şeyi de yapabilirsiniz. İnsanın hayal gücüne bağlı.
7: Burası Ataşehir'deki Halk Eğitim Merkezi. El nakışları kursunda buluşan kadınlar hem üretim yapıyor hem de sosyalleşiyor.
6: Yeri geliyor dertleşiyoruz, yeri geliyor çalışıyoruz, yeri geliyor mola veriyoruz, kahve içiyoruz.
8: Rahatlıyorum, kendimi keyifli hissediyorum, mutlu hissediyorum. Bir şeyler çıkartmak, üretmek beni mutlu ediyor.
9: Kimi evinden nefes almak için çıktı, kimi de hastalığına moral bulmak için. Binbir emekle ürettikleri el sanatları ürünleri satan kadınlar ürünleriyle gurur duyuyor.
10: 2 senedir tedavi görüyorum. Burası bana çok iyi geldi. Arkadaşlar çok iyi geldi bana. Öncelikle çiziyoruz bunu. Ondan sonra bunu işliyoruz. Bunun adına sarma diyoruz.
11: Kurs süreci çok eğlenceli. Ben 60 yaşımdan sonra tekrar gülmeye başladım.
7: Kadınlar sosyal medyayı da kullanarak el emeği ürünlerini satıyor. Aile bütçesine katkı sağlıyor.
11: Satış yapıyoruz. Sayfalarımız var. Hocamızın düzenlediği sergilerimiz var. Sergilerimizde satış yapabiliyoruz.
5: Türkiye Kültür Yolu Festivali coşkusu Samsun'a taşındı. Peki festivalin Samsun ayağında neler olacak? Bakalım.
7: Sergilerden atölyelere, konserlerden söyleşilere Kültür Yolu Festivali bir kez daha Samsun'da.
12: Türkiye Kültür Yolu Festivali bildiğiniz gibi artık bir dünya markası haline geldi. Samsun'daki Kültür Yolu Festivalimizde 9 gün boyunca 225 etkinlik olacak.
7: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 7. durağı Samsun oldu. 20-28 Haziran tarihleri arasında kent 9 gün boyunca kültür, sanat ve eğlence dolu etkinliklere ev sahipliği yapacak.
13: Bu seneki Kültür Yolu Festivali'nin en önemli kültür sanat unsuru, kültürel unsuru Türk mutfağı.
14: Kültür Yolu Festivali geleneksel sanatlarımızı geniş kitlelere ulaştırmak adına çok iyi bir köprü görevi kurmakta.
15: Çok güzel. Seviyoruz Kültür Yolu Festivallerini. Eserler harika.
7: Samsun'un geleneksel ancak zamanla unutulmaya yüz tutmuş yöresel değerleri de festivalde yeniden gün yüzüne çıkıyor.

0: nedir bu dönerin özelliği?
1: Konusuna özel bu döner. Yani tabii ki Türkiye çapında da seviliyoruz. Şeylerimiz var.
0: Ben biraz baharat tadı da aldım.
1: Baharatlarımız var. Ustalarımıza özel onu. Ben de bilmiyorum.
0: Yani, söylemiyorum.
1: Söylemiyor ustalarımız.
0: Hava sıcak, döner sıcak.
2: Ya yıllardır yaptığımız için artık zor gelmiyor yani.
0: Ne yapıyorsunuz şu anda?
3: Kuskus yapıyoruz yavrum.
0: Nedir bu kuskusun özelliği?
4: Bunu atıyoruz teknemize. Yumurtalı suyumuz var. Bunu biraz yumurtalı su az az unumuzu koyarız. Sallarız sallaya sallaya. Biraz su biraz unumuzdan şişiririz bunu. Bu hale gelir. Bu hale geldi mi de buğularız kazanda. Güzelce sepet çıtalardan sepet gibi kazanın içine koyarız. Tereyağlı pişirirsin onu. Kızgın tereyağı da dökersin üstüne. Afiyet.
0: Afiyetler.
4: Evet şifa olsun yavrum.
5: Şimdi de haftanın kültür sanat ajandasına bakalım.
6: Viyana Senfoni Orkestrası Türkiye'ye geliyor. 125. yıl coşkusunu iki gece boyunca müzikseverlerle paylaşacak olan orkestra, programın ilk gününde piyanist Beatrice Rana'yı, ikinci gününde ise violenselci Kian Soltani'yi ağırlayacak. Etkinlik 23-24 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda. Harbiye'de yaz konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Rock'n'roll'un efsanevi ismi Chris Isaak, Epiphone 10. yıl konserleri serisi kapsamında 20 Haziran'da hayranlarıyla buluşuyor.

Sol müziğin güçlü sesi Imani, bir kadının özgürlük arayışı ve yeniden doğuş temasını merkeze alan albümü Woman Deserve Rage, Avrupa turnesi kapsamında 25 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde konser veriyor.

Alternatif müziğin güçlü sesi Tom Odell, Blind Fest kapsamında İstanbul'a geliyor. Another Love şarkısıyla popülerliği artan sanatçı, festivalin açılış konserini yapacak. Konser 23 Haziran'da Life Park'ta gerçekleşiyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve Kültür Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali programında müzede Pado Gecesi düzenleniyor. Pado'nun kasırgası olarak anılan Sara Correa, 25 Haziran'da İstanbul Arkeoloji Müzeleri Bahçesi'nde sahne alacak. Molière'in ünlü eseri Cimri Oyunu, Tansu Biçer'in yorumu ve Serkan Keskin'in çok konuşulan Harpagon performansıyla 25 Haziran'da seyirciyle buluşuyor. 10 sezondur sahnelenen ve 17. yüzyılda yaşamış Fransız komedi yazarı Molière tarafından yazılan ünlü eser, insanların iç ve dış yapısına odaklanıyor. Tiyatro, fişekhane ana sahnede. Mardin Bienali 20 ülkeden 42 sanatçıyla kadim şehrin tamamını çağdaş sanatla buluşturuyor. Küratörlüğünü Çelenk Bafra'nın yaptığı Bienal gökzemin temasıyla şehre yayılıyor. 21 Haziran'da son bulacak program Dara Antik Kenti ve Zindanı, Deryu Zafaran Manastırı ve Kızıltepe Ateş Beyler Hamamı gibi tarihi merkezlerde yer alıyor. Ahıska Türkleri Kayıp Sürgünün İzinde sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Dışişleri Bakanlığı ve Dünya Ahıskalılar Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan serginin küratörlüğünü Beste Gürsü yapıyor. Seçkide Ahıska Türkleri sürgün tanımı, 20. yüzyıl Rus coğrafyası.

0: kopyası, Stalin dönemi sürgünleri, fotoğrafları ve haritaları sunuluyor. Sergi 27 Haziran'a kadar AKM Galeri'de ziyarete açık. İstanbul'un kültürel mirasıyla çağdaş sanatı bir araya getiren Kültür Atları Festivali 20-21 Haziran'da İş Vapur'da düzenleniyor. Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez küratörlüğünde hazırlanan festivalde atölyeler, söyleşiler, münazaralar ve okuma tiyatrosu gibi birçok etkinlik yer alıyor.
1: Şimdi kısa bir ara, dönüşte buradayız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne yer yer yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla parçalı bulutlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon yer yer yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 27, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 25, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 37 derece.

Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. ABD ve İran anlaşmaya vardıkları mutabakat zaptının maddelerini görüşmek üzere yeniden İsviçre'de buluşacak. Tarafların bugün bir araya gelmesi bekleniyor. ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'ın nükleer programının görüşüleceği İsviçre toplantısı için Washington'dan ayrıldı. Vance, yolculuk öncesi yaptığı açıklamada nükleer meseleler ve Lübnan'daki ateşkes konusunda ilerlemeyi umduğunu söyledi. Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın da İran görüşmeleri için sahada bulunduğunu da hatırlattı. İran heyeti de ABD ile görüşmek üzere İsviçre'ye gitti. Heyette İran Meclis Başkanı Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı bulunuyor. Tarafların bugün görüşmelere başlaması bekleniyor. Görüşmeler İsviçre'nin Bergenstock kasabasında gerçekleşecek. Görüşmelerin formatı ise belirsizliğini koruyor. Müzakerelerin doğrudan mı ya da ara bulucu ülkeler vasıtasıyla mı yapılacağı gün içinde netlik kazanacak. Katar ve Pakistan görüşmelerde ara bulucu rolü oynayacak. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve heyetinin de İsviçre'de olacağı belirtildi. ABD Başkanı Trump'tan Hürmüz'e ilişkin açıklama geldi. Trump, ateşkes süreci boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret alınmayacağını söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nda ateşkes dönemi boyunca 60 gün süreyle hiçbir geçiş ücreti alınmayacaktır. Ayrıca anlaşmanın tamamlanmaması durumunda geçmiş, mevcut ve gelecekteki maliyetlerin geri ödenmesi amacıyla Orta Doğu ülkelerine koruyucu melek olarak hizmet veren Amerika Birleşik Devletleri tarafından ve onun yararına uygulanmadıkça bu 60 günlük sürenin sona ermesinden sonra da hiçbir geçiş ücreti alınmayacaktır ifadelerini kullandı. ABD ve İran heyetleri arasında bugün İsviçre'de gerçekleşmesi beklenen müzakereleri değerlendireceğiz. Bu saat

0: diliminde konuğumuz Orta Doğu uzmanı doçent doktor Gökhan Çinkara bizlerle birlikte. Gökhan Hocam iyi geceler, yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi geceler Ahmet Arık, kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyorum hocam. ABD Başkan Yardımcısı Vance uçağa binmeden önce müzakerelerin iyi geçeceği yönünde beklentisinin olduğunu ifade etti. Hem Lübnan meselesinin de çözüleceğini ifade ediyor ama İran tarafı daha ilk maddenin çözülemediğini ve anlaşmazlık yaşandığını ifade ediyor. Sizce taraflar görüşmelerde bir müzakereye varabilecek mi? Önümüze nasıl bir senaryo çıkıyor? Dinlemek isteriz.
1: Tabii yani J.D. Vance'in açıklaması iki nokta üzerine yoğunlaşıyordu. İşte nükleer dosya ve Lübnan'da ateşkes meselesi. İsrail'de bir yanda Lübnan'daki asker operasyona devam ediyor. Bugün de işte açıklama yaptılar tekrar tüneller noktasında. Tabii bu mesele çok kolay bir şekilde kapanacağı benzemiyor diye düşünüyorum. Bunun bir dizi faktör var aslında. Birincisi İsrail'deki seçimler diyebiliriz. Çünkü o İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ateşkes anlaşması özellikle Netanyahu'nun mutlak zafer söylemine büyük bir darbe indirdi. Netanyahu hatırlayacak olursak hem 7 Ekim'den sonra hem de Hizbullah'la olan savaşında hem de İran ve ABD'ye yönelik Şubat ayında başlatmış olduğu ortak operasyonda mutlak zafere kadar, kesin zafere kadar İsrail'in mücadele edeceğini altını çizmişti. Tabii elde olana baktığımız zaman ise şu an için İsrail için bir kesin zafer yok. Hizbullah hala İsrail'i kuzey tarafından zorluyor. İran bir ateşkes oturarak aslında eskisinden daha ısrarlı ve kararlı bir şekilde belki de birçok askeri ve güvenlik alanında kendisini daha fazla konsolide edecek, daha fazla geliştirmeye yönelecek. Öbür taraftan Yemen'de Husiler dosyası da sadece soğumaya bırakılmış olarak gözüküyor. Gazze'de ise hala bir çözüm yok. Tüm bunları toplayınca tabii ki Netanyahu seçmenlerine çok fazla söyleyeceği bir şey de kalmıyor ki. Son anketlere baktığımız zaman da Likud'un oylarında bir düşüş, yani iktidar partisi Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud partisi oylarında bir düşüş görüyoruz. Tabii Netanyahu bu düşüş eğilimini tersine çevirmek için acaba çatışma alanını daha da genişletecek ve daha da sertleştirecek adımlar atar mı sorusunu bir kenara koymamız gerekiyor. Çünkü Netanyahu'nun barış sürecine girmesi veya barışa tanıklık etmesi kendisi açısından şu an siyasi olarak oldukça maliyetli. Burada zaten daha önceki konuşmamda da altını çizmiştim. İsrail için savaşı sürdürmek Netanyahu açısından kendi tabanını konsolide açısından önemli, derleyip toparlaması açısından. Trump açısından ise bir barış anlaşması yapması Cumhuriyetçi Parti açısından oldukça önemli. Çünkü iki lider de ilginç bir şekilde bu yıl sonu seçimlere gidiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimler, İsrail'de ise Ekim ayı içerisinde genel seçimler olacak. Tabii Amerika'daki Kasım'da, İsrail'deki Ekim'de. Tabii bu seçim süreçlerine giderken liderler olabildiğince aslında iç politikalara yönelmesi gerekiyor. Ama Netanyahu'nun içeride çok fazla yönelecek bir şey yok. Yöneldiği zaman zaten içerisi daha da karışacak. Özellikle işte dindarların askere alınması meselesinde çıkan kargaşa ve yaygara diyelim. Özellikle İsrail'de hükümetin çatırdamasında çok önemli faktör oldu. Bir yandan yargı reformu yapalım diyenler, işte İsrail'de yüksek yargının yetkilerini kısıtlayıp seçilmişlerin yetkilerini artıralım diyenler var. Öbür tarafta ise Amerikan seçimlerinin temel meselesi ekonomi, işsizlik meselesi ve daha da önemlisi enflasyonun kontrol altına alınması. Şubat ayında başlayan savaş bilindiği üzere enflasyonu durduran değil, aslında enflasyonu depreştiren bir ivme yarattı. Bunu zaten petrol fiyatlarındaki artış ve sıradan Amerikalıların tükettiği gaz fiyatlarındaki yükselişle gözlemlemiş olduk. Trump açısından en temel mesele aslında kendi Cumhuriyetçi Parti seçmenini uzaklaştırmamaya çalışmak. Ve bu açıdan da ekonomik baskıyı bir an evvel hafifletmek. Zaten Trump'ın da ateşkes süresince anlaşmasında da altını çizdiği temel mesele, bugün de aslında değil mi Truth'ta attığı mesaj, Hürmüz Boğazı'nın şartsız açılması bir. İkincisi ise herhangi bir ek vergilendirme gibi bir şeyin

0: uygulamanın İran tarafından konulmaması meselesi. Çünkü ekvivalentleme konulması meselesi ticaret yapan aktörler üzerinde yeniden bir fiyatlama baskısı yaratacak. Vergiyi ödeyen ticaret erbabı bunun fiyatını nihai tüketiciye yansıtacak. Bu da yine bir enflasyon etki yaratacak. O sebeple Trump bunu olabildiğince engellemeye çalışıyor ve herhangi bir geçiş ücreti İran tarafından konulmasını kabul edilemez olarak söylüyor. Tabii buradaki bence en riskli alan o şeydeki de ateşkes noktasında da 60 günlük pencere. 60 günlük pencerede ne olacağı, ne biteceği çok mümkün değil. İsrail'in yapacakları açısından da söylüyorum bunu. Tabii İsrail siyaseti de artık seçime yavaş yavaş girecek bence. Yani Temmuz, Ağustos gibi İsrail'de de artık siyasetin aktörlerinin temel gündeminin, siyasi parti liderlerinin temel gündeminin artık seçim olduğunu gözlemleyeceğiz. Zaten orada da liderler yavaş yavaş söylemlerinde daha netlik veren ifadeler kullanmaya başladılar. Orada da işte Naftali Bennett ve Yair Lapid'in kurduğu Birlikte adındaki siyasi parti ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un kurmuş olduğu, ilerletmiş olduğu Yaşar adlı siyasi parti şu an popülerliğini koruyor. Hatta bunların birleşeceğine dair analizlerde söyleniyor. Tabii İsrail seçimlerini daha önümüzde yani bitmesine tabii ki son güne kadar nefesler tutulur. Ama görünen o ki Likud yani Netanyahu güç kaybedecekmiş gibi geliyor. Ahmet bana soracak olursan çünkü Trump ve
1: Desteğini de
0: ekibi
1: çekebilir.
0: ateşkes noktasında biraz daha ısrarlı. İkincisi ise Netanyahu artık Trump açısından da ciddi bir yük haline gelmeye başladı diye ben düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri iç siyasetinde baktığım zaman. Çünkü Trump da artık iç siyasette sürekli İsrail konuşmaktan asıl meselelere eğilmeye vakit bulamadı. Birçok önemli mesele vardı. İşte seçimlerdeki reformlar, yargı reformu, ekonomide alınacak yeni önlemler, işte Amerika ve Çin arasındaki yapay zeka konuları. Onlar bile böyle tartışılıp kapatılan meseleler haline geldi ve enerjisinin çok büyük bir kısmını Trump koltuğa oturur oturmaz önce Gazze, şimdi de İran dosyasına ayırmış oldu. O sebeple Netanyahu'dan bir an evvel bence tırnak için söylüyorum kurtulmanın yoluna bakıp İsrail'de yeni bir liderlikle yeni bir sayfa açmayı Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri açısından daha iyi bir seçenek olarak düşünmeye başladı diye düşünüyorum. Tabi bunu göreceğiz. Biliyorsun Trump'ın seçime giderken bir dizi lidere destek mesajları oldu. Hatırlatalım bunu Viktor Orban'a ve Arjantin lideri Javier Milei'ye destekleri oldu. Bir de Kanada'da tabii ki şey olmuştu. Bunlardan kazanan sadece Javier Milei oldu. İki destek verdiği kişi de seçimi kaybetti Trump'ın. O sebeple Trump bu noktada bir destek açıklaması yapar mı yapmaz mı sorusu da Netanyahu açısından aklımızın bir kenarında durabilir. Tabii Netanyahu'ya verdiği bir destek vardı. O da Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı tarafından affedilmesi meselesi. İşte yolsuzluk ve diğer davalar noktasındaki yargılama süreci açısından. Oradan da net bir şey çıkmadığı gibi İsrail siyaseti açısından da yeni bir açmaz üretti Netanyahu açısından. Bence o da ciddi bir Netanyahu'ya ben eksi puan yazdığını düşünüyorum. Çünkü hiç olmadığı kadar Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı bir görüntüyü vermiş oldu. Hatta iç siyasetine müdahale edecek kadar bu kadar önemli meseleye. Bu da tabii kendisi açısından işte İsrail'i otonom hareket eden işte bay güvenlik, Amerika ile ilişkileri iyi yönlendiren lider imajına da ciddi zarar verdiğini düşünüyorum. Şu aşamada Likud'un ben gevşeme eğilimine girdiğini fakat bunu tersine çevirecek adımlarında Netanyahu tarafına atılabileceğinin riskinin de altını çiziyorum.
1: Tabii görüşmeye katılacak heyetteki isimler de belli oldu. Temsilci Steve Witkoff ve damat Kushner ABD tarafından görüşmeye katılacak. İran tarafındaysa Meclis Başkanı Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Arakçı heyette bir araya gelecek. Hocam bu isimler bize neyi ifade ediyor? Yani ılımlı bir görüşme mi göreceğiz yoksa en ufak bir anlaşmazlıkta masa tekrardan dağılır mı?
0: Yani Witkoff ve Kushner olabildiğince müzakere süreçlerine zaten deneyimli ekipler yani taviz vererek belli noktalarda anlaşma

0: yaparak işi ilerletebileceğine inanmış kişiler. J.D. Vance'in katılması ise tabii ki bence siyasi kariyeriyle alakalı olduğunu düşünüyorum Ahmet. Zaten J.D. Vance son bir hafta içerisinde tüm Amerikan medyasına mülakat verdi. New York Times'a dahil olmak üzere YouTube kanalından uzun bir mülakat yayınlandı. Birçok popüler YouTuber podcastine konuk oldu. Fox ise zaten sürekli konuk oluyor. Bunun ben rastlantı olduğunu düşünmüyorum. J.D. Vance bir şekilde siyaseten gaza basma moduna geçti şu an itibariyle. Çünkü 2028 hesapları başladı. 2026'nın sonuna geldi. Önümüze bir sene var diyelim, 1,5 sene var. Bu sebeple J.D. Vance kendisini potansiyel başkan adayı olarak kodlamak istiyor. Tabii bu
1: Rubio'yu
0: savaşı
1: göremiyoruz
0: bitirebilirse
1: hocam bu süreçte.
0: nasıl?
1: Rubio'yu göremiyoruz bu süreçte. Biraz da
0: Evet
1: hani
0: evet Marco
1: aktif olarak.
0: Rubio biraz geri plana geçti şu aşamada. Belki o da sırasının Küba'ya yönelik bir askeri müdahalede yeniden parlayacağını düşünüyor olabilir. J.D. Vance bu noktada ön plana çıktı. Tabii bu savaşı bitirmesi demek Ahmet aslında J.D. Vance açısından da önemli bir kaldıraç sağlayacak
1: Evet,
0: Amerika
1: artı
0: iç
1: puan
0: siyaseti
1: yazmış.
0: açısından. Özellikle Cumhuriyetçi seçmen açısından. Çünkü Cumhuriyetçi seçmen özellikle Midwest dediğimiz daha Amerika'nın anlaşılacak şekilde Anadolu'sunda yaşayan insanlar açısından temel mesele işte tarımla uğraşan insanlar için efendim gübrelerin fiyatlarının mesela yükseldiğini görüyoruz İran Savaşı'nda. Onlar bundan çok etkilendi. Bu tür insanlar şunu istiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri artık politikacılar iç gündeme yoğunlaşsınlar. İşte Kentucky'nin sorunlarıyla ilgilensinler, Nashville'in sorunlarıyla ilgilensinler diye istiyorlar. Yani biz hep zaten analizlerimizde bunu söylüyoruz. Amerika'nın orta bölgesi büyük bir yalnızlık içerisinde kendisini hissediyor. O yüzden de Trump'a yönelme oldu. J.D. Vance aslında zaten oralı olması itibariyle de o bölgenin çocuğu olması itibariyle de bir açılım yapacak kendisi açısından onu gözlemliyoruz. Yani bir nevi aslında bu dış politika meselesini kapatıp artık iç gündeme tekrar Amerikan siyasetinin başat kurumu olan başkanlığı yeniden yönlendirme meselesi. Çünkü iç siyasete dair hiçbir şey tartışamıyorlar şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani Trump olsun, ekibi olsun. Zaten kanallaştığınız zaman görüyorsunuz prime time akşam tartışmalarında da İran meselesi, İsrail meselesi. Bunu artık kapatmak istiyorlar. Çünkü sıradan Amerikalı için artık bu meselenin çok fazla bir şey anlam ifade etmediği de ortaya çıkıyor. Bilakis ters etki yaratmaya başladı. Neden? Çünkü Netanyahu'ya olan şu an antipati %60 seviyesi gibi bir şeye çıktı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Düşün. Yani büyük bir oran. İsrail'e yönelik Cumhuriyetçi Parti içerisinde ciddi bir şüphecilik arttı. Tepki yükseliyor. Bu hiç görülmemiş bir şeydi. Yani Cumhuriyetçi Parti İsrail'e yönelik sempati noktasında hep zirveyi oynardı. Ama şu an Cumhuriyetçi Parti içerisinde hatta ben bir adım daha ileri gideyim. Evanjelik seçmen arasında bile İsrail'e yönelik tepkinin arttığını gözlemliyoruz. O yüzden de Trump'ın ilk önceliği bence ateşkesi yapmak. İkincisi de İsrail seçimlerinde Netanyahu'nun yerine alternatif bir liderliğin ortaya çıkmasına belki de imkan sağlayacak kendince bazı girişimlerde de bulunabilir. Ama şu an kendi seyrinde bile İsrail siyasetine baktığımız zaman bu eğer bir ateşkes yapılır ve bu bir süreliğine ilerletilirse Likud açısından bence ciddi bir gerilemeye de imkan sağlayacak diyebiliriz. Tabii Galibaf'ın katılması sorusuna gelecek olursak Galibaf'ın zaten onun da aslında siyasi bir kariyer hesabı var. Zaten bu görüşmelere katılanların genellikle kariyer hesabı olur. Neden? Çünkü küresel diplomaside görünür hale geliyorsunuz. Sürekli haberler sizleri konuşuyor. Bütün büyük medya kuruluşları sizin isminizden bahsediyor. Eğer bir başarı yakalıyorsanız iç siyasette de kendinize ciddi bir manevra alanı açmış oluyorsunuz. O sebeple Galibaf da bence bu noktada bunu kendisi açısından bir imkan olarak da kullanıyor. Şu ana kadar bence iyi götürdü gibi dışarıdan gözlemleyen birisi olarak bunu söyleyebilirim. Tabii Pezeşkian'ın da imza atması anlaşmaya, o da tabii ki ben buradayım mesajında vermiş oldu diye düşünüyorum. O görüntüyü vermiş olması da İran içerisindeki siyasette tabii ki burada hesaba katılması gerekiyor. Tabii Pakistan, Katar gibi ülkeler, Türkiye gibi ülkelerde bu noktada önemli roller üstlendiğini zaten Trump

0: attığı mesajlarda da sürekli altını çiziyor. Tabii Türkiye'nin diplomatik olarak yükselişi de bence bu noktada oldukça önemliydi. Yani alternatif bir hat çizme açısından Ahmet, yani Türkiye diplomasisiyle özellikle Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı diyelim, bu noktada bence önemli adımlar atmış oldular ve başarılı bir iş çıkardı Türkiye kendisi açısından diyebiliriz. Çünkü bu noktada Türkiye'nin herhangi bir yıpranması değil, bilakis küresel diplomasi de önemli bir aktör olarak, özellikle bölgesel anlaşmazlıkların çözümünde önemli bir ülke olarak rolünü teyit etmiş oldu.
1: Evet, süremizin sonuna geldik ancak son olarak şunu sormak isterim hocam. Görüşmelerin formatı nasıl olacak? İslamabad'daki gibi bir yüz yüze görüşme görecek miyiz? Yoksa Pakistan ya da Katar gibi ülkelerin arabuluculuğuyla mı taraflar görüşecek?
0: Ben arabuluculuklarla olur diye görüşüyorum ama tabii bu da temel mesele sanki şu anlaşmanın imzalanmasından sonra o şeyin aşılabileceğini düşünebilirdik. Yani masaya otursalardı Cuma günü, işte karşılıklı imzalar atılsaydı, el sıkışmalar olsaydı artık yüz yüze görüşmeler olurdu diye ben düşünüyorum. Belki direkt artık bir diplomatik ilişki kurma noktasına da bir hat açılması noktasına belki de bir sürece de girebilirdi iki ülke. Çünkü Trump bu noktada biliyorsun oldukça cesur adımlar noktasından kendisini geride bırakmıyor. Ama şu an sanki görünürde çok fazla böyle doğrudan bir fotoğraf vermeyecekler diye düşünüyorum.
1: Evet. Değerli izleyenler, bugün İsviçre'de gerçekleştirilecek görüşmeyi ve devam eden müzakere sürecini bu saat diliminde Orta Doğu uzmanı doçent doktor Gökhan Çinkara hocamızla konuştuk. Gökhan hocam, değerli katkılarınız için teşekkür ediyor, iyi geceler diliyorum.
0: Hayırlı geceler, kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler. Gökhan hocamızı uğurladık. Diğer gelişmelerle devam edelim yayınımıza. ABD Başkanı Trump'ın İtalya Başbakanı Meloni için benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı demesi diplomatik kriz çıkardı. İtalya, ABD ziyaretlerini ve ortak forumları iptal ederken Trump onun gibi hayran istemiyorum dedi.
2: Meloni'nin Trump'a yanıtı Washington-Roma hattında kriz çıkardı. İtalya ve ABD arasındaki tüm programlar birer birer iptal ediliyor. Fransa'daki G7 zirvesinde ABD ve Avrupalı müttefikler ilişkileri onarma sinyalleri verirken Trump'ın İtalyan medyasına verdiği röportaj beklenmedik yeni bir çatlak yarattı. Trump'ın İtalya Başbakanı Meloni benimle fotoğraf çekilmek için yalvardı sözlerine Meloni'den ben asla yalvarmam yanıtı geldi. Tartışma iki lider arasında da kalmadı. İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Trump'ın sözlerini tüm İtalya'ya hakaret olarak nitelendirdi. Hafta başında ABD'ye yapacağı ve mevkidaşı Rubio ile görüşeceği resmi ziyareti iptal ettiğini duyurdu. Miami'de düzenlenmesi planlanan İtalya-ABD İş, Yatırım, Bilim ve İnovasyon Forumu da tamamen iptal edildi. Krizin tırmanmasının ardından NBC News'a konuşan Trump, Meloni'ye yönelik eleştirilerinin dozunu daha da arttırdı. Onun gibi bir hayran istemiyorum çünkü Hürmüz Boğazı ile ilgili meselede yanımızda olmadılar diyerek İtalya'yı Washington'a yeterli desteği vermemekle suçladı. Trump ve Meloni arasındaki gerilim aslında yeni değil. İran savaşı üzerine Papa ile Trump arasında yaşanan polemiğe Meloni de dahil olmuş, Papa'nın yanında yer alan İtalyan lider, ABD başkanının oklarını üzerine çekmişti. Yükseköğretim kurumları sınavının ilk oturumu olan temel yeterlilik sınavı yapıldı. Üniversite adayları sınavda ter dökerken aileler de heyecanla onları bekledi. Her zamanki gibi zamanlama konusunda sorun ya da aksilikler yaşayanlar da oldu.
3: Çok çalıştım. Sınava çok hazırlıklıyız. Hedef burası, İstanbul Üniversitesi.
2: Hedefleri belirleyip yıl boyunca çalıştılar. Geleceklerini şekillendirecek sınavın ilk basamağında ter döktüler.
4: Geçmiş olsun. Nasıldı sınav?
3: Basitti, kolaydı.
5: Biraz zordu.
4: Nasıl? Hangi sorular eleyiciydi sizce?
5: Matematiği yapmasalar daha iyiydi.
4: Problemler mi sordu, geometri kısmı?
5: Problemler.
4: Çiçeklerinle baban seni bekliyordu burada. Nasıl hissettin çiçeklerini görünce?
6: Yani mutlu, motivasyonum yerine geldi.
4: Üniversite için sınav maratonu bugün başladı. Milyonlarca öğrenci sınav esnasında ter döküyor. Velileri de kapıda onları heyecanla bekliyor. Kamp sandalyenizi alın.

0: gelmişsiniz, sınavda bekliyorsunuz. Kim sınavda?
1: Kızım sınavda.
0: Neleri hedefliyor, nereleri istiyor?
1: Hukuk istiyor, avukat olmak istiyor. İnşallah hayırlısı.
2: Yükseköğretim kurumları sınavının ilk oturumu temel yeterlilik testine yaklaşık 2,5 milyon aday katıldı.
3: Bence kolaydı. Paragraflar kısaydı, ben çok uzun bulmadım. Öyle bir sayfa dolusu değildi. Problemler de aynı şekilde kolaydı.
4: Bence geçen seneye göre Türkçesi falan daha zordu. Hayırlısı olsun bakalım.
0: Sınavda en çok zorlayan ne oldu?
5: Felsefede çok zorlandım ya. Felsefe garipti.
2: Bu yılda önceki yıllarda olduğu gibi zamanlama sorunu ya da kimlik kaybetme, yanlış okula gitme gibi aksilikler yaşayanlar oldu. Sınava geç kalanların imdadına polis ekipleri yetişti. Sınav telaşıyla el frenini çekmeden okula koşan da oldu. Geç kaldığı halde sınava alınma umuduyla parmaklıkları aşıp okula girmeye çalışanlar da. Yine de sınava giremeyen öğrenciler büyük üzüntü yaşadı. Samsun'da da kimliği yerine ehliyetini yanına alan ama onu da yolda düşürdüğünü fark eden aday fenalaştı. Ailesi kimliğini okula ulaştırsa da bayılan öğrenci sınava giremedi. Burdur'da iki çocukları sınava girecek Ayşe ve Dağistan Yılmaz da çocuklarıyla birlikte YKS'ye girdi.
6: Okumanın yaşı yoktur dedik.
7: Çocuklarımla gurur verici bir anı yaşıyor şu an.
8: Ailemle birlikte sınava girmek için bir sene daha mezuna bıraktım.
9: A-Milliler Dünya Kupası'na erken veda etti. Gruptaki ikinci maçında Paraguay'a da mağlup olan Milliler grup sonuncusu oldu. Milli takım haftaya Amerika Birleşik Devletleri ile formalite maçına çıkacak.
2: Dünya Kupası heyecanı Türkiye için erken bitti. A-Milli takım 24 yıl aradan sonra büyük umut ve heyecanla katıldığı turnuvada grup sonuncusu oldu. Gruptaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan ve 2-0 kaybeden Milliler ikinci maçında da mağlup oldu. Paraguay'a henüz ikinci dakikada yediği golle 1-0 yenildi. Turnuvadaki ilk galibiyetini alan ve puanını 3'e çıkaran Paraguay'a galibiyeti getiren golü Galarza kaydetti. Bu sonuçla 2026 Dünya Kupası'ndan elenen ilk iki takım Haiti ve Türkiye oldu. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin bulunduğu D grubunu lider tamamlamayı garantiledi. Paraguay ve Avustralya ise ikincilik için karşı karşıya gelecek. Üçüncü olan takımınsa diğer gruptaki üçüncüler arasındaki performans sıralamasına göre tur şansı olabilecek. Milli takımın iki maçtaki performansı ise eleştiri konusu oldu. Ay Yıldızlılar çıktığı iki maçta 62 şut çekmesine rağmen gol kaydedemedi. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella elenmeyi şans faktörüne bağladı.
10: Ma io non mi sento di dire ai ragazzi...
11: Türk halkının büyük beklentisi vardı. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Objektif biçimde bakacak olursak oyuncularıma karşı hiçbir olumsuz düşünceye sahip değilim. 35 yıllık kariyerim boyunca 50 maçta bir denk gelecek karşılaşmalar iki kez üst üste denk geldi. Kader bizden yana değildi.
2: A-Milli takım 26 Haziran Cuma günü saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile formalite maçına çıkacak.
9: Isparta'da tur minibüsü şarampole yuvarlandı. 4 kişi yaşamını yitirdi. 5'i ağır, 16 yaralı var. Kaza akşam saatlerinde Gelen Dost ilçesine bağlı Bağlı köyü çıkışında meydana geldi. Köye gezi amacıyla gelen ve tur programının ardından dönüşe geçen minibüs köy çıkışında etkili olan yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi yaşamını yitirirken 5'i ağır olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. İstanbul'a gitmek için otobüse binen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hamza Duras'tan günlerdir haber alınamıyor. Kayıp genç için arama çalışmaları sürüyor.
12: 9'unda telefonla irtibat tamamen kesildikten sonra artık fazla şüphelenmeye başladı.
2: Evden okuluna gitmek için çıktı ama ne üniversiteye ne de yurda gitti. Günlerdir haber alınamayan üniversiteli genç için ekipler seferber oldu.
12: Telefonlarımızı açmadı zaten. Biz de sınav haftası falan diye çok üstüne yüklenmedik. Zaten normalde de böyle bazen bir hafta falan açmayabiliyordu derslerin yoğunluğunda falan.
2: 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hamza Duras, 31 Mayıs'ta Karabük Safranbolu'dan İstanbul'a gitmek için otobüse bindi. Ailesinin telefonlarını açmayan gencin İstanbul'a da gitmediği ortaya çıktı.
12: Arkadaşlarım aradığımızda İstanbul'da gelmediğini, yurda da girmediğini söyledikten sonra...

0: Artık biz işin ciddiyetini arayıp ona göre şey yaptık, girişimlerde bulunduk yani.
1: Ailenin başvurusu üzerine Hamza Duras'ın son görüldüğü Çamtarla mevkisinde arama çalışması başlatıldı.
0: Kendisi 3 Haziran'da arkadaşıyla görüşünden son işte bu civarlardaki ormanları gösterip buralara gezmeyi düşünüyorum diye falan bir ibare kullanmış.
1: Dedektör köpeğin de katıldığı drone destekli aramalarda Hamza'dan henüz bir iz yok.
2: Karabük'te meydana gelen heyelanda facianın eşiğinden dönüldü. Yamaçtan kopan kaya parçaları bir evin çatısına ve duvarlarına zarar verdi.
1: Kaya parçaları eve doğru yuvarlandı. Heyelanda facianın eşiğinden dönüldü.
3: Allah! Kendim canla korumuş yani. Baksana ya, her tarafı parçalamış.
4: Bildiğin gibi değil. Yukarıdan aşağı yukarı yürümüş sanki. Dinamit atmışsın o misali.
1: Olay Karabük'te meydana geldi. Yamaçta heyelan sonucu kopan kaya parçaları bir evin çatısına ve duvarına isabet etti. O sırada evde bulunan aile büyük korku yaşadı. Neyse ki olayda yaralanan olmadı.
4: Evdeydim işte. Evden dışarı çıktı yola. Doğru komşuya gittim ağlayalıya yani.
1: Olayda evin duvarı yıkıldı, çatısı zarar gördü. Bölgeye gelen ekipler inceleme başlattı.
2: Uludağ'da geçen yıl bir otelde çıkan yangında milli kayakçıyla annesi ve babası hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili dava sürerken mahkeme ve bilirkişi heyeti otelde keşif yaptı.
1: Küçük bir alevle başladı. Oteli saran yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Faciayla ilgili aylar sonra olay yerinde keşif yapıldı.
5: 450 gündür bir hukuk mücadelesi veriyoruz. 450. günün sonunda burada ilk defa keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldı.
1: Uludağ'da geçen yıl Mart ayında bir otelde çıkan yangında milli kayakçı Berkin Usta, babası eski milli kayakçı Yahya ve annesi Fikriye Usta hayatını kaybetti. Bilirkişi raporlarına göre yangın şöminede yakılan mangal sonrası közlerden çıkmıştı. Yangın söndürme ve algılama sistemleri ise yetersizdi.
5: Burada yangın sprinkleri bazı bölgelerde var, bazı bölgelerde hiç yok. Olan bölgelerdeki yangın sprinklerinin kilitleri, anahtarları açılmadığı için, yani kurulmuş ama faaliyete geçirilmediği için duman dedektörleri ve yangın sprinkleri çalışmamış.
1: Oteli işleten firmanın sahibi Cevdet Ağ ve otel müdürü Tekin D hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yargılama sürerken mahkeme heyeti ve bilirkişi heyeti olay yerinde keşif yapıp incelemelerde bulundu. Yangının çıkış noktası, teknik altyapı, acil çıkışlar ve söndürme sistemleri incelendi.
5: Duman tahliye kanallarının hiçbirisi yok. Yangın önleme cihazlarının hiçbirisi yok. Ve gördüğünüz gibi tamamen dış cephe yanıcı bir malzemeden yapılmış vaziyette. Ve otel adeta bir ihmaller zinciri sonucu yanıyor.
1: Keşifle ilgili rapor hazırlanacak.
2: Ankara'da ilginç bir uzlaşma haberi var şimdi. İki akraba tehdit ve hakaret suçlamasıyla davalık oldu. Uzlaştırmacıya gönderilen dosyada davacı bakın hangi şartla şikayetinden vazgeçti.
1: Telefonda akrabasına hakaret ve tehdit etti. Uzlaştırmaya gönderilen dosyadan dikey ve robot süpürge alarak kurtuldu. İlginç uzlaşma davası Ankara'da yaşandı. Soruşturma dosyasına göre Soner K, yeğeninin eşi Abbas D'yi aradı. İddiaya göre hakaret ve tehditte bulundu. Abbas D görüşmenin ardından Ankara Adliyesi'ne gitti. Eşinin dayısından şikayetçi oldu. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Söz konusu suçların uzlaştırma kapsamında kalması nedeniyle dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi. Dosya için uzlaştırmacı görevlendirildi. Taraflar arasında barışçıl çözüm sağlamak amacıyla görüşmeler başladı. Şikayetçi Abbas D. kendisine tanınmış bir markanın kablosuz dikey süpürgesiyle akıllı robot süpürgesinin verilmesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini belirtti. Bu talep Soner K. tarafından da kabul edildi. İstenilen marka ve model süpürgeler satın alınarak şikayetçiye teslim edildi. Savcılık, uzlaştırma şartlarını yerine getiren Soner K. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
2: Hobi bahçelerine yönelik düzenlemeleri içeren kanun resmen yürürlükte. İzin alınmadan yapılan yapılara elektrik, su ve doğalgaz aboneliği bağlanamayacak. Peki kanunla başka hangi değişiklikler hayata geçti bakalım.
1: Hobi bahçelerindeki kaçak yapılara elektrik, su ve doğalgaz aboneliği bağlanamayacak. Tarım arazilerine hobi bahçesi yapılamayacak. Alkollü içkilerin logoları iş yerlerinde bulundurulamayacak.

0: Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik yapan kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla izin alınmadan tarım arazilerine yapılan yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanamayacak. Yasağa rağmen her abone için abonelikleri sağlayan kurum ve kuruluşlara abone başına 100 bin lira ceza kesilecek. Hobi bahçelerindeki yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediyeler bünyesinde kurulacak komisyonlardan izin alınacak. Tarım arazilerinin hobi bahçesi adı altında kullanılarak prefabrik veya sabit yapılarla tarım dışı amaçla kullanılmasının önüne geçilecek. Tarımsal amaçla kurulan kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi bakanlık iznine bağlanacak. İş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde ya da satış ünitelerinde alkollü içki firmalarının amblem, logo ve işaretlerine yer verilemeyecek. Düzenlemeye uyum sağlayabilmeleri için bu işletmelere bir yıl süre tanınacak. Saat 22.06 arasındaki satış yasağında ise ceza yetkisi mülki idarelerde olacak.
1: Bu yıl Babalar Günü üniversite sınavlarıyla aynı güne denk geldi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, babaların iki ayrı heyecanı bir arada yaşadığını belirtti.
2: Babalar Günü ve hayata ilk adımlarını atacağı üniversite günlerinin temeli atılacağı iki sevinci bir arada yaşama günü olarak söylemek istiyorum.
0: Hem üniversite sınavı hem de Babalar Günü heyecanı. Babalar çift heyecanı bir arada yaşıyor.
2: Babalar iki türlü sevinecek. Bir, çocukları üniversiteyi kazanacak. Hem onun için sevinecekler. İkincisi tabii Babalar Günü çok önemli.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, babaların bu yıl çift heyecanı yaşayacağını belirtti.
2: Bu özel günde annenizi, babanızı biraz maliyetli olacak ama ziyaret edip ve bir buse almanız belki en büyük hediye olacak. En önemlisi de tabii esnaf açısından özel günler. Babanızın sevdiği bir ürünü almak çok iyi. Konfeksiyon olur, ayakkabı olur, yani bütün sektörler bu beklenti içerisinde.
1: Ankara Genç Müslüman Kadınlar Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. 24 ülkeden 31 kadın liderlik programında bir araya gelecek. Katılımcılar liderlik ve diplomasi eğitimleri alacak, uluslararası işbirliği ve dayanışma ağları kuracak.
0: Ortak sorunlar ele alınacak, uluslararası dayanışma ağı kurulacak. Genç Müslüman kadınlar Ankara'da bir araya gelecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerden genç kadınları Ankara'da buluşturacak. Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı, 22-25 Haziran tarihleri arasında başkentte gerçekleştirilecek. Programa 24 farklı ülkeden liderlik potansiyeline sahip 31 kişi katılacak. Program kapsamında katılımcılara liderlik, iletişim, diplomasi ve stratejik düşünme alanlarında eğitimler verilecek. Ayrıca genç kadınların farklı kültürleri tanıması, ortak sorunlara yönelik fikir alışverişinde bulunması ve uluslararası dayanışma ağları kurması hedefleniyor. Programda ayrıca insan hakları, kadın liderliği ve uluslararası işbirliği konularında çeşitli oturumlar düzenlenecek. Katılımcılar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret ederek Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan'la bir araya gelecek. Heyet ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek. Program sertifika töreni ve kültürel etkinliklerin ardından sona erecek.
1: Bu gelişmeyle haber bültenini noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

Anlamak için soran program Gerçek Fikri'nden herkese merhaba. CHP'de haftalardır devam eden krizde dün akşam da bir başka eşik oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında yaptığı açıklamalar, karşısındaki gazetecilerin soruları bu konuda yeni tartışma başlıkları oluşturdu. Kılıçdaroğlu'na sorulan sorular ve onun verdiği yanıtları izleyip tartışacağız program içerisinde. Bu aslında programın bir bölümü. Diğer bir bölümünde ise tabii bu CHP içi krizin toplum

0: nasıl yansıdı konusunda bir başka merak edilen kısım, yani nasıl yansıdı, toplum ne diyor, ne düşünüyor? Buna dair de kamu araştırmacıları ellerindeki dataları, verileri bizimle paylaşacak. O verileri, dataları tartışacağız. Peki kimlerle tartışacağız? İstanbul Stüdyo'da gazeteci Gürkan Zengin. Hoş geldin Gürkan.
1: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
0: Eski Devlet Bakanı Sayın Mehmet Sevgen. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
0: Genel Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş. Hoş geldiniz.
3: Sağ olun efendim.
0: Ankara Stüdyo'da Araya Araştırma Şirketi Başkanı Murat Karan. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
0: Ve uzaktan bağlantı Profesör Doktor Armağan Öztürk, siyaset bilimci. Hoş geldiniz.
5: Merhaba Eren Bey. Stüdyoyu ve seyircileri selamlıyorum.
0: Kılıçdaroğlu'nun gazetecilerle karşı karşıya olduğu ilk canlı yayın uzun zaman sonra. Ne diyecek, ne söyleyecek diye. Hatta kimileri sosyal medyada, ya işte Kılıçdaroğlu'na kızan kimileri, işte biz programı izlemeyiz falan dendi ama bayağı hayli izlenmiş. Öyle boykot falan olmamış. Kılıçdaroğlu'nun performansı nasıldı? Şuradan başlayalım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bir düello ustası. Çünkü şöhretini bunun üzerine kurdu. Rahmetli Dengin Bir Mehmet Fırat'la karşılıklı belgeler üzerinden çıktığı şeyde Kemal Kılıçdaroğlu böyle herkes tanır hale geldi. Sonra Melik Gökçek'le, değil mi İhsan Aktaş?
3: Evet, evet.
0: Böyle bir dönem geçirdiler. Uğur Dündar'ın moderatörlüğünde. Bu anlamıyla bir düello ustadı. Ve dünkü program da biraz böyle düello gibi geçti.
2: Kanal 7'nin sahibi de vardı. Şey bizim Kanal 7'de var.
3: Zahit Akman mı?
2: Zahit Akman da var. Üçüyle Zahit Akman da var. Zahit'le Dengin Mehmet Fırat'la, Allah rahmet eylesin. Bir de Melih Bey'le.
0: Dünkü programda biraz böyle düello gibi geçti mi? Sanki öyle bir havası da oldu zaman zaman. Nasıldı? Performans nasıl buldunuz?
3: Baktığınız zaman bu müzakere bir kültürdür. Aslında programdan programa değişmez. Yani soruyu algılamak, ona cevap vermek, verirken de aslında hem cevabı verip hem de mat etmek bir kültür meselesidir. Zaten gazetecilerle kendisi arasındaki farka baktığınız zaman nihayetinde böyle bir cephe gibi duruyordu gazeteciler. Şimdi gazeteciliğin şeyi şudur, merak edersin. Neyi merak edersin? Toplumun merak ettiği şeyi merak edersin. Yani notlarını alırken acaba Türk toplumu neyi merak ediyor? Cumhuriyet Halk Partisi neyi merak ediyor? Acaba şu soruyu sorarsam şurada faka basar mı gibi bir yaklaşımla geldiği için, o da tecrübeli bir isim. Ya bu konularda da çok faka basmadı. Hatta böyle bazı yorumlar yapıldı önce Cumhuriyet Halk Partisi merkezinden. Ya sanki böyle hani dövmek için çağırmışlar gibi bir psikoloji var. Ya bir yerde de yani sorular ya da yöntem bu bunaltıcı ya da baskıcı olduğu zaman, eğer karşıdaki kişi de tecrübeli ise, bu aslında ona daha çok avantaj sağlar. Şimdi ustalık nedir? Yani ustalık ya da yetkinlik nedir? Bütün mesleki birikimini, niteliğini ya da araştırmanı yaparsın. Orada öyle bir soru sorarsın ki vay be dedirtirsin şeye, cevap verecek kişiye. Çok böyle Kılıçdaroğlu'nun zorlanacağı bir şey olmadı. Bir de nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi tarihin 13-14 yıldır neredeyse Kılıçdaroğlu'nun tarihi oldu. Yani masada oturan herkesten daha çok bilgiliydi, daha çok net cevaplar verdi. Dolayısıyla böyle gazetecileri bir taraf ve Kılıçdaroğlu'nu bir taraf olarak görürsek, yani başarılı bir müzakere çıkardı ve gazetecileri de biraz böyle vasıfsız konumuna itti bir yönüyle de. Yani hani şöyledir, ya iddialı olabilirsiniz, inanmış olabilirsiniz. Fakat bu sizin inandığınıza ne karşınızdaki kişi ne de toplum sizin gibi inanmak zorunda
0: değil. Siz cevaplarında başarılı olduğunu düşünüyorsunuz.
3: Ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Ya yani başarılı bir müzakereciydi, cevaplarında başarılıydı.
0: Hızlı hızlı bir tur dönelim.
1: Kemal Bey için çok riskli bir röportajdı bir kere. Yani içinden geçtiğimiz süreç ve kamuoyunun kahir ekseriyetinin, CHP tabanının tamamen neredeyse kahir ekseriyeti diyelim, hadi tamamı demesek de, gözünde moral üstünlüğü tamamen kaybetmiş. Mahkeme kararlarıyla buraya getirilmiş. İşte seçim kazanmış, birinci parti olmuş bir genel başkanın yerine getirilmiş. İktidarla işbirliği yapan, bunları anlatmaya gerek yok. Böyle bir konumda algılanan, görülen, öyle de olan esasen, lafı eğip bükmeye gerek yok, bir genel başkan, atanmış bir genel başkan, kendisine muhalif olan bir yapıya, bir kanala gitti. Çok riskliydi. Ama kitleye hitap edebileceği iki kanaldan, en yaygın ulaşabileceği en iki kanaldan biriydi. Dolayısıyla gitti. Ve ne oldu? Hani paramparça edilebilirdi. Çok ağır bir yıpranmaya uğrayabilirdi. Sorularla. Profesyonelce sorularla böyle olabilirdi, böyle olmadı. Kemal Bey

Ben de iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Benim de şaşırdığım da bir performanstı. Bunca zaman sonra ilerlemiş de yaşına rağmen, ama belli ki bizim siyasetçilerimiz hırs, ihtiras konularında sıkıntı yaşamazlar. Savunmada kalması beklenen bir genel başkan, bu sorulara cevap verecek, kendini izah edecek bir genel başkan gibi beklenirken, tam tersine gayet atak ve karşı saldırıya geçmiş, kendini anlatan, partideki tabloyu anlatan ve bunu da anlatan

0: bastı diyorsun.
1: Öyle oldu. Dolayısıyla dün gecenin neredeyse yıpranmadığı için, yani sorulara cevap verdiği için, hatta gazeteci arkadaşlarımızı demin İhsan Bey'in de sözünü ettiği gibi biraz yer yer sık sık profesyonelliğin dışına çıkan Kemal Bey'in işte ona bir şeyler kabul ettirmeye çalışan üslupları sebebiyle avantajlı da göründü. Yani adamı çağırmışsınız ve dövmeye çalışıyorsunuz gibi bir algı maalesef çıktı. Hoş değildi. Yanlış sorular soruldu demiyorum. Gazetecilik icabı sorulması gereken soruların neredeyse tamamı zaman yönetimi çok kötü olmakla beraber soruldu. İyi gazetecilerdir zaten. Yani en az iki tanesini tanıyoruz. Böyle bir tablo karşısında Kemal Bey'i asıl zorlayacak olan mesela hırsızlık, yolsuzluk iddiaları konusunda Kemal Bey zaten ben bunları arındıracağım diye geldiği için oralar iyi izah etti, iyi anlattı. İşte rüşvet aldım diyen var, rüşvet verdim
0: diyen var. O içerikleri konuşacağız.
1: Bunlar. Ama asıl zorlanacağı konularda bu Fethullahçılar kimlerdi, dış politikadaki tablolar neydi, buraları zaman da kalmadı. Sorulabildiği yerde pek de başarılı olamadığı konulardı bunlar. Bunlara geliriz ama genel olarak Kemal Bey zannedildiği kadar yıpranarak çıkmadı bu röportajda.
0: Mehmet Bey size en son döneceğim. Çünkü tabii, bir kere performans konusunda yorumlarınıza 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyoruz. Murat Kağan ne dersiniz? Siz nasıl izlediniz, nasıl bir sonuç çıkardınız?
2: Ya Sayın Kemal Kılıçdaroğlu görevi kurultayı bıraktığından, daha doğrusu genel başkanlığı bıraktığı 2023'ten bu zamana CHP içinde yaşanan tartışmalar ve kendi ismi üzerinde yapılan tartışmalarda da hep sessiz kalmayı tercih etti. Cevap vermemeyi tercih etmişti bu zamana kadarki süreçte. O süreçlerde de hem biz kamuoyu yoklamalarında hem de bu sosyal medyadaki bu istatistikleri de takip ettiğimizde Sayın Kılıçdaroğlu'nun üzerinde evet kamuoyu nezdinde çok ciddi bir olumsuzluk hakimdi. Hatta sosyal medya analizlerinde bu %80'lere kadar çıkıyordu. CHP'de yaşanan butlan süreciyle alakalı, yani kurultay sonrasında yaşanan mahkemelerden tutun da CHP içerisinde yaşanan diğer sorunlar, işte belediye başkanlarının görevden alınması, parti yöneticileriyle ilgili ithamların tamamında neredeyse gizli özne konumunda, yani bunların tamamının sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu şeklinde bir algı oluşmuştu. O algı olgulara dönüşmeye başladı. Biraz da mahkeme metaforundan gidersek söz savunmanın dendi ilk kez dün akşam. Ve ilk kez Sayın Kılıçdaroğlu kendisiyle ilgili 3 yıldır yapılan, kendi üzerinde yapılan tartışmalara ve kendisine dönük olan ithamlara cevap verme fırsatı buldu. Orada da çerçevesi net görünen o ki çerçevesi net bir cevap verdi. Özellikle Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Özgür Özel'le ilgili sorulara daha yumuşak geçti. Bu konularda yani nizayı, öfkeyi arttıracak, kavgayı şiddetlendirecek, gerilimi yükseltecek cevaplardan ziyade o soruları daha yumuşak üslupla geçti. Ama kendisiyle ilgili bu zamana kadar olan ithamlarına da tamamına neredeyse cevap vermiş oldu. Ve bu yeni başladı. Yani o 3 yıllık süreç boyunca yaşadığı o suskunluğunu artık genel başkanlığa geri döndüğünden dolayı hepsine tane tane cevaplar vermeye, sadece dün akşam değil, bundan sonraki süreçlerde de başka televizyon kanallarında gazetecilere vermeye devam edecektir. Ama şu an için hala hem sosyal medya tarafında hem vatandaş sokak tarafında CHP'de yaşanan olumsuzlukların, kendisini ilgilendiren veya ilgilendirmeyen her konunun aslında sebebi noktasında bir öznelik durumunda. Süreç içerisinde bunları kendini teker teker anlatacak ve dünkü performansı da bana kalırsa, yani baktığımız zaman böyle bir 10 madde sıralayacak olsak 10 maddede 6'sında 7'sinde kendi derdini, meramını en azından şu an için CHP kitlelerini anlatmış görüyorum.
0: Teşekkürler. Armağan Bey?
3: Kemal Bey'in bahsi geçen kanala gitmesi aslında bir meydan okuma. Yani bu mutlak butlan öncesindeki tartışmalar da dahil olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki saflaşma, işte belli mahallelere yayın politikaları nedeniyle, bu arada çok erken bir tarihte gittiği de söylenebilir. İşte bu 21 Mayıs'tan sonra yaşananlar bakımından genel merkez aslında bir tür iç mimari dizaynıyla uğraşıyor şu anda. Yani bir tam bir politik doğrultu arınma hariç, o arınmayı da tasfiye şeklinde yorumlanmakta, tam olarak şekillen

0: Buna rağmen çok erken bir tarihte bu meydan okumayı yaptı. Performansı kötü değildi ama hani kötü değil ifadesi iyi olduğunu da göstermiyor, onu da söyleyeyim. Gazetecilerin soruları bakımından bütün sorular sorulması gereken tüm sorular soruldu. Sadece şeyi takipte biraz zorluk çektik. Bu ihtimal ki sadece bana da özgü değildir. Yani mesela ben de konuşurken bir konuşmamda bir şey sorulduğu zaman bana bu soruyu soran kişinin aklına o an o sorudan başka bir kavram ve soru gelse dahi biraz karşıdakinin sözlerine ve kişine duyduğu saygının gereği olarak biraz beklemesini umarız. Yani en azından 1-2 dakika, 4-5 dakika falan. Bazen bu sınırların çok zorlandığını, hani bu da bir gazetecilik taktiği ve tekniği ama işte her durumda da karşı tarafa istenen şeyi, eğer bir şeyin söylenmesi isteniyorsa bu konuda da başarılı olmuyor. Bir de Kemal Bey'in karakteri hani sabrıyla ve duygularını açığa vurmamasıyla da bilinen bir siyasetçidir. Yani böyle bir işte psikolojik baskı üzerinden gerçeğin, hakikatin söylenmesine dair bir strateji onun karakterine çok da uygun değildi. İçerikle ilgili belki sonraki turda söyleriz ama sadece şunu ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz bu CHP içindeki tartışmalarda parti içi iktidarla muhalefet arasında bir epistemolojik duvar var. Bir taraf diyor ki yolsuzluk var, arınmamız gerekiyor. Öbür tarafta diyor ki işte bütün bu kanıtlar, sahte kanıt, tanıklar, işte gizli tanık, aslında tüm itiraflar baskıyla alındı. Bu işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yargı yoluyla müdahalesidir. Ben izlerken bu iki tane söylemin çarpıştığını da gördüm ve tarafların da birbirini çok da ikna edemediğini, Cumhuriyet Halk Partisi seçmenleri ne düşünmüşlerdir o daha sonra ortaya çıkacak. Ama hani bu iki argümanın da kolay kolay hani birbirine yaklaşmadığını, bir orta yolu da bulunamadığını gördük. Ama işte bahsi geçen konularda özellikle suçsuzluk, işte masumiyet karinesi, kimler yargılanacak, neden tasfiye ediliyorlar, parti neden kurul gitmiyor gibi ara başlıkları bence ayrıca konuşma ihtiyacımız da var tabii ki.
1: Elbette de konuşacağız. Sayın Sevgen, tabii yıllardır tanıdığınız bir isim. Bir de işte o andığımız geçmişteki düellolardan şey lakabıyla çıktı. Sakin güç lakabıyla çıktı. Yani yükselmiyor, sinirlenmiyor, sabrediyor, bekliyor. Bu anlamıyla Kemal Kılıçdaroğlu açısından da Murat Bey de bahsetti. Aslında rüzgar en azından kamuoyu açısından biraz sert esiyordu Kemal Bey'e karşı.
2: Doğru.
1: Sert esiyordu. Fakat bu yayın onun daha önceki zamanlarda olduğu gibi kendi performansıyla bu rüzgarın seyrini etki edecek, lehine çevirecek bir yayın mı oldu? Performansını siz nasıl değerlendirdiniz?
2: Valla tabii ben gazeteci arkadaşlar adına çok üzüldüm. Mesela iyi ki Senem Hanım'ın karşısında Ekrem İmamoğlu yoktu. Yani hatırlarsınız bir yayın yapmıştı Ekrem Bey, İsmail Saymaz, bir de Deniz Zeyrek galiba üçü. Senem Hanım TOKİ başkanını bağlamak istedi. Ekrem Bey neler yaptı? Ben belediye başkanıyım, ben belediye başkanıyım. Sen kimsin, nasıl bağlarsın, otur yerine, bunu 3 defadır, 4 defadır yaptın diye o kızımızı yerden yere vurdu, rezil etti. Bak yayınlar var, arşivde girin görün. Nasıl rezil etti? Dün o kızımız aynı şeyi Kemal Bey yapmaya kalktı. Parmak sallıyor, kendi sorusu yok ki. Oradaki soruları kim soruyor? Ekrem Bey'in danışmanları. Efendim söyleyeyim, bizim içerideki gazeteci, Emin şey gazeteci başka arkadaş ilk soruyu sorduğu zaman
1: Emin
2: şey, Emin
1: Çolaşan'la bir
2: Çolaşan
1: yazı meselesi.
2: soruları bunlar sordu. Yani sorular oradaki gazetecilerin sorduklarını görmedim. Yani sorular soranlar başlayıp girerken bile o kadar böyle saygısızca, ya karşındaki bir genel başkan, bir partinin genel başkanı. Sen genel başkan, bir de sizi tercih ediyor. Ve siz misafirsiniz orada. Ve siz böyle parmak sallayarak, abadelik yaparak o soruları soramazsınız. Öyle soru sorulmaz. Sorarsınız ama öyle soru sorulmaz. Böyle soru mu sorulur Kemal Bey? Sen bunu yaptın. Hocamın söylediği gibi cevap bitmeden ikinci bir cevap sormaya çalışıyor. Ama Kemal Bey sakin vaziyette. Sağduyulu, düşüncelerini aktaran, yani onların altında ezilen değil de onları mahcup eden. Mesela en çok Barış'a üzüldüm. Barış bizim gözümüzde çok başarılı bir kardeşimiz. Gelecekte gurur mumcu diye bakardık biz Barış'a. Böyle gördük.
1: Niye böyle dili geçmiş zamanda konuşuyorsunuz ki?
2: Ha
1: Yani
2: şimdi dün,
1: hala öyle bakmıyor
2: dün öyle
1: musunuz?
2: görmüyorum ben Barış'ı. Yani o kadar böyle ya oradaki Türkiye'nin meselelerini, partinin meselelerini konuşacağımıza direkt Ekrem Bey'in avukatı gibi, büyük şehirli avukatları gibi öyle bir ortama soktular tartışmayı. Yani bizim derdimiz Ekrem Bey'in ya da oranın sorunu değil ki, bizim derdimiz Cumhuriyet Halk Partisi. Kemal Bey'e mutlan verilecekti. Şey dedi, atama

0: Çekir kanunu da söylüyorum. Mahkemeye karar atama da değil. Mahkeme kararı geldi, bir görev verdi. Görev verilmeseydi bir kayyum atanacaktı. Kayyumun kim olduğu belli değil. Ne yapacağı belli değil. Yani böyle bir ortamda Cumhuriyet Halk Partisi'ne en çok Kemal Bey'i eleştirenlerden bir tanesi. Ben de biliyorsunuz daha önceden bu 4 tane özür diledi. Diğer bu arkadaşlar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Bütün karşı çıkanlar bunlar şimdi. Kemal Bey'in yanında arkadan biliyorsunuz oyun oynayanlar, işte bu FETÖ olayı, işte 4 özür dilemişti. Öyle bir ortamda Kemal Bey toplumdan sanki bütün suçlu bu yönetim gibi. Kemal Bey dedi, herkes Kemal Bey, Özgür Bey falan diyor. Ya Kemal Bey tek başına gelmedi, bütün yönetimle geldi. Parti mensupları geldiler. Orada keskin yönetimi getirdi mahkeme. Dedi ki kardeşim, bundan öncekiler yanlış yapmışlardır. Bunda öntekiler şaibe karışmıştır. Delegelerin İstanbul'dakiler din dışında diğer bütün delegeler hakkında soruşturma var. Özgür Bey'in de, Kemal Bey'in de, Efendim Ekrem Bey'in de hakkında yeni bir soruşturma var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başladı. Eşlerinin, kendilerinin, akrabalarının mal varlıklarla ilgili. Şimdi onlar da bir araştırma içerisinde. Yani ama bu bir taraftan bırakmış sanki tamamen bu suçlu işte yönetim alan arkadaşlar gibi. Ben Kemal Bey'i diyemiyorum, bütün arkadaşları kastediyorum. Suçluymuş gibi bu arkadaşlar da ya soru sormaya değil sanki mat etmeye.
1: Benim sorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun performansı nasıldı? Sizin cevabınız gazetecilerin performansı nasıldı şeklinde oldu.
0: Şöyle.
1: Bu anlamda Kemal Bey'in performansı.
2: Kemal Bey'in
0: performansı bunlara göre çok iyiydi. Yani en azından altını doldurmaya başladı. Bu inandırıcılık hani yüksek çıkıyor aşağı çıkıyor ya. O 4 maddenin altı dolduğu müddetçe, Kemal Bey televizyonlara çıktığı müddetçe, kendini ifade ettiği müddetçe göreceksiniz ki o Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine eğilim daha çok gelecektir. Çünkü milletin ahlakı ve ahlakın yanında disiplin de bizim partide çok önemlidir. Disiplini de kaybettiğiniz zaman partiyi de yönetemezsiniz. Ve bu partiyi de böyle ahlaki çöküntüler içinde olan 5-6 kişi hepsi bunlar. Biz bunların araştırma yaptık, boşuna söylemiyorum. Kemal Bey biraz nazik davrandı, kibar davrandı orada. Ben olsaydım daha farklı o sorulara cevap verirdim. Bilerek söylüyorum. İşte biraz önce Senem Arma yapılanları.
1: Peki şöyle ilerleyelim. Somut somut gidelim. Birkaç bölüme bakalım. Yani neler söyledi Kemal Bey? Onların üzerinden konuşalım. Bazı bölüm, örneğin Kemal Kılıçdaroğlu'na soru soruluyor. O da öyle şey olmaz. Belediye diyor zaten. Geldim, şuna parayı verdim. Diyor değil mi? Niye dava açmadılar dediği bir bölüm vardı. Onu bir izleyelim arkadaşlar. Genel Başkan Yardımcısı niye dava açmaz diye soruyor. O tartışmayı da üzerine konuşuruz.
3: Böyle şey olmaz. Belediye diyor zaten, geldim şuna parayı verdim diyor değil mi? Genel Başkan Yardımcısına parayı verdim diyor. Kim diyor? Parayı veren adam söylüyor. Bana söyler misiniz, o genel başkan yardımcılarından tazminat davası açan var mı? Niye açmıyorlar? Niye açmıyorlar?
4: Bu mu?
3: Ve siz niye sormuyorsunuz arkadaş? Sen, bu adam sana diyor ki ben gittim rüşvet verdim. Şurada verdim, şu saatte verdim. Telefonlar uyuştu, her şey tamam. Niye takip etmiyorsunuz? Böyle.
1: Bunun devamında gazeteci arkadaşımız soruyor. Belediye başkanı ve bürokratları da diyor ki almadım, nasıl olacak diyor. Kılıçdaroğlu diyor ki hayır efendim, kişi diyor verdim, parayı veriyor, zamanı veriyor, her şeyi veriyor, çakışan her şey var. Niye söylesin şimdi bilmiyorum. Şimdi İBB davasına kadar baktınız bilmiyorum ve sadece o dava değil, bir dava değil. Genel Başkan Yardımcısı, size ben şundan para aldım desem. Gazeteci gösteriyor. İşte para aldım desem siz bana dava açmaz mısınız? Neden, hangi gerekçeyle dava açmaz diye soruyor. Mesela bu bölümde bu dava açılmaması üzerine, ki o yayında bir mesaj da geldi galiba. Dava açıldığına dair bir mesaj da geldi. Suç duyurusunda bulundu.
0: Bir tane ile ilgili.
1: Mesajda,
0: hayır, bir tane Veli Bey mesaj göndermiş. Ben bu konuda suç duyurusunda bulundum diye. Bir tanesiyle
1: bu, Kılıçdaroğlu'nun neden dava açmaz sorusu...
0: Evet, o çok önemli zaten, kilit nokta orası.
1: Nasıl bir argüman sizce? Bu tartışmayı nereye taşıyor? Oradan
0: ya, kilit nokta orasıdır, bakın. Aziz İhsan Aktaş diyor ki ben Adana'daki milletvekilinize, genel başkan yardımcısına 1 milyon dolar verdim. Ankara'ya geldi, parayı teslim ettim diyor. O Aziz İhsan Aktaş hakkında bir tek dava yok. O genel başkan yardımcısı demiyor ki Burhanettin Bulut. Demiyor ki kardeşim sen kimsin ya? Terbiyesiz herif, sen ne diyorsun? Ben kimden aldım? Sen ne zaman verdin? Kime verdin? Bir tek dava açmıyoruz. Diğer konular da belli. Ya diyor ki Veli Bey'in en son işte belediyeden danışmanın aldığı parayla ilgili. Diyor ki ya ben almışımdır, seçim için göndermişlerdir diyor. Ya böyle bir ortamda bu insanlar Cumhuriyet Halk Partisi yöneticisi olabilir mi?

0: Diğerlerine bakıyorsun. Bütün belediye genel başkan yardımcılarını adam tahakküm altında koyuyor. Diyor ki ben bunları ev verdim. Götürdüm parayı koydum diyor belediye başkanı. Duvarın dibine koydum. Özgür Bey'in akrabası geldi diyor Denizli'de il binasının önünde para verdim. Babasının parasını yatırdım, arabasını yaptırdım diyor. Bütün bunlar iddia. İşte poşetler bulundu diyor ama bir teki dava açmıyor ya, bir teki. Onlar kendi adlarını açmayabilirler. Ama Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan yardımcısı olacak insanlar bir tane ihale almış. Şimdi terör suçundan içeride bulunan terör örgütünün başı senin hakkında iddiada bulunuyor. Ya gider sıkarsın kendine. Ya nasıl buluyor? Diyor ki ben sana para verdim kardeşim. Ben sana para verdim diyor. Para verdim de paramı aldım. Para vermesem diyor ben istihkaklarımı alamıyorum belediyeden diyor. Bunu açık açık söylüyor. Özgür Bey söylüyor. Meydan okuyor. Ama bir tek genel başkan yardımcısı bu adam hakkında dava açmıyorlar. Ya böyle bir parti olur mu? Böyle bir parti yönetilir mi? Böyle bir parti ahlak çıkar mı toplum önünde? Ya bize her şeyi söyleyebilirsin. Cumhuriyet Halk Partisi iş yapamıyor bile dersin. Sağcı dediler, komünist dediler. İşte bunlar iki tane koyun versen Fırat'ın kenarında bunlar bakamaz dediler. Ama bize hiçbir zaman şimdiye kadar parayla, pulla, şaibeyle bunlar yetim hakkı yer, bunlar devletin parasını yer demediler. İş yapamaz dediler, doğrudur. Anlarım ama bunlar rüşvet alır, para alır demediler. Biz ilk defa Mustafa Sarıgül Deniz Baykal kurultayında paranın önünü kestik. Böyle bir olay olacaktı. O kurultayda Deniz Baykal'ın tarihi konuşmasıyla bir dedi kamu kurumu bir belediye başkanı hakkında dedi iddia ediyor. Diyor ki kardeşim sen şuradan şuradan şuradan rüşvet aldın diyor dedi. Ama dedi o belediye başkanı ya benim aklım almadım benim alnım temiz ben bu işleri bilmem demesi yetmiyor dedi. Dürüstlük dedi mahkeme kararıyla biter dedi mahkeme kararıyla başlamaz. Ve böyle bir durumda biz geldik. CHP genel başkanı olacak insan dedi CHP'yi satmayacak. Ve dedi esas önemli olan CHP'yi satın almaya kalkmayacak dedi. Biz kardeşim bir kurultayı koruyamadık. Devlet kendini korudu. Ama biz kurultayda aldım diyor, verdim diyor, öbürü verdim diyor. Verdim diyenlere dava açamıyoruz.
1: Adam bu iddialarla söylüyor. İlgili iddialara uğrayanlar dava açmalı.
0: Hiçbiri dava açmadı. Hiçbiri sonuna kadar gitmedi. Niye açmıyorlar?
1: Gürkan Zengin bu...
2: Şimdi, pardon. Ya bu şey de eskiden bazen komedide popüler olan şeyler olur. Bu İnce İnce Yasemince'nin bir şeyi vardı. Napolyon eve geliyor. Josephine evde. Ev erkek kaynıyor. Çekiyor çifte tabancayı. Çatır çatır çatır hepsini öldürüyor. Sonra Josephine dönüyor. Diyor ki bunu bana yapmayacaktın. O da diyor ki hani bizde gavur algısı var ya. Ya işte Napolyon biz gavuruz. Bizde böyle şeyler normal. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kitlesini o kadar iktidar karşıtlığıyla motive ettiler ki yani her gün 100 tane Cumhuriyet Halk Partili aleyhine yolsuzluk davası iddia edilse bu kitleye etkisi olmuyor bunun. Bence Kılıçdaroğlu bir yarma harekatı yaptı. Yani mahkemenin ya da medyanın ya da başkalarının iddia ettiği şeylere Cumhuriyet Halk Partili kitle inanmıyor. Yani bunu baştan bir siyasal işte bizim bir başkanımız vardı, adayımız vardı. %60'ta kazanacaktı. Türkiye'de %60'ta kolay kolay hiç kazanan olmadı. Dolayısıyla bu iddialar da, aleyhtarlık da kitle nezdinde o kadar normalleşti ki. Yani sağır oda gibi kolay kolay kitlenin etkilendiği yoktur. Ancak bu bölünmeden sonra, yani Kılıçdaroğlu'nun şöyle, AK Partili zaten, AK Partililer bu konuda siyasal bir dil kurmadılar. Mümkün mertebe mahkeme konularında, iddialar konusunda geri çekildiler. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tür söylemler, söylentiler o kadar normalleşti ki. Yani şöyledir. Mesela bir belediyenin bir köşesinde bir müdür, bir şef veya bir idareci ya da bir daire başkanı yolsuzluk yapar. Onun temizlenmesine ve idare de kolaylık sağlar. Yani çünkü irade dışı bir şey olmuştur falan. Fakat baktığınız zaman özellikle İstanbul'da başlayan bir hikaye. Şimdi genel başkan yardımcılarına ulaşıyor, parti meclis üyelerine ulaşıyor. Konular böyle çok o kadar aleni konuşuluyor ki yani mesela ne bileyim yani insanlar için onur meselesidir. Hani bir rüşvet almak, vermek ya da onunla alakalı imtihan olmak. Fakat bu işte bir konforu vardı bugüne kadar Cumhuriyet Halk Parti'nin. Bu konfor neydi? %30'u kitleyi argümanlarla besleyerek sürekli yani fikirle, düşünceyle değil ya iktidar aleyhi argümanlarla belirleyerek bir bakıma problemlerle CHP kitlesi arasında bir ateşten duvar örmüşlerdi ve bunda da bence Cumhuriyet Halk Partisi medyası artık bu tabiri kullanabiliyoruz. Bu medyanın etkisi çok oldu.
1: Yani, şimdi sizdeki bilgide ve kanaatte Kılıçdaroğlu'yla aynı mı? Ben yani şöyle, dava açılması gereken iddialar vardı ve iddialara muhatap olanlar dava açmadı mı? Yorumunuz bu
2: ya
1: mu?
2: İnanır mısınız? Mesela benim yorumlamamın veya böyle

0: düşünmemin hiçbir kıymeti yoktur CHP kitlesi açısından. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bunu ilk kez söylediğinde içeriden birisi bunu söylemiş oluyor. Bu da şöyle değil. Efendim benim öfkem var. Onlar beni genel başkanlıktan ettiler değil. Diyor ki eğer biz bir Cumhuriyet Halk Partisi dizayn edeceksek, yeni bir Cumhuriyet Halk Partisi olacaksa en azından bunlardan ari olmamız lazım. Ya bu hikayelerin dışında kalmamız lazım. Dolayısıyla da bence bundan sonra eğer bu tartışmalar devam ederse, Kılıçdaroğlu'nun sorduğu soru çok doğruydu. Kardeşim sizin genel başkan yardımcınız, şurada yöneticiniz, şurada para pul işlerine bakan insanınız. Ya tamam siyasetin finansmanıyla alakalı bazı organizasyonlar olur da. Ya bu kadar aleni, bu kadar fütursuzca, bu kadar keyfe keder olmaz. Onun da sebebi şuydu. Bu ben Deniz Baykal'ın şeyini şimdi hatırladım. Özellikle İstanbul'da bir yazı yazmıştım ben. AK Parti iç kaleyi muhafaza etmeye çalışırken Cumhuriyet Halk Partisi önüne geleni satın alıyor. Önüne geleni satın almak kimdi? İyi Parti delegeleri, küçük rakip partiler yani AK Parti'nin rakip partileri. İşte sokaktaki herhangi birisi ya da bir kanaat önderi. Şimdi o zaman da cümleyi galiba şöyle tamamlamıştım. Her şeyi satın alma yol ve yöntemiyle halleden bir siyaset bir gün toplu halde de satar. O şimdi hatırladım o kongredeki. Yani partiyi satın almayacak aynı zamanda satmayacak. Yani satın alan satar aynı zamanda da. Dolayısıyla bence Kılıçdaroğlu'nun o ifadesi bugüne kadar böyle kör dövüşü şeklinde ilerleyen bir tartışmanın biraz daha parti içine nüfuz edeceğine İlkan dair kanaatim var. Kusura bakmayın Gürkan Bey.
1: Estağfurullah, ne demek canım? Mehmet Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi, CHP'nin toplumdaki tarihsel olarak algısı ile ilgili söylediklerine katılıyorum. Yani bu CHP'liler işte belki icraat yapamazlar, belki Türkiye'nin altyapısını ayağa kaldıramazlar. Daha böyle üstlerine başlarına kıyafetlerine konuşmalarını adab ve erkan konusunda hassasiyetleri vardır veya bilirler bu işleri. Ama bunlar çalmazlar. Bunlar hırsız adamlar değillerdi. Türkiye'de bu yolsuzluklarla ismi birlikte anılan hareketler genelde merkez sağ hareketlerdir. Bu bilinir ama zaten CHP'liler tek başına iktidarda görmedikleri için çok partili hayatın içinde parayla da çok fazla haşır neşir olamadılar. Onu biraz parayla sınamak da gerekir. Dolayısıyla biz yolsuzlukları daha çok merkez sağ siyasetçi üzerinden okuduk, anladık ve CHP bu manada tırnak içine alalım biraz temiz kaldı. Sicili temiz de kaldı. Bu genel bir doğru. Bu dönemde çok ağır iddialar, işte yolsuzluk haberleri, hırsızlıklar, uğursuzluklar çok konuşuldu CHP üzerinde. Ben burada bu kadar rahat konuşamıyorum İhsan Bey ve Mehmet Bey gibi. Niye? Çünkü Kemal Bey'in argümanının zayıf, argümanlarının nispeten zayıf olduğu bir alanda buydu dün. Şu, yani Türkiye'de yargıya olan inançsızlığın, güvensizliğin %75'lerin üzerine çıktığı bir iklimden geçiyoruz. Siyasal mücadelede yargının bir silah olarak, bir sopa olarak kullanıldığını gören gözler görüyor.
0: Gürkan Bey, bu yargıyla alakalı güvensizlik konusu tartışmaya açık, ben o konuda biraz
1: izah ederim. Hiç tartışmaya açık bir konu değil. Yani raporlarla sabit, vatandaş da sabit. Yani sokakta da sana bunu anlatıyor vatandaş. Uluslararası raporlar da var. Kendi iç raporlarımızda da görüyoruz, duyuyoruz. Bunları yani görüyoruz biz bunu. Hani bazı gerçekleri yaşamamız lazım. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Böyle bir zeminde yani siyasetin de işine gelecek zeminde kullanıldığı, biz siyasetin yargıyı kullandığı veya algının bu kadar kuvvetli olduğu bir zeminde doğrusu ben bu işlere çok fazla giremiyorum mesela. Yani işte o onu aldı da bunu verdi de aradı da rüşvet, işte Kemal Bey ne diyor, işte telefonlar da sabit de, ne sabit? Yani duvarın dibine koyduğum parayı, lafları falan. Yani bu dosyalara tam hakim olmadan, güvenilir hakimlere, savcılara güvenilir ama onları görmeden, bizim Ankara'da hakimler var, İstanbul'da savcılar var falan diyebiliyor muyuz biz ki bunlara bu kadar rahat rahat konuşabilelim? O da hırsız, bu da hırsız, bu da yolsuz. Ama hangi davalarda neleri, gerek yok ki hangi yani siyasete uygun hale getirildiklerini Gürkan, yaşamadık mı, görmedik
2: onlara
1: mi?
2: Onlara gerek yok ki.
1: Ama şunu söylemem.
2: Onlara hiç gerek yok, hakimlere, savcılara hiç gerek yok ki. Bunların ikinci bir tarafı. Siyasete
1: Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu çizgisi. Yani bugün o davalarla ilgili özellikle Özgür Özel'den bahsedelim. Yeni genç bir genel başkan, millette işte yerel seçimlerde %37 oy vermiş. Bu genel başkanın ya bu partide her şey tertemiz, ne söyleniyorsa yalan, hepsi yalan, hepsi yalan, her şey yalan diye bir yaklaşım sergilemesi kadar yanlış bir şey olamaz. Belli ki bir şeyler var ama belli ki öteki tarafların söylediği gibi de o kadar da değil. Yani çünkü bazı boşlukları falan da görüyorsun. Mehmet Bey konuşur. Yani daha rahat konuşur. Siyasetçi olarak.
2: 3 tane var, 5 tane var diyorum.
1: Ben o kadar rahat konuşamıyorum.
2: Ben toptancı değilim.
1: Bu haldeyken ben o kadar rahat konuşmam.
2: Hayır, toptancı değilim. Yargıyla alakası

0: Yok bak, yargıdan önce
1: Cumhuriyet Halk Partisi... Devir değişir, o zaman bakarız.
0: Ama bak, yargıdan önce Cumhuriyet Halk Partisi bakacak buna. Gürkancığım,
1: buna katılırım.
0: Biz
1: buna
0: bakacağız. Katılırım. Kardeşim, ben yargıya bırakır mıyım? Ben savcıya bırakır mıyım hakime?
1: Evet.
0: Ben Uşak'ta bir olay var. Uşak'ta diyor ki adam, ben senin diyor babanın arabasını yaptırdım. Genel başkana bunu dediği zaman genel başkan onu vurur ya. Genel başkan çıldırır ya. Deniz Baykal hakkında dediler ki kızın hesabında 400 bin dolar var diye manşet attılar. Evet. Şeyden, Mersin Belediye Başkanı'ndan. 15 gün genel merkezde yattık. 15 gün bütün dünyaya mektuplar yazdık. Mektupları getirdik, koyduk, oturduk, inceledik. Bir tek kuruş kendinin hesabında, kızın hesabında, akrabalarında, eşinde, dostunda bir tek mark, bir tek dolar çıkarsa dedi, ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nda siyasette bırakıyorum dedi. Özgür Bey'den
1: çıktı
0: böyle
1: mı?
0: Bir şey çıkmadı.
1: Çıktı mı?
0: Çıkmadı.
1: Hakimlere, mahkemelere nispeten güveniyorduk ama, öyle değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii tabii.
1: Şimdi
0: çıkmadı.
1: O kadar güveniyor musunuz? Ama, emin misiniz?
0: Bak, şöyle, ben bankalara güvendik. Biz hakimlere, mahkemelere güvenmedik. Biz bankalara, ha, kendimize
1: tamam,
0: güvendik.
1: Tamam, o zaman belgeyle tabii, konuşmaktan
0: tabii, belgeyle
1: bahsediyorsunuz.
0: Belgeyle konuşmak
1: lazım.
0: Şimdi bu adam
1: şimdi
0: diyor ki...
1: Şimdi de belgeyle konuşun.
0: Şimdi ben de
1: şimdi
0: diyorum
1: de belgeyle
0: ki... Hayır, belge işte şu. Adam diyor ki kardeşim ben verdim. Benim genel başkanın arkadaşıyım. En yakınıyım. Gece gündüz beraberiz. Resimlerimiz var. Oturuyoruz, kalkıyoruz, içiyoruz. Ya bundan daha büyük belge olur mu?
1: Dosyaya hakim olmadığımız için bir şey diyemiyoruz ama pazartesi hepsine verdim diyor. Öteki pazartesi
0: hayır,
1: vermedim.
0: Hayır,
1: zorla konuştum
0: Uşak Belediye
1: diyor.
0: Başkanı dedim şimdiye kadar verdim
1: ya,
0: vermedim
1: ya,
0: diye.
1: Bir şey demiyorum. Dosyaya
0: bak,
1: hakim olmak
0: ama
1: lazım.
0: Ama bak, bırak onu desin. Genel başkan demez mi ki? Ne zaman verdin kardeşim?
1: Bütün dosyaya.
0: Ya bunu sormaz mı sadece? Sen sormaz mısın Allah aşkına? Böyle kalkıp da Gürkan sana söylesem, ya arkadaş ben sana 1 milyon lira verdim, şurada şuraya gitti. Sen demez misin ne zaman verdi? Benim
2: ya
0: hakime vermez misin?
2: Mehmet Bey sorgulanma.
1: Demedi. Bakın gazeteci.
0: Ama
1: dünkü hataya
0: mu
1: düşmek.
0: Hayır, duydun mu Gürkan? Bak, duymadın.
1: Dedi mi demedi mi? Nasıl dedi? Hangi kontekste dedi?
0: Gürkan,
1: orada
0: duydun
1: mı dedi
0: mu?
1: Burada mı dedi? Dava dosyasına nasıl yansıdı?
0: Gürkan,
1: bütün bunları
0: ya,
1: bilerek
0: genel başkanın söyledi.
1: Haberi böyle yazarız.
0: Ama kardeşim,
1: soruyu böyle sorarız.
0: Bak, genel başkanın söyledi unutulur mu ya? Genel başkan, ya bu genel başkan adam sana diyor ki kardeşim senin arkadaşına ben para verdim diyor ya. Demiyor ki genel başkan arkadaş, senin arkadaşına para verdin. Lütfen çık açıkla, verdi mi vermedi mi ya? Bunu istiyoruz. Başka bir şey demiyoruz ki. Adam desin ki vermedim. Almadım desin, öpeceğiz bandından. Ne aldım diyor, ne mahkemeye gidiyor. Biz demiyoruz ki aldı. Bizim arkadaşlarımız %80'i suçsuz. %20'si ben biliyorum, buna inanıyorum. Benim araştırmalarımıza göre, komisyona göre. Ama %20 içinde koskoca partiyi de ortadan yok etmek olur mu kardeşim? Benim
3: İstanbul'un hararetinden
1: olmaz. Olmaz.
0: O iki
1: olmaz.
0: Tanesini koyarsın kenara, aklanır gelir ya. Celal Doğan'a yaptık, özür diliyorum. Konu değil. Koskoca Celal
1: çok
0: Doğan.
1: Çok sayısız örnekleri var. CHP geleneğinde sayısız örnekleri
0: var. Beşiktaş'ta var.
1: Bu konularda,
0: bu konularda ya, Celal Doğan gibi dev gibi adam. Celal abi hakkında Tantan'la ilgili küçük bir yazı çıktı. Gaziantep Belediye Başkanı. Kürt lideri, Türklerin lideri, siyasi bir önder. Hem kulüp başkanı hem belediye başkanı. Dediler ki Celal Doğan bir şey oldu. Deniz Bey, Celal abi dedi ki ben askıya alıyorum. İki ay. İki ay sonra Davut Zurnay'la aslan gibi geldi, aklandı. Biz böyle gelenekten geliyoruz.
1: Aklandığından emindik.
0: Tabii emindik.
1: Emindik.
0: Güler ileri,
1: bugün
0: güler
1: de emin
0: ileri
1: olabiliyor muyuz?
0: Bakanımız bizim. Kadından sorumlu devlet bakanı Güler ileri. Babasının cenazesine yanlışlıkla bakanlıktan bir çelenk gidiyor. Çelenk. Parasını cebinden ödemesine rağmen gitti, istifa etti bakanlıktan. Bakanlığı bıraktı Güler ileri. Eczacı Güler ileri'den Manisa'lı Güler ileri'ye geliyoruz kardeşim. İki eczacı.
1: Peki.
0: Biri bakanlıktan, bir çekin istifa ediyor. Bir arkadaştan istifa et diyemiyor ya. Diyemiyor ki Veli, senin hakkında bu kadar büyük şaibe var kardeşim. İstifa et, git böyle yargıya. Git şeye, meclise imzanı ver. Aslan gibi. Dersin ki kardeşim benim dokunulmazlığım kalksın. Benim hakkımda çok büyük iddialar var. Bu dokunulmazlığım kalksın, ben aklanıp geleceğim. Ben partime zarar vermem. Bir tane delikanlı adam çıkıp dedi mi? Demiyorlar kardeşim. Çünkü diyorlar ki bu parti zenginleşme yeri. Ben de nefret ediyorum bu söylemden. Belediye başkanı zenginleşme yeri mi? 18 bin lira, 180 bin lira maaş alacaksın, 350 milyon lira villada oturacaksın, babam bana sormayacak. Her gün para getireceğim, pul koyacağım cebime. Eve gittiğim zaman ya baba demez mi ki genel başkan? Ya Deniz Baykal topladı İstanbul'dan 3 tane AKP'li dosya geçiyordu. 2 tane CHP'li büyükşehirden Kadir Topbaş zamanında. İmar değişiklikleri her gün şikayet. Dedi ki Mehmet havalarını toplar mısın dedi. Topladım onları havalarını. Geldi arkadaşlar, oturdu. Bırakın dedi
3: bu ilişkileri. O dönemdeki manşetler başka ama bugün hükümet kuralları var.
0: Bunda ayıp bir şey yok. Ayıp bir şey yok. O işte, o işte yapıyorsan bırak bu ilişkiler diyelim hadi. Bırakın bu ilişkiler dedi. Ve tık çıkmadı. Tayyip Bey 6-7 ay evvel, 8 ay evvel Ankara'da belediye başkanlarını topladı. Dedi ki ne yaptığınızı benim kulağıma geliyor dedi. İncik cincik işler yapıyorsunuz dedi. Ben bilmiyor muyum bu işler neler yaptığınızı, ben duymuyor muyum dedi. Belediye başkanları bir toplantı yaptı. Ondan sonra 4 tane belediye başkanı görevden alındı. At sahibine göre kişiler. Yukarıda bir genel başkandan saygı duyarsan, genel başkan senin kontrol ettiğini hissedersen, ya belediye gittiğimiz zaman diyorduk lan ne işin var senin belediyede? Sen belediye niye gidiyorsun kardeşim? Sen belediyenin amirisin.
3: Peki şimdi İstanbul'da olmanın yani, tabii bir avantajı
0: böyle
3: var.
0: Böyle bir ortamda yani
3: ama
0: oraya bakıyoruz, buraya
3: Ankara'da
0: bakıyoruz.
3: Ankara'da olmak ve uzaktan bağlantılı olmak dezavantaja dönüşmesin. Hemen Ankara'ya döneyim Murat Bey'e. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yayınladığımız bölümdeki

0: Yani sessiz kaldılar, dava açmadılar iddiası çerçevesindeki bu sessizlik iddiası iddiaları güçlendiriyor mu? Yoksa hukuki stratejinin bir parçası mı yani o sessizlik aynı zamanda veya öyle bir sessizlik var mı? Bu argümanla ne diyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu?
1: Şimdi Eren Bey, Nisan 2025 Sayın Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonraki ilk ay yaptığımız araştırmadan ta ki Nisan 2026'ya kadar, bu geçtiğimiz Nisan ayına kadar yaptığımız çalışmalarda CHP belediyelerine dönük yapılan yolsuzluk operasyonları ile ilgili kanaatiniz nedir diye sorumuza ortalama aylarda 1-2 puanlık değişme olsa da %60'ı seçmenin bu operasyonları siyasi buluyordu. Ta ki bu Haziran ayında yaptığımız, birazdan da sunumunu yapacağımız araştırmaya kadar. Bu araştırmada aynı soruyu sorduğumuzda bu 2 aylık süreç içerisinde bu algının %60'lardaki siyasidir algısının %44'e indiğini gördük. Burada da en önemli faktörün, bu algının bu kadar değişmesinin en önemli sebebi Uşak ve Antalya belediye başkanlarının kendi itiraflarından kaynaklandı. Yani şu zamana kadar evet seçmeni, özellikle CHP seçmeni de bu konuda işte az önce Gürkan Bey'in de atıfta bulunduğu kamuoyu algısının nerede durduğuna bakacak olursak evet %60'ı siyasi diyordu. Ama ne zaman ki reel, somut olgular ortaya çıkmaya başladı, orada seçmende, seçmenin kanaatinde yaklaşık olarak bir %15 puanlık, en azından bu ay için %38 hukukidir, %44 de siyasidir denmeye başladı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında biraz da bahsettiği, o dün akşam konuştuğu çerçeve de bu bağlamda. Çünkü artık bu zamana kadar konuyu siyasi olarak getirildi ama artık mahkeme süreçleri artık delilleriyle veya itirafçılarıyla somut ortaya veriler koymaya başladı ve bu da partinin kurumsal kimliğini ve belki de oy oranlarını ilgilendirmeye, oy oranlarını belki de geriletmeye başladığından dolayı bunu bir an önce, yani o arınma meselesini biraz da kamuoyundaki evet buraya kadar getirdik, siyasidir dedik, orada o politik duruşu yaptık ama artık itirafçılar yoluyla, maddi deliller vasıtasıyla buradaki algı da yönetilemez oluyor. Adaletle alakalı konuda da yine az önce Gürkan Bey'in atıfta bulunduğu, Türkiye'deki vatandaşın, Türk seçmeninin adaletle ilgili algısında mahkemelere güveniyor musunuz? Herkese eşit mesafede, işte o gözü kapalı, elindeki terazi atıfında bulunduğumuz o heykeli ne kadar Türk yargısında kullanılıyor dediğinde seçmenin bize özellikle eleştiri olarak, yani güvenmiyorum diyenlerin en önemli eleştirisi iktidar partisi ve çevrelerinin belediye başkanı, siyasetçisi, milletvekiliyle ilgili diğer muhalefet partinin siyasetçilerine gösterilen hassasiyetinin gösterilip gösterilmemesinde orada bir terazi bozukluğu oluyor algısı var. En basitinden işte daha çok yakın zamanda bir bakanın eşine sattığı dezenfekteden dolayı sadece bakanlık görevinden alındı. Daha sonrasında herhangi bir şey yaşanmadı, yani yargı yolu. Aynı şekilde geçtiğimiz günlerde yine bir bayağı oldu bir zamanda işte milletvekillerinden, MHP'den milletvekili istifalarına şahit olduk. Yurt dışından kaçak meselesinden dolayı. Orada da yine sadece partilerinden istifa edilip kaldı. Ama mevzu bahis muhalefetteki belediye başkanları olduğu zaman oradaki yargı süreçleri, belki buradaki yargı süreçlerine bir şey denmiyor algı olarak seçmen nezdinde ama iktidar cenahında da yaşanan sıkıntıların yargı süreçlerinin tam ve adil şekilde yönetildiği kanaati seçmende, vicdanlarında tam yer etmemiş. O yüzden de bizim yaptığımız son araştırmada sorduğumuzda adalete, yargıya bu bağlamda güveniyor musunuz sorusunda %70 hayır cevabını almıştık. Bu da çarpıcı bir cevaptı bizim açımızdan. En azından gerekçelerinin alt başlıklarını da bu şekilde, en azından nitel çalışmada açık uçlu sorulara verilen cevaplardan da yakalayabilmiştik. CHP'de bu yaşanan sorunların ne zaman bu algıdan olguya dönüştüğünü baktığımızda da işte başladı artık Antalya ve Uşak'la beraber içeriden oluşacak bilgilerle. Şimdi CHP Genel Merkezi'nde de yönetim değişikliği oldu. Dün biraz Sayın Kılıçdaroğlu aslında iki televizyona da yapılan ödemelerin sözleşme çerçevesinde yapıldığını söylese de sosyal medya ile ilgili bir şikayetinin olduğunu gördük. Orada yapılan harcamalarla alakalı da kamuoyuna somut bilgilerle paylaşılacak olursa belki orada da bir dönüşüm olacaktır. Belki de o sosyal medyada yaşanan o büyük ağır linç kampanyası da bir nebze duracaktır. Çünkü buradaki bu harcamaların durdurulması neticesinde zaman içerisinde özellikle önümüzdeki 3 ay içerisinde her iki taraf açısından da baktığımızda hem Sayın Özgür Özel ve çevresi hem de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresinin bu stratejiyi, bu algıyı, bu bilgilendirmeyi en doğru şekilde yaptıkları sürece aslında kamuoyunda bir karşılık bulacaklarını ve kamuoyunu yanına alacakları kanaatindeyim.
0: Şimdi Armağan Bey'e geçeceğim. O da bu konudaki görüşlerini paylaşacak ama o bu görüşlerini paylaşmadan önce bir bölüm daha izleyelim. Çünkü bu bölüme dair de söyleyecekleri vardır. İşaretlerini vermişti Armağan Bey de. İkisini birden değerlendirir. O da Kemal Kılıçdaroğlu'nun benim görevim partiyi arındırmak ifadesini kullandığı bölüm. Bir o bölümü izleyelim. Ardından da Armağan Bey'le devam edelim.
2: CHP'nin tarihinde böyle şeyler yoktur. Hı hı. Olduğu zaman o partiden çıkarılır.
3: Peki.
2: CHP'nin tarihinde bakın. Evet. Belediye başkanları vardır böyle. Milletvekilleri vardır böyle. CHP'nin ahlaki üstünlüğü tartışılmazdır. Ve bu ahlaki üstünlüğü CHP korumak zorundadır. Benim görevim bu. Bunu yapmadığımız takdirde ben görevimi yapmamış olurum. Partiye ihanet etmiş olurum. Türkçesini söyleyeyim. Partiye ihanet etmiş olurum. Para pul işine giren insanı ben nasıl koruyacağım? Para pul işiyle gidip de şunu bunu yapan, delege satın alan insanı ben nasıl koruyacağım?
0: Şöyle, bu sözlerin tamamı, diyaloğun tamamı aslında şöyle, daha uzundu. Gazeteci arkadaşımız soruyor. Partiyi arındıracağım diyorsunuz. Kendinize bu misyonu, o sırada Kemal Bey araya giriyor. Evet, arındıracağım, kararlıyım diyor. Yine gazeteci arkadaşımız devam ediyor. Kendinize bu misyonu yüklediniz. Partiyi arındırma görevini size kim verdi Sayın Kılıçdaroğlu? Kim istedi sizden CHP'yi arındırın diye? Soru bu şekilde. Kılıçdaroğlu diyor ki, kim istedi sorusuna? CHP'nin tarihi. CHP'nin tarihinde böyle şeyler yoktur diye de başlıyor. Sayın Öztürk, aslında soru bu misyonu nereden aldınız sorusu. Mahkeme vesaire belki öyle diyeceği bekleniyordu. O da CHP'nin tarihinden aldım diyor. Ve köşeli bir şekilde diyor ki benim görevim partiyi arındırmak. Eğer yapmazsam partiye ihanet etmiş olurum. Para pul işine giren insanı koruyamam. Para pul işiyle gidip de şunu bunu yapan delege satın alan insanı nasıl koruyacağım diyor. Ve bu anlamda arındırma kelimesi gelip merkeze oturuyor. Ne dersiniz?
4: Bu çok nazik bir konu tabii, yolsuzluk meselesi. Hem konusu suç teşkil ettiği için hem de ahlaki bir suçlama olduğu, kişilerin itibarları ve kişilerin içlerinde siyaset yaptıkları kurumun da prestijini ortadan kaldırdığı için. O yüzden biraz nüanslı konuşmak lazım. Şimdi bir kere bu arınmadan öncelikle bir yüzleşmeyi kastetmek gerekiyor. Yani aslında gazetecilerin sordukları sorularda da Kemal Bey'in bunları yanıtlama biçiminde de tam o yüzleşme çıkmamakta. Yani daha çok işte sen aldın, ben verdim, kişiler, olaylar, tamam. Bunun da bir olgusal bir maddi zemini var ama Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yolsuzluk tartışması veya Türkiye'deki herhangi bir siyasi partideki ama özel olarak CHP'deki yolsuzluk tartışmasında konuşmamız gereken asıl husus şu. Belediye ile parti arasında ki iç mimaride, asimetride bir sorun var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir süreden beri ve bunun ilk izleri aslında Kemal Bey'in döneminde atılmaya başladı. Belediyelerin partiyi belirlediği, belediye başkanlarının partide çok etkin olduğu, delegeleri belirlediği, il başkanlarını belirlediği, ilçe başkanlarını belirlediği, onun genel merkezi bu şekilde inşa ettikleri bir partiye dönüştü. Bu sorun partiyle medya arasındaki ilişki, belediye ile medya arasındaki ilişki şeklinde de devam etti. Yani bu Siyaset yaparken siyasetin temelinin fikir olmaktan, görüş açıklamak, bir duruşa sahip olmaktan çıkarak işte

kaynakla insanları popülist bir şekilde kitleyi belli bir yere toplamak şeklinde yeni bir paradigmaya geçilmesinde belediyelerin de ağırlığı var. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye sayısını arttırması, yerel siyasette iktidar haline gelmesi genel siyaset için olumlu. Ama hani partinin örgütü, kültürü, ideolojisi, fikri, işte Kemal Bey'in verdiği yanıt bakımından tarihi bağlamında bu bir aynı zamanda yozlaşma. Bir ciddi bir irtifa kaybı aynı zamanda. Yani bu kadar para ve benzeri metalaşmış bir siyaset gündemiyle karşı karşıya kalmamız. Ama tabii bu olayın bir kısmı. Bir de şöyle bir şey de var. Şimdi tarafların açıklayamadığı veya işte kör noktalar, boş noktalarla ilgili husus. Şimdi Kemal Bey biliyorsunuz adalet yürüyüşü yapmış bir siyasetçi. Yani kendisi Ankara'dan İstanbul'a, Türkiye'de keza o akçeli bir iş değildi. Bir siyasi davaydı ama yani Türkiye'de Ankara'dan İstanbul'a, Türkiye'de yargı yok, yargı bağımsızlığı yok, mahkemeler adil karar vermiyorlar diye de yürünmüş bir siyasetçi aynı zamanda. Dolayısıyla hani siyasetçiler geçmişteki pozisyonlarını ve düşüncelerini değiştirebilirler. Buna bir gerekçe sunması kaydıyla. Yani bu yargıya güven, yargı bağımsızlığı meselesinin yolsuzluk soruşturmalarıyla birlikte yürütülmesi gerekmekte. Mesela Kemal Bey'in de dünkü konuşmasında en çok zorlandığı alanlardan biri buydu. Yani biz şöyle bir gerçek var. Tabii ki mahkeme kararlarına uymak zorundayız. Savcılar önüne gelen şikayetleri tabii ki işleme koymak zorunda. Mahkemeler bununla ilgili karar vermek zorunda. Evet, ama hani açılan davalar, açılmayan davalar, soruşturmalarla ilgili bir mesela bir muhalif birey, seçmen şunu düşünüyor. Ya bu ülkedeki tüm yolsuzlukları, belediye yolsuzluklarını Cumhuriyet Halk Parti'nin işlemiş olması mantıklı mı? Yani yolsuzluk soruşturmalarının ağırlık merkezinin CHP'li belediyeler olması ki ben konuşmama belediye parti ilişkisinde bir sorun var diyerek de başlamıştım. Yani bir yargı bağımsızlığı ya da yargının tarafsızlığı ile ilgili bir meseleyinde örneğin arınma siyasetini güden bir siyasetçinin bunu daha ciddiye alması gerekiyor. Burası çok açık. Yani Cumhuriyet Halk Partisi arınmalı. Tabi eskiden partinin çok daha güçlü olduğu nokta zamanlarda bu arınma evet yani mahkemelerden bağımsız olarak hala aslında tüzükte hükümler var. Parti müfettişliği diye bir mekanizma var bir kere. Yani aslında Cumhuriyet Halk Partililer bu şu an bile yapabilir CHP 400 civarında belediyesi var. Bütün belediyeler parti müfettişleri tarafından denetlenebilirler. Ne para aktarıldı ne oldu filan partinin mekanizmaları işletilmeli ama aynı zamanda Türkiye'deki yargı ile ilgili tartışmanın da işte daha derinlikli bir şekilde de yürütülmesi gerekiyor. Burada tabii şu da var. Bu tartışmaların bu kadar kişiselleşmesinin bir nedeni de yani şu an parti için muhalefet ama düne kadar parti için iktidardaydı. Özgür Özel liderliğinin tüm iddialar karşısındaki topyekün negatif söyleminin getirdiği bir çıkmazla da karşı karşıyayız. İşte o çıkmaz en son Uşak Belediye Başkanı'nın işte bir otelde kapıyı açmasıyla birlikte o paradigmada yerle bir oldu. Yani bütün iddiaları topyekün olarak reddeden veya işte 10 belediyenin 9'u hakkındaki tüm iddiaları reddeden, tüm kanıtların sahte olduğunu söyleyen söylemin daha makul bir söylemle değiştirilmesi lazım. Bir de masumiyet karinesiyle ilgili şunu hatırlatmak istiyorum. Dünkü konuşmada da defalarca söylendi. Biz bu meseleleri konuşurken de söyleniyor. Ekrem Bey dahil olmak üzere hakkında iddiada bulunan kişilerin tamamı bu o iddialar kesinleşmediği için masum. Onlara suçluymuş gibi davranamayız. Doğru. Ama masumiyet karinesi hani bir tarihine, kültürüne baktığımız zaman şu anlama da geliyor. Tüm kişilere bir sorumluluk da yüklemekte. Yani Gülür Kana, İhsan'a, herkese. Siz birinin bir iddiayla suçlandığında karşılaştığınız zaman biraz geri çekilip, biraz mesafe bırakıp olaya siz kendiniz de bu mahkeme sorumluluğunu üstlenmelisiniz. Ve bu mahkeme sorumluluğu o kişinin size yakın olmasından uzak olması, politik hasmınız olması ya da sizinle dost ilişkisi, arkadaş ilişkisi aynı mahalleden olmanızdan bağımsız bir şekilde yürütülebilmeli. Ne yazık ki Türkiye'nin, bunu da açık bir şekilde konuşalım, Türkiye'deki kutuplaşma düzeyi bu meselelerin ciddiyetle ve hakkaniyetle konuşulmasını engel olmakta. Yani mesela şu var, iktidar yakın işte medya organları mesela muhalefetin çıkmazlarını, oradaki sorunları

0: bunları bize çok güzel anlatmakta. Muhalefet ise aynı şekilde iktidarın ya da işte iktidarsa muhalefetin sorunu anlatıyor. Ama ne yazık ki hani kendi mahallemizden birinin başına bir iş geldiğinde biz onu da belli bir mesafeden takip edememekteyiz. Ben kutuplaşmanın bu konunun ciddiyetle konuşulmasını engel olduğu kanaatindeyim. Aynı zamanda CHP özelinde de bu belediyelerle parti arasındaki ilişkinin belki bugün içinde, bu akşam içinde tekrar konuşulur. Mesela İzmir Belediye Başkanı istifası. Yani belediyelerin genel merkez karşısında parti örgütü, parti kültürü karşısındaki özerk halinin de bu sorunları daha da derinleştirdiği, kangrenleştirdiği açık da ortada. Ve arınmayla da ilgili bir hatırlatma da bulunmak istiyorum. Arınmanın işte niteliği, işte siyasete ne olduğuna dair. Ya şimdi yolsuzluk konusu tabii, ya bir kişinin yolsuzlukla suçlanması çok büyük bir sorun. Yani sadece ceza hukuku açısından söylemiyorum, o kişinin itibarı bakımından da. Ama bir sosyolojik vaka da var. Yani Türk toplumu, yani kuralları çok da sık takip etmeyen, kuralların üstünden aşmayı da amaçlayan bir sosyolojik eğilime de sahip. Defalarca öğrenci affı çıkarmamız, defalarca imar affı çıkarmamızın nedeni de bu. Yani biz kural koyuyoruz ama toplum o kurallara pek uymamakta. Ve bir kolay yoldan o kuralları aşmayı da amaçlamakta. Dolayısıyla yolsuzluk tartışması toplum için ne kadar ciddi bir tartışmadır? Yani bir partiyi, bir siyasetçi kadrosunu, bunu da olumlayarak söylemiyorum. Sadece toplumdaki durumu anlatmak için. Yani o yolsuzlukla suçlandığı zaman ona oy verme davranışı ciddi ölçüde değişiyor mu? Bununla ilgili de bir soru işareti koymak lazım aynı zamanda.
1: Peki. Şöyle, şu sesi de dinleyip bütün tartışmaları daha da genişleterek devam edelim. O da son sesimizdi. Yine dün akşamki programdan. Diyor ki, hazırsa arkadaşlar verebilir. Hazır mı? Evet.
2: Yani sizin kurultayı kaybetmenizden sonra mı yolsuzluk yapmaya ve ahlaki üstünlüğü kaybetmeye karar verdi?
3: Yapılan açıklamalar var. Kendilerinden para istendiğine dair itiraflar var. Bir parti bir belediyeden para isteyemez. Para isteyemez. Para istediğiniz andan itibaren belediye başkanına git rüşvet al demektir bu. Nereden verecek parayı size? Nereden verecek? Bütçeden veremeyecek. Resmi olarak aktaramayacak. Peki nereden verecek? Şu çok önemli, bakın. Bunun üzerinde de gazeteci olarak durmuyorsunuz. Gerçekten ben şaşırıyorum. Medyaya geleceğim, medyaya da geleceğim. Şimdi bakın. Bir araba yapılıyor. Açıklama şu. Efendim belediyeden aldık, öbür taraftan da hazineden aldık. Bir cepten aldık, öbür cephe. Ya ne demek ya?
2: Yani sizin kurultayı...
1: Ne diyorsunuz Sevgi? Yani aslında birkaç şey var. Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki arkadaşları diyor ki sadece belediyelerde yolsuzluk kısmından bahsetmiyor. Belediyelerde yolsuzluk, rüşvet vesaire. İşin bu kısmı var. Onların iddiasına göre ve yargıya konu olan boyutuyla. Kurultay satın alma meselesi var. Bir de İşte o cumartesi günü, yani geçmiş haftalarda cumartesi günü yaptığı FETÖ sızması, bilmiyorsunuz diyor, kimler olduklarını açıklayacağım. FETÖ sızması var diyor. Ve arınmaktan kasıt bu sızmalardan da, işte rüşvet alanlardan da, işte kurultayı satın alan hepsinden arınacak. Benim de görevim bu. Ben bu görevle geldim. Hatta şöyle bir vurgu yaptı dün Kılıçdaroğlu, diyor ki ben 78 yaşında biriyim. Aslında hayatıma devam etmek, yaşamak istiyorum. Yani biraz şöyle bir anlam çıktı. Ben 78 yaşından sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde herhangi bir kariyer, herhangi bir şey için böyle uzun soluklu bir planım olmaz, olamaz. Ben bu arındırma için geldim, bu görevle geldim, bunu yapıp gideceğim gibi de bir anlam çıktı orada. Bir bu arınmanın bu boyutu var, bir arınma meselesi var. Diğer tarafta karşısındaki muhalefet eden tarafta diyor ki bu aslında siyasi iktidarla birlikte, siyasi iktidarla kol kola girmiş bir şekilde siyasi iktidarın karşısında çok güçlü, iktidara aday bir güç olarak rüzgarla gelen bir yapının tasfiye edilmesi, yargıya konu olan bu meseleler bahane edilerek tasfiye edilmesi ve iktidarın önünün temizlenmesidir diyerek itiraz ediyorlar. Ve diğer konuklarımız da dediği gibi bu hani uzlaşılabilir bir konu.

0: Değil yani. Arası bulunabilecek bir şey değil. Keskin iki tane iddia var. Duvar gibi. Bir de işte Kılıçdaroğlu diyor ki eğer diyor bir belediye başkanı diyor para veriyorsa diyor aday olmak için vesaire siz ona git rüşvet al demiş olursunuz. Çünkü o parayı nereden verecek diyor. Yani git rüşvet al oradan da bizim paramızı ver diye bir ithamda bulunuyor Kılıçdaroğlu. Çünkü Barış Terkoğlu diyor ki bu belediye başkanının büyük bölümü sizin döneminizden diyor. Yani tanıdığınız, bildiğiniz insanlar sizin döneminizden diyerek de soruyu soruyor. Ya burada hani hakikaten siyasi bir kavga ve siyasi bir tasfiye süreci, yargı, hukuk vesaire bunların üzerinden bunların brandası çekilerek örtülüyor mu? Yoksa gerçekten yargının titiz çalışması hatta kolluğun titiz çalışması sonucunda ortaya çıkan delillerle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde devletin yaptığı bir arındırma var. Kılıçdaroğlu da işte hani kutlan kararı sonucu görevi iade edildi o kadar mı? Ya bu arındırmayı aslında kim yapıyor? Şimdi, takibi yapan polis, asker, mahkeme onlar mı yapıyor?
1: Zaten onlara bırakmadan önce bizim yapmamız gerekirdi. Bir kere orada sınıfta kaldık.
0: Burası başka
1: bizim
0: bir
1: yer. Kendi işimizdi. Yani,
0: şu an ama.
1: Tabii kendi işimizdi. Mesela Gürkan'ın biraz önce söylediği o yargıyla ilgili hocamın da söylediği olay... Ben her fırsatta Sayın Genel Başkanların bir tanesinin yüzüne de söyledim. Dedim ki yargı nasıl gidiyor dedi. Dedim ki yargı şöyle. Bizim taraftakiler inanmıyorlar. Niye inanmıyorlar? İşte o hanımefendi eşine dezenfektör sattı. Bakanlıktan aldık ama hiç kimse çağırıp da savcı, yargıç... Arkadaş gel bakalım buraya sen nasıl satarsın falan diye sormadı. Devlet Bey tuttu iki tane altın getiren milletvekili attı. Tamam doğrudur çok doğru yaptı. Ama ona hiç kimse... Bir savcı açıp da böyle bir soruşturma başlatmadı. Böyle olduğu zaman yargı vicdanen sızlatıyor insanları. %100 suçsuz da olsa bu taraf diyor ki ya sırf bize karşı yapılıyor bu. Sadece CHP'lere yapılıyor. Oysa ki AKP'lerden de içeri girenler var, hapiste olanlar var. Elleri kolları bağlıydı. Hani biliyorsunuz Ekrem Bey benim elim kollu. Halfeti Belediye Başkanı'ndı galiba zannediyorum değil mi? AK Parti bağıranlar var. Yani iki tarafa da yapılıyor. Ben mesela Akın Bey'in ilk başta kızardık. Sonradan bu işte kara paraydı, uyuşturucu... Diğer iş adamları da biliyorsunuz herkese uzanmasından dolayı ben neydim abiciğim ben büyüktüm falan diyenler karşı yargıya karşı biraz bu %40'tan hani siyaseten düşmesinin nedenlerinden bir tanesi de budur diye düşünüyorum.
0: Murat Karan'ın söylediği rakamı söylüyorsunuz. Evet, 60'lardan 40'lara
1: düşmesi diye düşünüyorum. Mesela Kemal Bey'in dünkü konuşmasında bir şey eksikti bana göre. Mesela Kemal Bey hep belgeli konuşuyor değil mi? Çıkartıyor. Çok yeni olduğu için şimdi bu arkadaşlar biz yanlış yaptıklarını söylemeye çalışıyoruz değil mi? Biz biliyoruz bir kısım. Bu arkadaşlar bunda belge bilgi toplamadılar. Toptan reddediyorlar suçsuz diye. Şimdi komisyon kuruldu. İki tane komisyon kuruldu genel merkezde. Bu komisyonda bu arkadaşlar hakkında, bu görevden alınan belediye başkanı hakkında özel bir araştırma yapılıyor. Ve inanıyorum ki bak önümüzdeki toplantıda göreceksiniz Gürkan. Kemal Bey daha önce nasıl bu Dengirmi Fırat'la Melih Gökçek'le belgeler çıkardı ya. Bu arkadaşların da suçlu olup olmadıklarını partinin yaptığı bir araştırmayı ortaya koyarak konuşma yapacak. Bunu yaptığı zaman zaten mutlanın altı doldu mu toplum zaten buraya dönecektir, inanacaktır yani. Çünkü herkesin hayatında bir şey değişmiyor. Ben Gürkan'a oy veriyorum, Gürkan bana oy veriyor, ben zengin oluyorum, arabam oluyor, evim oluyor, yeni bir yere gidiyorum. Ama Gürkan hayatında hiçbir şey değişmiyor. Yani biz niye bir siyasi partiyi seçeriz? Yeni bir umut, yeni bir heyecan, ideolojik olarak benim düşündüğüm gibi dünyaya bakış açısı, ekonomiye bakış açısı, Atatürk çizgileri var mı diye dış politikaya bakış açısı, bir ideolojik olarak bakarız. Deriz ki ya bir cumhurbaşkanı diyor ki, ya bizim cumhurbaşkanı Kemal Ekrem Bey'e benzeyen bir Tayyip Bey'e benzeyen bir cumhurbaşkanı gelsin. Ben Tayyip Bey'e benzeyen bir cumhurbaşkanı istemem ki. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin özünü benimsemiş bir cumhurbaşkanı isterim. Kaybedebiliriz. Yani o zaman kazanmaksa üzerine kurulmuş iş, illa da seçim kazanmaksa bir mafya liderini getirir koyarsın herkes iyilik yapıyor. Dersin ki bu adam bana seçim kazandırıyor kazanırsın. Bu ideolojik biraz da bakma. Biz burada ideolojik ayağımızı da kaybettik. İdeolojik ayağımızı da. Sonraki olay belediyede yapılan yolsuzluklar çok fazla da üzülmüyor. Partiye. Ama bu partiye sıçradı. Partiye sıçrayınca Eren'ciğim üzülüyor insan. İl başkanına sıçradı bak il başkanına sıçradı. Genel merkezdeki genel başkan yardımcılarına sıçradı. Partiye geldi. Yoksa Ekrem İmamoğlu yolsuzluk yapmış. Tutarsın atarsın. Mehmet Sevgen yolsuzluk yapmış. Tutarsın atarsın. Ama partiye sıçradı. İki tane, üç tane il başkanı hapishanede. İzmir İl Başkanı, Ankara İl Başkanı yolsuzluktan dolayı tutuklandı. Genel başkanların hakkında 9 tane tezkere hazırlandı. Bunlar dokunulmazlığı kalkacak. Belki de hapishaneye girecekler. Partiye sıçradığı için bizim feryadımız bu. Kemal Bey'e nasıl hak verilmiş diyor ya, nasıl hak verildi sana bu arındırma, bu yetkiyi nereden almış Kemal?

0: Kemal Bey diyor ki ben şeyden aldım diyor.
1: CHP'nin tarihinden aldım.
0: Tarihinden. Diyor. Ben de nereden aldım bu konuşma yetkisini biliyor musun? CHP olan borcumdan. Ben Gazi Osman Paşa'yı yaşayan Kürt Mevlid'in oğluyum kardeşim. Benim bakan olduğum, milletvekili olduğum bu parti sağladı bana bunları, bu imkanları. Türkiye'den tanınan belki de 70 tane, 80 tane bilemedim 500 tane, 600 tane bakan kalmıştır. Bir tanesi benim. Benim bu partiye borcum var. Bana oy veren insanlara borcum var. Ben böyle düşünüyorum. Gördüğüm yanlışlığın söylemeye çalışıyorum. Doğruların yanındayım. Ama Tayyip Bey de yanlışlık yapıyor. AKP yapmıyor mu? MHP de yapıyor yanlış. İşte iki tane örnek verdik. Ama biz diyorum ki
1: önce
0: biz...
1: Kemal Bey'e yönelik şöyle bir eleştiri var. Onu söyleyeceğim.
0: Önce biz evimizin önünü temizliyoruz. Yani. Ama bu AKP, MHP temizlemiyor kardeşim. Bak şöyle bir şey gidiyor. Türkiye'nin şundan korkuyorum, geleceğinden. Şimdi CHP'liler diyor ki içeride olan bir kısmı gerçekten bu işte Uşak Belediye Başkanı. Beni diyor Özgür Bey bakan yapacaktı diyor Ulaştırma bak. Şimdi diyor ki adam ya isterse 150 sene yesin. Şeydeki yemedi mi kardeşim Antalya'daki, Mudanya'daki. Antalya Belediye Başkanı, Antalya'daki Manavgat mıydı? Şeylerle çikolata kutularında Antalya'daki. Evet. Öbür hakkında 200 sene istemediler mi? Şimdi adam diyor ki ya ne olacak bana bir şey olmaz abi diyor. Ben diyor CHP iktidara geldiği zaman ya da CHP ile birisi koalisyon oldu mu ben çıkarım. AKP'liler şimdi böyle bakıyorlar. Diyor ki ben iktidardayım, hükümet de benim yanımda, yargı da benim yanımda bana hiçbir şey olmaz diye. Pervasızca bu Türkiye'yi karanlığa götürüyor. Bu Türkiye'nin geleceğinde korkuyorum, bundan endişe duyuyorum eski bir yönetici olarak, Türkiye borcum olarak söylüyorum.
1: Şimdi yani bu taraf... Kemal Bey'e şöyle bir eleştiri oluyor, o da şu. Bazı konulardaki iddiaları, iddia var ama somut isim yok, kişi yok diye eleştiriliyor. Ya dünkü programda da
0: ama daha
1: sordular.
0: Yeni geldiler biliyorsunuz yani, daha parti kurulmadı.
1: Örneğin mesela dün Kemal Bey açıklamadı o programda ama mesela bugün Ali Aydar Fırat'ın bazı ifadeleri düşüyor şimdi önüme. Mesela diyor ki bazı şeylere 2000 takipçili bir siteye 5 milyon ödemişler. Bu Kemal Kılıçdaroğlu sadece şeyi kabul etti. Yani medyayı orada zaten bir anlaşmamız ama vardı ama sosyal medyada var dedi.
2: Sorumlu olarak görmedi evet. Zaten yani televizyonda.
1: Orada değil dedi. Sosyal medyada ama sosyal medyada var dedi. Var dedi. Ama onu da açıklamadı.
0: Evet. Bak şöyle açıklayamaz.
1: Kim?
0: Açıklayamaz. Ne? Çünkü niye biliyor musunuz açıklayamaz? Daha şimdi yeni Sayman seçildi ya. Arkadaş Sayman belgeler çıkarmış. Belgeleri daha inceleme yapıyorlar. Cumhuriyet Savcılığına yazılacak bu paralar kime gitti, dosyalar çıkacak. Bunlar yeni alındı. Yani bunları böyle hemen toptancılık mesela milletvekili söyledi. Dedi ki bu kadar dedi 750 bin küsur dedi verildi sosyal medyaya evet. Galiba.
2: 3 yılda. Hatta
1: evet, 755
0: yılda. 3 yılda. Yani. Şimdi mesela bunların altında olması lazım. Bunların altında olmadığı zaman bunlar ortada kalır. Bunun için de Sayman'da bir ekip kuruldu. Orada da komisyonla ilgili... Ciddi bir ekip. Önümüzdeki günlerde bundan altı dolarak açıklanacaktır. Yani
1: bu altını doldurmanızı söylemiyorum. Çünkü
0: altını doldurmadan
1: bir müddet sonra Kemal Bey derlerse ki daha tabii, fare doğurdu. Ben söylerim bu anlamda altında kalır mı?
0: Eren ben söylerim onu. En başta ben söylerim onu. Derim ki kardeşim gerçekten bu partinin parası diyor ya Kemal Bey özür diliyorum bu partinin parasını koruyamadığım için. Koruyamadın ne oldu bu partinin parası kime gitti? Kim bunlar kardeşim? Kim bunlar çıkartacaksın? Yargının önüne gidecek. Yani yapanın yanına kel kaldığı zaman bütün bu kavgalarımız, bu mücadelemiz niye oluyor bizim? Biz diyoruz ki ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin özgür bir ağırlığı var. Oyu ne olursa olsun. Yukarıdaki hükümetler, iktidarlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarına bakmadan özgür ağırlığına bakarlardı. Politikalarını buna göre yaparlardı. Şimdi bu ahlaki üstünlüğümüzü kaybediyoruz. Kardeşim daha kaybettik demiyorum. Ama kaybediyoruz. Kaybetme noktasındayız. Belediyeler atarsın ama partiye sıçradığı zaman dur deriz orada. Yeter deriz şimdi... kardeşim. Bizim isyanımız partiye sıçraması. Özgür Bey de partiye sıçramasını koruyamadı. Biz nasıl istifa ettik? Diğer arkadaşlar nasıl istifa etti Deniz Baykal? Aklandık geldik kardeşim. Aklanıp geleceksiniz. Bu böyledir. Burada sen bu partide milletvekili yapıyorsan, bu partiye sana oy vermiş insanların diyorsa ki Uşak'taki adam ya eşini götürdü burada sigortalı gösteriyor. Muhittin Böcek diyorsa ki kardeşim ilk defa biz belediyelerde genel merkezden para istediler bizden. Şimdiye kadar hep biz verirdik. Biz veriyorduk parayı belediyelere. Kampanya yapardı. Devletin verdiği para vardı bize. Ciddi bir para veriyor devlet. Seçim döneminde iki şey veriyor biliyorsunuz. İki harcıra veriyor milletvekili sayısına göre. Milyarlar da tutuyor. Biz onları seçim bölgelerine dağıtırdık. Ama diyor ki Muhittin Böcek kendi söylüyor. Diyor ki ilk defa diyor biz genel merkez bizden para istedi. Genel merkez para isteyemez kardeşim belediye başkanından. Para aldığın zaman emir alırsın. Belediye başkanının emrine il başkanı girmez. Biz de il başkanı belediye başkanının üstündedir. İstanbul İl Başkanı Ekrem Bey'in üstündedir. Biz de genel başkan yardımcıları Ekrem Bey koydu şeyi zulüm. Genel başkan yardımcıları sanki Ekrem Bey'in öğrencileri, talebeleri ya da bir ekibi gibi olmaz. Böyle olmaz. Böyle parti yönetilmez. Yönetildiği zaman ne olur biliyor musunuz? Partide şeyler, belediye başkanları kurultayı da alır, kongreyi de alır, ilçe başkanlarının altına araba verir, onların çekildiği delegeler

götürür. Kim genel başkan isterse çıkar. Biz bunu koruyamadık Kemal Bey ve arkadaşları. Biz yoktuk. Biz dışarıdaydık. Ama ben orada olsaydım o kurultay kaybedilmezdi kardeşim. Bunu bilerek söylüyorum. Bak samimi olarak ben 20 tane 30 tane kurultay yaptım. O kurultay kaybedilir mi orada? 18 oyla 9 oy bu tarafa geçse ama 5 tane çok sevdikleri Gürkan da bilir isimler önemli değil. Gazeteci arkadaşlar Kemal Bey çekildi diye haber veriyorlar ikinci turda. Zaten otellerde yatan Doğu ve Güneydoğu delegeler Kemal Bey oy veren delegeler ya ben nasıl Özgür Bey'e oy vermeyeceğim. Otobüsten

0: diye sıçradı. Bunun altından kalkamayız. Parti bölünür, parçalanır, birisi 100 alır, birisi 500 alır. Bunlar birleşir, biz en de sonunda bir araya geliriz. Bizden ayrılanlar çoğu hüsrana uğradı. Emine Tarhan'ı gördük, Muharrem İnce'yi gördük, Mustafa Sarıgül'ü gördük. Diğerlerini yaşadık. Sadece Cevit başarılı oldu, o zaman da CHP kapalıydı.
1: Birazdan şimdi araştırmacıların, evet, kamu araştırmacıların bu konuda sorduğu sorulara verilen yanıtlar var.
0: Onları gördük.
1: Olası bir parti olursa ne olur? Onları paylaşacaklar.
0: Bir de şunu söylüyorum. Ya birbirine karşı bu kadar kötü söz vermesinler. Belediye başkanını rahat bıraksınlar belli bir kesimi. Milletvekillerinin belli bir kesimini rahat bıraksınlar iki taraf. Çünkü yarın öbür gün bu sisteme göre beraber olacağız. Ayrı iki parti de olsa ittifakta beraber olacağız. İki ayrı parti de kurulsa, en de sonunda ana gövde öbür de olsa, bu da olsa, ya beraber olacaksınız. Aynı kavga etmişsiniz ya. Genel merkezde kavga Gürkan, Ordu'da iki tane milletvekilimiz var. Biri içeride, biri dışarıda. İzmir'de iki milletvekili var. Biri içeride, biri iki dışarıda. Kavgayı beraber yapmışız, beraber ağlamışız, beraber üzülmüşüz. Seçim kazanmadığımız zaman o lambaları beraber söndürmüş. Hocam, şimdi
2: kavga işi alışkanlık yaptı.
0: Kavga yani deyince şey gibi yani, ben kavgayı böyle mücadele, şey, seçim kavgasını kastediyorum. Hı-hı. Yani hı-hı, afiş atmışız, bildiri dağıtmışız.
1: Siyasi mücadele.
0: Solda sol, hı-hı, şeyde böyle geçer, kavga gürültüsü geçer. Bu bakımdan bu iki arkadaşın bir araya düşmesine bizim gönlümüz razı olmuyor. En de sonunda ama partinin aranması lazım kardeşim.
1: Peki,
0: partiye sıçradı.
1: Şimdi şöyle Gürkan Zengin, bir yandan da deniyor ki, Kılıçdaroğlu da bunu söylüyor. Ben olmasaydım ne olacaktı diyor. Ben bunu kabul etmeseydim ne olacaktı diyor. Mutlak buttan karar çıkmış. Kayyum gelecekti diyor.
3: Kayyum kim? Kayyum deyip de mesela kimi kastediyor Kemal Bey? Kayyum deyince bir valiyi, kaymakamı, hani bildiğimiz kayyum uygulamalarında olduğu gibi bir şey mi olacaktı yani? Kayyum kim olacaktı mesela?
2: Gürsel Tek.
3: Mesela Murat Karayalçın olsaydı ne olacaktı? Kim ne diyebilirdi mesela Murat Karayalçın'ı atasaydı ya da kararı Murat Karayalçın diye verseydi? Mehmet Sevgen ne diyebilirdi? Veya CHP'li herhangi biri ne diyebilirdi mesela? Hadi Hikmet Bey hastadır, rahatsızdır. Murat Karayalçın kayyum olarak, kayyum diye değil ama neyse işte o şekilde. Bugün Kemal Bey'in geldiği pozisyona, kardeşim sen bu partiye bakar ol. Eski yönetim de değil, bu da değil. Bakın deseydi herhangi bir tartışma konusu olur muydu? Murat Karayalçın'ın itibarı bu işi yürütmeye engel miydi? Bir. İki. Mesela Murat Karayalçın özelinde bu işler, mesela çıkıp deseydi ki bir dakika biz bu işlere bakıyoruz, kurultaya götüreceğiz, götürmeyeceğiz, şu tarihte olağan veya olağanüstü kurultaya götüreceğim deseydi Murat Bey, CHP'nin hangi kesimi isyan ederdi? Karar çıkmış. Mahkeme kararı uyulacak, tartışmasız.
1: Ya şunu diyorsun, öncelikle Kemal Bey bunu kabul etmeseydi
3: niye Kemal
1: ne
3: Bey
1: olacağını yapardım görseydik diyorsun.
3: Bilmiyorum yani.
1: Ha, niye Kemal Bey olduğu belli, yasal zorunluluk. Çünkü evet, mutlak mutlan diyor ki, böyle bir şey yaşanmadı, yok sayılacak geri, ve dört geri dönecek.
3: Ayrı, dört ayrı, yani dört ayrı karar çıkabilirdi. Hı-hı. Biri tedbirli diye tedbirli çıkınca böyle oluyordu. Hı-hı. Tamam, anladık. Başka hı-hı kararlar da çıkabilirdi. Ha, başka yollar da olabilirdi. Kendi aralarında konuşarak, anlaşarak da olabilirlerdi ama yani Kemal Bey olması, Kemal Bey olması bunun bu tartışmalara zemin teşkil ediyor. Bu anlaşılabilir bir şey. Yani gayet
1: çünkü Kılıçdaroğlu sürekli diyor ki ben bu davanın hiçbir yerinde yokum.
3: Kağıt üzerinde öyle görünüyor. Tabii yani
1: ve
3: ne diyebilirsin?
1: Bu davanın hiçbir yerinde yokum. Yargı kararı
3: evet
1: geri bana döndürdüğü için ben bu işin ortasında doğru buldum kendimi diyor. Buldum kendimi. Benim de görevim bu saatten sonra bu yargı kararına sebep olan mekanizmayı arındırmak ve kurultaya götürmektir. O da 4-5 ay içerisinde olur diyor.
0: Ya Kemal Bey ilk grup toplantısında, genel merkezi yaptığım toplantıda bile son cümlesi gözden kaçmıştır. Gerekirse dedi ben aday bile olmayabilirim. Yeter ki partiyi, tabii parti yok şeyde iki tane grup yapıldı ya bizde, bir tanesi aha, yani evet, bir tanesi evet, mecliste. O gruptaki konuşmasında dedi ki sağlıklı olarak ben bu limana götüreyim. Gerekirse dedi genel başkanlığı bile olmam dedi.
1: Tamam işte o olağan kurultayda olmam gerekirse.
0: Olağan kurultayda değil. Grup toplantılarında oldu ya bir genel merkezde bir şeyde oldu.
1: Orada olmam.
0: Genel
1: tamam
0: merkezde grupta son konuşması yani tamam, şurada peki 20 gün evvel.
3: Orada onu dedi ama bir sürü başka şey de demedi. Ya şimdi bir kere önce şunu söyleyeyim. Bizim gibi insanların yani o mahallenin ya da şu mahallenin adamı olmayan, öyle diyelim. O mahallenin ya da bu mahallenin adamı olmayan insanların Türkiye'ye bakarken yaşadıkları zorluk var. Kendimizi ifade etmekte, izah etmekte daha doğrusu anlaşılmakta zorluk çekiyoruz. Çünkü işte yaşadığımız o dünkü röportajı da yansıyan bu toplumsal kutuplaşmanın mücadele, tırnak içinde mücadele gazeteciliğinin bir tarafı olmamız arzulanıyor. Öyle değil. Hayatın gerçekleri var. Burada ben Sevgen'in söylediği Özgür Özel'in bu yolsuzluk iddiaları ile ilgili hiçbir şey yapmamış olmasını kabul etmiyorum. Haklıdır. Parti içinde yapılacak çok önemli şeyler var. Bakın Armağan Hoca...

0: parti müfettişi diye bir kurum vardı. Kim ya parti müfettişi CHP'nin? Var mı bugün parti müfettişi diye birisi? İsmini bilen var mı Türkiye'de? Kim o?
1: Kurmuşlardı bu belediyeleri yapılırken Gürkan, Murat Karayalçın, Hikmet Çetin bir de Eskişehir Belediye Başkanları'nın üçünden abilik kurmuşlardı. Bir kere toplantı yapmadılar.
0: Parti müfettişi
1: bir kere gitmediler. Yani bunlar belediyelere yetecek diyor ya.
2: Salihse bunu yaparsınız. 50 seçimlerinden sonra evet. Şükrü
0: şimdi
2: Kaya...
0: Bu taraf öyle, o taraf öyle. Kemal Bey de sanki hani hukuki süreci anlıyorum ama ya sanki bakın genel dün itiraz etti ben 13 seçim kaybetmedim falan diye. Ya en azından 2011 seçimlerini, genel seçimlerini, 2015'te iki genel seçimi, 2018'i ve 2023'ü kaybetmiş bir genel başkansınız. Kazandığınız hiçbir genel seçim yoktur. Hiçbir genel seçim yoktur. Genel seçim olarak söylüyorum. Yani devleti, ekonomisiyle, siyasetiyle, dış politikasıyla, güvenlik istihbaratıyla devleti hiçbir zaman seçmen sana teslim etmemiş. Size, sizin genel başkanlığınıza teslim etmemiş. Ama ve hiçbir seçimde AK Parti'nin önüne geçememişsiniz. Bir başarısız siciliniz var. Siz kayyum kararı, yani mahkeme kararıyla buraya gelmiş olabilirsiniz. Atama veya başka şey ama gelmiş olabilirsiniz ama bir verili durum da yok mu? Ve sizin genel başkanlıktan ayrılmanızdan sonra bu memlekette bir seçim olmuş. Ve 47 yıl sonra en yüksek oy oranı elde edilmiş. Ve AK Parti'yi ilk defa geçmiş bir genel başkan yok mu? Bunlar yok mu? Bunlar siyasetten yok mu sayacağız? Ya hukuki sonuç doğurur mu bu? Kurultay hile hurdayla alınmışsa alınmıştır ve bunun gereği yapılır. Bunu anlarım. Ama bu seçmenin iradesinin, bakın öyle kurultay delege falan değil, bütün Türkiye genelinde seçmenden bahsediyorum. Bugün 60 milyondan fazla seçmenimiz var. Hiç mi hakkı, hukuku, hatırı, hadi hukuktan da hatırı yok. Bu partiye siz gittikten sonra gelen genel başkana en yüksek oyu vermiş. AK Parti'nin önüne ilk defa koymuş bu genel başkanı. Genç, yeni bir adam. Özgür Özel. Buna bir %37 vermiş. Belki daha da verecek. Ben bu anketlerin hani CHP'yi genel seçimde birinci gösteren anketlere hiç inanmam da. Hani bir genel seçim olsa CHP'nin kazanabileceğine dün de inanmıyordum, bugün de inanmıyorum da. Çünkü politikaları yok. Ama bir başarısı var Özgür Özel'in ve CHP'nin mahalli seçimde. Zaten hep mahalli seçimde. Bu gerçeklik Kemal Bey hiç ırgalamıyor. Kusura bakmasın. Sanki böyle bir şey hiç yaşanmamış. Yani bunu ben CHP'nin seçimi birinci parti olmasından memnunum diyerek geçiştirebileceğiniz bir şey değil. Siz şimdi bu partinin tekrar başına geldiniz. Bakın mahkeme kararıyla gelmiş olabilirsiniz.
1: Gürkan, konumuz bu değil ki.
0: Konumuz bu.
1: Ya konumuz bu değil ki. Ya konumuz seçimdik. Seçime giderken Kemal Bey aday olma falan demiyoruz ki. Aday olacak da demiyoruz. Adam çıktı Cumhurbaşkanı aday ol demiyoruz.
0: Kemal Bey neye geliyor?
1: Konumuz nedir? Konumuz parti arındırmak kardeşim. Partideki yolsuzlukları kaybetmek. Konumuz bu.
0: Konumuz
1: partide yanlış yapan insanları kenara koymak. Özgür Bey gitsin.
0: Peki
1: başkası
0: niye
1: gitsin.
0: Bu kadar büyük bir
1: kongre yapmıyoruz ki.
0: Niye Kemal Bey'e bu kadar isyan ediyor?
1: Ama kardeşim.
0: Arınmaya kim karşı çıkar ya?
1: Şöyle
0: temizlenmeye kim karşı
1: diyorum
0: çıkar?
1: Ama diyorum ki bak daha bu yeni kongre yapılacak Gürkan. Bak kongrede şimdi Kemal kongre Bey. Yapılacak. Kongrede Özgür Bey korkmuyorsa aday olsun be kardeşim.
0: Ya tamam.
1: Seçim kazansın. Kemal Bey demiyor ki ben bu partiyi alacağım sırtımı evime götüreceğim demiyor ki. Konumuz bu değil. Konumuz partinin içinde bulunduğu durum kardeşim. Bu parti yolsuzluklar anılacak mı anılmayacak mı? Bu öyle gidecek mi? Belediye başkanı olanlar belediyeden zenginleşecek mi? Fakir fukara garip grubanın hakkını yiyecek mi yemeyecek mi?
0: Kemal Bey o zaman 2019 seçimlerinde...
1: Bunu yap ondan sonra partinin genel başkanı kim olursa olsun bana
0: ne? İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Antalya hepsini kazandı.
1: Kazandı tabii.
0: Tamam mı?
1: Onlardan bir tanesi çıktı mı yolsuzluk? Bir tanesinden Kemal Bey bizim dönemimizde belediye başkanı çıktı.
0: Bugünkü olsun. Belediye başkanları da Kemal Bey zamanında çok
1: gelebilir ama başında at sahibine göre kişniyor. Gürkan, belediye başkanı genel başkanından korkmuyor kardeşim. Yok öyle değil, takmıyor. Özgür Bey takıyor mu? Silivri'den bugün, başka bir yere gidiyor mu? Kim ya belediye başkanı? Ben genel başkan olacağım da belediye başkanı emrine gireceğim. Bana talimat verecek.
0: Siz CHP'lisiniz.
1: Ankara belediye başkanı diyecek ki ben genel başkanı söyledim toplayalım diyecek. Kim o ya? Ben partinin sahibiyim. Ben siyasetçiyim.
0: Ben siyasetçiyle mücadele edemem.
1: Başkanım diyorum.
0: Siyasetçiyle mücadele edemem.
1: Değil.
0: Hakikaten
1: ben partimi koruyorum kardeşim. Öyle bir hakikatle alakası yok. Seçim önemli değil. Ben partimi koruyorum. Partinin şeyi kimliği genel başkandır.
0: Biz
1: genel başkan yukarıda durur. Belediye başkanları il başkandan daha diyorum ya şeyde altında olması gerekir. Şimdi bizim belediye başkanlarımız genel başkanın üstünde.
0: Doğru.
1: Böyle parti yönetilir mi ya?
0: Yönetilmez.
1: O halde diyorum ki yönetilmiyorsa biz bırak kim gelirse gelsin bekle kurultay yapılacak.
0: O haline
1: sonra
0: gelmiş Kemal Bey mi çözecek bu meseleleri ya?
1: Kardeşim kurultay yapıyoruz bizim sadece ya. Seçime ya girmiyoruz. Sadece kurultay
0: yani, CHP'nin 40 yıllık 50 yıllık sorunlarını halktan güven oy alamama sorunlarını hırsızlık yolsuzluk sorunlarını kardeşim, Kemal Bey mi çözecek yani şimdi? Buna inanmamız istiyorsunuz.
1: Ama öyle olmadı mı? Kemal Bey'in 8 almadık mı? Bak bir de
0: bu oyları
1: bak Kemal Bey ben tanı demiyorum. En çok eleştirenler benim biliyorsun. %54 oy aldık İstanbul'da. Bak Eren kimse bunu konuşmuyor. Ya referandumda Cemal Canpolat başkan %54 oy aldık ya. Ekrem de %52 aldı. Ya kardeşim bir gerçek var. Biz referandumda İstanbul'da

0: İstanbul'dan CHP olarak %54 oy aldık. İşte İsa burada referandumda işte araştırmacı arkadaşlarımız var. Ekrem Bey 52 aldı. Ya biz ondan daha yüksek oy aldık. Kimi koysak parti büyümüş, ivme kazanmış. Parti kazanacaktı. Ekrem Bey kazandı sanki Türkiye'de bunlar kazandı. Biz 4.76 idi kardeşim. Ben DSP'den milletvekili olarak geldim bu partiye. 3 tane arkadaşımla. Deniz Baykal arkadaşlar SHP'den geldi. Biz grup kurduk. 4.76. 28'de bıraktık. Kemal Beyler aldı 48. Bu da aldı gitti. Yok mu sayacağız bunları? Yani? Hayır, bu geriye kalanları yok mu sayacağız?
1: Hangi geriye kalanları?
0: Bu parti nasıl geldi buraya? Sırf Özgür Bey geldi de bu parti buraya geldi. Bu sırf Özgür geldi diye bu parti? İşte parti kuracak, göreceğiz. Ara seçimlerde bir tane oy aldığını
1: Kemal
0: göreceğiz.
1: Kemal Bey'le mi geldi bu parti buraya?
0: Hayır, yani bizimle de geldi. Kemal Bey'le de geldi. Kim çivi çaktıysa bütün herkesin emeği var. Onu demeye çalışıyorum.
1: Ya bütün o kadar çok büyük bir başarı falan da yok. Sanki böyle bir başarı varmış gibi de
0: anlatmayın. Olmaz mı canım? Birinci partisi Türkiye'nin ya. Hayır, olur mu yani kardeşim? Türkiye'nin birinci partisi 137 oy almış bu partiye.
1: Türkiye'nin birinci partisi mahalli seçim olmuyor da.
0: Hayır.
1: Yani öyle olmuyor.
0: Genel seçimlerde de olacak. Göreceksin. Bak, bu tartışmalar bitecektir. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sandıkta yenecektir. Ben bunu iddiayla söylüyorum sana.
2: Ya göreceğiz, yaşayacağız. Ya CHP'nin, hangi CHP'nin?
0: Ya ikisinin birleşmesini kastediyorum. Orası burası demiyorum. Ha. Eninde sonunda beraber olacağız diyorum. Gürkan, muhalefet olarak görüyorum. Hayatım, ben ayrı görmüyorum.
2: Ya
0: ben
2: üzücü olan ne biliyor musunuz?
0: Hiç, Gürkancığım.
2: Yani arınma tamam. Arınma itirazı.
0: Yeter ki partiyi temizletelim.
2: Politikalar konuşmadığınız, ekonomiyi konuşmadığınız, ekonomi de çözüm formüllerini konuşmadığınız.
0: İşte bu konuşma öyleydi. Yani, Kemal Bey'in konuşması öyleydi ama maalesef İstanbul tuttular gazeteci arkadaşlar. Yoksa ekonomi, işçiydi, köylüydü, dış politika. Bak, adamlar gidiyor. Bugün Dışişleri Bakanımız 4 tane şeye gidiyor. Arap ülkelerinin dolaşıyor. Mısır'dan başlıyor. Hiç CHP'nin gündeminde mi bu?
2: Maalesef
0: hiç
2: bu ayrışmanın, bakın hiç tartışmasız, kamuoyundaki algı da budur. Genel kamuoyundaki algı da budur. Bu ayrışmanın hiçbir ideolojik tarafı yoktur.
0: Faydası yok.
2: Bu koltuk kavgasıdır, senden kavgasıdır, partinin bölünme mücadelesidir. Sen mi hakim olacaksın, ben mi hakim olacağım meselesidir.
0: Ne Kemal Bey adı olacak, korkmasın kimse
2: vardır. Ne ideolojik ayrışma vardır, ne parti programı üzerinde görüş ayrılığı vardır. Çözümsüzlük üzerine inşa edilmiş bir yapı olarak olduğu gibi duruyor.
0: Tabii yönetim...
2: Ama sen mi oturacaksın o koltukta, ben mi oturacağım?
0: Yok, öyle değil.
2: Hazine yardımını sen mi kullanacaksın, ben mi kullanacağım?
0: Yok, Gürkan,
2: ve belediyelerde kim tasarrufta bulunacak?
0: Ya biz devlet,
2: yapılan budur.
0: Gürkan, biz devlet kuran partiyiz ya. Devlet kuran partiyiz. Lanet olsun parasına puluna ya. Onu kullananların Allah belasını versin, kötü kullananları. Lanet olsun. Kim kullanacak ya? Biz devlet kuran partiyiz kardeşim. Biz hangi gelenekten geldiğimizi biliyoruz. Partinin parası yoktu. Biz parti parası yok. Sağdan soldan toplayarak bu partiyi.
2: Öyleydi Türkiye'de.
0: Yine
2: öyleydi.
0: Ama şimdi oradan öyleydi. Gelen bir gelenek de iki tane hatırsız
2: son
0: gelecek.
2: Söz.
0: Partiyi kullanacak kendi imkanlarına göre. Biz de seyredeceğiz. Seyretmeyeceğiz kardeşim.
2: Hatırsızlığa baktığınız zaman o iki kişi değil. O çok daha fazla da. Armağan Bey'in sözünü ettiği resim. Bakın, asıl büyük resim budur. Gerçek çözüm de budur. Bunlar günlük polemikler. Öyle böyle falan. Ya,
0: ama
2: derinleşmiş bir kutuplaşma.
0: Bu değil
2: bak
0: yani.
2: Türkiye gerçeklerini konuşuyoruz. Bugün dünyada bir rekabet var. Dünyada bir rekabet var. Türkiye'de bu rekabette yer almaya çalışıyor. Bir mücadele veriyor. Kutuplaşmış bir toplumsal yapı. Niye kutuplaşıyoruz biz ya? Biz niye kutuplaşmışız? Kutuplaşmışız. Bu dünkü televizyondaki röportaj bunun mikro bir örneğiydi. Kutuplaşmış bir yapı var. Yargı bağımsızlığı yerlerde sürünüyor. Basın dediğiniz yapının hali ortada. Basın özgürlüğü için bunlar biraz da bilmem ne belediye başkanı şöyle bir laf demiş. Bu gazeteden okuyorsun, demiş mi dememiş mi anlamıyorsun. Öteki gazeteden okuyorsun, başka türlü yazıyor. Belki gazeteden başka türlü. Ya hakime bakarız, mahkemeye bakarız diyorsun. Orada başka bir çarpıklık ve yamukluk ve tarafgirlik. Dolayısıyla hakikat duygusunu kaybeden bir toplum. Bir de birbiriyle kutuplaşmış. Hem o kesim hem bu kesim kendi adamı, kendi lideri ne derse ona adeta biat ediyor, tapıyor. Özgür Bey'in adamları, Kemal Bey'in adamları ya da Tayyip Bey'in insanları ve böyle bakılan bir yapıda hastalıklı bir toplumsal yapı görüntüsü veriyoruz. Çok sıkıntılı bir durum. Bu
0: doğru.
2: Arınma meseleleri, temizlenme meseleleri büyük resmin küçük parçaları. Yani böyle
3: o zaman şöyle
2: CHP
3: yapalım.
2: Tabanına rağmen de
3: bir araya yani gidelim.
2: Arınma.
3: Aranın ardından hem Murat Karan'ın hem İhsan Aktaş'ın program için hazırladıkları datalara, o datalardaki rakamlar ne diyor? Bu tartışmanın yansımaları var mı o rakamlarda yaptıkları anket çalışmalarında? Ve bir akademisyen olarak da Armağan Öztürk, gerek İhsan Aktaş'ın gerekse de Murat Karan'ın paylaşacağı datalara hangi yorumları yapacak? Hepsine bakalım ama kısa bir ara.

Bu hikaye binlerce deniz yıldızının hikayesi. Deniz yıldızlarımız artık o kocaman sevgi denizinin içinde, güvende ve olması gerektiği yerdeler. Her çocuk bir yıldızdır ve onları şefkatle kucaklayan koruyucu ailelerinin yanında parlar. Başka minik deniz yıldızlarımız da şimdi sizleri bekliyor.

0: Evet, önce Ankara'ya döneceğiz. Ankara'da Araya Araştırma Şirketi Başkanı Murat Karan yaptıkları çalışmaların bizle paylaşacak. Bu konuştuğumuz, tartıştığımız başlıkları sordular, nabız tuttular, künyelerini de vererek paylaşacaklar. Biz de onların paylaşacakları datalar üzerine tartışacağız. Murat Bey buyurun.
1: Çalışmayı 5-9 Haziran tarihleri arasında 81 il, 187 ilçe, 40 kent ayrımını gözeterek yürüttük. KATİ metoduyla, bilgisayar destekli telefon metoduyla. Araştırmanın hata payı da 2.19 artı eksi 2.19 olarak çıktı. Çalışmayı isterseniz hızlıca rakamlarını belirtelim. Ondan sonra değerli hazırınla üzerinde tartışmış oluruz.
0: Buyurun.
1: İlk sorumuz, bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Tablo geçerli oylar üzerinden toplam seçmende biz bu ay kararsız seçmeni %19 bulduk. Bu %19 seçmenin bir önceki seçimde, 2023 seçimlerinde oy verdiği partiyi de irdelediğimizde %4 AK Parti, %2'ye yakın da MHP olarak tespit ettik. Yani partilerinden kopmuşlar, başka bir partiye gitmemişler. Şu anda kararsız da beklemedeler. Yaklaşık 1,5 puan CHP'nin, 1,5 puan da İyi Parti'nin orada beklemede, gri bölgede, kararsız bölgede duran seçmenini tespit ediyoruz. %19'luk o kararsız seçmeni dağıttığımızda, dışarıda tuttuğumuzda daha doğrusu AK Parti %32,3, CHP 30,7, DEM Parti 9,3, MHP 7,2, İyi Parti 6,3, Zafer Partisi 3,4, Anahtar Partisi 3,2, Yeniden Refah 2,7, TİP 2,1, diğer partiler ise 2,8 olarak bu ay için 5-9 Haziran tarihlerinde yaptığımız çalışmada tespit ettik. Bu Genar'ın çalışması, İhsan abilerin çalışması.
0: Evet,
1: İsterseniz onu
0: Genar'ın,
1: İhsan abi yorumlasın.
0: Altınoğlu olması
1: Evet,
0: lazım. Yeni parti senaryosu oy dağılımı. Onu mu istiyorsunuz? Altınoğlu grafik. Evet.
1: Evet, yeni parti senaryosunda Özgür Özel'in parti kurması durumunda hangi partiye oy verirsiniz? Yani ikinci bir varsayımsal çalışma yaptık. Biz ampirik veri toplayıcıları için özellikle bu öfkenin, efendim, aidiyet duygusunun çok yoğun yaşandığı, bu duyguların çok yoğun yaşandığı dönemlerde yapılan çalışmalarda biz varsayımsal sorular soruyoruz. O varsayımsal soruların o anın sıcaklığından dolayı tam manasıyla bize cevabını alamayabiliriz. Bu konuların daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle bu varsayımlardan biraz daha uzaklaşarak, o varsayımlarımızın gerçeğe dönüştükten sonra yapılması, o öfkenin biraz dinmesi gerektiği kanaatindeyim. En azından biz şu anda bu bahsettiğim psikolojide, bahsettiğim şu anki siyasi gerilimde yaptığımız araştırmada bir varsayım sorduk. Sayın Özgür Özel ve arkadaşları partiden ayrılır, kendilerine yeni bir parti kurarsa oy tercihiniz ne olur diye sorduğumuzda AK Parti 30,8, Özgür Özel'in ve arkadaşların kuracağı parti 19,8, CHP 13,4, DEM Parti 9,4, MHP 7,3, İyi Parti 5,1, Anahtar 3,3, Zafer Partisi 3,2, Yeniden Refah Partisi 2,7, TİP 2,1 olarak
0: Murat Bey,
1: karşımıza
0: burada bir
1: çıkıyor.
0: duralım.
1: Burada
0: Çünkü
1: özellikle
0: burada şuradan bir duralım. Yani şu 19,8 zi hem siz yorumlayın hem de konuklarımızdan bir yorum alalım. Hani böylesi bir şeyi rakamı nasıl değerlendiriyorlar? Olası bir yeni parti olursa böyle bir oy oranı çıkar mı diye. Siz nasıl analiz ettiniz? Konuklarımızdan da alalım.